0: işte bu millete ihanettir. Biz siyasi bir parti olarak, iyi parti olarak biz bu sürece hiçbir şekilde katılmıyoruz. Olabilir, tercihtir. Yani siyasi partinin şeyidir. Ama problem şurada çıktı. Bir, bu İyi Parti buna tamamen karşı çıkar çıkmaz beklentisi şuydu. Yani Türkiye'de önemli bir çoğunluk, en azından büyük bir ihaleleri veya büyük bir kesim. Aa evet, bu iş olamaz. İşte Cumhur İttifakı bu ülkeyi tırnak içerisinde işte PKK'yla bu işi siyaseten satıyor.
1: Ya şimdi bu siyasette, bunu anlarım.
0: Bu tutmadı.
1: Tutmadı.
0: Ve süreçlerin hiçbirine katılmadı. Ama işin enteresan tarafı, bunu da hiçbir yerde anlatmadı.
1: Evet.
0: Yani şunu anlatmadı. Evet, ben buna karşıyım dedi ama niye karşı olduğunu anlatmadı.
1: Yok.
0: Niye karşı olduğunu mantıklı bir şekilde anlatmadı. İkincisi, kendi alternatifini de anlatmadı. Şimdi bir siyasi parti, mecliste siyaset yapan bir siyasi parti bir şeye karşı olabilir. İktidarın kararlarına karşı çıkabilir. Ama kararlarına karşı çıktığınız zaman size bir sorumluluk yüklenir. O da buna bir, niye karşı çıktığınızı anlatmak. İki, alternatifini söylemek. Burada bu iş olmadı. Ama aynı İyi Parti Adalet Komisyonu'nda milletvekillerini yolladı.
1: Hocam şimdi komisyonda şöyle bir diyalog geçiyor. Bakın orada görüntüler falan da var. Evet. Arkadaşlarım veriyorlar, komisyondan görüntüler olması lazım. Şimdi komisyonda AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz eski Adalet Bakanımızdır aynı zamanda kendisi. Bu teklifin detaylarını paylaşıyor. İyi Parti, ben sürekli takip ettim ne yapıyorlar değil mi? Evet. Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayındaydılar. Şimdi canlı yayında şöyle bir muhabbet dönüyor. İyi Parti cephesinden deniyor ki, bakın orada karşıdaki de bir sayın milletvekili, burada konuşan da bir sayın milletvekili. Ne oldu? Hani bitmişti terör? Hani işte adlarına kadar biliyordunuz? Ya oradan şimdi AK Parti sıralarından, MHP sıralarından mesela cevap geliyor. Diyorlar ki yani ne olsun, bayrağı sarılı şehitlerimiz mi gelsin? Hani bitmişti, hani ayak numaralarına kadar biliyordunuz? Kardeşim ne istiyorsunuz?
0: İşte yani? Şimdi o anlatmadı ya, alternatif de koymadı. Ama Adalet Komisyonu'nda, şimdi aslında ben şunu beklerdim İyi Parti'den. Yani istikrarlı kardeşim, ben bu sürecin hiçbirine katılmadım, zaten karşıyım. Ben bunu Adalet Komisyonu'nda da katılmıyorum veya Adalet Komisyonu'na da girmiyorum.
1: Bitti.
0: Ben bu sürecin hiçbir yerinde yokum. Çünkü Sayın Dervişoğlu şunu söyledi. Biz bu günaha ortak olmayacağız dedi.
1: Tamam.
0: Ama bugün oldu. İşte Türkiye'de sorun bu işte. Türkiye'de siyasetçilerin artık ağzından çıkanı kulağa duyması lazım. Yok. Yani istikrarsa veya işte sözlerinin arkasındaysa artık ağzından çıkanı kulağa duyacak.
1: Kendini bir gösterme çabası ya vallahi siyaset.
0: İkincisi tabii şimdi o ilk karşı çıkış, biz bu süreçte yokuz deyiş tutmayınca veya diğer partiler tarafından veya işte siyasetin denklemi içerisinde çağrı bulmayınca, çünkü İyi Parti'nin en önemli problemi şu. İyi Parti kendini ifade etmek gibi bir kaygı gütmüyor.
1: Evet.
0: Sadece düz eski bir siyasi mantıkla her şeyi reddederek üzerinden gitmeye çalışıyor. Şimdi burada şovunu yapmaya çalıştı. Özellikle oradaki sayın milletvekilinin işte Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliyle olan tartışmaları, işte ne masaların yumruklanması, hakaretler, şunlar bunlar. Yani hakaret şeyi. Bu orada işte meseleyi biraz daha işte ön plana çıkarmak kendisini. Süreci aslında ertelemek gibi, engellemek gibi bir sayısal çoğunluğu da yok zaten. Kaldı ki İyi Parti'nin terörle mücadeleyle ilgili bir çözüm önerisi de yok. Yani İYİ Parti'nin parti programına bakın, genel geçen ifadeler. Şimdi böyle bir süreçte siz hayır dediğiniz an o zaman şunu demelisiniz. İnsanlar tamam sen buna hayır diyorsun ama iktidara geldiğinde sen ne yapacaksın?
1: Tabii
0: kardeşim canım. Benim de iddiam şu, ben bu işi kökten çözerim. Kaldı ki mesela o tartışmaları ben de biraz izledim. Şimdi hani işte şunu biliyordunuz, bunu biliyordunuz, terör bitiyordu. Terör bitmedi mi şu an? PKK'nın gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek Türkiye'de...
1: İşte ne istiyorlar? Hani sizin dediğiniz gibi karşısına bir şey koyman lazım. Yani diyeceksin ki mesela terör bitmiş, bitti terör. Bir şey koy karşısına.
0: İşte Sayın Cumhurbaşkanı sıklıkla diyor ya, yani Türkiye'de Türk siyasetinin patolojik veya kronik sorunudur bu. Türkiye'de siyaset çözümsüz gider. Yani iktidar çözüm üretmek zorundadır. Muhalefet çözüm üretmemek zorundadır. Hatta sorun üretmek zorundadır. Çünkü bizde siyaset düz gidiyor. İktidar ne yaparsa yanlıştır.
1: Ya şimdi bakın, çok fazla konuşulan ya da konuşulmayan bir mevzu. Mesela Ankara'da Güven Park'ta bir süredir gazi yakınlarımız, şehit ailelerimiz ne yapıyorlar? Eylem yapıyorlar. Bakın eylem en doğal haktır.
0: Tabii ki.
1: Ya ne yaparlarsa yapsınlar, şehit ailelerinin, gazilerin başımızın üzerinde yeri vardır. Bizden çok daha fazla bu vatan için, yani benden çok daha fazla bu vatan için emek harcamışlardır. Evlatları kan dökmüştür. Onların elini öper, başımın üzerine koyarım. Ama bir taraftan da işte şu var, şimdi yanlış anlatılanlar, dezenformasyon, hocamın söylediği gibi. Yani siyaset kurumunun buna birazcık böyle daha, ben mesela İyi Parti'den daha sağduyulu bir yaklaşım, daha evet, hassas bir yaklaşım beklerdim. Ve şunun bilinmesi lazım. Niye bu süreç içerisindeyiz? Niye bazen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok güzel bir ifade kullanmıştı. Demir yumruğun üzerine kadife eldivenimizi takıp el sıkışmasını biliriz demişti. Tabii. Orada şehit ailelerimize, anne babalara yeni şehit anne babalar eklenmesin. Gazilerimize yeni gazilerimiz eklenmesin. Niye bu vatanın evlatları çok rahat üstün ya?
0: Önerisi lazım. Yani ne yapacaksınız? Yani siz iktidara geldiğinizde yani bu yoğurdu sarımsaklayıp da mı saklayacaksınız? Yoksa sarımsaklamadan mı saklayacaksınız?
1: Çok sağ olun hocam. Şimdi üniversitelerde siyaset bilimleri dersi verilir. Kalın kalın kitapları vardır hocalarımızın. Okuduk. Mesela ben siyaset biliminde yüksek lisans yaptım. Hı. Ama şunu artık anlıyorum. Siyaset bilim falan değil. Onu söyleyeyim.
0: Ya sığlaştırıldı.
2: Şov yapmak.
1: Değil yani. Bilim falan değil.
3: Teoriyle pratik birbirini tutmuyor.
1: Hocam
3: o
1: bilimi...
0: O bizde biraz bak, öyle.
1: Bilimi bilim insanları yapar. Bakın bilimi bilim insanları yapar. Bilimi bırakacaksınız, bilim insanları yapacak. Böyle siyasete bilim falan fistan deyip de hiç kendimizi kandırmayalım. Bence kandırmayalım. Zaten seyislikten geliyor. Bir de siyaset kitaplarının evet, birinci cümlesi var. Seyislikten evet, gelir, seyisliğinde at terbiyecisi. Hocam çok kısa bir sürem kaldı. Hemen sizinle bitireceğim. Sivil anayasa artık yavaş yavaş kapı aralandım. Buyurun.
2: Kapı aralandı diyebiliriz. Biz aslında 370 yani civarında bir oyla sunuldu kanun teklifi. Ha demek ki yani 360 milletvekili yeterli aslında, biz 400 olsun diyoruz. Çünkü 360 ile 399 arasında bir anayasa değişikliği olduğu zaman referandum mecburidir, şarttır, mutlaka gidecek. Ama 400 ve daha yukarı oy alırsa Sayın Cumhurbaşkanı ihtiyarındadır. Seçimlik yetkisi var, isterse referanduma göndermeyebilir. Herhalde referanduma gitmesini biz isteriz bir hukukçu olarak. Tabii ki orada Cumhurbaşkanı'nın takdiri var. Fakat 360'ı geçen bir oyu Türkiye gördü bu kanun teklifiyle beraber. Dolayısıyla bu aynı durum giderse sivil anayasa için kapı aralandı denilebilir.
1: Çok teşekkür ederiz. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Sayın Hasan Tahsin Fendioğlu. Saygıdeğer hocam. Sokakta ne duyduysam size sordum. Siz de aynı samimiyete cevap verdiniz. Sağ çok olun. Sağ olun. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcaner. Hocam kırmadınız, geldiniz Kütahya'dan. Çok sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunal Özcan. Özlemiştik. Bir daha arayı bu kadar açmayalım.
3: Evet.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nokta diyoruz. Mutlu akşamlar.

0: etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli 24 izleyenleri ve dinleyenleri. Selamlar, sevgiler. Efendim 24 Portre programıyla karşınızdayız. Misafirimle karşı karşıya geçtim. Onunla söyleşeceğim. Sizin de seyir zevkinize, dinleme zevkinize uygun çok hoş ve keyifli bir sohbet çıkacağından emin olarak başlıyorum ama öncelikle birkaç saniye öncesinde konuğumla yaptığım bir konuşmayı size naklederek başlamak istiyorum. Oo Zeynep Hanım yığmışsınız diye söyledi hocamız. Öyle çünkü önümüzde Kemal Tahir kitapları var. Esir Şehrin insanlarıyla, Devlet Ana'yla, Kurt Kanunu'yla fakat sadece edebiyat konuşacağımız, daha doğrusu edebiyatı tek parantez içinde konuşacağımız bir şeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü bugün karşımda konuğum bir edebiyatçı değil, aslında bir sosyolog. İstanbul Üniversitesi'nin efsane hocalarından biri. İsmail Coşkun, Profesör İsmail Coşkun'u misafir edeceğiz sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Ama sosyoloji, toplum, zaman, dönem, modernleşme ve edebiyat bir araya gelecek bu sohbette. Onun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var hocam. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim. İkincisi de güzel bir yayın olsun. Mutfak ekibine şimdiden çok teşekkür ederim.
0: Benim için çok iyi olacağından kendi adıma eminim. Çünkü şükürler olsun. İnsan hayatta her istediğine erişemiyor ama bir şeyi severek yapmanın mutluluğunu, bir işi severek yapmanın mutluluğunu yaşayanlardanım. Bu bakımdan samimi ve gerçek merakımın peşinden gittiğim yayınlardan birinde olduğumu biliyorum. Çünkü
1: çok
0: daha önce de sizle bir araya gelmiştik. Bu programda değil ama başka vesilelerle bir araya gelmiştik. Çünkü en başta izleyicilerimizle de paylaştığım o kısım. Biz bazı şeyleri birbirinden çok ayrı kompartmanlarda değerlendiriyoruz. Evet. Mesela sosyal bilimlerin kendi içindeki geçişkenliğini her zaman göremeyebiliyoruz. Sizin alanınız sosyoloji diye söyledim, çalıştığınız modernleşme diye söyledim. Ama bunun edebiyatla çok kuvvetli bağlar kurduğu, okumalarınızı onun üstünden yaptığınız yerler var. Oralara hep gireceğiz. Sizin dediğiniz gibi bugün bu sehpa ağırlıktan biraz zorlanıyor ama.
1: Eyvallah. Masayı doldurmuşuz.
0: Sadece bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. Yani masamızın üzerinde duran sadece Kemal Tahir'in bizatihi kaleme almış olduğu o meşhur az önce sözünü ettiğim romanlar değil. İsmail Coşkun Hoca'nın Kemal Tahir ve Türk Romanı diye ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Onun dışında Kurt Kanunu'nun eleştirel baskısı yine hocamızın çalışmalarıyla ortaya konulmuş bir eser olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları çapraz okuma olarak önümüze alacağız ama hocam, çok hızlı geçebiliyoruz bazen. Sosyoloji niye var? Bize niye lazım? Olmazsa ne olurdu hocam?
1: Bize çok lazım. Edebiyatla birlikte. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ederim. Sosyoloji niye var derken bir dönüşümün, bir tarihsel dönemin ürünü. Bütün beşeri bilimler, bugün çağdaş beşeri bilimlerin tamamı modern toplumun, devletin, siyasetin, yeni ekonomi biçiminin, yeni üretim biçiminin tabii bir çıktısı. Yani 1789 Fransız İhtilali ve buna eklenen Endüstri Devrimi, Sanayi Devrimi sonrasında yeni toplum, modern toplum bir kuruluş aşamasına geçiyor. Bugüne kadar gelen bir tür hazırlık sınıfı, bir tarihsel süreç işliyor. Ama 1789 Fransız İhtilali sonrasında artık eski toplum, geleneksel toplum, aristokrasi, Hristiyanlık, kilisenin tasfiye edildiği daha farklı esaslar üzerinde, yeni üretim biçimi üzerinde toparlanan bir yeni bir toplum. Tam da bu toplum o kuruluş sürecinde çeşitli toplumsal, siyasi, iktisadi, ekonomi, politik sorunlarla karşı karşıya. Sosyoloji biraz da o toplumun, Batı toplumunun, Batı Avrupa toplumunun karşılaştığı bu sorunları anlamaya, açıklamaya, işin bilgisini oluşturmaya, karar vericiler nezdinde bir siyaset önerme anlamında bir ortaya çıkış söz konusu. Bu beşeri

0: Bilimin arasında ciddi bir iş bölümü de vardır. Oraya hiç girmek istemem, iktisat vesaire, ama antropolojiye değinmek isterim. Her ikisinin konusu da, sosyoloji ile antropoloji konusu, toplumdur. Ama birisi doğrudan Avrupa toplumları, Batı Avrupa toplumları üzerine odaklanır. Diğeri Batı'nın sömürgeci süreçte karşılaştığı yeni coğrafyalardaki işgalci olarak girdiği sömürgeci coğrafyada karşılaştığı toplulukları incelemek üzere gider. Yani çok ciddi bir sömürgeci geçmişle, bagajla yüklüdür antropoloji. O da bunu hala bugünle ilişki kurmada falan kısıtlı hale getiriyor. O eski hikayeden, günahlardan arınması biraz zor. 45 sonrası dahi, 1945 sonrası dahi o günahları işlemeye antropoloji her düzeyde devam etmiştir. Dolayısıyla sosyoloji toplumsal sorunu anlamaya ilişkin, açıklamaya ilişkin, o sorunlar nasıl aşılabilir, bir şeyler söylemek üzere çıkmıştır. Bizde de benzer sorunlara, bir Türk modernleşmesinin belli bir aşamasından itibaren devleti, toplumu geleceğe taşıma anlamında, hangi siyasi tercihlerde bulunma anlamında yine yüksek bir siyasi motivasyonla çıkması, gelmesi söz konusu. Türkiye'de sosyoloji yapacaksak olmazsa olmaz, benim farklı yerlerde altını kalın kalın çizdiğim bir şey, coğrafyayla, tarihle, edebiyatla ilişki kurmadan bu coğrafyada sosyoloji yapma imkan ve ihtimalimiz yok. Bu, Batı sosyoloji geleneğinde ters ve aykırı, onun dışında bir şey değil. Weber'e de baktığınızda bunu görürsünüz. Klasik dönemle, kültürle nasıl bir beslenme içerisinde olduğunu, Marx'ta da bunu görürsünüz. Hem tarihle ilişki, hem dini olanla ilişki, ister hesaplaşma içersin içermesin, hem de edebiyatta yoğun bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş sosyal bilimler, şimdi çok Amerikan şeyler, interdisipliner falan, herkes kendi omurgasını, pozisyonunu korur. Hı hı. Ama o disiplinler arası biraz şey, ben kesinlikle bunun dışında onu içeren ve ondan farklı bir düzeyde Türkiye'de sosyoloji yapacaksak, biraz üzerinde yaşadığımız coğrafya, onun üzerinde gerçekleşen tarih, ortaya konan kültür, özellikle edebiyat üzerinden sıkı bir ilişkiyle biz Türkiye'de sosyolojiyi başka bir düzeye taşıyabiliriz. Yani öteki türlü Batı sosyolojisinin, Amerikan sosyolojisinin iyi öğrencileri olmaktan öteye gidemeyiz. O da hiç kimse sizi bu anlamda muhatap almaz.
1: Çok ilginç. Bu bir disiplin olarak, bir bilim araştırma kolu olarak Batı menşeli diyorsunuz. Evet. Sorunları
0: ama
1: görme,
0: bütün,
1: tanımlama.
0: Yani bütün şu anda her şey.
1: Evet, evet, evet, evet. Şey. Çıkışı böyle. Evet. Bizim kendimizi toplum olarak tanıma veya yaşanan şeyi anlamlandırma, görme, belki yeni teklifte bulunabilme, toplumun akışıyla ilgili bir misyon da edinebilir burada. Peki o bahsetmiş olduğunuz ayrışma nasıl ortaya konulur? Yani bir sosyolojik bilgi veya ilim disiplininin sadece oradan modellenmiş şeklinden ayırarak, mesela Türkiye'de bugün sosyoloji yapabilmenin bu ayrışma yönünden şartı ne, koşulu ne? Bu bir bakış meselesi mi, yoksa doğrudan bir yöntem meselesi
0: var,
1: mi?
0: Var, kavramsal bir vokabüler var, bir çerçevesi, hı hı, var vesaire. Siz o usul ve yöntemlerle Türkiye gerçekliği ilişki kuracaksanız, hı hı, o parametrelere vesaire, Türkiye insanını, toplumunu, tarihi tecrübesini, ondan sağlam bir ilişki kurmanız gerekiyor. O da işte coğrafya, tarih, edebiyat üzerinden, yoksa Batı menşeli deyip vesaire değil. Yani oradaki gelişen bir insani tecrübenin ürünü, o insani tecrübesinin gelişen usul ve araçlar, terimleştirmeler üzerinden. Sınıf orada farklı bir kavramsallaştırma, evet, temel bir kavramsallaştırma. Orada farklı dinamikler üzerinden işte, burada farklı bir dinamikler üzerinden işte. Dolayısıyla onu yakalamanın yolu, bir Türk sosyolojisi yapmanın yolu, söylediğim üç şeye, esasa coğrafya, tarih ve edebiyata oturması.
1: Hocam, alanınız mı sizi seçti, siz mi alanınızı seçtiniz?
0: Ya şöyle, yani öncelikle benim sosyoloji kurduğum ilişki, o günkü ben 1958 doğumlu vesaire, işte 70'lerin ilk yarısında liseye girip 76'da üniversite iklimine giren bir arkadaş olarak baktığımızda, aşırı politizasyondan ölen bir toplum düşünün yani. Şimdi kutuplaşma falan diyoruz. O gün fizik şiddete dönüşmüş. Yani farklı gruplar arasında sağ sol çatışması denen soğuk savaş terminolojisiyle çatışmanın ötesinde grup içi dinamiklerde de, yani grup içi aktörlerinde çatışmalar, yani sol içi şiddet, sol grupların birbirine karşı kullandığı şiddet, sağ

0: İçinde şiddet, infazlar vesaire, sağ muhafazakar kesimde iç böyle çekişmeler vesaire. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla televizyon adabına uygundur, uymazdır, rütük şeyine pis bir dönem mi? Pis bir hikaye yani, ölüm yani. O kadar kötü bir politizasyon dönemde. Biz de o iklimde yani üniversite öğrencileri vesaire o toplumu, insanı anlama, daha lise düzeyinden, orta öğretim düzeyinden bir politizasyona doğmuşsunuz zaten. Bu tür bir şeyle toplumu anlamaya ilişkin kaygılarımız. Bir de siyasiyiz. O siyasi arayışlarla sosyoloji kurduğumuz bir ilişki var yani. Üniversiteye geldiğimiz andan da bizdeki bu sosyolojiyi siyasi motivasyonla kurduk ama edebiyatla kurduğumuz ilişki de o yani, insan gerçeği, toplum gerçeğini anlama anlamında.
1: Kendi ideolojik çizginizle bağdaştıracak
0: biçimde. Onu haklılaştırma biçimde... doğrulamadan ziyade yani bu topluma nasıl ulaşacağız, evet, nasıl erişeceğiz, nasıl aynı dili konuşacağız anlamında bir anlama çabasıyla bir edebiyata gitme. Yoksa kendi kabilenin ezberlerini çoğaltma, üretme, yeniden üretme anlamında gidiş söz konusu değil. Öyle bir dönem. Dolayısıyla o seçimler sizin ilgilerinizi de belirliyor. Yani yüksek lisansta daha sonra ben hiç üniversite aklımda yoktu. 86-87 Türk Modernleşme 80'de çalıştım. Niyazi Berkir üzerine çalıştım. Sonrasında yine bir modernlik problemi olarak modern devlet, yani bu yaşadığımız, içinde yaşadığımız modern devlet örüntüsü anlamaya ilişkin bir şeydi. Bütün bunlar beni hem modernliğin kendi kaynaklarına götürdü, hem Türk modernleşmesine götürdü. Bu gidiş beraberimde onunla bir elleşmeye, içine girmeye, onunla zaman zaman dövüş etmeye, kitabı okurken kavga edersiniz yani ben gibi. O tür bir, bu tür bir süreç bizi besledi yani, bugüne kadar getirdi yani. Hem akademide sosyoloji tarihi dersi vermeler, sosyolojiye giriş, daha sonra uygarlık tarihi, ama esas çalışmalarım Türk modernleşmesi oldu. Türk modernleşmesi bağlamında Türk edebiyatı oldu. Çok konuştum, az eser verdim. Vereceğiz diye düşünüyoruz, çabalıyoruz yani. Kitapsız profesör kalmaktan yana değilim yani. O anlamda gibi gibi yani. Dolayısıyla o dönem, süreç, tarihsellik sizin ilgilerinizi biçimlendiriyor.
1: Şimdi,
0: kısası sorunuzun cevabı bu.
1: Sizin bu söylemiş olduğunuz şey hiç yabancılık çektiğim bir şey değil. 60'lı 70'li yıllarda öğrencilik hayatı yaşamış olan insanlarla karşılaştığımda, evet, ister sağda ister solda olsun bir misyon yüklenme, aidiyet edinme gibi örüntüler içinde yer aldıklarını fark ediyorum çoğunlukla. Tam da dediğiniz gibi bugün aslında siyaseten kutuplaşmadan falan bahsediyoruz ama bugün insanlar kendi ilgi ve hedeflerinin peşinde daha bağımsız gidiyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani o gün politizasyonun dozu yüksekti, evet, yani. Fizik tasfiyeye giden bir infazların yaşandığı, sokakta her gün şu kadar insanın öldüğü, düşük yoğunluklu bir iç savaşın yaşandığı, pis bir dönemdir. Türk siyasetinin en kirli, sıkıntılı dönemidir yani. 60-80 arası. Evet. 70'ler bunun doruğa çıktığı bir dönemdir. Her bakımdan kötüdür.
1: O bakımdan bu tercihler yapılırken ne olursa olsun yani topluma faydalılık esasıyla da birazcık daha iyi görebilme esasıyla da bir motivasyon bir şekilde kazanmış olduğunu insanların fark ediyorum. Devam ettikçe, ilerledikçe bu daha iyi anlama, daha iyi analiz edebilme ve kendi dilini kurabilme çabası içinde öğrencilik yaptığınız dönemle hocalığa geçtiğiniz dönem arasında İsmail Coşkun'un takip ettiği çizgide meselelere bakışında, ele alışında kendisini değiştiren, dönüştüren şeyler yaşandı mı orada?
0: Ya bir sefer önce şunu söyleyeyim. Sağ, muhafazakar, dinler bir ailenin çocuğuyum yani vesaire. Sonraki süreçlerde de hep yani sağa mesafeliyim. Daha çok ben gençliğime delikanlım. Daha çok İslamcı tecrübeyle ilişki içerisinde geçti. Orada bütün siyasi formasyonumu, dilimi vesaire kazandım. Dolayısıyla önce onu söyleyeyim. Ama bu anlamda bir nasıl böyle edebiyat fakültesinde sosyolojide başlayıp edebiyat fakültesi sosyolojide mesleği tamamlamak bir istikrar yani CV'de yakışıklı durmayabilir ama aynı şekilde hep o belli bir dünya görüşüyle kavrama vesaire de orada bir istikrar var. Ama sürekli her tecrübe, her değişim, her kırılma vesaire siz de onu yaşıyorsunuz. Ona bağlı olarak yani beslenmeleriniz değişiyor, farklılaşıyor vesaire ama çizgi, kavrayış vesaire bir

0: şey yok vesaire. Ama sosyal bilimler anlamında şunu rahatlıkla söylüyorum. Daha çok bir sosyolojinin kendisinden beslenmenin getirdiği bir şey var ama orada Batı sosyolojisi özellikle 1945 sonrasında ana akım sosyolojiyi, Amerikan sosyolojisini domine etmesi, biçimlendirmesi, rengini, şeklini vermesi dışında dolayısıyla biz biraz oraya mesafeli bakma anlamında daha klasik gelenekte tamam Durkheim temel bir beslenme alanını oluşturuyor vesaire ama teoride, sosyal bilimler terminolojisinde falan daha çok Marksist teoriye vesaire yakın olduğum, ondan daha fazla beslendiğim söyleyebilirim. Bu böyle bir sentez, böyle İslam'a Marksist falan öyle bir şey demek istemiyorum. Sevmem de o tür şeyleri yani. Tuhaf bir melezliktir yani ama teorik düzeyde o tür bir zenginleşmeler falan oldu. Daha çok kıta geleneğine yakınım, Avrupa geleneğine yakınım. Yani o Amerikanlaşma şeyine itiraz anlamda. Onlardan bir beslenme, onu merkeze alma şey. Talebeyle ilişki, derse girdiğiniz andan itibaren talebe size eğitir.
1: Bir tam öğretim... bunu açacaktım çünkü yani hocalıktan, daha doğrusu öğrencilikten hocalığa geçiyorsunuz. Kendi bir öğrencilik tecrübeniz var ve yaşadığınız bir dönem var. Şimdi 10 yıllardır devam eden öğrenciyle karşı karşıya gelme süreci var. Hem hocalığınız inşa olunuyor o esnada, hem insan profili görüyorsunuz. Belki değişimi de.
0: Bir de şu yani bir sefer öğrenci, ana sınıfındaki öğrenciyle akademideki öğrenci dikkat, kavrayış ver olarak çok farklı değildir. Sizin sahne aldığınız andan itibaren sizin öğrenciye nasıl baktığınızı, kendinize nasıl baktığınızda, kendinize öz saygısı olup olmadığı, muhatabınıza saygısınız olup olmadığı, ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi öğrenci okur. Siz orada o öğrenciye karşı açık, saygılı, dürüst olmak durumunda. Eğer miş gibi yaparsanız, bu askerde ASTM'nin karakoldaki erle ilişkisinde de yaşanır. Amfide sınıfta da yaşanır. Öğrenciye sizin muhatap yapıp ettiğiniz işe saygınız doğrudan yansır. Eğer siz miş gibi yaparsanız, oynarsanız o öğrenci de size miş gibi yapar. Hatta sizi ne oynar.
1: Of.
0: Dolayısıyla öğrenciyi ne kadar ciddi alırsanız o bakışın kendisinden de, sorunun kendisinden de, yazdığı cevabın kendisinden de beslenirsiniz. Ben beslenen hocayım yani. Onu söyleyeyim yani çok ilk 91'de girip 95 mezunlarını Selma'nın ismini hatırlarım, Belma'nın ismini hatırlarım yani belli sonunda itiraz etmiştir bana yani o itirazlar yani çok dar bir yerden bakıyorsun ve diğerleri dışarıda kalıyordan başlayıp eğitmiştir yani size o sorunun kendisi yani o daha esnek geniş bakmaya zorlar yani o anlamda hep o öğrenciyle ilişkiden, meslektaşlar ya da akademi dışındaki aktörlerle, arkadaşlarla, dostluklarla hep beslenmiş birisiyim. Yani sorunuza ne kadar cevap oldu bilmiyorum.
1: Şunun peşindeyim çünkü az önce bir şey söylediniz. Belki kendi kendinize neredeyse bir sitem vardı burada. Sınıfta öğrenciyle birlikte geçmiş 10 yıllar var. Ben çok kıymetli hocalar görünce böyle... dimağı ufku açık insanlar görünce kendim bir ikilemde kalıyorum hocam. Bu insan insanla temas edip kendi disiplinini aktarma yoluna mı gitmelidir? Yoksa bir noktada çekilip kendi dünyasında kendi eserini mi inşa etmelidir diye.
0: Yani şimdi iki şey ayrı. Akademik üretim, laboratuvar üretimi, akademik üretim, eser üretimi çok iyi olabilirsiniz ama hocalık, sınıfta ders verme, tarz, ilişki kurma başka bir şey. İkisi birbiriyle çelişir. İkisini birden yakalayan insan. Mesela Teoman Duralı büyük hocadır benim için yani. Hmm. Hakikaten Allah büyük hocadır kesin. Yani. Hem eser sahibidir ama sınıfta efsane bir ders anlatımı vardır. Pedagojik olarak falan. Ben onun gibi değilim. Mesela o göz teması kurmaz. Ben mutlaka o göz temasını yakalamak zorundayım. Onun için sınıfta isteyen istediği çıkar gelir falan yoklama almasın vesaire ama yani o göz temasını engelleyecek bir davranışa çok feczan bir biçimde müdahale ederim. Hoca göz teması kurmaz ama çok daha böyle bir yukarıdan bir dille, üslupla hakim bir biçimde gezerek ayakta bütün konuları çok tane tane sakin sakin anlatır. Takrir usulü değildir, bir yerden okuyup aktarma değil. Bir taraftan da çok kritik

trimleri vesaire kullandığını tahtanın sol üst köşesinden başlayarak oraya yazar. Ders bittiğinde sağ alt köşede son trim kavramı yer alır. Bütün dersi

0: Şunu hala merak ediyorum bir yönüyle. İnsana aktarmayı mı sevdiniz, seçtiniz? Sizin insanda bulduğunuz şey ne?
1: Yani insana aktarmayı sevmekten ziyade insani tecrübenin kendisinden beslenme. Dostluklarımda da böyle. Sadece hoca talebi ilişkisinde değil. Dostluklarımda, arkadaşlıklarımda vesaire de hem olağanüstü dinlenirim hem de beslenirim. Yakın çevremde onu iyi bilir. Yani sofra adamıyımdır. Yani dolayısıyla o ilişkiden daha çok beslenmeyi merkez alan bir şey. Yani aktaran, yukarıdan tanıma. Dil tarz olarak fazla müteahkim vesaire, fazla otoriter bir dil üstüme sahip ama beslenme odaklı biriyim diyebilirim.
0: Sizin öğrenciniz olmak nasıl bir hissiyat olurdu acaba? Bunu hiç
1: Talebelere
0: düşündünüz mü?
1: sormamız lazım.
0: Bu çünkü zor sorulardan biridir, onun farkındayım.
1: Evet
0: Ama
1: yani.
0: insan kendini ne kadar görebilir ya da geri dönüşüm olarak onlarca yıl içinde neyle karşılaştınız? Sizin tesirinizin öğrenci üzerinde ne olduğunu düşünürsünüz ya da gözlemlersiniz?
1: Geçerken söylediğiniz bir şey oluyor. Şimdi hocalık konum olarak, üniversite hocalık, lisede hocalık son derece kritik. Niçin kritik? Çünkü insanı doğal olarak bir otorite uzmanlık alanından konuşuyorsunuz. Sınıf düzenin kendisi bile o otoriteyi tahkim eden bir düzendir yani. Dolayısıyla o çocuk gelmiş, birinci sınıfa gelmiş, hazırlığa gelmiş, üçüncü sınıfa gelmiş falan. Çocuk sizin önünüzde. Yani bir şey söyleyecek diye bir şey. Siz aslında ettiğiniz her kelime büyük sorumluluk yani. Çünkü ettiğiniz o kelime o insanda bir karşılık yaratıyor ve ondan amel etmeye başlıyor. Ondan hayatını düzenlemeye başlıyor. Sonra siz geçerken ettiğiniz en sıradan bir şeyin sonrasında ya siz birinci sınıfta şunu demiştiniz diyorsunuz. Siz unutmuş gitmiş olabilirsiniz. Ama onu görüyorsunuz yani onun
0: Tesirini.
1: ulaştığını ve onun hayatında vesaire işte hiç unutmadım diyor. İşte hayat haline getirdim, ilkesi haline getirdim şeklinde. Dolayısıyla büyük sorumluluk yani. Söz büyük şey. Yazma anlamında da konuşma anlamında da. Yani ettiğiniz söz orada kalmıyor. Burada şimdi biz birlikte konuştuk. Bütün bu sözler şu kadar insana ulaşıyor, ulaşmaya devam ediyor yani. Dolayısıyla yazılı olan da, sözlü olan da bu anlamda gerisinde büyük bir sorumluluk var yani. Konuşursunuz vesaire ama yani o sorumluluk ciddi ağır bir yük de yani.
0: Bu sorumluluktan bahsetmişken şimdi özellikle çalışma alanınız şüphesiz araştırma alanlarının her biri kendi içinde önemi haizdir. Fakat modernleşme meselesi geçmişte olmuş bir şey değildir. Bir süreç olarak devam etmekte ve
1: Halen.
0: bütün halen devam etmekte olan bir süreç. Üstelik geçmişin etkileriyle birlikte bugünü şekillendirmeye, yarını şekillendirecek olmaya devam eden de bir süreç aynı zamanda. Bu zor bir alan değil mi aynı zamanda? Yani içine birçok şeyi katmış oluyor. Günceli okumak için geçmişe bakmak ama onunla ilgili mesela kendi öğrenciliğinizden başlayarak bir siyasi bakışında bir perspektif oluşturduğunu veya bir hayat görüşünü söylediniz. Bütün bunları dengeli biçimde yerli yerine oturtmaya çalışırken zorlandığınız alanlar oldu mu? Bunu nasıl dengeye oturtabildiğinizi
1: Yani
0: düşünüyorsunuz?
1: zorlanma alanı vesaire değil. Yani bu problemin içine doğuyorsunuz. Türk toplumunun bir tane sorunu var. Yani modern uygarlıkla karşılaşmışız. Eski uygarlık kodlarını, kültürünü vesaire yapıp etme biçimlerini, devlet toplum ilişkilerini, o ekonomi politik, o üretim biçiminin dışında yeni bir şeyle karşılaşmışsınız ve siz uygarlık çevresi olarak, kültür çevresi olarak, örgütlenme alışkanlıkları olarak bir yenilgi yaşıyorsunuz. Bu yenilgi sürekli onu o gelen meydan okumaya bir karşılık vererek ayakta kalma çabası. Türk modernleşmesi dediğimiz şey tamamıyla bu modern uygarlığın size yarattığı, baskıladığı, açıkça bir meydan okumayla üzerinize geldi. O meydan okumaya karşılık verme girişimi, uygulamaları, açıklama girişimleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü Türk toplumu böyle 2 asırlık, artık 2,5 asırlık muazzam bir öykünün ürünü. Dolayısıyla bu öyküyle ilişki kurmadan siz bugünle konumlanamazsınız. Bir de yanlış konumlanan bir şey var. Yani yanlış tanımlanan bir şey var. Batı'nın bir yükseliş eğrisiyle siz tam tersi bir süreci yaşıyorsunuz. Bir şeyi yitirip ve o yitirişe karşı koyma ve tekrardan bir şeyi inşa etme süreci iç içe geçiyor. Dolayısıyla yükseliş eğrisiyle çöküş eğrisinde karşılaşınca onlar yaptı biz yapamadık değil yani. Ben dibi görmüşüm, dipten itibaren yukarı doğru bir eğriyi yakalama çabasındayım. Bu da muazzam bir girişim yani. Batı düşüncesi modernliğin kendisine baktığınızda

0: birkaç asır içerisinde modernlik kendisini kurma performansını gösterdi. Yani 1800'lerin başında bir kuruluş oturma sürecine girdi. Ondan önceki süreç hep bir kafa yorma, hep kapsamlı kafa yormalar, bütün dünyayı, insan bilgisini kuşatıcı bir kavrama girişimleriyle dolu. Dolayısıyla biz de bu kapsamlı okuma, anlama girişimlerini sürdürmek durumundayız. Hazır kalıplarla, kimden, hangi batılıdan, muhafazakarından, solundan, sağından, Weber'inden, Marx'ından, Postman'ın aklına ne giriyorsa bu, aktararak bir adım yol gidemezsiniz. Türk düşüncesi 1980'den beri, özellikle 80 ihtilalinin getirdiği yeni uluslararası düzlemlerde açılma, entegrasyon sürecinde solun bizzat yaşadığı fizik tasfiyenin arkasından sosyal bilimlerden başlayarak çok ciddi biçimde batıdaki o Marksist-Leninist okumaların dışındaki sol liberal okumalara, onun dışındaki okumalara açıldı. Ama Türkiye bütün bunları çok hızlı tüketiyor yani. O günkü tartışmalardan bugün neredeyse eser yok yani. Kimse o tartışmaları anmaz hale geldi. Tekrardan 1920'lere dönme tartışmalarını konuşuyor sevgili entelektüelimiz yani. Böyle bir şey. Dolayısıyla o kalıpları buraya tekrarlayarak, tekrar aktararak onun üzerinden Türkiye gerçeğini okuma bize bir şey kazan. Evet Durkheim, evet Bourdieu, evet Marx, evet Weber. Ama bu usul ve yöntemlerle siz kendi gerçeğinizle sağlam bir ilişki kurmak durumundasınız. O da Türk modernleşmesinin o devasa genişlikteki tartışmalar, okumalar, uygulamalar şeyine sağlam bir ilişki kurmak ve açıklama geliştirmek zorundayız yani. Bunun üzerine biz bir şey bina edebileceğiz.
1: Hocam bu bir disipline olma meselesi mi yoksa Aydın'ın kendisiyle ilgili bir yüzleşmesini önce...
0: Ya basit bir biçimde Aydın meselesi değil. Yani bu kamu meselesi. Türkiye'de entelektüel öyle 19. yüzyıl entelektüeli falan değil. Batı'da da öyle bir entelektüel yok artık yani. Tamamıyla kamu kurumlarının mevcut insan kaynağını yani akademide, akademi dışı, bilim düzeyde vesaire de bu anlamda bu odaklanmayı tesis etme, kolaylaştırma yani kütüphaneden eğitim, servis, imkan, araç, gereç kullanımı vesaire o entelektüeli beslemek ve bakmak durumundadır yani. Benim kuşağımın tamamı özel kitaplık sahibidir. Çünkü kütüphaneler çalışmıyor.
1: Yani, kendi birikiminizi yani kendiniz oluşturmak durumundasınız.
0: Öyle bir kamu yoktu yani. Öyle bir devlet yoktu. Şimdi ne kadar var ayrı bir şey yani. Şimdi bilişim vesaire geldi de biz biraz özgürce başka türlü kaynaklara da daha iktisadi, daha küçük bir ücret karşı bir sürü bir şeye kaynaklara erişme imkanı PDF teknolojisi evet, sağ olsun yani. Dolayısıyla entelektüelin tek başına üzerinden üstesinden gelebileceği şeyler değil. Ama kamunun bu ekosistemi yaratmak durumunda yani.
1: Hocam hız çağı denildiği için de aynı zamanda galiba bilginin kaynaklarıyla insanın kurduğu ilişkinin biçimleri değiştikçe de işin zorlukları ve kolaylıkları var ama o bambaşka ve upuzun bir mevzu onun farkındayım. Asla girmeyeceğim oraya hiç korkmayın merak etmeyin.
0: Yok,
1: dağıtmıyorum.
0: Ne istiyorsunuz?
1: Yok büyük zevkle girerim ama yani ondan sonra bize 3 saat
0: anlamında
1: falan gerekir. O günümüz meselesi bambaşka
0: dağılma
1: bir şey. Evet, başta söylediğiniz kısma tekrar iltica edeceğim ben müsaadenizle.
0: Buyurun, rica ederim.
1: Şimdi sosyolojinin tarihle, kültürle, coğrafyayla ve edebiyatla bağından söz ettiniz. Bu kendi alanınızdaki çalışmalarınızı, Türk modernleşmesini okurken, okuturken kurduğunuz bağlardan, kuvvetli ilmeklerden bir tanesi Kemal Tahir. Bir kere bu da bir seçim mi, tercih mi karşınıza çıkan devasa bir yapımı neden üstünden atlayamadınız da o oldu sizin alanınızda?
0: Yani önce yine bir Buse arkadaş T24'ten onunla söyleştiğini söylemiştim. Biz yine nasıl sosyolojiyi seçerken siyasi matematik edebiyatla ilişkimiz de benzer kaygılar oldu. Kemal Tahir'e gidişimiz de oldu. Kemal Tahir meselesi olan bir yazar, problemi olan bir yazar. Romanın, edebiyatın bir eğlendirici, modern insanı, bireyi eğlenmeye davet eden o vaktini onunla geçen tarafı var. Ama Türk edebiyatında klasikleşen bütün metinler, kanonik hale gelen, yerleşik hale gelen metinler biraz Türk modernleşmesiyle ilişki kuran, o öykünün içine giren, onu mesele eden olan Kemal Tahir bunların başında gelir. Dolayısıyla biz oradan öyle bir şeye gittik. Yani bir sosyoloğa düşer miydi Kemal Tahir çalışmak? Yani düştü. Ben daha çok politik eğitimlerde Osmanlı tecrübesi, işte Çağdaş Türkiye'yi anlama, Türk siyasi tarihinin roman üzerinden, nehir roman dizileri üzerinden okunması anlamında hem Kemal Tahir'i hem Tarık Buray'ı merkeze alan bir insanım. Bu merkeze alış beraberinde onlara hemhal olmayı getirdi. O da duyulmuş, bilinmiş yani. Onun bir gün bir arkadaşımın evinde buluştuk. Onu da söyleyeyim yani, Hakan Arslan benzerliğinde. Bugün Ketebe Yayın yönetmeni Furkan Çalışman, buradan selam almak isterim her ikisinde. Buluştuk. Böyle bir teklifle gelindi. Doğrusu dolayısıyla sizin ilgileriniz size ilişkin bir şeyleri gelip buluyor yani. Bu projeyi yönetir misiniz dedi. 3 ay çalışacağım sonrasında dedim. 3 ay çalıştık. Sonra şöyle şöyle yapabiliriz dedim. Bir tek bir şey oldu yani. Bir işime karışmayın dedim Furkan Bey'e.
1: Şartınız buydu.
0: Evet yani, o da hiçbir şekilde karışmadı. Son derece o projenin yürümesinde vesaire biz kendisine danıştık. Sadece Furkan Bey değil, başka yani yayın camiasından arkadaşlara sürekli istişare ettik. Burada tek tek isimlerini saymak istemem ama yani Küpüşoğlu'nu da, İshak Reyne'den, Murat Yalçın'ı da onlarla sohbetlerimden çok beslendiğimi, Batı tecrübesi, yazar neşirleri, külliyat neşirleri, bunun altını çizmek isterim. Sonrasında bu projeye başladık. Bir sefer olumsuz bir şey olarak söylüyormuş gibi bir yere düşmeyelim ama bunu söylemek isterim. İlk defa Kemal Tahir, yani 1973'te ölümünden bu tarafa kesinlikle büyük bir çabadır yani Kemal Tahir'in eserlerinin okuyucuya ulaştırılması falan. Bu anlamda hepsi tebrike şayan işler yapmıştır. Ama ilk defa temiz bir neşir, derli toplu, çapaktan arındırılmış bir metinler ortaya konuyor. İlk defa bir yayın evi yazara bu denli yatırım yapıyor. İlk defa eleştirel basımları yapılmaya başlandı. İlk defa hocam Kemal Tahir sadece işsiz şehir insanların da 5 baskı var elimizde. Tefrika, hı hı. 56 ilk baskı, 69, 72, 73 gidiyor böyle. Ölümünden sonra 74 baskısı da var. Değişiklikler var çünkü. O değişiklikler Kemal Tahir'e mi ait? Töre mi ait? Hı hı. O gün yayınlayan karısına mı ait? Bütün bunları karşılar 3000 değişiklik var. Önceki yayın tecrübelerinde şöyle sıkıntılar var. Satır atlamalar var. Paragraf düşmeleri var. O günkü dizgi teknolojisiyle ilgili vesaire. Böyle en iyi baskılar hangileridir derseniz geçmişte, ben Sander'ciyim yani. Sander'den birkaç kitabı çıkmıştır vesaire. Dolayısıyla böyle bir projeyi yönetmek üzere Furkan Bey geldiğinde birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla Kemal Tahir'e fazla gömüldük, beni de kitledi. Yani bundan mutsuz değilim ama bunu da kırmak istiyorum. Yani başka çalışma alanlarımızla da ilişkiyi canlı tutmak istiyoruz.
1: Biz bir sonraki programlarının sözünü almak için bunu vesile edelim. Daha başka alanlardaki çalışmalarımızı da alırız ama...
0: Ne zaman isterseniz.
1: Hali hazırda devam ederken... Onun edebiyatında, kaleme aldıklarında, Kurt Kanunu'nda veya genel olarak romanında edindiği yer bakımından yaklaşımı, tarifleri, tahlilleri, sosyolojik bir çalışmada nasıl bir veri sunuyor araştırmacıya? Yani, neden ilginç?
0: Edebiyatçının en fazla sevmediği konu şudur, edebiyatın sosyolojinin malzemesi kılınması. Hı. Bu anlamda bu tür bir tartışma değil ama... Edebiyat Türkiye sorunlarıyla ilişki kurma ve anlamada, sezmede, daha bütünlüklü kavram anlamında biraz daha önde gider.
1: Çok ilginç.
0: Sosyoloji daha somut konuşur yani.
1: Çok özür dilerim. Edebiyatçı bunu sezgileriyle mi yapar hocam, yoksa gözlemi ve araştırmasıyla mı?
0: Daha yani evet, yöntemi de sanatın sezgidir. Yani muhayyilede kendi kavrayışı üzerinde imbikten süzer ve size o uçları görür. Siz o uçlar yani vermede edebiyat bizim için çok kritik yani. Yani 20'lerde çok o, yahut 20'lerin ister Ankara'sı, ister İstanbul'u, sokağı, ister Beyoğlu'su, ister Fatih'i, ister Çankırı'da bir köy, ister bir cezaevi vesaire. Bütün oradaki toplumsal ilişkilere ilişkin daha bütünlüklü bir kavrayış verme imkanı var ve uçları, çelişkileri hepsini bir resim olarak verme imkanı var. Dolayısıyla o ciddi bir şey. Bu bütünlüklü hikaye biraz Kemal Tahir'de daha fazla merkezdedir. Onun da arkasında tersinden bu kez Kemal Tahir'in sosyolojiyle, Marksizmle, Marksizm üzerinden sosyoloji kurduğu ilişki. Marksizm çok bütünlüklü kavrar dünyayı. Sistemli kavrar. Sosyoloji de öyle. Yani bir tür o Marksizmle teorik beslenmesi, onun bütünlüklü bakmasını da kolayla, o sanatçı sezgisiyle, muhayyelesiyle de yakalayıp bize bir resim verme anlamında şey, çelişkileri, gerilimlikleri, bireysel dramı vermesi bizi olağanüstü besler sosyoloğu.
1: Peki beslenmiş olduğu o disiplinler veya politik görüş, ideolojik yakınlık çerçevesinden bakacak olursak, az önce siz aslında, daha doğrusu başlarda kendi çalışma alanınızla ilgili söylemiştiniz. Yani Türk sosyolojisi yapılacaksa eğer, disiplin olarak oradan aldığı kavramları kendisi algılamak mecburiyetindedir, görmek, tanımak mecburiyetindedir.
0: Sindirecek diye. Ama kendi insanın evet, gerçeğine yönelecek.
1: Evet, görecek bunu. Hem belli ki Kemal Tahir aslında dertli bir adam. Ve bu derdini bir sanat dalı da kabul edilen, edebiyatla ortaya koymaya çalışan biri. Sözünü evet, onun üzerinden söyleyen biri Kemal Tahir. Şimdi bu kendini mesul hissetmesi, aynı zamanda edebi kişiliği, bütün bunlar ortaya bir eser neşretmesine vesile oluyor. Beslenmiş olduğu kaynaklarla beraber Türkiye'de edebiyatın farklı kategori, daha doğrusu edebiyatçıların farklı aidiyetleri bağlamında farklı yolları var birbirinden. Burada Kemal Tahir'in özellikle bir yeri var, hep konuşulan, tartışılan ve dikkate verilen. Beslenmiş olduğu Batı kaynaklarından, Marksizm çerçevesinden almış olduğu çok şey var. Fakat sözünü söylerken ki işte toplumcu gerçekçilik belki.
0: Sosyalist.
1: Evet. Ha, o anlamda. Sosyalist.
0: Türkçe'ye çevirince o oluyor. Yani. Sosyalist diyemediği için toplumcu der genellikle. O günkü 60'ın soğuk savaşı. Evet, buyurun, kestim.
1: Fakat bununla birlikte her zaman böyle çok öğrenilmiş değil. Hem dediğiniz gibi sezilmiş, hem gözlemlenmiş tahliller, tespitler görürüz. Onu ayağını toprağa bastıran şey size göre ne? Farkı, özelliği ne?
0: Şimdi öncelikle şu, Kemal Tahir şüphesiz insanın kişisel sorunları vardır, dertleri vardır. Ya bu kadar yani sıfır şikayet yani kendi hayatıyla ilgili. Yani böyle birisi yani sonuçta çok genç yaşta anneyi kaybediş, sokakta kalış, cezaevi deneyimi vesaire, çıktıktan sonra ciddi biçimde kısıtlı iktisadi koşu üretmek zorunda kalır. Sıfır şikayettir. Devletle olan çekişmesinde de yani o günkü siyaset Sabahattin Ali'nin kitabını kardeşine verdi diye vay sen orduyu donanmaya isyana teşvikler ve sen Nazım Hikmet çevresinde olmaktan dolayı 15 yıla mahkum ediyorsun yani. Mesela arada da gene davalar vesaire de var yani. Bu anlamda sıfır şikayet birisi. Daha çok onun derdi gerçekten biraz da o kuşağın da sorunu. Kemal Tahir ayrı bir mesele olan yazardır ama ya biz bir imparatorluk, yani 1910 doğumlu Kemal Tahir. İmparatorluğun kaybını yaşıyorsun. Hı hı. Bütün çocukluğun onu aile boyu yaşıyorsun yani. Dönem değişik. Ya ailede imparatorluk çökerken ailesi de bir dağılıyor, kaybı çünkü yaşıyor. Yani izleyiciler yani kesinlikle Kemal Tahir'le nereden başlayalım derseniz ben kesinlikle Bir Mülkiyet Karesi. Emre Safa Hoca ile yaptığımız ilk program yani o seri Kemal Tahir romanlarını konuştuğumuz dizide ilk metin ne şey olarak adlandırdı Emre Hoca. Doğru bir adlandırdı. Kemal Tahir dünyasına giriş. Hmm. Gerçekten Bir Mülkiyet Karesi Kemal Tahir dünyasına bir giriştir yani. O kaybı, hem imparatorluğun kaybını görürsünüz, hem ailenin kaybını görürsünüz. Ev dahil kaybı görürsünüz, ailenin yitimini görürsünüz yani. Dolayısıyla bu problemi yoğun bir biçimde yaşayan meseleye doğuyorsunuz yani. Artık hı hı, o meseleyle ister istemez uğraşmak durumundasınız. Yani kuşak olarak da böyle bir şey var. Dolayısıyla kişisellerde toplumsal bir mesele. Sonrasında bu meselelerle kurduğu ilişkide hep şey olmuştur yani beslenme kaynaklarını buraya Türkçe'ye tercüme etmekten ziyade usul ve yöntem olarak beslenip elinizde tuttuğunuz kitap işte bu geçmişte 1968 baharında Mehmet Seyda'nın Bayramoğlu basın şeyinde bir yazlık bölgedir, orada entelektüelin kalıp ettiği bir yerdir, orada düzenlediği bir açık oturumdur. Kemal Tahir'in de katıldığı.

0: yazıldı. O tartışmada da çok güzel verir Türk romanı meselesini. Nedir Türk? Çünkü Türk romanı tartışması şöyle çıkmıştır. Onu da izleyici dağılmanın parçası kılalım. Devlet Ana'nın ilk baskısı 67 Ekim'indedir. Hı hı. Arka kapakta ilk baskıda ilk Türk romanı ibaresi yer alır. Bu kıyameti koparım ne demek vesaire şeklinde. Bir yıl sonra o bütün o herkes eteğindeki taşı döktükten sonra bu Türk romanı açık oturumu yapılır. Elinizdeki metin benim yayına hazırladığım tekrar o metni önemini vesaire işaret eden bir sunuşla yeniden yayına hazırlamaktır. Orada bir tartışma var, Türk romanı tartışması. Kemal Tahir şöyle cevap verir. Dostoyevski diyor ki Batılılara, biz sizden Batı romanının bütün esaslarını, usullerini, yöntemlerini, dilini aldık diyor. Ama biz buna Rus dehasını kattık diyor. Rus romanı budur. Kemal Tahir diyor ki Türk romanı budur. Kemal Tahir bütün hayatı boyunca bu tarz bir yani sonuna kadar modernlikten beslenme ama ayağı sürekli bu coğrafyada, sokakta, toplumda, ailede vesaire sürekli bu tarihi anlama, bu kültürü anlama, kendisinden önceki edebi teşebbüslerle sağlam bir beslenme üzerinden burada bir dil inşa etme, bir nesir dili inşa etme. Ve bu bize özgü bir hikaye değildir. Herkes baksın, yani Virginia Woolf'un o edebi hatıraları vardır ölümünden sonra eşinin kendisine kalan defterlerden. Kadın her esere yöneldiğinde yeni bir eseri ortaya koyma sancısı çekmeye başladığında bütün İngiliz edebiyatını haldaş pamuğu gibi atıyor.
1: O vesayeti atmaya çalışır.
0: Baştan tekrardan evet, İngiliz edebiyatını altını yerinden girip üstünden çıkıyor. Hı hı. Hatmediyor yani. Kemal Tahir artı bir de o tarihte. Ya bu mesele böyle midir? Kasap Osman öyle bir biri var mıdır? Yok mudur? Yüzbaşı Selahattin kimdir? Bekir Sami'nin anıları nelerdir? Yorgun Savaş'ta. Olağanüstü geride muazzam bir kaynak vardır. Şimdi eleştirel basım çalışmaları tamamlanıyor Yorgun Savaşçı'nın. Orada göreceğiz İsmail Küçük.
1: Kurt Kanunu'nun ardından Yorgun Savaşçı tabii, geliyor.
0: Esirşehir'in insanları geliyor. Hemen arkasından Yorgun Savaşçı geliyor. Mutfak çalışması tamamlandı. Sonbaharda en azından Esirşehir insanları ve mahpusunu birlikte elimize almak istiyoruz yani.
1: Şimdi bugünlerden geçerken bu da bizim Kemal Tahir 101'imiz olmuş olsun hocam.
0: Eyvallah.
1: ve devamındaki serinin arkasından gelenleri de üstünden geçerek. Çünkü siz bir şeyin peşinden gittiniz. Kemal Tahir bir şeyin peşinden geçti. Her bir insan teki kendini anlamlandırma konusunda bir şeyin peşinden gidiyor. Ve bütün bunlar bizim için birer kırıntı oluyor yolu bulmak için aslında.
0: Evet, işaret taşları.
1: İşaret taşları gibi ve zihnimizi de gönlümüzü de zenginleştiriyor. Evet o doğrudan böyle görmedi ama edebi zevk vermesi ayrı bir tat hakikaten.
0: Kesinlikle.
1: Onun için size son sorum şu olsun müsaadenizle çok kısacık cevap rica edeceğim. Şimdi siz bir şeyin üzerine giderek bir şeyin derdiyle peşinden gidiyorsunuz ama bu çalışmaları yaparken edebiyat zevkiniz zarar görüyor mu bir taraftan? Yani aşırı dikkat kesilmekten.
0: Tam tersine fazla genişliyor. Yani besleniyorsunuz, aralıksız besleniyor. Ya bir dakika deyip onun başına gidiyorsunuz. Oradaki tartışmaları, oradaki estetik kavrayış falan anlamak için de siz edebi tecrübesini genişletmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani projeye başladığımda şimdiki İsmail'de dağlar kadar fark var. Çünkü edebiyatta kurduğunuz ilişki daha sağlam bir temele oturdu ve bunu karşılaştırmalı yapmak durumunda kalıyorsunuz. O karşılaştırma beraber sizin edebi tat. Şimdi son Göl İnsanlarını çektik Emre Hoca ile bugün tekrar ikinci kez anmış olayım. Göl İnsanlarını çektik. Orada da söyledim yani Göl İnsanlarında gelin kadın oyunu benim daha önce okuduğum küçümsediğim bir öyküydü. Bu okumada hem büyük bir keyif aldım, haz aldım. Hem de çok yakıcı geldi yani öykünün kendisi. Orada kadın karakteri, sultanın macerası, beş ayrı sahnede bana göre küçük bir roman, bir novella gibi görmek isterim. Dolayısıyla Kemal Tahir sizi de besliyor, sizi başka ufuklara da kanatlandırıyor yani. Kemal Tahir'e ciddi bir haksızlık vardır. Bu haksızlık şudur yani, Kemal Tahir'i salt, ideolojik düzeyde bir basit bir Kemalizm eleştirisine. Kemalizm'de hiçbir şey kutsal değildir arkadaşlar. Kemalizm'de eleştirilen münezzeh değildir. Kemal Tahir o dönemi okuması vesaire romanlarını dile getirmesi, düşünsel tartışması

0: çalışması kıymetlidir. Katıl katılma. Ama Kemal Tahir salt Kemalizm eleştirisiyle sınırlı birisi değildir. Salt asetipi üretim tarzını, ya arkadaşlar şuna bir bakın, bu önemli, bizim kendi tarihi tecrübemizi anlama bakımından bize bir şey söyler mi demenin ötesinde, Atatürkçülüğü gibi böyle bir kutsal bir Freud gibi bir psikanaliz mezhebi inşa etme gibi falan girişimi yok. Ama bütün tartışmalar sanki Atatürk üzerinde bir mezhep kurucusu gibi gözükür. Yani ikinci hapsedildiği alan budur. Üçüncü de Doğu Batı çatışması. Bu bütün edebi alandaki dilde yarattığı, Türk edebiyatında yarattığı meselemizi kurcalama biçimi dahil buharlaşıyor. Onun için o edebi estetik kavrayışını merkeze alan bir Kemal Tahir okuması yapmak durumundayız ve bütüncü bir okuma yapmak durumundayız.
1: Ve bizim 45 dakikamız ancak bu kadarına el verdi. Bu zevk...
0: Devamını yaparız.
1: Devamını yapalım hocam. Büyük bir zevkti sizi misafir etmek. Heyecanla dinledik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Mutfağa da ayrıca teşekkür ederim.
1: Sağolunuz.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Misafirimiz Profesör İsmail Coşkun'du. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza kanatsız uçuş bölümümüzle başlayacağız. Biliyorsunuz kanatsız uçuş bölümümüzün daimi konuğu Tamer Atsan. Tamer hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat. Evet,
0: bu hafta açılışı senle yapıyoruz.
1: Harika.
0: Yazın en çok motosiklet kullandığımız, daha doğrusu motosiklet kullanımının arttığı, motosikletle seyahatlerin arttığı bir dönem. Ve tabii ki haberlere de konu olma biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kaza haberleriyle gündeme geliyor motosiklet kullananlar genellikle. Peki motosiklette neden kaza olur? İstersen oradan başlayalım.
1: Sevimsiz bir konu ama dediğin gibi kaza oluyor. Olunca da otomobile göre tabii ki şeyleri verdiği zarar kullanıcılarına daha fazla oluyor. Neden olur? Birincisi eğitimsizlik. Çünkü insanlar motosiklet kullanmaya başlıyorlar ama eğitimi hiç düşünmüyorlar. Halbuki eğitim aldığın zaman işte nerede nasıl duracağını biliyorsun, nelere dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin hem teorik bilgilerin

0: geliştiriyor. Hem de tabii ki fiziki becerilerini de geliştiriyor. Dolayısıyla birinci sıraya ben eğitimi koyuyorum. Kaza olma sebeplerinden bir tanesi eğitimsiz motor kullanma.
1: Peki şöyle söyleyebilir miyiz ona? Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda branşları o branşın öğretmeninden öğreniyoruz. Ama nedense ağırlıklı olarak diyelim hatta buna otomobil kullanmayı, işte ne bileyim çekici kullanmayı, motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğretmeninden değil ama işte bir tanıdık anne baba, abi, eş, dost genellikle böyle.
0: Bir
1: i̇şte burada,
0: bilen.
1: Evet yani bir bilen ama o bilen uzman değil aslında.
0: Ne kadar
1: bilen,
0: bildiğini de bilmiyoruz
1: onu. Bir de onun bildiği aslında şöyle bir şey daha var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir sürü sistemler gelişiyor. O bilen ehliyetini 30-40 sene önce alan kişi o teknolojiyle büyümüş yetişmiş ama bugünkü teknolojiye ne kadar adapte olduğu da soru işareti. Hani belki çok iyidir ona bir şey demiyorum ama bu da aslında önemli konulardan biri.
0: Kesin. Yani motosiklet hani böyle hızlı karar verilip işte metropollerde trafik sıkışıyor. Ben bir motor alayım. Zaten kullanması çok kolay. Yani gaza basıyorsun. Hele bir otomatik skuterden bahsediyorsan. Gaza basıyorsun. Gidiyor. Frene basıyorsun. Duruyor. Ha bunda ne eğitime ne gerek var falan. Halbuki esas eğitim burada. Yani etrafı nasıl tarayacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Ne gördüğümüzde problem olabilir? Vesaire. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Dediğim gibi hele bir haftalık böyle uzun eğitimler aldığın zaman içinde bunun fiziki becerilerini geliştireceğin birçok şey var, safa var, eğitim bölümleri var. Onun için eğitim şart. İkincisi trafik kuralları. Yani bu otomobilde de geçerli, motosiklette de daha fazla geçerli. Trafik kurallarına uymamak motosiklet kullanırken kaza sebeplerinin başında geliyor. İşte sollanmanın yasak olduğu bir yolda sollamak. Efendim mesela en çok kaza olan yerler virajlar. Keskin viraj uyarısının olduğu yerde oraya çok hızlı girmek. O tabelayı göre göre hızlı girmek. Çok basiti sürat hız kurallarına uymamak. 120 ise 140 ile 160 ile gitmek vesaire veya şehir içinde 50 kilometre ile kısıtlanmış yerlerde 100 ile gitmek gibi trafik kurallarına uymamak da önemli bir kaza sebebi. Üçüncüsü ve bence çok enteresan herkesin bildiği ama nedense hep göz ardı ettiği lastikler. Yani hayatımız avuç içi kadar iki tane kauçuk parçasına bağlı motosiklette. Avuç içi kadar. Ve biz bunun eski olduğuna, yıpranmış olduğuna, havasının yüksek veya düşük olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Halbuki çok önemli. Yani yaptığınız fren veya viraja girdiğinizde o lastiğin sizi tutması, tutması derken yolda tutması bir, hayatta tutması. Yani kaydığın anda bittin.
1: Evet, yüksek süratlerde geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Dolayısıyla birkaç kere konuştuk. Lastiklerin belli periyotlarda değiştirilmesi, yenilenmesi. Evet. Ve en azından haftada bir kere ben onu hep söylüyorum. Mutlaka lastik havalarının kontrol edilmesi çok önemli. Çok telaşlıyız. Bu da mesela bir şey, kaza sebebi. Yani bir yere çıkacağız, işte yarım saatlik yol var. Tam yarım saatlik mesafeye göre çıkıyoruz. Halbuki biraz daha erken çıkmak. Telaşlı kullanmamak. Burada çünkü hep konuşuyoruz seninle, motosiklet kullanmak bir yerden bir yere ulaşmak değil. Eğer ticari bir motosiklet kullanmıyorsak. Önemli olan motosikleti sürmek, onun üstünde keyif almak, onu yaşamak. Amacımız bu bizim. Bir yerden bir yere gitmek değil.
1: Ya bugün daha yaşadım bu örneği. Şöyle yola çıktık, bir ara bağlantı yolu. Yol akıyor, otomobiller aşağı yukarı 80 bandında gidiyor, 80 kilometreyle. Emniyet şeridinden motorlar tahminim yani 80'in üzeri de 100 civarında, 100-110 bandında gidiyor. Şimdi 80'le

0: Ben bir trafik varken sen emniyet şeridinden niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bu acele ne? Nereye yetişiyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten yasak bir yerde bulunuyorsun. Sana tolere ediliyor burası. Trafik akarken bunu yapma.
1: Değil mi?
0: Hani trafik durdu. Evet, motorda sıcakta durmak çok zor. O motorun ısısıyla insan pişiyor. Bütün her şeyi dağılıyorsun orada. Konsantrasyon da dağılıyor. Orada bir tolerans. Ama orada hızlı gitme ya. Tekerleğin dönsün, motorun dik dursun. Hani yalpalamayacak gibi düşük hızda git. Acele niye ediyoruz'u ben sana katılıyorum. Anlamıyorum yani.
1: O acele ne? İşte hep onu diyorum. Yani biraz daha erken çıkalım. Hı-hı. Saati 8'e değil de sabah 7.30'a kuralım. Hı-hı. Yani o motosiklet sürme keyfini yaşamak adına ben telaş edilmemesi gerektiğini. Çünkü telaş bir yere yetişme gayreti insanda konsantrasyonu bozuyor.
0: Doğru.
1: Yani araba mı çıktı, efendim ışık mı yandı, sarı yandı geçeyim. Yani kırmızıya dönecek geçeyim çünkü acelem var. Halbuki sarı bize şunu uyarıyor. Kardeşim durmaya hazır ol.
0: Hatta dur demek aslında.
1: Dur yani dur. Yani kırmızıyı yakacağım. Sen dur. Evet. Dengeli dur demek bu. Dolayısıyla bu da önemli bir sebep. Bir de mesela yolu okumamak. Hı hı. İlk başladığımız zamanlar 7-8 sene belki 10 sene oldu. İleri bakmak diye konuşuyorduk. Şimdi motosiklette ileri bakmak çok önemli. Neden? Çünkü ileride olabilecek problemleri analiz ediyoruz.
0: Çok doğru.
1: Yani bir çimento fabrikasının yanından geçerken kafamız çalışıyor. Ya buradan bir tozlar eğer yola inmişse bu bizi kaydırabilir. Veya ileri baktığımızda ıslak bir zemin görüyorsak işte bu da yol okumak. Bir problem olabilir orada, oradan geçerken.
0: Su birikintisi olabilir.
1: Çünkü onun su olduğuna emin değiliz. Belki yağ o.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani ona yaklaşırken o birikintiye biraz daha temkinli yaklaşmak. Veya dar bir sokaktan geçerken park etmiş bir otomobilin tekerleğinin dışarı doğru dönük olması. İçinde biri var mı, yok mu, çalışıyor mu? Belki çıkmaya hazırlanıyor. Bu da yol okuma. Son olarak da belki konforsuz sürüş diyeceğim. Şimdi konforsuz sürüş ne demek diye sorabilirsin bana. Ben de sana açıklayayım. Bir, sıcak havalarda çok fazla giyinmek. Soğuk havalarda zayıf giyinmek. Yani üşümek veya terlemek. Onun için hep seninle deriz. Kademeli üstümüzde bir şeyler olsun. Sıcak oldukça durup çıkaralım. Soğuk oldukça durup giyinelim. Bir de işte bol mola veriyoruz ama o molalarda çok fazla karnımızı ekstra doyurmamak, çok şişkin olmamak, susuz kalmamak. Yani susuzluk bile kaza sebebi. Dolayısıyla böyle aşağı yukarı 10 maddeyle ben sana neden motosiklette kazalar oluyor'yu anlatmış oldum.
0: Bir de şöyle bir şey var, bu söylediğine son ek yapayım. Doğru malzeme, yani doğru eldiven kullanmıyorsan, gereğinden fazla büyük veya küçük sıkan eldiven, gene büyük kask veya küçük kask kullanıyorsan, konforsuz sürüşe bunlar da etki ediyor. Yani doğru ayakkabı, ayağının rahat etmesi lazım. Doğru kask,
1: doğru.
0: Başının rahat etmesi lazım. Sıkarsa çok, artık yanaklar, evet, kulaklar, evet, çok şey yapıyor, yani kullanamıyorsun, konsantren başka bir yere kayıyor.
1: Çok doğru.
0: Eldiven de yine öyle. Büyük eldiven içinde oynuyor. Bu sefer gazı ne kadar açıp kapacağını ayarlayamıyorsun. Bütün bunlar kazanın temel faktörü. Şimdi biz malzemeden bahsettik ama yazın en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece kaskla motosiklet kullananlar. Ya ben rica ediyorum, bunun hani yazı kışı yok. Kışında yazında full ekipmanla bu motoru kullanmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
1: Yok. Bu konuda şöyle güvenlik birimlerine, polislere teşekkür etmek lazım. Son dönemlerde çok ciddi bir kontrol başladı.
0: Denetleme. Ben çok, de bayılıyorum.
1: Çok, çok. Yani ani olarak durup 3-4 tane polis arkadaşımızı motosikletli durup bir anda bütün motosikletleri topluyorlar. Kasksız, eldivensiz, işte dizliksiz, ona kadar bakıyorlar. Öyle terli

0: bisikletle binmişsin, kask yok falan filan, bunların hepsine çok ciddi cezalar uygulanmaya başlandı. Bu hani o cezayı yiyen için belki ya ne oluyor falan filan gibi bir şey ama belki de ileride onun hayatta kalmasını sağlayacak bir denetleme olmuş oluyor.
1: Ben de o konuda tüm yetkililere hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü araç sayısının gerçekten Türkiye'de arttığı bir dönemde, bu bütün araçları söylüyorum bu arada, yani otomobil, motosiklet diye ayırmıyorum, ticariler de dahil, maalesef hani konuşmak istemediğimiz ölümlü kazaların sayısının artmadığını, hatta biraz gerilediğini de görüyoruz. Evet. İşte bu denetimler bize bunu sağlıyor. Onların sayesinde bizim can güvenliğimiz artıyor. Bir de sadece benim güvenli olmam, güvenli sürmem, kurala dikkat etmem, bakımlı bir araca sahip olmam yetmiyor. Benim etrafımdaki diğer sürücülerin de aynı mantıkta, aynı şekilde araçlara sahip olması gerekiyor. Ben kendimi korudum ama beni de senden birisinin koruması gerekiyor. Onu da devlet üstlendiği için bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum. Bizi bu tehlikelerden koruduğu ve kazaların oluşumunu önledikleri için biraz can acıtıyor gibi gözüküyor maddi olarak ama hep
0: doğru
1: söylüyorum.
0: Bir şey. Çok
1: doğru. Ceza yemezsen zaten miktarı seni ilgilendirmiyor. Evet, dolayısıyla evet. Bu uygulamaların da devam etmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Ben de.
1: Tamer, ağzına sağlık diyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
0: Ben
1: şimdi sırayı Kastrol Magnetek'le işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Teknik konularla sizlerin karşısındayız. Gökhan Eraslan sormuş. Aracımın jantlarını büyütmek istiyorum. Lastik taban ve yanak ölçüsünü orijinal dış çapa sadık kalacak şekilde hesapladım. Yani kilometre saati sapmayacak. Yine de jantı büyütmek, jant göbeğine binen dikey yükü ve süspansiyon geometrisine scrub radius bozup yürüyen aksama zarar verir mi demiş. Çok güzel, çok teknik bir soru sormuş. Evet, bu jant büyütmek isteyen arkadaşlarımız var Serdar abi. Ne tavsiye ediyorsun? Bunlar hangi parametreler dikkat edilerek yapılmalı?
2: Şimdi Murat, bir kere soru eksik bir soru. Jant büyütmekten kasıt nedir? Jantı genişletmek mi, çapını büyütmek mi?
1: Genellikle çap. Hani tamam. 17 inç, 18,
2: şimdi,
1: 19
2: çapıysa,
1: yapmak.
2: Çapıysa ama bir de daha geniş lastik takabilmek için taban jantın genişliğini de değiştirenler çok oluyor. İşte 7 inçten 8 ince, 9 ince çıkaranlar oluyor. Bunların her ikisi de öncelikle arkadaşımızın da söylediği gibi yürüyen aksama, poryalara, aksonlara, hatta rotillere, rot başlarına varana kadar daha fazla bir yük yüklüyor. Onun için onların ömrünü kısaltıyor ve onların kırılma, eğilme ihtimalini arttırıyor. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Yani buradaki etkisi %5'tir, %3'tür. Ama daha önemlisini, bu arkadaşa bunu tavsiye etmememin esas sebebine geleceğiz. O bambaşka bir şey. Şimdi Murat, diyelim ki bu araç 17 jant. 17 jantı 18 janta çıkarttığınız zaman 1 inç, yani 25-14 milimetre, yani yaklaşık 2,5 santim jantı büyütmüş oluyorsun. 2,5 santim jantı büyütürken eğer lastiğin dış ölçüsünü aynı bırakıyorsan lastik yanağı eskisinden 2,5 santim daha daralıyor. Özellikle İstanbul gibi yolun çok bozuk olduğu kasisler, çukurlar, speed bump'lar falan olan bir yerde düşük profil bir lastik kullanmak kadar zararlı ve tehlikeli bir şey yok. Hemen lastiğin patlaması, lastiğin yanaktan yarılması, jantın eğilmesi, buna benzer
1: Takımların zarar görmesi.
2: Ya tabii ki o, yani her şey, çünkü yani bak Murat, lastik yanak yüksekliği aslında, yani mühendislikteki İngilizce deyimi, suspension'ın tool'dur. Yani suspansiyonun bir parçasıdır. Yani amortisör nasıl çalışıyor, yay nasıl çalışıyor, ama lastiğin yanağı da siz çukura girdiğinizde, viraja girdiğinizde, fren yaptığınızda belli bir şekilde çalışır ve otomobilin reaksiyonlarını yumuşatır. Tabi buradaki lastik havası da çok önemli. Hep bunu da hatırlarsan söylüyoruz. Yani yanlış lastik havası, gerekenden fazla lastik havası, gerekenden az lastik havası, bunlar hep bu etkenleri değiştiren durumlardır. Ama lastik yanağının düşürülmesi benim Türkiye şartlarında şahsen diyeyim hiç tavsiye etmediğim bir şey. Hatta şöyle bir durum var. Marka model vermeyeceğim. Avrupa'da satılan, işte Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan oranın yol koşullarına, oranın otoban koşullarına yapılmış özel otomobiller, yani böyle Ares versiyonu falan otomobillerin lastik yanak yükseklikleri Türkiye'ye çok az geldiği için onlar bile çok büyük problemler yaşıyorlar bu çukurlarda, kasislerde. Onun için ben arkadaşa nereden fedakarlık, yani mesela lastiğin tabanını genişletmek, ya bunun iyi tarafları bile var. Çok fazla bir bunu yapma diye bir ısrarım olmaz ama jantı büyütüp lastik yanağını düşürmek, hele bir de bu aksesuarlarla yapılan ölçümler var. Hele bir de üreticinin önerdiğinin de dışına çıkıyorsa bir sürü negatif unsura sebebiyet verebilir. Asla yapmasını tavsiye etmem. Hele yani bir inçte, hele bunu iki inç yapanlar, yani ben çok görüyorum, duyuyorum, yani araç 16 inçle fabrikadan çıkmış, 18 inçe çeviriyorlar. 18, 2 inç dediğin zaman Murat 5 santim. Çok ciddi bir fark. Bu da lastik yanağının daralmasına sebebiyet veriyor.
1: Ya onu şöyle bir örnekle istersen tamamlayalım. Hani kapılarda takoz vardır ya, kapı çarpmasın diye bir lastik takoz. O ne yapar? İşi sessizleştirir, darbeyi emer, kapı duvara çarpmaz. Bu da işte ön takıma giden darbeyi yana absorbe ediyor. İçeri daha az ses geliyor, daha az vibrasyon geliyor. Ön takımlara daha az şiddet geliyor. Lastiğe daha az basınç oluyor. Janta da daha az basınç oluyor. Dolayısıyla evet öyle, ama neden büyüdü diye söyleyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Tabii ki günümüzün disk çapları büyüdüğü için frenler, aracın beygiri arttı. Tabii. Disk çapları büyüdü. Onun için jant göbekleri biraz büyüdü. Ama bunu fabrika ayarlarında bırakmak en doğrusu, çünkü mühendisler bunu en optimal şekilde hesaplıyor. Evet, bu haftada bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir soruda tekrar keyifle cevaplamaya, yanıtlamaya devam edeceğiz. Gastrol Magnetek'le işin doğrusunda izledikten sonra stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Marmas Başkanı, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Erdem bizlerle beraber. Evet, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Evet, biraz arayı açtık ama şimdi biraz ikinci eli tekrar sizinle konuşmak istiyoruz, değerlendirelim. Çünkü en çok gündemde olan konulardan bir tanesi ikinci el. Sıfır araçların fiyatları malum. Dolayısıyla ikinci ele olan talep biraz daha artıyor, biraz daha göz önüne çıkıyor. Otomotiv pazarını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 6 aya baktığımızda sizce yeterli düzeyde mi? Bunun tabii ki ikinci ele yansımaları oldu. Bu yansımalar sizce nasıl?
3: Otomotiv pazarı şu an için durgun. Sanırım bu durgunluk bir süre daha devam edecek. Çünkü gerek esnafımızın ikinci el otomobile ulaşımı çok zorlaştı. Sektörde büyük oyuncular var. Gerekse de krediye ulaşım yok. Bunun yanında işte %62 civarında para fonda ya da faizde. Altından dolayı da sıkıntı var, biliyorsunuz. 8 liraya kadar insanlar altın aldı. 6 liraya düşünce de parasını bozamıyor. Hem nakit sıkıntısı hem otomotive ulaşamadığımızdan, hani tabiri caizse arabacı gibi söyleyeyim, yaprak bile kıpırdamıyor.
1: Evet, bu peki ne zaman düzelir? Yani buna düzeltmek için nasıl adımlar atılması lazım? Ve esnaftan beklentiler ne yönde?
3: Ya esnafın beklentileri krediye ulaşabilmek, sektöre sonradan girmiş, parası olduğu için girmiş, sektörü bilmeyen, sektördeki güçlü temsilcilerin kurallara uygun bir şekilde, yani bir rekabet güzel ama haksız rekabet kötü. Bu haksız rekabetin düzeltilmesi için zaman zaman raporlama yapıyoruz. Yeni bir raporlama yapıp tekrar bakanlığımıza, gerek Motorlu Araç Federasyonumuz MASFET, gerekse biz bunun için diğer derneklerle beraber, Anadolu'da 60'a yakın MASFET'e bağlı derneğimiz var. Sektör temsilcileri bununla ilgili esnafın rahat nefes alabilmesi için gayret ediyoruz.
1: Peki bu raporlamaları yapıyoruz dediniz, haksız rekabet dediniz. Esnafın yaşadığı en büyük sorun nedir bu konuda? Haksız rekabete baktığımızda nedir ortaya çıkan konu?
3: Sektöre sonradan girmiş, örneğin medya gücü olan, ekonomik olarak çok güçlü olan, hı hı, pandemiden sonra sektörün dengesi biliyorsunuz bozuldu zaten. Bulanık suda balık avlayanlar var çok fazla. Etek tekçiler var piyasada hala. Onlar henüz ayıklanmadı. Süreç çok fazla muğlak olduğu için de esnafın sağlıklı çalışabilmesi çok zorlaştı.
1: Peki ikinci elde fiyat dengesi oturdu mu? Çünkü bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde rakamlar oldukça şişmişti. Ederinin çok üzerinde rakamları, evet, araçlar el değiştiriyordu. Bu tabii sıfır, ikinci el fark etmeksizin. Böyle bir pazar vardı. Ve tabii ki araç çok kolay satılıyordu. Yani siz satmayı bilmeseniz de, evet, alıcı zaten hazırdı. Sıfır araç satıcıların en büyük sorunu şu bugüne baktığımızda. Araç satmayı unuttuk diyorlar. Hep hazır müşteri alışıkları için. Bugün yeniden araç satmanın savaşını veriyorlar. İkinci elde durum nedir? Esnaf o dönemde evet rahat araç sattı, çok karlı araç sattı belki ama bugün nedir durum?
3: Ya bugün araca ulaşmak en başında, hı-hı, söylediğim gibi çok zorlaştı. Çünkü dijital ortamları kullanan büyük güçler gel fiyatı veriyorlar. Örneğin 20 bin araca fiyat veriyor. Bu fiyatlarda da gittiğinizde biz bunu bakanlığımızda %5'e düşürttük ama %5'in de altında fiyatlarla ekspertizini yapıyor. İşte şu var, bu var vesaire diyor. Mazeret uyduruyor. Daha altında fiyatlarla malı topluyor. Buradaki kaybeden hem bizim esnafımız hem de son kullanıcı da zarar ediyor. Yani %10, %15 gibi piyasanın üstünde piyasaya hakim olmak için ekonomik gücünü, sosyal medya gücünü kullanarak araç fiyatlarını şişiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Esnafa araba gelmiyor. Yani esnaf bu arabanın bir değeri var. O değeri üzerinden yürüyorsa bile hakim güç haline gelmek için fiyatları yükselterek alıyor.
1: Siz dernek olarak hem Masvet olarak hem Marmas olarak nasıl bir yapı kurdunuz? Üyelerinizi hangi seviyeye taşıdınız? Kurumsallaşmaktan bahsettiniz. Burada yaptırımlarınız neler? Ve üyeler bugün baktığımızda nasıl bir esnaf profilinden oluşuyor? Biraz bunu anlatırsak herhalde aradaki farkın ya da dengenin diyelim, bu büyük firmalarla esnaf arasındaki dengenin de nasıl olduğunu seyircilerimiz daha iyi anlayacak.
3: Son kullanıcı için de özellikle söylüyorum. Büyük firmalar görmeden alıyor. Hı hı. Ufak esnaf, hı hı, 5 araba, 10 araba, 15 araba, 20 araba da olsa, hı hı, bunları tek tek neredeyse işin sahibi, hı hı, görerek, hı hı, ekspertizini, hı hı, yaptırarak, kendi gözüyle de değerlendirerek, biz esnaflar satamazsam binerim diye alırız. Hı hı. O şekilde mal alırız. Bizdeki, bizim küçük esnaftaki malımız o konumda daha sağlıklı. Hı hı. Bir. İkincisi, biz güvenli ödemeyi getirdik. İstedik geldi. Şu an güvenli ödeme var. Ekspertiz zorunluluğu var. Yetki belgeli bir esnaftan, hı hı, bunu alırken herhangi bir sıkıntısı son kullanıcının olmayacak bundan sonra. Bununla ilgili daha güvenli nasıl hale gelir, neler, hı hı, yapılabilir üzerinde zaten çalışıyoruz.
1: Peki sektörün bugün çözüm bekleyen en önemli yapısal sorunları nedir sizce?
3: Kredibilite ve, hı hı, adaletli bir satış. Yani bakanlığımızla da bunu görüştük. Hı hı. Bugün benim esnafımın ödediği yıllık vergi, hı hı, bunun yanında işte binde iki geldi, binde iki. 4 araba satan ayda bir esnafla 400 araba günlük satan esnafın arasındaki vergi adaleti gibi, hı hı, ince ayrıntılar, nüanslar var. Bununla ilgili bakanlığımızla görüşüp raporlayıp çalışıyoruz.
1: Peki hala kayıt dışı sürüyor mu? Pandemi döneminde birçok ortaya satıcı çıkmıştı. Yani herkes, şimdi meslek grubu söylemeyeyim ama galerici olmak, yani ikinci el araç ticareti yapan bir şirket, bir firma olmak başka bir şey. Bir de bir birey olup araç alıp satmak başka bir şey. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bundan çok fazla ortaya çıkmıştı. Bu hala devam ediyor mu? Ve bu kayıt dışılığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bu konuda çalışmanız var mı?
3: Var. Kayıt dışı ile ilgili gerçekten hala sorunlarımız ciddi devam ediyor. Hı. Ama güzel olan tarafı da herhalde pandemiden bu yana bakanlığın en çok üzerinde çalıştığı sektör muhtemelen bizim sektördür. Ticaret Bakanlığı'na ve

0: Bakanımıza ve bürokrasiye bu konuda çok teşekkür ederiz. İki gün önce hatta bir mesaj attık. Hı hı. Bu home office'lerle ilgili vesairelerle ilgili, evet, çok takip ediliyor. Bu işi gerçekten bilenin, haklı rekabet güzel, haksız rekabet güzel, hı hı, kötü. Yani biz rekabetten yanayız ama adil olması, hı hı, gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek federasyonumuz, gerekse tekrar söylüyorum, Anadolu'da küçüklü, irili, büyüklü derneklerimizin tamamı otomotivde son pandemi sonrası, yani 7 yıldır üzerinde bir göz var. Bu göz STK'larımızı da, çalışmayan tabela STK'larını bile çalışır hale geldi. Şu an için bir sağlıklı yürüyor. Çoğu sorun düzelecek ama esnafımıza tavsiyemiz de şu: birileri bulanık suda balık avlıyor. Böyle zamanlarda esnafımıza sakin olmayı, daha dirayetli olmayı, işin gerçekten erbabı olanlar kalacak.
1: Peki böyle azalma var mı hiç esnaf sayısında, üyeleriniz arasında?
0: Yani net sayı veremem ama %10'un üzerinde esnaf kapattı, kapatmaya gidiyor. Çünkü gerçekten hem mala ulaşım zor, hı hı, hem de kredibilite olmadığı için son zamanlarda biliyorsunuz katılımlarda araba alıp satmaya başladı. Hı hı. Orada da bir adaletsizlik var. O yüzden bakanlığımızda da bir rapor hazırlayıp gönderiyoruz. Herkes işini yapmalı ama maalesef Türkiye'de yıllardır, hatırlarım eski olduğum için, farklı zamanlarda herkesin o mesleğe döndüğü, bunların rüzgar gibi gelip rüzgar gibi de gittiğini görürüz. Esnafımıza artık bireyselde, birebir konuşmada şunu söylüyorum: çoktan çok azdan az gider. Senin 10 araban var, sen 10 arabalık ama buraya bu kadar böyle körü körüne gelmiş, meslekle ilgisi olmayan sektörlerin de çok uzun kalmayacağını, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Devletin bizim üzerimizde şu an Ticaret Bakanlığı'nın özel ilgisi olduğunu da biliyorum. Her şey inşallah daha güzel olacak ama biraz sabredeceğiz.
1: Peki son sorum dijitalleşme ile ilgili. Çünkü artık otomobillere baktığımızda inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz araçların içinde. Kullanıcıların lehine çok güzel özellikler sunmaya başladı.
0: Evet.
1: Dijital platformları görmeye başladık. Bütün satış sektörlerinde, yani bugün ne satarsanız satın bir, evet, dijital platforma sahipsiniz ki tüketici size daha kolay ulaşsın diye. İkinci el araç ticaretinde, galericiler bazında diyeceğim buna, büyük kurumsal firmaları bunun dışında tutuyorum, bir dijitalleşme söz konusu mu? Ortak bir dijital platformda buluşmayı düşünüyor musunuz? Tüketiciler size en kolay nasıl ulaşabilir? En rahat, en şeffaf nasıl ulaşabilir?
0: Yani Türkiye'de 90 bine yakın esnaf var. Hı hı. Burada son kullanıcı kendisine en yakın olan esnafı tercih etmesini, ama tabii bunun yetki belgesi, ekspertizi, güvenli ödemesi yapılarak, artık çünkü son devirde şey kalmadı, artık güven kağıt üzerinde olursa güzel. Hı hı. Dijitalleşme ile ilgili federasyonumuzun da bir çalışması var, bizim de çalışmalarımız var, artık uygulamalar hazırlıyoruz, uygulamadan, hı hı, her şeyi görebilecek duruma geldik. Dijitalleşmede sadece dijital platformların da otomotivci olması, o gücünü o tarafa da kaydırıp, hı hı, esnafı sıkıntıya sokması hoş değil. Aslında onlar da aldıkları, topladıkları, yüksek fiyatlara topladıkları malı gene benim esnafıma satıyorlar. İnsan hani bindiği dalı keser mi? Bazen büyük şirketlerin o kadar gözleri kararmış oluyor ki bindiği dalı bile kesmeye kalkıyorlar. Otomotiv esnafı son pandemiyle beraber gerçekten çok üzüldü, çok ezildi. Umarım bakanlığın desteğiyle de, kendi emek ve gayretleriyle de bundan sonraki dönemde biraz daha nefes alacağız ama bu yılı bitirmemiz lazım gibi geliyor. Allah esnafa da, ülkeye de hayırlar getirsin diyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz bu açıklamalar için. Esnaf biraz dertli benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah herkes için hayırlısı olsun ama bununla beraber gelişmelere de açık olduğunuzu, bunları yapmakta şu an start verdiğinizi, başladığınızı da söylediniz. O yüzden tabii ki bu tüketiciye yansıyacak olumlu bir dönüş. Bu dijitalleşmeyle beraber şeffaflık artacak, erişim kolaylığı artacak.
0: Evet.
1: Hani mahallenin bakkalı, berberi, o mahalledekilere ne kadar samimi, dost,

0: abi kardeş ilişkisiyle yürütüyorsa esnaf da bu şekilde yürütüyor tabii ki işlerini. O yüzden bu farklar zamanla daha netleşecek diye düşünüyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Dernek çok işleri çok zor bunları yürütmek.
1: Siz de hem, STK başkanısınız artık zor yani.
0: Öyle. O yüzden hani hem hükümet nezdinde hem

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve keyifli bir konser haberiyle başlıyoruz. Dünya ünlü pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders İstanbul'a geliyor. Sanatçı müzikseverleri yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

1980'li yılların dünya çapında fırtına estiren pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders, 15 Ağustos'ta İstanbul Ora Arena'da konser vermeye hazırlanıyor. Nostaljik pop'un en ikonik şarkılarına hayat veren Anders, müzikseverlere yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Milyonlarca albüm satışı ve 40 yıla yaklaşan kariyeriyle pop müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Thomas Anders, konserde Modern Talking döneminin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra solo kariyerinden sevilen parçalarını da seslendirecek. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh she's only looking to me. You're my heart, you're my soul, Sherry Sherry Lady, Brother Louie ve Atlantis is Calling gibi dünya listelerini alt üst eden hitler 15 Ağustos gecesi Ora Arena'da yeniden hayat bulacak. ...1980'lerde Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesine ulaşan Modern Talking, pop müzik tarihinin en başarılı gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Görkemli sahne prodüksiyonu, hitlerle dolu repertuarı ve enerjik performansıyla Thomas Anders, verici konserle nostalji ve eğlence dolu bir yaz gecesine imza atacak. 80'lerin unutulmaz melodileriyle büyüyen kuşakları ve pop müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel konser, İstanbul yazının en renkli müzik etkinliklerinden biri olmaya şimdiden aday.

0: başlattığı çarşamba kampanyası sektörü oldukça büyüttü. Peki ama nasıl? Detaylar haberimizde.
1: Türkiye sinema pazarında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam seyirci sayısı %4,8 artışla 14,7 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle ülke çapında çarşamba günleri uygulanan 140 TL sabit fiyatlı sinema günü kampanyası, izleyici alışkanlıklarını kökten değiştirerek hasılatı ve seyirci sayısını yukarı taşıdı.
2: Не jestem sam, przeżył 2000 przyjaciół.
1: 2025'in ilk yarısında 14,4 milyon olan toplam seyirci sayısı, 2026'nın aynı döneminde %4,8 oranında artarak 14,7 milyona yükseldi. Aynı dönemde toplam hasılatsa %22,3 oranında güçlü bir artış göstererek 2,81 milyar Türk lirasından 3,44 milyar Türk lirası seviyesine ulaştı.
3: Sinirim bozuldu ya.
1: Genel bilet fiyatı ortalaması işletme maliyetlerindeki genel artışların da etkisiyle %16,8 yükselerek yaklaşık olarak 200 liradan 233 liraya çıktı. İki yıl arasındaki en belirgin sektörel dönüşüm, 2025 yılında standart bir halk günü olarak uygulanan çarşamba günlerinin 2026 yılında çok daha geniş katılımlı ve cazip bir sinema günü etkinliğine evrilmesiyle yaşandı.
4: Sende başrol kumaşı ve yeteneği olmadığını söyledim defalarca.
1: Stratejik fiyatlandırma hamlesi sonucunda seyircinin sinemaya gitme refleksleri büyük ölçüde değişti. 2025'in ilk yarısında 1,7 milyon olan çarşamba günü seyircisi 2026'da %93,7'lik devasa bir artışla 3,3 milyonun üzerine çıktı. Toplam seyirci içindeki çarşamba payı %12,2'den %22,6'ya fırlayarak hafta sonunun en yoğun günleri olan cumartesi ve pazar günlerini tek başına geride bıraktı. Buna karşılık hafta içi seyirci oranı %42,4'ten %48,9'a yükselerek sinema trafiğinin haftanın geneline daha dengeli yayılmasını sağladı.
0: Başkentin en önemli kültür ve sanat mekanlarından biri olan CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Öyle ki dolu dolu bir program Ankaralıları bekliyor. Gelin o programa hep birlikte yakından bakalım.

Başkentin Kültür ve Sanat Adası CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Yaz akşamlarını kültür ve sanatla renklendirmeyi ve sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan program, çocukların yaratıcılığını desteklerken yetişkinlere de keyifli anlar sunacak. Bu kapsamda açık hava sineması gösterimleri, çocuk tiyatroları, illüzyon ve jonglör gösterileri, bilim şovlarıyla birbirinden yaratıcı atölyeler ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ay boyunca özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinliklerde eğlence, öğrenme ve üretim bir araya geliyor. Bez bebekten halı dokumaya, taş boyamadan ahşap tasarımına uzanan atölyeler, çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirirken, sahne gösterileri ve interaktif çocuk oyunları da yaz akşamı

programlarına renk katacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden açık alan etkinlikleriyle CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da Ankara'nın en önemli kültür ve sanat buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Sanatın, bilimin ve eğlencenin aynı çatı altında buluşacağı bu özel program, başkentlileri aileleriyle birlikte keyif dolu anlar yaşamaya davet ediyor.

0: Ve Yılmaz Erdoğan resmen açıkladı. Başarılı senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan katıldığı bir programda gelecek yıl Vizyon Tele 3 filmini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.
1: Kolay gelsin Stian.
2: Ne kafamdaki nedir?
1: Göz içinde.
3: Yılmaz Erdoğan katıldığı bir söyleşide sinema ve televizyon sektörüne ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.
4: Çok mu gülüncüne gitti?
1: Sen nereden tanıyorsun Allah'ın Danimarkalısını?
5: Asıl ismi Gülşen.
1: Akşam evde konuşuyor.
3: Erdoğan, Vizyon Tele döneminde hayatında ilk kez sinemaya gittiğini söyleyen bir seyyar satıcının sinema çok güzel bir şeymiş sözünü kariyerinde aldığı en büyük ödül olarak tanımladı.
6: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?
3: Gelecek projelerine ilişkin de bilgi veren Yılmaz Erdoğan, sinema kültürünün salonlardan uzaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.
7: Kapı taşmışlar, bir de aküyü çalmışlar. Kapı taştınız, bari aküyü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani...
3: Öte yandan başarılı sanatçı gelecek yılsa Vizyon Tele 3'ü hayata geçirmeyi planladıklarının müjdesini verdi.
8: Nerede kaldı bu otobüs reis mi?
9: Ben Emin. Bazısı Deli Emin diyor, bazısı Vizyon Tele Emin.
10: Ben de Tuğba.
9: Bir tatlı ismi gibi. Hele bana oradan 1,5 Tuğba tatlısı getirin.
3: Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte yıllardır rafa kaldırıldığı düşünülen proje ilk kez bu kadar net bir takvimle doğrulanmış oldu. Peki Vizyon Tele 3'te kimler oynayacak?
11: Buranın kızları beni sevmez ki, alay eder. Ceviz getireyim yersin.
12: Ya yanma ya.
3: Filmin 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanırken yeni hikayenin detayları, çekim takvimi ve oyuncu kadrosu gizliliğini koruyor. Özellikle ilk iki filmde efsaneleşen karakterlere hayat veren Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz ve Cezmi Baskın gibi yıldız isimlerin projeye dönüp dönmeyeceği sinema severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
13: İşte bu sinema gibi olacak. Artık her evden bir sinema olacak.
3: Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı seri, Anadolu'nun samimi atmosferini, mizahı ve dramı harmanlayarak Türk sinemasının modern klasikleri arasına girmişti.
14: Aşağı Erhan'cı.
15: Hayır kardeşim.
14: Ortada hani bir tane park var, oradan mı? Ankara'da.
15: Hayır kardeşim, hayır.
14: Fikri benim adım.
0: Değerli izleyenler, bu haftada yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. O yapımlardan biri ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. O hangi filmmiş? Gelin hep birlikte bakalım.
16: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
17: O kargayı niye yaptı?
16: Ölecekti o karga, ölecek.
3: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor.
18: Katılaşır.
3: Eshar. Kozalak Devri.
19: Köyümüzün yeni muhtar adayı geliyor.
3: Şeytandan Satılık.
20: İlanda mezarlıktan hiç bahsedilmemişti yalnız.
3: Ziyaretçiler Hesaplaşma.
21: They've never killed our own before.
3: Hayvan Çiftliği.
22: And we start right now.
3: Ve Karanlıktan Gelen adlı filmlerin vizyona gireceği yeni haftada bir başarılı animasyonsa öne çıkıyor.
23: Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları...
3: Çocukları epey yakından ilgilendiren bu keyifli animasyon, Keloğlan ve Hayvan Dostları yapımı. Keloğlan, hey hey, yürü Keloğlan, ışığın yayılır her zaman, küçük bir köyde... Köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali esnasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan, aynı olayı fark eden Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civciv'le birlikte

0: ormanda bir araştırma yapar. Bu araştırma sonucunda yolunu kaybetmiş olan gökyüzü sakini Yıldız Çocuk'la karşılaşır. Ancak Yıldız Çocuk'un sahip olduğu özel güçleri kendi kötü amaçları için ele geçirmek isteyen Azmar Dede ve yardımcıları da onun peşindedir. Her zaman küçük bir köyden çıksa da Keloğlan, Humur, Tombik Tekir ve Civciv bu gizemli yeni dostlarını Azmar Dede'den korumak ve onu güvenli bir şekilde evine geri ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.
1: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı ve sanatçı menajeri Banu Seyhan ile heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Kendileriyle hem bir piyasaya dair hem de sanat üretim yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız Banu Hanım?
2: Gayet keyifli. Burada olmaktan biraz heyecanlı ama keyifli.
1: O heyecan bize dair. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız peki Asmer Hanım?
3: Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi gördüğüm bugün çok iyi hissediyorum.
1: Süper. O görüntü karşılıklı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Müsaadenizle klişe bir girizgahla başlamak istiyorum ama Kırmızı Halı için önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizlerdeki? Hayatınızın neresinde nasıl konuştuğu? Böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun Banu Hanım.
2: Tabii. Yani aslında çok böyle klişe ama çok uzun felsefik bir soru bu. Yani bunu böyle cevaplarken birazcık böyle tedirgin de oluyorum ama benim için de nacizane şöyle diyebilirim. Sanat benim için seyirlik bir estetik nesne, estetik bir öğe değil, yani dekoratif bir öğe değil. Onun dışında, onunla beraber ve onun dışında bireysel, kolektif hafızayı sorgulayan entelektüel bir diyalog diyebilirim.
1: Siz neler söylemek istersiniz?
3: Şimdi ben bu soruya sanatçı kimliğimle cevap veriyorsam, sanat, sanatçının karşındaki izleyiciyle kurduğu bir iletişim yolu aslında. Kendini ifade etme yolu. Fakat bir izleyici olarak cevap veriyorsam, izlediğim eserde bana yansıyan duygu demek aslında. Bu bir renklerle olabilir, çizimle olabilir, bir figürle olabilir ya da sözlerle. Ben de etki eden bir duygu diyebilirim.
1: Her ikisi de güzel bir özet oldu. Biz Kırmızı Halı'da daha önce bir sürü değerli, en az sizler kadar değerli sanatçılar ve kişiler ağırladık. Ama sanatçı menajerliği ve sanat danışmanlığı meselesine bugün ilk kez değiniyoruz. Evet. Ne demek bunlar ve siz neden bu yolu tercih ettiniz Banu Hanım?
2: Bunlar ne demek? Sanat danışmanlığı aslında ülkemizde çok uzun zamandır, dünyada da ülkemizde de çok uzun zamandır var olan bir kavram aslında. Sanatçı menajerliği çok daha yeni, onun farkındayım. Sanat danışmanlığı koleksiyonlarla, kurumlarla sanat arasındaki diyaloğu kuran, oradaki hem sanatsal değeri finansal değerle orantılayan, onlara bu yolda nacizane rehber olan kişi sanat danışmanı. Sanatçı menajerliği Türkiye için yeni bir kavram. Aslında bundan önce bizde galeriler, daha ticari galeriler, işte benim gibi sanat danışmanları, dealerlar vesaire vardı. Sanatçı menajerliği de bence, yani benim yaptığım sanatçı menajerliği, kurumlarla bir sanatçının arasında bağ kuran, o sanatçıyı bir marka kimliği haline getiren, onun entelektüel diline, zihinsel üretimlerine dokunmadan, fazla müdahalede bulunmadan, onu piyasada konumlandıran, sergilere sergi ayarlayan, koleksiyonlarla buluşturan kişi diyebilirim kısacası.
1: Peki Asmer Hanım, sizin sanat yolculuğunuz ne zaman başladı, nasıl başladı ve neden heykel sanatı?
3: Şöyle nasıl başladı derseniz, Pablo Picasso'nun çok ünlü bir cümlesi var. Aslında bütün çocuklar sanatçı olarak doğar. Fakat asıl maharet bunu sanatçı olarak sonlandırmakta, aslında devam edebilmekte. Ben de küçüklüğümden beri aslında bir çizer olarak bu yola başladım diyebilirim. Gördüğüm her şeyi çizmeye başladım kalemlerle, kara kalem çalıştım. Fakat edebiyata olan tutkum beni edebiyat okumaya itti. Azerbaycan'da edebiyat eğitimi aldım ben. Sonrasında hikayeler yazmaya başladım. Ve sonra hikayelerle çizimlerimi birleştirdim. Ve çok garip bir şekilde bunu üç boyuta dökmeye karar verdim. Neden bu bir figür olmasın? Ve kendimi Mimar Sinan Üniversitesi'nin kapısında buldum. Orada heykel eğitimimi tamamladım. Ve bu mesleğe çok severek,

0: Başladım ve devam ediyorum ve devam edeceğim.
1: Tebrik ediyorum. Bu sürecin başlangıcı güzel ülke Azerbaycan'da mı start aldı, başladı yoksa?
0: Evet, orada
1: çok
0: başladı.
1: Güzel. Orayla burayı kıyasladığınızda, ya da kıyas doğru bir kelime değil, orayla buraya bir bakış attığınızda güzel bir geçiş ve yolculuk olduğunu düşünüyor musunuz bu hem Azerbaycan için hem Türkiye için?
0: Tabii ki. Türkiye ile aslında Azerbaycan arasında ben çok bir fark göremedim. Hı hı. Ben iki ülkede de yaşamış bir birey olarak buna cevap veriyorum. Burada sanatımı devam ettirmek ya da heykel bölümüne devam etmek, ister hocalarım, ister koleksiyonerlerim, ister izleyicilerim, çok fazla destek ve takdir gördüm. Bence Türkiye benim için bu yolda çok önemli bir yer taşıyor.
1: Harika. Kendi sanat üslubunuzu pratik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Heykelleriniz elbette bir karakteristik özelliklere sahip. Hı hı. Ama Asmer Hanım, siz kendinizi nasıl tanımlarsınız bu üslubu ve disiplini?
0: Şimdi çok bilindik bir figürü aslında alarak çeşitlendirdim ben. Bir taraftan çok aslında kolay görünen bir şey ama benim adıma çok zordu. Çünkü Mani'yi çok çeşitlendirdim. Çok farklı hikayeler yazdım etrafında. Dokusunu farklılaştırdım, renklerini farklılaştırdım, hikayelerini farklılaştırdım. İlk bakışta esere baktığınızda çok oyuncu, çok renkli bir esere, neşeli bir esere doğru aslında izleyiciyi yönlendiriyor. İzleyici yaklaşıyor ve esere yaklaştığında aslında o parlak yüzeyde kendi yansımasını görüyor. Hı-hı. Bu sefer de kendi hikayesini aslında eserin içerisinde yaşıyor.
1: Harika. Devam edeceğim. Müsaadenizle menajerinize ve danışmanınıza dönmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Banu Hanım, siz Asmer Hanım'ın hem menajerliğini yapıyorsunuz hem de sanatçı menajerliğini yapıyorsunuz. Hı-hı. Aynı zamanda danışmanlığını yapıyorsunuz. Hı-hı. Nasıl bir diyalog ve ilişki hali içerisindesiniz? Bu teknik kısımdan bahsediyorum. Arkadaşlığınız ve dostluğunuz, hı-hı, eminim başka bir süreçtedir ama bu teknik kısım, mesleki kısımla ilgili nasıl bir diyalog halindesiniz merak ediyorum.
2: Aslında Asmer özelinde söyleyecek olursam zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı biz bu yolu beraber yürümeye karar verdiğimizde. Zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı, referanslarına çok hakimdi, zaten bunların hepsini biliyordu. Aslında benim bir sanatçıyla başladığım noktada ben bu diyaloglara yardım ediyorum en başta. Asmer'de böyle olmadı. Asmer zaten oturmuş bir zemindeydi. Ben daha çok Asmer'de sergileme süreçleri ve küratöryel alt metinler ve piyasa konumlandırması birazcık ticari duruyor ama değil. Sanat piyasası içinde konumlanma sürecinde yardımcı olmaya ve bu da yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyorum. Böyle diyebilirim.
1: Banu Hanım'ın anlattıkları süreç sizin hayatınızı ve mesleki anlamda sanatçı olma yolunuzdaki süreçleri kolaylaştırır ve iyileştirir ya da güzelleştirir nitelikte mi? Aynı soruyu benzerini size sormak isterim.
0: Tabii ki çok büyük etkisi oldu Banu Hanım'la çalıştıktan sonra. Çünkü bir sanatçı bazen bir eseri yapmak için iki gününü de ayırabiliyor. Hı hı. Bazen biliyorsunuz atölyeye kapanıp 3 ay 4 ay bütün dünyayla iletişimini kesip sadece esere odaklanmak istiyor. Bu sırada dış dünyayla bir iletişimimiz lazım. Sergiler devam ediyor, koleksiyonerlerle iletişim devam ediyor. Banu Hanım bu alanda bana inanılmaz destek oldu. Onunla çalışmanın konforunu yaşıyorum.
1: Çok güzel. Sizce her sanatçı bir danışmanla, bir menajerle çalışmalı mıdır? Sanatçıdan kastımın hangi disiplinde olduğunu anladınız. yoksa istisnalar olabilir mi?
2: Yani güzel sanatlar için konuşuyoruz tabii ki. Hayır. Yani bu böyle bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Sanatçı menajerliğin kesinlikle çalışmalı. Tabii ki hayatını kolaylaştırır. Az önce Asmer'in bahsettiği gibi konfor yaşatır. Doğru kişilerle daha kısa sürede mesafe almasını sağlayabilir. Ama Türkiye için çok yeni bir kavram. Yurt dışında çok daha var. Yani Türkiye'de bu birazcık yanlış anlaşılıyor bence. Sanatçı menajeri dediğinde sanki o sanatçının hamisi vesaire, hani tüm ilişkilerini yönetecek kişiymiş gibi algılanabilir. Hiç öyle değil. Daha doğru, hani zamanı daha kısaltan, doğru insanlarla, doğru yerlerle teması daha kolaylaştıran bir kişi aslında sanatçı menajer. Herkesin çalışmasına gerek yok. İhtiyaç da olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle established sanatçılardan bir kısmı, yani şu an ismini çok iyi bildiğimiz sanatçılardan bir kısmı ihtiyaç duyuyor. Çünkü çok sergi teklifi oluyor, çok koleksiyonerlerle iletişimi kurması gerekiyor. Sanatçı ne zaman üretecek, ne zaman onları yapacak? Burada bence lazım. Ya da çok genç bir yetenektir. O nasıl

0: Bir yolu nasıl, yani hangi yolu nasıl yürüyeceğini bilmediği durumlarda lazım. Hı. Ama geri kalan kendisi de yapabilir.
1: Aslında
0: gayet.
1: Kalabalık bir süreci, kalabalık bir iletişim sürecini hem somut anlamda daha stratejik bir noktaya indiriyor olabilir misiniz? Daha stratejik adım ve hedeflerle nokta atışı.
0: Aynen öyle. Çünkü zaten ben bir sanatçı olarak daha naif düşünmüyorum. Sanatçılarımız çok daha naif, çok daha başka bir dünyada yaşıyorlar ve orada yaşamalılar da bence. Ama benim gibi çalışanlar daha stratejik düşünebiliyor. Hangi adımı nasıl atması gerektiğini, daha orada kısa yollar bulabiliyor. O adımlar için bence önemli.
1: Hı hı. Güzel sanatlar içerisinde Türkiye'de danışmanlık ve sanatçı menajerliğinde bakışınız nedir, yorumunuz nedir? Elbette yeni olduğunu söylediniz ama yeni olması bunun Türkiye'de kötü yapıldığı anlamına gelmez. Hı hı. Belki daha genç, daha fit bir yerden de okuyabiliriz bu durumu. Sizin Türkiye'deki bu okumanız nasıl menajerlik ve danışmanlık bağlamında? Ve sanatçılar buna hazır mı? Ya da çevresi, sektör?
0: Bence kesinlikle hazırlar. Hazır hı hı. olduklarını bilmiyorlarsa da hazırlar. Çünkü çok gerçekten onları rahatlatan bir alan. Nasıl dersek sanatçı menajerliği gerçekten inanılmaz yeni bir kavram. Yani herhalde Google'lasanız birkaç kişinin dışında çok insan çıkmaz. Türkiye için konuşuyorum. Bu yurt dışında zaten var olan bir alan. Bence Türkiye'de kesinlikle insanların hem kurumların hem bireylerin, koleksiyoner de olabilir, sanatçı da olabilir. Bunların hepsinin böyle ağını merkeze toplayacak kişiler olacaktır ileride sanatçı menajerleri ve danışmanları. Şu an evet çok yeni bir alan. Ama bence lazım, gerekli.
1: Hayatını da hem mesleki anlamda hem de kişisel hayatını kolaylaştırıcı bir durumda,
0: evet.
1: Aslında baktığınızda.
0: Evet.
1: Asmen Hanım, yakın zamanda açılacak bir serginiz var mı? Bundan önce şunu sormak isterim. Sanatçılar için sergi açmak sizce neden önemlidir? Atölye ortamında ya da ev ortamında üretiyor olmak ve bunun devamının geliyor olması çok kıymetli elbette. Ama bunun bir de sergilemesi ve insanlara, koleksiyonerlere ulaşıyor olması da eminim bunun kadar kıymetlidir. Ne düşünürsünüz?
2: Tabii ki sergilemek sanatçı için çok önemli. Çünkü belli bir sergi hazırlığı yapıyoruz. Ya da aslında sanatçı kendisi de geldiği yolu orada keşfediyor kendi sergisinde. Ziyaretçiler, koleksiyonerler ve izleyiciler de onun yolunu keşfediyor. Yolunun nereden nereye geldiğini görebiliyor. Bu alanda çok kıymetlidir sergi. Bizim aslında izleyiciyle buluşma noktamızdır o.
1: Hı hı. O zaman yakın zamanda açılacak olan, doğru anlıyorum değil mi?
2: Evet.
1: Sürpriz serginizi de heyecan ve keyifle bekliyoruz. Çünkü çok neşeli olmak zorunda da değil belki ama güzel ve eğlenceli karakterler ve heykeller görüyoruz.
2: Evet.
1: Tebrik ediyorum tekrar.
2: Çok teşekkürler. Eylül ayında İstanbul'un tarihi eserlerinden biri olan Ortaköy'deki Kedi Damamı'nda Banu Seyhan Hanımefendi'nin küratörlüğünde güzel bir sergimiz olacak.
1: Çok güzel. Kırmızılı seyircilerimize de duyurmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet.
1: Hemen Banu Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Sergi meselesi üzerinden devam etmek istiyorum. Sergi açmak stratejik olarak nelere dikkat etmeli sanatçılar? Yani sergi açmış olmak için açmak diye bir gerçek de var, biliyorsunuz.
2: Var, evet.
1: Bir an önce açayım, bir an önce kendimi ve eserlerimi göstereyim bağlamında. Ama eminim bunun bir menajer ve danışman olarak söyleyeceğiniz şeyler vardır. Stratejik konumlandırılması ile ilgili.
0: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum size de. Çünkü özellikle genç sanatçılar, bana da sosyal medya üzerinden ulaşanlar ya da sosyal çevrem üzerinden ulaşanlar oluyor. Çok istiyorlar sergi açmayı. Az önce Asmen'in de söylediği gibi sanatçı için çok önemli sergi açmak, anlıyorum. Fakat en başlarda sırf görünüyor olmak için hiç bilmedikleri insanlarla, hiç bilmedikleri sanatçılarla, hiç bilmedikleri küratörlerle, hiç bilmedikleri kurumlarla sergilere katılıyorlar. Bu gitmek istedikleri yolu aslında onların yapı taşlarından biri gibi görünüyor ama bir tık aslında geriye atan bir şey. Yani iyi sergilerde olmamak, stratejik sergilerde olmamak. Şimdi stratejik dediğimde de çok ticari gibi geliyor kulağa ama değil.
1: Yok, gayet
0: bir kariyer yalnız stratejisi olarak bahsediyorum. İyi sergilerde olmak çok önemli. Bunun için işte tam olarak, hani kendimden bahsetmiyorum, sanat danışmanları var, çok iyi küratörler var.
1: Çok.
0: Çok iyi sanat danışmanları ve küratörleri bir kenara aldığımızda çok iyi sanatçılar var. Onlara rehber olabilecek, mentor olabilecek, danışarak ilerlemeleri çok önemli. Yani mutlaka ben bir sergide bulunmalıyım diye sergiye girmemek, bazen hayır diyebilmek çok önemli.
1: Burada hemen şöyle bir soru doğuyor. Benim de kişisel hayatımda takip ettiğim birçok anlamlı, anlamsız sergiler oluyor vesaire. Bazıları hayal kırıklığına uğratıyor, bazıları da gerçekten iyi ki gitmişim dedirtiyor doğal olarak. Şunu da merak ediyorum. Metin yazarlığı kısmında, küratör metninde gördüğümüz, okuduğumuz şeyle karşılaştığımız, somut olarak karşılaştığımız sergi arasında bazen radikal farklar olabiliyor. Hı hı. Bu bence çok üzücü. Hı hı.

0: Bana kalırsa Ali olarak kişisel yorumum kandırmaya da giriyor gibi hissediyorum. Hı hı. Bu radikal ayrım, radikal ayrımdaki hata nereden kaynaklanıyor olabilir?
1: Küratörün sanatçıyla yürüdüğü yolun çok kısa bir zamandan geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani sanatçı kişi olarak da tanımak lazım. O eserlerin geldiği noktayı, hikayeleri iyi biliyor olmak lazım. O üretim sürecine tanık oluyor olmak lazım. Bunları bilmeyince sadece kimseyi ithaf etmeden
0: elbette
1: söylüyorum. Sadece entelektüel bir metin yazmak gerekiyor diye sadece öyle bir metin yazılıyor olabiliyor da sizin dediğiniz gibi esere baktığınızda, metne baktığınızda bir uyum göremiyorsunuz. Yani zaten o metinler sırf bir eser için yazılmıyor. Tabii ki bir sergi konsepti olarak yazılıyor. Fakat bir uyum göremiyorsunuz. Yolun kısalığından ve yeterince derine inilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Sebeplerinden biri bu olabilir.
0: Gayet iyi anladım. O zaman buradan da bir mesaj ve motivasyon olmuş olsun bu radikal ayrımın farklılıkları üzerine. Banu Hanım, eminim genç sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Genç ve yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Çünkü bu yaş o gerçeğinden bağımsız ilerliyor. Neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra hem bu yola baş koymalılar hem de bir danışmanlık veya menajerlik sürecine girebilmeliler?
1: Yani aslında az önce bahsettiğiniz konulardan biri kariyer hedefi koydukları yerin uzun vadeli bir yolculuk olduğunu bence farkına varmaları çok önemli. Sırf onu kısaltmak için, oradaki niceliği doldurmak için nitelikten birazcık yoksun şeylerden uzak durmaları, hayır demeleri gerekebilir. Bu zor bir süreç ama yapmaları gerekebilir. İlla ticari bir ilişkiye girmek zorunda değiller sanat danışmanlarıyla, menajerlerle vesaire. Kendi hocalarıyla, mentorlarıyla çok bu yola iyi devam etmek isteyebilirler. Ve eminim yani Türkiye'de tanıdığım bir sürü sanatçı var mentor olabilecek, onlara rehber olabilecek ve içten yapacak bunu. Onlara danışabilirler bu yollarda. Doğru kurumlarla, koleksiyonlarla buluşmak için acele etmelerine gerek yok. Yaptıkları işin çok yetenekli insanlarımız, sanatçılarımız, gençlerimiz var.
0: Çok doğru.
1: O yeteneğin hemen karşılığını bulacağını düşünmemeleri gerekiyor. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Bol bol okumalı, bol bol gezmeli, bol bol insanla tanışmalı ve biraz da stratejik hareket etmeleri
0: çok
1: gerekiyor.
0: Çok güzel. Asmer Hanım, siz de çok genç ve başarılı bir sanatçısınız elbette ama hem akranlarınıza hem de yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler olur diye tahmin ediyorum.
2: Gerçekten de sanat ve özellikle bence heykel işi tutkuyla yapılabilecek bir iştir. Çünkü çok zorlukları var. Genç sanatçıların en çok karşılaştığı, ki benim de yolun başında karşılaştığım en büyük engellerden biri maddi sıkıntılar da oluyor. Çünkü çok maliyetli bir iş. Motivasyonlarını hiç eksik etmesinler. Bir yerde kendileriyle yüzleşip kendilerini buluyorlar ve gerçekten de eser ortaya çıkarmak kendiyle yüzleşmek demek. Çünkü bir figürü ortaya çıkarmak onun sadece yüzeysel bir anlamda değil. Sağ açıdan sol, açıdan arka açısı ve evet. O yüzden kendiyle yüzleşmeyen bir sanatçı gerçekten bir figür ortaya çıkaramaz ve onu takip edemez. Bunun için kendileriyle bir yüzleşmeyi tavsiye edebilirim. Ve asla bırakmamayı, işlerini tutkuyla yapmalarını tavsiye ederim.
0: Çok güzel bir motivasyon oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim daha sormak istediğim çok soru var. Kişisel olarak da merak ettiğim çok fazla şey var ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakanız ve Kırmızı Halı'da olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
1: Biz teşekkür ederiz. İnanılmaz keyifli. Gelirken çok heyecanlıydık buraya ama sizinle beraber bu sohbet havasında geçmesi çok keyifli oldu. Çok teşekkürler ağırladığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Diyebileceğim kendimle ilgili ben kendi mesleğime aynen figürlerime devam edeceğim. İzleyicilerime, takipçilerime, koleksiyonerlerime buradan selam sevgi olsun. Dediğiniz gibi demin altını da çizmek istiyorum. Tutkuyla genç sanatçılar hiçbir zaman meslekten soğumadan aynen devam etsinler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine motivasyon barındırıcı bir mesaj oldu. Her ikinizin de yolunun açık olmasını temenni ediyorum. İnşallah
2: teşekkür
0: her şey gönlünüze
2: ederiz.
0: Göre olur ve devamı da böyle gelir. Türkiye sanat ortamına nitelikli sanatçılar ve nitelikli işler kazandırmak ve paylaşmak umuduyla. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günümüzde bize iki kapı ya da iki pencere vaat eden iki kitap var. Biri Takılı Kalan Zihin, diğeri İstediğim İnsan Olma Yolunda. Aslında son yılların hayatını özetleyen iki başlık bu. Fakat ben istediğim insan olma yolunda ilerlemek istiyorum. Çünkü bu bizim öncelikli meselemiz oldu. Bir yaşadığımız hayat var, bir de istediğimiz insan olmak var. Bu idealle mevcut durum arasındaki makas açıklığı bacaklarımızı kollarımızı birbirinden biraz ayırsa da bir rehbere ihtiyacımız var. Orada size soruyorum hemen. Diyorum ki istediğim insan olma yolunda kitabının konusu nedir? Ne anlatıyor?
1: Değerli takdiminiz için öncelikle çok teşekkür ederim. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabı aslında günümüzde insanların psikoloji biliminden hem etkili şekilde yararlanabilmeleri hem de sağlıklı bir mesafe oluşturabilmeleri için rehberlik eden bir kaynak. Biliyorsunuz ki hani özellikle sosyal medya ile birlikte psikoloji hayatımızda artık hiç olmadığı kadar söz söylüyor. Hiç olmadığı kadar bu alanda uzmanla karşılaşıyoruz. Her biri farklı seslerle, farklı sözlerle bize bir şeyler anlatıyorlar. Tabii ki bunu sadece uzman arkadaşlarımız yapmıyor. Aynı zamanda herhangi bir insan hayatındaki herhangi bir psikolojik çıkarımı, psikoterapi süreçlerinden öğrendiği herhangi bir deneyimi de açıklıkla anlatabiliyor. Bu da beraberinde kendimizle ilişkimizde önemli bir belirleyici olan algı dünyamızı büyük ölçüde şekillendiriyor. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabının bir kolu aslında psikoloji biliminin sınırlarını, sınırlılıklarını, bize yardım edeceği noktaları aktarmaya çalışırken öbür kolunda da psikolojik safsatalar üzerinden özellikle sosyal medya, yeni medya üzerinden hayatımıza giren kavramlara, sloganlara nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir rehberlik sunuyor. Yani kitapla birlikte biz yararsız psikolojik içeriklerden kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendiğimiz gibi psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanabileceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Ve bütün bunları yaparken de inançlı birinin dünyasından, yani özellikle bilhassa manevi dünyasını önemseyen bireylerin psikolojiye dair ön yargıları, kaygıları, korkuları, burayla ilgili yoğun mesafesini konuşmaya çalıştım kitapta. Ama aynı zamanda psikoloji bilimi ile bir mürşit-mürit ilişkisi üzerinden psikoterapiyle, psikoterapistle ilişki kuran insanlara dair de ne gibi bunların sakıncaları olabileceğine dair elimden geldiği kadar kimseyi incitmeden bir pencere açmaya çalıştım. Kısacası aslında ifrat ve tefrit noktalarını ele aldığımız bir kaynak oldu bu kaynak. Kendimizle ilişkimizde psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanacağımızı öğrendiğimiz gibi, az önce de söylediğim gibi kendimizi yararsız psikolojik içeriklerden nasıl koruyacağımızı da öğreniyor oluyoruz bu kaynakla.
0: Peki bu kaynak eser mesleğin profesyonellerine, sizin gibi psikologlara, danışanlarına yardımcı olmak isteyen ama bu konuda henüz tecrübesi gelişmemiş dostlarınıza mı, yoksa bu alandan istifade etmek isteyen danışanlara ya da danışan adaylarına mı? Kimlere rehberlik edebilir?
1: Her iki gruba da gerçekten içtenlikle önerebilirim. Her iki gruba da kesinlikle rehberlik edeceğini düşünüyorum. Danışanlarımıza şöyle yardım edebilir. Psikoterapi bana nasıl yardım eder? Ne yönde yardım eder? Nasıl yardım etmesini temenni etmeliyim? Bu sorulara çok ciddi rehberlik eden bir kaynak. Ama aynı zamanda psikoloji biliminin içerisinde kendini geliştirmeye çalışan, bu alanda emek vermeye çalışan, henüz yaşı genç olan ya da tecrübesi yetersiz olan arkadaşlarımız aslında benim gözümden bilimsel kaynakları referans alarak psikoloji biliminin psikoterapi odasından nasıl bir imkana dönüştüğüne dair fikir edindikleri gibi tecrübeli arkadaşlarımız da aslında benzer zorlukları yaşıyoruz seans odasında. Kendi içlerinden geçen pek çok şeye bir cevap bulabilecekler bu kitapta. Danışanlarına önerebilecekleri bir kaynak okumuş olacaklar. Kendilerinin de hoşuna gitmeyen pek çok fikir, düşünce, iddia ile ilgili bir kapı aralamaya çalıştığım için diliyorum onların da İç seslerine bir söz olabilecektir bu kitap. Şu ana kadar kitabı hem meslektaşlarımızdan okuyanlardan hem de danışanlarımızdan okuyanlardan hep çok iyi dönüşler aldım. Biraz açıkçası zaman içerisinde de kimin daha çok kitaptan fayda alacağını ben de heyecan ve hevesle bekliyorum. Ama her iki grubun da kendinden çok şey bulabileceğine inandığım bir kitap. Nitekim zaten biz psikologlar da kendi terapimizden geçtiğimiz için bir taraftan gerçekten bir danışan koltuğuna oturmayı tecrübe ettiğimiz için kitabın bu anlamda da yardım edeceği kanısındayım. Yani kendi süreçlerimize de yardım edeceği kanısındayım. Çünkü kitap zaten insanın sınırlılığı, insanın kırılganlığı ile başlıyor. Psikolojinin sınırlılığı, psikolojinin de bir kırılganlığı olduğuyla da devam ediyor. Ama gel gelelim, bütün bu gerçeklerle beraber imkanlar da sunuyor bize ve bu imkanları nasıl gözetebiliriz? Buna bakmamıza da rehberlik ediyor. Dolayısıyla her iki gruba da destek olabilir diye düşünüyorum efendim.
0: Bu alanda literatüre katkı sunan pek çok araştırma, kimi tecrübe paylaşımı, edebi tatlar da verebilen aynı zamanda kitaplarla karşılaşıyoruz. Son yıllarda bunun bolluğundan sosyal medya tarafına da geleceğiz daha sonra ama ben daha çok şu anda literatürle ve kitaplarla ilgili olarak soruyorum. Sizin kaleme almış olduğunuz bu çalışma benzerleri içinde size göre nasıl bir fark oluşturuyor?
1: Çok kıymetli bir soru. Öncelikle kitap kendine yardım kitabı olarak yazılmadı. Fakat okunduğunda kişinin kendine yardım edebilmesi noktasında zihnindeki pek çok bulanıklığa cevap oluşturabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve editörümün kitabı birlikte düzenlediğimiz süreçte bana söylediği çok kıymetli bir geri bildirim var. Onun cümlesiyle söyleyeyim. Demişti ki Esra Hanım, bu kitap nazik bir manifesto niteliğinde oldu. Yani kimseyi kırmadığımız, kimseyi incitmediğimiz ama sözümüzü de söylediğimiz bir kitap oldu. Dolayısıyla ben en azından muhakkak ki söylediğim şeyler ilk kez söylenmemiştir. Fakat bütün bu hani yeni medya ile birlikte hayatımıza giren safsatalardan tutun da psikoloji biliminin sahadaki imkanlarına varıncaya kadar bu geniş yelpazeye bu kadar az kelimeyle temas etmeye çalışan nadir kitaplardan biri olacağı kanaatindeyim. Ve söylediğim gibi benim için şey çok önemli, hani fikrimizi açıklıkla söylemek ama bunu söylerken de kimseye kendisini suçlu ve bir parça incinen bir konuma sürüklememek. Bu kitapta hem herkesin ne yaptığımızın bir farkına varmasını, tüm meslektaşlarımın ne yaptığımızın, ne kadar hassas bir iş yaptığımızın farkına varmasını istedim. Kendim de buna dahilim. Ama bir taraftan psikoloji alanından olmayan ama psikoloji biliminin imkanlarından yararlanmak isteyen halkımızın da kendisine bu anlamda nasıl yardım edeceğine bir kaynak bulmasını istedim. Muhakkak ki dediğim gibi söylediğim hiçbir şey ilk kez söylenmiş değildir ama bunları derlemeye, toparlamaya ve nezaketle eleştirilerimi ortaya koymaya çalıştım. Şunu da söylemek isterim. Kitapta okurlar fark edecekler. Pek çok yerde kaygılara yer vermeye çalıştım. Psikoterapiye dair kaygılara. Örneğin muhakkak siz de duymuşsunuzdur psikoterapinin bencilleştirme ihtimallerine dair. Halk arasında sürekli gündemler gezer mesela. Psikoterapinin inanç

insanların inançlarıyla aralarına mesafe koyduğu ile ilgili çeşitli böyle cümleler hep duyarız bir yerlerden. Bu kitapla birlikte ben hiçbir şekilde bu kaygıları yok saymamaya çalıştım. Ama bu kaygılar karşısında savunucu bir tutuma da geçmedim. Evet, bu ihtimaller söz konusu olabilir ama bu amaların içine elimden geldiği kadar bilimsel referanslarla doldurmaya çalıştım. İnanıyorum ki bu anlamda sahada anlamlı bir boşluğu dolduracaktır. Ve okurlara da derli toplu bir şekilde o zihinsel bulanıklıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır.

0: Acaba merak ettiğimiz bu alanlara ilişkin bir de insanın kendine ayna bulma gayretiyle yola çıktığında, motivasyonu da biraz bu olduğunda beklentisi ne olabilir, ne olmalı kitapla kurduğu ilişkiden? Takılı kalan zihin özelinde sormak istiyorum. Bizim herhangi bir durumu kendimizle ilgili okuma çabamız içinde bazen çok yargılayıcı bir tarafımız olabiliyor. Bazen de çok daha iyimser olabiliyoruz bu konuda. Takılı kalan zihin iyi bir şey mi, değil mi? İyi bir şeyse biz bunu kendimizce şöyle isimlendiriyoruz. O kadar ince fikirliyim ki her şeyi en ufak ayrıntısına kadar düşünüyorum. Mesela bu iyi bir şey mi? Neyle yüzleşir burada okur? Ve o yüzleştiği şeyden sonra yol alması bir kitap rehberliğinde, aracılığıyla, arkadaşlığıyla mümkün olabilir mi?
1: Evet, şöyle şimdi öncelikle kitapta bahsedilen düşünüp durma deneyimi kişinin koşullardan, yani şu anın koşullarından, içsel tecrübelerinden ve dış tecrübelerden uzaklaşıp zihnindeki bir gündemle aşırı meşgul olup hayattan kopması anlamına gelen, yani daha doğrusu buna karşılık gelen düşünüp durma deneyimini odağına alan bir kitap. Yani dolayısıyla ince düşünceli olmak, bir şeyleri çok hesaba katarak hareket etmek, bin düşünüp bir hareket etmek aslında kitapta kastedilen türden düşünüp durmaya denk gelmiyor. Bu sizin bahsettiğiniz türde bir düşünme eylemi bizim halk arasında düşünüp taşınma dediğimiz, pek çok zaman olgun ve ince insanlara yakıştırdığımız türde bir düşünme. Ve bu nitekim değerlerimize de bizi yaklaştırabilir çoğu zaman. Örneğin ben nazik biri olmak istiyorsam, bir ortama girdiğimde orada nazik tutumlar sergileyecek fırsatlar kollarken bu nezaketi nasıl sunacağıma dair de öncesinde düşünüp taşınabilirim. Ya da o an bir düşünüp taşımak için kendime kısa bir vakit ayırabilirim. Bu beni değerlerime yaklaştırabilir. Kitapta odakta olan problematik davranış, ruminasyon dediğimiz davranışta ise kişi koşullardan kopar, gerçekten kopar. Kafasının içindeki gündemle o kadar iç içe geçer ki ve bunu da kendine yardım etmek niyetiyle yapar. İşleri en çok karıştıran yer burası. Yani kendime iyilik olsun diye uzun uzun psikolojik analizler yapıyorum, çıkarımlar yapıyorum, onu ona bağlıyorum, onu ona bağlıyorum. Ama günün sonunda sizden, kendimden, toplumdan, sorumluluklarımdan kopuyorum. İşte Takılı Kalan Zihin kitabının odağındaki temel problematik davranış bu. Ve istedim ki ben bu kitapla birlikte kişiler sizin de söylediğiniz gibi kendi içlerin içinde bulundukları duruma dair aynalandıklarını hissetsinler. Ya evet ben bunu yapıyorum ve tam da böyle oluyor gerçekten diyebilsinler. O tam tanımlayamadıkları şey, tam kelimelere bürüyemedikleri şey kelimelere bürünsün istedim. Ama aynı zamanda ben şimdi ne yapacağım sorusuna da bir cevap bulsunlar istedim. O yüzden kitap sadece bir problem tespit kitabı değil. Gerçek anlamda bir kendine yardım kitabı. Ve az önce sorduğunuz sorunun başındaki o kıymetli yere geri dönmek istiyorum. Ne olsun istedim? Yani tam olarak neye hizmet etsin istedim okurda? Merak etsinler istedim Zeynep Hanım. Yani doğru tabir bu. Gerçek anlamda merak etsinler istedim. Yaşadıkları şeyin bir karşılığı var. Yaşadıkları şeyin bir maliyeti var. Hem bu maliyeti merak etsinler. Hem biz seçimlerinin sonucu olduğunu fark etsinler ve bunun merakına bürünsünler istedim. Kitapla birlikte, her iki kitabımla da birlikte içlerinde bir parça merak uyandırabiliyorsam bu benim amacıma hizmet ettiğini gösterir kitabın. Öyle söyleyeyim.
0: Fiziksel şartlarda doğrudan yolunuzun henüz kesişmediği, belki de kesişemeyeceği fizik mekan sebebiyle, zaman sebebiyle insanlara sizin onlara, onların size ulaşmasını sağlıyor ve bir bağ oluşturuyor kitap. Bir taraftan iletişim imkanları matbu olanın, basılı olanın da ötesine

0: geçti. Bugün görseller var, videolar var, ses kayıtları var. Ve sizin gerçekte yapmakta olduğunuz iş başka bir iş. Siz bir danışmansınız, psikolojik danışmansınız. İnsanla birebir temasla bir şeyleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Görmeye ve göstermeye çalışıyorsunuz. O anki durum içinde kısa, orta ya da uzun vadeli olarak eşlik ediyorsunuz bir yürüyüşe. Fakat işte bütün bu iletişim imkanları daha fazla insanla aranızda bağ kuruyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Bir kitapla bunu çoğaltma isteğiniz fark ediliyor, evet, ama sizin bu ortaya çıktıktan sonraki deneyiminiz ne söylüyor? Birebir görüşmekle okur-yazar ilişkisi çerçevesinde bir araya gelmek, iletişim imkanlarından istifade etmek. Bunun ilk adımı sizin doğrudan kendi deneyiminiz, daha sonra genişleyeceği alansa en başta söylediğiniz bu uzmanlıkların ya da uzman olmayanların iletişim imkan ve ağlarını kullanma biçimleri. Ama ona daha sonra gelelim.
1: Çok uzun yıllardır, yani ben 2012'de üniversiteden mezun oldum. İlk danışanım 2013 yılında bir dernek yararına 13 yaşında küçücük bir gençle başladığım terapistik hikaye bugün hala devam etmekte. Sizin de söylediğiniz gibi beni aslında psikoterapistlik alanı büyüttü. Yani bugün bana sayısız kitabın, sayısız tecrübenin öğretemeyeceği kadar fazla şeyi öğreten şey danışanlarımın yolculuklarına eşlik etmek oldu. Onların süreçlerine eşlik etmek oldu. İlk teşekkürlerimi buradan aldım. İlk yardım edebildiğim mutluluğunu, birine yardım edebilme mutluluğuna burada temas ettim. Ve bu uzun yıllardır da devam ediyor, artarak devam ediyor ve tabii ki bundan çok çok mutluyum. Bu kitapların ortaya çıkışını da burada verdiğim hizmete, gayrete, çabaya borçluyum. Bütün hatalarımla ve iyi yaptıklarımla birlikte. Hayatımın son 1,5 senesi ise yazarlıkla tanışmakla başladı. Ben aslında farklı kitapları, bölüm yazarlıkları yapmıştım ama bilirsiniz, hani bir insanın bir kitabı tamamen tek başına ortaya çıkarmasıyla bilimsel bir kaynağın bir bölümüne eşlik etmesi arasında bunlar çok farklı tecrübeler. Takılı kalan zihni yazdığımda ve insanlarla buluşmasına vesile olduğumuzda başıma ne geleceğini gerçekten bilmiyordum. Bunun nasıl bir teşekkür bulacağını, bunun nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyordum. Bugün geldiğim şu noktada çok farklı bir tecrübe olduğunu, yaptığım, halihazırda yaptığım psikolojik destek hizmetinden çok farklı bir lezzeti olduğunu, her ikisi de çok lezzetli, buranın lezzeti de çok farklı, buranın lezzeti de çok farklı. Ama kesinlikle birbirini çok besleyen iki kanal. Çünkü artık ben aynı zamanda kendi ekolümde terapistlere de destek olan, terapistlerin de yolculuklarına eşlik eden bir süpervizörüm aynı zamanda. Onların danışanlarına kitaplarımı önermesi, o kitaplar aracılığıyla seans süreçlerinin, psikolojik destek süreçlerinin daha da rahatlamaya, daha da iyiye gittiğine şahitlik etmek, onların buna şahitlik etmesi, okurlarımın bana mesaj atması, mail atması, kitap aracılığıyla hayatlarında nelerin dönüştüğünü aktarması. Bu o kadar yüksek bir imkan ki gerçekten. Ve bunu aslında bir yerde bir vesile yazdığınız satırlarla sağlamak. Gerçekten çok yeni bir deneyim benim için. Yazarım demek hala çok alışabildiğim bir ünvan değil işin doğrusu. Bu kadar zamandır hem hayatımla, hem okuduklarımla, öğrendiklerimle, hem de danışanlarımla bana gelenleri kelimelere dökmek ve bunun da başka zihinlerde karşılık bulmasını sadece iyiliğin bereketi olarak açıklayabiliyorum. Bu olsa olsa gayretle, iyilik için yapılan gayretin bereketi olsa gerek. Bilmiyorum ne kadar sorunuza cevap verebildim ama bu şekilde özetleyebilirim içinde bulunduğum duygusal tecrübeyi.

0: Mesleğinizin bir birikimi, çıktısı ve alanını daha da genişleten, istifade alanını daha da genişleten mecraların hayatınıza girme süreci. Bu sizin yazarlık tarafınızı ortaya koyan bir şey. Elbette mesleki birikiminizi destekleyecek taraflarıyla da, kişisel ilgilerinizle de her yazar, bu sözü duyduğumda çok sevmiştim, iyi, her yazar aslında öncelikle iyi bir okurdur diye. Okur tarafınıza dönüp bakalım. Gündeminizde hangi alanlar var, hangi alanların okuru olmak zorunluluğunuz, hangisi zevkiniz, hangisi ilginiz, keyfiniz?
1: Evet, açık söylemek gerekirse çok iyi bir roman okuruydum bir zamanlar. Fakat son birkaç yıldır özellikle mesleki sorumluluklarım dolayısıyla psikoloji alanındaki kaynakları okumak ve takip etmek konusunda daha istikrarlı davranmaya çalışıyorum. Fakat bunu sadece psikoloji alanıyla sınırlı tutarsam bu benim çok yankı odasında kalmama yol açtığı için elimden geldiği kadar felsefe metinlerine, dini ilimler üzerine metinlere, özellikle edebiyat dergilerini çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Çünkü orada hani çok daha bilgi damıtılmış şekilde önünüze geldiği için ve değerli isimlerin notları önünüze geldiği için o bilginin özüne de sizin belki uzun uzun üzerinde duracağınız bir şeyle ilgili çok daha temiz ve yalın bir şey önünüze geldiği için bir vakit mümkünatı da, yani orada bir vakit tasarrufu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu an halihazırda ben özellikle sosyoloji ve felsefe metinlerine dair dergilerden mümkün olabildiği kadar gözümü açık tutmakla ve oraları takip etmekle ilgili kararlı davranıyorum. Ama hala daha hayatımız son birkaç yılında, şunu söylemeden de geçemeyeceğim, iyi bir psikoloji kitabı okur yazarıyım. Özellikle profesyonellere yönelik yazılmış kitapları takip etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çünkü bu benim aynı zamanda işimin çok önemli bir parçası, meslektaşlarımın yolculuklarına eşlik ettiğim için. Genç arkadaşlarıma, yani meslekte yeni yetişen arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Hani dünyayı, ekonomiyi, sosyolojiyi takip eden kaynaklardan mutlaka beslenin. Benim çocuklarım doğana kadar en büyük alışkanlığım buydu. Tarih okumak, sosyoloji okumak, felsefe okumak. Oralarda gerçekten anlamakta çok zorlandığım metinleri bile zamanında okumakta gayret göstermemin bugünkü yazarlığımı kesinlikle beslediğini düşünüyorum. Yıllar önce altını çizdiğim satırlarla karşılaşıyorum mesela bazen. 2017 yılında okumuşum mesela, 2015'te okumuşum, 2013'te okumuşum. Hiç mesleğimle alakalı olmayan bir metin gibi gözüküyor baktığınızda. Fakat o bugün benim seans odamda yazdığım kitabın bir satırında bana referans olmuş. O yüzden söylediğim gibi sosyal bilimin her alanında merakım çok yüksek. İyi bir psikoloji okuruyum aynı zamanda. Ama gel gelelim, vakti zamanından beri de hep bir okuma alışkanlığım vardı hayatımda. Ama son olarak buna kadar izleyicide karşılık bulur bilmiyorum ama dağınık bir okurumdur ben. Kimi insan vardır böyle bir kitabı bitirir ve başka bir kitaba geçer. Gerçekten kitabın iyi bir takipçisi olur. Ben hayatımın hiçbir evresinde öyle bir okur olmadım. Sadece klasikleri ve romanları bir çırpıda okurum. Onun dışındaki bütün fikri, ilmi kitapları sürekli masamın üstünde tutarım ve parça parça okurum. Bunu seviyorum. Bununla aram çok iyi açıkçası. O obsesif ve mükemmeliyetçi zihnin döngüsüne girmekten de beni koruduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim diyemem ama tarzım böyle okur olarak.
0: Peki daha çok mesleki kitaplara yöneldiğinizden söz ettiniz. Psikoloji literatürü üzerine iyi sıkı okumalarınız olduğunu söylediniz. Geçmişe dönüp baktığınızda, hatırladığınızda, kendi anılarınız içinde, bazı filmler için de bunu derler. Şu eserle ilgili o okuduğum süreci unutsam, o kadar güzeldi ki ilk defa ve sıfırdan okuyormuş, izliyormuş gibi tekrar karşıma çıksa dediğiniz, geçmişe dönüp baktığınızda hatırladığınız, roman okumayı sevdiğinizi söylediniz. Öyle bir roman, aklınızda kalan öyle bir eser var mı?
1: Evet, bu çok zor bir soru. Çünkü yani o kadar, mesela ben İskender Paladok'u çok okudum bir dönem. Nazan Bekiroğlu da okudum aynı dönemler. Sabahattin Ali'yi de yine o dönem içinde okuyordum. Yani bunların hepsi benim 20-27 yaş aralığımın içerisine yayılmış eserler. Ama galiba, yani şimdi söyleyince bunu yeniden hissettim. Bu küçük bir geri dönüş yaptığım zaman Yani zannediyorum Nazan Bekiroğlu'nun kalemi beni her zaman etkilemiştir. Yani sıfırdan böyle tekrar dönüp okumak isteyeceğim eser onun eserleri olur diye düşünüyorum. Hani Türkiye'deki yazarlar için. Mesleki kitaplar anlamında da kabul ve kararlılık terapisiyle tanışmamı sağlayan eserleri ilk okuduğum zaman hissettiğim rahatlamayı çok iyi hatırlıyorum. Ve geri dönebilsem oradaki o hissi yeniden isterim açıkçası. Yeniden bugün hayatıma gelsin bu his isterim. Çünkü artık hiçbir şey sürpriz değil. Çok uzun zamandır üzerine çalıştığım için. Ama o ilk okuduğum zamanki heyecanımı, aa evet aradığımı buldum işte dediğim anı çok iyi hatırlarım yani. O ana geri dönmek isterdim herhalde.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Vedaların ve öğütlerin başkenti Sirkeci Tren Garı. Diyeceğim şu ki, yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi, hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Trenler tıklım tıklım. Trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar. Su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Sirkeci Tren Garı bu dizelerdeki gibi bir vakitler hayallerin, ayrılıkların ve umutların kesiştiği zorunlu bir sığınaktı. Taş duvarlar, uzayıp giden emektar raylar, her bir sütun, her bir kemer Anadolu insanının yazdırdığı göç destanının sessiz bir tanığıydı.

0: Aslında vedaları hiç sevmem. O yüzden genelde veda etmekten kaçınırım. Çünkü çok zor bir an veda etmek. Hatta şöyle söyleyeyim. Rahmetli annem son günlerindeyken onu bırakıp buraya gelmek zorunda kalmıştım. O zaman ona veda etmedim.
1: Garın loş peronlarında zaman adeta donuyordu. Anneler, babalar, eşler. O son bakışa tüm bir ömrü sığdırmaya çalışırken ağızlarından dökülenler birer dua gibi yolcudan önce yola revan oluyordu. Gidenler Almanya'nın soğuk fabrikalarında, maden ocaklarının karanlığında bir gelecek ararken, geride kalanlar sirkecinin peronlarında, rayların ufkunda ve kaybolup giden bir trenin gölgesinde kala kalıyordu.
2: Veda demeyeyim de ayrılmak her zaman ağır gelmiştir. Ben şahsen çok ağır yaşadım bunları, kendi içimde. Ha, bunu hissettirmediğim anlar da oldu muhakkak yani. Çünkü en çok üzülen anne ve babalardır bunun işte. Kardeşlerin yaşı önemli bu işte. Biraz yani daha küçükler bu işleri anlayamaz, kavrayamaz. Zamanla kardeşliğin anlamını bilen kardeşler zaman içerisinde bunun çözümüne ulaşır yani.

0: ve diğer akrabalarda sırasıyla. Bu konuda özlem çeken, hasret çeken, bize saygı duyan, bizi gerçekten seven akrabalarıma müthiş fikirim. Onları gerçekten canı gönülden seviyorum. Beni sevmeseler dahi çok seviyorum. Çünkü akraba olmak çok farklı bir şey. Aklında burayı bir nevi başka türlü düşünüyorsun. Yani acaba orada ne yaparım, nasıl yaparım, nasıl bir ortam olacak? Çünkü bilmediğin bir ortama geliyorsun. Bu karanlıktan aydınlığa yürümek gibi. Yani tünele girdiniz, kapkaranlık. Ama ben nasıl çıkacağım diye düşünüyorsun yani. Acaba aydınlığı göreceğim der gibi hareket ediyoruz yani. Sorun bu yani.
1: Sirkeci yalnızca bir tren garı değildi. Bir eşikti, bir araftı. Umutların filizlendiği ama aynı anda budandığı bir mabetti. Bugün Sirkeci'nin koridorlarında hala o günlerin yankısı dolaşır. Sanki o trenler bir yerlere varmayı değil, yalnızca buralardan gitmeyi vaat ediyordu. Burası Sirkeci Tren Garı, vedaların başkenti.

yeryüzündeki çok az mekanın yazgısı veda sözcüğüyle bu denli özdeşleşmiştir. Alman bir mimarın imzasını taşıyan, İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilk tren istasyonu olan Sirkeci Tren Garı'nın yıllar sonra bir veda mekanına dönüşeceğini kim tahmin edebilirdi? 1890 yılında açılışı yapılan istasyon, dönemin önemli mimari olaylarından biriydi. 19. yüzyıl sonlarında Paris'ten kalkan ve Avrupa şehirlerine uğrayarak gelen Şark Ekspresi'nin son durağı olarak planlanmıştı. Hem bu yönüyle hem de mimarisiyle istasyon doğuyla batının buluştuğu iki kültürden de izler taşıyan bir mekan olarak kabul gördü. Daha ilk yıllardan itibaren bulunduğu çevreyi dönüştürmeye başlamıştı. İstasyonun içinde yer alan lokanta, 1950'li ve 1960'lı yıllarda oldukça popüler bir yer olarak sanatçıların, yazar ve gazetecilerin buluşma noktası haline gelmişti. Ancak kendi sınırlarını aşarak Anadolu'daki binlerce insanın zihninde sembolik bir anlam kazanmasıysa 1961 yılından sonra olacaktı. Almanya ve Türkiye arasında o yıl imzalanan iş gücü anlaşmasının ardından Anadolu'nun pek çok şehrinden misafir işçi adayları İstanbul'a geldi. Yapılan mesleki sınavlar ve sağlık muayenelerinin ardından Almanya biletini kazananların bir sonraki durağı Sirkeci Tren Garı oluyordu. İşçiler burada Sirkeci Münih trenine binerek Almanya'nın yolunu tutuyordu. Sirkeci'nin uzun yıllar üzerinde taşıyacağı veda istasyonu unvanı böylelikle garın mermer duvarlarına işlenmiş oldu. Yalnızca vedalar değildi duvarlara işlenen. Sirkeci sadece bir tren istasyonu değil, aynı zamanda bir öğütler durağıydı. 1961 yılında başlayan göç dalgasıyla birlikte Almanya'ya giden misafir işçilere yalnızca bilet ve kumanya değil, bir de hayat rehberi sunuluyordu.

Biz senede bir kez Türkiye'ye gidebiliyoruz. Bana veda dedim mi, uğurlanmak dedim mi, aklıma ilk gelen yer Türkiye. Er gurbetçi gibi çalışıp işte sene sonu tatilimizi yapıp, ama o Türkiye'den ayrılık gerçekten zor. Gerçekten zor. Hatta hep böyle bazen eşimizle konuşuruz. Ya her gurbetçinin gibi hayal ettiği gibi bir gün dönsek mi, yapabilir miyiz? İşte orada açıkçası zorlanıyor.

Yaklaşık 64 yıl önce Türkiye'de devlet ve misafir işçiler arasında sıra dışı bir alışveriş söz konusu oldu. İşkur tarafından yazılı bir belge üretilerek Almanya'ya giden işçilere dağıtıldı. Üzerinde yasalar ya da onlara dayalı hukuk kuralları yoktu. Belgede işçiler için yazılmış gündelik hayata dair öğütler yer alıyordu. Almanya yolcuları yıllardır ailelerinde ve toplum içerisinde duydukları öğütleri bu kez ilk defa devletten duyuyordu. Ellerindeki belgeyi tekrar tekrar okudular. Birbirlerine gösterdiler. Evet, yanlış görmüyorlardı. İşte tam olarak öyle yazıyordu. Ey işçi kardeşim, akşamları erken uyuyun.

Mert Boztepe, 2010 yılında Belçika'ya geldim. 8 Ocak 1994, İzmir Karşıyaka doğumluyum. Aslen buradaki çoğu Türk gibi Afyon Emirdağlıyım. Ama Türkiye'nin babamın mesleğinden dolayı Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşama fırsatında bulundum. 2010 yılından bu yana da Belçika'dayım. Lise ve üniversite eğitimimden sonra da şu anda FIFA lisanslı menajer olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Aslında Türk olmanın zorluğunu yaşadığım yer Belçika'da, Belçika'ya oranla daha başka ülkelerden daha fazla hissettiğimi söyleyebilirim. Şundan dolayı Belçika çok dilli bir ülke. İşte merkezde ya da güneyde yaşıyorsanız Fransızca konuşuyorsunuz. Kuzeyde yaşıyorsanız Flamenkçe konuşuyorsunuz. En güneyde yaşıyorsanız Almanca konuşuyorsunuz. Buradaki bu komüniteler arasındaki çekişme aslında bize de yansıyor. Çünkü ben Brüksel bölgesinden olduğum için Flaman tarafındaki kulüplerle konuştuğum zaman ve onların dilini de konuşmadığım zaman zorluklar yaşıyorum. Tabii Türk olmak da buna katkı sağlıyor.

Biliriz ki hemen her toplumun bir nasihat kültürü ve geleneği vardır. Kimi zaman aile içinde, kimi zaman toplum ilişkilerinde, bazen de bir masal ya da hikayenin içinde çıkar karşımıza. Ait olduğu topluma ya da evrensel kabullere ait en temel değerleri öğreten, yol gösterici bir tavsiye ve davranış rehberi olarak kabul görürler. Bir bakıma toplumsal alanın düzenlenmesine yardımcı olan görünmez sınırlar ve hayali mekanlar inşa eder. Uzun yıllara dayanan, damıtılmış tecrübelerden beslenmesi, zorunlu olmaması, aile ve toplum tarafından aktarılması, kültürel yönünün daha ağır bastığını gösterir.

Benim adım Kerim Kara. 32 yaşındayım. Doğma büyüme Belçika. Malmedy tarafından. Brüksel'den gelmiyorum. 13 senedir beri Brüksel'de oturuyorum. Malmedy'ye kim geldi? Dedem geldi annem tarafından. Gençler. Babam sonradan annem için geldi. Evliyim, evet. 2 tane çocuğum var. 4 yaşında. Bir oğlanım var. Bir de 9 aylık bir kızım var. Yok bence Türk falan hiç ona dikkat etmiyorum. Sonuçta çok Türk müşterim yok. Var da o kadar şey yok. En önemlisi bence iyi kesim. Bir de şey, stil. Ona da dikkat ediyoruz. Hijyen. Yani kendi hijyenimiz. Bence o çok önemli. Hissediyorum ya. Buradakiler çok kapalı bence. Bizim Türkler burada fazla şey yapmazlar. Böyle güzel yerlere takılma. Hep şey kalıyorlar. Aralarında.

0: Ya Türkiye'de öyle bir şey yok bence. Türkiye'de daha çok açıklar. Mantalite falan daha iyiler bence. Buradakiler biraz eskide geride kaldı.
1: Sözlü gelenek türlerinin en bilinenlerinden biri olan nasihat ya da öğütler belki de insanlık tarihi kadar eskidir. İlk kez kim tarafından nasıl söylendiği ve insan zihninin hangi dürtülerle binlerce yıldır aktarım yaptığı ise bir terra ignota durumunu içinde barındırır. Peki Sirkeci'de olan neydi? Bu öğütler ne anlama geliyordu? Almanya yolcularını trene binmeden önce İşkur görevlileri karşılar ve burada son kontroller yapılır. İşçiler trenin hareketine bir saat kala kumanya fişini vererek kumanyalarını alırlar. Menü genellikle ekmek, peynir, zeytin, tahin helva, sucuk ve konserveden oluşur.
2: Hayır, hiç zorlanmadım. Gayet güzeldi. Yani siz de görmüşsünüzdür Türk restoranları çok fazla. Avrupalılar da çok memnun bu durumdan. Yani onlar da Türk yemeklerini seviyorlar. Bilmiyorum, ben gittiğimde görüyorum. Restoranlarda, yabancılarda görüyorum. Bizim yemek kültürümüz çok zengin. Her yönden zengin bir kültürümüz var ama yemek kültürümüz bambaşka. Gerçekten. Bunu gittiğimiz her yere de taşımak bence güzel. Tabii onlar daha çok böyle hafif yiyecekler tercih ediyorlar. Bizimkiler biraz daha yağlı, böyle lezzet açısından tabii fazla oluyor ama lezzetli yani sonuçta.

Misafir işçilere trene binmeden hemen önce İşkur tarafından verilen bir diğer şey ise arkalı önlü olarak bir kağıda basılmış üzerinde öğütler yazan belgeden oluşur. Almanya'da nasıl davranmaları, nelere dikkat etmeleri gerektiği, adab-ı muaşeret kurallarından Almanlarla olan ilişkilerine varıncaya dek akla gelebilecek pek çok konuda öğütlerden oluşur. Benzerlerini daha evvel elbette duymuşlardır. Ancak ilk defa devlet tarafından kendilerine toplu şekilde bu denli öğütler verilir. Pek çok işçinin hiç itirazsız bağış üstüne diyerek katlayıp iç cebine koyduğu, özenle muhafaza ettiği bir belge olmuştu öğütler. Böylece omuzlarına gurbetin, sılanın ve daha nice gam yükünün dışında bir başka ağırlık binmişti. Onlar artık ülkenin en yeni temsilcileriydi. Ülkelerini mahcup etmemek, tavır ve davranışlarıyla Almanya'nın takdirini toplamak artık çalışmak dışındaki yeni görevleriydi. İşte birbirine karışmış bu duygularla yola çıktı misafir işçi nesli. Vatanlarında ayak bastıkları son toprak parçası olan bu istasyon onlara hasreti, özlemi ve bir de öğütleri hediye etti.

0: Dönüp baktığında aslında yaşadığın anın tadı başka oluyor yani. O anı yıllar sonra anlıyorsun yani. Birden anlayamıyorsun, o anı çözemiyorsun yani. Bu şuna benziyor. Çok lezzetli bir baklava yediğinizi düşünün. Tadı tam anda kalış şekli yani. Tabii lezzetten anlayan bir insan için söylüyorum. Herkese tenzih ediyorum bu işte. Bazen o tadı inanılmaz farklı hissedersin yani. O his yani çok farklıdır yani. İnsanlar bu hislerini zamanla yansıtırlar yani. Aslında her şeyin en güzel açıklığı zamandır yani. Böyle düşünüyorum. En çok üzüldüğüm annemin her vedada, yani veda demeyeyim de her gidişimizde gelişimizde, son gittiğim bu sene Ramazan bayramında gitmiştim. Arada ilk defa gittim böyle bir şeyler, uzun yıllar sonra. Dedim artık çocuklarım falan, artık eskiden sadece 7-8 ay gidiyorduk burada izine. İlk zamanları ağırlıklı olarak. İnsanlar artık şimdi her vakit gidebiliyor. Genellikle imkanı, şartları, zaman uygun olan insanlar. Artık şartlar değişti. Senin 365 günü gidiş geliş arttı artık Türkiye'den buraya. Gurbetten Türkiye'ye diyelim artık. Dedim artık eşimle gelen gideni çoğalacak, üzülmeyi bırak dedim. Ama tabii annemin, insanların duyguları kendilerine göre farklı. O da belki ağlayarak kendini teselli ediyor, bilemiyorum. Ama üzülme, bir damla yaşını dahi akmasını istemem yani. Ne annemin, babam da içine ağlar ben biliyorum. Babam dışında ağlamaz. Onun da üzüldüğünü gayet iyi biliyorum. En küçük kardeşim var, o da üzülüyor bizim için. Bir tek kaldı orada. Böyle diyeyim yani, bunları ifade etmek değil de yani daha çok yaşamak farklı bir şey yani. Yani sözlerle tam ifade edilemiyor bunlar yani. Çünkü sözler bazen yetersiz kalıyor bu işleri anlatmakta yani. Asıl sıkıntımız bu yani.
1: Trenlerin düdüğü her çaldığında yalnızca onların işittiği bir fısıltıydı bu. Sirkeci vedaların ve öğütlerin başkentiydi. Her istasyon içinde ayrılık duygusunu barındırır. Ancak bazıları vardır ki ayrılık ve vedayı ipek bir gömlek gibi üzerine giymiştir. Önünden geçenler, yolu onunla kesişenler ve hatta ismini duyanlar bilir ki burası binlerce insanın arkasından el sallanarak uğurladığı, nicelerinin birbirinden ayrıldığı duraktır. Eşler, çocuklar, anne ve babalar ve daha kimler sevdiklerini son kez buradan uğurlamadı ki?

nice ayrılık sahneleri yaşandı istasyonun o meşhur peronunda. İstanbul'dan ve çevre illerden gelenler kendilerini şanslı addederlerdi. Bir uğurlayanları, arkalarından el sallayanları vardı ne de olsa. Ya Anadolu'dan bir tahta bavulla yola çıkıp sevdiklerini kendi memleketlerine bırakanlar? İşte onlar için sirkecinin yükü daha ağırdır. Peronda tanıdık bir sima, onlara bakan bir çift göz bulamamak düşer yazgılarına. Tren acı düdükler çalarak istasyondan ayrıldıktan sonra tüm yolcuların yazgısı birleşir. Artık hepsi gurbet yolcusudur. Sirkeci tren garı artık Anadolu'nun batıya giden misafir işçilerinin ilk durağı ve ailelerini görebildikleri son durak olarak zihinlere kazınmıştır.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Her hafta sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok sevinçliyiz. Çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz. Hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'tan.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Araf'ta sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet, yani ayrıca profesyonel olarak da Araf'ta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Araf'ta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Araf'ta

0: olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
1: Peki kalmak desek?
0: Araf'ta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
1: Evet, Uruf tepeden geliyor.
0: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum, hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca.
1: Çok güzel.
0: Çünkü çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum.
1: Çok
0: Tabii
1: iyi.
0: hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı.
1: Yani bir
0: Yani
1: kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
0: asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Araf'ta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Araf'ta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem. Hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
1: Hakikati arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
0: Tabii.
1: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
0: Şimdi
1: Ve bunu böyle aşama aşama en iyi haberci, en doğru haberci.
0: ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
1: Nasıl?
0: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız bizlerin, habercilerin, iletişimcilerin bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen habercilerde de iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye
1: Bu var mı?
0: çalışıyoruz.
1: Bu çok güzel. Bu algı var.
0: Bu algı var.
1: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da işte
0: Türkiye
1: ajans var
0: gibi
1: mı diye.
0: siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda ajans yazdıysa

0: doğrudur algısı var. Bu bizim için bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. Hı-hı. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Hı-hı. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
1: Maşallah.
0: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Hı. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar, o mesajla ilgileniyorlar, o mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim hı hı. anlamında da rol model olarak peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
1: Çok emin olma halinden.
0: Emin olma halinden. Hı hı. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. Mesela uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye anlaşmasını hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
1: Estağfurullah.
0: Hüdeybiye anlaşmasındaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. Hı. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti Peygamber.
1: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa ya bir dinlemek istiyorum seni mi yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
0: Şimdi bu duruma ve kişiye göre bak. Değişir. Hı. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. Hı. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
1: Çok iyi.
0: Bu da beni mutlu ediyor.
1: Süper.
0: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Hı hı. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı.

0: tane de veriyor. Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı.
1: Çok iyi,
0: yani onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış. Doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi. Biz orada tabii keçiyi tuttuk. Çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı.
1: Ve sonra orada, soyu tükendi.
0: Yok, az kaldı. İnşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize, zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında, tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Ya aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu takip ederim.
1: Kendi hayatınızda.
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de, yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren ya bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım, şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz, Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet. Hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor.
1: Mücadele.
0: Tabii.
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: Düşünmek de mücadele. En büyük mücadele
1: bir direniş,
0: esasında bir varoluş mücadelesi. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri, müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani. Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler, bazen diyorum arkadaşlara, hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz.
1: Evet.
0: O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz. Düşünelim, son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer olmamışsak o bir dakika geçmek bir

0: Bilmez.
1: Şimdi o mücadelenin...
0: Izdırap verir. Boşa evet. geçmiş bir hayat.
1: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama... Mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum. Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Hı hı. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama... Genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz, bir bilgi birikimi arıyoruz en azından, bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum, şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de...
1: Sorulandırabilirim.
0: Ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle.
0: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle... yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında... Dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da...
1: Bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları... Ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden bahsediyorum.
1: Hayır olabilir ya, çok anlaşılabilir bir durum.
0: Evet, yani ben kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki sence?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler... Dizayn ediyorlar olup bitenleri. Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek... küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı. Değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz... Eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı. Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
0: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük, çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı, dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Yani aslında bu soylu öfke bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan
1: doğrulana kadar evet. Verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kurulduğu, oluştuğu, yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep böyle değildi.
1: Hep böyle değildi.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı. Şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor ve o yalan evet dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor toplumlarda.
1: Tahribatı var yani. Evet.
0: Tahribatı kesinlikle var ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani böyle nükleer bir saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
1: Kesinlikle.
0: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey ve günümüzde de yalan çok yaygın, çok güçlü. En büyük virüslerden bir tanesi. Koronavirüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor, tahribat gücü yüksek. Panzehri var mı bunun? Var. Panzehri var. Panzehrinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
1: Hucurat suresi galiba.
0: Ya evet bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz? Hele böyle, hele böylesi bir at

0: atmosferde. Ben bazen
1: Şunu
0: diyorum
1: söyleyeyim mi?
0: gözünüzle
1: Yani
0: görseniz inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka
1: onu da yap.
0: onu da yaptı. Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu işte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Ve bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. Buranın da organize edilmesi lazım.
1: Çok doğru. Yani bir yalansa var organizma yani şeyin olması lazım.
0: Her şeyin organize edilmesi lazım. Yani
1: Kesinlikle.
0: hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon halinde mücadele edebilirsiniz. Sadece ben kendi ilçemde mücadele edeceğim. Artık o devirler kapandı. Sadece kendi ulusal sınırlarım dahilinde ülkemde mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Kıtamda mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Mücadelenin kesinlikle küresel boyutta olması lazım. O yüzden her kim ki küresel bir yeni şey iddia ediyor, onunla ilgilenelim. Ona gidelim. O organizasyonu inşa edelim.
1: Şöyle bir virgül koysam. Mesela yalanla süslenmiş doğru bir haber en doğru değil. Şimdi orada bunu nasıl ayıklıyorsunuz? Süzgeç ne burada mesela?
0: Yani bir yerde
1: En
0: yalan
1: doğru.
0: varsa, ufak bir yalan varsa,
1: Kirlenmiş haber mi oluyor?
0: o tabii artık ona itibar edilmez.
1: O sinek düşüyor yani oraya.
0: Ya o süt içilmez.
1: İçilmez.
0: Sineği aldık da süt içelim olmaz.
1: Olmaz.
0: O bir sürü mikroorganizma bırakıyor içeri. Onu biz raftan kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği.
1: Anladım.
0: Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
1: Hemen.
0: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden
1: Çok.
0: biri.
1: Aslında burada söylediğim şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü.
0: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak
1: Mesela bir iyi haber söyleyin sansasyonel olsun mesela.
0: olmaz
1: Yok.
0: ki.
1: Niye yok?
0: İnsanların iyiye ilgisi az. İyi,
1: Çok hastalıklı bir
0: iyinin
1: şey.
0: dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
1: Bu da insanlara galiba şey sıkıcı geliyor, değil mi? Biraz
0: Ya
1: süsleyebilecekleri
0: insanın doğasıyla da alakalı bir şey
1: bir
0: bu
1: şey.
0: yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız. Şimdi o iyi bir şey.
1: Evet.
0: Yani Onu gündemimize alalım, onu konuşalım.

0: konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır. Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların stratejik bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
1: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
0: Evet,
1: görüyoruz
0: 10
1: ama
0: saniye içerisinde
1: 10
0: tüketiliyor.
1: saniye, evet.
0: Yani belki
1: Hemen başka bir şeye
0: 6
1: geçmek.
0: saniye bile yüreklerin
1: Yürekleri
0: ısıtılması.
1: ısıttı.
0: Yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet, çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun. Ama
1: Sonrasında bir
0: falanca
1: şey...
0: falancayı öldürdü. Görüyor musun, işte falanca falancayı öldürdü. Daha önce de
1: Evet.
0: böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada? Çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: Çünkü ben
0: yerine...
1: bunu çok çok özür dilerim yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi yakınmalar da var. Haklı da olabilir ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor
0: Ya,
1: gibi geliyor.
0: ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla, yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten. El-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi.
1: Ne
0: Kötü
1: diyorsun?
0: durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi
1: Yok.
0: umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım. Yani
1: Kesinlikle.
0: stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referans. Şimdi buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu, ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz, değil mi?
0: Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor,

0: Programda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz'de nerede kalmıştık?
1: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
0: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
1: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı Bakiyesi'nde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında, yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Meclis'ten Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern Cumhuriyet'in ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
0: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
1: Şimdi neyden bağımsız?
0: Bağımsız habercilik, yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
1: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele. Bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim. Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı, 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor: Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız, çok ilginçtir. Baptist Hastanesi'nde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü.
2: ve kendi kendine oluşmuş

0: bir patlama imajı üretti. 3 tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda, evet, orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur, yani çok zor, karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
0: Bağımlıysak evet, yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız. Evet. Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kort diyorsunuz.
0: Yani evet, basketbol diyoruz.
1: Peki küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
0: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini isterim.
1: Ne zaman kuruldu bu hat?
0: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
0: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de, yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz. Ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum. İktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
1: referans veriyorlar ama, değil mi?
0: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, onu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra, işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun, peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek, fotoğrafımız da buraya geldi.
0: Evet, bu fotoğraf...
1: Biraz anlatmanızı da çok isteriz. Çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
0: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Yiyecekmiş gibi bir izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki, o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, işi yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduğu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı, özellikle Gazze soykırımında.
1: Aslında fotoğraflar da evet çok gündem oldu olan fotoğraflar.
0: Hep o peki ya sonrayı sorduğumuz için dedik ki işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
1: Evet.
0: Burada da zaten masamızda kitaplarımız.
1: Beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
0: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne olduğu sorusu için yaptık bunu. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
1: Yani bu işgaldeki Akbaba İsrail'le
0: o mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triyoloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik.
1: Evet, kayıt düştük. Kanıtla başlıyor.
0: Kanıt kitabımız bizim.
1: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi kanıta?
0: Ya buna tabii ki, şöyle alabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Şimdi bu kanıt kitabını, adı üstünde kanıt, bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama o fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün, bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi?
0: Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına, sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabıyla alakalı ilginç bir şey de yaptık, onu da anlatayım. Tabii. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak. Unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi böyle filmler vardır. The Pianist. İşte Life is Beautiful. Ondan sonra Schindler List. Meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir. Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev, Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı, Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa, mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Hı hı. Bu kanıtları her geçen gün, bu arada soykırım devam ediyor, bu kitap 10. baskısında, yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Unutulmayacak. Ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var. Ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise, benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İlla ki vardır, ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de, insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım.

0: üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100 bin insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür, bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı? Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin, bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine hemen bunu söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman bu buradan fonlanacaksınız denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidin. Yahudi soykırım müzeleri var. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede, her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Yani bizim de işte kendi cephemizden baktığımız zaman Gazze meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız.
0: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist...
1: Hayır, hayır. Bence siz en güzel yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız. Hani.
0: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani piyanist filmi tahmin ediyorum 35 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holokost filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
1: O bir süreç.
0: O yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme, evet, zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere parlamentosunda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik. İslam ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir misyon.
1: Ve devam edeceksiniz toplamaya.
0: Tabii ki. Tabii. Soykırım bitene kadar keşke biz soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Ya yani Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa şurada yine ikinci kitabımız var Tanık.
1: Evet, şimdi ona geçeceğim.
0: Yani kanıttan sonra tanığı
1: Tanık.
0: yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var. Kanıttan sonra tanık. Yani bir senarist bu tanık kitabını alsa, birkaç tanığın ifadelerini okusa çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
1: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
0: Şu an faz 1'deyiz. Faz
1: Fazla
0: 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini
1: Evet.
0: bekliyoruz. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
1: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
0: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu biz saldırganın kimler olduğunu
1: Aslında burada
0: tek tek
1: kabine
0: çıkarttık.
1: burada, değil mi?
0: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı
1: Muhteşem.
0: düşmek.
1: Bu bir dua.
0: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
1: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz yani. Unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere. Mesela
0: Evet.
1: alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Doğru. Çok fazla istatistik

0: veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holocaust endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri, bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlüğün, bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ya bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok, adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar. Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş, topyekün mücadele etmiş, sadece film yapmamış, müzesini yapmış, anıtlarını yapmış, kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler diyelim o zaman.
0: Bir güç atfetme taraftarı değilim. Niye güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? İlk cümleme döneceğim. Organize değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama. Herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
0: Tabii ki.
1: Niye düşünüyorum?
0: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok.

0: Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan mesela Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
0: Evet.
1: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı, değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana.
0: Şimdi mesela
1: Ansiklopedik.
0: toplanma kampı, yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde şifa hastanesinin tanımlanması lazım mesela. Şifa hastanesi nedir? Şifa hastanesi bugün, yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Sadece şifa hastanesindeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz, baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda
1: Muhteşem.
0: burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Buraya açtığınız zaman şifa hastanesini size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki şifa hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki, bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Küre Ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Kim Wikipedia yazıyor? No name, bilmediğimiz insanlar.
1: Ve ona
0: Kendi
1: göre yargılanıyoruz.
0: isim yargılayamadığımız insanlar. Kim yazmış bu
1: Yok,
0: maddeleri?
1: girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı. O yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor, onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış, Hacı Mehmet Boyraz, kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum.

0: Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de küre ansiklopedisine yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler. Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor o bilgileri.
0: Wikipedia mı? Hı hı. Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz,
1: değiştirilemez
0: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre ansiklopedisinde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu küre ansiklopedisinde bulabiliyor olması insanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize. Bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var.
1: Evet,
0: yani bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman
1: direniş
0: alacak.
1: Evet,
0: zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak. Sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler, İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunu da hemen son şey yapalım.

0: Çünkü siz dünyayı da biliyorsunuz.
1: Ya tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
0: Tam da bu noktada.
1: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ve Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da zamanlardır.
0: Ne güzel çıktınız.
1: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
0: organize
1: bilelim.
0: Olun.
1: Ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın, bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı yaptık. Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım. Yani duygu transferini yapabilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
0: Çok doğru.
1: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programımızın sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım, sabah kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
1: Burası ondan faz 1 tabii.
0: Tabii burası faz 1. Evet.
1: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
0: Gelecek.
1: Hepsi mutluyuz. Gelecek ve karanlık bir ortamdayız ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar, dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
0: Evet.
1: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda, çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. An ve Zaman'da bu akşam insanlık tarihinin en eski ama bugün de en güncel meselelerinden birini konuşacağız. Yabancı olmayı, göçü ve aidiyeti konuşacağız. Yabancı kimdir? Bir insan ne zaman ve kime göre yabancı sayılır? İnsanlar doğdukları toprakları neden terk eder? Savaşlar, sürgünler, inançlar ve yeni bir hayat arayışı onları nereye götürür? Bu akşam An ve Zaman'da sadece insanların bir coğrafyadan diğerine yolculuğunu değil, kimliklerin, kültürlerin ve aidiyetlerin değişimini de konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlıyoruz.

0: An ve zamana başladık değerli tarih severler. Bu akşam sınırları aşan insanların izini süreceğiz. Osmanlı'da kim yabancıydı? Esirlikten paşalığa, sürgünden yeni bir vatana uzanan hayatları, göçün değiştirdiği kimlikleri ve günümüze kalan izleri konuşacağız bu akşam. Osmanlı Devleti'ne sığınan topluluklardan devlet hizmetinde yükselen yabancılara, Kılıç Ali Paşa'dan İbrahim Müteferrika'ya birçok ismin hayat hikayelerini ortaya koyacağız, ele alacağız beraber. Elbette kıymetli hocamla beraber hemen sizinle tanıştırmak istiyorum kıymetli hocamı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, şeref verdiniz, uzaktan geldiniz. Tokat'a selam olsun.
1: Çok sağ olun,
0: eksik sizi olmayı. Ağırlamak büyük onur. Özellikle bu önemli konuyla ilgili sizin deneyimlerinizden ve bilginizden faydalanmak bizi ve izleyicilerimizi oldukça aydınlatacak. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için Sayın Hocam. Hemen X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden etiketimizi hatırlatıyorum. Sınırları aşanlar. Sınırları aşanlar etiketine yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hocam hemen başlayalım.
1: Tabii.
0: Konuşacağımız çok fazla konu var. Sorularım çok fazla. İzleyicilerimizden de gelenler var. Hemen öncelikle kitaplarımızdan başlamak istiyorum. Bu akşamki referans kitaplarımız sizin kitaplarınız. Osmanlı Devleti Hizmetindeki Yabancılar kitabı hocamın ve Murat Hanilçe ve Yunus Emre Tekinsoy hocamın editörlüğünde çıkmış kıymetli bir kitap. Bizim referans kitaplarımızdan ve diğer kitabımız Sınırları Aşan Osmanlılar. Yine Yunus Emre Tekinsoy hocamın ve Murat Hanilçe hocamızın editörlüğünde çıkmış kıymetli bir eser. Teşekkür ediyoruz öncelikle kıymetli hocam.
1: Çok sağ olun.
0: Yabancı olmayı konuşacağız ama onun altında birçok anekdot var. Birçok konuşacağımız alt başlık var hocam. Anlayabilmek için önce benim de konuyu kavrayabilmek için izleyicilerimiz için de yabancı kavramını biraz açabilir miyiz? Yani vatandaşlık nın zıttı mıdır? Yabancı nedir? Yabancı kime denir?
1: Evet.
0: Biz bu akşam yabancıyı hangi çerçevede ele alacağız?
1: Teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için öncelikle Tokat'tan da selamlarımızı getirdik. Oradaki arkadaşlarımızın sizlere selamları var. Geçtiğimiz haftalarda da bir arkadaşımızı konuk etmiştiniz burada. Şimdi yabancı kavramına girmeden belki şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Bizi tabii ekranları başında dinleyenlere de en azından program çerçevesinde ben nasıl anlatacağım onu da ifade etmek açısından. Şimdi 1912 yılının sonlarında Balkan yenilgisi var biliyorsunuz. Balkan hezimeti tarihimizde muazzam bir yıkımdır bizim. O günlerde ordunun muazzam ihtiyaçları var ve ihtiyaçları giderme noktasında halka başvurmak zorunda kalıyor devlet. Ve bir cemiyet kuruluyor.

Cemiyetin ismi Müdafaa-i Milliye Cemiyeti. Hatta cemiyetin içerisinde çok yakinen tanıdığımız şahsiyetler de var. Mesela bunlardan birisi Akif Bey'dir, Mehmet Akif.

0: O ona bir vazife veriyorlar. Diyorlar ki gidin Darülfünun talebelerine hitabet dersleri verin. Onlar halkın arasına karışsınlar. Harbin ne olduğunu halka anlatsınlar. Ve halk da yardımcı olsun. Hamdullah Supi Bey'in Darülfünun konferans salonunda, yani bugün İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nin konferans salonunda bir konuşması var talebelere. Diyor ki biliyorum içinizde gelecekte büyük hatipler yetişecek. Fakat bunu birkaç derste gerçekleştirmemiz mümkün değil. Size diyor bir şey söyleyeceğim. Yani mealen söylüyorum, kelimesi kelimesine değil ama insanların içine karıştığınız zaman onlarla konuştuğunuzda samimiyetle kendinizi ifade edin. Onlar sizin samimiyetinize inanırlarsa hitabetinizden çok daha etkili olur. Onları ikna edersiniz diyor. Tabii bizim ikna etmek gibi bir derdimiz yok. Hamdullah Sufi Bey gibi de iyi bir hatip değiliz. Lakin bugün bizi ekranları başında dinleyenlere elimden geldiğince samimiyetle, çok ilmi olmamakla birlikte, yani evet ilmi meselelerden bahsedeceğiz ama onları da sıkmadan, ayrıntıya girmeden hitap etmeye çalışacağım. Şimdi sorunuza geleyim. Yabancı nedir? Yani kavram olarak, daha doğrusu terim olarak yabancı nedir? Biliyorsunuz kavramlar bir nesne ile ilgili bizim aklımızda oluşan şablon. Onu dille ifade ediyorsak biz buna terim diyoruz. Yabancı da bugün aslında birey olarak, kişi olarak her birimizin aklında bir nesne ile ilgili ya da bir kelime ile ilgili çok farklı şeyler canlanabilir. Aslında bizim bugün konuşacağımız şey, yabancı olarak nitelendirdiğimiz şey, Osmanlı için klasik dönem açısından tabi olan, teba olarak ifade ettiğimiz kişilerin dışındakiler. Ama Osmanlı'da da tabii zamanla modern çağın getirdiği vatandaşlık anlayışının yerleşmesiyle birlikte de doğal olarak vatandaşı olmayanlar, yani dışarıdan gelenler, o devletin hukuki olarak vatandaşı olmayanları konuşacağız. Yani bugün konuşacağımız yabancı dediğimiz kişiler bunlar. Türkçe bir kelime değil, onu söyleyeyim. Aslında bizim dilimizde yabancıya karşılık gelen kelimelerin büyük bir çoğunluğu Türkçe değil. Biliyorsunuz Türkçe binlerce yıllık tarihi içerisinde farklı coğrafyalarda konuşulmuş. Aynı zamanda Türk milleti imparatorluk kurma becerisi gösterebilen, ki birden çok imparatorluk kuran bir millet olduğu için de farklı dillerden kelimeler alan ve kelimeler veren bir dil olduğu için bizim dilimizde yabancıya karşılık gelen birçok kelime aslında Türkçe değil. Doğal olarak yabancı da öyle. Biyaban kelimesi var. Bu Farsça bir ifade. Oradan geliyor kök olarak. Kır, sahra, çöl gibi anlamları var Farsça'da. Buradan almışız. Fakat biz onu Türkçeleştirmişiz. Türk'e mal etmişiz. Hakikaten ben böyle bu yabancı kelimesi nedir diye Murat Haniç Hoca'yla biz editörlüğünü yapmış olduğumuz Osmanlı Devlet Hizmeti'ndeki Yabancılar eserini yazarken orada yabancı kelimesi üzerine bunun ne ifade ettiğine dair bir kısa yazı kaleme almıştık. Orada araştırma yaparken yabancı kelimesi nedir diye baktık. Farsça bir kelime ama Türkçeleştirmişiz, dediğim gibi. Nasıl yapmışız onu? İsimden isim yapan bir yapım eki eklemişiz sonuna ve onu Türk'e mal etmişiz. 1900'lerin başında Oxford Üniversitesi'nde yayınlanan bir sözlüğe bakmıştım bununla ilgili. Mesela Farsça'da ve Arapça'da yabancı kelimesi yok. Yani o strange'i karşılayan, İngilizce'deki yabancı ifadesini karşılayan bir ifade yok Arapça ve Farsça'da. Ama Türkçe'de var. Yani biz kendimize mal
1: Yani.
0: etmişiz bu kelimeyi.
1: Hocam Osmanlı kaynaklarında nasıl geçiyor? Yani birçok şey duyuyoruz. Ecnebi duyuyoruz,
0: Tabii,
1: acem
0: evet.
1: duyuyoruz. Hangi farklı kavramlarla karşılaşıyoruz?
0: Belki şöyle bakmak lazım. Şimdi bu sizin dünyayı nereden gördüğünüzle çok alakalı. Yani Osmanlı dünyayı nereden görüyordu? Hatta bunun karşıtını da biraz sonra isterseniz onu da konuşuruz. Şimdi merkezde şu var. Bizim dünyamız için, Osmanlı dünyası için merkezde Arapça ve Farsça var. O yüzden kelimelerin biraz önce de ifade ettiğim gibi büyük kısmı yabancıyı karşılayan kelimeler Arapça ve Farsçadan alınmış. Mesela

0: Bigane kelimesi Farsça bir kelimedir. Ve Türkçe sözlüklere baktığınız zaman mesela Kamusu Türkiye'ye bakın. Orada bunu görürsünüz mesela. Yabancının karşılığı olarak kullanılmış olduğunu ya da eş anlamlısı olarak. Mesela yine kullanılan kelimelerden birisi siz biraz önce ifade ettiniz. Mesela dinden dönen, bir başka dine intisap etmiş olan manasında kullanılan bir kelime var bizim dilimizde. Biz buna mesela ne diyoruz? Ecnebi ile eş anlamlı kullanmıyoruz ama onunla da bağlantılı olarak ekliyoruz sonra. Mesela ecnebi dediğimiz kelime anlamı aslında Arapçada pek güzel bir anlamı yok. Necis, kirli anlamına gelen bir kelimedir.
1: Yani benim 95 yaşındaki dedem sevmediği bir şeye ecnebi o derdi. Yani
0: doğrudur.
1: Kötülemek için ecnebi o.
0: Evet.
1: Yani hep olumsuz dediğim şeyde.
0: Yani
1: algı.
0: Bu aslında sizin karşı taraftakini nasıl algıladığınızla da çok alakalı. Nasıl baktığınız ve onu nasıl isimlendirmek istediğinizle de çok alakalı. Mesela Bauman'ın bir ifadesi var. Diyor ki o öteki ve biz, yabancı ve yerli gibi böyle ayrımlar üzerinden bir değerlendirme yapar Bauman eserinde. Orada aslında nitelendirmek istediği şey şu Bauman'ın. Diyor ki insan tanımadığı şeye düşman olur. Ondan aynı zamanda korkar. Korktuğu için de onu doğal olarak nasıl nitelendirir? Kötü olarak nitelendirir. Biz aynı durumu burada görüyoruz. Genelde yabancılarla ilgili nitelendirmeler biraz önceki örnekte de görüldüğü gibi çok olumlu olmayabiliyor anlamları itibariyle. Ama birçok kelime dediğim gibi
1: Frank, bu tarzda, acem, zimmi, müstemen.
0: Daha çok belli bir topluluğu nitelendirmek için kullanılan bir ifade ama bunun gibi bir sürü kelime var literatürümüzde. Dönem dönem farklı ifadeler kullanılmış. Ama karşıdakini işte nasıl ifade edeyim? Küçük gösteren ifadeleri de sık sık kullanmışlar.
1: Hocam Osmanlı dünyasında yerlilik neye göre olurdu? Doğum yerine mi, dine mi, dile mi, tabiyete mi, yoksa padişaha bağlılığına göre mi? Neye göre yerlisiniz Osmanlı'da?
0: Burada temel anlayışımız tabiyet. Yani bizim yabancı nitelendirmemizde en azından ele aldığımız eserlerde yabancıyı kim olarak görüyoruz diye soracak olursanız tabi olmayan, yani teba durumunda olmayan, Osmanlı'ya tabi olmayanlar yabancılar. Şimdi buradan belki hareketle şunu ifade edeyim. Mesela Ali Kuşçu. Ali Kuşçu Osmanlı için bir dönem yabancıydı. Fatih döneminde biliyorsunuz Osmanlı devlet hizmetine dahil edilmiştir. Ulu Bey'in talebesidir, ünlü bir astronomdur mesela. Ama Osmanlı için bir yabancıydı, Müslümandı. O yüzden sadece din değil buradaki esas olan. Yabancı olan, tabi olmayan, yani Osmanlı padişahının tabiyetinde bulunmayana biz yabancı olarak bakıyoruz. Yabancı bunlar. Ama bunların bir kısmı tabi Müslüman olabilir. Entegrasyonları çok daha kolay oluyor, bunu da ifade edelim. Ama bir kısmı da gayrimüslim olabilir.
1: Peki gayrimüslim dediğiniz için söylüyorum. Tam tersi İran'dan, Hindistan'dan, Orta Asya'dan gelen bir Müslüman,
0: evet.
1: Din ortaklığı nedeniyle bizden kabul edilir miydi?
0: Bu devletin bakış açısı açısından söylüyorum, bizden değiller. Yani bunlar tabi olmadıklarından, yani şimdi çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama mesela İran'da yaşayan bir Müslüman, nitekim Osmanlı hizmetine giren bu tür kişiler de vardır. İran'da yaşadığı dönemde yabancı. Çünkü o ülkede hutbede Osmanlı padişahının ismi okunmuyor. Okunmadığı için de doğal olarak o yabancı. Ama Osmanlı tabiyetine girdiği zaman Osmanlı'nın doğal olarak bir parçası oluyor. Dediğim gibi onların entegrasyonu çok daha hızlı. Çünkü klasik dönem için konuştuğumuzda Osmanlı millet sistemi içerisinde Müslümanlar tek millettir. O noktada da onlar Müslümanların bir parçası haline gelebiliyorlar. Ama tabi olana kadar. Yani tabi olmadan önce bunlar yabancılar. Öyle bakmak lazım.
1: Hocam peki Batı toplumu yabancı olmayı ya da yabancılığı nasıl ve hangi şartlara göre değerlendiriyordu?
0: Tabii bakış açısı bizde nasılsa benzer bir durum onlar için de geçerli. Çünkü insanlar yaklaşık benzer düşünürler. Yani düşünce dünyaları insanların benzer işler. Onlarda da benzer şekilde mesela onların literatüründe de oldukça fazla bu tarzda kelimeye rastlıyoruz. Yani bunu İngilizce'de de, İspanyolca'da da, işte efendim İtalyanca'da ya da Fransızca'da da benzer şekilde görürsünüz. Hatta siz sormuşken aklıma geldi. Mesela bizim için bu yabancı kelimesinin manalarının çoğunluğun Arapça ve Farsça olduğunu söylemiştim. Onlar için de benzer şekilde mesela Latince ve Yunanca'dır. Onlar da kelime. Mesela strange kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. Mesela bugün animal dediğimiz zaman aklımıza gelen kelime. Mesela alien kelimesi mesela. İşte efendim egzotik kelimesi. Mesela bugün Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? Egzotik ifadesi. Mesela çok kullanılan barbar diye Türkçe'ye geçmiş ama barbarian mesela ifadesi. Bunların hepsi Latince ve Yunanca'dan kök alan kelimeler. Bugün Avrupa dillerinin hemen hemen tamamında bu kelimelerin biz kullanıldığını görüyoruz. Bunlar genelde yabancının karşılığı olarak ifade ediliyor. Biz nasıl onlara yabancı olarak bakıyorsak onlar da doğal olarak bize yabancı olarak bakıyorlar. Ama işte döneme göre, şartlara göre değişiyor. Şimdi Osmanlı dediğimiz zaman 600 yıllık uzun bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden hangi dönemde nasıl bakıldığı meselesi de döneme ve şartlara göre birbirinden farklılık arz ediyor.
1: 600 yıl dediniz hocam. Çok fazla etnik kökenin yaşadığı bir coğrafya. Yüzyıllar boyunca yönetmek de çok zor elbette. Örneğin mesela Osmanlı döneminde bir yabancı İstanbul'a örneğin geldiğinde onu ilk bu yabancıdır diyebileceğiniz ne olurdu acaba? Yani dil, kıyafet, mesleği, yaşadığı mahalle gibi. Yani yabancılık Osmanlı'da gündelik hayatta nasıl hissedilirdi ve yönetilirdi?
0: Şimdi yabancıların öyle çok mesela bugün turizm çok gelişmiş durumda. Gerçi fark ediyoruz bir kişinin yabancı olduğunu karşılaştığımız zaman. Ama Osmanlı'da öyle çok rahat bir şekilde bir yabancı devletin topraklarına girip de gezemez. Yani öyle bir şansı yok. Mesela İstanbul İmparatorluğu'nun merkezi. İstanbul'a geldikleri zaman öyle çok rahat bir şekilde gelemiyorlar. Bunların tamamı izne tabi. Ama bir yabancı çok rahatlıkla anlıyorsunuz. Birincisi dilden anlıyorsunuz. Yani Osmanlı'da Türkçe devletin resmi dilidir. Bu dil konuşulur. İstanbul'da konuşulan dilin dışında bir dil konuşuyorlar netice itibariyle. Kılık kıyafetleri mesela Frankler olarak böyle genel bir nitelendirme yaptığımız zaman mesela bunlar geldikleri zaman da görüyorsunuz bunların kılık ve kıyafetleri de doğal olarak farklı. Şimdi bugün güncel dünyada insanların kılık ve kıyafetleri, giyim tarzları birbirine benzedi. Yani bütün dünya küreselleşmenin etkisiyle. Ama eskiden sizin kıyafetleriniz, sizin hangi topluluğa bağlı olduğunuz, onun parçası olup olmadığınızı da ortaya koyardı. Mesela Osmanlı'da bırakın yabancıları, Osmanlı'nın içerisindeki farklı milletler, Osmanlı millet sisteminden bahsediyorum. Mesela bir Rum bir Müslüman gibi giyinemezdi. Çünkü devlet onu oradan tanırdı. O tanıtıcı bir unsurdu. O yüzden bir yabancıyı tanımak devlet açısından öyle çok da zor bir şey değildi. Baktığı zaman anlıyorlardı zaten kimin ne olduğunu.
1: Hocam Osmanlı'da yabancılık bir ömür boyu taşınan bir kimlik miydi? Yoksa mesela din değiştirme, evlilik, kültürel işte ya da devlet hizmetinde bulunmak, uzun süre Osmanlı topraklarında yerli olmak, yerleşik olmak. Bunlar yoluyla bir tebaa olmaya, Osmanlılaşma mümkün müydü acaba? Yoksa bir yabancıysan, tabi değilsen ömür boyu yabancı mı kalıyorsunuz?
0: Şimdi ömür boyu bigane kalıyor mu? Kalıyor gibi. İlginç bir örnek vereyim. Biraz sonra konuşuruz onu. Evet. Kılıç Ali Paşa'yı siz ismini andınız programın açılışında. Kılıç Ali Paşa mesela Osmanlı'da kaptanı deryalık yapmış bir adam. İtalyan kökenli. Bir yabancıydı. Ama daha sonra Osmanlı'da kaptanı deryalık yaptı. Fakat onunla ilgili mesela Evliya Çelebi diyor ki Paşa'yı biraz da eleştirel bir dille, hani biraz da tırnak içerisinde söylüyorum dalga geçer bir ifadeyle Türkçe'yi pek iyi konuşamazdı falan diyor. Devlet adamları da bundan dolayı ona gülerdi diye ifade ediyor. Muhtemelen izleri hayatın sonuna kadar kalıyor. Ama tabii yabancılık en azından statü açısından değerlendirdiğimizde tamamında yani hayatın tamamında geçerli olan bir şey değil. Sistemin içerisine dahil olduklarında sistem onları kabul ediyor. Fakat izleri tahmin ediyorum. Yani bir

0: Örnekten belki bu tahmini çıkarmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama izleri mutlaka hissediliyor. Mesela çok ilginçtir, Müteferrika'yı da burada konuşuruz herhalde, İbrahim Müteferrika'yı. Evet. İbrahim Müteferrika'nın da mesela Türkçe'ye çok büyük hizmetleri vardır. Mesela matbaayı Türkiye'de biliyorsunuz getirmesi açısından önemli bir şahsiyettir. Ama onun eserlerine de baktığınız zaman çok uzun zaman Osmanlı hizmetinde bulunmasına rağmen yazdığı eserlerde mesela Türkçe imla yanlışlarına falan da rastlanır. O yüzden izleri mutlaka kalıyor ama bir şekilde sistemin içerisine de entegre oluyorlar herhalde.
1: Kılıç Ali Paşa'ya değindiğiniz için evet, buradan devam etmek istiyorum hocam. Şimdi biraz değindiniz ama netleştirmek açısından Kılıç Ali Paşa yabancı mıdır değil mi?
0: Kılıç Ali Paşa hayatının bir yerinde yabancı ama daha sonra Osmanlı'nın bir parçasıdır. Aslında bu değişim ve dönüşümü de anlatıyor. Yani Kılıç Ali Paşa'nın yaşadığı dönem transemperyal bir çağ. Yani Akdeniz dünyasında kimliklerin kısa süre içerisinde değişebileceği bir çağda yaşadı mesela. Akdeniz dünyası o dönemde Türkiye'de çok çalışılan bir alan değil. Bazı yeni çalışmalar var. Umarım o çalışmalar artar. Transemperyal bir çağın içerisinde hayatı mesela böyle efsanelerle karışmış bir adam görüntüsü var. Mesela Kalabriya'ya bağlı küçük bir köyde doğuyor. Bir balıkçının çocuğu İtalya olduğunu biliyoruz İtalya'da. İtalyan çizmesinin en uç kısmı vardır. Oraya Kalabriya diyorlar bölge olarak. Orada doğuyor. Bir balıkçının çocuğu. Katolik bir ailede büyüyor. Ve hayatının bir noktasında korsanların eline geçiyor. Müslüman korsanların. Mağrip'te Osmanlı'ya tabi olan korsanlar var. Mesela bunların içerisinde en çok bildiğimiz Barbaros Hayrettin Paşa'dır. O da daha sonra kaptan deryalık yapacaktır. Hatta bugün Beşiktaş'ta biliyorsunuz türbesi duruyor. Evet. Donanmamız önünden geçerken selam verir. Barbaros bizim tarihimizin en büyük, en tanınan denizcisidir. Bunlardan birisinin eline geçiyor. Esir alınıyor, onu biliyoruz. Bu esaretten kurtulmak için ilginç bir hayat hikayesi var. Hani bunun ne kadarı efsane, ne kadarı doğrudur bunu bilme imkanımız çok fazla yok. Ama şunu biliyoruz, İtalyan ve Osmanlı korsanları tarafından ele geçirilmiş. Muhtemelen ele geçirildikten sonra bir Osmanlı gemisinde kürekçilik yapıyor. Yani forsa oluyor, deniz kölesi haline getiriliyor. Ve hayatının bir noktasında ihtida ediyor. Yani İslam'a intisap ediyor, Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduktan sonra hayatı tamamen değişiyor. Şimdi Osmanlı'yı belki de bu noktada belki değinmekte fayda var. Dönemin Avrupa'sından ayıran en önemli özellik şu. İstidadınız varsa ve Müslümansanız Osmanlı'da kaptanı derya olabilirsiniz. Ya da sadrazam da olabilirsiniz. Biliyorsunuz Osmanlı tarihinde onlar yabancı değillerdir. Hatta belki en başta bundan bahsetmek lazımdı. Karıştırılan bir şey var. Mesela Osmanlı Devleti'nde bir devşirme. Sokulu Mehmet Paşa devşirmedir biliyorsunuz. Sırbistan kökenlidir. Sırbistan'dan gelmiştir. Sokol'dan alır ismini. Sokulu Mehmet Paşa yabancı değildir. Osmanlı tebaasıdır. Gayrimüslim bir aileden gelmiştir.
1: Devşirme.
0: Devşirmedir. Hı hı. Fakat o yabancı değildir. Çünkü Osmanlı tebaasıdır o. Fakat Kılıç Ali Paşa için bu durum söz konusu değil. Ama iki örneği de birleştiren bir şey var. Siz Osmanlı Devleti'nde istidadınız varsa sadrazamlık makamına kadar ya da kaptanı deryalık makamına kadar çıkabilirsiniz. Klasik dönem için iki temel şartı vardır yalnız. Onu bahsetmekte belki fayda var. Bir, Müslüman olacaksınız. İki, Türkçe bileceksiniz. Bu iki şartı yerine getiriyorsanız, temel şartlar, başvuru şartı bu tabiri caizse. Siz en tepeye kadar çıkma şansınız var. Hanedan biliyorsunuz ayrı o ama onun dışında sadrazamlık makamına kadar çıkabiliyorsunuz. Ve Kılıç Ali Paşa için de bu durum geçerli. Ha bu arada Kılıç Uluç meselesi. Onu da Ali Paşa, Ali, bahsetmek Uluç lazım. Uluç aslında uzun zaman Uluç. Uluç kelimesinin kökeniyle ilgili ne anlama geldiğiyle ilgili falan böyle ciddi tartışmalar var. Ama muhtemelen Uluç kelimesi İtalyanca kökenli bir kelime. Oradan geliyor ve deniz köleleriyle ilgili bir unvan. Ve bu daha sonra Mağrip'teki denizcilerin, Müslüman denizcilerin ki bunların büyük çoğunluğu Türktür. Onların içerisindeki bir kısım zevat bu unvanı kullanmışlar. Ali Paşa da öyle. Hı hı. Mesela Uluç Hasan Paşa da vardır. Ali Paşa'nın hayatında etkin bir şahsiyettir mesela o. Uluç unvanını kullanıyorlar. Kılıç olması daha sonraki bir döneme doğru geçer. Yani geç dönemde Kılıç Ali Paşa olarak anıyoruz. Böyle bir adam. Dediğim gibi çok ilginç bir hayat hikayesi var. Yani bugün bir çok rahat bir filmin konusu falan olabilir yani. Sinemaya uyarlanabilir.
1: Bir kaptanı deryalığa uzanan
0: evet, aynen
1: büyük
0: öyle.
1: Bir serüven.
0: Yani daha farklı şeyler anlatılıyor. Mesela işte Cafer diye bir Osmanlı denizcisinin hizmetine girer. Orada köledir. Hatta iki tane İtalyanla birlikte bulunmaktadırlar. Bunlarla arası bozulur, bir kavga eder. Bu kavga esnasında Napoli'li bir İtalyan köleye vurur ve bunun üzerine ölür karşıdaki kişi. Hayatından olacaktır. Yani aslında bir kişiyi öldürdüğü için kendisinin de idam edilmesi gerekmektedir. Fakat İslam'ı kabul eder. Hatta hayatın ilk dönemlerinde saçkıran olduğu, diğer kölelerin onunla hiç oturmak istemedikleri falan anlatılır. Bir müddet sonra efendisinin İslam'ı kabul ettikten sonra kızıyla evlenir ve yolu açılır bu sayede. Daha sonraki dönemde Osmanlı'da çok etkin bir kişi olur. Mesela Turgut Reis vardır. Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok önemli denizcilerimizden bir tanesi. Hatta Cerbe Savaşı'nda muazzam büyük başarıları var. Turgut Reis'in ilk İstanbul'a geldiği bir 8 kalyonluk şey var. Seyahat var. Orada ismini görüyoruz Uluç Ali Paşa'nın. Onunla birlikte büyük işler yaparlar. Bir müddet sonra bakarız Beylerbeyi rütbesine gelir. Ardından mesela İnebahtı'da çok büyük başarıları vardır. İnebahtı bizim tarihimiz açısından bir hezimettir. Fakat o hezimete rağmen İnebahtı'da onun göstermiş olduğu başarılar ona kaptani deryalık makamını getirir. Birçok isyanın bastırılmasında etkin rol üstlenir. Hatta şöyle söyleyelim, Osmanlı denizciliğinin son büyük kaptanı deryasıdır Uluç Ali Paşa ve bir yabancıdır temelde. Ama Osmanlı sisteminin içerisine zamanla entegre olmuştur. İlginç bir şahsiyet dediğim gibi.
1: Entegre onun olmuş gibi, hatta İstanbul'da kendi adına külliyesi
0: tabii, camiyi tabii külliyesi var. Bugün şey. Hala duruyor Kılıç Ali Paşa Camii İstanbul'da. Önemli bir şahsiyet bu yönüyle. Hatta çok ilginç şeyler var. O dönemde biliyorsunuz Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki mücadele, İspanya merkezli Kusa Roma, Cermen İmparatorluğu var. Onlar mesela Kılıç Ali Paşa'yı çeşitli vaatlerde bulunurlar. Mesela Kusa Roma, Cermen İmparatoru der ki, şayet der Hristiyanlığa dönersen ve benim tabiyetime girersen seni der Tunus Kralı yapacağım. Bunu kabul etmez. Mesela yine Uluç Ali Paşa'yla ya da Kılıç Ali Paşa'yla nasıl ifade edeceksek bildiğimiz önemli olaylardan bir tanesi de şu ilginç bir hadise o da. Onun hayatıyla ilgili bazı hadiselerle ilgili bildiğimiz en önemli olaylar İtalyanların kimmiş bu adam diye araştırması üzerine ortaya çıkıyor. Yani diyorlar ki ya bu İtalyanmış, bunun akrabaları yok mu falan diye gerçekten de araştırıyorlar. Teyzesinin kocası var 90 yaşlarının üzerinde. Onunla ilgili araştırmalar yapıyorlar ve oradan bilgilere ulaşıyorlar ve hep yanlarına çekmeye çalışıyorlar fakat kendisi bunu kabul etmiyor. Dediğim gibi Kalabriyalı, doğduğu köy mesela bugün onunla gurur duyuyor. Burada ekranda da görüyorsunuz, şurada hemen bir tane heykel var,
1: evet.
0: Görüntü. O Kılıç Ali Paşa'nın kendi doğduğu köydeki heykelidir. Tabii tarihin bir de turizm yönü var biliyorsunuz modern dünyada. İtalyanlar bunu o şekilde değerlendirme yoluna da gitmişler. 2000'li yılların başında hakkında ciddi bir biyografi araştırması da yapmışlar. Ve bununla da gurur duyuyorlar ilginç bir şekilde.
1: Hocam birçok portre var üzerinde konuşabileceğimiz. Evet. Yine İbrahim Müteferrika.
0: Evet.
1: O da bir esir değil mi? Kılıç Ali Paşa gibi.
0: O biraz tartışmalı. Yani esir olarak mı geldi, farklı şekilde mi geldi meselesi biraz tartışmalı. Ama müteferrika da dediğim gibi bir yabancı, hı hı. Ama daha sonra Osmanlı tarihinde çok yüksek devlet görevlerinde bulunmamıştır müteferrika. Adı üstünde müteferrika, yani o bir makam belirtir Osmanlı bürokrasisi açısından. Fakat müteferrikayı önemli kılan onun kültürel etkisidir. Yani ilk Osmanlı tarihindeki Türk matbaasını kurması açısından çok önemli. O yüzden müteferrika hani köle miydi, esir alınarak mı geldi? Bu konu biraz tartışmalı. Fakat şunu biliyoruz, bir Hristiyan, çok iyi biliyoruz bunu, Erdelli. Erdel bugün daha çok literatürde, yani güncel literatür açısından Transilvanya olarak anılan bölge. Biliyorsunuz uzun zaman Osmanlı egemenliğinde kaldı. 100 yıldan uzun süre bir egemenliğimiz söz konusu. Burası Avusturya-Macaristan'ın hakimiyet sahası içerisinde bulunmadığından, Avusturya-Macaristan Avrupa'daki mezhep mücadeleleri esnasında Katolikliğin en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Bu bölge Protestanlığın geliştiği bir bölge. Ve Protestan olduğunu biliyoruz. Onun çünkü İslam'la ilgili bir risalesi vardır. Bu risale de İslam'ı anlatır tırnak içerisinde ama uzun uzun da Hristiyan mezhepleri üzerine tartışmalar falan yapar. Muhtemelen Üniteryendi. Üniteryen yani şimdi bu yabancıların gelmesi meselesinde sadece müteferrika örneğinde görmeyeceğiz. Bu inanç meselesinin de ciddi bir etkisi var. Yani Avrupa'da mesela bu mezhep mücadeleleri devam ederken Katolik baskısından kaçanlar Osmanlı'ya sığınmak durumunda kalıyor. O yüzden müteferrikanın gelme nedenlerinden bir tanesi de belki bu yönüyle gerçekleşmiş olabilir. Çünkü 1700'lerin başından itibaren geliyor. Bu dönemde biz Erdel'i kaybediyoruz Avusturya'ya. Kaybettikten sonra geldiği için Niyazi Berkes mesela Kemal Beydilli bu konularda önemli çalışmalar yaptılar. O şekilde de gelmiş olabilir ama bir şekilde ihtida ediyor. İslam'ı kabul ediyor, Müslüman oluyor ve Müslüman olması sonrasında da tarihimizde çok önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sadece Osmanlı'da matbaayı kuran adam değil bu adam. Önemli bir diplomat, yani farklı dillere hakim, bunu biliyoruz. Belki o kişiyi de konuşuruz biraz sonra. Humbaracı Ahmet Paşa,
1: evet.
0: Comte de Bonnevel diye geçer tarihimizde. Orijinal ismi o aslında ama bizde Ahmet olmuş ihtida ettikten sonra. Onun da önemli müttefiki. Yine ekranda görülüyor. Humbaracı Ahmet Paşa'nın mezarı var. Onun hemen yan tarafında da müteferrikanın mezarı vardır. İstiklal'den Galata Kulesi'ne doğru inerken yolun sol tarafında Galata Mevlevi Hanesi vardır.
1: Evet.
0: Mevlevi Hanenin bahçesinde mezarları yan yana. Aynı dönemin adamları. İkisi de yabancı. Ve ilginç bir şekilde bunlar müttefikler. Çünkü hani kabul noktasında da bir yabancının kabulü zor. Yani bürokraside önemli makamlara geliyorlar. Bu doğal olarak mevcut olanları kıskandırıyor. Çatışma meydana geliyor. Bu çatışma noktasında müteferrikayla Humbaracı Ahmet Paşa'nın bir ittifakı var. Kader onu göstermiş. Mezarları da yan yana yer almış. Humbaracı Ahmet Paşa'nın bu arada oturduğu mahalle de İstiklal'dedir. Orada sokak ismi de var hatta aşağıya doğru iner İstiklal'den.
1: Evet,
0: o sokağın Humbaracı ismi de Humbaracı Ahmet Paşa'nın ismini taşıyor.
1: Humbaracı Ahmet Paşa hocam Fransa ve Avusturya'da görev yapıyor. Sonra
0: evet.
1: Osmanlı'ya sığınıyor aslında.
0: Evet.
1: Peki bu sığınmacı işte askeri uzman, macera perest işte... Nasıl tanımlamalıyız Humbaracı Ahmet Paşa'yı?
0: Yani dediğim gibi bu kişilerin her birinin hayatı birer sinema filminin konusu olabilecek şekilde. Humbaracı Ahmet Paşa da ilginç bir adam. Bir soylu aileye mensup. Zaten Avrupa'da bu tür önemli görevlerde bulunan kişiler genelde soylulardır. O dönemin şartları açısından söylüyorum. Fransız ihtilalinden sonra değişmiştir o durum. Yurttaş ordu anlayışa yerleşecektir. Fakat Humbaracı Ahmet'in bize intisap ettiği dönem açısından söylüyorum. Soylular genelde önemli makamları işgal ederler. Humbaracı Ahmet Paşa ilginç bir şekilde Bourbon hanedanlığından gelen bir kişi. Bourbonlar Fransızların ünlü hanedanıdır. Devletin başında bulunan hanedan. Bu hanedanın bir kolundan geliyor. Henüz daha 10 yaşındayken Bahriye'ye, Fransız Bahriye'sine giriyor. 13 yaşına geldiği zaman teğmen olarak Bahriye'ye katılıyor. Fakat böyle biraz aşırılıkları fazla bir adam. Yani tartışmayı seviyor, mücadeleyi seviyor, böyle geri adım atmayan bir kişilik. Ve bir müddet sonra Bahriye'den bu kişiliğinden dolayı uzaklaştırılıyor. Bu kez yine Fransız ordusunda kara ordusuna giriyor. Kara ordusunda da rahat durmuyor. Başına bazı şeyler giriyor, ayrıntılarına girmeyeyim. Ardından Fransa'da önce hakkında tutuklama, ardından da ciddi yaptırımların olacağı kararlar çıkınca Fransa

0: terk ediyor, Avusturya'ya sığınıyor. Avusturya'ya gidince de kısa sürede iyi bir asker yükseliyor. Hatta bize karşı da savaşıyor ve ciddi başarılar gösteriyor. 1716'dan itibaren bizim Avusturya ile savaşlarımız var. Bu savaşlarda Osmanlı Devleti'ni ağır mağlubiyete uğratan kişilerden birisidir Humbaracı Ahmet Paşa. Hatta Peter Varadin vardır, bizim ağır mağlubiyet aldığımız savaşlardan biridir. Orada bir mızrakla karnından yaralanacaktır. O yarası hayatı boyunca da kapanmayacaktır. Orada bir plaket gibi bir şeyin kapatıldığı ve bunun ızdırabını hayatı boyunca çektiği söylenir. Ama bize karşı savaşıyor ve ciddi başarılar gösteriyor. Fakat orada da boş durmuyor diyeyim tabiri caizse. Sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Kimle? O dönemin en önemli komutanlarından birisi Prens Öjen'le sıkıntı yaşıyor. Öjen o dönemde Avusturya ordularının başındaki kişidir. Bizim tarihimiz açısından da çok olumsuz bir kişiliktir. Bize çok ağır, mesela Zenta'daki yenilgimiz gibi ağır mağlubiyetler yaşatmış bir kişidir. Ve Öjen'le sıkıntı yaşıyor. Prens Öjen'le, Savoylu Öjen'le. Bunu yaşadıktan sonra da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü tutuklanıyor. Uzun zaman hatta hapis hayatı yaşıyor. İlginç bir şekilde hani konu konuyu açıyor. Onlarda nasıldı meselesi. Mesela Prens Öjen de Avusturya için yabancıdır. Öjen de normalde daha sonra İtalyan birliğini kuracak olan İtalyan krallığının hanedana mensuptur mesela Öjen. Onu da mesela Fransız kralı Louis beğenmiyor, orduyu almak istemiyor. Bunun intikamını almak için Avusturya hizmetine girecek ve Avusturya'nın tarihindeki en büyük komutanlardan birisi olacak. Ve Fransızlara çok büyük mağlubiyetler yaşatacaktır Öjen, Prens Öjen. Öjen'le sıkıntı yaşıyor, hapis yatıyor.
1: Hocam hapis evet. Yatıyor da bir virgül koyalım mı? Heyecanlı bir yerde bıraktınız. Tabii merak ki. Ediyoruz. İzleyicilerimiz de biraz merak etsin. Kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından hocamla beraber burada olacağız. Ayrılmayın.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.
2: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy hocamla beraber Osmanlı'da yabancı olmayı konuşuyoruz. Çeşitli portreler ve ilginç hikayeler üzerinden devam ediyoruz. Sizin sorularınızı da not aldım, soracağım. Elbette izleyenlerimiz de var. Selamlarımızı iletmek istiyoruz tarih gönüllüleri.

0: de her hafta bizi izliyorlar. Teşekkür ediyoruz katkıları için. Los Angeles'tan ve Ankara'dan Aydın Tuna Palabıyıkoğlu selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. Hem Los Angeles hem Ankara dedik yabancı konuşurken, evet. Değil mi? Teşekkür ediyoruz katkıları için. Tülay Kaş yıllar ve Orhan Kaş yıllar bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de bizi izledikleri için. Hocam devam edelim. Öjen'le sıkıntı yaşıyordu Kumbaracı, evet. Ahmet Paşa.
1: Evet, Prens Öjen'le yaşadığı sıkıntıdan dolayı mahkum ediliyor. Hapisten çıktığında beş parasız. O maceracı adam ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisine giriyor. 1726 gibi tarih olarak. Kısa bir İtalya macerası var fakat orada da tutunamıyor. Ve Osmanlı'dan gelen bir kısım teklife tabi olarak Osmanlı Devleti'nin hizmetine girme yoluna gidiyor. Burada hayatının ilk safhası, Osmanlı ile ilgili ilk safhası diyebileceğimiz kısım Bosna ile başlıyor. Bosna'ya geçiyor. O dönem Bosna Beylerbeyi olan Gazi Ahmet Paşa var. Onun yanında bir müddet kalıyor. Ardından Gümülcine'ye geçiyor. Buraya geldiği sırada Osmanlı hizmetine gireceği anlaşılıyor. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Avusturya devamlı girişimde bulunuyor. Yani Osmanlı devlet hizmetine girmesini istemiyor ve kendisine iade edilmesini istiyor. Bundan kurtulabilmenin yolu olarak da İslam'ı seçiyor. Yani ihtida ediyor, Müslüman oluyor. Müslüman olması sonrasında 1730'a gelinirken İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşiyor. Biliyorsunuz bu dönem aynı zamanda Lale Devri'nin sonlarıdır. Patron Ali İsyanı ile birlikte Lale Devri sona eriyor ve bir iktidar değişikliği oluyor. Bu da onun hayatında bir bekleme süresi oluşturuyor. Hani biraz önce de ifade ettiğim gibi hayatı böyle maceralarla dolu Kumbaracı Ahmet Paşa'nın. Ama bir şekilde yolunu buluyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldikten sonra onun Kumbaracı olarak anılmasını sağlayan en önemli olay Osmanlı Kumbara Ocağı'nın ıslahı meselesidir. Kumbara biliyorsunuz Kumbaracı sınıfı en azından teknik bir sınıftır Osmanlı ordusu için. Daha doğrusu bütün ordular için o dönemde teknik bir sınıf. Osmanlı'nın tabii uzun savaşlarla mücadele ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve Osmanlı aynı zamanda modernleşme ihtiyacını ilk defa ciddi anlamda hissettiği bir dönem. Ve doğal olarak da orduda modernleşme için Kumbaracı Ahmet Paşa'nın burada öncü şahsiyetlerden birisi olduğunu görüyoruz. Kumbaracı Ahmet Paşa'nın Kumbara Ocağı'nı modernleştirirken aynı zamanda bir şeye daha başvurduğunu görüyoruz. Bu dönemde Avrupa'dan uzmanlar getirmeye başlıyor ve bunlar da ihtida ederek Müslüman oluyorlar. Ve Kumbara Ocağı'nın gelişmesinde çok ciddi anlamda etkisi var. Belki aklımıza şu soru gelebilir, Kumbara nedir diye belki bir soru gelmiş olabilir. Kumbara el bombası gibi, havan gibi patlayıcı silahların yapıldığı askeri sınıf ve burada üretilen eşyalara verilen ya da malzemeye verilen isim. Mesela Osmanlı'da el bombasına benzer, yani bugün modern el bombasıyla aynı şey değil ama işte mesela demirden dökülen bu tür ürünler var. Bunlar Kumbara Ocağı'nda yapılır ve aynı zamanda kullanılırdı. Bu ocağın modernleştirilmesinde ciddi anlamda etkisi var. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Yani dediğim gibi adam boş durmuyor. Aynı zamanda siyasetin içerisine de giriyor. Mesela Osmanlı'yı Avusturya ile devamlı savaştırmak istediğini görüyoruz. Benim şahsi kanaatim şu. Bir noktada Öjen'den ve Avusturya'dan da, yani Avusturya İmparatorluğu'ndan, Habsburglardan intikam almak istiyor. Bu noktada da işte hem Ruslara karşı hem Avusturya'ya karşı Osmanlı'nın özellikle İsveç'le ittifaklar yapması gerektiğine dair faaliyetleri var. Yine bu dönemde mesela Erdel Kralı olarak geçer 2. Rakozi var. Onunla mesela bir ittifakı var, müttefikliği var. Onun mesela Osmanlı'da daha sonra onun ölümü üzerine oğlunun gelmesinde ciddi anlamda etkinlikleri oluyor. Fakat bu işte yabancılara... Yabancı tam Osmanlı olabiliyor mu sorusunun belki de tam cevabı olabilir bu. Rahatsızlıklar uyandırıyor. Bazı devlet adamları tarafından destekleniyor ama onların devri sona erdiğinde kısa süre sonra bakıyorsunuz merkezden uzaklaştırılıyor. Mesela Kastamonu'da bir sürgün hayatı vardır. Ahmet Paşa'nın, Mumbaracı Ahmet Paşa'nın. Ama dediğim gibi böyle maceralarla dolu bir hayat yaşıyor. Biraz önce de ifade ettim, müteferrika ile müttefiklerdi. Ve müteferrika ile aynı yıl yaklaşık bir ay arayla vefat ediyorlar. O da çok ilginçtir mesela. Çocuğu olmuyor, yani soyu devam etmiyor. O da ilginç bir olay. Kılıç Ali Paşa'nın da benzer bir durumu vardır. Onun da soyu devam etmemiştir. Ama müteferrikanın soyu devam etmiş, onu biliyoruz. Hani bugün soyundan gelenler var mıdır, yok mudur bilmiyoruz ama müteferrikanın terekesine baktığımız zaman terekesinde bir kızının olduğuna dair kayıtlar var. O konuyla ilgili biraz önce bahsettim, Niyazi Berkes Hoca'nın çalışmaları vardı. O hatta Kemal Beydilli Hoca da onu söylüyor. Onun daha önce bir başka eşinden, daha önceki eşinden de erkek çocukların olduğuna dair de rivayetler var. Ama hem Humbaracı Ahmet Paşa için söylüyorum hem de Kılıç Ali Paşa için soyları devam etmiyor. Ama etkili şahsiyetler dönemler açısından.
0: Bir şahsiyet daha var hocam. Yine Osmanlı'ya sığınan Mustafa Celalettin Paşa.
1: Ha, evet.
0: Osmanlı komutanına dönüşüyor.
1: Evet.
0: Bir esir olarak mı bilmiyorum, sığınmacı olarak mı geliyor?
1: O sığınmacı olarak geliyor. Hı hı. O ama çok geç bir dönem. Şöyle, şimdi Kılıç Ali Paşa ile ilgili konuştuklarımız 16. yüzyıla ait. İşte Humbaracı Ahmet Paşa ve İbrahim Müteferrika 18. yüzyıl. Fakat Mustafa Celaleddin Paşa modern dönem şahsiyeti. O 19. yüzyılda Osmanlı Devlet hizmetine girenlerden bir tanesi. Mustafa Celaleddin Paşa ile ilgili baştan şunu söyleyeyim. Onun soyu devam etti. Hani biraz önce konuştuk ya. Onun soyundan gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. Nazım Hikmet. Tabii
0: öyle
1: Nazım Hikmet'in dedesidir.
0: Öyle.
1: Mustafa Celaleddin Paşa annesi tarafından Nazım Hikmet'in dedesidir Mustafa Celaleddin Paşa. 1848 ihtilali var. Onunla Mustafa Celaleddin Paşa'nın Osmanlı'ya gelişi ilintilidir.
0: Lehistan'dan.
1: Evet, Lehistan'dan geliyor. Yani Polonyalıdır kendisi. O da çok ilginç bir kişilik. Yani bunların her birinin hayatı böyle muazzam hayatlar. Macera dolu. Zaten bir coğrafyayı terk eden, farklı bir coğrafyaya giden insanların hayatları böyle maceralarla dolu oluyor. Yani bir yerde oturan, oradan hareket etmeyen insanların böyle macera dolu hayatları pek fazla olmuyor. Mustafa Celaleddin Paşa'da da biz onu görüyoruz. Çok istidatlı bir adam. O da Polonya'da doğmuş. Hatta dini eğitim falan alıyor. Bir müddet sonra resime olan ilgisinden dolayı bir sanat okulunda eğitim alıyor. Bu sırada 1848'de Macarlar ve Lehilerin tarihinde çok önemli bir yeri vardır. İhtilaller başlıyor. Hatta biz Fransız ihtilalini bu milliyetçilik noktasında çok ön plana çıkarırız. Dünyada milliyetçilik fikrinin gerçek anlamda böyle güçlü bir şekilde hissedildiği ihtilaller 1830 ve 1848 ihtilalleridir. Burada da Lehistan noktasında Mustafa Celaleddin Paşa'nın o ihtilalde yer aldığını görüyoruz. Hatta ihtilal bastırıldıktan sonra Prusya ordusu tarafından bastırılıyor, tutuklanıyor. Gelişi hemen 1848'de değildir. O biraz daha geç bir dönemde geldiğini görüyoruz. Fakat yine kendisi gibi bir yabancının bir müddet sonra damadı olacak. O da bir noktada aslında Mustafa Celaleddin Paşa'nın ikbal yolunu açacak diyelim. Doğru tabir bu olur mu bilmiyorum ama gerçekten hayatı çok ilginç. Eski ve modern Türkler diye onun çok önemli bir eseri vardır. Yani sadece komutan değil, aynı zamanda önemli eserler de kaleme aldı. Bu eser Türkçülüğün ilk kaynaklarından birisi olarak kabul edilir. Şimdi kime yabancı denir sorusuna geri döndük. Mustafa Celaleddin Paşa Leh asıllı, ihtida ediyor. Mustafa Celaleddin ismini alıyor. Yazmış olduğu kitap Türkçülüğün ilk kaynaklarından birisi olarak Türkiye'de kabul ediliyor.
0: Çok acayip. Böyle, bir yabancının Türk kimliği üzerine bir eser, fikir üretmesi dönem açısından nasıl açıklarız?
1: Şimdi Türkleşmek meselesi, Türk olduğu meselesi belki bunu da izah etmekte fayda var. Evet, Türk bir milletin ismidir. evet Türk kan bağı ile birbirine bağlı olan kişileri tanımlamak için kullanılan bir millet ismidir. Ama aynı zamanda Türkler tarih boyunca imparatorluklar kurmuş olan bir millettir. O yüzden eklemlenirler. Tarih bunun benzeri bir sürü örnekle doludur. Mesela bugün Fransızların ünlü kahramanı desem aklınıza ilk Napolyon gelir. Ama Napolyon Korsikalıdır. Yani Fransız değildir ama Fransızların büyük kahramanıdır. Şimdi biz Napolyon'a Fransız değildir, Fransızların büyük kahramanı değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o Fransızdır. Gerçekten Fransız olmuştur. Aynı durumu biz kimin içinde söyleyebiliriz? Mustafa Celaleddin Paşa içinde. Evet doğrudur. Hristiyan olarak doğmuştur. Sonra ihtida etmiştir. Osmanlı Devlet hizmetine girmiştir. Fakat modern dönemin adamıdır. Onun vurgusunu özellikle yaptım. O Türklükle ilgili eser yazabilen ve ona intisap edebilen, kendisini Türk olarak hissedebilen bir adamdır. O yüzden imparatorlukların böyle bir de dönüştürme özelliği var. Kendisine dahil edebilme özelliği var. Bu noktada Mustafa Celaleddin Paşa önemli bir şahsiyet. Yine konuşuruz Mustafa Celaleddin Paşa'yı ama şu da aklıma geldi. Hani unutmadan söylemek isterim. O Mustafa Celaleddin Paşa, Hristiyan doğan, sonra ihtida eden Mustafa Celaleddin Paşa, aynı zamanda İslam'ın en şerefli makamlarından birine ulaşmış bir adamdır. Çünkü o şehittir. Mustafa Celaleddin Paşa şehit olmuştur. 1876'dan itibaren Karadağ'da Osmanlı Devleti'ne karşı, Karadağ Osmanlı'ya o dönemde tabi bir devlette isyanlar var. Bu isyanlar esnasında bölgedeki isyanları bastırmakla görevlendirilen kuvvetlerin başında ve bu mücadele esnasında Mustafa Celaleddin Paşa şehit oldu. Yani kime neyin nasip olacağını bilmek çok mümkün değil. Hristiyan doğarsınız, Müslüman olursunuz, sonunda da siz şehitlik makamına çıkabilirsiniz. Mustafa Celaleddin Paşa bu açıdan çok ilginç bir şahsiyettir. Farklı bir kişilik.
0: Kıymetli hocam, şimdiye kadar konuştuğumuz tüm portreler, Kılıç Ali Paşa, evet, Humbaracı Ahmet Paşa, İbrahim Müteferrika ve Mustafa Celaleddin Paşa. Hikayeler biraz ortak çerçevede ilerliyor. Şöyle ki Osmanlı başka ülkelerin dışladığı ya da sürgüne mecbur ettiği diyelim, insanları kendi gücüne dönüştüren bir devlet anladığım kadarıyla. Yani kabul ediyor ve onların bütün yeteneklerinden faydalanarak o bu demiyor. Elbette belli şartlar çerçevesinde ve olabildiğince kendi bünyesinde eritiyor ve faydalanıyor anladığım kadarıyla. Örneğin mesela 1492'de İspanya'dan çıkarılan Sefarat Yahudileri var. Evet. Osmanlı topraklarına kabul ediliyor mesela. Bu sadece tüm bu konuştuğumuz portreler artı bu anlayış sadece bir hoşgörü politikasıyla mı kucaklanmalı, karşılanmalı? Nasıl anlatabiliriz bunu?
1: Şimdi şöyle, büyük devletlerin böyle bir özelliği var. Sadece bize has değil, onu da ifade etmek lazım. Yani benzerini çağdaş diğer devletler de yapıyor. Yani kendi ihtiyaçları olan insan ihtiyacını bu yolla da karşılıyorlar. Mesela 1492'den itibaren Yahudilerin Osmanlı'ya gelişi, tabii ki bunun çok farklı noktaları var. Hani ben uzmanı da değilim o alanın, açık söylemek gerekirse, ama işte hadisenin nasıl olduğunu biliyoruz. Kastilya prensesi ile Aragon kralı evlenirler, İspanyol birliği kurulur ve netice itibariyle işte İspanya'da o dönemde küçük Endülüs Emeviler dağıldıktan sonra devletçikler kalmıştır. Bunların içerisinde de Beni Ahmer Devleti, yanlış hatırlamıyorsam son devlet. Bu devletin de ortadan kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki Müslümanların ve Yahudilerin akıbeti ciddi bir sıkıntının içerisine düşer. Çünkü Katolik Engizisyonu'nda yargılanmak ve sonunda da hayatından olmak ya da Hristiyanlığa dönmek mecburiyetinde kalacaklar. Bizim tarihimizde de ilginç bir hadiseyle denk gelir bu. Osmanlı'da bir taht mücadelesi vardır. Sultan Cem Sultan, bizde Şehzade olup da Sultan olarak anılan kişi Cem Sultan o dönemde Avrupa'dadır, papalığın elindedir. ve Osmanlı'ya karşı bir tehdit olarak kullanılmaktadır. Osmanlı doğrudan bir askeri müdahale yapamaz fakat Müslümanları Mağrib'e yani Kuzey Afrika'ya yerleştirir. Efendim Yahudileri de getirir, işte Selanik gibi, İstanbul gibi o dönemde devletin önemli merkezlerine getirir, yerleştirir. Niye yerleştirir? Birincisi Yahudiler tarihin en kadim, daha doğrusu Museviler diyelim, doğru tabir belki bu olur. Museviler kadim tüccar ve meslek erbabı toplulukları içerisinde. Yani bunlar ticareti biliyorlar, aynı zamanda meslek erbabı ve devletin bu tarzda kalifiye insanlara ihtiyacı var. Birinci yönü bu. Yani getiriyorlar, yerleştiriyorlar. İkincisi de şu, biz nasıl bakıyorduk? Mesela Osmanlı Devleti herkesi Müslüman falan yapmaya çalışmaz. Bunu vurgulamak lazım. Hatta mümkünse de olmasınlar ister. Yanlış anlaşılmasın lütfen ama çünkü ondan aldığı vergi daha yüksektir devlet açısından değerlendirdiğiniz zaman. Ve bunları getirdiğiniz zaman birincisi vergi mükellefi oluyorlar. İkincisi sizin için üretim yapıyorlar. Üçüncüsü de siz ne yapıyorsunuz? Kendi sisteminizin içerisinde size de olumsuz yansımayacak, yani size sıkıntı problem yaratmayacak kişileri sistemin içerisine dahil ediyorsunuz. Bu da doğal olarak Osmanlı için söylüyorum. Osmanlı'ya güç katıyor. Mesela Yahudilerin evet Musevilerin böyle bir özelliği var. Yani getiriyorlar ve yerleştiriyorlar. Ama sadece bu değil. Yani biz sadece onları getirmedik tarihimizde. Birçok farklı topluluk geldi. Bunlar bazı ihtiyaçları da giderebiliyorlar. Mesela çok daha geç bir dönem 19. yüzyılda Rusya'dan çok büyük bir Çerkez göçü oldu mesela. Çok ciddi anlamda göç. Onlar da Osmanlı açısından ciddi anlamda güç kattılar devlete. Yani bunu biz ta İstiklal Harbi döneminde dahi görürüz. Katmış oldukları gücü. O yüzden devletin bakış açısı bu. Bu gelenler devlete güç ve kuvvet katıyorlar. Ama dediğim gibi ölçülü. Yani devlet bunu yaparken aynı zamanda ölçüyü de takip ediyor. Onu görüyoruz.
0: Casus mu değil mi gibi ayrımları vardır
1: yani,
0: tabii.
1: Yani mutlaka evet.
0: Hocam şimdi 1848 hareketlerinden bahsetmiştik az önce. Bu ihtilallerden sonra önemli bir kırılma noktası demiştiniz. Macar ve Leh mültecilerinin Osmanlı'ya sığınması da büyük bir uluslararası krize dönüşmüş. Peki Osmanlı Devleti Avusturya ve Rusya'nın baskısına rağmen bu kişileri neden teslim etmemiş?
1: Bu biraz da devletin bakış açısı. Yani bunu da ifade etmek lazım. Sadece devlete faydalı olurlar, katkı bulunurlar gibi düşünmemek lazım. Mesela Sultan Abdülmecit dönemidir. 1848'deki işte isyanlar esnasında, daha doğrusu ihtilaller esnasında Osmanlı'ya gelen Macarlar ve Polonyalılar, Lehler üzerinden konuşuyorum. Mesela Sultan Abdülmecit'ten talep ediyorlar, iade edilmelerini istiyorlar. Avusturya'nın ve Rusya'nın çok ciddi anlamda baskısı var Osmanlı üzerinde. Sultan Abdülmecit'in böyle tarihe geçen bir ifadesi var. Diyor ki ben tahtımdan vazgeçerim fakat diyor bana sığınanı teslim etmem. Bu büyük devlet adamı olmanın göstergesidir. Osmanlı'nın böyle bir özelliği de var. Yani tarih boyunca böyle mazlumların sığınağı haline de gelebilmiştir. Mesela Macarlar'da, Lehler'de ne ortak bir milletten geliyorlar ne de aynı inanca mensuplar. Fakat mazlum oldukları için Osmanlı onları teslim etmiyor. Olumlu bir yansıması olmuştur. Mesela 1853-56 yılları arasındaki Kırım Harbi'nde Osmanlı'nın bu tutumundan dolayı Avrupa kamuoyunda oldukça olumlu bir imaj oluştu. Bu imaj daha sonra İngiltere, Fransa ve Piemonte Krallığı'nın Osmanlı'nın yanında harbe girmesinde de Avrupa kamuoyunu ikna eden olaylardan birisi. Böyle bir artısını görüyoruz. Ama gelenlerin de çok ciddi faydaları var. İşte Mustafa Celaleddin Paşa'yı konuştuk. Biraz daha geç vakit geliyor ama o gelen lehlerin arkasından gelenlerden birisi. Mesela Emre Saral Hoca bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Sizin tanıttığınız kitaplardan bir tanesinde de o bölümü yazmıştı hoca. Bizim mesela devlet hizmetimizde bir sürü Macar vardır. Çok fazla Macar var. Yani hem ordunun modernleştirilmesine mesela 1853-56 Kırım Harbi esnasında Kars'ın en önemli müdafiği bir Macar komutandı. Bir Kars Kalesi'nin en önemli müdafiidir. Büyük başarılar gösterdiler. ve Osmanlı Devlet hizmetine girdiler. Bunların bir kısmı yalnız ihtida etti. Müslüman oldu, bir kısmı ihtida etmemiştir. Onu da söyleyelim. Aklıma gelmişken onu da ifade edeyim. Biraz önce demiştik yani Osmanlı Devlet hizmetinde klasik dönemde iki temel şart vardı. Müslüman olacaksınız, Türkçe bileceksiniz. Bu sayede de devlet hizmetine gireceksiniz. Fakat bu 1. Mahmut döneminde itibaren kırılıyor. Yani illa Müslüman oldu diye devlet hizmetine girme zorunlulukları yok. Yani bu şart artık ortadan kalkıyor. Bunun da ilk örneği şeydir, Baron de Tott'tur. Onun eniştesi Osmanlı'da elçi, onunla birlikte geliyor. Kırım'la ilgili falan araştırma yapması isteniyor aslında. Macar kökenlidir o da ama Fransız devlet hizmetinde. Osmanlı devlet hizmetine giriyor. Hatta Sürat Topçuları Ocağı vardır. Bunun oluşturulmasında çok büyük etkisi var. Böyle bir şahsiyettir. Gerçi hatıralarında Türklerle ilgili çok ağır eleştirileri falan da vardır ama ve bizim tarihimizde ilk defa bu şekilde yani İslam'ı kabul etmemiş olmasına rağmen devlet hizmetine girdiğini görüyoruz. Bu daha sonra artarak devam edecek. Yani Osmanlı artık illa Müslüman olsun bu sayede devlet hizmetinde bulunsun demeyecek. Çünkü ihtiyacı var. Yani devlet birçok alanda ciddi anlamda eksiklikler hissediyor. Bunu da insan ihtiyacı var. Uzman adam, uzman kişi ihtiyacı var. Teknik personel. Bunları da artık gayri Türk ve Müslümanlar üzerinden halletme yoluna gidiyor yabancılarda.
0: Hocam göçler üzerinden biraz adlandıralım. Az önce sözü de geçtin. Çerkes evet. demişken biraz evet. açmak istiyorum. 1864'te o Çerkes hareketini göç olarak adlandırıyoruz evet. değil mi? Yani ya da zorla yerinden edilmiş halk da evet. diyebiliriz. Çerkeslerin Anadolu, Rumeli ve işte Suriye'ye yerleştirmesi Osmanlı coğrafyasını nasıl değiştiriyor dönem?
1: Şimdi şöyle, Kafkaslardan gelen insanlar, bunlar Müslümanlar. Rusya ile çok uzun mücadeleleri var. Hatta onların o coğrafyadakilerin ünlü bir kahramanı da vardır. Mesela Şeyh Şamil, o ismi de anmak lazım. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. İlk olarak Anadolu Suriye coğrafyasına yerleştirilmediler. İlk olarak ağırlıklı Bulgaristan coğrafyasına yerleştirdiler. Burada Bulgaristanlıları vardı, Bulgaristan'ın bağımsızlık düşüncesi vardı ve onlarla çok ciddi mücadele de verdiler. Ama daha sonra büyük devletlerin de işin içerisine dahil olmasıyla Anadolu'ya ve Suriye, Lübnan bölgesine yerleştirdiler. Bugün de hatıraları hala duruyor. Geçtiğimiz işte 10 yıl içerisinde Suriye'de büyük olaylar oldu biliyorsunuz. Bu olaylar esnasında Suriye'den mesela Türkiye'ye Çerkesler de geldiler, hala yaşıyorlar. Bugün Ürdün kralının annesi Çerkez'dir mesela. O soydan gelir. Hala orada etkinler. Osmanlı'ya nasıl faydaları oldu? Birincisi savaşçı bir millet mesela. Ben doktora tezini çalışırken ilginç şeylere ulaşmıştım. Böyle verilere ulaşmıştım. Bunlardan bir tanesi şuydu. Amman'dan, Amman bugün Ürdün'ün başkentidir. Bir Çerkes beyi Harbiye Nezaretine bir yazı yazmıştı. Yazıda diyordu ki Balkan Harbi patlak vermiş. Balkan Harbi'ne kendisine bağlı olan askerlerle gitmek istediğini söylüyor. Kendi atlarımızı, kendi silahlarımızı yanımızda getireceğiz. Orduya herhangi bir masraf yapmayacağız. Sadece diyor bize hangi istikametten ve hangi vasıtayla Balkanlara geçmemiz gerektiğini söyleyin diyor. Böyle bir özelliği var. Bu tarzda faydaları var. Yani çok ciddi anlamda artıları var. Daha önce de ifade ettim. İstiklal Harbi dahil olmak üzere çok ciddi anlamda İstiklal Harbimiz dahil olmak üzere ordumuza faydaları oldu. Bugün de toplumumuzun bir parçası. Öyle bir artıları var. Hatıraları da bugün eserleriyle, hala insanlarıyla, Anadolu'nun köyleriyle, Tokat'ta mesela oldukça fazla Çerkez yaşar. Danslarıyla, yemekleriyle ve kültürleriyle toplumumuzun bir parçası, bir rengi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii onların adaptasyonları ufak tefek sorunlarla olmakla birlikte oldukça kolay oldu. Çünkü Müslümandılar ve geldikleri coğrafyada da Osmanlı'nın ona göre bir parçası haline geldiler. Ama mesela Macarlar ve Lehliler için bu tarzda şeyleri çok kolay söyleyemiyoruz. Onların çok daha farklı bir kültürün bir parçası olarak geliyorlar ama onların da hatırası var. Mesela bugün İstanbul'da Polonezköy var değil mi?
0: Evet.
1: Polonezköy mesela çok... işte 1848 sonrasında gelen Lehlerin hatırasıdır o yerleşim yeri. Bugün çok az kaldılar orada ama onların hatırasıdır o yerleşim yerimin ismi de. Öyle düşünmek lazım.
0: Hocam peki Kırım Tatarları, Çeçenler, Boşnaklar, Balkanlardan gelen diğer Müslüman topluluklar onları neden muhacir diyoruz? Ben de aynı zamanda şimdi konuşuyoruz bir tarafta.

0: yerleşmiş bir ifade. Diyorsunuz Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti ve sonrasında bu tarzda göç edenlere verilen bir isim. Muhacir ifadesi. Tabii bizim tarihimiz aynı zamanda bir muhaceret tarihidir. Yani Anadolu insanının hatıralarında muhaceret çok yerleşmiştir. Sadece Kırım değil, sadece Kafkaslar değil. Aynı zamanda Balkanlar mesela. Balkanlardan da muazzam bir muhaceret hadisesi gerçekleşti. Çünkü devlet geri çekilirken ona bağlı olanlar da gelmek mecburiyetinde kaldı. Kırım Tatarlarını o yabancı statüsünde değerlendirebilir miyiz? Bu biraz tartışmalı bir konu. Çünkü 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Kırım müstakiliyet kazandı ve 1792'den itibaren de biz onun Rusya'nın bir parçası olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldık. Ve hatıralarımızda çok acı bir hatıradır Kırım'ın kaybı. Çünkü halkı Türk ve Müslümanlardan oluşan ilk defa bir coğrafyayı biz kaybettik. Çok ağırdır bu. O dönemde ağır, ciddi bir muhaceret var ama bu muhaceret sadece orada bitmedi. Ondan sonra da peyderpey oradan gelenler oldu. Bunlar Osmanlı'nın bir parçasıydılar. Müstakil, evet, Osmanlı'ya tabi bir hanlıkları vardı. Ama mesela bu Kırım Tatarcası Oğuz, biz biliyorsunuz Oğuz Türkçesi konuşuruz. Oğuz Türkçesine muazzam derecede etkilenmiştir Kıpçak grubunda olmasına rağmen. Yani biz ortak bir potada, kültürde, hatta dilde birleşebilmiştik. Onların hatıraları buraya kadar geldi. Bugün Türkiye'de hala yaşıyorlar. İşte siz söylüyorsunuz sizin oradan geldiğinizi.
1: Sahip çıkıyoruz tabii.
0: Evet. Yani bu bizi aslında biz yapan da aynı zamanda öyle bakmak lazım. O coğrafyalara yayıldık ama sonra geri çekilirken o hatıraları da bir kısmını en azından nüfusla getirebildik. Ama Kırım Tatarlarının başına gelen, onu da anmak lazım aslında. İkinci Dünya Savaşı esnasında biliyorsunuz muazzam bir trajedi yaşadılar. Evet. İşte Kırım'da, yani o yarımadanın üzerinde Stalin döneminde sadece Kırımlar değil Ahıskalılara da aynı şeyi yaptılar Stalin döneminde. Bunlar sürgün edildiler. Affınıza sığınarak ifade ediyorum, hayvanların konulduğu konteynerların içine, vagonların içine dolduruldular. Sibirya'ya sürgün edildiler ve o sürgün hadisesi esnasında yollarda binlercesi hayatını kaybetti. Ve işin acı tarafı şuydu, o sürgün edilenler genelde savaşamayacak durumdaki erkekler, kadınlar ve çocuklardı. Erkekler ise savaşabilecek durumda olanlar, İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'da askerlik yapıyorlardı. Arkadan bu işler oldu. Ve bir daha geri dönmelerine Sovyet Rusya döneminde müsaade edilmedi. Muazzam bir trajedidir. Aynı şeyi Ahıskalılara da yaptılar. Evet. Kafkaslar'da da benzer uygulamaları vardır Stalin'in. Bugün de benzer sıkıntıları yaşamaya devam ediyorlar. Kırım dünyanın gündeminde, Ukrayna evet. Savaşı'nı malumunuzdur. Maalesef aynı problemleri yaşamaya devam ediyorlar.
1: Hocam tabii toplu göçle gelenler, bütün bu konuştuğumuz halklar yerli halk tarafından her zaman iyi karşılanmış mı? Yani hani toprak, iş, vergi, devlet için dediniz az önce evet. birkaç anekdot ama halk için mesela ya da su, barınma, bu sorunlar, işte göçmenlerle yerleşik topluluklar ya da yabancılarla yerleşik evet. topluluklar arasında hiç gerilim yaşanmış mı acaba?
0: Gerilim yaşanmaması mümkün değil. Yani bu olmama ihtimali yok. Şimdi Lehler ve Macarlar gibi topluluklar, bunlar küçük topluluklar, yani büyük değil. Ama mesela Kafkaslardan gelenler olsun, bunlar gerçekten ciddi bir nüfus geliyor. Ve bu gelenler doğal olarak yerel ahaliyle problemler yaşıyorlar. Bazı arşiv belgelerinde var bu tür problemlerin yaşandığına hı hı. dair. İşte birisinin merası mesela, o mera aynı zamanda yeni gelen için de mera olarak nitelendiriliyor. Burada doğal olarak çatışmalar yaşanıyor. Ama görece bu sorunu problemsiz atlattığımız kanaatindeyim. Hı hı. Yani bu kadar büyük nüfusu getiriyorsunuz çok ama büyük. Getirmiş olduğunuz nüfusu aynı zamanda yerel ahaliyle bir arada tutabiliyorsunuz.
1: Çok zor.
0: O yüzden oldukça sınırlıdır. Münferit hadiseler söz konusudur ama sınırlıdır.
1: Hocam, tabi sadece gelenler yok.
0: Evet.
1: Osmanlı'dan gidenler
0: mutlaka,
1: de var.
0: Evet.
1: 19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı topraklarından Amerika kıtasına mesela işte Suriyeliler, Ermeniler, Rumlar

0: Yahudiler, Müslümanlar gidiyor. Neden gidiyorlar? Neden yeni bir dünya mı yoksa başka bir coğrafya mı? Neden gidiyorlar Osmanlı'nın 19. yüzyıldan sonra bu topluluklar diyelim, farklı topluluklar?
1: Aslında bizden az gidiyorlar. Belki bunu da söylemek lazım. Yani şimdi mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri aslında bir göçmen ülkesidir. Yani orada yaşayanların hemen hemen tamamı göçmenler. Dünyanın her yerinden geldiler. Mesela Amerika'da bir şehre gittiğiniz zaman, büyük şehirlere gittiğiniz zaman Çin mahalleleri görüyorsunuz. Çin'den gelen ciddi bir nüfus var. Pek konuşulmaz. Mesela Japonların ciddi bir nüfusu vardır bugün hala Amerika Birleşik Devletleri'nde. Efendim işte Amerika'daki nüfusun çok büyük bir bölümünü işte İngiltere, Almanya gibi ülkeden gelenler oluşturur. Bizde görece daha geç tarihlerde, özellikle 19. yüzyıldan itibaren Amerika'ya göçler söz konusu. Amerika derken bu sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak algılanmasın. Mesela Güney Amerika'ya çok ciddi bir göç var. Mesela bugün bazı ünlü kişiler, mesela işte müzik dünyasında, efendim işte sinemada etkili olan bazı kişiler, bunların çok ciddi anlamda Osmanlılarla bağlantısı var. Mesela kim bunlardan bir tanesi aklıma gelen? Çok ünlü bir pop yıldızı herhalde, değil mi? Öyle ifade ediyorlar. Shakira.
0: Shakira.
1: Evet, Shakira.
0: Hocam evet. Gerçek olamaz. Evet.
1: Mesela Shakira bir El Turco. Öyle isimlendiriyorlar.
0: El Turco ne demek hocam?
1: Bu pasaportla ilgili. Şimdi Osmanlı'dan gittikleri için hepsinde Osmanlı pasaportu var. O yüzden Güney Amerika'ya gidenlere El Turco demişler. Öyle de isimlendirmişler. Ama bunların büyük bir kısmı Türk değil.
0: Yani, Shakira.
1: Evet.
0: Shakira ayrıntısı beni çok
1: mesela şaşırdı. Bir tane daha aklıma geldi. Salma Hayek. Evet.
0: Mesela, hadi Salma Hayek, evet.
1: Evet. Shakira. Selma o da. Yani,
0: Selma.
1: Tabii. Selma. Mesela Ermenilerden bir tane örnek göstereyim. Kardashian. Şimdi Kardashian diyorlar da bir aile var ya ünlü.
0: Evet, evet.
1: Kardashian. Kardeş. Ermenilerde soy isimleri genelde Türkçedir. Öyle soy ismi almışlar. Mesela bu ailede, bu coğrafyayla ilgili. Ama bunlar sadece münferit örnekler. Yani çok fazla var. Bunların sayıları aşırı derecede fazla.
0: Yani dedeleri Osmanlı coğrafyasında tebaası.
1: Tabii ki.
0: Latin Amerika'ya, işte Shakira mesela,
1: evet,
0: Latin Amerika'ya gidiyorlar farklı evet. din ve etnik kökenli. Onlara El Turco diyorlar.
1: Evet evet, aynen öyle. Geçen yıllardaydı, Anadolu Ajansı bir görsel yayınlamıştı. Böyle Güney Amerika'daki devlet adamlarının görselleri vardı. 8-10 kişi vardı herhalde, bunların hepsi El Turco'ydu. Devlet başkanları falan yapmışlar. Yani ciddi bir etkinlikleri var. Ve kültürü aktarmışlar. Şimdi Güney Amerika'ya gidenler diyorlar yemek kültürleri falan bize çok benziyor falan, Akdeniz esintisi. Çünkü gidenlerin büyük bir kısmı Levant bölgesinden, yani bugünkü işte Suriye, Lübnan, Ürdün, o bölgeden gidiyorlar. Doğal olarak yemek kültürünü almış, oraya götürmüşler. Tabii değişmiş zaman içerisinde ama işte bizim damak tadımızdan renkler taşıyor orası da. Niye? Çünkü bu coğrafyadan gitmişler. Oldukça fazla nüfus gidiyor. Tabii yeni dünya ifadesi kullanılıyor ya coğrafi keşiflerle birlikte. Yeni dünya çok bakir. Hani niye gittiler sorusu. Bunların belki de en önemli gerekçesi ekonomik gerekçeler. Yani yeni dünya yeni imkanlar vaat ediyor. Bu yeni dünyanın getirdiği yeni imkanlardan istifade etmek istiyorlar. Ve aslında o ülkeler de göçmenleri teşvik ediyorlar. Yani gelin diyorlar. İşte burada mesela görsellerde hemen arka tarafta bir bayrak tutuluyor mesela, görüyorsunuz. O mesela bir Arap derneğinin görüntüsü. Mesela yine hemen arka tarafta bir tane daha görsel var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bir propaganda kartı o. Orada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni mukayese ediyorlar. Avrupa'nın kötü, Amerika'nın iyi olduğunu ve Amerika'yı terk etmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Çünkü nüfusa ihtiyaçları var. Geniş toprakları var. Ciddi bir sanayi altyapısı var. Burada çalışacak insanlara ihtiyaç var. Ve bu insanlar iş gücü. Doğal olarak orada tutmak istiyorlar. Hani

0: her yerde yabancılar kötü mü karşılanır? Hayır, her yerde karşılanmaz. İşte burada isteniyor. Bugün bakmayın, Amerika Birleşik Devletleri göçmenlerin önüne setler örmeye çalışıyor. İşte hatta gelenleri göndermeye çalışıyor. Ama Amerika
1: Zaten
0: tamamen bir
1: göçmen
0: göçmen memleketi ve tarih boyunca böyle oldu. Ve 20. yüzyılın başındandır bu afiş. Yani 2. Dünya, şey, 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına ait bir afiştir. Ve o topluma ciddi katkıları oluyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışanlar var. Yani doktora tezi de yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Osmanlı Devleti'nden yapılan göçlerle ilgili. Çünkü kayıtları tutulmuş. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğiniz zaman o özgürlük heykelinin olduğu yerde kayıtları tutuluyor. İlk denizden geldiklerinde kimler geldi? Bunların hepsinin kayıtları tutulmuş, duruyor hala. Çok ciddi anlamda bir nüfus gidiyor. Ve o coğrafyayı şekillendiriyorlar, katkı sağlıyorlar. O ülkenin gelişiminde ciddi anlamda katkıları da oluyor bunların.
1: Hocam tabii şimdiye kadar okudukları, anlatılanlar, dinlediklerim Ertuğrul'a takıldım biraz.
0: Evet.
1: Hep bugün sizden farklı bir şey öğrendim. Ertuğrul denilen şey hani o Türk zamanında tarihte yani Türk'ü aşağılamak için kullanılan bir tabir vardı. Doğru mu hatırlıyorum? Emin de
0: Evet.
1: olamadım şimdi. Ertuğrul derler sanki. Şimdi Ertuğrul'u bu şekilde hiç düşünmemiştim ve dinlememiştim.
0: Yani bu ben o aşağılama tabirini bilmiyorum. Türk ifadesini aşağılamak için şöyle kullanırlar. İngilizce'de biliyorsunuz Türk'ün karşılığı Hindi ile eş anlamlıdır.
1: Evet.
0: Onun da çok ilginç bir hikayesi vardır. Bizde Hindi'ye neden Hindi dendiği ile ilgilidir aslında. Benzer bir şekilde.
1: Ama biz
0: Yani
1: onu Türkiye'den
0: onun
1: Türkiye'ye
0: Türkiye'den geldiğini
1: çevirdik.
0: falan düşünüyorlar. O öyle bir isim veriyorlar. Daha sonra da bunu böyle biraz işte aşağılamak için ya da ne diyeyim hicvetmek için kullanıyorlar. Mesela Avrupa basınında 19. yüzyıl karikatürlerinde falan işte Osmanlı'yı paylaşmak için karikatürler falan çizerler böyle bir
1: Çok var.
0: masada. Genelde pişmiş bir hindi vardır. O hindi işte Avrupa'nın büyük devletleri parçalarlar falan. Yani o var ama Ertuğrul böyle bir eleştirel ifade değil. Burada
1: Düzeltmiş
0: teknik bir
1: olayım
0: tabir
1: kendimi.
0: kullanıyorlar. Yani pasaportları var bu adamların. Giderken tabii pasaportla gidiyor bu kişiler. Ve gittiklerinde o pasaportun üzerinde Osmanlı'nın pasaportu. O yüzden Ertuğrul diyorlar. Yani
1: Anladım.
0: nitelendirmenin sebebi bu.
1: Anladım.
0: Yoksa eleştirel bir ifade olarak değil. Ve bu kimliğini de korumuşlar. Yani bugün biliyorlar işte Arjantin'de, efendim Kolombiya'da, efendim Brezilya'da bu kişiler kendilerinin o kökenlere sahip olduğunu, Fildişi sahilinde yani o bölgede yaşayanlar kendilerinin o kökenlere sahip olduklarını biliyorlar. Ve böyle genel bir nitelendirme yapılmış.
1: Hocam Afrika'daki Osmanlılar
0: Evet.
1: dediğimizde kimden bahsediyoruz? Yani Trablusgarp, Bingazi ve diğer bölgelere giden askerler, o memurlar,
0: O,
1: tüccarlar,
0: onlar
1: aileler.
0: yabancı değil. Aslında o yabancı kategorisine onları koymamız çok mümkün görünmüyor. Şöyle, mesela Trablusgarp, Bingazi, bugün Libya diyoruz. Efendim işte Cezayir, Tunus. Burada yaşayanlar Osmanlı tebaasıydı. Öyle düşünmek lazım. Yabancı değil. Ya da Mısır mesela. Buralar Osmanlı hakimiyet sahasıydı. Bunlar yabancı değil. Ama Afrika'da da Afrika'nın çeşitli yerlerine de Osmanlı'dan gidenler var. Mesela nerede var? Güney Afrika'da var. Şimdi biliyorsunuz Güney Afrika Afrika için çok stratejik bir yerdir. Ümit burnu bulunur. Eskiden Süveyş kanalı yokken Avrupa'dan gemiler işte Cebeli Tarık'tan geçerlerdi. Bütün bir Afrika'yı dolaşarak Ümit burnundan geçip Asya'ya giderlerdi. O yüzden çok önemli bir yer. Ve uzun zaman da Afrika'nın en gelişmiş ülkesi oldu. Hala da herhalde bütçe olarak en büyüğü odur diye tahmin ediyorum. Yani elimde veriler olmamakla birlikte ama gelişmiş bir ülkedir yani Güney Afrika. Mesela Güney Afrika'nın gelişmesinde Müslümanların da tabii katkısı var. Neden? Çünkü İngiliz sömürge bölgesi, İngiltere işte Hindistan'dan Müslümanları alıp getiriyor, orada işçi olarak çalıştırıyor falan. Buradaki Müslümanlara ilk olarak mesela Ebu Bekir Efendi var. Ebu Bekir Efendi oradaki Müslümanların dini ihtiyaçlar için gönderiliyor oraya. Halim Gençoğlu hocamız vardır. Uzun yıllar Güney Afrika'da üniversitede hocalık yaptı. Hoca aynı zamanda Ebu Bekir Efendi başta olmak üzere oradaki Osmanlı'dan gidenlerin hem mezarlarının ihyasında hem aynı zamanda ailelerinin bir araya getirilmesinde çok ciddi faaliyetlerde bulundu.

0: bulundu. Hani marifet iltifata tabidir. Kendisini burada hayırlı anmak lazım. Orada mesela Ebu Bekir Efendi böyle bir şahsiyet. Ebu Bekir Efendi Ahmet Cevdet Paşa'nın tavsiyesiyle gönderiliyor o bölgeye. Ve orada Osmanlı için ciddi anlamda katkıları oluyor. Ben yine kendi şahsi olarak araştırmalarımda karşıma çıkan bir durumu ifade edeyim. Dediğim gibi doktorada ben Balkan Harbi'ni çalışmıştım. Balkan Harbi esnasında dünyanın çok farklı yerlerinden Osmanlı'ya yardım kampanyaları var. Bu kampanyaların bazıları da Güney Afrika'da. Mesela Cape Town'da, düşünebiliyor musunuz? 1912'den bahsediyorum. 1912 yılında Cape Town'da Osmanlı için yardım toplanıyor ve bu yardımlar Osmanlı ordusuna gönderiliyor. 1912'den bahsediyorum. Cape Town bugün bile bize çok uzak bir coğrafya ama 1912'de oradan bize gelen yardımlar var. Daha ötesini söyleyeyim. Yani bu
1: o
0: aslında
1: zaman nüfusu ne olabilir ki Cape Town'da?
0: Yani o dönem tabii sömürge önemli şehir oralar, büyük şehirler ve Müslümanlar yaşıyor. Orada Hindistan Müslümanları oldukça yoğun bir nüfusa sahipler. Bunlar yardım gönderiyor ama bu yardımı organize eden kim? İşte Osmanlı'dan giden.
1: Evet.
0: Sınırları açtığınız zaman orada organize edecek olan bir kişiniz olduğunda siz o coğrafyayı etki edebiliyorsunuz. Mesela benzer bir etkiyi 1912'de Oxford'da görüyoruz. Bu İngiltere'nin ünlü Oxford'u.
1: Hmm.
0: Oxford'da Osmanlı lehine mitingler var. Osmanlı'yı destekleyen mitingler yapılıyor. Ve burada bizim sınırlarımızı aşan ve oraya giden doğal olarak Osmanlı için orada ciddi anlamda faaliyette bulunan kişilerin bölgeyi etkilemesiyle çok yakından alakalı. Böyle etkileri de oluyor. Ama işte Afrika dediğimiz zaman belki de ilk aklımıza gelecek olan Güney Afrika olması lazım. Onunla ilgili de ciddi çalışmaları yaptı Halim Hoca dediğim gibi. Hem akademik manada yaptı hem de bizatihi sahada çalıştı. Onu da anmadan geçmemiş olalım. Aynı zamanda sınırları aşan Osmanlılar kitabında hocanın bir kitap bölümü de var.
1: Evet,
0: orada bir
1: bu
0: kitap
1: arada,
0: bölümü de yazdı.
1: Sınırları aşan tekrar gösterelim. Evet. Yönetmenimden de rica edeyim bu güzel konuyu konuşuyorken. Tekrar kitaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Sınırları aşan Osmanlılar hocamın kitabı ve yine yönetmenimden rica edeceğim. Osmanlı Devleti hizmetindeki yabancıları konuşuyoruz. Kitaplarımızı da tekrar hatırlatmak isteriz. Çünkü çok detaylı anlatıyorsunuz.
0: Evet.
1: Programda hepsini anlatmak mümkün değil.
0: Evet.
1: Merak edenler kaynağına başvurabilir diye hatırlatmış olayım.
0: Hocam, bu arada buyurun. Kusura bakmayın sözünüzü kesiyorum. Birinci kitapta 20'den fazla, ikinci kitapta da 30'dan fazla yazarımız var. Ben hocalarımızın ismini şu anda tek tek anamayacağım. Ancak katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bu eserleri Murat Anilçe hocayla yazma kararı aldığımızda, daha doğrusu hazırlama kararı aldığımızda bir düşüncemiz vardı. Dedik ki bize gelenler var, bu derli toplu değil. Birçok eser var aslında, müstakil eserler yazıldı. Fakat bunun böyle bir başvuru eseri gibi bir arada olması lazım. Birinci kitap öyle çıkmıştık. Osmanlı Devlet Hizmetindeki Yabancılar öyle çıktık. İkincisinde dedik ki ya bize gelenleri yaptık. Bu kez de bizden gidenleri yapalım dedik. İkinci kitabı da o şekilde oluşturduk. Bir de bunun üçüncüsü olacak. Şimdi onun hazırlıkları var ama bizim kitaplar 5 yıl falan sürüyor bir tanesinin çıkması yaklaşık olarak. Diğeri geçtiğimiz yıl çıktı. Yani herhalde öbürü de 2030'u bulacak gibi görünüyor. Orada da Osmanlı'nın kendi içindeki değişim ve dönüşüm hareketliliği ele alacağız. Şimdiden de onu duyurmuş olalım dinleyicilerimize.
1: Merakla bekliyoruz hocam.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz. Ederim. Yazar olarak katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve sizlere, editör olarak sizlere teşekkür ediyoruz tekrardan.
0: Çok sağ olun.
1: Bizden gidenler dediniz az
0: evet.
1: önce. Şimdi konumuza geri dönmek istiyorum. Biraz da vaktimiz kaldı ama 5-6 dakika. Osmanlı'dan başka ülkelere göç edenler, bizden gidenler kimliklerini hangi araçlarla korumaya çalışıyorlardı hocam? Çünkü biraz da zor orada.
0: Evet.
1: Gitmek, yaşıyor olmak, kültür, aidiyet, din, dil, her şey.
0: Şimdi şu var, kimliklerini zamanla kaybediyorlar. Bunu kabul etmek lazım. Yani gittiğiniz coğrafyada çoğunluk durumunda değilseniz kimliğinizi zamanla en azından ilk haliyle muhafaza etmeniz mümkün değil. Çünkü değişim ve dönüşüm gerçekleşir. Kalabalığın içerisinde azınlıksanız zamanla o azınlık olma özelliği sizi mevcutun içerisine
1: eritiyor.
0: Eklemlenmeye mecbur bırakır.
1: O da eritiyor, evet.
0: Mesela bu El Turco'lar diyoruz işte Güney Amerika'ya gidenler.

0: Bugün Latin kültürünün bir parçası haline gelmişlerdir. Evet, yemekte, işte kullanılan belki dilde, efendim bazı kültürel öğelerde götürdüklerini dahil ettiler. O kültürü zenginleştirdiler. Fakat hatıraları işte o ifade eden, onun dışında da diğer bazı hususlardan ibaret kaldı. Çünkü kalabalık olan ve mevcut kültürü oluşturmuş olanlar zamanla onları kendi içlerinde eritiyorlar. Bunun çok güncel örneklerini bile görebiliriz. Yani bugün biliyorsunuz Türkiye'de 1960'lardan sonra Almanya insan ihtiyacı duyduğu işçiler gönderdik biz. Anadolu'nun bütün köylerinden, kasabalarından insanlarımız gitti. Milyonlarca Türk gitti.
1: Evet.
0: Bugün onların ikinci ve üçüncü kuşaklarına baktığınız zaman evet Anadolu'dan köklerinin olduğunu biliyorlar. Türkçeyi büyük oranda hala konuşmaya devam ediyorlar. Ama aynı zamanda gittikleri ülkenin kültürünün de unsurlarını üzerlerinde barındırıyorlar. Umarım Avrupa Türklüğü ne diyelim diğerlerinin akıbetine uğramaz. Temennimiz o.
1: Tam bu noktada sizce bir yorum olarak soruyorum. Uyum sağlamakla asimile olmak arasındaki sınırı nerede çizmeliyiz? Yabancılar olarak giden ya da gelen.
0: Evet. Yani şimdi eşyanın tabiatında var asimile olmak. Bence oluyor. Yani
1: Evet.
0: olmak durumundalar. Çünkü orada yaşamanın başka bir şansı yok. Büyük toplumun içerisinde onlarla birlikte hareket etmek mecburiyetindesiniz. Etmezseniz şayet dışlanırsınız. O yüzden hani asimilasyon biraz sonuç gibi. Bu bazen zorla yapılıyor ama çoğu zaman gönüllü olarak imkanlardan yararlanabilmek
1: Evet.
0: için kendileri bunu kabul
1: Bir
0: etmek
1: devlet
0: zorunda
1: politikası
0: kalıyorlar.
1: galiba hocam. O entegrasyona
0: Evet.
1: hizmet etmiyorsanız asimile
0: Evet.
1: etmek istiyorsunuz demektir.
0: Aynen öyle.
1: Orada yaşamak durumundaysanız da asimile oluyorsunuz bir
0: Maalesef.
1: yerde.
0: Maalesef.
1: Hocam yavaş yavaş toparlamak adına 3-4 dakikamız var. Tüm bunları bütün portreleri konuştuğumuzda yabancı olmak,
0: Evet.
1: bir yere gitmek, göçmen olmak, mülteci olmak, yani yabancılık başka bir yerden bakabilir miyiz? Yani yabancı olmak, bizden olmak kavramlarını son raddede kendi potanızdan erittiğinizde nasıl anlamalıyız günümüz dünyasında
0: Evet.
1: birleştirerek isterseniz bu şekilde kapatmış olalım.
0: Şimdi insanlık tarihi kadar herhalde eski bu yabancılık meselesi. Ben öyle düşünüyorum. Ona da merak etmiştim. Ne kadar eskiye götürebiliriz bu yabancıyı diye. Tarihin ilk imparatorluğu var, Akatlar. Akat İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük Sargon'dur. Büyük Sargon Sümerlerin Kiş şehrinin kralı Urzazaban'ın yardımcısı onun hizmetinde çalışan bir adam. Sümerler biliyorsunuz kökenlerle ilgili çok ciddi tartışmalar var. Fakat şunu biliyoruz Semitik bir halk değil. Onların devlet hizmetine giren bir halk olarak bunlar Arap Yarımadası'ndan geldiği düşünülüyor Akatların. Önce onların devlet hizmetine giriyorlar. Daha sonra ordularında görev alıyorlar ve bir noktadan sonra ne haline geliyorlar? Hükümdar haline geliyorlar. Çünkü Sargon kendi kralına darbe yaparak devleti ele geçiriyor. O yüzden yabancılık tarihin belki en kadim dönemlerinde, en eski dönemlerinde bu yazılı kayıt olduğu için biliyoruz. Yazılı devrin öncesinde de muhtemelen vardı. Bazen yabancılık Sargon örneğinde olduğu gibi onun hayatı da çok ilginç bir hayattır böyle. Sargon hatta kendisini şöyle anlatır. Diyor ki benim annem baş rahibeydi. Babamı bilmiyorum. Annem beni bir sepetin içerisine koydu. Üstünü bitümle kapattı. Ve beni Fırat'ın sularına saldı. Bu size tanıdık bir hikaye gibi gelir tahmin ediyorum. Bir nehrin içerisine salınan kişi. Böyle bir adam Sargon. Ve yabancı ve sonra hükümdar olabiliyor. Yabancı bazen hükümdar oluyor. Bazen yabancı istenmeyen kişi oluyor. Bazen yabancı bizzat çağrılan ve istenen oluyor. Mesela ilginç bir örnek vereyim mi size?
1: Son bir
0: Evet.
1: dakikamızı toparlayarak verelim hocam.
0: Mesela
1: Buyurunuz.
0: bugün Slavların en büyük topluluğu olan Ruslar isimlerini Vikinglerin Varek kolundan alırlar.

0: Novgorod şehrini yöneticisini yani bir Varek soylusunu Slavlar geldiler, çağırdılar. Gelin bizim başımıza geçin dediler. Başlarına geçti Vikingler. Ve başlarına geçtikten sonra bir millete isim verdiler. Rus milletinin ismi bir Viking topluluğunun isminden gelir. Ve kendileri çağırdılar. O yüzden yabancılık bazen istenen, yabancılık bazen nefret edilen, bazen entegre olabilen topluma ama bazen de reddedilen bir şey. Ama dediğim gibi hani ilk başta dedim ya kavramlar ve terimler insanların aklında o devirde o şartlarda nasıl canlanıyorsa yabancı biraz da o demek.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Çok detaylı portreler üzerinden incelediğimiz yabancılığı, bizdenliği ve yabancılığın altındaki terimleri net bir şekilde anlayabildiğimiz çok kıymetli bir program oldu. Çok teşekkür ederiz
0: Ben teşekkür
1: katılımınız,
0: ederim.
1: katkınız için. Şeref verdiniz. Sağ olun hocam.
0: Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
1: Değerli tarih severler, Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy hocamla beraber yabancı olmayı konuştuk. Osmanlı'da yabancı olmak, Batı'da yabancı olmak, her perspektiften portrelerle incelemeye çalıştık. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda buluşuyor olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Bugün kullandığımız bilgisayarlar dünyayı değiştirdi. İnterneti kurdu, yapay zekayı geliştirdi, milyarlarca insanı birbirine bağladı. Ancak bilim insanları şimdi çok daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu söylüyor. Adı kuantum devrimi. Öyle bir

0: teknoloji ki bugünün en güçlü süper bilgisayarlarının yıllarca çözmeye çalışacağı problemleri saniyeler içinde çözebileceği konuşuluyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Ve asıl önemlisi, insanlık buna hazır mı?
1: Tarih boyunca dünyayı değiştiren her büyük teknoloji güç dengelerini de değiştirdi. Barut savaşları değiştirdi. Buhar makinesi ekonomileri dönüştürdü. Elektrik sanayi çağını hızlandırdı. İnternet ise bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farkı yeniden tanımladı. Şimdi ise dünyanın en büyük devletleri ve teknoloji şirketleri yeni bir yarışın içinde. Bu yarışın adı kuantum. Bir bilgisayar düşünün. Bir problemi çözmek için tek bir yolu denemiyor. Aynı anda milyonlarca ihtimali değerlendirebiliyor. Nefis değil mi? İşte kuantum bilgisayarlarının vaat ettiği dünya tam olarak da bu. Dolayısıyla ABD, Çin, Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler bu teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Çünkü mesele sadece teknoloji değil, mesele geleceğin gücünü belirlemek. O halde gelin bu hafta biz de kuantum çağının kapısını birlikte aralayalım.
2: Klasik bilgisayarlar veriyi 1 ve 0 dediğimiz lojik 2 durum için kodlarlar ve bunların kombinasyonlarıyla işlem yaparlar. Kuantum bilgisayarlarsa qubit dediğimiz bellek elemanlarına sahiptir ve bir qubit sadece 0 ve 1'den oluşmaz, 0 ve 1'in olasılıklarından oluşur. Dolayısıyla her bir qubit 0 ile 1 arasında çok çeşitli olasılıkları temsil edebilir. Bizim klasik bilgisayarlarımızda bir programı bilgisayara verdiğimiz zaman bir program belleğinden o işlemciye gider. İşlemci bunları sırayla yapacağı işler listesine dönüştürür ve bunun cevabını da tekrar belleğe gönderir ve bu işlemin sonucu kullanıcısına ya da gerekli ilgili birime aktarılır. Kuantum bilgisayarlarda ise bir veriyi önce bir problemi bir devre kümesine dönüştürürüz. Kapı devreleri diyoruz bunlara. Ve sıfır ve birlerden oluşan qubitler aynı anda yan yana süperpozisyon ve dolanıklık dediğimiz iki tane kavram dahilinde tamamını aynı anda uygular. Böylelikle bir tarafta klasik bilgisayarla da arka arkaya yaptığımız, sıraladığımız bir işlemi diğer tarafta aynı anda ve çok yüksek kombinasyonla verdiğimiz için belki bazı problemlerde hayatımızca göremeyeceğimiz, hatta evrenin varlığı süresince, tahmin edilen varlığı süresince, yaşı süresince göremeyeceğimiz bir sonucu görebildiğimiz zaman içerisinde çözebilmemizi sağlar. Kuantum bilgisayarlarda bunu sağlamak üzere iki tane temel özellik vardır. Bunların bir tanesine süperpozisyon, bir tanesine dolanıklık diyoruz. Süperpozisyon dediğimiz şey aslında bu qubitlerin geleneksel bilgisayarlarda, yarı iletkenler bilgisayarlarda olduğu gibi 0 ve 1 yerine o 0 ve 1'in arasındaki spektrumu bir malzemenin, atomun, fotonun kuantum durumlarından faydalanarak bir olasılıksal olarak geniş bir spektrumla temsil edilmesidir ve bu çok güçlü bir kombinasyon üretir. Dolayısıyla bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela bir şifreyi çözmek istiyoruz. Ona çeşitli değerler giriyoruz. Bu değerlerin tek tek sırayla gireceğimize bunların kümesini oradaki veri tabanının tamamına uygulayıp bunu alabilmemizi sağlayan bir makine var karşımızda. Diğer taraftan dolanıklık da fiziğin, biliyorsunuz, kuantum fiziğinin çok anlaşılmaya çalışılan, tuhaf gelen birçok kişiye bir yanı. Bu kuantum bilgisayarların temelini oluşturan özelliklerden bir tanesi. Çünkü bir tane qubiti aldığınız zaman bu sadece 0 ile 1'in arasındaki bir kombinasyon ama şöyle düşünün, ben mesela 4,56 diye bir sayıyı temsil etmek istiyorum ve binde birlik olasılıkla bir dijite ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu normalde 2 bit olarak yapsaydım 10 bite ihtiyacım olacaktı. Yani 1024'te birine duyarlılık alacaktım. Ama bir tane qubitle bunu nasıl temsil ederim? Şimdi qubitleri yan yana, olasılıkları 0 ile 1 arasında gezinen bu qubitleri yan yana koyabilmem için aslında birbirleriyle dolanık hale gelmiş qubitlere ihtiyacım var ki bunlar birinin sonucu diğerine koordinasyon haline gelsin. Kuantum fiziğinin tabii çok tartışılan, çok anlaşılmaya çalışılan bir yanı, bu dolanıklığın ilk defa uygulanabilir hale geldiği bir alan olarak da kuantum bilgisayarı gösterebiliriz. Dolayısıyla kuantum hesaplama, genel anlamda kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, bunların hepsini kapsayan bu alanda süperpozisyon ve dolanıklık hadisesini aslında biz büyük problemlerin çözümü için yeni bir çözüm aracı olarak görüyoruz.
1: Kuantum bilgisayar diye bir teknoloji duydunuz mu? Sizce normal bilgisayarlardan farkı ne olabilir?
3: Duydum, birkaç böyle video izlemiştim. Normal bilgisayardan farkı, yani çok daha zorlu işlemleri yapabilmesi herhalde, daha yüksek kapasiteye sahip olması vesaire.
4: Duyduğuma göre bir sürü işlem aynı anda yapabiliyor. Yani bir tane işlem yapmıyor sadece.
5: Kuantum hali olan hani çok anlık oluyor. Hani herhangi normal bilgisayarlarda 1 ve 0'lardan oluşulurken hani ya evet ya hayır gibi tek iki durum oluşurken kuantum bilgisayarlarda birden çok hal olabiliyor. Böyle olunca daha hızlı hesaplamalar yapılabiliyor.
6: Hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama duydum.
3: Henüz duymadım.
1: Bilim insanlarının kuantum üstünlüğü dediği kavram yalnızca daha hızlı bilgisayarlar üretmek değil. Mesele örneğin yeni ilaçları ilk geliştiren olmak, yapay zekayı daha güçlü hale getirmek, şifreleme sistemlerini dönüştürmek, ekonomik rekabette öne geçmek ve tabii asıl önemlisi geleceğin stratejik üstünlüğünü elde etmek. Peki söylenildiği gibi kuantum üstünlüğü gerçekten yeni çağın anahtarı mı? Yani bu teknolojiye sahip olan ülkeler küresel dengeleri değiştirebilir mi? Ya da ne dersiniz? Gelecekte süper güç en büyük orduya sahip olanlar mı? Yoksa en güçlü kuantum bilgisayara sahip olanlar mı olacak?
2: Kuantum her ne kadar yaygın olarak ticarileşmese de kuantum bilgisayarlar şu anda deneysel olarak akademisyenlere açılmış servisleri var. Bu servislerin kullanımındaki gelişim ve aynı zamanda kuantum bilgisayarlara yapılan yatırımlarla startuplar seviyesine bile gelmiş olması bir projeksiyon gösteriyor devletlere. Diyor ki bunun geçen 5 yılına bakalım, geçen 50 yılına bakalım. Bu hızlanmanın hızına bakarsak bu ivmenin sonucunda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birden bir ticarileşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu 3. yıl mı olur, 7. yıl mı olur bundan çok emin değiliz. Fakat ana çözülmüş bazı problemler var. Uygulama şekliyle ilgili problemler de yoğun bir şekilde çözülmek üzere yatırım yapılıyor. İşte burada kritik bir eşik var. O kritik eşik şu. Biz yaygın ticari olarak kullandığımız problemleri, örneğin bir optimizasyon problemi, havayolu taşımacılık sistemleri genellikle buna ilk verilen örneklerden bir tanesi, karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin çözülmesi, bazı kripto anahtarları bilinmezken verilen kripto anahtarlarının çözülüp dolayısıyla verinin çözülebilir hale getirilmesi gibi hem ticari, ekonomik hem de stratejik olarak daha önce yapılmamış, geleneksel bilgisayarlarla yapılamayan bazı çözümlerin kuantum bilgisayarlarla yapılabilecek olması şu anda teorik de olsa aslında şöyle bir kavramı ortaya çıkartıyor. Bunu ilk yapan diğerlerine karşı bunu bir üstünlük olarak mutlaka kullanmak isteyecektir. Askeri olarak da ticari olarak da. Ve bunu engelleyen bir mekanizma şu anda yok. Dolayısıyla mevcuttaki yarışta aslında yatırım alınmasının bu konudaki önemli gerekçelerinden bir tanesi de aynı zamanda ilk olma isteği. Dolayısıyla bu ilk olmanın diğerlerine bende var ve ben bunu çözebiliyorum. Dolayısıyla ben bunu geleneksel bilgisayarlarla da harmonize ederek arka taraftaki hesaplama gücünü gerek askeri gerek ekonomik olarak servisleştirebilirim. Ulusal üstünlük kazandığım gibi uluslararası küresel ekonomide ve askeri olanda da bu üstünlüğümü kullanmak isteyebilirim. İşte kuantumda buna sahip olmanın bir kişi tarafından sahip olunması ve diğerlerinin olunmaması arasındaki zaman farkında ortaya çıkan bu sürece kuantum üstünlüğü diyoruz.
1: Kuantum bilgisayarı normal bir bilgisayarın bugün çözmesi binlerce yıl sürecek bir problemi birkaç dakikada çözebileceğini söylesem ne hissedersiniz?
7: Korkarım açıkçası ama yani başarılı, yani bu zaten olacağı tahmin edilen bir şey ve hani olursa da gerçekten başarılı bir ürün olur yani kuantum bilgisayarı.
8: Atıyorum mesela bir uçakta kaza oldu, bir şey çözülmesi gerekiyor. Yani çok hızlı çözebilir, bence bu gayet iyi bir şey. Hani şu an evet belki bizim için biraz mucizevi bir durum olarak görülebilir ama ileride daha da normalleşeceğini düşünüyorum şahsen.
9: Teknolojinin daha da geliştiğini, her şeyin daha da hızlandığını ama hem güzel hem kötü şeyler hissettiriyor şu anda.
10: Yani çok önemli bir güç bence. Çünkü şu anda bir de hani elimizdeki normal telefon bilgisayarlarla yani bir bankaya vesaire gitmeden birçok işlemi yapabiliyoruz. Ve hani o bilgisayarlardan kat kat güçlü bir teknolojiyle daha neler yapabiliriz? Yani bunu düşünmekle zaten bence ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
11: Yani oldukça şaşırırdım. Böyle kompleks konuları hızlı bir şekilde çözebiliyorsa gerçekten büyük bir teknoloji olması lazım.
0: Ne dersiniz? Belki de geleceğin dünyasında hastalıklar ortaya çıkmadan tedavi edilecek. Yeni ilaçlar, yıllar süren laboratuvar çalışmalarının ardından değil, günler içinde geliştirilecek. Şehirlerin enerji ağları, trafik sistemleri ve üretim zincirleri milyarlarca değişkeni aynı anda analiz ederek kendi kendini optimize edecek. Yapay zeka, bugün hayal bile edemediğimiz karmaşık problemleri çözebilecek bir güce ulaşacak. İklim değişikliği, yeni malzemeler, füzyon enerjisi ve uzay teknolojileri konusunda insanlığın önündeki bazı engeller aşılabilecek. Çok heyecan verici değil mi? Belki de kuantum bilgisayarlar yalnızca daha hızlı hesap yapan makineler olmayacak. İnsanlığın bilgiye ulaşma, keşfetme ve karar verme biçimini kökten değiştirecek.
1: Bugün dijital dünyada attığımız hemen hemen her adım görünmez şifrelerle korunuyor. Banka hesaplarımız, kişisel verilerimiz, devlet kurumları, askeri haberleşme ağları, enerji sistemleri ve hatta cep telefonlarımızdaki en basit mesajlar bile. Yani modern dünyanın güvenliği büyük ölçüde matematiksel şifreleme sistemlerine dayanıyor. Peki ya bir gün bu şifreleri çözebilecek kadar güçlü bilgisayarlar ortaya çıkarsa? Eyvah ki ne eyvah. İşte kuantum teknolojilerinin en çok tartışılan yönlerinden biri de bu. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının bugün güvenli kabul edilen bazı şifreleme yöntemlerini çok daha kısa sürede çözebileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa bu durum yalnızca teknolojik bir gelişme olmaz. Ekonomiden savunmaya, diplomasiden istihbarata küresel güvenlik meselesi de olur. Yani belli ki gelecekte yarış sadece güçlü bilgisayarlar üretmek olmayacak, bilgiyi koruyabilmek de olacak. Peki siz ne dersiniz? Kuantum bilgisayarlar gerçekten dijital dünyanın kilitlerini açabilecek mi?
2: Kuantum çağında siber güvenliğin hazırlıklı olması gereken konular var. Burada en baştan bir şeyi yanlış anlaşılmayı tabii engellemek lazım. Bazıları diyor ki kuantum sanki sihirli bir değnek ve web sitelerimize girecek, bütün bilgilerimiz alınacak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü sizin bir web sitesindeki bir servisinize birisinin girebilmesi için deneyebileceği şifre sayısını siz zaten kısıtlıyorsunuz. Ama örneğin havada kriptolu haberleşmemiz var, değil mi? Biz Wi-Fi ile bağlıyız, kripto ile bağlıyız. Bunları kaydeden birisi şu anda çözemediği bir algoritma, şu andaki imkanlarla çözemediği, şu andaki algoritmalarla çözemediği, ekonomik olarak çözemediği veriye geri dönüşümü, yani orijinal verinin içerisinde çıkartımı, işini kuantum çağında çıkartması ihtimali yüksek. Bunlardan bir tanesi, şundan da şu örneği verebiliriz bir tanesini. Siber güvenlikte yaygın olarak kullanılan algoritmaların birçoğu örneğin asal sayıları çarpanlara ayırmaya dayalı bir tekniği kullanıyor. RSA dediğimiz bir algoritma mesela çok popüler. Tamamen bunun üzerine kurulu. Halbuki kuantum bilgisayarlarda da aynı anda farklı kombinasyonları bir arada fotonik bir hızla, yani ışık hızına yakın bir hızla deneyebilme ihtimali bu asal çarpanları geri getirme imkanı sunuyor. Örneğin Shor algoritması dediğimiz bir algoritma var kuantum bilgisayarda. Büyük bir veri seti içerisindeki sayı kümelerini asal çarpanlara ayırabiliyor. Bu da tabii bazı algoritmaları, önemli miktarda sayılabilecek algoritmayı, mevcuttaki kripto algoritmalarının güvenliğini sarsıyor. O yüzden de şu anda algoritmalar daha şimdiden ikiye ayrılmış durumda. Mevcuttaki kuantum imkanlarını, gelişimini Riskli olanlar, bir de post kuantum algoritmaları dediğimiz, yani kuantumla

0: iş başarıldıktan sonraki döneme olan hazırlıklı olan algoritmalar. O yüzden de siber güvenlik dünyası böyle bir hazırlık içerisinde. Bunlar tabii şu anda sertifikasyon süreçleri dahil olmak üzere tartışılıyor. Bu konunun tabii devletler yanıyla da etkisi var. Bunu bilen, farkındalığı yüksek olan taraflar şu anda çözemeseler de bu verileri önemli gördükleri, sahip olamadıkları, sadece koklamak diyoruz. Yani sistemden aldınız ama içini açamadınız çünkü anahtarlar size ait değildi. Onlar havadaydı, onlar uluslararası şebekelerdeydi. Bu verileri topluyorlar. Post kuantum dediğimiz, yani bu imkanlar geldikten sonraki dönemde bunları açabilirlerse kendileri için stratejik olarak kullanabilecekler. Diğer taraftaki devlet, bazı devletler de bunu bildikleri için artık yavaş yavaş kuantuma hazırlıklı olan, kuantum uyumlu, yani post kuantum dediğimiz kuantumla da çözülmesi imkanı pek mümkün olmayan algoritmalara geçiş yapıyorlar.
1: Yapay zeka son yılların en büyük teknoloji devrimlerinden biri. Sorularımıza cevap veriyor, görüntü üretiyor, araç kullanıyor, hatta hastalıkları teşhis ediyor. Ancak yapay zekanın da bir sınırı var. Çünkü ne kadar gelişmiş olursa olsun karar verebilmek için devasa miktarda veriyi işlemesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada sahneye kuantum bilgisayarlar çıkıyor. Bir tarafta öğrenen ve analiz eden yapay zeka, diğer tarafta olağanüstü işlem kapasitesi sunan kuantum teknolojileri. Peki bu iki güç birleştiğinde ne olacak? Yani evet, yapay zeka insanlığa yeni bir akıl sundu ama kuantum teknolojileri adeta yeni bir beyin vaat ediyor. Düşünsenize, kuantum destekli bir yapay zeka. İyi de biz buna hazır mıyız?

0: Yapay zekanın şu andaki kullanım oranı iki temel kümede. Bir tanesi dar yapay zeka dediğimiz tahmin, optimizasyon gibi bir alan. Bir tanesi de üretken yapay zeka dediğimiz içeriklerin tariflerimize göre üretilmesi, otomasyona dönüştürülmesi. Kuantum bir kere mevcuttaki gelişimi, örneğin optimizasyon, tahmin gibi problemlere çok uyarlanabilir vaziyette. Dolayısıyla biz geleneksel olarak karmaşıklık seviyesi yüksek olduğu için çözülmesi zor problemleri kısıtlayıp bazı yerel çözümlerine razı olacağımıza, örneğin havayolu taşımacılığındaki yüzler mertebesindeki değişkenin belirli zaman penceresinde en iyi uçuş planlarını çıkarması, en iyi yolculuk planlarını çıkarması, ekonomik geliri maksimumlaştırması, giderleri azaltması gibi hem kısıtlar hem değişkenliklerin fazla olduğu yerlerde kuantum bilgisayarlarla çözülmeyi öne çıkartıyor ve ekonomik kılıyor. O yüzden de karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin makine öğrenmesi yöntemlerine alternatifleri ve birlikte olması bir yandan gelişiyor. Ama diğer yandan kuantumla birlikte yapay zekanın kendisi de gelişiyor. Yapay zekanın kendisinin gelişiminde yapay süper zeka yol haritasına gittiği zaman iki tane tartışma konusu orada var. Bir tanesi diyorsunuz ki tamam güzel, ben daha iyi, daha performanslı, muhakeme yeteneğine daha yakın, henüz süper zeka seviyesine gelmediyse de muhakemesi gelişmekte olan, bağlamsal ilişkilerini kuvvetlendirmekte olan bir yapay zekayı hizmetleştirmeye başladım. Fakat bunun enerji maliyeti giderek artıyor. Bunun işlemci sayısı itibarıyla GPU'lardaki çekirdek sayısı, ihtiyaç olan bellek miktarları devasa boyutlarda. Dolayısıyla ilk yatırım miktarları artıyor. Şimdi bu iki probleme karşılık diyoruz ki yapay zeka da aynı zamanda insan beyni esinli olarak da aynı zamanda gelişiyor. Yani bizim geleneksel bilgisayarlarda olduğu gibi programı oku, buna göre kodla, işte veriyi al, işle tarzını ne kadar paralelleştirdikse de paradigmayı çok fazla değiştirmedik. Şimdi bir taraftan nöromorfizm dahil olmak üzere yapay zekanın kendisinde doğadakine de benzer şekilde paradigma değişiklikleri var. Bu paradigma değişiklikleri kuantumdan başlayarak aslında enerji entropi ilişkisinde problemleri farklı bir çözüm platformuna taşıyor. İşte bu yeni çözüm platformu aynı zamanda yapay zekanın her problemi olmasa bile önemli problemlerini yeni bir matematiksel paradigmayla çözme imkanı da getiriyor. O yüzden de bir taraftan geleneksel problemlerimizi optimizasyon başta olmak üzere sınıflandırma, tanıma gibi bunları hızlandırmak için kuantum işlese de aynı zamanda yapay zekanın gelecek dönemdeki yeteneklerini yansıtacak daha düşük enerji tüketimi ile daha yüksek performansla servisleştireceğimiz paradigmaları kodlayabileceğimizi umuyoruz. Bunlar henüz gerçekleşmiş değil ama teknolojinin mevcut trendine göre olan tahminlerimiz bunlar.
1: Yapay zeka ile kuantum bilgisayarın birleşmesi insan hayatını kolaylaştırır mı, riskleri mi arttırır?
2: Tabii ki de etik olmayan yanları çok fazla bugün baktığımızda ama yarın bu etik olmayan durumları yine doğru ellerde daha azaltacağını düşündüğüm için hani kuantum bilgisayarların ve yapay zekanın bu birleşimi ileride kesinlikle yani insanlık için bugüne nazaran daha güvenli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum şahsen.
3: Riskleri arttırır çünkü şu an yapay zekanın kullanıldığı yerden yere bile zararı var. Bir de kuantum bilgisayar gibi büyük bir ne yapacağı hala belirsiz olan bir şeyle birleşirse bence çok daha riskli kullanımlara sebep olabilir yani.
4: Bazı işlerdeki insanları belki negatif etkileyebilir ama toplumun genel faydasına olacağını düşünüyorum.
5: Bence kolaylaştırır, her türlü bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
6: Biraz zorlaştırabilir ama getirdiği faydalar bence bu zorlukları egale edebilir bence.
7: İnsanlık bugün büyük sorunlarla karşı karşıya. Tedavisi hala bulunamayan hastalıklar, artan enerji ihtiyacı, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, aşırı hava olayları ve giderek karmaşıklaşan çevresel riskler. Bilim insanları yıllardır bu sorunlara çözüm arıyor. Ancak cevapları ümit edilen kadar kısa sürede bulabilmek kolay değil. Çünkü doğa son derece karmaşık. Mesela bugünün bilgisayarları için bir ilacın insan vücudundaki etkilerini, yeni bir malzemenin atomik yapısını ya da dünyanın iklim sistemini modellemek oldukça zor. İşte kuantum teknolojilerinin en büyük vaatlerinden biri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar doğanın işleyişine çok daha yakın hesaplama yöntemleri vaat ediyor. Mesela yeni nesil kanser ilaçları, daha uzun ömürlü bataryalar, temiz enerji üretiminde yeni malzemeler, hatta iklim değişikliğini daha doğru analiz edecek modeller gibi. Peki bu vaatler ne kadar gerçekçi?

karmaşıklık seviyesi, non-linearity diyoruz, değişken sayısına karşı yüksek olan problemlerde kuantum çok önemli bir güçlü aday, hesaplama adayı olarak karşımızda. Evrende tahminen 10 üzeri 80 civarında atom olduğu düşünülüyor. 300 kubiti yan yana getirdiğiniz zaman dolanık halde tutabilirseniz yeterli sürede 2 üzeri 300'den oluşan kombinasyon aslında neredeyse evrendeki bütün atomların durumunu en azından anlık olarak temsil edebilecek kadar büyük bir olanak tanıyor. Dolayısıyla bunun pratikteki karşılığı şu. Mesela belirli bir hastalıkta kişiye özel ilaçlar üretmek istiyoruz. Allah göstermesin kanser bunların başında geliyor. Vücudumuzdaki biyolojik bileşenlerimizin aslında birbirleriyle haberleşmesi söz konusu. Mesajcı peptitler dediğimiz amino asit zincirleri var örneğin. Fakat bizim neyle neyin ne kadar mesajcı olduğunu, hangisinin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve hangi fonksiyonu yerine getirdiğini tahmin edebilmemiz için çok büyük bir kombinasyonu çözmemiz gerekiyor. Örneğin araba plakaları gibi yan yana dizilmiş olarak amino asitleri düşünebiliriz. Her birinin 20 tane opsiyonu var. 20 taneden bir tanesi. 7 amino asitli bir peptit ilaç olarak düşünün. Bir molekül tasarımı sınıfındaki bir problem. Demek ki 20 üzeri 7 tane kombinasyon var. Biz bunu yaklaşık olarak bazılarını deneysel olarak tutturmaya çalışıyoruz. Fakat 20 üzeri 7 o kadar büyük bir sayı ki ihtiyacımız olan molekülün uzunluğu arttıkça bu geleneksel bilgisayarlarla çözülemez hale geliyor. Dolayısıyla kuantum çağında hastalandığınız zaman size özelleştirilmiş bir ilaç ihtiyacı olduğunda kanserdeki mesela tümör hücreleri buna benzer bir

0: örnek olarak verilebilir. Bunun geliştirilebilmesi mevcuttaki bilgisayarlarla ekonomik olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda da süre olarak da yetişemeyebiliyorsunuz. Halbuki kuantum hesaplama dönemine girildiğinde siz bunu matematik problemine dönüştürürseniz eğer görülebilir, ekonomik olarak da katlanılabilir bir maliyetle o zincir hangisidir, o zincirin adayları nelerdir bunları çıkartırız. 10 yıl, 15 yıl ilacın geliştirilmesi için bekleyeceğimize saatler içerisinde deneyleri sonuçlandırırız. Doğrulayanlar içerisinde hastaya uygulanabilecek hale getirebiliriz. Bu örnekte olduğu gibi kombinasyon sayısının çok olduğu optimizasyon problemlerinde önümüzdeki dönemde hayati konularda öne geçirecek. Finansal sistemler, kriptolama ve moleküler biyoloji problemleri de bunların ilk üç sırasındaki örnekler.
1: Sizce gelecekte teknoloji yarışını hangi ülkeler kazanır?
2: Çin diye tahmin ediyorum.
3: Amerika, Japonya, Almanya, gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Amerika yani.
4: Bu ülkenin geleceği biz olduğumuz için ülkenin gelecekteki yıllar için konumu da biz belirleyeceğiz yani. O yüzden Türkiye'nin ilerideki yıllarda Amerika ve Çin gibi ülkelerin yanında yer alacağını düşünüyorum. Ben böyle bir olasılığı görüyorum.
1: Aslında modern ekonomi her gün verilen milyonlarca küçük kararın üzerine kurulu. Mesela bir ürünün market rafındaki yerini alması, bir geminin hangi limana uğrayacağı, bir fabrikanın hangi ülkede üretim yapacağı, bir şirketin hangi ham maddeyi ne zaman satın alacağı, bir bankanın hangi riski göze alacağı gibi kararlar zincirine bağlı. Ve dünya büyüdükçe bu kararlar da daha karmaşık hale geliyor. Baksanıza gerçekten de bugün bir savaş, bir kuraklık, bir salgın ya da bir limanda yaşanan gecikme binlerce kilometre ötedeki üretim bantlarını durdurabiliyor. İşte kuantum teknolojileri bu noktada da değişim vaat ediyor. Şöyle, doğru kararı daha hızlı verebilmek. O halde soralım, kuantum teknolojileri dünya ekonomisinin görünmeyen altyapısını değiştirebilir mi?

0: Öncelikli olarak iş hayatını bu iki şekilde etkiliyor. Bir tanesi finans yönüyle. Çünkü yatırımcı seviyesinden başlayarak aslında belirli bir zaman penceresinde riskinize karşılık ekonomik gücünüzle orantılı kararlar veriyorsunuz. Bu kararları veriye dayalı olarak veriyorsunuz. Veri sayısı arttıkça anlık olarak verdiğiniz kararlardaki hesaplanabilirlik bir problem ortaya çıkıyor. Mevcutta kuantum çağı aslında diyor ki siz bir problemi doğru teşhis etmişseniz, onu matematiksel bir forma sokabilmişseniz ya da yeterli veri toplamışsanız ben bunu mevcuttaki geleneksel bilgisayarların çözemediği şekilde ben bunu çözerim diyor kısacası. Ve biz de diyoruz ki kuantum bilgisayarlar önce belki bulut örneğinde olduğu gibi merkezi bilgisayarlarla servis şeklinde sunulacak. Sonra onlar da geliştikçe aynı zamanda yerelleşmeye başlayacak. Burada tabii bazı ekonomik çatışmalar da söz konusu olacak. Bunu kuantum üstünlüğü konusundan başlarsak eğer, askeri olarak uygulamak isteyenler mesela başkalarıyla bunu paylaşmak istemeyecek muhtemelen. Ticari olarak uygulamada da herkese aynı servisi vermeyecek. Çünkü siz yatırımcılığı yüksek olan bir gruptaysanız, sizden daha düşük yatırımcı potansiyeli olan bir grupla bu servisi niye paylaşıp da rekabette onlara karşı daha büyük bir önderlik sağlayacakken eşitlik sağlayın. İşte bu da optimizasyon, güç, kuantum üstünlüğü, kuantum supremacy olarak geçiyor. Ve kuantumun çok karmaşık problemleri çeşitlilikle çözme yeteneği arasındaki bir rekabet sorunu olarak karşımıza çıkacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarında en kritik sorular şöyle olabilir mi? Kim daha uzağa vuracak? Kim daha hızlı hareket edecek? Ya da kim daha büyük orduya sahip olacak? Hayır. Asıl soru şu olacak. Kim görünmeden kalabilecek? Kim görünmeyeni görebilecek? Ve kim sırrını koruyabilecek? Çünkü kuantum teknolojileri savunma ve istihbarat dünyasında oyunun

en hassas alanlarına dokunuyor. Mesela kuantum radarlar görünmez olduğu düşünülen hedefleri tespit edebilecek. Kuantum şifreleme istihbarat dünyasında

Bir kere İkinci Dünya Savaşı'nda bu çok farkına varıldı. Kriptolama sadece bizim bir bilgimize, gizli bir bilgimize, USB flash diskimizin içerisindeki bir gizli bilgimize başkası tarafından kriptolansa da erişilmesi konusu değil. Haberleşiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz filolar Atlantik Okyanusu'yla Almanya arasında haberleşiyorlar ve buna göre pozisyon alıyorlardı. Enigma ünlü filmleştirildi de biliyorsunuz. Şifreleme cihazının kırılması hadisesi İkinci Dünya Savaşı'nın kaderinde önemli bir rol aldı. Mevcutta tabii şifreleme algoritmaları o zamandan beri karşılaştırılamaz seviyede değişti. Uzun mesafe haberleşmesinin güvenliği tüm askeri unsurlar için çok önemli. Hatta bazen güvenli olmadığı için haberleşmemeyi bile tercih ediyoruz. Bir de karşı olan metotlar var. Jammer'lar, karıştırıcılarla olan haberleşmeyi de engellemeye çalışıyoruz. Kuantum burada oyunu değiştiriyor. Kuantum aynı zamanda karıştırıcılardan etkilenmeyen haberleşme opsiyonlarını, alternatiflerini sunduğu gibi kuantumda anahtar paylaşımı riskini azaltarak sadece dolanıklıktan faydalanan iki nokta arasındaki haberleşmeyi dinleseniz de anahtarı olmadığı için çözemeyeceğiniz bir iletişim ortamı, iletişim kanalı oluşturabiliyorsunuz. Ve kuantum sonrası dönemde de bu önemli bir üstünlük haline gelecek. Buna hazırlık olarak da tabii verimizin kriptolama yöntemlerinin post kuantum dediğimiz algoritmalara geçirilmesi, diğer taraftan da verinin bütününün açık olarak gözlenemediği sistem tercihlerine yapılması da şu anda popüler güncel dönüşüm alanı.

0: İnsanlık her büyük teknolojik sıçramada aynı ikilemle karşılaştı. Ateş ısıttı ama yaktı da. Sanayi devrimi refah üretti ama eşitsizlikleri de büyüttü. İnternet insanları birbirine bağladı ama yeni bağımlılıklar, yeni manipülasyonlar, yeni güvenlik sorunları ortaya çıkardı. Şimdi ise insanlık yeni bir eşiğin önünde duruyor. Kuantum çağı. Belki de bu çağ hastalıkların tedavi edildiği, enerji sorunlarının hafiflediği, bilimsel keşiflerin hızlandığı bir gelecek demek. Ancak bu teknolojiye herkes erişebilecek mi? Ya da kuantum sistemleri ekonomik uçurumları azaltacak mı? Ama galiba asıl soru şu olmalı. İnsanlığın teknolojik gücüyle etik olgunluğu aynı hızla mı ilerliyor? Çünkü belki de kuantum çağının asıl sınavı teknoloji değil, insanlığın bu gücü hangi değerlerle yöneteceği olacak.
1: Buradaki tabii en temel problem insan ve insanlığın buna hazır olup olmadığı konusu. Çünkü bu üstünlüğü, yani kuantum üstünlüğü dediğimiz yetkinliği birisi ele geçirdiği zaman siz bütün insanlar kardeştir deyip gelin bunu paylaşalım, hep birlikte faydalanalım diyeceğinizi pek düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. İzleyicilerimiz de çoğu düşünmüyordur. Çünkü öncelikle düşünülen şey biz buna çok para harcadık, çok emek harcadık, bir yarışa girdik, risk yatırımı yaptık. Bu risk yatırımlarının geneli için de geçerlidir. Kazanan öne geçmek için bütün yatırımını toplar ve tekilleşmek ister. Birinci problem tekilleşme ihtiyacı veya yönelimi problemi. Bu tekilleşme sırasında hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak sarsıntılar yaşanabilir. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. O rekabetin içerisinde bir yerlerde olmamız lazım. Diğer taraftan bu kuantum araştırmalarında iş ortaklıklarıyla, buna İngilizcesiyle hedgelemek deniyor, yatırımların bir kısmında yer alıyorsunuz. Bu illaki oradan bir şey çıkacak diye değil. Oradan bir şey çıkarsa ben bunun içinde olayım diye. Çünkü bu bir olasılık. Bu olasılık 10 yılda da gerçekleşebilir. 20 yılda da, 5 yılda da, ama gerçekleşmesinin ihtimali gerçekleşmemesinden daha yüksek olan bir olasılık. O yüzden geçen 5 yıldaki gelişimi geçen 50 yıldakiyle aynı değil. Yoksa

1950'lerden itibaren kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte kuantum hesaplamanın potansiyeli aslında çok daha öncesinde de ortaya konulmuştu. Ama en büyük gelişme son 5 yılda gerçekleşti. Özellikle son 1-2 yılda da hızlandı ve biz de o ivmeye göre bunu değerlendiriyoruz. Etik olarak da kişilerin bunu kullanma yeteneği sadece devletler olarak değil, kişi bazında, şirket bazında, kurum bazında da fark edecektir. Dolayısıyla bu yetkinliklere hazır olanlar, paydaşı olanlar, tarafı olanlar arasında mevcuttaki düzenlerin yenilenmesi talebiyle bir karışıklık oluşacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bazı örgütlenmeler o karışıklığı engellemek üzere tedbir alabilirler. Fakat küresel düzende de mevcuttaki gelişimi, konjonktürü dikkate aldığımızda bu da çok umut vermiyor aslında. Avrupa Birliği mesela kendi içerisinde bazı düzenlemeler yapıyor ama Amerika ve Çin rekabeti bunu çok dikkate aldığını düşünmüyorum.

0: Sizce insanlık teknoloji geliştikçe daha güvenli bir dünyaya mı gidiyor yoksa daha karmaşık bir dünyaya mı?
1: Yani güçlü olanın daha güçlü olduğu bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden çok güvenli değil bence. Çünkü güçsüz olan her türlü ezilmeye devam edecek, daha çok ezilecek.
2: Her şey daha da zorlaşıyor ve her şey daha kolay çözülebilir hale geliyor. Teknolojiye sanki kendimizi veriyormuşuz gibi oluyor. Kaptırıyoruz bir yerde kendimizi. Kontrol elden gidiyor gibi oluyor yani.
3: Daha güvenli ve daha karmaşık, yani ikisine de gidiyor diyebiliriz. Çünkü bugünü ne kadar biz çözmeye çalışsak da, daha güvenli hale getirmeye çalışsak da aslında durumu daha da içine giriyoruz ve daha da karmaşıklaştırıyoruz. Ama bu ikisinin ben tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani ikisinin tamamen paralel olduğunu düşünüyorum.
4: Hani iyi bir yöne de evrilebilir, kötü bir yöne de evrilebilir. Bu tamamen hani insanların, devletlerin elinde olan ve nasıl kullanacağımıza bağlı olan bir şey.
5: Çok karanlık bir yerlere doğru gidiyoruz, bakalım.
0: Zamanlar insanlar dünyanın, evrenin merkezi olduğuna inanıyordu. Sonra bunun doğru olmadığını öğrendik. Zamanın her yerde aynı aktığını düşündük, yanıldık. Maddenin katı ve değişmez olduğunu sandık, onun da büyük ölçüde boşluktan oluştuğunu keşfettik. Yani bilim ilerledikçe aslında ne kadar az şey bildiğimizi de fark ettik. Bugün kuantum teknolojileri bize yeni makineler vaat ediyor. Daha güçlü bilgisayarlar, yeni keşifler, yeni imkanlar. Ama kim bilir, belki de yeni bir kırılma noktası da olacak. Öte yandan aslında kuantum çağının bize sorduğu en büyük soru hala cevabını bekliyor. Evreni mi keşfediyoruz yoksa evren kendisini bizim aracılığımızla anlamaya mı çalışıyor? Yani kuantum devrimi belki de bilgisayarların değil, insanlığın kendini yeniden keşfetme hikayesidir.

0: etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.

0: geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var? Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından mutlu pazarlar, hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemine yakından bakacağız hep birlikte. Tabii Türkiye'nin gündemi deyince terörsüz Türkiye süreci ilk sırada yer alıyor. Tam 18 saat boyunca mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşmeler gerçekleşti ve netice itibariyle çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Bundan sonra ne olacak? Gözler yarına çevrildi. Çünkü bu çerçeve yasanın yarın itibariyle mecliste genel kurula taşınması, gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla artık terörsüz Türkiye sürecinde en kritik virajda dönülmüş olacak.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Geçtiğimiz cuma Mekke'de atılan imzalar dünyanın gündemine oturdu. Ortak savunma anlaşması, mutabakatı sağlandı. Şimdi bu konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da önemli değerlendirmeler geldi. Beşinci madde çerçevesinde NATO gibi örgütleneceğini söyledi. Hedefinde İran'ın olmadığını da açıkladı.
3: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir. Yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı imzaladı. Adı Mekke İttifakı. Ama tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi örgütlenecek. Ortaklardan birine saldırı, hepsine yapılmış gibi karşılık bulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntıları anlattı.
3: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
4: Peki ittifakın hedefinde kim var? Yani düşman kim? İran değil, orası kesin. Peki ya İsrail? Bakan Fidan İsrail sorulunca biraz daha yuvarlak cevap verdi.
3: İran bu örgütün şeyi değildir.
5: Hedefinde yani. Değildir.
3: Yok.
5: İsrail, İran. Çünkü bakın, bölgeyi
3: bize saldırmayan
5: çatışma unsuru bakın, olarak
3: bize
5: bu
3: saldırmayan,
5: iki ülke öne çıkıyor.
3: Bize saldırmayan. Yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
4: Peki Mekke İttifakı genişleyecek mi? Müslüman NATO olacak mı? Hakan Fidan bu soruyu da oldukça net yanıtladı.
3: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
4: Fidan iç politikaya ilişkin sorulara da yanıt verdi. Örneği terörsüz Türkiye çerçeve yasası. Fidan metne dökülürken belirlenen çerçeveden memnun olduğunu ifade etti. Yazım dilini övdü, şartı hatırlattı.
3: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'un Esenyurt ilçesindeydiler. Esnaf ziyaretinde bulundular, çeşitli incelemeler gerçekleştirdiler. Ardından da kameraların karşısında önemli mesajlar verdiler.
6: Ateşlik sizinle gurur duyuyor! Ateşlik sizinle gurur duyuyor!
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Esenyurt'taki programları kapsamında ilçeye ziyarette bulundu. Bakanları İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı. Karşılama töreninin ardından Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi beraberlerindeki heyetle birlikte Esenyurt Kaymakamlığına geçti. Gürlek açıklamalarında suçla mücadelede yeni bir boyuta geçiyoruz ifadesini kullandı.
7: Suçtan elde edilen 100 milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri, binlerce taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletme soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildi. Yasa dışı bahis siteleri, kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aşmıştır. Suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya kullandıkları teknolojinin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin gündeminde de terörsüz Türkiye çerçeve yasası vardı.
8: Üçüncü bir teşekkürü de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi noktasında. Ben onun dışında da devletimizin bütün birimlerine, terörist Türkiye, terörist bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugünkü adliye ziyaretinde de bizi misafir eden, ev sahipliği yapan Sayın Adalet Bakanımıza, buradaki hakimlerimize, savcılarımıza, başsavcılarımıza teşekkür ediyorum.
4: Buradaki temaslarının ardından bakanlar bu kez ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Program kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki sosyal alanları da ziyaret eden Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi, daha sonra Esenyurt'ta yapılması planlanan yeni adliye binasının inşa edileceği alana geçti. Bakanlar alanda yürütülecek çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
0: Faili meçhul cinayetleri çözmek için çalışmalar devam ediyor. 8 yıl önce 2018 yılında Ankara'da 19 yaşındaki Emrah Taşdemir tüfekle vurularak öldürülmüştü. Ancak katil zanlısı ve varsa eğer işbirlikçileri henüz yakalanamamıştı. Cansız bedeni de Taşdemir'in olaydan bir ay sonra Kızılcahamam'da kırsal alanda bulunmuştu. Şimdi savcılık talimatıyla jandarma ve AFAD ekipleri bölgede yeniden inceleme yaptılar. Yeni deliller araştırdılar ve bu dosya yeniden açılmış durumda.
1: Ankara'da 8 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı. 2018 yılında tüfekle öldürülen 19 yaşındaki Emrah Taşdemir cinayeti için yeniden inceleme başlatıldı. Amaç yıllardır bulunamayan fail ya da faillerin izine ulaşmak. Emrah Taşdemir için 2018 Ağustos ayında kayıp ihbarı yapılmıştı. Genç adamın cesedi ihbardan bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy Mahallesi kırsalında bulunmuştu. Tanınmayacak halde bozulan cesedin Taşdemir'e ait olduğuysa aylar sonra tespit edilmişti. O dönem yürütülen çalışmalarda cinayetin failine ulaşılamadı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya yeniden mercek altına alındı. Jandarma ve AFAD ekipleri Taşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen kırsal alanda inceleme yaptı. Arama çalışmalarına Kızılcahamam ilçe jandarma ekipleri, jandarma su altı arama kurtarma timleri, jandarma komandoları ve AFAD katıldı. Ekipler Kırköy kırsalında delil, iz ve bulgu aradı. Cinayetin aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği açıklandı.
0: Müzik Siyasetin gündeminde rüşvet fezlekesi var. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında bir rüşvet fezlekesi hazırlanmıştı. Tabi burada kritik ifadeler Antalya'dan geldi. Daha önce de paylaşmıştık. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek 2024 yılında yerel seçimler öncesi adaylık için 1 milyon avro istendiğini kendisinden ve parayı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne götürüp teslim etti. Dile getirmişti. İşte tüm bu iddialar ışığında da FZK soruşturma süreci devam ediyor.
9: İnanı bozan Türkiye'de adalet yürüyüşten başlayarak.
1: Siyaset hattında gündem rüşvet fezlekesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma iddiası ile fezleke hazırladı. Antalya'dan çıkan iddiaların ucu doğrudan Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e kadar uzandı. Dosyanın merkezinde 80 milyon 130 bin liralık şüpheli para iddiası var. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için 1 milyon lira istendiğini ve parayı CHP Genel Merkezi'ne teslim ettiğini öne sürdü. Böcek'in iddiasına göre para talebinin adresi Veli Ağbaba, talimatın sahibi ise Özgür Özel'di. Dosyadaki para trafiği iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Belediyeden iş alan iş insanlarından 80 milyon liralık para hareketi yapıldığı, milyonlarca doların nakit olarak teslim edildiği öne sürüldü. Antalya'dan başlayan soruşturma milyonluk rakamlarla siyasetin merkezine taşındı. Soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiası ile fezleke hazırlandı. Ağbaba hakkındaki iddiaların sadece Antalya ile sınırlı olmadığı, başka para ve menfaat iddialarının da dosyada yer aldığı kaydedildi. Bu dosya siyasette temizlik ve hesap verme tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı. Milletin oyuyla gelen makamların şeffaflık ve hukuk önünde hesap verme sorumluluğu taşıdığı mesajı öne çıktı. Fezleke süreciyle birlikte siyasetin koridorlarında artık yalnızca iddialar değil, meclise uzanan hukuki bir dosya konuşulacak.
10: Aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu?
0: Cumhuriyet Halk Partili Menderes Belediyesi de rüşvet ve yolsuzluk iddialarının odağında. Hatta Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Çiçek görevinden uzaklaştırıldı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma yürütülüyor. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce de Çiçek hakkında tutuklama tedbiri uygulanıyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nca bir yazılı açıklama yapıldı. Geçici bir tedbir olarak İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Şimdi sosyal medyaya da yansıdı, bizler de paylaştık. Özellikle Türkiye'nin güney sahillerinde bir mikroplastik tehdidi son günlerde yoğun şekilde yaşanıyor. Neden oldu? Bunlar araştırılıyor tabii ki. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti ama burada yine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ihmalleri ve iş bilmezlikleri öne çıkıyor. Ki Adana, Mersin, Antalya ve Muğla belediyelerinin çevre ihlallerine de milyonlarca liralık para cezası kesildi.
11: Akdeniz'de mikroplastik kirliliği tartışması sürüyor. Çevre denetimlerinde muhalefetin yönettiği belediyelere bağlı kurumlarda dikkat çeken ihlaller tespit edildi. Son bir ayda yapılan 530 denetimde yaklaşık 48 milyon lira ceza kesildi. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin atık suların yeterli arıtma olmadan Seyhan Nehri'ne deşarj edildiği belirlendi. CHP'nin yönettiği Mersin'de ise Göksu Nehri'ne yapılan deşarj nedeniyle MESKİ'ye 1 milyon 337 bin lira ceza uygulandı. Antalya'da da 10 ayrı ihlal tespit edildi. CHP'li belediyeye bağlı ASAT'a ve özel şirkete kesilen cezaların toplamı 12 milyon 232 bin lirayı buldu. Muğla'da ise MESKİ'ye 1 milyon 133 bin lira ceza kesildi. Akdeniz'de kirlilik tartışması sürerken denetimlerin ortaya çıkardığı bu tablo, CHP'nin yönettiği belediyelerin işlevsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Diyarbakır'ın merkezinde olduğu 8 ilde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Siber zorbalık ve şantaj operasyonu ki bu kapsamda 10 şüpheli gözaltına alındı.
12: Teknik incelemeler yapıldı, dijital platformlar tarandı. Şüpheliler tek tek tespit edildi.
13: Diyarbakır merkezi 8 ilde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle toplumda derin üzüntü yaratan Rojin Kabayış, Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak şantaj ve tehdit eden o şebeke üyeleri tek tek yakalandı.
12: Çalışmalar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi. Şüpheliler hakkında tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hileyle çalma suçlarından işlem başlatıldı.
13: Yapılan operasyonla yakalanan şebeke üyeleri yapılan sorgulamaların ardından da Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı ve yapılan sorgulamalar sonrasında şüphelilerden ikisi tutuklandı, beşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
12: Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Suriye'de de terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Şam kırsalında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 DAEŞ'li terörist yakalandı. Olay Seyide Zeynep bölgesinde yaşandı. Gece devriyesi sırasında güvenlik güçleri yol kenarında yüzleri kapalı iki kişiden şüphelendi. Kimlik kontrolü yapmak istedi ama şüpheliler güvenlik güçlerine ateş açtılar. Çatışma çıktı ve iki terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede bir kamu kurumunu hedef alan terör eylemi amacıyla patlayıcı düzenek yerleştirme hazırlığında oldukları anlaşıldı. Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzeneklerle birlikte silahlar ele geçirildi. Terör örgütü DAEŞ'la bağlantılı oldukları belirlendi. Bir anlık ihmal ve bunun bedeli tam 2,5 saat süren zorlu bir operasyon, zorlu bir ameliyat. 42 yaşındaki Ramazan Öztürk'ün gözüne bir vida parçası saplandı. Matkapla çalıştığı sırada vidadan kopan bir parça gözüne saplandı. Aslında ilk başta bunu anlamadı. Zaman içerisinde gözünde meydana gelen sulanma ve ağrıyla birlikte doktora gitti. Gerçeği öğrendi. Neyse ki iyi.
14: Bir vida sökerken vida kırılıp yerden sekip gözüme girdi.
15: Eğer alınmasaydı daha da ilerleyip görme merkezine temas etmesi durumunda kalıcı görme kaybı söz konusu olabilir.
12: Elinde matkap vardı. Vidayı sökmeye çalışıyordu. Vida bir anda kırıldı. Kopan küçük metal parça fırlayıp gözüne girdi.
15: Yabancı isim görme merkezinin doğrultusundaydı.
12: 42 yaşındaki Ramazan Öztürk o anda ne olduğunu anlayamadı.
14: İlk etapta ben anlamadım. Ben normal hani bir çapak gibi sandım.
12: Gözünde batma ve sulanma başlayınca hastanenin yolunu tuttu.
14: Gözümden bir su gelince direkt hastaneye gittim.
12: Yapılan incelemede gözünün içinde yabancı bir cisim olduğu belirlendi.
15: Yabancı cisim hastamızın sol gözünün kornea tabakasını ve normal lens tabakasını geçip vitreous dediğimiz arka tabakasına geçmişti.
12: Öztürk ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla vidadan kopan metal parça gözünden çıkarıldı. Çıkarılan o parçada operasyon anı da kameraya yansıdı.
15: Yabancı cisim uygun manevralarla tutulup yukarıya doğru alındığını görmekteyiz.
14: Gözlük bir kere mecbur kullanılması lazım. Ben kullanmadım. Sonuç böyle oldu.
12: Ameliyatı yapan doktorlar da aynı noktaya dikkati çekti. Basit bir koruyucu gözlük belki de 2,5 saatlik ameliyatı baştan önleyebilirdi.
16: Mutlaka koruyucu gözlük, bazı durumlarda yüz koruyucu ekipmanın olması lazım. Bu hastamızın özelinde belki bir koruyucu gözlük olsaydı hiç böyle bir ameliyata gerek kalmayabilirdi.
0: İstanbul'da Sancaktepe'de bir kuyumcu dükkanında çalışan kişi 2 yıl boyunca böyle azar azar, hani deyim yerindeyse çaktırmadan, ama toplamda 1,5 kilogramlık altın çaldı. Ardından da kayıplara karıştı. Ama bu kaçış çok uzun sürmedi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
11: Ekmeğini yediği yere ihanet etti. Çalıştığı döviz bürosundan 1,5 kilo altın çaldı, kayıplara karıştı. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İlçede bulunan döviz bürosuna bundan 2 sene önce giren bir şahıs, bürodan 9 milyon lira değerinde 1,5 kilo altın çaldı. Ardındansa 28 Temmuz tarihinde işten ayrıldı. Olayın fark edilmesinin üzerine emniyet birimlerine haber verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmaların ardından 4 Ağustos günü gerçekleştirilen operasyonun ardından şüpheli 500 gram altınla kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anına dair görüntüler ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırıyor ama özellikle gençler ve çocuklar arasında çok ciddi bir bağımlılık yaratıyor. Bu da beraberinde birçok sorunu getiriyor. Şimdi uzmanlar bu sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir telefon segmenti üzerinde çalışıyorlar. Bu akıllı telefonlarla tuşlu telefonlar arasında bir ürün olacak. Öyle planlanıyor. Nedir detayları bakalım.
17: Bizim en büyük problemimiz şu an toplumda en büyük problemle bir tanesi, inanılmaz artan bir ekran sürelerimiz var. Ekranlara bağımlı olmuş durumdayız.
18: Sonsuz video döngüleri, birbirinin kopyası algoritmalara sahip uygulamalar, ekran başında hareketsiz geçirilen saatler. Özellikle gençlerde 7 saate kadar çıkan ekran süresi dikkat ve uyku düzenini olumsuz etkiliyor.
17: Bir çocuk beyni ya da bir ergen beyni henüz olgunlaşmaktayken bu kadar ekrana maruz kaldığında bilhassa beynin muhakeme ile ilgili ön kısımları tahrip olmaya başlıyor. Birinci zarar, dikkat süresini kısaltıyor. Dikkat ve odaklanma becerisinin en büyük düşmanı ekranlar oluyor. Hele yaş küçükken olduğunda bölük pörçük bir dikkat çocuğun başarısını da azaltıyor. Bu birinci sıkıntı. İkincisi uyku problemleri. Özellikle ergenlerde ekrana baktığında ya da çocukta da aynı şey. Ekrana baktığında gece uyku açılıyor. Ergenlerin uyku süreleri eski döneme göre, bir 100 yıl önceye göre mesela 1-2 saat kısalmış durum.
18: Uzmanlara göre çözüm teknolojiden tamamen uzaklaşmak değil, günlük ihtiyaçları karşılayan ama bağımlılık oluşturan uygulamaları sınırlandıran yeni bir telefon modeli geliştirilebilir.
17: Teknoloji adı altında bizi bağımlı yapan şeyler üretiyorlar. Mesela telefon içerisinde biz neye bağımlıyız? Bizim bağımlılık şeyimiz aslında üretkenlik uygulamaları değil. Biz aslında eğlenceye bağımlı hale geliyoruz. O zaman bir telefon üretilse ve bu üretilen telefon bağımlılık şeylerini elimine etse, kenara atsa, üretkenlik kalsa.
18: Banka uygulaması, navigasyon ve kamera olacak ancak oyun ve sosyal medya gibi bağımlılığı artırabilecek uygulamalar olmayacak. Uzmanın bu önerisi sosyal medyada kısa sürede binlerce destek aldı.
17: Çocuğunu korumak isteyen, hatta kendini bağımlılıktan korumak isteyen yetişkinler için de olabilir. Ve bu bağımlılık yapmayan telefon olsa, yani içerisinde Instagram olmasın, TikTok olmasın, bağımlılık yapacak uygulamalar olmasın, sadece üretkenlik uygulamaları olsun. Ben kameradan mahrum kalmayayım, ben navigasyondan mahrum kalmayayım, banka uygulamama gireyim ama bağımlı olacağım şeyler içerisinde olmasın ya da çocuğum bağımlı olacağı şeylerden uzak dursun diye böyle bir çağrıda bulunmuştum. Umduğumun çok ötesinde bir karşılık buldu.
18: 0-6 yaş dönemindeki çocuklar içinse daha net önlemler şart. Ekran mümkün olduğunca hayatın dışında tutulmalı. Bunun içinse ailelerin çocuklara ekran yerine alternatif aktiviteler sunması gerekiyor.
17: 0-3 yaş arasında sıfır ekran. 0-2 ya da bazen 0-3 diyor artık, sıfır ekran. Eskiden bu kadar farkındalık yoktu. Şu an artık bu tamamen kabul gördü. 3 yaş altında hiç ekrana maruz kalmasın. Ya, ne televizyon, ne tablet, ne cep telefonu. Onun yerine göz teması, gerçek iletişim, sizin jest ve mimiklerinizden bir şey öğrensin. Sizinle temas ederken bunların hiçbirini ekran sağlamıyor.
0: Üniversite tercih sürecinde artık tabii teknolojiyle birlikte yapay zeka da öne çıkıyor. Yapay zeka teknolojisi göz ardı edilemiyor. Uzmanlar da aslında buna dikkat çekiyorlar. Yani yapay zeka destekli yeni bölümlerin aslında geleceğin mesleklerine de kapı araladığını söylüyorlar.
19: Thinking for itself, perhaps having...
20: Kesinlikle yapay zeka ile desteklenmiş bir bölümü tercih etmek isterdim çünkü gelecek bu yönde ilerliyor. Daha çok kendi ilgi alanlarıma ve yani önceden karar verdiğime bakıyorum ama hani işte teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekaya da önem vermek gerekiyor. Çünkü hani ileride hayatımızın büyük bir parçası olacak. Yapay zeka ile alakasız bir bölüm var ama eğer bu bölüm olmasaydı yapay zeka ile bulundururdum yani. Önemli bir konu çünkü.
18: Üniversite tercihi yapacaklar için yeni bir dönem başlıyor. Yapay zeka destekli bölümler listedeki yerini alıyor.
21: Yapay zeka artık işletmeden sosyal bilimlere, kültürden eğitime kadar pek çok alanı dönüştürüyor. Dolayısıyla gelecekte yalnızca yapay zeka sistemlerini geliştiren kişileri değil, bu sistemleri kendi alanında kullanabilen, yorumlayabilen ve yönetebilen uzmanlara da ihtiyaç olacak.
22: Yapay zeka sadece teknolojiyi değil, üniversite tercihlerini de dönüştürüyor. Uzmanlara göre yapay zeka destekli yeni lisans programları bu alanda kariyer hedefleyen öğrenciler için önemli bir fırsat.
21: Bu programlardan mezun olan öğrenciler veri analizi, araştırma, danışmanlık, iş geliştirme, dijital içerik, proje yönetimi, yapay zeka etiği ve dijital dönüşüm gibi farklı alanlarda çalışma imkanı bulabilir.
18: Uzmanlar öğrencilerin tercih yaparken bölümün sadece puanına değil, mezuniyet sonrası kazandıracağı yetkinliklere de bakması gerektiğini vurguluyor.
21: Çünkü artık iş dünyası yalnızca diploma değil, dijital yetkinlik, yabancı dil, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve farklı alanlarla birlikte çalışabilme becerisi arıyor. Bu nedenle öğrenciler tercih yaparken bölümün sunduğu staj uygulama, proje, sektör işbirliği ve uluslararası deneyim imkanlarını da değerlendirmeli.
18: Tercih yapacak öğrenciler yapay zeka ile ilintili bölümleri göz önünde bulundururken artan fırsatlar mezunları dahi yeniden okumaya yönlendiriyor.
23: Şu dönemde yapay zeka aşırı popüler. Popülerliğinin yanı sıra aynı zamanda aşırı kullanışlı ve geleceğe hitap eden bir bölüm. Geleceğe hitap etmesi bir de aynı zamanda yurt dışlarında aşırı derecede popüler olmaya başladı. Hatta ben bir ara Çin'e falan da gitmek istiyordum bu yüzden ama işte nasip de yoktu.
24: Yapay zekalar genel olarak şu an teknoloji çağında olduğum için tercih ediliyorlar. Hani bir faydası mutlaka vardır. Ben şu anda bölümümden memnunum ama hani bana bir şans daha verilseydi, hani benim zamanımda olsaydı tabii ki de kabul ederdim, bölümü okumak isterdim.
0: Kahramanmaraş'a götüreceğiz sizleri. Uluslararası bisiklet yarışması gerçekleşti. Heyecan doruğa çıktı. 31 ülkeden 175 sporcu Kahramanmaraş'ta pedal çevirdi.
25: Dünyanın dört bir yanından geldiler. Kahramanmaraş'ın zorlu parkurlarında şampiyonluk için pedal çevirdiler. 31 ülkeden 175 sporcunun katıldığı Tour of Kahramanmaraş, 4 gün boyunca nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel de turnuvanın şehir için önemli olduğuna değindi.
26: Bu tür organizasyonların şehrimizde olması hem şehrimizin tanıtımına, şehrimizin güzelliklerini tüm sporcu kardeşlerimizin görmesine vesile oluyor. Şehrin spor anlamında, sanat, sosyal hayatının gelişimi anlamında bizlerin faaliyetleri devam edecek.
25: Turnuvada ilk etap Kafum'dan başladı. Sporcular 128 kilometrelik parkurda Türkoğlu, Beyoğlu, Demirciler, Kapıçam ve Ali Kayası güzergahında pedal çevirdi. İkinci etapta 118 kilometrelik Türkoğlu, Narlı ve Pazarcık parkuru aşıldı. Yarışın en zorlu etabı ise Başkonuş Yaylası'na uzanan 145 kilometrelik parkurdu. Yüksek rakım ve zorlu tırmanışlar sporcuların dayanıklılığını sınadı. 4 günlük mücadelenin sonunda zirveye Ukraynalı Kirilo Sarenko çıktı. Kolombiyalı Abner Santiago Lopez ikinci, Estonyalı Reim Tarami ise üçüncü oldu. Organizasyon sadece şampiyonu belirlemedi. Kahramanmaraş'ın tarihini, doğasını ve kültürel zenginliklerini de dünyaya taşıdı.
0: Rize'de Aslıhan Ayhan pembe bir elbiseyle sokağa çıkınca çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kentin de Barbie ablası oldu. Bir elbiseyle başlamıştı ama şimdi artık gardırobu tamamen pembeye bürünmüş durumda.
2: burada zaten bakın bize desin.
3: Ben Aslıhan, Ayhan ama insanlar artık Barbie diye sesleniyor bana.
18: Pembe bir elbiseyle başladı, peri masalına dönüştü.
3: Bu güzel bir şey, hoş bir şey. Bazen eleştiri alsam da güzel bir şey. Hani çocuklar seviyor, Barbie abla olarak görüyorlar beni. Güzel bir duygu.
18: Rize'de pembe bir elbise Aslıhan Ayhan'ın hayatını değiştirdi. Bir gün işe giderken giydiği pembe elbiseyle sokağa çıkan Ayhan, etrafını saran çocukların sevgisiyle karşılaştı. Minikler yanına koştu, ona Barbie abla dedi, fotoğraf çektirmek istedi. Çocuklardan gelen sevgi selinden etkilenen Aslıhan Ayhan, Barbie abla olmanın hakkını vermek istedi, dolabını pembeye çevirdi.
3: Aslında bir pembe elbiseyi giyerek başladı bu konu. Pembe elbisemi giydim, işe gidiyorum. Abla, bir resim çekinebilir miyiz? Barbie abla. Öyle büyüdü gitti. Barbie ablaları oldu.
18: Kimi zaman eleştiriler alsa da çocukların mutluluğunun kendisi için büyük bir moral olduğunu söyleyen Ayhan, Barbie abla olarak anılmaktan büyük memnuniyet duyuyor.
3: Artık bana böyle alışkanlık oldu. Dolabımdan çıkartıp giyiyorum. Alışkanlık yapamıyorum. Normal hayatta da hani spor giyinemiyorum artık. Alışkanlık oldu. Güzel bir alışkanlık diyelim.
0: İstanbul'da emlak danışmanlığı yapan aynı zamanda yöresel bir halk sanatçısı olan İbrahim Harika Ses'le tanıştıracağız sizleri. Kendince bir yöntem geliştirdi. Emlak danışmanlığı yaptığını söylemiştik. İş yerine gelenleri türkülerle karşılıyor. Bakalım.
4: Bozulmuş düzeni harca.
18: Önce türkü söylüyor, sonra gayrimenkul satıyor. İlginç pazarlama yöntemiyle sosyal medyada dikkati çekiyor.
5: Senin bir türkünü dinlemek istiyoruz diyorlar.
6: Arsayı gösterirken arsanı...
5: Arsa gösteriyorum böyle. Tabii o arada bir de türkü söyleyince çok mutlu oluyorlar. Ben de o mutluluğu görünce... Ben de mutlu oluyorum.
18: İbrahim Harika Ses İstanbul'da emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda yöresel halk sanatçısı. Klasik emlak ofisi anlayışının dışına çıktı ve harika bir satış yöntemi geliştirdi. Gayrimenkul almak ya da kiralamak isteyen müşterilerini ofisinde türkülerle karşılıyor.
5: Türkiye'de dünyada bir ilkleri gerçekleştiriyoruz. Türkü söyleyerek müşterilerimize yer satıyoruz.
18: Ofisinden gelen türkü sesleri çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken birçok kişi hem sanatçıyla tanışmak hem danışmanlık almak için ofisi ziyaret ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden de tanınan Harika Ses'in kendine özgü çalışma tarzı müşterileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.
5: Şimdi İstanbul'un her ilçesinde, hatta Türkiye'nin her yerinde çoğu insan geliyor, beni arıyor. İstanbul'a geldiği zaman ziyaretime geliyor. Çünkü Türkiye'de ilk türkü söyleyerek, müzik yaparak emlakçılık yapan sanatçılardan biri benim.
4: Zevki sefa.

Gazetelerle devam edelim. Akşam gazetesinin manşetiyle başlayalım. Aslında bu haberin ne zaman geleceğini merakla bekliyorduk bizler de. Cuma günü o imzalar atıldı biliyorsunuz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke ittifakı. Tabii ki bunun yankıları olacaktı. İsrail ve Yunanistan'da bir panik havası hakim. Korktuğumuz başımıza geldi şeklinde ifade ediliyor akşam gazetesinin manşetinde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın hamlesi bölgedeki gerilimlerin kaynağı olan iki ülkede geniş yankı buldu deniyor. Haaretz gazetesi Tel Aviv yeni ittifaktan endişeli başlıklı haberinde Ankara bizim için bölgede daha zorlu bir aktör haline geldi yorumunu yaptı. Bir başka gazetede Riyad'ın ittifaka girmesi korktuğumuz şeyin başımıza gelmesi oldu diye yazdı. Maarif ise Amerikan rüyası çöküyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı seçti ifadelerini kullanırken anlaşma Yunan basınında da dış politikaya darbe olarak yorumlandı. Çok daha büyük bir unsura dönüşebilir endişesi de yine dile getirildi. Aslında bu da anlaşmanın haklılığını ortaya koyuyor Yunanistan ve İsrail'de yaşanan bu panik havası. Amacımız bölgesel istikrar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması için hazırlıkların 2 yıl 8 ay sürdüğünü söyledi. Saldırı olmadıkça kimse hedef değil. Kurulurken İran'la da konuştuk. İnanıyorum ki bir sonraki aşamada Mısır da ittifaka katılacak diyor. İttifakın sekreteryası Suudi Arabistan'da olacak. NATO'daki gibi askeri ve siyasi komiteler kurulacak. Ortak tatbikatlar yapılacak. Yasa için sıra genel kurulda. Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa teklifi 17,5 saat süren görüşme sonrası Adalet Komisyonu'ndan geçti. Biz de bu haberi paylaşmıştık. Artık gözler yarına çevrildi. Bu çerçeve yasanın yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Ardından da yasalaşması beklenen teklif Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Devlet şefkat elini uzattı. Evliliklerinin 34. yılında tüp bebekle ikiz kızları olan yaşlı çift için ki sosyal medyada da çok konuşulmuştu, çok paylaşılan haberlerden biriydi bu. Bu aile için Aile Bakanlığı devreye girdi. Bakan Göktaş eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı takip edeceğiz diyor. 34 yıllık evliliklerinin neticesinde evlat hasretlerini dindirdi. Bu çift ve Aile Bakanlığı da o çocukların her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında takipçi olacak. Aileye gereken tüm kolaylığı, tüm destekleri sağlayacak. Sırada Sabah gazetesi var. Piyon çocuklar manşetini görüyoruz. Sokak çetelerinin lüks hayat vaadine kanıp elini kana bulayan çocukların cezaevinde biten trajedisi iddianameye yansıdı diyor gazete. Casper'lar ve Çirkinler çetesinin yeni nesil çocuk kandırma metotları ise korkunç. TikTok ve Instagram'da ağır silahlarla, lüks otomobillerle ve hız motorlarıyla poz veren çete üyeleri çocukların gözünü boyuyor. Hedef aldıkları çocuklara aynı mahallede büyümüş tanıdık çete üyeleri aracılığıyla yanaşıyorlar. Tanışınca masum adımlar devreye giriyor. Yemek ısmarlayarak, harçlık vererek çocuklarla bağ kuruyorlar. Ailesinde sorun yaşayan çocuklara sen bizim kardeşimizsin, yeğenimizsin denilerek sahte bir sığınak duygusu aşılanıyor. Değerli olduğunu hisseden çocuk lüks yaşamın büyüsüne kapılarak itaat etmeye başlıyor. Eylem başına 250 bin liraya ulaşan tek hamlelik vurgunla kandırılan çocukların eline silah veriliyor. Tehditle suçu işleyen ama asla vaat edilen parayı alamayan çocuklar ölüme ya da cezaevine terk ediliyor. Önemli bir haber. Piyon çocuklar manşetiyle detaylar Sabah gazetesinde yer alıyor. İslam dünyasında ittifak sevinci, Mekke Ortak Savunma Anlaşması İslam dünyasında coşkuyla karşılandı. Dünya medyası ve uzmanlar paktın bölgede dengeleri değiştirecek, başka ülkeleri bünyesine katacak bir hamle olduğunu kaydetti. 55 milyar dolarlık stratejik anlaşma. Mekke anlaşması sadece savunma alanında değil, ülkelerin ekonomilerinde de stratejik açıdan büyük önem taşıyor. 2025'te 8.6 milyar dolar olan Suudi Arabistan-Türkiye ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkması bekleniyor. 3 ülke arasındaki toplam ticaret hacmi de yaklaşık 55 milyar dolara ulaşacak atılan bu imzaların ardından. Ve yarın Türkiye 100 yılına kardeşlik mührü vuracak.
kurulacak. Az önce de bahsettik. Meclise sunulan çerçeve yasa komisyonda kabul edildi. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir oylama yapılacak. Sırada Hürriyet gazetesi var. Katil ilacın son kurbanı. 3 Ağustos akşamı işten evine dönen Uğur Çanlı, eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Yusuf İstanbul'a nakledildi ancak kurtarılamadı. Anne Sevda Çanlı'nın sağlık durumu da kritik. İstanbul'da Alman öğrenciyle 4 kişilik böcek ailesinden sonra bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Taha Çanlı komşu dairede yapılan ilaçlamanın kurbanı oldu. Yusuf'u da diğer 5 kişi gibi sinsi ilerleyen fosfin gazı öldürdü deniyor. Evlerde faciaya yol açıyor. İlaçlamayı yapan firmanın sahibi Özgür Erkan evde Magnapos kullanıldığını itiraf etti deniyor. Bu evlerde kullanılması yasak olan bir kimyasal. Fark edilmesi de çok zor. Dolayısıyla fark edilmediği için de zehirlenmelere ve sonu ölümle biten acı olaylara neden olabiliyor. Hürriyet gazetesinin manşetinde bu haberi görüyoruz. İki çocuk cinayeti aydınlatıldı.

Aile meçhul cinayetleri araştırma, aydınlatma çabaları devam ediyor. Adalet Bakanı Güllek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza süsü verilen faili meçhul iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu da önemli. Dönüşümüze de olmayın, İstanbul'daki yarısı bizden kampanyası yıl sonunda bitiyor. Süre azaldıkça vatandaşlar da...

Hürmüz Boğazı'ndan dünyaya istila riski 1500 gemilik biyolojik tehdit. Hürmüz'ün kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur kalan 1500 gemiye tutunan istilacı deniz canlılarının boğaz açıldığında dünyaya yayılabileceği uyarısı yapılıyor. Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması bölgede bekleyen 1500'ün üzerinde gemiyi istilacı deniz canlıları için uygun bir yaşam alanına dönüştürdü. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Gemilerin gövdelerine tutunan organizmaların hızla çoğalarak kalıcı olabileceği belirtiliyor. Biyologlara göre gemiler dünyanın dört bir yanına doğru yeniden sefere başladığında istilacı türler yerli organizmaları yerlerinden edebilir. Yerel türlerin yok olmasına neden olabilir, balıkçılığı etkileyebilir ve hatta enerji santrallerinin soğutma sistemlerini tıkayabilir. Bu nedenle gemiler sefere çıkmadan önce mutlaka temizlenmeli deniyor. Haberin detaylarında ilgi çekici, dikkat çekici bir haber sizinle paylaşmış olalım. Gündüz sıcak, gece nem. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini sürdüren sıcak ve nemli hava bunalttı. Özellikle öğle saatlerinde zirveye çıkan sıcak hava vatandaşlara nefes aldırmazken gece ise %90'lara yükselen nem oranları da uykuları kaçırmış durumda. Daha ne kadar sürecek bunu konuşacağız ikinci bölümde. Elde Biran Ayan 24 meteoroloji editörü, meteoroloji mühendisi konuğumuz olacak. Kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Gerçekten ama son 3-4 gündür bunaltan bir sıcak var. Özellikle İstanbul'da nemin de etkisiyle birlikte nefes almak dahi güçleşmiş durumda. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Savaşlar bitecek diyor Türkiye Gazetesi. Mekke İttifakı'nın kuruluşundaki ana amaç da bu. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'nın bölgede kalıcı barışı sağlayacak en önemli adım olduğunu belirtti ve bu ittifakın da büyüyeceğini söyledi. Bu da bir başka önemli mesajıydı Bakan Fidan'ın. Terörsüz Türkiye son düzlükte, komisyonda 18 saatlik mesai sonunda kabul edilen teklifinde yarın itibariyle artık yasalaşması bekleniyor. Daha 4 yaşındaydı, klima kaçağı öldürdü. Şırnak'ta binanın duvarına monte edilen klimanın dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü. Klima sahibi de gözaltına alındı. Ve teknolojik tarım, çiftçiler dijitalleşti. Tarım sektöründe teknoloji ve yapay zeka kullanımı hızla artıyor. 2017'de %38,6 olan internet kullanımı da %86'lara ulaşmış. Artık tarım yapanlar, çiftçiler de dijitalleşti diyor gazete haberinde. Ve Yeni Şafak'ta da yine Mekke Paktı anlaşması var. Barışın teminatı manşetiyle duyuruluyor. Mekke İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın askeri, ekonomik ve nükleer kapasitesini ortak bir güvenlik çerçevesinde buluşturacak. Çatışmaları önlemeyi hedefleyen anlaşma, 3 büyük ülkenin sinerjisiyle Asya'dan Afrika'ya yeni bir barış kuşağı oluşturacak. Evet. Çok önemli bir anlaşma. Az önce de yankılarını da sizlerle paylaştık, aktardık. Bu arada İsrail barışa yanaşmıyor. Bunu da atlamayalım. Gazze'de olup bitenler, ABD Tel Aviv'e Gazze'de saldırıları 14 günlüğüne tamamen durdurması için baskı yaparken İsrail kabinesi Hamas'ın silahsızlandırılmasını öngören anlaşmayı reddetti. Koalisyon ortakları da soykırımın devamı için çabalarını yoğunlaştırdı. ABD ise savaştan çıkış yolu arıyor. ABD Genel Kurmay Başkanı'ndan açıklama var. Başkan Trump'ın üst düzey danışmanlarına İran'la savaştan çıkış yolu bulunması gerektiğini söyledi. Böyle bir iddia var. CNN'in haberine göre mevcut askeri seçeneklerin ters tepebileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla Trump yönetiminin hedefine ulaşması mümkün görünmüyor. Bu da bir diğer önemli haber. Peki son 5 dakikamız, spor sayfalarına bu 5 dakikayı ayıralım. Takımlarımızın transfer çalışmaları devam ediyor ama son birkaç gündür hep Muhammed Salah ismi konuşuluyor. Trabzonspor dünya ünlü futbolcuyu kadrosuna kattı. Özellikle tabii Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi kadar ona verilen ücret de çok tartışma yarattı. Çok konuşuldu ama hemen şunu söyleyelim. Trabzonspor rekor bir kombine satışı ulaşmış durumda. 18 bin rakamı Trabzonspor
spor tarihinde bir ilk oldu ve 25 bine kısa sürede ulaşması bekleniyor. Bu şu anlama geliyor, yani Trabzonspor bu kombine satışlarla birlikte aslında Muhammed Salah'ın ona verilen paranın çok büyük bir bölümünü de tekrar kasasına koymuş olacak. Bu arada 120 milyon Mısırlı Trabzonlu oldu.

yazıyor Akşam Gazetesi. Eski Trabzonsporlu Ayman, vatandaşı Salah'ın imzasının ülkedeki etkisine dikkat çekti. Salah kalibresinde bir yıldız oyuncuyu transfer etmek aynı zamanda 120 milyon Mısırlı'nın dikkatini çekmek anlamına geliyor. İnsanlar Trabzonspor'u desteklemeye ve genel olarak da bu ligi takip etmeye başlayacak. Trabzonspor esnafı da heyecanlı. Mısır'dan ciddi anlamda bir geri dönüş bekliyorlar. Mısırlıların Trabzon'u ziyaret etmesini bekliyorlar. Bu da tabii ki bölgedeki ticareti, aktiviteyi canlandıracak. Yani Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sadece bir futbolcunun Trabzon'a gelmesi değil, aslında 120 milyon işte Mısırlı'nın da Trabzonsporlu olması anlamına geliyor. Tabii Trabzonspor fırtınayı arkasına aldı, devam ediyor. Darwin Núñez, Uruguaylı futbolcunun da Trabzonspor'a gelmesi an meselesi olarak açıklanıyor. El Hilal'de forma giyiyor Suudi Arabistan Ligi'nde. Núñez'in de Trabzonspor'a, özellikle Muhammed Salah'ın da eski takım arkadaşı olduğunu hatırlatalım, kısa süre içerisinde katılması bekleniyor. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da henüz bir transfer yapıldı. Taraftar transfer bekliyor. Yönetim acele etmiyor. Şampiyonlar Ligi için daha önünde bir aylık bir süre var Galatasaray'ın ve mevcut kadronun da hani ligi bir ölçüde götürebileceğine inanılıyor. Dolayısıyla inceleyip sık dokuyor yönetim ama taraftar artık ciddi anlamda bir baskı kurmuş durumda yönetim üzerinde. Şimdi ise Galatasaray'ın Curtis Jones'la ilgilendiği iddia ediliyor. Liverpool'un orta sahasında forma giyen başarılı bir futbolcu ve Galatasaray'ın bu transfer en büyük rakibi de İtalya'dan Inter olarak gösteriliyor. Aslan'a 10 numara Portekizli Batrakov ve Can Uzun transferlerinde çıkmaza giren Galatasaray, Porto'nun 19'luk yıldızı Rodrigo Mora da temaslarını sıklaştırdı. Portekiz ekibiyle yapılan pazarlıklarda da artık sona gelinmiş durumda. Beşiktaş'a bakalım. Vlahovic'de zaman Kartal'ın lehine. Bir golcü arayışı var Beşiktaş'ın. Dušan Vlahovic, Sırp futbolcu, listenin başında yer alıyor. Adadan, yani İngiltere'den beklediği teklifleri alamadı Sırp futbolcu ve Beşiktaş'ın da ona en yüksek maaşı öneren kulüp olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla bu transfer yarışında da Beşiktaş önde görünüyor. Fenerbahçe'ye geçelim. Yıldırım golcü Lukaku, İtalyanlara göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Belçikalı forvet için bizzat devreye girdi. 33 yaşındaki Romelu Lukaku, Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe'nin 10 milyon avro maaşta el sıkıştığı iddia ediliyor. Napoli'nin 15 milyon avroluk bir bonservis beklentisi var. Burada Fenerbahçe'nin bu inadı kırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre transfer sürecini ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yönetiyor. Bakalım Fenerbahçe Lukaku transferinde mutlu sona ulaşabilecek mi? İlkeden tarihi şampiyonluk İlke Özyük Yüksel Mihrioğlu, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya alarak Modern Pentatlon'da Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk sporcumuz oldu. Spor Bakanı Osman Aşkınbak da ülkemizi sevindirdin diyerek İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti. Önemli bir başarı ve biz de kendisini kutlayalım. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak ülkemize buna da altın madalya kazandırdı sporcumuz. Önemli bir başarıydı bu. Son bir haber, Marcus Rashford çılgınlığı. İngiliz basınından One Football, Manchester United'dan yıldız kanat oyuncusu Marcus Rashford için Fenerbahçe'nin mali şartları zorlayabileceğini vurgulamış. Fenerbahçe'nin bir sol kanat oyuncusu transfer etmeyi planladığı da iddia ediliyor. Burada da Marcus Rashford ismi öne çıkmış. Evet, sporda da genel olarak tablo bu. Transfer çalışmaları devam ediyor kulüplerimizin. Yeni transferler oldukça aktaracağız diyelim. Araya gidelim. Saat başında devam edeceğiz.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon...

0: ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini, rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir. Ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
10: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar hoş geldiniz 24 ekranlarına. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Dünyanın konuştuğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da gündemindeydi. Önemli mesajlar verdi. 5. madde çerçevesinde NATO gibi örgütleneceğini söyledi. Ve bir başka önemli konu, hedefte İran'ın bulunmadığını da açıkladı Bakan Fidan.
1: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı imzaladı. Adı Mekke İttifakı. Ama tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi örgütlenecek. Ortaklardan birine saldırı, hepsine yapılmış gibi karşılık bulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntıları anlattı.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
2: Peki ittifakın hedefinde kim var? Yani düşman kim? İran değil, orası kesin. Peki ya İsrail? Bakan Fidan İsrail sorulunca biraz daha yuvarlak cevap verdi.
1: İran bu örgütün şeyi değildir.
3: Hedefinde yani değildir.
1: Yok.
3: İsrail, İran, çünkü bakın, bölgeyi
1: bize saldırmayan
3: çatışma unsuru bakın, olarak
1: bize
3: bu
1: saldırmayan,
3: iki ülke öne çıkıyor.
1: Bize saldırmayan, yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Peki Mekke İttifakı genişleyecek mi? Müslüman NATO olacak mı? Hakan Fidan bu soruyu da oldukça net yanıtladı.
1: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız ve daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Fidan iç politikaya ilişkin sorulara da yanıt verdi. Örneği terörsüz Türkiye çerçeve yasası. Fidan metne dökülürken belirlenen çerçeveden memnun olduğunu ifade etti. Yazım dilini övdü, şartı hatırlattı.
1: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Tabii bu tarihi anlaşma çok büyük yankı uyandırdı dedik. Suudi Arabistan sokaklarında adeta görsel bir şölen yaşandı ve ülkenin simge yapıları da anlaşmaya imza atan 3 ülkenin renkleriyle aydınlatıldı. Bu da önemliydi. İki ülkeden anlaşmaya ilişkin kritik açıklamalar da var.
4: Mekke Anlaşması Suudi Arabistan'da coşkuyla karşılandı. Ülkenin simge yapıları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Suudi Arabistan'da geceyi yeşil ve kırmızı tonlar aydınlattı. Anlaşma vesilesiyle 3 ülkenin bayrakları pek çok kentteki simge yapılara yansıtıldı. Suudi haber ajansı SPA bu görsel şölenin 3 ülke arasındaki köklü tarihi bağları, ortak stratejik çıkarları ve yakın savunma işbirliğini simgelediğini duyurdu. Tarihi anlaşmanın ardından ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman'la aynı masada imza atmaktan onur duyduğunu belirtti. Üç kardeş ülkenin inanç

0: dostluk ve barış kararlılığıyla birleştiğini vurguladı. Şerif, Harameyn'in gölgesinde atılan bu imzanın sadece taraflara değil tüm ümmete refah getirecek bir barış kalkanı olmasını diledi. Anlaşmanın ev sahibi Suudi Arabistan'dan da ittifakın stratejik önemine dikkat çeken mesajlar paylaşıldı. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, anlaşmanın savunma işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bölgenin güvenliğini tehdit eden, zorluklara karşı güç birliği yapma arzumuzun tezahürüdür ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Halid Bin Selman ise bu uzun vadeli savunma ortaklığının kardeş ülkeler arasındaki caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu en üst düzeye çıkaracağının altını çizdi.
1: Şimdi bunlar anlaşmayla ilgili pozitif yankılanmalar. İşin bir de negatif boyutu var ama burada tabii iki ülke öne çıkıyor. Tahmin edeceğiniz üzere biri İsrail, diğeri Yunanistan. İsrail basınında da Yunan basınında da geniş yer ayrıldı. Manşetlere taşındı bu anlaşma, bu ittifak. İsrailliler diyor ki korkulan başımıza geldi. Yunan medyası ise bu dış politikaya vurulan büyük bir darbe ifadesi kullanılıyor. Ve Müslüman NATO'sunun ayak sesleri başlığıyla da manşetlere taşınıyor bu yeni anlaşma.
2: Üçlü savunma ittifakı İsrail ve Yunanistan'ı panikletti. İki ülke basınında anlaşma geniş yankı uyandırdı. İsrailli Haaretz gazetesi anlaşmanın askeri boyuttan çok ekonomik ve siyasi önemine dikkati çekti. Büyüyen eksenin Tel Aviv için büyük bir tehdit olduğunu yazdı. Ynet ise durumu çok hassas olarak niteledi. Suudi Arabistan'ın İsrail'den uzaklaşarak böyle bir ittifaka girmesini korktuğumuz başımıza geldi şeklinde yorumladı. Surugim gazetesi ise Türkiye ile çatışma senaryolarının arttığı bir dönemde Tel Aviv yönetiminin süreci sadece izlemekle yetinmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Anlaşma Atina'da da soğuk duş etkisi yarattı. Yunan Dinius.gr haber sitesi Suudi Arabistan'la stratejik yakınlaşma kutlamaları yapan Miçotakis hükümetinin bu anlaşmayla yeni ve ciddi bir darbe aldığını yazdı. Politik.gr ise Ankara'nın kimseyi hedef almıyoruz açıklamalarının Yunan kulislerindeki endişeyi azaltmaya yetmediğini belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren bu hamlenin tüm ezberleri bozduğunu vurguladı. Yunan Ert News televizyonunun analizi ise ittifakın geleceğine dair çarpıcı tespitler içeriyor. Haberde Suudi Arabistan'ın mali gücü, Türkiye'nin savunma teknolojisi ve Pakistan'ın insan gücünün tek bir blokta birleştiğine dikkat çekildi. Anlaşmadaki karşılıklı savunma maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle eşdeğer olduğuna vurgu yapıldı. Analizde bu yapının gelecekte Mısır ve Ürdün gibi ülkeleri de içine katarak Müslüman NATO'suna dönüşebileceği iddia edildi. Anlaşma dünya basınında da yankı uyandırmıştı. İngiliz BBC haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı başlığıyla servis etti. Anlaşmanın bazı detayları, yetkililerin açıklamaları ve uzman görüşleri aktarıldı. CNN ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan tarihi bir savunma anlaşmasıyla askeri güçleri önde gelen Müslüman ülkelere yöneliyor başlığıyla manşete taşıdı. New York Times gazetesi ise 3 ülke yetkili açıklamalarına yer verdi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı yönündeki mesajlar aktarıldı. Amerikan Wall Street Journal'ın haberinde 3 ülkenin bölgede devam eden kargaşanın ardından güvenliği sağlamak için daha yakın askeri bağların temelini oluşturduğu kaydedildi. Haberde anlaşmanın ABD güvenlik şemsiyesine yönelik yeni belirsizliklerin ortaya çıktığı bir dönemde imzalandığı belirtildi. Middle East ise dünyanın en büyük 3 Müslüman ülkesinin ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştiğine dikkat çekti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek çocuk koruma kanununun kabul edilmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını vurguladı. Çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun genel kuruldan geçerek yasalaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenlemeyle çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadelenin güçlendirildiğini, 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal incelemenin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Suçev

Türk denen çocuk yerine adli süreçteki çocuk kavramının hukuk sistemine kazandırıldığını belirtti. Bakan Gürlek, çocuklarımızı suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, uyuşturucunun, şiddetin ve dijital dünyanın tehlikelerinden korurken, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlar karşısında da adaletin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz dedi.

0: Bizi takip edenler hatırlayacaktır. İlk bölümde söz vermiştik. Havaları konuşacağız. Bu sıcakları, bu bunaltıcı sıcakları ele alacağız demiştik. Ve konuğumuz da 24 Meteoroloji Editörü, Meteoroloji Mühendisi Eldebiran Ayan olacak demiştik. Hemen Eldebiran'a dönelim. Eldebiran, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi pazarlar.
1: Teşekkürler Kahraman, iyi yayınlar.
0: Şimdi arkanda şöyle hafif bir esinti görüyorum ben de. Aslında birkaç gündür hasret kaldığımız bir manzaraydı bu. Özellikle İstanbul'da gerçekten hava çok sıcaktı. Nemle de birleşince senin uyarılarını zaten almıştık. Bu yönde mesajların da vardı. Hani bunaltıcı bir 3-4 gün yaşadık. Ama bu sabah biraz böyle havanın bulutlu olduğunu gördük. Kapalı olduğunu gördük. Rüzgar hafif etkisini arttırmıştı. Ben şimdi biraz sosyal medyaya da baktım. Hani böyle bir sağanak beklentisi, yoğun bir yağış beklentisi de söz konusu ama bu gerçek mi? Hem onu sorayım sıcağı sıcağına, hem de yavaş yavaş artık bu nemin etkisiyle artan bunaltıcı sıcaklardan kurtuluyor muyuz, çıkıyor muyuz?
1: Şimdi Kahraman, şu an sen çok algılamıyorsun ama bayağı rüzgar var. Şu an burada rüzgar saatte 60 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu. Sadece İstanbul değil, Marmara'nın tamamı, Ege'nin tamamı bir rüzgar durumu var. Şimdi söylediğin şöyle, gerçekten çok sıcak bir haftayı tamamladık. Gerçekten çok boğucuydu. İstanbul'da ölçülen sıcaklık, termometrenin ölçtüğü sıcaklık dün 34 dereceye çıktı ki bağıl nem çok yüksekti. Hissedilen sıcaklık 36'lar, 37'ler, 38'ler seviyesine çıkmıştı. Şimdi şöyle, 500 milibar seviyesinde, yani yukarı atmosferde bir oluk etkisi içerisine girdi Türkiye. Ve şu anda Ukrayna üzerinde kuvvetli bir soğuk cephe geçişi var. Bu cephenin aslında biz rüzgarını alıyoruz Karadeniz üzerinden. Bu soğuk hava taşınımı, tabii bizde çok yüksek nem, yer seviyesinde aşırı ısınmış bir hava, yukarı seviyede taşınan bu soğuk havayla birleşince, konvektif hareketi ve oluk etkisiyle birleşince konvektif hareketi besledi ve bulutlanmanın oluşmasına sebep oldu.
0: Evet, bağlantımızda bir kopukluk oldu. Eldebiran da bahsetti. Herhalde rüzgarın da etkisiyle böyle bir bağlantı koptu ama şimdi şuraya şunu anladık. Biz sadece şu an hasta rüzgarı alıyoruz ama bu aldığımız rüzgar aslında o Ukrayna üzerindeki soğuk havanın etkisiyle sadece bize bunun rüzgarı geliyor. Tam da onu soracaktık. Hani önümüzdeki günlerde bir serinleme gerçekleşecek mi diye. Şimdi bakın arkadaşlar ekranı da taşıyorlar. Biz tabii İstanbul'dan bahsediyoruz ama sadece mega kent özelinde değil, Türkiye'nin genel elinde bunaltan sıcaklar etkili oluyor. Sadece belki İstanbul'un burada ayrıldığı nokta o yoğun nem. Zaten nemle birlikte bir sıcaklığı daha da fazla hissediyoruz. Özellikle son 3-4 gündür sabah uyandığımızda yastıklar, çarşaflar ıslanmış oluyor. Hatta gece uykuya dalma noktasında da birçok kişi güçlük çekiyor, zorluklar yaşıyor. Uzmanların da uyarıları vardı. Özellikle sabah 11 ve 4 arası, öğlen 4'e kadar, akşam üstüne kadar çok fazla hani sokağa mümkün olmadıkça çıkmama yolunda uyarılar yapılıyor. Tabii Türkiye değil, dünyada da Avrupa ülkelerinde özellikle son dönemlerin en sıcak yazlarından birini geçiriyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinde pek çok maalesef ölüm haberi de gelmişti, paylaşmıştık bunları. Tabii onlar bize göre bu yoğun sıcaklara çok da alışık değiller. Özellikle işte İngiltere başta olmak üzere pek çok ülke, yazların daha serin geçtiği ülkelerde bile kavurucu sıcaklar bu sene etkili oldu. İstanbul'a da yağmur geliyor bu arada, onun da altını çizelim. Dedim ki az önce açılışta da bahsetmiştik, sabah saatlerinde havanın artık kapandığını, bulutların, yağmur bulutlarının gökyüzünü kapladığını görmüştük. Bakalım ilerleyen saatlerde o yağış ne kadar etkili olacak? Çünkü İstanbul yağmur, yaz yağmuru deyince özellikle bu sene birkaç kez çok yoğun yaşadık. Su baskınları da hatırlayacaksınız meydana geldi. Geride bıraktığımız haftalarda birçok noktalarda su baskınları yaşandı. Dolayısıyla acaba böyle bir durum mu söz konusu olacak? Yoksa hani hafif bir yağış mı olacak? Bunu da biraz sonra Eldebiran Ayan'a, 24 metre

0: Meteoroloji editörü, meteoroloji mühendisi Eldebiran Ayan'a soracağız. Bağlantımızda bir kopukluk oldu ama belki de tabii Eldebiran'ın bahsettiği o rüzgarın da etkisiyle bu yaşanmış olabilir. Birazdan döneceğiz kendisine ama İstanbullular özellikle son 3-4 gündür bunaltıcı sıcaklardan sonra bugün şöyle bir kapıyı pencereyi açtıklarında o rüzgarı hissettiler. Bir nefes aldılar. Güneş bu kez yüzünü göstermedi. Aslında hani kışın hep konuşuyoruz şöyle bir güneş açsa güneşi görsek de yazında tam tersi bir durum var. O sıcaklar bizi öylesine bunaltıyor ki ah bir yağmur yağsa diye bir şöyle rüzgar fırtına olsa diye bekliyoruz. İşte bugün biraz olsun nefes alarak güne başlayabildik. Peki ne olacak önümüzdeki günlerde? Artık yavaş yavaş Ağustos ayının da ortalarına yaklaşıyoruz. Eylül'e doğru gidiyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş bu sıcaklar bizi terk edecek mi? Bunu da soracağız Eldebiran Ayan'a. Arkadaşlarımız bağlantıyı tekrar sağlamak için şu anda uğraşıyorlar. Birazdan kendisine soracağız. Nem oranı İstanbul'da çok yüksekti. Son 3-4 günde işte o nem dolayısıyla bir sıcaklıkları çok daha fazla hissettik. Çok daha kuvvetli hissettik. Peki şimdi bağlantıyı sağlayana kadar bir haberimiz var. Peki o İstanbulluların yaşadığı uykusuz gecelere bir bakalım. Aslında bu noktada uzmanların önemli uyarıları da var. Yani nasıl rahat geçirebilirsiniz bu kadar sıcakta geceyi, ona bir bakalım, sonra devam edeceğiz.
1: Yaz sıcakları bastırdı. Günden güne artan nem oranıyla birleşince hayat adeta çileye dönüştü. Hava gündüz kavuruyor, gece ise uyku yüzü göstermiyor.
2: Uyku durumu bu hafta havalar gayet sıcak ilerliyor. Biraz nem de olmaz sebebiyle İstanbul'da uyumuyor. Biz 40'lar elinden geliyoruz. Orası buraya nazaran daha iyi ama burada da bir evimiz var. Burada yaşanmıyor yani, zor.
3: Havalar gerçekten de sıcak. Doğru. Ben Yalova'da mesela şu anda pencereyi her akşam atıp böyle yatıyorum yani. Yatırmıyor yani.
1: Kavurucu güneş yüzünü gösterdikçe gösterdi. Sıcaklar ve nem nefes aldırmıyor. Yatakta bir sağa bir sola döndürüyor. Öyle ki uykular haram oluyor.
4: Zaten sıcak havalardan dolayı ve İstanbul'daki nemden dolayı hepimiz zorlanıyoruz yatmak, uyuyabilmek için. Ama en azından akşamları hava karardıktan sonra mümkünse ekran ışığından uzak durmak lazım.
1: Termometreler rekor kırarken kavurucu sıcaklar yatak odalarına kadar sızdı. Birçok kişi serinlemek için çareyi pencereleri sonuna kadar açmakta ya da vantilatör önünde sabaha kadar beklemekte buluyor. Ancak bilinçsiz kullanılan klima ve açık pencereler sıcaklardan kaçarken sağlığınızdan edebilir.
4: Eğer kişilerin kliması varsa ve klima altında uyuyacaklarsa en azından klimanın aşırı soğuk olmamasını sağlamakta yarar var. Onu zaten biliyorsunuz ki dereceleri mümkün ayarlamak. Bu arada işte çok terli yatmamak da gerekebilir. Eğer gerekirse yatmadan önce hafif bir duş alırlarsa ılık suyla, o da yine uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır.
5: Ankara'da kuru sıcak var, İstanbul'da nem var. Nem etkiliyor bizi burada. Kapı pencere açık. Uyutmuyor, evet diyebiliriz. Yani klima çarptığı için daha çok vantilatör tercih ediyoruz.
1: Uzmanlar uyarıyor. Yatmadan önce alınan ılık bir duş, ağır yemeklerden kaçınmak uykuya geçişi kolaylaştırıyor.
4: Akşamları çay kahve gibi uyarıcı şeyleri de içmemek gerekiyor. Aşırı çok karnında yatmamak gerekiyor, aç yatmamak gerekiyor ama yani akşam yemeğini uygun bir saatte, belki 7'de 8'de yiyip ondan sonra 10-11 gibi yatağa girmekte yarar var.
1: Uyku düzenini tamamen alt üst eden bu sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşlarsa çaresizce derecelerin düşeceği o günü bekliyor. Sen uyuyabiliyor musun? Hava sıcak mı?
6: Evet, gerçekten sıcak.
0: Şimdi şöyle pazar sabahı tam da kahvaltı saatinde iştah açıcı bir yayınla devam edelim istiyoruz moderatör hafta sonuna. Peki biraz sonra o zaman gidelim. Biraz daha sizi bekletelim bu iştah açıcı yayın için. Muhabir arkadaşımız Eda Nur Karaloğlu'nun bir konuğu olacak bir dakikalar sonra. Ama Eldebiran Ayan'ın şu an hazır olduğu bilgisini aldık. Hemen dönelim kendisine, ben sözü hiç uzatmayayım. Nazar değdi Eldebiran, ne güzel anlatıyordun. Bir bağlantıda kopukluk oldu, ben uzatmayayım sözü sana bırakayım hemen.
7: Evet Kahraman, bu havada yayın yapmakta zor. Daha önce hiç böyle olmamıştı ama şu an çok gidiyor. Bağlantı tekrar problem olmadan ben hemen anlatayım. Şimdi bu 500 milibar seviyesindeki oluk etkisi sebebiyle havadaki kararsız koşullar bulut oluşumunu Marmara'da çok elverişli bir hale getirdi. Şu anda Marmara ve Karadeniz bölgesinde hem hava kapalı hem de kısa süreli sağanaklar var.

0: gök gürültülü sağanaklar başlamış durumda. Şimdi İstanbul bugün evet sağanak yağmur alacak ama şiddetli bir yağmur beklentimiz yok İstanbul için. Hatta Marmara bölgesi genelinde sağanakların çok kuvvetli olmasını beklemiyoruz. Özellikle İstanbul'un kuzey kesimi ve Anadolu yakası daha fazla yağış alacak. İstanbul şehir merkezinde şiddetli bir yağmur beklentimiz yok ama şiddetli yağış beklediğimiz bazı lokasyonlar var. Özellikle Doğu Karadeniz çevresi, Rize, Artvin, Erzurum çevresi, Kars, Ardahan çevrelerine bugün biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu iller yaklaşık bir 20-25-30 kilo kadar yağış alma ihtimali var. Yani 20 kilonun üzerinde yağış alacak. Karadeniz bölgesinde genel olarak bir 20 kilo beklentimiz var. Marmara'da da, Marmara'nın doğusu için de yine 20 kiloluk bir beklentimiz var ama şiddetli yağmur beklentimiz yok. Fakat kuvvetli rüzgarla birlikte görülecek Marmara'da, Ege'de. Rüzgarın hızı saatte 60-65 kilometre hızla esecek. Ve tabii uzunca bir süre sıcak ve bunaltıcı havanın ardından bu yağmur elbette şu anda %70 bağıl neme ulaştığımız için yağışa dönecek bağıl nem. Ve elbette ki önümüzdeki günler için nemin de azalacak olması, zaten rüzgar hareketliliğinin de bunu destekleyecek olması bizim açımızdan önemli. Zaten şu an oldukça rahatlatıcı birkaç günkü sıcaktan sonra gerçekten insana ilaç gibi gelen bir hava koşulu var İstanbul genelinde, Türkiye'nin kuzey kesiminde. Ama güney bölgelerimiz öyle değil. Orada aşırı sıcak hala devam ediyor. Sıcak alarm hala devam ediyor. Marmara ve Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde şu anda hava sıcaklığı 3-4 derece kadar azalmış durumda. Ve bulutlanma etkisiyle güneşi göremediğimiz için güneşlenme etkisiyle hissedilen sıcaklık da daha düşük. Ve Marmara'da, Ege'de rüzgar etkisi de hissedilen sıcaklığı yine biraz aşağıya indiriyor. Yarın da yine rüzgar Marmara, Ege'de saatte 60-65 kilometre hızla kuvvetli esmeye devam edecek. Marmara'nın doğusunda sağanaklar böyle çisentiye dönecek. Çok hafif sağanaklar halinde yağış var ve Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi yarın yine yağmur alacak. Yine özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars çevreleri biraz daha kuvvetli. Onun dışındaki yerler Marmara ve Karadeniz'de çok hafif yağmur olacak gibi görünüyor. Salı günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine yağmurlu ama diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Ve artık hafta başı itibarıyla batı bölgelerde de, yani İstanbul çevresinde de sağanakların daha lokal, daha hafif sağanaklara döneceğini söyleyelim. Yine bu hafta hava güneşli olacak Marmara bölgesi genelinde. Güneşli açık hava bizi bekleyecek. Hava sıcaklığı da normallere biraz yaklaşıyor. Hafta boyunca sıcaklığın normaller civarında olmasını bekliyoruz. Ama tabii önümüzdeki süreçte yine sıcaklık ve güneşin etkisiyle birlikte sıcaklık artışı birer ikişer derece normallerinde üzerine doğru hareketlenecek. Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu, Anadolu sıcak alarm seviyesinde kalmaya devam edecek. Bugün özellikle Doğu Karadeniz'e dikkat etmek gerekiyor. Sel ve su baskını riski açısından. Onun dışındaki bölgelerde böyle bir risk yok. Sadece hava bugün yağmurlu, hafif sağanakları hesaba katmak gerekiyor pazar günkü planlar için ve rüzgarlı. Marmara'da ve Ege'de rüzgarın saatte 60-65 kilometre hızla eseceğini, hem hissedilen sıcaklığı düşüreceğini ve deniz hava ulaşımında belki hafif engeller oluşturabilir ama onun dışında çok ciddi bir sorun oluşturacak gibi de gözükmüyor Kahraman.
1: Neyse, ben şimdi az önce bağlantının koptuğu sırada hani bizim tabirimizle bir top çevirmeye çalıştım. Orada dedim ki yani yavaş yavaş böyle Ağustos ayının ortalarına doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş böyle havalar olacak ama senin anlattıklarından benim anladığım daha yaz devam ediyor. Özellikle tatilciler için güzel, bol güneşli günler önümüzdeki süreçte de yaşanacak. Peki böyle hani uzun vadeli böyle bir baktığımız zaman, eğer mümkünse tabii, yine bu tarz bunaltan sıcaklar, mevsim normallerinin üstüne çıkma riskleri var mı? Yoksa yavaş yavaş Eylül'e, sonbahara doğru ilerliyoruz. Artık böyle son bastıran sıcaklar diyebilir miyiz bunlar için?
0: Yani çok öyle aşırı bir ısınma gözükmüyor. Aşağı yukarı bu seviyede, bu seviyelerin 1-2 derece üzeri, 32-33 seviyesi İstanbul'da çıkacağı maksimum değer gibi görünüyor. Ama elbette Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kavurucu sıcaklar devam ediyor Kahraman. Dolayısıyla güney bölgelerde, özellikle Akdeniz bölgesinde bağıl nemle birlikte çok boğucu bir durum söz konusu. Bu devam edecek bir süre daha. Eylül ayı içine de yani Ağustos bu şekilde devam edecek. Eylül ayı içinde de yine özellikle Marmara'da, Karadeniz bölgesinde biraz kurak ihtimal var ama sıcaklık olarak baktığımızda normallerin üzerinde sıcak bir Eylül ayının da bizi beklediğini şimdiden söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir şekilde bitirebildik neyse ki yayınımızı. 24 Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan, meteoroloji mühendisi.

0: bize son durumu özetledi, anlattı. Bugün için İstanbullular biraz nefes almış durumdalar. Tadını çıkarsınlar diyelim. Debran Ayhan, çok teşekkür ediyoruz yayına katkıların için. Yarın görüşmek üzere diyelim.
1: İyi yayınlar.
0: Peki, Debran Ayhan'a teşekkür ediyoruz. Son durumu bizlere aktardı. Şimdi az önce anonsuna başladığımız ama yarım kalan, sizi şöyle bir iştahlandırdığımız yayın için sıradayız. Sırada o var. Bir hamuruyla, tereyağı, peyniri ve cevizli harcı ile birlikte sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Aynı zamanda Türk mutfağının uzun yıllara dayanan bir geleneği, kömeç yapacağız. Eda Nur Karaloğlu ve konuğumuz bizleri bekliyor. Ben sözü daha fazla uzatmayayım, hemen onlara dönelim. Çünkü iştah açıcı bir yayın bizleri bekliyor diye tahmin ediyorum. Öyle değil mi Eda, söz sende.
2: Evet Kahraman Poyrazoğlu, senin de söylediğin gibi inanılmaz iştah açıcı bir tarifle karşınızdayız. Özellikle de biliyoruz ki hafta sonu kahvaltıları böyle biraz daha uzun ve keyifli geçiyor. Ama tabii ki o sofrada bir hamur işi varsa, özellikle de sıcacık, böyle fırından yeni çıkmış, o zaman da tadından yenmez. İşte bugün biz de sizler için o geleneksel tarifin peşine düştük. Bugün bol tereyağı, peynir ve ceviz içiyle hazırlanan yaprak kömeç hazırlayacağız. Peki nedir bu tarif? Hem püf noktalarını alacağız hem de tarifini dinleyeceğiz. Yanımızda şefimiz Reşat Aydın'la beraberiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Kanal 24 ailesine, moderatörümüz Kahraman Bey'e selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün Kanal 24 izleyicileri için özel bir tarif. 1000 yıllık, hemen hemen yani 1500 yıllık bir tarif yapacağız. Kömeç. Kömeç nasıl, yaprak kömeç nasıl yapılıyor? Şimdi tarifini verelim önce. 1 kilo un kullanacağız içine. 1 kaşık tereyağı, oda sıcaklığı beklemiş. 1 kaşık 30 gram yakın şeker, maya, 10 gram tuz, 2 yumurta üzerine sürmek için, yumurtaya karıştırmak için şöyle demlenmiş safran suyu, sıcak demlenmiş. Yumurtayla birlikte karıştırıyoruz bunu. Nasıl yapıyoruz? Önce yumurtamızı ılık suyun içine koyuyoruz, mayamızı. Şekerle birlikte açıyoruz. Daha sonra havuz yapıp ya da makineye atıp tepsini karıştırıp yoğuruyoruz. Püf noktası burada, en son tuzunu ilave ediyoruz. Çünkü tuz mayayı yakar. Yaptıktan sonra bir 20 dakika falan dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra bunun üzerine kapalı ve içinin iç harcı biraz lor peyniri, yoğurt, süzme yoğurt ya da normal yoğurt, ceviz ve maydanoz. Bunları mikserde veyahut da çırpma teliyle çırpıyoruz, köpürtüyoruz. İçine şu hale getiriyoruz ezip, bakın şu hale getiriyoruz, bu kıvamı alıyor. Daha sonra açarken şimdi bunun tarifini tek tek göstereceğiz. Mesela Çin yapımına geçelim, şöyle gösterelim.
2: Tabii şimdi tabii uzun sürdüğü için de öncesinde hazırladık. Şimdi açma işlemini de göstereceğiz sizler için.
3: İçine açmak için yağ kullanıyoruz. Verdiğimiz gramajı 200 gram falan verdi ya, ama 250 gram. Yağ fazla gitmiyor zaten, şimdi görecekler izleyicilerimiz de. Şöyle bakın, yağımızı koyuyoruz. İçimizde burada bir tane şöyle önce küt yapıyoruz yani. Kütleri yapıyoruz. Yaklaşık 70 gram falan civarında. Önce yağımızı alıyoruz. Şöyle tezgahımıza sürüyoruz. Koyduk üzerine yağla şu şekil, katmer gibi, aynı boyoz gibi, aynı ürünle açıyoruz şöyle. İçine yağ sürüyoruz. İkinciyi aldık. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Açıyorum. Şöyle. Tekrar bunu aldık. Yapıştırıyoruz. Şöyle yanlardan bastıralım püf noktasında. Çünkü küçülmemesini istemiyoruz. Tekrar bunu alıyoruz. Aynı şekilde açıyoruz.
2: Şöyle yağ burada önemli değil mi? Kat kat açılabilmesi için.
3: Zaten katmerin yani komple poğaçanın falan da hemen hemen birebir aynı tarifini, aynısını elde etmiş oluyoruz. Kete, özellikle bizim Doğu Anadolu kete vardır. Ketenin de aynı, hemen hemen aynı şeyidir. Birebir aynıdır.
2: Peki kömeç ismi nereden geliyor?
3: Kömeç normalde tüm kayıtlarda geçiyor. Kömeç ekmek de geçiyor, körek de geçiyor. Yaprak kömeç, katmer, boyoz, poğaça aynı şekilde de kömeç geçiyor. Biz de poğaça biliyorsunuz yağla yapıyoruz. Kömeçte ise yağı böyle ama hayvansal, kuyruk ağı da karışım var bunun içinde. Biz kuyruk ağı yemediğimiz için kuyruk ağı koymadık içine. Geçiyor hepsi. Yani bunlar 1500-1000 yıllık kadim Türk mutfağının güzel lezzetleri. Bunu yaptıktan sonra bakın 4-5 tane yufkayı koydum. Şöyle aldık tekrar alttakini. Şöyle yaptık. Daha sonra bunu aynı şekilde elimizle açıyoruz. Şöyle. Erzurum bölgesinde Bayburt, Kars, Muş, Ağrı, Erzincan, Sivas kete yaparlar. Bu basit kete yapma tekniğidir. Biz bunu açtık böyle bakın. Evet. Daha sonra bıçağımızı alıyoruz. Şu şekil. Şöyle dört köşe de yapabilirler. Bakın inceldi, kat kat oldu. Kruvasan mantığı da aynıdır. Kruvasanda da açarız, hamur yaparız. İçine tereyağını, suyu almış tereyağını koyar. Yarım saatte bir açarak yaparız. Mayalıdır onun hamuru da aynı şekilde. Aynı taktik hemen hemen.
2: Boyoza da benziyor tabii sanki.
3: Boyozun hemen hemen birebir aynısı. Boyozda dediğim gibi fazla yağ, aralara yağ süreriz. Açarız, keseriz, katlar koyarız. Aynı taktik. Bakın bunu yaptık şimdi. Şöyle gösterelim sevgili izleyicilerim. Yaptık. İçimiz, iç harcımızı aldık. Şöyle efendim. İç harcımızı koyduk ortasına. Şöyle. Evet. Zaten katları bakın gözüküyor, biraz da inceltebilirler. Diledikleri şekle getirebilirler. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonra biraz dinlendirip 15-20 dakika yağlandıktan sonra dinlendirip açarlarsa katmer gibi böyle yuvarlak bir hamur açabilirler. Sarıp cevizi koyup sarıp çevirip basıp koyduğumuz zaman kete oluyor. Yani bu hamur çok yönlü bir hamur çünkü zaten tüm şeylerin ana şeyi. Türemesi de bu kömeç hamurlarından oluyor. Bakın şöyle alıyoruz buradan. Şunu şuradan alıyoruz bokça gibi. Şunu da şu şekilde şöyle katlıyoruz. Katladıktan sonra avuç içine alıyoruz şöyle. Tepsimizi de alalım, özür dilerim, pardon. Şöyle tepsimizi alalım.
2: Peki nerede ortaya çıkmış kömeç?
3: Kömeç Türkistan bölgesi. Azerbaycan'da hala yapılır, farklı isimlerle yapılıyor. Bakın her yerde yapılıyor yani. Kadim ama gittikçe, coğrafyaya gittikçe isimler de biraz asimil olarak değişiyor. Boyoz oluyor, katmer oluyor, yaprağı bunun düz olanı şey oluyor, katmer oluyor. Öbür tarafta kete oluyor, sarması. Bunlar hepsi şekilleniyor yani. Şöyle koyuyoruz poğaça gibi, bakın tekrar gösterelim. Şöyle aldık, şu şekilde yapabilirler, şöyle sararak yaptık. Şunu da içine koyabiliriz, evet. Şöyle elimizle. İçli köfte ve hamur yapar gibi koyup şu şekil şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Evet.
2: Bunu peki kaç dakika pişmesi gerekiyor?
3: 200 derece fırında, önceden ısıtılmış 200 derecede en az 10-15 dakikada pişiyor zaten. Sabah kahvaltısında böyle inanılmaz bir ürün elde etmek oluyoruz. Bir de ne kullandığımız, yani içine ne kullandığımızı biliyoruz. Unun kalitesini biliyoruz, yağın kalitesini biliyoruz, cevizin kalitesini biliyoruz, peynirimizin kalitesini biliyoruz. Onun için evde sağlıklı, yani hayatta sağlıklı beslenmemize dikkat etmemiz için kendimiz yaptığımız, yaptıklarımızı yersek daha da mutlu oluruz.
2: Peki iç harcı olarak farklı alternatifler neler olabilir mesela önerdiğiniz?
3: İç harcı, şimdi peynirle yaptık ya, örnek veriyorum. Pekmez, tatlı da yapabilirler bu aynı tarifi. Tatlı da yapabilirler. Pekmez, ceviz, antep fıstığı, yeri fıstığı, istediğimiz tüm ürünlerle, kuru yemişlerle, kak dediğimiz kuru yemiş, yani meyvelerle hepsini yapabilirler için tatlı. Tuzlularda kıymalı, zaten etli geçiyor bu. Kıymalı, kuyruk yağlı yapabilirler. Tavuklu yapabilirler, iç harcını sebzeli yapabilirler, vegan yani ıspanaklı yapabilirler, bezelyeli yapabilirler, patatesi yapabilirler. Artık onların o günkü şeylerine bağlı yani. Nasıl yapabiliriz? Ne elimizde var? Onu hemen bu hamur yapacaklar basitçe. Dinlendirecekler. Ellerinde hangi hamur varsa hanımefendi, beyefendiler güzelce yapıp

0: Ondan sonra sevdiklerine aşkla sunacak Kara Efendim. Sevgilerini perçimle diyecekler. Üzerine biraz da susam atıyoruz böyle. Bunların üzerine ceviz de koyabilir. Bakın şöyle üzerine ceviz de koyabiliriz. Şimdi bunu fırına gönderelim efendim. Sevgiyle bir...
1: Şimdi fırına gidiyor kömeçler.
0: Götürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırınımıza attık. Şöyle...
1: Şimdi tabii biz sizin için pişmiş halini de göstereceğiz.
0: Pişirdiğimiz evet şeylerimiz burada. Buyurun efendim.
1: Yaklaşık kaç dakika? 15 dakika sürüyordur.
0: 15 dakikada pişiyor efendim. Bu. Şimdi keserek gösterelim bunu.
1: Evet gördüğünüz gibi aslında çıtır çıtır bir hamur. Özellikle de şöyle Reşat Bey şunu şöyle kesebiliriz sizler için.
0: Bahsettiğim kete tarzı böyle oluyor yuvarlak. Açıyoruz. Sarıp kıvırıyoruz, bastırıp kete tarzında bu şekil yapıyoruz. Bakın.
1: Evet, içi de çok güzel.
0: Tabii içinde iç de var, kete tarzı. Bu kete. Şöyle tıvamızı da alalım efendim. Şöyle koyalım. Bunlar da poğaça ve boyoz tarzı. Bu da aynı şekildir. Püfüdük püfüdük bakın görüyor musunuz? Kat kat. İncelte daha iyi olur evet. Bunlar da kat kat böyle.
1: Şöyle tadına da bakın.
0: Tabii tadına bakın efendim siz.
1: Şöyle İçini de gösterelim size. Hemen açılan hamur da şöyle kat kat bir şekilde gözüküyor.
0: Şöyle koyalım.
1: Çok lezzetli olmuş bu arada. Elinize sağlık.
0: Zaten biz bunları yaptığımız zaman hazır dediğimiz gibi yani kendimiz ne yaptığımızı biliyorsak, hangi malzemeyi kullanıyorsak zaten sağlıklı yani vücut sağlıklı olduğu zaman mutlu olabiliyoruz. Mutluluk da sağlıklı beslemeden geçiyor.
1: Şöyle de gösterelim sizler için.
0: Tabii efendim. Buyurun Eda Hanımcığım.
1: Evet artık tabii kömeçimiz hazır. Özellikle de bol tereyağıyla, içinde de peynir ve cevizli harcıyla hafta sonu kahvaltılarına yakışacak bir lezzet oldu. O zaman bize afiyet olsun diyelim. Kahraman Parazoğlu.
2: Peki çok teşekkür ediyoruz Eda Nur Karaloğlu ve değerli konuğumuza şöyle güzel bir pazar sofralarını süsleyecek bir kömeç tarifiyle bizlerle birlikte oldular. Biz de ekrana taşımış olduk. Hala kahvaltı yapmayanlar olabilir tabii pazar sabahı geç uyananlar. Onlar için böyle pratik kolay bir tarifi ekranlara getirdik diyelim devam edelim. Avcılar'da İstanbul'da balık tutmak için kayalıklara çıkan bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Tabii hemen çevredekiler yardımına koştu. Denizden çıkarıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Birkaç balık tutacak, belki biraz deniz havası alacak, evine dönecekti. Ancak işler hiç de beklendiği gibi olmadı. Yaşlı adam düştü, denizde can verdi. Olay akşam saatlerinde Avcılar Deniz Köşkler sahilinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla kayalıklara çıkan 74 yaşındaki vatandaş bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
2: Şimdi Bitlis'te de büyük bir tehlike ucuza atlatıldı. Van Gölü'nün Bitlis'e de kıyısı var biliyorsunuz. Van Gölü'nde serinlemek için suya giren bir kişi akıntıya kapılınca bir anda kendisini açıkta buldu. Tabii büyük bir korku ve panik yaşadı. Neyse ki imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti ve o vatandaş kurtarıldı.
4: Van Gölü'nün sodalı suyuna girdi, yüzmeye başladı. Ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren bir kişi, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı. Çevredekiler durumdan endişelenince sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu.
5: Ankara haber.
4: İhbar üzerine bölgeye botla sevk edilen sahil güvenliği

0: ekipleri yüzücüyü kıyıdan yaklaşık 900 metre açıkta buldu.
1: Kafası gözüküyor orada. Tamam, gördüler.
0: Sahil güvenlik ekiplerince botu alınan yüzücü güvenli şekilde

0: Deneyimi yaşamak için Balıkesir'in Cunda Adası'na akın ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Deniz suyunun sığlaştığı bölgede vatandaşlar suyun içinden yürüyerek adadan adaya geçiyor. Ziyaretçilerin sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla birlikte bölgeye olan ilgi de her geçen gün artıyor. Doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.
1: Türkiye sağlık turizminde öncü ülke pozisyonunda, birçok hasta da yurt dışından gelerek Türkiye'de sağlığına kavuşuyor. Tıpkı 55 yaşındaki Suat Abdullah Tahir gibi bir iş kazası geçirmişti ve avuç içi fonksiyonlarını kaybetmişti. Elini kullanamıyordu. Birçok ülkede çare aradı ama şifayı Türkiye'de buldu. Yapılan başarılı dokun nakli ameliyatıyla tekrar sağlığına kavuştu.
0: Yıllar boyu çaresiz yaşadı ancak umudu Türkiye'de yeniden yeşerdi.
2: Daha önce birkaç hastaneye gittim ve oralarda tedavi gördüm. Dikiş atıldı ancak fayda görmedim. Dikiş yapıldıktan ve yaralar kapandıktan sonra apse oluştu.
0: Libya'dan gelen 55 yaşındaki Suat Abdullah Tahir geçirdiği iş kazası sonrası avuç içinde doku kaybı yaşadı. Buna bağlı olarak el hareket kısıtlılığı da meydana geldi. Günlük yaşamını sürdüremez haldeydi.
2: Tedavi olmak için Türkiye'ye geldim. Şu an çok minnettarım. Ameliyatım başarılı geçti. Şimdi ameliyat sonrası fizik tedaviye başlayacağım. Burak Hoca'ya ve yanındaki tüm ekibe teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız ameliyat olamazdım.
0: İstanbul'da gittiği hastane derdine derman oldu. Abdullah Tahir gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde el fonksiyonlarına yeniden kavuştu.
3: Kendilerimize güvendiler ve ameliyata hastamızı aldık. Ameliyatta avucun içerisine gerçekten çok sertleşmiş, bütün damar ve sinir yapılarını ezen bir doku vardı. O dokuyu çıkarttık ve avuç içerisine rahatlattık. Sonrasında birinci ve ikinci parmağı arasındaki boşluğu da genişlettikten sonra hastamızın kavrayabilme kapasitesini yerine koyduk ve buraya bir kolun yan tarafından aldığımız ince bir dokuyu buraya serdik. Bu tip ameliyatlarda önemli olan şey hastanın fonksiyonunu bozmayacak bir doku transferi yapmak.
1: Malatya'ya götüreceğiz sizleri. Bir yolcu otobüste yolculuk esnasında aniden fenalaştı, rahatsızlık geçirdi. Hemen devreye otobüs sürücüsü girdi. Tüm durakları pas geçerek hastayı hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırdı.
4: Normal bir seferdi. Otobüs yolcularıyla birlikte Malatya kent merkezine ilerliyordu. Ta ki yolculardan biri fenalaşana kadar. Diğer yolcular hemen şoföre haber verdi. Karar uzun sürmedi. Güzergah değiştirildi. Otobüsün yeni rotası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisiydi. Sefer artık hastaneye doğru devam ediyordu. Şoför fenalaşan yolcuyu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ulaştırdı. Yaşananlar da saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri de şoför Salih Toy'a duyarlılığı ve hızlı kararı için teşekkür etti.
1: Niğde'ye götüreceğiz sizleri, bir turizm haberi. Aladağlar, aslına bakarsanız dağcılık ve doğa turizmi açısından Aladağlar son derece müsait ki çok da ilgi görüyor. Yüksek rakımlı yaylalar, vadiler, göller ve yürüyüş rotalarıyla büyük ilgi gören Aladağlarla devam edelim.
4: Burası Türkiye'nin Alpleri. Adrenalin ve huzurun gökyüzüyle buluştuğu nokta Aladağlar.
5: Burası Türkiye'nin Alpleri. Şimdi Aladağları hep dağcıların zorlu rotaları olarak biliyorlar. Aslında burada çok güzel yürüyüş rotaları var. Fotoğrafçıların, yürüyüşçülerin gelebileceği, görebileceği.
4: Niğde'nin dünya çapındaki doğa harikası şimdilerde ziyaretçilerine bambaşka bir serüvenin kapılarını aralıyor. Dağcılık ve kampçılığın merkezi artık nal sesleriyle yankılanıyor. atlı doğa turları ziyaretçilerine 3000 metrenin üzerinde yaklaşık 50 zirvesi bulunan

0: Bu etkileyici coğrafyada unutulmaz deneyim sunuyor.
1: İlk adımı attım, ondan sonra hemen hemen her hafta gelmeye başladık.
0: Aladağları keşfetmek için profesyonel bir dağcı olmaya gerek yok. Turlar sayesinde her yaştan doğa sever, dik yamaçları yorulmadan at sırtında aşabiliyor.
2: Ressam Muhammed Yalçın'la tanıştıracağız sizleri. %70 zihinsel engelli, ancak tüm bu engeller hayatın ona çıkardığı zorluklar onu resim yapmaktan alıkoyamadı. Çok başarılı bir ressam. Yıllardır duygularını, hislerini tuvale döküyor. Ama sadece bu da değil, aynı zamanda yaşadığı evin içini de dışını da rengarenk figürlerle bir sanat galerisi haline getirdi.
3: Ankara'da bir ev fırça darbeleriyle sanat galerisine dönüştü. Altındağ'da yaşayan Muhammed Yalçın doğuştan %70 zihinsel engelli olmasına rağmen resim tutkusundan hiç vazgeçmedi. Çocuk yaşlarda keşfedilen yeteneği yıllar içinde hem geçim kapısı hem de hayatının en güçlü tutunma sebebi oldu. Muhammed'in resim hikayesi 2009 yılında başladı. Eğitim hayatında öğretmeninin yönlendirmesiyle fırçayla tanıştı, renklerle kendi dünyasını kurdu. Zamanla sadece tuvale değil, yaşadığı iki katlı evin duvarlarına da hayalindeki manzaraları, hayvan figürlerini ve özgün desenleri işledi. Bugün Muhammed'in evi Altındağ'ın sokakları arasında saklı bir sanat durağı gibi. Evin içi de dışı da rengarenk çizimlerle kaplı. Her duvarda ayrı bir hikaye var. Yaptığı tablolar Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sanatseverlerin ilgisini çekiyor.
2: Samsun'a götüreceğiz sizleri. Kartpostallık manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Gün doğumu, o doğanın tüm güzelliği bakın nasıl görüntülendi.
0: Gökyüzü tuvale dönüştü, Samsun güne büyüleyici manzarayla uyandı. Samsun'da gün doğumuyla birlikte gökyüzünü kaplayan kızıllık, denizin üzerindeki gemi silüetleriyle birleşti. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı. Kentin simgelerinden olan dev Amazon heykelleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünün eşsiz renklerine ev sahipliği yaptı. Kentin tarihi ve mitolojik dokusu gün doğumu estetiğiyle yeniden canlandı. Erken saatlerde sahile akın eden balıkçılar da bu eşsiz manzara eşliğinde oltalarını denize bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla Karadeniz'e açılan teknelerse huzurun resmi oldu.
2: Gerçekten büyüleyici görüntüler. Bu güzel görüntüler eşliğinde moderatör hafta sonuna biz de noktayı koyalım. Saat başında ise gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrimi

Milli mücadele ve nihayet Cumhuriyet'e bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. İkinci Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu. Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
0: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
10: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
11: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
10: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Gündemimizin ilk sırasında ABD ve İran arasında yaşanan son durum olacak. ABD İran üzerindeki baskıyı artırırken İran Hürmüz Boğazı'nda kontrollü davranıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir iddia var. İran'ın Hürmüz'de bir gemiye saldırı düzenlediğine ilişkin Umman'dan gelen açıklamalarda İran'la yürütülen Hürmüz müzakerelerinin

0: olumlu yönde seyrettiği şeklinde. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşma için en uygun zaman olduğunu dile getirdi.
1: ABD, İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD, İran'a baskı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İran ise Boğaz'a ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğal gaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu krizde binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
0: İşgalci İsrail ateşkese ve çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Özellikle ülkenin güneye hedef alınıyor ve Lübnanlılar bir kez daha yerlerinden oldular. İsrail topçuları gece yarısından sabah saatlerine kadar yukarı Nebatiye beldesinin çevresine hedef aldı. Ali Tahir Tepesi ve ormanlık alanlara aralıklarla saldırı düzenlendi. Bir İsrail İHA'sı ise Kefer Rumman beldesinde teknik arıza nedeniyle düştü. Bir evin yakınına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Zavter Eş-Şarkiye beldesinde evleri vurdu. Patlamalar sonucu bazı evler ve altyapı unsurları yıkıldı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.335 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Joe Biden bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gelen haberler olumsuz. Durumu ağırlaştı. Oğlu Hunter Biden babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı.

Joe Biden BBC'ye konuştu. Babasının hastalığının son derece ağrılı ve yıpratıcı bir hal aldığını söyledi. Babasının oldukça dirençli olduğunu dile getirdi. Biden çoğu zaman yaşadığı ağrıları paylaşmadığını belirtti. Ayrıca eski başkanın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Bana Söz Ver Amerika adlı anı kitabının yayınlanacağını duyurdu. 83 yaşındaki Joe Biden'ın prostat kanseri teşhisi Mayıs 2025'te başkanlık görevinden ayrılmasından yaklaşık 4 ay sonra açıklanmıştı. Biden'ın ofisinden eski başkan Biden'a agresif prostat kanseri teşhisi konulduğu duyurulmuştu. Ekim 2025'te eski ABD başkanı prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başlamıştı. Gelişmelerle karşınızdaydık. Görüşmek üzere.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

24 TV'den bizi izleyenler ve 24 radyo dinleyicileri. Dirençli şehirlerde yeni yaşam modelini konuşmak üzere. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı

0: bakkal. Buyurunuz efendim. Şöyle. Hoş geldiniz. Ve İlbank Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Altuğ Taşdemir'i sahneye davet ediyorum.
1: Merhaba.
0: Sadece Kahramanmaraş'ta değil, diğer illerin tamamında gördüm. Sadece binaların değil, yolların, altyapının, üst yapının, camisinin, okulunun, parklarının hepsinin bir arada tasarlandığı bir dönüşümden bahsediyoruz. Bir şehir, yeniden bir şehir inşa etmekten bahsediyoruz. Bu nasıl gerçekleşti? Bundan bahsedelim. Neler yapıldı bu süreçte? Sadece konuttan değil. İşte 450 bin konut dedik. Az önce bakan yardımcımız da ifade etti. Aslına bakarsak bu konut sayısı çok daha fazla. 700 binlerden bahsediyoruz. Hem büyük bir güç var burada, hem de çok ciddi bir planlama var.
2: Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii Sayın Bakan Yardımcımızın yaptığı konuşmada bizlerden, tüm kurumlarımızdan Staiş'te bahsettiği için ben ayrıca hasreten çok teşekkür ediyorum. Başta kendisi tabii bütün bu süreçlerin içerisinde bizlere hem öncülük etti, büyük bir kısmını bizzat yönetti. Dolayısıyla biz de ondan devraldığımız süreci daha iyiyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben tekrardan tüm emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi sorunuza gelince böyle çok hızlı, öncelikle tabii toplu konut idaresi olarak bizim adımız konut idaresi ama bugüne kadar yaptığımız işleri şöyle kısaca bir özetlersek, biz 84 yılında kurulduk, 1984 yılında 2002'ye kadar 43 bin konutu bizzat üreterek 940 bin konuta da kredi sağlayarak bir kurumsal yapı geliştirdik. 2002 yılından bugüne kadarsa bizzat 1 milyon 767 bin konutun üretimini gerçekleştirdik. Ancak bu konutların yanında 70 bin 548 tane sosyal donatıyı da gerçekleştirdik. Bu sosyal donatıların içerisinde 1500 tane okul, 3300 tane ticari iş yeri, 26 tane üniversite, 22 tane stadyum, yurtlar, pansiyonlar, kamu hizmet binaları, spor salonları, 10.814 tane sanayi sitesi ve 191 tane de millet bahçesi var. Bunu şunun için söyledim. Zaten toplu konut idaresi olarak biz hiçbir zaman sadece konut yapımını esas alıp, yani insanların sadece yatacak yerlerini inşa eden değil, aynı zamanda sosyal hayatlarını ve yaşamlarını geçirebilecekleri yerleri de inşa eden bir yapı içerisinde bulunduk ve yapılaşmamızı, şehirleşmemizi hep bu temeller üzerine kurduk. Burada çok kısa özetle tabii yapılan planlama çalışmalarında ise siz de bahsettiniz. Sadece bir alanın kendi içerisinde kendine has olacak donatılarını yapmakla da kalmadık. Şimdi Maraş örneğinde arkadaşlarımız gösterebilirler. Maraş örneğinde görüleceği üzere Maraş'ta şehir çeperlerinde ilk önce konut alanlarını seçerken, yani bu depremden dolayı etkilenmiş alanların tekrardan insanlarımızın ikamet edecekleri konutlarını inşa ederken biz öncelikle çeperde belirlediğimiz alanları kendi donatılarını, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlarken bir yandan da bunların şehirle entegrasyonunu da düşünerek bu şehirde ihtiyaç duyulabilecek diğer donatıları, bunlarla nasıl entegre olabileceğini, şehirden beslenen ama aynı zamanda şehri besleyen şehir parçacıkları elde etmenin çalışmalarını yaptık. Bir yandan da yani yaklaşık konutlarımızın tekrardan bu iskan alanları söylüyoruz, bu çeperdeki alanları. İskan alanlarında yaklaşık %60'ını planlarken %40'lık bir kısmını da yine şehrin merkezinde yıkılmış ama yapılaşma açısından bir yasağı bulunmayan, tekrardan doğru şekilde kontrol edilerek yapılabilecek yerlerinde bir %40'lık bir kısmını da tekrar inşa ederek ihtiyaç duyduğu donatıları, ihtiyaç duyduğu tüm yeşil alanları ve altyapı entegrasyonlarını da sağlayarak yeniden inşa ettik. Bunun da en güzel örneklerini belki hemen aşağımızda bulunan Azerbaycan Mahallesi, yine Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Bulvarı üzerinde yaptığımız, hem Emlak Konut Genel Müdürümüz eliyle Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve bizim yaptığımız bu inşaatlarda

0: görebileceksiniz ki sadece orada konutları yapmadık. Tabii ben burada özellikle Azerbaycan hükümetine de tekrardan hasreten tüm Maraşlılar adına, tüm milletimiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü Azerbaycan mahallesindeki inşaatlarda hem destek vererek hem de bilfiil inşaatlar yaparak Azerbaycan hükümetimiz de orada önemli katkılarda bulundular. Bu alana gittiğinizde işte burada 8-10 katlı binalar vardı. Bunlar yıkıldı. Bunlar tekrardan yapılırken yerinde yapılan işte zemin etütleri, imar planlama çalışmaları neticesinde ve depremselliğe ilişkin koşullarda ele alınarak, aynı zamanda da yoğunluklar dikkate alınarak zemin artı 3 ve 4 katlı binalar inşa edildi. Ancak burada bu inşa yapılırken elde edilen bu diğer alanlar o alanın ihtiyaç duyduğu, ama en önemlisi Maraş'ın bir şehir merkezi olarak ihtiyaç duyduğu tüm donatıları tekrar barındıracak şekilde, yine yeşil alanlarıyla, burada önemli bir nokta var, dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. İçerisinden büyük bir, hatta mimarımız, Sayın Bakanımızla konuşmalarında bahsettiler. Burayı çok özel bir tasarım yaptırdık. Mimarımızın tespiti, ta geçmişten beri buraya gelen 5 tane büyük derenin bulunduğu ve bu derelerin birleşip Azerbaycan mahallesinin içinden geçtiğini tespit etmişti. Hatta zeminde belki oluşan bu yumuşamaların da belki de sebebini oluşturan bu derenin yeniden ıslah edilirken şehre bir nokta olarak, bir cazibe merkezi olarak kazandırılması noktasında özellikle bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız çok hassasiyet gösterdiler. Beraberce biz bunu tasarladık, inşasını da yaptık. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bir alanı salt konut yaşam alanı olarak teşkil etmedik. Dükkanlarını, ticaretlerini, burası şehrin merkezi, en önemli ticari merkezi, kalbi. Ve buraya yaptığımız bu çalışmada sadece ticareti de değil, sadece gece yaşamını da değil, aynı zamanda çoluğun çocuğun, insanların 7'den 77'ye bütün insanların vakit geçirebileceği alanları da kazandırdık. Bir önemli nokta daha var. Tabii bizim şehirlerimizin hep söylenir, en yeni şehrimiz Nevşehir diye. Ama hani gerçekten kadim şehirlerimiz var. Dolayısıyla Maraş'ın tarihi kimliğine uygun, yine bu bölgenin coğrafi özelliklerine uygun yeni modern alanları kurarken, bu şehrin röper noktası teşkil eden en önemli yerlerini de tekrar ihya ettik. Yusuflar Mahallesi'nde işte çalışmalar devam ediyor. Yani bunların hepsi birlikte ele alındığında biz aslında Kahramanmaraş ilimizin sadece depremden sonra yıkılan yerleri, oluşan zararları tedavi etmedik. Şehrin geçmişten geleceğe taşıyacağımız yeniden inşa faaliyetlerini yürüttük.
1: Haklı Bey, şimdi bu süreci konuşurken o günlere tekrar gittiğimizde bir yandan yıkılan binlerce binadan bahsediyoruz. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sayın Bakan Yardımcısı'nın az önce ifade ettiği gibi bir yandan da geride kalanların hayatlarına devam edebilmesi için, en iyi şekilde devam edebilmesi için bir planlama şart. Şimdi burada da çok ciddi bir konut yapıldığından bahsediyoruz. Ama bu bir yandan o çalışmalar devam ederken hızlı bir şekilde planlama. Ne dedik? İşte bu binlerce temelin atılması demek. Binlerce mimar demek, binlerce mühendis demek. Belki de on binlerce inşaat çalışanı demek. İşte binlerce vinç demek. Artık bir inşaat için ne gerekiyorsa, veya tabii sadece burada konuttan bahsetmiyoruz. O planlama içerisinde şehrin altyapısı, üst yapısı, her şeyden bahsediyoruz. Tüm bunların planlanması, sahaya entegre olması nasıl mümkün oldu? Ben şimdi öncesini sormak istiyorum. Tabii bundan sonraki süreci de birazdan soracağım, diğer illerle ilgili de.
2: Ben öncelikle bütün konukları saygıyla selamlarım. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Sayın Valimizi hürmet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın depremden hemen sonra ortaya koyduğu büyük iradeyle biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm birimleri olarak enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, hasar tespitlerini bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile devam ederken, bir yandan Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdaremiz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve İlbank sahada depremden zarar gören alanların altyapısını, zemin etütlerini eş zamanlı projelendirmesini, başkanlığımız olarak da yıkılan alanların hak sahipliği

0: tespitlerine hiç vakit kaybetmeden başlamıştık. Aslında burada temelde çok önemli bir karar var. Bunun kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın koordinasyonuyla sağlandı. TOKİ Başkanımız da az önce altını çizdi. Biz yıkılan binalardaki AFAD hak sahiplerimiz için şehirlerimizin çeperlerinde konut üretip onlara teslim etme iradesinin yanında tamamını çeperlerde yapmamaktan bahsediyorum. Şehirlerin ve ilçelerin merkezlerini ihya edelim kararı bu 11 ilimizin en önemli kararıdır. Yani şehirlerin kaybettiğimiz konut ve ticaret sayısı kadar, az önce dediniz ya yaşam alanları diye, bunların tamamını biz bugün Kahramanmaraş'ta Altınova gibi, Önsen gibi alanlarda üretip 3 yıl bile değil 1,5 yıl içerisinde toplu konut dairemiz bunu sağlayıp vatandaşlarımıza daha kolay bir işlemle teslim edilebilirdi. Bunun sonucunda 11 ilimizin ve ilçelerimizin merkezleri ihya olmamış, sadece enkazı kaldırılmış bir çalışmayla karşı karşıya kalırdık. Burada az önce ifade ettim, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu büyük iradeyle bu 11 ilimizin merkezi yeniden planlandı. Şehircilik anlamında sosyal donatısı, okulu, camisi, altyapı çalışmaları, rekreasyon alanları ve biz neredeyse %40'ını yıkılan alanlarda teslim ettik vatandaşlarımıza. Bunun sonucunda bugün Maraş'ta baktığımızda Azerbaycan Mahallesi'nden Trabzon Caddesi'ne, İsa Divanlı'dan Doğukent'e kadar şehirde yeni bir şehir planı ortaya konuldu. Yeni akslar oluşturuldu. Yıkılan alanlarda 9-10 katlı blok nizam yapılar, yetersiz yollar varken şu an acil durumlar için ifade etmek gerekirse ambulansın, itfaiyenin, deprem toplanma alanlarının, sığınakların, yeterli otopark alanlarının, biz bu sabah ekibimizde otopark alanlarına baktığımızda deprem öncesinde mevcutu karşılayacak otopark %40 iken şu an %95 seviyesinde.
1: Mesela az önce bahsettiğiniz işte kimi konutları olduğu yerde, yıkılan konutları aynı yerde inşa ettik. Bazılarını da farklı yerlere taşıdık. Şimdi düşünüyorum bunun planlaması bile dahi ne kadar zor bir süreç. Yani bunun bile hızlı bir şekilde planlayacaksınız. Hangilerinin olduğu yerde inşa edeceğiz? İşte hangisini yeni rezerv alanlara götüreceğiz? O planlamaları yapacaksınız, sonra bunu hayata geçireceksiniz. Evet. Ne kadar zor bir şey.
0: Tam aslında konuşmam da oraya gelmişti. Evet. Biz bu salonda Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ekibimizle belki 50'den fazla bu salonda toplantı yapmışızdır. Şehrin merkezinde yıkımın %70'in üzerinde olduğu alanları biz yerinde ihya etmek istedik. Depremden şehir merkezinde olup da binalar anlamında yıkım %70 gibi ise biz o alanları yerinde ihya etmek istedik ve vatandaşlarımız da bu ve benzeri kongre merkezlerinde defaten bilgilendirme toplantıları yaptık. Bu alanlarda yapacağımız projeleri, hak sahipliği tespitlerini, inşaatlarımızın TOKİ Başkanlığımızla Emlak Konut Emlakçılığımız eliyle yapılacağını ve teslimleri de tekrar Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız tarafından vatandaşlarımıza bugün sahada da hala devam ediyor anahtar teslimlerimiz. Biz bu süreci sahada yerinde dönüşüm kısmında ayakta kalan binalar vardı. Az hasarlı dediğimiz veya hasarsız dediğimiz. Bunların da bu projelerin şehircilik anlamında, dirençli şehir modeli kapsamında yaşanabilir olması için vatandaşlarımızı ihya ettik. Evet depremden hasar almadınız ama bizim buraya yapacağımız proje kapsamında doğru bir altyapı, doğru bir ulaşım, doğru bir otopark modeli konabilmesi için o vatandaşlarımız da projeye ortak oldular. Her rezerv alan, yani şehrin merkezindeki her dönüşüm alanının, her ilçenin, her ilin de yapılaşma ve sosyolojik yapısı da birbirinden farklı. Az önce başkanım bahsetti, Kahramanmaraş'ın mimarisiyle Hatay'da yapılan mimari, Adıyaman'daki yapılan çalışmalarla Malatya'daki çalışmalar birbirinden farklı. Her şehrin kimliği farklı. Geçmişe dönük yaşanmışlıkları da farklı.
1: Sadece temelleri attık, daireleri üst üste yığdık, dizdik değil bu.
0: Böyle bir şey değil. Vatandaşlarımızın hassasiyetleri, şehrin mihenk taşları, bunların tamamı dikkate alındı. Tabii bu sürecin tamamında biz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak Bakan Yardımcımız Ömer Bulut'un koordinesinde sahada bir vatandaşlarımıza en büyük işimiz yaptığımız projeleri, hak sahipliklerini ve onların hangi koşullarla konutlarını, ticaretlerini geri alacağını anlatmaktı. Çok şükür ki bugüne geldik. Tabii bu paneli şu an düzenliye olabilmemiz, bu konuşmayı yapıyor olabilmemiz bizim için gurur verici. Hem bakanlığımız

0: Hem kentsel dönüşüm başkanlığımız olarak devlet, millet el ele verip bu işi başarmıştır.
1: Şevket Altuğ Taş demiş, şimdi bu bütün bu süreçten bahsederken dirençli şehirler kurmaktan bahsediyoruz. Bunlar çok büyük ve uzun vadeli finansman gerektiriyor. Bunu nasıl başardık?
2: Öncelikle kurumum İller Bankası ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, hepimiz deprem sabahı uyandığımızda ne yapabiliriz? Ben ne yapabilirimi sorduk kendimize. Ve nihayetinde de bir makam sahibiysek veya kamuda bir görevimiz varsa da ona göre aksiyonlarımızı ivedi bir şekilde almaya başladık. Ki bu Sayın Bakan Yardımcımızdan belirttiği gibi eleştirilmiş olsa bile. İller Bankası'nın hem merkez hem de bölge teşkilatındaki teknik personelimiz ivedi bir şekilde deprem bölgesindeki illerimize ve bölgelere dağıldılar. Öncelik tabii ki vatandaşlarımızın temiz içme suyuna kavuşması. Sonuçta kurtarma faaliyetleri bir yandan sürerken buna paralel bir şekilde de bir şekilde temiz içme suyunun sağlanması ve atık suyun uzaklaştırılması gibi temel ihtiyaçlar için önceliklendirilmiş bir ekibimiz sahadaydı ki salgın hastalıkların önüne geçebilelim. Bununla birlikte yine sahadaki teknik ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına çok ivedi bir şekilde başladılar. Yalnız altyapıyla ilgili hasar tespiti malumunuz olduğu üzere çok da kolay olmuyor. Sonuçta görmediğimiz yerin altında olan hususlardan bahsediyoruz. Ve bunun tespiti, takibi, kontrolü ve nihayetinde de burada nerelerin yatırım ihtiyacı ortaya çıkacağı ile ilgili ciddi bir çalışma yapılması gerekiyordu. Teknik ekiplerimiz buradan sağlamış oldukları verileri merkezdeki arkadaşlarımıza ulaştırdılar. Onlar da planlama faaliyetlerine başladılar. Sonuçta bunun bir projesinin oluşturulması gerekiyor öncelikle ve o projeye göre bir bütün olarak o şehri ele almamız gerekiyor. İşte yeni yaşam alanları neresi olacak ona göre boru çapları, tipleri değişecek. Bu gibi çalışmaların yapılması gerekiyordu. Tabii bir de bunun diğer tarafı var, finansman tarafı. Şöyle bir problemimiz vardı. Sonuçta altyapı yatırımlarının işletilmesi ve yatırımlarının yapılmasının sorumlu kanunlarımız gereği belediyelerimizde. Ve ne yazık ki belediyelerimiz bu çapta bir yatırımı finanse edebilecek güçte değildi özellikle o dönemde. Bununla birlikte kurumsal kapasite olarak da depremzede arkadaşlarımızdan da tabii ki de belediyedeki arkadaşlarımızdan bazı aksiyonları almalarını isteyemezdik. Onların yerine bazı sorumlulukları İller Bankası olarak biz aldık. Finansman görüşmeleri içinde dediğiniz gibi uzun vadeli bir finansmana ihtiyacımız vardı. Ve Hazine Maliye Bakanlığı, Strateji Bütçe Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin borçlanarak belediyelerimize bu yatırımların hibe yapılması kararlaştırıldı. Ve bu dediğim depremin hemen ilk haftası konuştuğumuz hususlardandı. Ve güçlü bir irade kondu aslında. Uluslararası kuruluşlarla bu masaya oturduğumuzda onların bakış açılarını da aldık. Biz yeni bir şehir kurarken, yeni bir altyapı kurarken dedik ki biz 6 Şubat'tan öncesine yani 5 Şubat'a döndürelim şehirlerimizi. Ama daha iyisini inşa ederek, build back better diye bir terim var İngilizce'de. Uluslararası kuruluşlarımızla da konuşurken onların da yönlendirmesiyle. Açıkçası bu terimin üzerinde çok yoğunlaştık. Ve şehirlerimizi daha iyi yapalım dedik. Daha akıllı altyapı yapalım. Daha yenilikçi teknolojiler kullanalım. Ve malum en büyük korkumuz iklim değişikliği. Ve bununla mücadele konusunda da şehirlerimizi bizim daha güçlü ve dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Bu sebeple de biz bütün konsantrasyonumuzu açıkçası buna vererek şehirlerimizin altyapılarının İHA süreçlerine başlamış olduk. Tabii altyapı birazcık daha konut işlerinden geride gitmektedir. Belki şahit olmuşsunuzdur. Şehir içerisinde şu anda yollarda birazcık sıkıntımız var. Ama Kahramanmaraş Şehir Merkezi'nin neredeyse tüm altyapısı yenileniyor ve çok daha iyi ve geleceğe hazırladığımız bir şehir olarak yani, da örnek olacak.
1: Eski haline getirmek değil, eskiden çok daha iyi bir hale getirmek. Evet. Bununla beraber gelecekte karşımıza çıkacak olası sorunlar, iklim değişikliği
2: evet,
1: gibi.
2: Kesinlikle bunu amaçlıyor.
1: Sorunlara da şehri hazırlamak, yoğun yağışlara hazırlamak, altyapıyı ona göre tekrar dizayn evet. etmek, hepsi başlı başına.
2: Kesinlikle iklim değişikliğinin en büyük etkisi kuraklık ve sel felaketi evet. olarak karşımıza çıkıyor son günlerde. Ve bizim altyapıları güçlü hale getirmemiz demek, dirençli hale getirmemiz demek, bu afetlere karşı da kendimizi hazırlamamız anlamına geliyor.
1: Kesinlikle. Mustafa Bey,

0: Bu süreçte TOKİ'nin nasıl bir sınav verdiğini, yani TOKİ'nin daha önce yaptığı binaların, evlerin, konutları nasıl bir sınav verdiğini gördük. İşte o binalara baktığımızda o dönemde gelip kendi gözümüzle de görüp test etme şansımız oldu. Sadece Sivas'ında küçük çatlakların olduğu, belki bunların da hiç olmadığı sapasağlam duran binalar. Yıkılan ve ağır hasar gören belki de tek bir konut bile yoktu. TOKİ'nin yaptığı ki iki büyük 7,4 ve 7,7'lik iki ve hemen şehrin altında olmuş bir depremden ve yeryüzüne çok yakın bir depremden bahsediyoruz. Şimdi de binalar yapılıyor. Elbette vatandaşlar bunu biliyor ve görüyor öncesine dair ama baktığımızda 30, 40, 50, 60, 70 süresini ben bilemiyorum. Bu konuda profesyonel değilim. Yine giren bu evlerin, konutların içerisine giren vatandaşlar 50 sene sonra da 60 sene sonra da rahat ve gönül rahatlığı bir şekilde o evlerde oturabilecekler.
1: Evet, tabii şimdi bütün yapıların ülkemizdeki standartlara göre yapıldığı takdirde bahsettiğiniz büyük şiddetli depremlerde can kaybına yol açmayacak. Yani can güvenliğini sağlayacak ve önemli yapılarda da hemen kullanım imkanını sağlayacak şekilde yapılması şart. Ülkemizin en önemli yasalarından biri. Basit bir tabirle Hammurabi kanunlarından beri yapım standardına uyulmamasının en ağır şekilde cezalandırıldığı bir toplumuz. Ama velakin bu son depremlerde bizim için yani gurur kaynağı demeyelim ama sevindiricidir. Hiçbir vatandaşımızın, kardeşimizin bizim yaptığımız yapılarda herhangi bir hasara uğramadan, sıkıntıya uğramadan, burnu bile kanamadan bu derece şiddetli iki büyük depremi atlatmış olması ki bu 11 ilde bizim toplamda 168 bin tane konutumuz vardı. Bu tabii sevindiricidir ama gurur vericidir demedim. Dememem nedeni şu, dün yapıların aynı şekilde yapılması gerekiyor. Tabii 50-60 yıl sonra diyorsunuz. Tabii standartlar olarak bakıldığında binaların ekonomik ömrü olarak 50 yıl hesap edilir. 50 yıl içerisinde karşılaşabileceği depremlerin şiddetinin büyüklüğüne göre tasarım ilkeleri ortaya koyulur. Ancak tabii bu can güvenliği sağlamayacak anlamına gelmez. Beton zaman geçtikçe mukavim yapısını koruyan hatta daha fazla mukavim hale gelen bir malzemedir. Doğru yapılmış yöntemlerle daha uzun ömürleri olduğu ortadadır. Biz bunu şöyle tarifliyoruz. Tabii şimdi güvenlik komple tamamıyla ele alınması gereken bir ilkedir. Basit bir tabirle bir binayı yıkmak için yani böyle kötü bir bina elde edebilmek için bir tane hata yapmanız yeterli değildir. Çünkü yapılar tasarlanırken birçok güvenlik katsayılarıyla, ilkelerle bunların tasarım kriterleri belirlenmiştir. Dolayısıyla bir şeyi hatalı yaparak bir binanın yıkılabilecek bir duruma gelmesine yol açamazsınız. Hatalar silsilesi yaparsanız bu duruma yol açarsınız. Tabii bu silsileyi de işte tersinden giderken yani güvenli bir yaparken de tamamıyla bütünleşik, komple bir şekilde ele almak gerekiyor. Bu manada tabii biz konutlarımızın, yeni yapacağımız yerlerin birinci güvenlik sistemini yapılacağı yerin seçiminden başlatıyoruz.
0: Evet.
1: Yani zemin. Yerin seçimi sadece zemin değil, tüm felaketlere, tüm oluşabilecek risklere karşı evet. Güvenli, hatta oturumumuzun da başlığını oluşturan dirençli şehirler kavramının bütün her şeye karşı dirençli olmasını, bütün felaketlere karşı dirençli olmasını sağlayacak şekilde yer seçiminden başlıyoruz. Tabii bunun ana ilkeleri var. Ülkemiz için en önemli meselelerden birisi depremsellik. Arkadaşlarımız göstereceklerdir. Maraş ilimiz depreme yol açabilecek diri fay hatlarıyla çevrili ve bunlardan önemli bir kısmının, uzunca bir kısmının kırıldığı ve 6 Şubat depremlerine yol açtığı alanı ekranda görüyorsunuz. Şimdi Maraş şehrimize çok yakın alandan, üstünden, altından her yerinden fay hatları geçiyor. Ülkemizin üstü kadar altı da hareketli bir coğrafyamız var. Yani dolayısıyla depremden kaçalım gibi bir unsura hareket edemiyoruz. Ama
0: beraber yaşamayı
1: ama beraber yaşarken, tasarlarken nasıl yapacağız? Fay hatlarımızın yerleri tespitli, mikro ölçeklemeler, mikro bölgelemeler yapılıyor. Bu ölçekte çalışmalar yapılıyor ama aynı zamanda sel, çığ, kaya düşmesi, yine yangın bile artık önemli bir felaket riski olarak özellikle iklim değişikliğiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde aynı anda şiddetli yangınlar ve daha öncesinde her zaman şunu söylerdik, yangınların tehdit ettiği alanlar değil, biz ormanları tehdit ederdik. Şimdi ormanlardaki yangınlar yerleşim yerlerini tehdit eder hale geliyorsa burada da önemli önlemler alınması gerektiği aşikardır yer seçimleri yapılırken. Bu manada bir yer seçimini doğru yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili tüm etütleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ve projelendirmeyi seçtiğiniz yerdeki, tabii ki bütün şartlar her zaman istediğiniz yerlere uygun olmayacaktır. Bahsettik. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Yani deprem olmayan bir yer seçelim. Yani bu mümkün değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Ona uygun projelendirmeyi yapacağız. Bunu yapıyoruz. Projelendirmeyi doğru yapıyoruz. Ama en önemli nokta bunu doğru yöntemlerle icra etmenizde ve bu yöntemleri yaparken de beklentileri karşılayacak şekilde yapmanız lazım. Biz şunu söylüyor her zaman bakanımız, saatte 23 konut. Tamam, saatte 23 konut yapacağınız yönteme ihtiyacınız var. Ama bu yöntemi yaparken bir yandan çok güvenli yapmanız lazım. Bir yandan da bu bizim için tabii daha önemli bir nokta. Hata yapılabilirlik kısımlarını, yani hata yapma imkanını sizin daraltmanız lazım. Dolayısıyla yöntemimizi biz daha çok tünel kalıp binaları özellikle konut binalarında kullanıyoruz. Böylelikle daha yoğun deprem perdelerinin yer aldığı bir yapı sistemi kullanıyoruz. Ama bunun yanısında bunu çok iyi kontrol etmeniz lazım. Bakın Azerbaycan Mahallesi'ni az önce de bahsettim. Azerbaycan Mahallesi'nde yerinde 10-12 katlı binalar vardı. Bunlar yıkıldı. Biz yerine zemin ardı 3-4-5 katlı binalar yaptık. Bunları yaparken burada tüm zemin etütlerini yaptık. Tekrar imar planlamalarının, fay hatlarının, yumuşak zeminlerin, bunların tamamının yerlerinin belirlenmesi yapıldı. Ve nihayetinde biz buraya inşa yaparken bakın 200 kilometre 80'lik fore kazıklar çaktık. Burada biz için söylemiyorum, yıkıntıları kaldırdık, hiçbirinin altında kazık yoktu yani. Daha yüksek binalarda biz daha alçak binalar yaptık, daha az katlı.
0: Ona rağmen
1: yaptık.
0: Böyle bir yöntem.
1: 200 kilometre kazık yaptık. Yani şimdi uygun yöntemle yapılmayacak bir yer yok. Ama uygun yöntemi doğru projelendirmeniz lazım ve bunu sıkı sıkıya kontrol edip orada yerinde yapmanız evet. gerekiyor. Dolayısıyla biz yapılarımızı bu anlayıştan yaptığımız için tabii Rabbim bizleri daha büyük felaketlerden, daha büyük sıkıntılardan bütün ülkemizi korusun. Ama bunları doğru şekilde yapıldığında da bu hasarlarla karşılaşılmadığını, bu sıkıntılarla karşılaşılmadığını hep beraber ülke olarak müşahede ettik. Ve ben bir noktada hani belki yeri gelmişken söylemekte fayda var. Yeni bir yapım metodu veya bunun kriterleri noktasında çalışmalar yürütülürken ilgili kuruluşlarda bizim yaptığımız binaları, yapım yöntemlerimizi ve nasıl yaptığımızı inceleyip ona göre bir standart oluşturulduğu noktaya geldiğimiz için de ben başta Sayın Bakan Yardımcımız, benden önceki tüm TOKİ başkanlarımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma bu hassasiyeti bunca sene gösterilmiş olduğu için ben tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü biz röper alınacak bir noktadayız yaptığımız yapılar açısından. Dolayısıyla sorunuzun cevabında biz ülkemizdeki en kaliteli binaları, en güvenli binaları yapmaya, sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan sonra inşallah 50 yıl sonrasında da en güzel binaların sahibi olan kuruluş olarak devam etmeye evet. çalışacağız.
0: Şimdi kentsel dönüşüm, iklim değişikliği, tüm bunlardan bahsederken tabii 11 ilimiz içerisinde yapılan, tamamlanan çok ciddi bir süreçten bahsediyoruz.

0: da kentsel dönüşümle ilgili, binasını dönüştürmekle ilgili direndiğini de görüyoruz. Her ne kadar bu konuda çok anlatılsa ve işte yarısı bizden projesinden bahsediyoruz, kolaylık süreçlerinden bahsediyoruz, çok ciddi yardımlar da var, bu konuda hibeler de var. Ama yine de bir direniş görüyoruz. Şimdi siz bütüncül yaklaşıyoruz meseleye. İklim değişikliği diyoruz, kentsel dönüşüm diyoruz. Neler söylersiniz buradan?
1: Şimdi kentsel dönüşümdeki birçok kademeyi değerlendirdiğimizde aslında kentsel dönüşüm eşittir, hayata geçmesi için ne dersek tek kelimeyle uzlaşmadır. Yani kelime karşılığı birçok mesleki disiplinin bir araya gelip büyük bir süreç. Herhangi bir mahallede herhangi bir konut ticaret dönüşümü bile olsa temeli uzlaşmadır. Değindiğiniz noktada bizim asli görevimizdir. Aslında ikna etme süreçleri bu. Vatandaşlarımıza binalarının afette zarar göreceğini, bizim onların can ve mal güvenliğini sağlamak için gayret ettiğimizi, yaptığımız projenin değer anlamında eskisinden daha fazla onlara katkı sağlayacağını, bunları hem yüz yüze tek tek hem haricen yaptığımız toplantılarla tüm Türkiye'de en çok da şu an Marmara'da bilim insanlarımızın söylediği, belirttiği olası depreme karşı Marmara'da bulunan genel müdürlüğümüzde ve Ankara'da bulunan genel müdürlüğümüzde, Türkiye'deki diğer illerde yaptığımız projede vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Tabii burada karşı çıkma eski yıllardaki saha provokasyonları diyebileceğimiz, çok fazla bizim hoşnut olmadığımız rant kelimesi ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın TOKİ ve emlak konut eliyle inşaatlarını yapıp teslim ettiği hiçbir projede, hiçbirinde, tüm Türkiye'deki 81 projede kar amacı yoktur. Sadece can güvenliği,
0: Evet.
1: huzurlu bir yaşam alanı vardır. Bunu da hangi proje olursa olsun bugün sahada her ilde en az bir projemiz var bizim. 81 ilde en az bir proje. Tabii ki fay hatları, zemin durumu, yaşanmışlık ve öncelik durumuna göre İstanbul'da her ilçede birden fazla proje var. Bu AFAD Başkanlığımızın İRAP raporlarına göre örnek veriyorum Tunceli'de 3 projemiz var. Beklenen olası bir Ege depremiyle ilgili İzmir'de yerinde yapılan 7 projemiz var gibi. Şimdi bu
0: Ama şöyle
1: süreçlerde
0: bir detay var değil mi? Lütfen unutmayın. Bütün ülkeyi devletin dönüştürmesi mümkün değil. Beklenemez böyle bir şey.
1: değil tabii ki
0: Mümkün değil.
1: çok önemli bir yere altını çizdiniz. Biz de bu noktada görevimiz hangi alanları önceliklendirmeliyiz? Devletin hem ekonomik gücünü hem de personel gücünü oralara kullanmamız gerektiği için çalışmalar yapıyoruz ve bu önceliklendirmeyi sağlıyoruz. Tabii dönüşümde en elzem burası kesin dönüşmesi kanaatiyle başladığımız yerde de o söylediğiniz karşı çıkmalar önümüze geliyor. Bunun temel nedenlerinde şu olabiliyor. Ben hiçbir borçlanma istemiyorum. Yani eski evimi vereceğim. Hatta mümkünse biraz daha büyük. Daha kaba tabirle söyleyeyim. Birkaç sene önceye kadar inşaat maliyetleri bu kadar yükselmeyene kadar ya benim oğlana da bir dükkan isterim. Mümkünse kız gelin olacak ona ikinci bir küçük daire alabilir miyiz? Şimdi bunların bizde karşılığı yok. Neden? Sayın Bakan Yardımcımız dedi. Sürdürülebilir kavramı bizim ülkemiz içinde kentsel dönüşüm bütün projeleri içinde en önemli kavramlardan bir tanesi. Yani biz bir projeyi çok büyük bir sübvanse sağlayarak çok uygun koşullarda dönüştürebiliriz. Oradaki vatandaşlarımızın %100 uzlaşma da sağlayabiliriz. Ama bu sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla fizibilitesiyle vatandaşı doğru projeye ikna etmek için gayret ederiz. İkinci en çok karşılaştığımız şey eğer ki hak
0: Ya bir de
1: sahiplerimiz
0: şöyle bir şey var değil mi? Hani biz işte gitsek İstanbul'u tamamen ücretsiz dönüştürsek,
1: evet.
0: vatandaşımıza versek
1: Evet.
0: İzmir'de nasıl dönüştüreceğiz?
1: İzmir'in de hakkı kalır,
0: Evet.
1: Erzurum'un da hakkı
0: Diğer
1: kalır.
0: fay hattının
1: Doğrudur.
0: geçtiği
1: Doğrudur.
0: bölgelerdeki, illerdeki
1: Evet.
0: binaları nasıl dönüştüreceğiz?
1: Bu konuda hakkaniyeti sağlamak
0: Evet.
1: zorundayız.
0: Bu önemli bir nokta.
1: İkinci en büyük karşılaştığımız hak sahibimizin yaşı ileri ise taşınmak istemez. Bizim taşınma yardımımız hatta bazen bir fiil taşınmasına da biz yardımcı da olmamıza rağmen ben komşumdan ayrılmak istemiyorum. Detay anlatılıyor. Hatta 6 Şubat depremlerinde biz 50 binden fazla canımızı kaybedince biraz sertleştik de yani. Hani dedik ki bakın binanız yıkılacak. Bazıları çok kötü durumda çünkü. Artık hani resen de girmek durumunda kaldıklarımız da oluyor. Yaş durumu ve taşınmama durum olabilir. Üçüncüsü

0: de kaba tabirle ben şey diyorum, ailenin kaba dayısı diyorum. Eğer bir miras mülkü varsa bu çok fazla karşımıza çıkar. Ailenin en büyük evladı orayı kullanıyor. Kirayı alıyor, dükkanı işletiyor vesaire. Ve mülk dönüştüğü zaman artık diğer mirasçılar mülk yenilendiği için diyorlar ki biz de hakkımızı istiyoruz. O grup karşı çıkıyor. Diyor ki biz dönüşüm istemiyoruz. Ve böyle çok sesli karşı çıktığı için de o nümayiş diğer uzlaşan belki %70, %80'in de hakkına engel oluyor. Bu üçü en çok sahada karşılaştığımız durum diyebiliriz.
1: Bir kentsel dönüşüm yapıldığında, bir ev yenilendiğinde, hani burada tabii çok bahsettiğimiz şey bir kar amacından falan bahsetmiyoruz ama vatandaşın da şunu bilmesi gerekiyor. Eviniz yenilendiğinde evinizin değeri de çok artıyor.
0: Tabii ki,
1: Yani bunu da
0: kesinlikle.
1: bilmesi lazım. Özellikle İstanbul'da ve
0: Kesinlikle.
1: diğer bölgede bulunan vatandaşlarımızın evet bir masraf yapıyorsunuz ama sonrasında bunun karşılığında çok ciddi bir şekilde alıyorsunuz. Şevket Bey, şimdi biz az önce dedik hani vatandaş da bu işi eline atacak. Devletimiz zaten şu ana kadar 1 milyon 700 bin konutu dönüştürdü, konutlar yaptı, dahasını da yapmaya devam ediyor. Tabii bu noktada belediyeler de önemli bir sorumluluk üstleniyor. Tabii ama her belediye işte küçük ölçekli, orta ölçekli belediyeler de var. Bunların işte bu fonlara erişmesi, bu süreç nasıl oluyor? İlbank bu açıkları nasıl kapatıyor mesela? Belediyelerle nasıl bir bu süreçte işbirliği içerisinde oluyorsunuz? Çünkü onların da bunları yapması çok önemli elzem bu süreci bir an önce el birliğiyle halletmemiz açısından.
2: Şimdi Türkiye'nin çevre uzunluğu kıyıyla bile beraber yaklaşık 12 bin kilometre. Biz deprem bölgesinde bu 11 ilimizde yaklaşık 13.500 kilometre içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hattı, boru hattı döşedik. Ve 2,5 milyar avro, yaklaşık 130 milyar TL'lik bir yatırıma tekabül ediyor. Bununla birlikte arıtma tesisleri de yapıldı tabii. Şimdi burada ciddi bir yoğunluk oluştu. Evet, son 3 senede bizim de yoğunluğumuz burada oldu ama tabii ki dediğiniz gibi Türkiye'de yaklaşık 1400 tane belediye var. O sınırlar içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın da temiz suya ulaşma gibi temel ihtiyaçları söz konusu. Şimdi bu ihtiyaçlarında destek olabilmek adına açıkçası biz belediyelerimizle çok yakın bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Özellikle bölge müdürlüklerimiz vasıtasıyla biz hemen hemen her belediyemizin kapasitesini, ihtiyaçlarını ve neleri yapıp yapamayacaklarını aşağı yukarı bilebiliyoruz. Bu çerçevede de belediyelerden bize gelen talepleri biz sadece bir kredi talebi olarak görmüyoruz. O talebi alıyoruz. Teknik ekiplerimizle beraber belediyemiz o projeyi yapabilir mi? Doğru yatırım mıdır? Daha yenilikçi bir yaklaşımla mı yapılmalıdır? Hangi finansal kaynaklar kullanılmalıdır? Ve belediyemiz bu projeyi işletebilecek midir? Bir de projeksiyonları tabii ki ne kadarlık bir kitleye, nüfus kitlesine ve ne kadar süreli hizmet etmesini planladığı gibi detaylara bakarak açıkçası projeyi geliştiriyoruz. Ve belediyelerimizdeki açıklardan birisi, tabii dediğiniz gibi küçük ve orta ölçekli çok sayıda belediyemiz var. Hatta kadrosunda üniversite mezunu olmayan veya teknik personel bulunmayan belediyelerimiz dahi var. Bu belediyeleri bu şekilde bir kılavuzluk hizmeti veriyoruz. Yani onlardan gelen basit bir talebi, bizce basit, onlarca aslında çok gelişmiş bir talebi, biz olması gereken standartlara, uluslararası standartlara
1: Yani
2: taşıyoruz.
1: siz bir projeyle geldiniz. Tamam biz finansmanı sağladık. Ne yaparsanız yapın. Tamam biz
2: Demiyoruz.
1: kenara geçtik diye bir şey yok.
2: Demiyoruz. Burada şunu da ilave etmek istiyorum. İşte az önce hem TOKİ başkanımız hem kentsel dönüşüm başkanımız çok güzel ifade etti. Hem Diller Bankası olarak şunu söyleyebiliriz ki biz uygulayıcı kuruluşlarız. Biz uygulama ülkesiyiz. Bir şeyi en iyi şekilde nasıl uygulanacaksa öyle uygulamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanımız, aynı zamanda da COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum Bakanımız, önümüzdeki COP31 zirvesinin bir uygulama COP olacağını belirtti. Şimdi biz açıkçası bu tecrübeyi artık uluslararası alanda da
1: Çok önemli.
2: pazarlamamız
1: Evet.
2: gerektiğini, anlatmamız gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi medyanın dirençli şehirler başlığına ilgi göstermiş olması gerçekten çok değerli. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir sözü var. Hatta geçen beraber dinledik başkanım da. İklime ve afete karşı başarılı olacaksak bunu şehirlerle başaracağız. ya da şehirlerle başaramayacağız. Yani bizim dirençli şehirleri oluşturmamız gerekiyor. Bizim hedefimizin dirençli şehirler olması gerekiyor. Ve işim gereği uluslararası kuruluşlarla ve yabancılarla çok yakın temas içerisinde. Özellikle bu deprem finansmanını ortaya koyarken karşılaştığımız çok ilginç bir deneyimle oldu. Bize 7 yıllık, 10 yıllık uygulama deneyimlerini getirdiler. Çünkü onların gerçekleri o. Çünkü onların diğer ülkelerde karşılaştıkları ve finansman sağladıkları yeniden imar projelerinde bu süreçlerde imarlarını bitirebilmişler. En basitinden 2011...
1: Yani bahsettiğimiz 7 yıl,
2: evet,
1: 10 yılda...
2: Evet, uygulama bir... yani biz şu anda deprem
1: 3. yıldayız. Proje 10 yılda bitiyor.
2: Evet, projeyi 10 yılda bitirelim diyorlar. Mesela 2011 yılında Japonya'da yaşanan o büyük deprem ve arkasından tsunami'nin ardından gelen yeniden imar faaliyetlerini 1-2 sene oldu bitireli Japonlar. Yani 15 yıla yaydılar, ancak yapabildiler açıkçası. Şimdi bu deneyim o yüzden çok kıymetli. Yani bizim dirençli şehirleri... Açıkçası buradaki uygulama, yani yerelde karşılaştığımız deneyimler ve bu çıktılarla beraber uluslararası kamuoyuyla da paylaşmamız gerekiyor. Şimdi COP31'in uygulama COP'u olarak işaret edilmesi bu açıdan çok önemli. Biz de İlla Bankası olarak bir platform kurmayı planlıyoruz bu çerçevede. Sürdürülebilir Kentsel Dirençlik Finansman Platformu adı altında. Ve bu İngilizcesi Sustainable Urban Resilient Financing Facility ve SURF diyoruz ki daha akılcı kalabilsin diye. Burada uluslararası finans kuruluşlarımızı, şehirlerimizi ve bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek proje uygulamasını, buradaki proje deneyimi uygulamasını onlarla beraber globalde diğer ülkelerle de paylaşmak için bir gayemiz var. İnşallah COP31'de de bunun önünü açmış olacağız.
1: Çok çok önemli. Çok değerli bilgiler aldık. Hem öncesi hem sürecin buraya nasıl geldiği. Bundan sonra Türkiye'nin diğer 81 ilinde de nelerin nasıl yapılacağı, hangi planla hayata geçirileceği, hepsini çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza bir kez daha. Sizleri bir süre daha sahnede ağırlayalım. Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i hediye takdimi için sahneye davet ediyorum. Buyurun Murat Bey.
3: Sık sağ olun.
4: Teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Çok güzel programdı. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Efendim, hediye takdiminde Akşam Gazetesi'nin 1918 yılı Eylül ayında basılmış olan ilk nüshasını görüyorsunuz.
1: Teşekkür ediyoruz. Kartı da alalım.
3: Kartı da alalım. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Bir fotoğraf alalım hemen ardından. Bu bölüm
0: tamam. Geçelim, sizi ortaya alalım. Buyurun, beraber olun.

aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
2: Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 13'ü gösteriyor. 24'te hafta sonu gün ortası gelişmelerle başlıyor. Evet, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların tespit edildiği tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin yarın Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte gözler yarın meclisteki yeni aşamaya çevrildi. Düzenleme, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak teklif. PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İyi Partili vekiller sık sık müdahale ederek tartışmalara engel oldu. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin pazartesi günü yani yarın Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. 5. madde çerçevesinde NATO gibi örgütleneceğini ifade etti. Hedefinde İran'ın bulunmadığını açıkladı.
1: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı imzaladı. Adı Mekke İttifakı. Ama tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi örgütlenecek. Ortaklardan birine saldırı hepsine yapılmış gibi karşılık bulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntıları anlattı.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
2: Peki ittifakın hedefinde kim var? Yani düşman kim? İran değil, orası kesin. Peki ya İsrail? Bakan Fidan İsrail sorulunca biraz daha yuvarlak cevap verdi.
1: İran bu örgütün şeyi değildir.
3: Hedefinde yani. Değildir.
1: Yok.
3: İsrail, İran, bütün bölgeyi
1: bize saldırmayan,
3: çatışma unsuru bakın, olarak bize saldırmayan, ülke öne çıkıyor.
1: Bize saldırmayan, yani biz bunu ikili de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Peki Mekke İttifakı genişleyecek mi? Müslüman NATO olacak mı? Hakan Fidan bu soruyu da oldukça net yanıtladı.
1: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Fidan iç politikaya ilişkin sorulara da yanıt verdi. Örneği terörsüz Türkiye çerçeve yasası. Fidan metne dökülürken belirlenen çerçeveden memnun olduğunu ifade etti. Yazım dilini övdü, şartı hatırlattı.
1: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Evet sevgili izleyenler, artık terörsüz Türkiye için kritik eşik aşıldı efendim ki terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların tespit edildikten sonra değerlendirilecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Şimdi biraz bu süreci konuşacağız. Kanun teklifi 12 maddeden oluşur. Peki hangi başlıklar dikkat çekiyor? Bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenecek? Sağ Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Bekir İlhan kıymetli konuğumuz. Bekir İlhan merhaba, hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi hararetli bir 18 saat süren

0: Görüşmelerin ardından komisyondan geçti. Yarın artık genel kurulda olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşanan tartışmaları, bu ilk aşamayı, neler söylersiniz?
1: Yani beklendiği gibi yani Adalet Komisyonu'ndan geçti ve genel kurul gündemine doğru artık yani çerçeve yasa geçmiş olacak ve genel kurulda da işte yani herhangi bir fark olmazsa birkaç gün içerisinde de yasalaşacağı aşikar. Şimdi bu noktada tabii ki hani hukuki süreç veya işte bu yasanın getirmiş olduğu hani meselelerle ilgili birçok tartışma yapılabilir ama aslında süreç yani teröristlik Türkiye süreci dediğimiz sürecin gerçek manasıyla yani hazırlık süreçlerini, hazırlık aşamalarını aslında ben atlattığımızı düşünüyorum. Tam manasıyla artık bu yasanın geçmesinden sonra başlayacağını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bakın çerçeve yasaya maddelerini bakın teker teker okuduğumuzda çok net bir ortaya çerçeve koyuyor. Ne diyor? PKK, KCK ve bağlı oluşumlar. Bakın PKK, KCK terör örgütüne bağlı bütün oluşumları da kastederek bu oluşumların silahlarını bırakmasını, imkan ve kabiliyetlerini terk etmesini ve bunun da, bakın bu da yeterli değil, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından teyitlenmesini öngörüyor yasa. Bakın yani aslında PKK işte geçtiğimiz yıl ben kendimi feshettim sonrasında da işte ben silahlarımı bırakıyorum açıklaması yapmıştı. Yani bu tabii ki hani PKK'nın kendisini bağlayan bir husustu ama diğer taraftan da gerçekten feshedip feshetmediği yine aynı şekilde gerçekten silahlarının bırakılıp bırakmadığına da devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir noktada bir teyit mekanizması getiriyor. Önce diyor ben teyitleyeceğim diyor. Sonrasında diyor bu teyitleme olduktan sonra bir MGK kararı çıkacak. MGK kararı da resmi gazetede yayınlandıktan sonra aslında biz bu yasanın uygulanmaya başladığını göreceğiz. Yani bu yasa geçti ve uygulandı diye bir şey yok. Yani bunun özellikle altını istiyoruz. Bu yasa geçtikten sonra bundan sonraki süreçte top terör örgütünün sahasında olacak ve bu dakikadan itibaren de sahadaki istihbarat birimlerimiz, güvenlik birimlerimiz bu meselenin teyitini yapmaya çalışacaklar. Yani PKK'nın elindeki yani silahlar olsun ve örgütün kendisini gerçekten feshedip feshetmediğine ilişkin o detaylı araştırma sürecini yapacaklar. Yani ondan sonra da bu hani sahadaki istihbarat ve güvenlik birimlerimizin Milli Güvenlik Kurulu'na sunacağı işte rapor ve bilgilendirmenin sonunda MGK bir değerlendirme yapacak ve MGK, PKK terör örgütünün, KCK terör örgütünün ve bağlı bütün oluşumların silah bıraktığını teyitleyecek bir karar alacak ve resmi gazetede yayınlanacak.
0: Bakın, şimdi bu silah bırakma belki konusu sevgili Bekir İlhan burada oldukça kritik. Bu noktada nasıl bir yol izlenecek peki?
1: Şöyle söylenebilir. Biz bunu daha önce de hani yine de kamuoyunda tartışmasını yapıyorduk. Yani nasıl silahlar bırakılacak vesaire. Şimdi örgütün elinde birçok silah var. Yani evet. Uzun namlulu silahlardan tutun da çeşitli patlayıcı maddelere kadar, çeşitli patlayıcı maddelerden tutun da işte çeşitli uyarki uçak savarlara kadar çeşitli silahlar var. Hı hı. Şimdi bu silahların ne olursa olsun kesinlikle bir daha geri dönmemek üzere bırakılması gerekiyor. Yani bu noktada da yani sahada istihbarat ve güvenlik birimlerimizin aslında belki de hani kuracağı noktalara bu silahların teslimi gerekiyor. Öncesinde de bir envanterin çıkarılmış olması gerekiyor. Yani PKK terör örgütü benim elimde şu şu şu silahlar var. İşte bu silahların işte yeri gelince seri numarası şudur vesaire gibi bir envanterin çıkarılmış olması gerekiyor. Bu envanterin devlet birimleriyle paylaşılmış olması gerekiyor. Sonrasında gelen silahların, bütün silahların o envanterdeki silahlarla uygun olup olmadığının teyitlenmesi gerekiyor. Sonrasında da bu teyitleme mekanizması sona erdikten sonra da bu silahlar tabii ki işte çoğunluğu zaten Kuzey Irak'ta olduğu için Kuzey Irak'ta ya Kuzey Irak topraklarında ya da bizim topraklarımıza getirilerek buralarda imha edilmeli bu silahların hepsi. Yani bu silahların dediğimiz gibi PKK'nın bildiği bir yere gömülmesi veya PKK'nın bilgisi dahilinde herhangi bir depoda saklanması vesaire söz konusu olmayacak. Silahların tesliminin o başta belirtilen envanter listesine uygunluğunun kontrol edilip edilmemesi, sonrasında da o silahların ya Kuzey Irak içerisinde imha edilmesi ya yani bunu çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. İşte ya demonte edebilirsiniz ya da bunların hepsini de yakabilirsiniz ve imha etmeniz gerekiyor bu silahların. Yani bu silahların kesinlikle örgütün bildiği depolarda ve mağaralarda işte bir daha belki şartlar değişirse geri alınmak üzere depolanmayacağı aşikar. Yani bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Yine orada çeşitli patlayıcılar var. O patlayıcıların taşınması vesaire konusunda da şimdi dağlık bir bölge. Orada da muhtemelen işte özel bazı konteynerlarla o patlayıcılar taşınır diye düşünüyorum. Ve yine güvenli bölgelerde o patlayıcılar da

0: imha edilir diye ben düşünüyorum. Burası önemli. Teknik ve lojistik bir süreç aslına bakarsanız burası, yani teknik ve lojistik süreç. Bundan sonra da işte sahadaki birimlerimizle bu silahların, evet biz elde ettik. Bu silahları terör örgütünden aldık ve imha ettik dedikten sonra da MGK'ya bilgilendirilmede bulunur ve MGK da bundan sonra kararını verir. İşte tam
1: Şimdi
0: olarak da bunu
1: şöyle de
0: anlatmaya
1: aslında
0: çalışıyorum.
1: bir soru beliriyor zihnimizde. Terör örgütlerinin şu an faal olan mesela kaç PKK'lı var? Bunlardan bireysel silahlar dışında da örgütün kullandığı küçük orta ölçekteki mühimmatlar, teçhizatlar vardır mutlaka. Aslında siz de
0: Evet.
1: bahsettiniz. Bunların bir veri tabanı var mı öncelikle ve tüm silahların teslim edildiğinin sağlanması noktası da aslında önemli. Bu nasıl yapılacak? Muhakkak ki istihbarat birimleri bu noktada çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyordur ama sizin fikriniz nedir? Bu sağlama tam olarak ne kadar bir süreye yayılır?
0: O birazcık gerçekten de az önce ifade ettiğim gibi bununla ilgili bir zaman belirtmek tabii
1: Evet.
0: ki zor. Tamamen lojistik bir süreç. Lojistik bir, yani sahada işleyecek bir süreç. Tabii ki en kısa süre içerisinde olmasa bizim hepimizin dileği. Siz şimdi yani sordunuz ya bir veri tabanı vesaire var mı? Tabii ki yani güvenlik birimlerimizin elinde yani istihbarat anlamında çeşitli silahların ve hangi silahların nerede olduğu, depoların nerede olabileceğine ilişkin tabii ki bazı hani bilgiler mevcuttur diye düşünüyorum. Ama günün sonunda tabii ki bu silahların tamamının envanter listesi dediğimiz tamamının aslında doğrudan doğruya örgütün yani PKK terör örgütünün aslında elinde olması gerekiyor ve bu envanterin iletilmesi gerekiyor. Yani bu noktası o önemli aslına bakarsanız. Gerçekten PKK samimiyse ve gerçekten silah bırakacağını ve kendisini gerçekten feshettiğini, zaten asıl hani düğüm burada başlıyor şu anım. Yani az önce de söyledik ya, yani bu yasa geçtikten sonra aslında doğrudan doğruya bir süreç başlamıyor. Yasa geçtikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekliyor. Yani bekliyor derken PKK terör örgütünün bütün silahlarını bırakması, teslim etmesi ve envanterin de iletilmesi ki teyit mekanizmalarının hızlıca yapılması için. Yani benim elimde şu kadar uzun namlulu silah var, bu kadar teçhizat var, bu kadar patlayıcı var, o patlayıcıların lokasyon bilgisi şurada vesaire. Bunların hepsinin verilmesi gerekiyor. Bu silahların bilgisinin verilmesi gerekiyor ve dolayısıyla da o silahlar teslim edildiği zaman da işte hani devlet birimlerine geçen o envantere karşılık gelip gelmeyeceği görülecektir diye düşünüyorum. Sonrasında da dediğimiz gibi MGK'nın kararının da yasa çıkar çıkmaz MGK karar çıkmayacak. Bakın işte siz şimdi bahsettiniz ya, bu süre ne kadar olacak? Belki 6 ay, belki 1 yıl. Bakın afaki konuşuyorum. Belki de 1,5 yıl sonra devlet diyecek ki PKK terör örgütü kendisini feshetmiştir, ben bunu onaylıyorum. Yani şu dakikadan itibaren yasa yarın geçti diye bu süreç başlamıyor. Yani yasa aslına bakarsanız çok önemli bir şart koşuyor. Devletin bunu teyitlemesi, devletin bunu aslında bakarsanız PKK terör örgütünün, KCK'nın bütün oluşumlarıyla beraber silahlarını teslim ettiğini teyitlemesi. İşte bu süreç diyelim ki 6 ayda mı bitti? 6 ayın sonunda biz bir gece resmi gazete kararıyla aslına bakarsanız bunu öğrenmiş olacağız. Ve o karar yayınlandığı dakikadan itibaren bir şu anın 6 aylık bir süreç başlayacak. 6 aylık süreç içerisinde terör örgütü mensupları aslına bakarsanız gelip ilgili noktalarda, ilgili güvenlik noktalarında kendilerini teslim edecekler ve onlar hakkında yasada öngörülen hukuki süreçler başlayacak. Tabii ki burada her zaman altını çiziyoruz. Bu noktada terör örgütü üyeleri ve aynı şekilde orada yasada belirtilen ifadeyle kasten adam öldürme suçu, yani aslına bakarsanız yani bizim hani vatandaşlarımızı şehit eden teröristler dışındaki hani terör örgütü mensupları bu yasanın koymuş olduğu hukuki hani süreçler bunlara uygulanabilecek. Ama dediğimiz gibi örgüt liderleri ve vatandaşımızı şehit eden devlete, millete kurşun çıkan insanlar, terör örgütü mensupları bunun dışında kalacak. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Dediğimiz gibi yani MGK kararı bir bakarsanız belki 1 yıl sonra çıkacak. Belki 6 ay sonra çıkacak. Yani PKK terör örgütünün silahları ne zaman bırakıp teslim edeceğine bağlı olacak ve ondan sonra bu yasada öngörülen 6 aylık bir süreç başlayacakmış şu an.
1: Şimdi biraz evvel açılışta dedik ki 18 saatlik bir toplantı ardından komisyondan geçti. Tabii şimdi çok fazla mesele tartışma konusu. Tarafların çeşitli açıklamaları var. Özellikle bu komisyon süreci hayli sancılı geçti. 18 saat sürdü. Şimdi sadece bir infaz düzenlemesi olarak mı bakmak gerekiyor? Siyaset üstü bir mesele olarak bakmak gerektiği ifade ediliyor ama yoksa Türkiye'nin terörle mücadelede aslında yeni bir paradigma olarak mı okumak lazım? Bu anlamda baktığımızda bölgesel meseleleri de düşünecek olursak çok daha hakikaten de siyaset üstü bir konuma mı yerleşiyor sizce? Ne dersiniz?
0: Tabii ki yani şu an baktığımız zaman teknik olarak bir infaz düzenlemesi ama siyaseten anlamı çok daha başka. Yani terörsüz Türkiye süreci diyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yani terör frangasından, terör belasından kurtulması akabininde yani yaşanabilecekleri aslına bakarsanız hepimiz şimdiden düşünüyoruz. Yani 50 yıllık bir terör belasıyla uğraşıyoruz. Bize çok büyük bir maliyet getirmiş bir terör belasıyla dış politikada yeri gelince elimizi kolumuzu bağlamış veya bazı devletlerin bize yönelik içeride ve dışarıda operasyon çekmesine aslına bakarsanız neden olmuş bir terör belası. Yine aynı şekilde insanlarımızı şehit etmiş, polisimizi, askerimizi şehit etmiş, gazilerimizin olduğu büyük bir aslına bakarsanız fedakarlıkların da yapılmış olduğu Türk milleti tarafından bir süreçteyiz biz. Ama gelinen noktada her zaman ifade ediyoruz. Bu 50 yıllık terör belası bizim bu topraklardaki 1000 yıllık kardeşliğimize hiçbir noktada halel getirmemiştir. Biz de bu dakikadan sonra terörsüz Türkiye ile beraber de terör frangasından kurtulduktan sonra da Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Bu anlamda tabii ki günlük parti siyasetinin üstünde bir mesele olarak buna bakılmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani ben açık konuşayım. Terörsüz Türkiye sürecinin adı hani terörsüz Türkiye olur veya başka olur. Aslına bakarsanız terör bize tabii ki canımızı acıttı ama bize gerçek manasıyla hani dokunamadı, bizi gerçekten bölemedi. Yani hem millet olarak hem topraksallık anlamında bizi bölemedi. Önümüzdeki süreçlere yani 1000 yıllık kardeşliğimize baktığımız zaman 50 yıllık bir terör belası, terör musibeti aslına bakarsanız o geride bıraktığımız o topraklardaki 1000 yıllık varlığımız içerisinde hiçbir şey yani onun özellikle altını istiyorum. Önümüzdeki sürede de yani Türkiye yüzyılına doğru giderken de baktığımız zaman artık bundan sonra teröre harcamamız gereken, terörün çünkü yarattığı bazı acil meseleler oluyor ve sizlerin o acil meselelere yönelik doğal olarak bir para harcamanız gerekiyordu. O paraların, o kaynakların artık bizler daha çok işte terörle mücadele dışı aslında alanlara, hani daha fazla sağlığa yatırım, daha fazla eğitime yatırım, daha fazla kültür sanata, daha fazla sosyal güvenliğe yatırım gibi aslına bakarsanız göreceğiz, bir süreç göreceğiz ve hepsinden önemlisi savunma sanayine daha fazla yatırım. Bakın savunma sanayi tabii ki şimdi hep şöyle bir hani denklem kurulur. Hani tabii ki terörle mücadelenin yarattığı bazı sorunlara savunma sanayimiz çok güzel cevaplar vermiştir. Savunma sanayimiz uygun çözümler üretmiştir. Ama aslına bakarsanız Türkiye'nin daha uzun vadeli savunma sanayi projelerinin önüne de terör geçmiştir. Yani aslında biz belki de yani terörle mücadele adı altında savunma sanayimizde evet birçok gelişme kaydettik ama aslına bakarsanız daha serbest bir şekilde, daha uzun vadeli bir şekilde savunma sanayinde neler yapabileceğimizi de savunma sanayi yatırımlarında biz bu sefer aslında görmüş olacağız. Yani şimdi hani terörün getirmiş olduğu bazı acil hani çözülmesi gereken meseleler olduğu için bizler ister istemez bütün kaynaklarımızı o acil alanlara yatırıyoruz. Ama şimdi savunma sanayinde de elimiz kolumuz daha rahat olacak, daha uzun vadeli projelere daha aslına bakarsanız gelişmiş teknik projelere de yatırımlar yapabileceğiz. Yani savunma sanayine, eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe, kültür, sanat gibi alanlara daha fazla yatırımda bulunabileceğiz. Ve yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hem insan potansiyeli açısından, beşeri sermaye açısından, hem fiziksel kalkınması açısından, yani fiziksel işte sanayi, tarımsal yani kalkınması açısından da yine önümüzdeki süreçte dediğiniz gibi Türkiye'deki o bölgesel kalkınmaya da büyük bir katkı verilecektir. Yani bütün bunları düşündüğümüzde yani sadece Türkiye'nin dış politika alanında elde edeceği bağımsızlık ve dış politikada elde edeceği o stratejik otonominin de ötesinde zaten birlik ve beraberliğimiz ve kendi iç gelişimimiz, kendi iç kalkınmamız, beşeri sermayeden tutun da fiziksel ve sanayi altyapımıza kadar aslında kaynakları aktarabileceğimiz yeni alanların ortaya çıkmasına kadar biz bu terör belasından hani kurtulduktan sonra dediğimiz gibi bunları hep beraber inşa ediyor olabilecek. Evet. Ben bu anlamda dediğimiz gibi yani teknik olarak bir evet infaz düzenlemesi ama terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyon açısından baktığı zaman da bizleri yeni dünyaya hazırlayan, bakın yeni dünyaya hazırlanıyoruz. Bizleri yeni dünyaya hazırlayan bir sürecin içerisindeyiz diye düşünüyorum. İnşallah bunu devlet ve millet olarak hep beraber el ele herhangi bir provokasyona hani kapılmadan nihayete erdireceğiz diye düşünüyorum ben de.
1: Şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. O da şöyle söylüyor. Türkiye hem demokraside hem de kalkınmada yeni bir faza geçmiş olacak. Çok daha yüksek standartlara doğru yürüyecek. Yani bu terörsüz Türkiye sürecinde gelinen bu aşamanın ne kadar kıymetli olduğunu ifade ediyor aslında bir kez daha. Ki bu önümüzdeki 6 ay olarak belirtilen o süreçte kendisinin önemli çalışmaları olacak. Siz bu aradaki geçiş dönemini nasıl öngörüyorsunuz? 6 ay deniliyor ama şimdi böylesi adımlar atılıyor. Bölgesel olarak da önemli adımlar atılıyor. Yani o aradaki geçişi 6 ay olarak mı görürsünüz? Daha uzun mu, daha kısa mı? Az önce aslında silahlanma konusunda, o silahların sağlaması konusunda fikrinizi söylediniz ama şöyle maddeleri göz önünde bulundurduğumuzda, genel bir baktığımızda nasıl düşünüyorsunuz?
0: Yani ara süreçten hani kastettiniz, hani yasalaşması durumunda, yarın yasalaşması durumunda zaten hani bir süreç başlayacak.
1: Evet.
0: Ama bu şu süreç de dediğiniz gibi, yani bundan sonra hani az önce ifade ettim ya, yani terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin o teyit süreci başlayacak. Yani MGK kararı alınmayacak henüz. Yani MGK kararının alınması, az önce de söylediğimiz gibi, yani 6 ay mı olur, 1 yıl mı olur, 1,5 yıl mı olur? Bunlar tabii ki yani bizlerin şu anda bilgisi dahilinde değil. Yani PKK terör örgütünün elindeki bütün silahları bırakması, teslim etmesi ve bunun devlet tarafından teyitlenmesi 6 ay içerisinde olursa, biz 6 ay sonra bir MGK kararı göreceğiz. MGK kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra bir 6 ay daha başlayacak ve o 6 ay içerisinde aslında bu yasa uygulanacak. Bu yasaya hep diyoruz ya, müstakil bir yasa, geçici bir yasa denmesinin sebebi de bu.
1: Evet.
0: MGK kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ben PKK terör örgütünün bütün diğer oluşumlarıyla beraber silahlarını bıraktığını, kendisini feshettiğini teyitliyorum. Hani tabii ki bunu ben hani sözlü olarak ifade ediyorum. Onun resmi dili daha farklı olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu onayladıktan sonra aslında biz resmi olarak 6 ayı başlatmış olacağız ve 6 ay içerisinde de örgütün o işte yasanın uygulanabileceği, yani militanları gelecekler ve silahlarını bırakacaklar. Şimdi dediğimiz gibi işte bu ara süreç gerçekten de kritik. Yani bu sürecin tabii ki gönlünüz der ki en erken sürede bitmesi. Yani çünkü provokasyona her zaman açık bir süreç. PKK içerisinde de bu sürece karşı olabilecek bazı fraksiyonlar vardır. Yine PKK'nın Suriye kolu, İran kolu, yine örgüt üyelerinin İran'da bazı faaliyetleri olur mu olmaz mı? İran'da da malum bir savaş devam ediyor. Aslına bakarsanız bölgesel olarak son derece hani bizden bağımsız şekilde, Türkiye'den bağımsız şekilde çok fazla kırılganlıkların içerisinde yer alıyoruz. Yine aynı şekilde İsrail gibi aktörlerin bu sürece karşı gelebileceğini ve yine PKK'nın kulağına bir şeyler fısıldayabileceğini hepimiz aslında akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde daha önceki süreçlerde olduğu gibi yine İran gibi aktörlerin de bu sürecin aleyhine belki hani adımlar atabileceğini görebiliriz. Ama tabii bunların hepsi dediğim gibi ihtimal dahilinde olan senaryolar. Çünkü biz bunları daha önce yaşadık maalesef. Dış aktörlerin PKK'yı maşa olarak kullanmaya devam etme niyetleri zaten aşikar. Ama diğer taraftan da dediğimiz gibi şimdi bugün İran zaten kendi derdine yanmış vaziyette. İsrail aynı zamanda kendi hani derdinde. Yani aslına bakarsanız bu aktörlerin de tabii ki hani bu sürece aktif olarak şu anda müdahil olmaları çok zor görünse bile, ama dediğimiz gibi işte bölgesel konjonktürler hani hızlıca da değişebiliyor. Bu aktörlerin de PKK'nın aslına bakarsanız hani PKK'yı manipüle hani edebileceği, işte PKK'nın daha önce olduğu gibi onların maşası olmayı kabul edebileceği gibi senaryolara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. O yüzden erken bitmesi tabii ki herkesin hayrına. Erkenden çok daha kısa bir süre içerisinde o silahların teslim edilmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan da az önce de ifade ettiğim gibi o silah bırakma süreci, silahların taşınması, silahların işte dağdan indirilmesi, depolardan indirilmesi, sonrasında teslim edilmesi, teslim edildikten sonra o silahların işte gerek Kuzey Irak'ta olsun veya Türkiye'de olsun, yani o konu çok bilgim dahilinde değil, yani güvenli yerlere götürülüp devlet tarafından imha edilme süreçleri olsun, bunların hepsinin aslına bakarsanız zor süreçler olduğunu, lojistik olarak zor süreçler olduğunu ama tabii ki imkansız süreçler olmadığını söylüyoruz. Yani 6 ayı dediğimiz gibi 6 ay içerisinde bütün bu süreçler hani biterse ne ala, 6 ay, 3 ay artık her neyse, yani dediğim gibi erkenden bitmesi az önce bahsettiğim faktörlerden ötürü hani hepimizin hayrına. Ama erken de bitmezse de dediğimiz gibi yani günün sonunda bu işler böyledir. Yani hep şunu ifade etmek lazım. Bakın belki bu yasa hiçbir zaman da uygulanmayacak yani. Çünkü hani yasanın tek bir hani önemli şartı var. Devlet PKK terör örgütünün silah bıraktığını teyit edecek. Yani PKK'nın silah bıraktığı teyit edilmezse bu yasa belki de hiçbir zaman uygulanmayacak. Biz o resmi gazete kararını görmezsek bu yasa hiçbir zaman uygulanmayacak. Bunun da özellikle altını çizmekte fayda var diye ben düşünüyorum.
1: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Maddelere baktığımızda çok önemli maddeler var. PKK, KCK ifadesi geçiyor. Mesela sadece bunun geçiyor olması bir yerde

0: Suriye'deki bu dönüşümle mi alakalı peki?
1: Aslına bakarsanız yani çerçeve, yani yasanın dili çok net, çok sade. Yani bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Orada zaten diyor PKK ve KCK terör örgütünün bütün oluşumları diyor. Bakın bütün oluşumları hatırlarsanız PKK hani terör örgütü geçen yıl Mayıs ayında kendisini feshettiğini ilan ettikten sonra tartışmalar başlamıştı. İşte PKK feshetti de KCK feshetmedi mi? İşte KCK işte aslında bir örgüt değil diyen, hani KCK'nın işte PKK'nın sözde anayasası olduğunu iddia eden. Yine aynı şekilde PKK'nın kendisini feshettikten sonra işte belki de sadece isim değiştirdiği, tabela değiştirebileceği yorumları da gelmişti. Ama bu yasa bakın bunun önüne çok net bir şekilde geçiyor. PKK, KCK terör örgütü ve bağlı bulunan bütün oluşumlar, bakın KCK sistemi dediğimiz, KCK terör sistemi dediğimiz, bakın bütün bunun içerisinde PKK'sından tutun da PKK'ya bağlı ve PKK'nın yanında ne kadar oluşum varsa KCK sisteminin içerisinde bütün bunlara yönelik bir, aslına bakarsanız çerçeve çiziyor bu çerçeve yasa ve bu anlamda da sadece PKK, KCK terör örgütleri, mesela diğer terör örgütlerine FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine şu anda hani tabii ki hani bunun uygulanması söz konusu değil. Yani bu çerçeve yasa dediğimiz gibi müstakil PKK, KCK yani terör örgütüne yönelik ve geçici bir yasa ve bu anlamda da son derece net ifadeler var, son derece açık, yoruma açık bırakılmayan, yani zaten maddeleri vatandaşlarımız da teker teker okuduğu zaman ortada dediğimiz gibi hukuken aslına bakarsanız sağa sola çekilemeyecek herhangi bir gri bölge ben göremedim mesela hukuk metninde. Tabii ki olması gereken zaten bu. Dediğimiz gibi çok net, çok sade bir metinle karşı karşıyayız, kafa karıştırmayan ve başı tonu belli. İşte bakın madde birden itibaren işte PKK, KCK terör örgütü ve işte bunlara bağlı işte bakın ne diyor oluşumlar, yani ne kadar işte hani YPG, SDG,
0: Evet.
1: yani farklı farklı oluşumlar var biliyorsunuz, yani hatta işte klişe espriyle alfabede harf kalmadı deniyor ya, gerçekten de böyle farklı farklı hani bütün hani KCK sistemi içerisindeki terör gruplarına yönelik bir, aslına bakarsanız yasayla karşı karşıyayız ve dediğimiz gibi diğer terör örgütlerine uygulanmayacak bir yasa bu. Bu anlamda da yani sınırları son derece net çizilmiş bir yasayla karşı karşıyayız dediğimiz gibi. Yani bundan sonra top PKK, KCK'nın sahasında kendilerini dediğimiz gibi hani feshettiklerini ilan etmeleri yetmiyor. Silahlarını da bırakacaklar. Bu da devlet tarafından teyit edilecek. Ondan sonra yasa tabii ki 6 ay içerisinde, yani resmi gazete geldikten sonra 6 ay içerisinde de kendilerine bu hani yasanın maddeleri uygulanacak ve işte çeşitli bahsedilen o infaz ertelemeleri yapılmış olacak. Yani soruşturma ertelemeleri yapılmış olacak.
0: Şimdi bir de eleştirilerden devam edecek olursak, şimdi muhalefete bakıyoruz mesela, en büyük eleştiri af niteliği taşıdığı yönünde. Burayı, yani bunun böyle olmadığı zaten yasa teklifini hazırlayan kişiler tarafından da çok net bir şekilde ifade ediliyor, ama şimdi baktığımızda hukuki olarak neler getirebilir? Yani şartlı bir infaz ve kovuşturma ertelemelerini de düşünecek olursak, o noktada sizin görüşünüz nedir?
1: Yani muhalefetten şu anda yapılan hani açıklamalara baktığımız zaman, yani şimdi CHP, yani Özgür Özel'in başında bulunduğu o dönemki CHP aslına bakarsanız biraz ikircikli bir tavır içerisindeydi. Şimdi yeni partide de biz benzer aslına bakarsanız tartışmaları görüyoruz. Yine ikircikli bir tutum, ama tabii ki yani sürece şu ana kadar ben hani sert muhalefeti İyi Parti'nin yapmış olduğunu görüyoruz. İyi Parti'nin özellikle işte Adalet Komisyonu'ndaki tartışmalarda ötelerine çıktığını görüyoruz. Ama ben o noktada da yani açık konuşmak gerekirse zaten hani meclis aritmetiğine baktığımız zaman sayısal anlamda zaten bu yasanın bir şekilde Adalet Komisyonu'ndan ve Meclis Genel Kurulu'ndan mevcut şartlarda geçeceği aşikarken, aslına bakarsanız bütün bu sürecin içerisinde olmayıp, yani bakın muhalefet ederek dahi bu sürecin içerisinde olabilirdiniz. Yani bakın bir komisyon süreci vardı değil mi? Milli Birlik ve Kardeşlik hani namına bir komisyon, mecliste bir komisyon kurulmuştu, geçici bir komisyon kurulmuştu. O komisyon bir rapor hazırlıyordu. Hatırlayın, o rapora işte bütün siyasi partiler katkılarını vermişti ve bütün siyasi partilerden, mecliste grubu olan bütün siyasi partilerden aslında o komisyonun bir hani üye verilmesi anlamında çağrılarda bulunmuştu. İyi Parti buna katılmamıştı. Yani şunu yapabilirdiniz çok rahat bir şekilde. Evet, o komisyona katılmanız, o komisyona işte hani üye vermeniz durumunda en sert muhalefeti orada da yapabilirdiniz ki sert muhalefet yapmak sizin en demokratik hakkınız.

0: Ben bir orada bakın şehit aileleri dinlendi, gazilerimiz dinlendi, sosyal anlamda birçok grup dinlendi, STK'lar dinlendi, akademisyenler dinlendi, devlet görevlileri yani MİT başkanından tutun da yine ilgili kurumlara kadar sunumlar yapıldı. Bunların hepsinde bütün bu süreçlerde hiç siz olmadınız, yer almadınız ve yer almamayı tercih ettiniz. Ve geldiğimiz noktada bütün bu kamusal tartışmalar yapılırken, bütün bu toplum önünde tartışmalar yapılırken, o meclisteki komisyondaki tartışmalar yapılırken yoktunuz. Ama son dakika zaten bunun meclis aritmetiğinde geçeceği belliyken, hem Adalet Komisyonu'nda hem Genel Kurul'da geçeceği belliyken, son dakikada aslında bakarsanız kendi seçmeninizi yanıltmaya yönelik hareket yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bakın ben bir şeyler yapıyorum, ben buna muhalefetim diyerek aslında işin bir noktada gösteri tarafına ilgileniyorsunuz. Yani sizler gerçekten de bakın yani o komisyona üye vermiş olsaydınız, o komisyon içerisinde en sert muhalefeti yapmış olsaydınız belki de gelen yasayı sizler de şekillendirme
1: Evet.
0: açısından bir girdiniz olabilecekti. Yani bu da önemliydi. Yani
1: Evet.
0: eğer bir itirazınız, bir aslında kayganız, bir endişeniz varsa ki dediğimiz gibi sonuçta mecliste grubu bulunan Türkiye Cumhuriyeti hani devletinin aslında Türk milletinin yani iradesinin tecelligahı olan mecliste siz bir hani partisiniz, seçilmişsiniz. Evet, oraya demokratik olarak tepkilerinizi hani koyma yetkiniz tabii ki var. Ama bunu dediğimiz gibi en başından itibaren yapmış olsaydınız kendi seçmeninize de en azından daha samimi bir hikaye sunabilirdiniz. Ama şimdi geldiğimiz noktada dediğim gibi 18 saatlik bir Adalet Komisyonu
1: Evet.
0: süreci hani geçildi. Orada istediğiniz kadar yani sürece itiraz ettiğinizi göstermeye çalışın, istediğiniz kadar kaygılarınızı vermeye çalışın. Yani son dakikaya kadar dediğiniz gibi bekleyip herhangi bir siyaset üretmedikten sonra bu saatten itibaren de ortaya koyacağınız herhangi bir işte tırnak içinde seçmeninize bakın ben buna karşı geliyorum, bakın ben buna direniyorum. Aslına bakarsanız siyaseten çok fazla karşılığı olmayan ve az önce de söylediğim gibi söz konusu partinin kendi seçmenini de yanıltmaya hani çalıştığını gösteren bir aslına bakarsanız resim ortaya
1: Evet.
0: çıkartıyor diye düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi baktığımızda Bekir İlhan, terörsüz Türkiye sürecini terörsüz bölge vizyonundan ayrı düşünmek mümkün değil. Böylesi kunt bir problemi çözüme kavuşturmak komşu ülkelere nasıl bir mesaj verecek öncelikle ki bölgeye nasıl bir iklim hakim olacak? Hani bir tabir vardır ya zaman zaman kullanılır Orta Doğu bataklığı diye. Türkiye Orta Doğu'ya yeni bir istikamet çiziyor diyebilir miyiz bu adımla? Tüm sorunlarımızı çözebilirsiniz. Kalkınma ve refah sizin de hakkınız. Dış güçlerin kirli oyununa boyun eğmek zorunda değilsiniz. Mesajını almış mıdır bölge ülkeleri?
0: Şimdi şunu söyleyebilirim. Yani sizler Orta Doğu'da olup biteni izlerseniz, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere işte hani kör ve dilsiz kalırsanız, o Orta Doğu'daki bütün gelişmeler sizden bağımsız bir şekilde ilerler. Ve günün sonunda da sizin ilgilenmediğiniz bu Orta Doğu, evet adını eğer bir bataklık diyorsanız da bataklık olarak size de bulaşır. Siz
1: Evet.
0: Orta Doğu'nun bataklık olmaması için çalışmanız gerekiyor. Orta Doğu'nun bir bataklığa dönüşmemesi için çalışmanız gerekiyor. Bunun için de Türkiye gibi bir aktörün her daim Orta Doğu siyasetinde şu veya bu şekilde ağırlığını koruması gerekiyor. Bakın burada şu anlamda söylemiyorum. Orta Doğu'da yaşanan her krize, her savaşa, çatışmaya girelim anlamında söylemiyorum ki zaten öyle bir tavrımız da yok. Ama dediğimiz gibi Türkiye olmazsa Orta Doğu gerçekten de bataklık olur. Ama Türkiye olursa Orta Doğu o bataklık niteliğinden aslında kurtulmaya başlar ve ne olmaya başlar? Birazcık daha istikrarlı ve aslına bakarsanız da barış havzası haline gelebilir. Şimdi önümüzdeki süreçte zaten işte bu haftanın da önemli konularından bir tanesi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında da bir hani güvenlik anlaşması imzalandı. Bakın Türkiye var oldukça, Türkiye ağırlığını arttırdıkça Orta Doğu'da önümüzdeki süreçte bir aslına bakarsanız istikrar namına da çeşitli mekanizmalar da geliştiriliyor. Şimdi bizim terörsüz Türkiye dediğimiz gibi hani terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge ayağı var ve terörsüz bölge ayağında da çok net yani komşularımıza çok net bir mesaj. Şimdi komşularımızın biz hepsiyle aslında iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ama malumunuz bize hani yakın, bize hani
1: Evet.
0: dostane ilişkiler yapan komşularımız var ve bize biraz daha işte biraz daha rekabet endeksli bakabilecek, biraz daha işte bizim ulusal çıkarlarımızın aleyhine de hareket edebileceğini gördüğümüz işte Yunanistan gibidir, yerler İran gibidir komşularımız da var. Ama diğer taraftan bizim tabii ki çoğunluk olarak komşularımız, sınır komşularımız bizimle dost ve işbirliği yapmaya müsait komşular. Şimdi aslında bunların da, bu komşularımızın da, ki bunların başında Suriye ve Irak gelir, bunların bizle uzun süredir ilişkilerinin sorunlu olması sadece bir hani 5 yıl, 10 yıl meselesi değil, yani 30, 40 yılın, 50 yılın meselesinden bahsediyoruz. İlişkilerin sorunlu olmasının yegane sebeplerinden bir tanesi de PKK terör varlığının o bölgelerde olması. PKK, hatırlayın, en başta Suriye'de kendisini alan buldu. Hafız Esed döneminde, yani Beşer Esed'in babası döneminde kendine alan buldu. Bizim Suriye'li ilişkilerimiz zehirledi. Sonrasında Irak da kendisine alan buldu. Ondan sonra da bakın bizim Irak'la olan ilişkilerimizi zehirledi. Şimdi geldiğimiz noktada hem Irak'taki varlık, hem hem Suriye'deki varlık ve uzun vadede de İran'daki terör varlığının sona erdirilmesinden sonra, dediğiniz gibi aslında bizim bu ülkelerle çok ciddi bir kriz başlığımız kalmıyor. Yani evet, bizim Irak'la, İran'la veya diğer komşularımızla çeşitli sorunlarımız, hani Çin ilişkiler sorunlarımız, evet, su sorunlarımız vesaire devam edecek, sınır sorunlarımız belki devam edecek, ama çok majör bir problem, çok önemli bir problem aslında denklem dışına itilmiş olacak. Yani bizim PKK'yla hani o mücadelemizde, o mücadele sırasında, dediğimiz gibi son 50 yılda bütün yani komşularımızla ilişkiler, mesela Yunanistan bile PKK'yı hatırlayıp kullanıyordu, yani işte terör örgütü, hani elebaşının Abdullah Öcalan'ın kaçma noktası aslında hani Yunanistan'ın rolünü vesaire biliyoruz. Yine aynı şekilde işte İsrail gibi aktörlerin de biz örgütü kullandığını vesaire biliyorduk. Yani dediğim gibi aslında örgütü maşa olarak kullanan birçok aktörün elinden büyük bir, aslına bakarsanız hani onlar adına hani büyük bir maşa ellerinden alınmış olacak. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi bölgesel anlamda da biz ikili ilişkilerimiz düzelttikçe bölgesel ilişkilerimiz düzenlenecek. Bölgesel ilişkilerimiz düzenlendikçe de işte örneğini Pakistan, Suudi Arabistan, Pakistan, Suudi Arabistan yani Türkiye arasındaki o ittifakta da gördüğümüz üzere bir istikrar mekanizmaları kurulmaya devam edecek ve az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye olduğu sürece Orta Doğu bataklık olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, Bekir İlhan, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.

0: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. İstanbul Arnavutköy'den bir kaza haberi geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yolcu otobüsü kazaya karıştı. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı.
1: Belediye otobüsü.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu söyleniyor. Ekipler kazaya müdahale ediyor. Şu an ekranlarınıza da o anlara ait görüntüler geliyor. Kazanın vahimiyeti şu an ekranlara yansıyor. Bir yolcu otobüsü kazaya karıştı. Otobüsün nedenli hasar aldığı da bu şekilde görüntülere yansıdı.
2: Yol komple kapalı.
0: Tabii olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi. Bunun üzerine hemen ihbarlar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olaya müdahale ediyor.
1: Belediye otobüsü var, yolcu otobüsü.
0: Konya'da 450 bin lira nakit para ve 50 gram altın çalan 5 şüpheli polisin yaklaşık 200 kilometrelik takibiyle yakalandı. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için aynı marka ve renkteki araçların plakalarını kopyaladıkları ortaya çıktı. Konya'da araç camını kırarak 450 bin lira ve 50 gram altın çalan şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Asayiş ekipleri olayın ardından kapsamlı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takipte şüphelilerin izlerini kaybettirmek için aynı marka ve renkteki araçların plakalarını kopyaladıkları belirlendi. Şüphelilerin kaçış sırasında öncü artçı araç yöntemi kullandıkları, olayın ardındansa kopya plakaları çıkararak gerçek plakalarını taktıkları tespit edildi. Ekipler şüphelileri yaklaşık 200 kilometre boyunca takip etti. Operasyonla şüpheliler yakalanırken olayda kullanılan araçta kopya plakaları ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle olaya karışan diğer şüphelilerin farklı illere kaçtıkları belirlendi. Koordineli çalışmalar sonucunda diğer şüpheliler de farklı illerde yakalandı. Toplam 5 şüpheli nitelikli yağma suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Orta Doğu'da ateşi dinmeyen savaş sağlıktan gıdaya pek çok alana ekonomiksel anlamda etkilemeye devam ediyor. Öte yandan etkilenen bir diğer husussa elbette ki inşaat sektörü. Peki savaş süreci

0: İsrail, İran, ABD, Rusya ve Ukrayna. Bölgesel savaşın etkisini en çok hissettirdiği bölgelerden bazıları. Öte yandan savaşın etkisini göstermesi birçok parametrede de dalgalanmalara ve olumsuzluklara yol açabiliyor. Şüphesiz ki savaşın ardında bıraktığı enkaz ve yıkım da buna bir örnek. Türk inşaat firmaları da savaşın ardından bıraktığı yıkımı yakından inceliyor. Oluşabilecek zayiat hesaplanıyor, buna göre hazırlıklar tamamlanıyor. Peki bu global dünyada oluşan bu savaş durumu inşaat sektörünü nasıl etkiledi?
1: Biz de Türkiye olarak buna hazırlık yaptık. Bütün iş makineleri olabildiği kadar biz üretip de oraya göndermek istiyoruz. Savaşların sonrası da ne olması gerekiyor? Yeniden onarım yapmak lazım. Yeniden inşa etmek lazım. Biz bu konuda ülke olarak biz çok iyi bir konumdayız. Hem makinesel olarak hem müteahhit firmalarımız hem de çalışan arkadaşlarımız gerçekten de hem çalışkan hem de çalışmayı seven insanlarız.
0: Savaşın akıbeti ve dengeleri günden güne değişiklik gösterirken sürecin nereye doğru evrileceği ise merak konusu.
2: İstanbul Fatih'te tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde namaz kılan İshak Yılmaz'ın otomobil almak için yıllardır biriktirdiği 70 bin lirayla 53 gram altının bulunduğu çantası çalındı. Yaklaşık 450 bin liralık birikimini kaybeden Yılmaz, 10 yıllık emeğim gitti dedi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Bir miktar benim altın vardı, biraz da nakit param vardı. Bunları bozdurup bir araba almayı düşünüyordum, peşinat vermeyi düşünüyordum bununla.
4: Dişinden tırnağından arttırdı, birikim yaptı. Yatırımıyla araba alacaktı, namaz kılarken çantasını çaldılar.
3: Sonra işte öğlen vakti girdi. Namazımı kılıp ondan sonra bu işlemleri yapmak istedim. Namaz kılarken de cemaatin arkasında saf tuttuk. Çantamı yan tarafa koydum. Namaz bittikten sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantamızın çalındığını fark ettik.
4: Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. Kadıköy'de özel bir şirkette çalışan 38 yaşındaki İshak Yılmaz, otomobil satın almak için yıllardır biriktirdiği 70 bin lira nakit parayla 53 gram altını bozdurmak üzere kapalı çarşıya gitmek için yola çıktı. Öğle ezanının okunması üzerine namaz kılmak için camiye giren Yılmaz, para ve altınlarının bulunduğu çantayı yanına bırakarak saf tuttu.
3: Gazi Atik Ali Paşa Camisi'nde. Net miktar 53 gram altın, 70 bin lira da para vardı.
5: Ne kadar süredir biriktirdin bu parayı?
3: Çok uzun süredir. Yaklaşık 10 sene diyebilirim.
5: 10 sene.
3: Bekliyorum şu anda işte polislerinden haber bekliyorum.
4: Yılmaz namaz kılarken arkasından yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli içerisinde yılların birikiminin bulunduğu çantayı alarak camiden uzaklaştı. Namazını tamamladıktan sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler caminin güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
3: Benim yetkililerden tek isteğim bu şahsın yakalanmasını ve başkalarının benim gibi mağdur olmasını istemiyorum. Çünkü benim canım çok yandı. Benim yaklaşık 10 senelik bir emeğim çalındı. Başkalarının emeği çalınmasın. Bu tip insanların ceza almasını istiyorum.
2: Sürüler halinde Mart ayında Afrika'dan çıkıp Hatay'dan Anadolu'ya, İstanbul ve Trakya üzerinden Avrupa ve Balkanlara ulaşan leyleklerin sonbahar göçü başladı efendim. O göç yolculuğu İstanbul Beylikdüzü'nde görüntülendi. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte leylekler için de göç yolculuğu başladı. Sürüler halinde hareket eden leylekler İstanbul Beylikdüzü'nde mola verirken görüntülendi. Sıcak iklime doğru göç eden leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayılar 1 milyonu bulabiliyor. Leylekler bu zorlu yolculukta geceleri dinlenerek geçirirken bu dinlenme anları da Barış Mahallesi sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahvaltıların vazgeçilmezi yulaf, sağlıklı olduğu düşünülüyor ama uzmanlar uyarıyor efendim. Yulaf sınırsız tüketilmemeli, zira fazlası karbonhidrat alımını artırabiliyor. Peki yulaf tüketirken porsiyon ve besin dengesi neden önemli? Cevabı haberimizde.

0: kahvaltıların hızlı, pratik ve sağlıklı lezzeti. Ancak uzmanlara göre yulaf tüketirken yapılan en büyük hata sağlıklı olduğu düşüncesiyle miktarını kontrol etmemek.
1: Kahvaltıda yulaf kullanımı çok yaygın olan bir konu. O konu hakkında bilgi vereceğim. Kahvaltılarda yulaf tercihi çok sık yapılmakta. 2 yemek kaşığı, 2 dolu yemek kaşığı yulaf yaklaşık olarak bir dilim tam buğday ekmeğine eşdeğer protein lif içermekte. Fakat piyasadaki tam buğday ekmeklerin içeriğinden emin olamazken yulafın içeriğinden emin olmuş oluyoruz.
0: Tam tahıllı yapısı ve yüksek lif içeriğiyle öne çıkan yulaf, içerdiği beta glukan sayesinde kontrolün düşürülmesine katkı sağlayabiliyor. Bu yüzden uzmanlar porsiyonların dengeli tutulması gerektiğini vurguluyor.
1: Tam tahıllı bir tercih yüksek lif içermekte. İçindeki beta glukan kolesterol düşürücü etki yapmakta, bağışıklığı güçlendirici etki yapmakta. Fakat burada tüketimler konusunda sınırsız değil aslında yulafın tüketiminde. Kaşıklarca yulaf tükettiğimizde her 2 yemek kaşığının bir dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu bilerek tüketmemiz gerekiyor.
0: Yulaf kasesinde denge şart, yoğurt ve meyveyle hazırlanan yulaf kaseleri besleyici bir seçenek. Ancak kaseye eklenen meyveyle birlikte karbonhidrat miktarı da yükseliyor.
1: Üzerine meyve ve yoğurt eklediğimizde yoğurttan protein arttırmış oluyoruz. Fakat meyveden yine karbonhidrat eklemiş oluyoruz. Bu açıdan aslında yulaf kaseleri biraz karbonhidrat zengin öğünler oluyor. Burada yapacağımız şey yine faydalı yağlar eklemek olabilir. Badem gibi, yer fıstığı ezmesi, şekersiz yer fıstığı ezmesi, chia tohumu ve keten tohumu gibi şeylerle lif oranını ve besleyiciliğini arttırabiliriz.
0: Bu nedenle badem, şekersiz yer fıstığı ezmesi, chia veya keten tohumu gibi sağlıklı yağ kaynaklarıyla öğünün dengelenmesi öneriliyor. Ancak herkes için aynı değil. Yulaf tüketiminde diyabet hastalarının ve çocukların daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yulaf tek başına tüketildiğinde kan şekerini yükseltiyor. Simit veya poğaça yerine tercih edildiğinde daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Ancak protein açısından zengin ve dengeli bir kahvaltının yerini her zaman tutamayabilir. Uzmanların mesajı net. Sağlıklı beslenmenin anahtarı tek bir besinde değil, dengeli ve çeşitli beslenmede.
2: Antalya'nın en önemli içme suyu kaynaklarından Kırkgöz'de Dalgıçlar Mavi Akdeniz Projesi kapsamında su altı temizliği için dalış yaptı. Ancak suyun altında çıkan plastik atık ve çöpler hayrete düşürdü. Uzmanlarsa uyarıyor.
3: Antalya'nın en önemli su kaynaklarından biri. Toroslardan besleniyor, Antalya'nın içme suyu ihtiyacına katkı sağlıyor. Bahsi geçen Kırkgöz, şimdi de suyun altında bırakılan plastik atık ve çöplerle doğanın nasıl kirletildiğini gözler önüne serdi. Mavi Akdeniz Projesi kapsamında dalgıçlar suya girdi, temizlik için dalış yaptı. Suyun altından pet şişeler, alkol şişeleri, içecek kutuları, poşetler ve sayısız atık çıkarıldı.
4: İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar, kırıp atmışlar.
3: Öte yandan suyun altındaki plastik atıklar sadece görüntü kirliliği oluşturmuyor. Zamanla mikroplastiğe dönüşerek su ekosistemini de tehdit ediyor.
4: Bunu ileriden bu yana söylüyoruz. Mikroplastiklerden bahsediyoruz. Plastik kirliliğinden bahsediyoruz. Bütün sularımızı kaybedip bunu birilerinin söylemesi gerekiyordu.
3: Kırkgöz su kaynaklarında yapılan su altı ve su üstü temizliğinden geriye kalan bu görüntüler su kaynaklarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Evet, hafta sonu gün ortasını bu haberle noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından gelişmelerle bültenlerimiz devam edecek.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken

0: Onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Her çiçeğin

0: bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
8: Mert, tam isabet.
9: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
10: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
11: Troy.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı ve 24'te gelişmelerle haber bültenlerimiz başlıyor. Önce bir kaza haberini aktaracağız. İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi yolcu otobüsü kazaya karıştı. O istikamette olayda yaralılar olduğu öğrenildi. Bölgeye tabii ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza öğle saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Sultan Gazi İstikamet Tabipler Mevkii'nde yaşandı. Yolcu otobüsü aynı istikamette seyreden İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü şoförü araç içerisinde sıkışırken İETT otobüsündeki 3 yolcu da yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan şoför itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı yolcularsa sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken ekiplerin kazayı kaldırma çalışması devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin yarın Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken tabii süreçte gözler meclisteki yeni aşamaya

0: Çevresi.
1: Sayın Kaya, Sayın Kaya.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
1: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
2: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Çocukların karıştığı suçlara ilişkin yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk ifadesi olarak değiştirildi. Yaş gruplarına göre ceza hükümleri de yeniden belirlendi. Bazı ağır suçlarda 18 yaşından küçükler için müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının uygulanmasının önü açıldı. Çocukların silahla erişiminin önlenmeye yönelik de yeni yaptırımlar getirildi. Detaylara bakalım.
3: Suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesinde zorunlu hale getirmiştir.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen düzenleme ile çocuklarla ilgili hukuki süreçte yeni bir dönem başladı. Mevzuattaki suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Düzenlemeyle sadece tanım değişmedi. Çocukların yaşlarına göre ceza hükümleri de yeniden belirlendi. 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını tamamlamış çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler yenilendi. Eğer çocuğun eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı belirlenirse ceza verilmeyecek. Çocuğa özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. 15 yaşını dolduran çocuklar içinse ağır suçlarda uygulanacak cezalarda yeni sınırlar getirildi. 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını tamamlamış çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet gerektiren suçlardaysa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Diğer suçlarda çocuklara yönelik indirim hükümleri sürecek. Bazı ağır suçlardaysa çocuklara uygulanan yaş indirimin kapsamı daraltılıyor. Kasten öldürme ve ağır sonuç doğuran kasten yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmayabilecek. Mahkeme suçun işleniş biçimi, amacını, kusurun ağırlığını ve çocuğun geçmişini dikkate alacak. Düzenleme ile çocukların silahlara erişimini önlemeye yönelik yeni bir yaptırım da getiriliyor. Çocuğun ulaşabileceği şekilde ateşli silah bulunduranlara hapis cezası geliyor. Gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
0: Üniversite öğrencilerine akademik dünyayı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kanunla çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanındı. Akademik sahtekarlık, mevzuata aykırı eğitim kurumu açılması ve sahte diploma düzenlemesine ilişkin de yeni yaptırımlar getirildi.
4: Üniversitelere geri dönüş imkanı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Üniversiteden ayrılan ya da bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarsa kapsam dışında. Düzenleme ile akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına tez, makale, kitap ya da proje yazdırarak akademik derece veya ünvan elde edenlerin derece ve ünvanları geri alınacak. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek. Başkaları adına bu çalışmaları hazırlayanlara veya aracılık edenlere 5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Eğitim alanında mevzuata aykırı faaliyetlere de yeni cezalar geldi. Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı eğitim kurumu açan ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kurumların tanımını yapanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenlerse resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak.
0: İstanbul Sultanbeyli'de park halindeki minibüse çarpan otomobil alevlere teslim oldu. Kazanın ardından otomobilde bulunan iki kişiyle minibüs sahipleri arasında kavga çıktı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda iki şüpheli yanan otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı.
5: Önce minibüse çarptılar, sonra otomobil alev aldı. Kavga çıkınca bırakıp kaçtılar. Olay gece saatlerinde İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi. Otomobil sürücüsü cadde üzerinde ilerlediği sırada park halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı.
6: Abi biz vallahi evimizde oturuyorduk, bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük. Bir anda buraya geldik, zaten araba, kaza yapan kişiler, arabayı süren kişiler arabadan inip kaçtı. Ondan sonra itfaiye ekipleri falan geldi, arabayı söndürmeye başladılar. Ondan sonra olanlar bu şekilde yani.
5: Kazayı fark ederek olay yerine gelen minibüs sahipleriyle otomobilde bulunan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Minibüs sahipleri otomobildekilere saldırırken kavganın ardından iki şüpheli aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobili saran alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ve ardından çıkan kavganın büyüklüğüne rağmen olayda yaralanan olmadı.
0: Yaşayan mirasın ustaları Rize'de kültürel hafızayı geleceğe taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Rize Valiliği, Rize Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni kültürel miras taşıyıcılarını sanatseverlerle buluşturuyor.
7: Rize, geçmişi geleceğe bağlayan bir kültür köprüsüne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni, Çay Çarşısı'nda kapılarını açtı. 17 şehirden Rize'ye gelen 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve usta sanatkar, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının inceliklerini burada sergiliyor. Şölen sadece yetişkinleri değil, çocukları da kadim kültürle buluşturuyor. Minikler geleneksel sokak oyunları ile eğlenirken, karagöz gösterisiyle keyifli anlar yaşıyor. Hüsnü Hattan Ebru'ya, seramikten tel kırmaya kadar onlarca sanat dalının uygulamalı atölyelerle tanıtıldığı Şölen'de, Rizeliler kültürel hafızaya yoğun ilgi gösteriyor.
8: Rize'de Yaşayan Miras Şöleni'nde telker standıyla yer alıyorum. Bu etkinlikte yer almaktan ve Rize'de bulunmaktan ayrıca keyif aldım.
7: Geleneksel el sanatlarını desteklemek ve bu eşsiz mirası yarınlara aktarmak amacıyla düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
0: Bu saat dilimini de bu haberle noktaladık. Saat başında devam edeceğiz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hüner

kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak

0: 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza kanatsız uçuş bölümümüzle başlayacağız. Biliyorsunuz kanatsız uçuş bölümümüzün daimi konuğu Tamer Atsan. Tamer hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat. Evet,
0: bu hafta açılışı senle yapıyoruz.
1: Harika.
0: Yazın en çok motosiklet kullandığımız, daha doğrusu motosiklet kullanımının arttığı, motosikletle seyahatlerin arttığı bir dönem. Ve tabii ki haberlere de konu olma biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kaza haberleriyle gündeme geliyor motosiklet kullananlar genellikle. Peki motosiklette neden kaza olur? İstersen oradan başlayalım.
1: Sevimsiz bir konu ama dediğin gibi kaza oluyor. Olunca da otomobile göre tabii ki şeyleri verdiği zarar kullanıcılarına daha fazla oluyor. Neden olur? Birincisi eğitimsizlik. Çünkü insanlar motosiklet kullanmaya başlıyorlar ama eğitimi hiç düşünmüyorlar. Halbuki eğitim aldığın zaman işte nerede nasıl duracağını biliyorsun, nelere dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin hem teorik bilgilerini geliştiriyor hem de tabii ki fiziki becerilerini de geliştiriyor. Dolayısıyla birinci sıraya ben eğitimi koyuyorum. Kaza olma sebeplerinden bir tanesi eğitimsiz motor kullanma.
0: Peki şöyle söyleyebilir miyiz ona? Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda branşları o branşın öğretmeninden öğreniyoruz.

0: Ama nedense ağırlıklı olarak diyelim hatta buna otomobil kullanmayı, işte ne bileyim çekici kullanmayı, motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğretmeninden değil ama işte bir tanıdık, anne baba, abi, eş, dost
1: Evet.
0: genellikle böyle. İşte
1: Bir bilen.
0: burada evet yani bir bilen ama o bilen uzman değil aslında
1: Ne
0: ve o
1: kadar
0: bilen
1: bildiğini de bilmiyoruz
0: evet.
1: onun.
0: Bir de onun bildiği aslında şöyle bir şey daha var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir sürü sistemler gelişiyor. O bilen ehliyetini 30-40 sene önce alan kişi o teknolojiyle büyümüş, yetişmiş ama bugünkü teknolojiye ne kadar adapte olduğu da soru işareti. Hani belki çok iyidir ona bir şey demiyorum ama bu da aslında önemli konulardan biri.
1: Kesin, kesin. Yani motosiklet hani böyle hızlı karar verilip işte metropollerde trafik sıkışıyor. Ben bir motor alayım. Zaten kullanması çok kolay. Yani gaza basıyorsun, hele bir otomatik skuterden bahsediyorsan. Gaza basıyorsun, gidiyor. Frene basıyorsun, duruyor. Ha bunda ne eğitime ne gerek var falan. Halbuki esas eğitim burada. Yani etrafı nasıl tarayacağız, nelere dikkat edeceğiz, ne gördüğümüzde problem olabilir vesaire. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Dediğim gibi hele bir haftalık böyle uzun eğitimler aldığın zaman içinde bunun fiziki becerilerini geliştireceğin birçok şey var, safa var, eğitim bölümleri var. Onun için eğitim şart. İkincisi trafik kuralları. Yani bu otomobilde de geçerli, motosiklette daha fazla geçerli. Trafik kurallarına uymamak motosiklet kullanırken kaza sebeplerinin başında geliyor. İşte sollanmanın yasak olduğu bir yolda sollamak. Efendim mesela en çok kaza olan yerler virajlar. Keskin viraj uyarısının olduğu yerde oraya çok hızlı girmek. O tabelayı göre göre hızlı girmek. Çok basiti sürat hız kurallarına uymamak. 120 ise 140 ile 160 ile gitmek vesaire veya şehir içinde 50 kilometre ile kısıtlanmış yerlerde 100 ile gitmek gibi trafik kurallarına uymamak da önemli bir kaza sebebi. Üçüncüsü ve bence çok enteresan herkesin bildiği ama nedense hep göz ardı ettiği lastikler. Yani hayatımız avuç içi kadar iki tane kauçuk parçasına bağlı motosiklette. Avuç içi kadar. Ve biz bunun eski olduğuna, yıpranmış olduğuna, havasının yüksek veya düşük olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Halbuki çok önemli. Yani yaptığınız fren veya viraja girdiğinizde o lastiğin sizi tutması, tutması derken yolda tutması bir, hayatta tutması. Yani kaydığın anda bittin.
0: Evet, yüksek süratlerde geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun. Dolayısıyla birkaç kere konuştuk. Lastiklerin belli periyotlarda değiştirilmesi, yenilenmesi ve en azından haftada bir kere ben onu hep söylüyorum. Mutlaka lastik havalarının kontrol edilmesi çok önemli. Çok telaşlıyız. Bu da mesela bir şey, kaza sebebi. Yani bir yere çıkacağız, işte yarım saatlik yol var. Tam yarım saatlik mesafeye göre çıkıyoruz. Halbuki biraz daha erken çıkmak, telaşlı kullanmamak. Burada çünkü hep konuşuyoruz seninle, motosiklet kullanmak bir yerden bir yere ulaşmak değil, eğer ticari bir motosiklet kullanmıyorsak. Önemli olan motosikleti sürmek, onun üstünde keyif almak, onu yaşamak. Amacımız bu bizim. Bir yerden bir yere gitmek değil.
0: Ya bugün daha yaşadım bu örneği. Şöyle yola çıktık, bir ara bağlantı yolu. Yol akıyor, otomobiller aşağı yukarı 80 bandında gidiyor, 80 kilometreyle. Emniyet şeridinden motorlar tahminim yani 80'in üzeri de 100 civarında, 100-110 bandında gidiyor. Şimdi 80'le akan bir trafik varken sen emniyet şeridinden niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bu acele ne? Nereye yetişiyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten yasak bir yerde bulunuyorsun. Sana tolere ediliyor burası. Trafik akarken bunu yapma.
1: Değil mi?
0: Hani trafik durdu. Evet, motorda sıcakta durmak çok zor. O motorun ısısıyla insan pişiyor. Bütün her şeyi dağılıyorsun orada. Konsantrasyon da dağılıyor.

0: Orada bir tolerans, ama orada hızlı gitme ya. Tekerleğin dönsün, motorun dik dursun. Hani yalpalamayacak gibi düşük hızda git. Acele niye ediyoruz? Ben sana katılıyorum. Anlamıyorum yani.
1: O acele ne? İşte hep onu diyorum. Yani biraz daha erken çıkalım. Hı-hı. Saati 8'e değil de sabah 7.30'a kuralım. Hı-hı. Yani o motosiklet sürme keyfini yaşamak adına ben telaş edilmemesi gerektiğini. Çünkü telaş bir yere yetişme gayreti insanda konsantrasyonu bozuyor.
0: Doğru.
1: Yani araba mı çıktı, efendim ışık mı yandı, sarı yandı geçeyim. Yani kırmızıya dönecek geçeyim çünkü acelem var. Halbuki sarı bize şunu uyarıyor. Kardeşim durmaya hazır ol.
0: Hatta dur demek aslında.
1: Dur yani dur. Yani kırmızıyı yakacağım sen dur. Evet. Dengeli dur demek bu. Dolayısıyla bu da önemli bir sebep. Bir de mesela yolu okumamak. Hı hı. İlk başladığımız zamanlar 7-8 sene belki 10 sene oldu. İleri bakmak diye konuşuyorduk. Şimdi motosiklette ileri bakmak çok önemli. Neden? Çünkü ileride olabilecek problemleri analiz ediyoruz.
0: Çok doğru.
1: Yani bir çimento fabrikasının yanından geçerken kafamız çalışıyor. Ya buradan bir tozlar eğer yola inmişse bu bizi kaydırabilir. Veya ileri baktığımızda ıslak bir zemin görüyorsak işte bu da yol okumak. Bir problem olabilir orada, oradan geçerken.
0: Su birikintisi olabilir.
1: Çünkü onun su olduğuna emin değiliz. Belki yağ o.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani ona yaklaşırken o birikintiye biraz daha temkinli yaklaşmak. Veya dar bir sokaktan geçerken park etmiş bir otomobilin tekerleğinin dışarı doğru dönük olması. İçinde biri var mı, yok mu, çalışıyor mu? Belki çıkmaya hazırlanıyor. Bu da yol okuma. Son olarak da belki konforsuz sürüş diyeceğim. Şimdi konforsuz sürüş ne demek diye sorabilirsin bana. Ben de sana açıklayayım. Bir, sıcak havalarda çok fazla giyinmek. Soğuk havalarda zayıf giyinmek. Yani üşümek veya terlemek. Onun için hep seninle deriz. Kademeli üstümüzde bir şeyler olsun. Sıcak oldukça durup çıkaralım. Soğuk oldukça durup giyinelim. Bir de işte bol mola veriyoruz ama o mololarda çok fazla karnımızı ekstra doldurmamak, çok şişkin olmamak, susuz kalmamak. Yani susuzluk bile kaza sebebi. Dolayısıyla böyle aşağı yukarı 10 maddeyle ben sana neden motosiklette kazalar oluyor'yu anlatmış oldum.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bu söylediğine son ek yapayım. Doğru malzeme. Yani doğru eldiven kullanmıyorsan, gereğinden fazla büyük veya küçük sıkan eldiven, gene büyük kask veya küçük kask kullanıyorsan, konforsuz sürüşe bunlar da etki ediyor. Yani kesin. Doğru ayakkabı, ayağının rahat etmesi lazım. Doğru kask,
1: doğru.
0: Başının rahat etmesi lazım. Sıkarsa çok artık yanaklar, evet, kulaklar, evet. Çok şey rahatsız yapıyor. Kullanamıyorsun, konsantren başka bir yere kayıyor. Eldiven de yine öyle. Büyük eldiven içinde oynuyor. Bu sefer gazı ne kadar açıp kapacağını ayarlayamıyorsun. Bütün bunlar kazanın temel faktörü. Şimdi biz malzemeden bahsettik ama yazın en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece kaskla motosiklet kullananlar. Ya ben rica ediyorum, bunun hani yazı kışı yok. Kışında yazında full ekipmanla bu motoru kullanmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
1: Yok. Bu konuda şöyle güvenlik birimlerine, polislere teşekkür etmek lazım. Son dönemlerde çok ciddi bir kontrol başladı.
0: Denetleme. Ben çok, de bayılıyorum.
1: Çok. Yani ani olarak durup 3-4 tane polis arkadaşımızı motosikletli durup bir anda bütün motosikletleri topluyorlar. Kasksız, eldivensiz, işte dizliksiz ona kadar bakıyorlar. Öyle terlikle binmişin, kask yok falan filan, bunların hepsine çok ciddi cezalar uygulanmaya başlandı. Bu hani o cezayı yiyen için belki ya ne oluyor falan filan gibi bir şey ama belki de ileride onun hayatta kalmasını sağlayacak bir denetleme olmuş oluyor.
0: Ben de o konuda tüm yetkililere hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü araç sayısının gerçekten Türkiye'de arttığı bir dönemde, bu bütün araçları söylüyorum bu arada, yani otomobil, motosiklet diye ayırmıyorum, ticariler de dahil, maalesef hani konuşmak istemediğimiz ölümlü kazaların sayısının artmadığını, hatta biraz gerilediğini de görüyoruz. Evet. İşte bu denetimler bize bunu sağlıyor. Onların sayesinde bizim can güvenliğimiz artıyor. Bir de sadece benim güvenli olmam, güvenli sürmem, kurala dikkat etmem, bakımlı bir araca sahip olmam yetmiyor. Benim etrafımdaki diğer sürücülerin de aynı mantıkta, aynı şekilde araçlara sahip olması gerekiyor. Ben kendimi korudum ama beni de senden birisinin koruması gerekiyor. Onu da devlet üstlendiği için bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum. Bizi bu tehlikelerden koruduğu ve kazaların oluşumunu önledikleri için biraz can acıtıyor gibi gözüküyor maddi olarak ama hep
1: doğru
0: söylüyorum.
1: Bir şey.
0: Doğru. Ceza yemezsen zaten miktarı seni ilgilendirmiyor. Evet, dolayısıyla evet. Bu uygulamaların da devam etmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Ben de.
0: Tamer, ağzına sağlık diyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
1: Ben
0: şimdi sırayı Kastrol Magnetek'le işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Teknik konularla sizlerin karşısındayız. Gökhan Eraslan sormuş. Aracımın jantlarını büyütmek istiyorum. Lastik taban ve yanak ölçüsünü orijinal dış çapa sadık kalacak şekilde hesapladım. Yani kilometre saati sapmayacak. Yine de jantı büyütmek, jant göbeğine binen dikey yükü ve süspansiyon geometrisine scrap radius bozup yürüyen aksama zarar verir mi demiş. Çok güzel, çok teknik bir soru sormuş. Evet, bu jant büyütmek isteyen arkadaşlarımız var Serdar abi. Ne tavsiye ediyorsun? Bunlar hangi parametreler dikkat edilerek yapılmalı?
2: Şimdi Murat, bir kere soru eksik bir soru. Jant büyütmekten kasıt nedir? Jantı genişletmek mi, çapını büyütmek mi?
0: Genellikle çap, hani tamam. 17 inç, 18, şimdi, 19
2: çapıysa,
0: yapmak.
2: Çapıysa ama bir de daha geniş lastik takabilmek için taban jantın genişliğini de değiştirenler çok oluyor. İşte 7 inçten 8 ince, 9 ince çıkaranlar oluyor. Bunların her ikisi de öncelikle arkadaşımızın da söylediği gibi yürüyen aksama, poryalara, aksonlara, hatta rotillere, rot başlarına varana kadar daha fazla bir yük yüklüyor. Onun için onların ömrünü kısaltıyor ve onların kırılma, eğilme ihtimalini arttırıyor. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Yani buradaki etkisi %5'tir, %3'tür. Ama daha önemlisini, bu arkadaşa bunu tavsiye etmememin esas sebebine geleceğiz. O bambaşka bir şey. Şimdi Murat, diyelim ki bu araç 17 jant. 17 jantı 18 janta çıkarttığınız zaman 1 inç, yani 25-14 milimetre, yani yaklaşık 2,5 santim jantı büyütmüş oluyorsun. 2,5 santim jantı büyütürken eğer lastiğin dış ölçüsünü aynı bırakıyorsan lastik yanağı eskisinden 2,5 santim daha daralıyor. Özellikle İstanbul gibi yolun çok bozuk olduğu kasisler, çukurlar, speed bumplar falan olan bir yerde düşük profil bir lastik kullanmak kadar zararlı ve tehlikeli bir şey yok. Hemen lastiğin patlaması, lastiğin yanaktan yarılması, jantın eğilmesi, buna benzer
0: sebebi, ön takımların zarar görmesi.
2: Ya tabii ki o, yani her şey, çünkü yani bak Murat, lastik yanak yüksekliği aslında, yani mühendislikteki İngilizce deyimi, suspension'ın tool'dur. Yani suspansiyonun bir parçasıdır. Yani amortisör nasıl çalışıyor, yay nasıl çalışıyor, ama lastiğin yanağı da siz çukura girdiğinizde, viraja girdiğinizde, fren yaptığınızda belli bir şekilde çalışır ve otomobilin reaksiyonlarını yumuşatır. Tabi buradaki lastik havası da çok önemli. Hep bunu da hatırlarsan söylüyoruz. Yani yanlış lastik havası, gerekenden fazla lastik havası, gerekenden az lastik havası, bunlar hep bu etkenleri değiştiren durumlardır. Ama lastik yanağının düşürülmesi benim Türkiye şartlarında şahsen diyeyim hiç tavsiye etmediğim bir şey. Hatta şöyle bir durum var, marka model vermeyeceğim. Avrupa'da satılan, işte Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan oranın yol koşullarına, oranın otoban koşullarına yapılmış özel otomobiller, yani böyle Ares versiyonu falan otomobillerin lastik yanak yükseklikleri Türkiye'ye çok az geldiği için onlar

0: ve çok büyük problemler yaşıyorlar bu çukurlarda, kasislerde. Onun için ben arkadaşa nereden fedakarlık? Yani mesela lastiğin tabanını genişletmek. Ya bunun iyi tarafları bile var. Çok fazla bir bunu yapma diye bir ısrarım olmaz ama jantı büyütüp lastik yanağını düşürmek, hele bir de bu aksesuarlarla yapılan ölçümler var. Hele bir de üreticinin önerdiğinin de dışına çıkıyorsa bir sürü negatif unsura sebebiyet verebilir. Asla yapmasını tavsiye etmem. Hele yani bir inçte, hele bunu iki inç yapanlar, yani ben çok görüyorum, duyuyorum, yani araç 16 inçle fabrikadan çıkmış, 18 ince çeviriyorlar. 18, 2 inç dediğin zaman Murat 5 santim. Çok ciddi bir fark. Bu da lastik yanağının daralmasına sebebiyet veriyor.
1: Ya onu şöyle bir örnekle istersen tamamlayalım. Hani kapılarda takoz vardır ya, kapı çarpmasın diye bir lastik takoz. O ne yapar? İşi sessizleştirir, darbeyi emer, kapı duvara çarpmaz. Bu da işte ön takıma giden darbeyi yana absorbe ediyor. İçeri daha az ses geliyor, daha az vibrasyon geliyor. Ön takımlara daha az şiddet geliyor. Lastiğe daha az basınç oluyor. Janta da daha az basınç oluyor. Dolayısıyla evet öyle, ama neden büyüdü diye söyleyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Tabii ki günümüzün disk çapları büyüdüğü için frenler, aracın beygir arttı. Tabii. Disk çapları büyüdü. Onun için jant göbekleri biraz büyüdü. Ama bunu fabrika ayarlarında bırakmak en doğrusu, çünkü mühendisler bunu en optimal şekilde hesaplıyor. Evet, bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir soruda tekrar keyifle cevaplamaya, yanıtlamaya devam edeceğiz. Kastrol Magnetek'le işin doğrusunu izledikten sonra stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Marmaz Başkanı, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Erdem bizlerle beraber. Evet, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, biraz arayı açtık ama şimdi biraz ikinci eli tekrar sizinle konuşmak istiyoruz, değerlendirelim. Çünkü en çok gündemde olan konulardan bir tanesi ikinci el. Sıfır araçların fiyatları malum. Dolayısıyla ikinci ele olan talep biraz daha artıyor, biraz daha göz önüne çıkıyor. Otomotiv pazarını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 6 aya baktığımızda sizce yeterli düzeyde mi? Bunun tabii ki ikinci ele yansımaları oldu. Bu yansımalar sizce nasıl?
2: Otomotiv pazarı şu an için durgun. Sanırım bu durgunluk bir süre daha devam edecek. Çünkü gerek esnafımızın ikinci el otomobile ulaşımı çok zorlaştı. Sektörde büyük oyuncular var. Gerekse de krediye ulaşım yok. Bunun yanında işte %62 civarında para fonda ya da faizde. Altından dolayı da sıkıntı var, biliyorsunuz. 8 liraya kadar insanlar altın aldı. 6 liraya düşünce de parasını bozamıyor. Hem nakit sıkıntısı hem otomotive ulaşamadığımızdan, hani tabiri caizse arabacı gibi söyleyeyim, yaprak bile kıpırdamıyor.
1: Evet, bu peki ne zaman düzelir? Yani buna düzeltmek için nasıl adımlar atılması lazım? Ve esnaftan beklentiler ne yönde?
2: Ya esnafın beklentileri krediye ulaşabilmek. Sektöre sonradan girmiş, parası olduğu için girmiş, sektörü bilmeyen, sektördeki güçlü temsilcilerin kurallara uygun bir şekilde, yani bir rekabet güzel ama haksız rekabet kötü. Bu haksız rekabetin düzeltilmesi için zaman zaman raporlama yapıyoruz. Yeni bir raporlama yapıp tekrar bakanlığımıza, gerek Motorlu Araç Federasyonumuz MASFET, gerekse biz bunun için diğer derneklerle beraber, Anadolu'da 60'a yakın MASFET'e bağlı derneğimiz var. Sektör temsilcileri bununla ilgili esnafın rahat nefes alabilmesi için gayret ediyoruz.
1: Peki bu raporlamaları yapıyoruz dediniz, haksız rekabet dediniz. Esnafın yaşadığı en büyük sorun nedir bu konuda? Haksız rekabete baktığımızda nedir ortaya çıkan konu?
2: Sektöre sonradan girmiş, örneğin medya gücü olan, ekonomik olarak çok güçlü olan, pandemiden sonra sektörün dengesi biliyorsunuz bozuldu zaten. Bulanık suda balık avlayanlar var çok fazla. Etektekçiler var piyasada hala. Onlar henüz ayıklanmadı. Süreç çok fazla muğlak olduğu için de esnafın sağlıklı çalışabilmesi çok zorlaştı.
1: Peki ikinci

0: Bir de fiyat dengesi oturdu mu? Çünkü bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde rakamlar oldukça şişmişti. Ederinin çok üzerinde
1: Evet.
0: rakamları araçlar el değiştiriyordu. Bu tabii sıfır, ikinci el fark etmeksizin böyle bir pazar vardı. Ve tabii ki araç çok kolay satılıyordu. Yani siz satmayı bilmeseniz de
1: Evet.
0: alıcı zaten hazırdı. Sıfır araç satıcıların en büyük sorunu şu bugüne baktığımızda araç satmayı unuttuk diyorlar. Hep hazır müşteri alıştıkları için bugün yeniden araç satmanın savaşını veriyorlar. İkinci elde durum nedir? Esnaf o dönemde evet rahat araç sattı, çok kârlı araç sattı belki ama bugün nedir durum?
1: Ya bugün araca ulaşmak en başında söylediğim gibi çok zorlaştı. Çünkü dijital ortamları kullanan büyük güçler gel fiyatı veriyorlar. Örneğin 20 bin araca fiyat veriyor. Bu fiyatlarda da gittiğinizde biz bunu bakanlığımızda %5'e düşürttük ama %5'in de altında fiyatlarla ekspertizini yapıyor. İşte şu var, bu var vesaire diyor. Mazeret uyduruyor. Daha altında fiyatlarla malı topluyor. Buradaki kaybeden hem bizim esnafımız hem de son kullanıcı da zarar ediyor. Yani %10, %15 gibi piyasanın üstünde piyasaya hakim olmak için ekonomik gücünü, sosyal medya gücünü kullanarak araç fiyatlarını şişiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Esnafa araba gelmiyor. Yani esnaf bu arabanın bir değeri var. O değer üzerinden yürüyorsa bile hakim güç haline gelmek için fiyatları yükselterek alıyor.
0: Siz dernek olarak hem Masvet olarak hem Marmas olarak nasıl bir yapı kurdunuz? Üyelerinizi hangi seviyeye taşıdınız? Kurumsallaşmaktan bahsettiniz. Burada yaptırımlarınız neler? Ve üyeler bugün baktığımızda nasıl bir esnaf profilinden oluşuyor? Biraz bunu anlatırsak herhalde aradaki farkın ya da dengenin diyelim bu büyük firmalarla esnaf arasındaki dengenin de nasıl olduğunu seyircilerimiz daha iyi anlayacak.
1: Son kullanıcı için de özellikle söylüyorum. Büyük firmalar görmeden alıyor. Ufak esnaf 5 araba, 10 araba, 15 araba, 20 araba da olsa bunları tek tek neredeyse işin sahibi görerek, ekspertizini yaptırarak, kendi gözüyle de değerlendirerek biz esnaflar satamazsam binerim diye alırız. O şekilde mal alırız. Bizim küçük esnaftaki malımız o konumda daha sağlıklı. Bir. İkincisi, biz güvenli ödemeyi getirdik. İstedik geldi. Şu an güvenli ödeme var. Ekspertiz zorunluluğu var. Yetki belgeli bir esnaftan bunu alırken herhangi bir sıkıntısı son kullanıcının olmayacak bundan sonra. Bununla ilgili daha güvenli nasıl hale gelir? Neler yapılabilir? Üzerinde zaten çalışıyoruz.
0: Peki, sektörün bugün çözüm bekleyen en önemli yapısal sorunları nedir sizce?
1: Kredibilite ve adaletli bir satış. Yani bakanlığımızla da bunu görüştük. Bugün benim esnafımın ödediği yıllık vergi, bunun yanında işte binde iki geldi, binde iki. 4 araba satan ayda bir esnafla 400 araba günlük satan esnafın arasındaki vergi adaleti gibi ince ayrıntılar, nüanslar var. Bununla ilgili bakanlığımızla görüşüp raporlayıp çalışıyoruz.
0: Peki hala kayıt dışı sürüyor mu? Pandemi döneminde birçok ortaya satıcı çıkmıştı. Yani herkes, şimdi meslek grubu söylemeyeyim ama galerici olmak, yani ikinci el araç ticareti yapan bir şirket, bir firma olmak başka bir şey. Bir de bir birey olup araç alıp satmak başka bir şey. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bunlar çok fazla ortaya çıkmıştı. Bu hala devam ediyor mu? Ve bu kayıt dışılığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bu konuda çalışmanız var mı?
1: Var. Kayıt dışı ile ilgili gerçekten hala sorunlarımız ciddi devam ediyor. Ama güzel olan tarafı da herhalde pandemiden bu yana bakanlığın en çok üzerinde çalıştığı sektör muhtemelen bizim sektördür. Ticaret Bakanlığı'na ve bakanımıza ve bürokrasiye bu konuda çok teşekkür ederiz. 2 gün önce hatta bir mesaj attık. Bu home ofislerle ilgili vesairelerle ilgili çok takip ediliyor. Bu işi gerçekten bilenin haklı rekabet güzel, haksız rekabet güzel, kötü. Yani biz rekabetten yanayız. ama adil olması.

gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek federasyonumuz, gerekse tekrar söylüyorum Anadolu'da küçüklü, irili, büyüklü derneklerimizin tamamı otomotivde son pandemi sonrası yani 7 yıldır üzerinde bir göz var. Bu

0: olanlar kalacak.
1: Peki böyle azalma var mı hiç esnaf sayısında üyeleriniz
0: yüzde, arasında? Yani net sayı veremem ama %10'un üzerinde esnaf kapattı, kapatmaya gidiyor. Çünkü gerçekten hem mala ulaşım zor, hem de kredibilite olmadığı için son zamanlarda biliyorsunuz katılımlarda araba alıp satmaya başladı. Orada da bir adaletsizlik var. O yüzden bakanlığımızda da bir rapor hazırlayıp gönderiyoruz. Herkes işini yapmalı ama maalesef Türkiye'de yıllardır hatırlarım eski olduğum için farklı zamanlarda herkesin o mesleğe döndüğü, bunların rüzgar gibi gelip rüzgar gibi de gittiğini görürüz. Esnafımıza artık bireyselde birebir konuşmada şunu söylüyorum. Çoktan çok azdan az gider. Senin 10 araban var, sen 10 arabalık ama buraya bu kadar böyle körü körüne gelmiş, meslekle ilgisi olmayan sektörlerin de çok uzun kalmayacağını, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Devletin bizim üzerimizde şu an Ticaret Bakanlığı'nın özel ilgisi olduğunu da biliyorum. Her şey inşallah daha güzel olacak ama biraz sabredeceğiz.
1: Peki son sorum dijitalleşmeyle ilgili. Çünkü artık otomobillere baktığımızda inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz araçların içinde. Kullanıcıların lehine çok güzel özellikler sunmaya başladı.
0: Evet.
1: Dijital platformları görmeye başladık. Bütün satış sektörlerinde yani bugün ne satarsanız satın bir dijital platforma sahipsiniz ki tüketici size daha kolay ulaşsın diye. İkinci el araç ticaretinde galericiler bazında diyeceğim buna. Büyük kurumsal firmaları bunun dışında tutuyorum. Bir dijitalleşme söz konusu mu? Ortak bir dijital platformda buluşmayı düşünüyor musunuz? Tüketiciler size en kolay nasıl ulaşabilir? En rahat, en şeffaf nasıl ulaşabilir?
0: Yani Türkiye'de 90 bine yakın esnaf var. Burada son kullanıcı kendisine en yakın olan esnafı tercih etmesini ama tabii bunun yetki belgesi, ekspertizi, güvenli ödemesi yapılarak artık çünkü son devirde şey kalmadı. Artık güven kağıt üzerinde olursa güzel. Dijitalleşme ile ilgili federasyonumuzun da bir çalışması var. Bizim de çalışmalarımız var. Artık uygulamalar hazırlıyoruz. Uygulamadan her şeyi görebilecek duruma geldik. Dijitalleşmede sadece dijital platformların da otomotivci olması o gücünü o tarafa da kaydırıp esnafı sıkıntıya sokması hoş değil. Aslında onlar da aldıkları, topladıkları, yüksek fiyatlara topladıkları malı gene benim esnafıma satıyorlar. İnsan hani bindiği dalı keser mi? Bazen büyük şirketlerin o kadar gözleri kararmış oluyor ki bindiği dalı bile kesmeye kalkıyorlar. Otomotiv esnafı son pandemiyle beraber gerçekten çok üzüldü, çok ezildi. Umarım bakanlığın desteğiyle de kendi emek ve gayretleriyle de bundan sonraki dönemde biraz daha nefes alacağız ama bu yılı bitirmemiz lazım gibi geliyor. Allah esnafa da ülkeye de hayırlar getirsin diyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz bu açıklamalar için. Esnaf biraz dertli benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah herkes için hayırlısı olsun ama bununla beraber gelişmelere de açık olduğunuzu, bunları yapmakta şu an start verdiğinizi, başladığınızı da söylediniz. O yüzden tabii ki bu tüketiciye yansıyacak olumlu bir dönüş. Bu dijitalleşmeyle beraber şeffaflık artacak, erişim kolaylığı artacak.
0: Evet.
1: Hani mahallenin bakkalı, berberi o mahalledekilere ne kadar samimi, dost, abi, kardeş ilişkisiyle yürütüyorsa esnaf da bu şekilde yürütüyor tabii ki işlerini. O yüzden bu farklar zamanla daha netleşecek diye düşünüyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Dernek
0: çok
1: işleri çok zor bunları yürütmek.
0: Siz de STK başkanısınız artık, zor yani.
1: Öyle. O yüzden hani hem hükümet nezdinde, hem kullanıcılar nezdinde, hem üyeler nezdinde birçok çalışma yapmanız gerekiyor. Kolay gelsin diyorum. Gelişmeler oldukça sizi burada ağırlamak istiyoruz. Onları da duyurmak istiyoruz. Benim tüketicilerin en iyi şekilde faydalanacağı, çözüm bulacağı, rahat edeceği, karlı olacağı çözümlerle karşımızda olmanızı diliyoruz diyelim. Ve Hüseyin Erdem'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. 8. etabı da bu haftalık burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
8: Troy.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar 24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 15'e uzandı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 73 bini aştı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1258 kişi öldürüldü. Ateşkes dinlemeyen İsrail ise saldırılarına ara vermedi.
1: Naaşlar enkaz altından çıkarılıyor. Saldırıların sürdüğü bölgede şehitlerin sayısı artıyor. İsrail Gazze şeridinde ateşkes dinlemiyor. Han Yunus'un doğu ve güney bölgelerinde sivillere ateş açıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Gazze'de kavurucu sıcaklar savaşın yıktığı altyapının yarattığı koşullarla birleşerek milyonlarca Filistinlinin hayatını cehenneme çeviriyor. Çadırlarda 50 dereceye varan sıcaklıklarda Gazze'liler için gölge, soğuk su ve vantilatör lüks haline geldi. Hanelerin %63'ü kişi başına günde 6 litreden az içme suyuna erişebiliyor. Öte yandan İsrail basını hükümetin Gazze şeridinin Refah kentinde yeniden inşa çalışmalarına onay verdiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın kararı 2 hafta önce verdiği ifade edildi. Söz konusu olayın kamuoyuna duyurulmadığı belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise haberi yalanladı. Haberin gerçekleri çarpıttığını ve eski bilgilerin tekrar kullanıldığını belirtti. Ofis söz konusu çalışmanın bir çadır kompleksi inşa etmek amacıyla birkaç ay önce başlatıldığını vurguladı. Projenin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen bir pilot proje olduğu aktarıldı. Batı Şeria'da ise baskı ve zulüm var. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Tur Musaya beldesine baskın düzenledi. Baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darp ederek yaraladı. Kaynaklar darp sonucu başından yaralanan Cebara'nın tedavi altına alındığını ifade etti. İsrailliler ise Filistin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. El Halil'de bir çobanın sürüsüne ateş açıldı. Bazı koyunlar telef oldu.

0: Cenin'de bir Filistinlinin evi ordu tarafından askeri karargaha dönüştürüldü. Ramallah'taki baskındaysa birçok Filistinli gözaltına alındı.
1: İşgalci İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları gerçekleştirdi. Lübnanlılar bir kez daha yerlerinden oldu. İsrail topçuları gece yarısından sabah saatlerine kadar yukarı Nebatiye beldesinin çevresini hedef aldı. Ali Tahir Tepesi ve ormanlık alanlara aralıklarla saldırı düzenlendi. Bir İsrail İHA'sı ise Kefer Ruman beldesinde teknik arıza nedeniyle düştü. Bir evin yakınına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Zavter Eş-Şarkiye beldesinde evleri vurdu. Patlamalar sonucu bazı evler ve altyapı unsurları yıkıldı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.335 kişi hayatını kaybetti. Evet, bu haberle noktalıyoruz. Saat başında devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında 28 Şubat 2026 biliyorsunuz bu yıl başlayan savaşın anatomisini çıkartacağız. Çünkü pek çok analiz, tartışma yapıldı etrafında. Bu akşam konunun uzmanı ve uzun yıllardır İran üzerine çalışan hem tarihi hem günceli Serhan Afacan konuğumuz. Bizim anlattıklarımız üzerinden siz bir mülahazada bulunacaksınız ve bu arada tabii Mekke anlaşmasından da söz edeceğiz. Elbette savaşın bir sonucu değil ama savaşın sonucunda çok daha iyi değerlendirilebilecek bir haber. Hoş geldiniz Serhan Bey.
1: Hoş bulduk Berkis Hanım, teşekkür ederim.
0: Şimdi biz kendi ekranlarımızda da bir parça Batı medyasında da öyle gördük yani. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu çeşit yorumlar gördük. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi baktığımızda İran'da ne yazık ki diyorum Tahran'da 50 bin konut yerle bir oldu. Hı hı. Petrol altyapısı çöktü. Nükleer tesisleri vuruldu. Deniz kuvvetleri neredeyse yok oldu. Topyekün bir felaket söz konusu İran'da. Ama dediğim gibi sadece İran'da değil, İran dışı, Türkiye'de de öyle. Ya bilerek ya bilmeyerek ya da öyle görmeyi tercih ederek bu savaşta, savaştan İran'ın direnişi ve galibi gibi söz ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu elbette çok yüzeysel bir değerlendirme. Öncelikle böyle başlamak lazım. İran'da bunun propagandası yapıldı. Hatta hatırlayalım Nisan başında, 8 Nisan'da ateşkes ilan edildiğinde de, 17 Haziran'da mutabakat imzalandığında da İran İslam Cumhuriyeti yönetimi bunu sokaklara, kamuoyuna böyle sundu. Hatta bununla ilgili gerek belli cenaze merasimlerindeki en sonuncusu.
0: Hatta bir söylemeyi unuttum. Bütün karizmatik kişiliklerini
1: tabii,
0: de
1: çok kritik
0: yitirdi.
1: Bir konu. Çok kritik bir konu bu gerçekten. Bunu da ayrıca konuşmak lazım. Çünkü
0: tabii.
1: Oğlu ve halefi durumdaki Müçtaba Hamine'nin ortada olmamasıyla alakalı bir tartışma da var İran'da. Çünkü bu İran'da bazı tartışmaları daha da derinleştiriyor ve ekseninden kaydırıyor, öyle söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla İran bunu böyle sundu. Bunu bir zafer olarak sundu. Amerika'nın ateşkesi kabul etmesini, efendime söyleyeyim, mutabakatta İran'a verilen tırnak içinde tavizleri ya da taahhütleri taviz olarak okudu İran yönetimi. İran'ın bunu böyle sunması belli noktalarda anlaşılabilir. Çünkü İran bunun gerçek bir zafer olmadığını biliyor. Çünkü gerçek bir zaferi nasıl tanımlayacaksınız? Bu kadar kaybın üstündeki siz sıraladınız zaten. İran'ın güney hatları günlerce vuruldu. Binlerce hedef vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Bunun içinde tabii ki ne yazık ki 3500 sivil can kaybı da var.
0: Tabii 26 bin onları not ettim müsaadenizle
1: tabii,
0: söyleyeyim. 3500 ile 6000 arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin. Daha fazla yaralı var. 10 milyon ton enkaz var.
1: Tabii. Dolayısıyla bu zafer olarak çok sunulacak bir görüntü değil. Ama şu yönüyle zafer olarak sunmaya çalıştılar. Mağlup olmamak. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail geçen sene de yapmıştı malum Haziran ayında. Şimdi Amerika ile beraber yaptı.
0: O zaman nükleer tesislere dönük.
1: İran sonrasında 22 Haziran'da yani ateşkes 24 Haziran'da ilan edilmeden 2 gün önce Amerika İran'ın nükleer tesislerini, Fordo'yu, Natanz'ı, Isfahan tesislerini vurmuştu. Sivil alanlar herhangi bir saldırı yapmamıştı. İsrail daha ziyade bunları yapmıştı. Şimdi ise daha geniş çaplı bir saldırı oldu ki zaten ayrıntılarını verdiniz bunların. Ve İran bunu şöyle okudu. Hatta bu arada bir de hatırlıyordum İran'da Ocak ayında protestolar oldu. Aralığın sonunda başladı.
0: Ve geniş protestolar.
1: Oldukça geniş. Yani hala tartışılan, hayatını kaybedenler üzerinden yapılan tartışmalar var. İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin verdiği tepki tartışılıyor. Ve arkasında kimin olduğu da tartışılıyor. İran bunların hepsini birleştirdi. Hazirandaki savaş, Aralık sonunda başlayıp Ocak boyunca devam eden protestolar, sonrasında ikinci savaş. Ve bunların İslam Cumhuriyeti'ni yıkmaya dönük, rejimi yıkmaya dönük bir saldırı olduğu, dolayısıyla rejimin dayanıklılığını, gücünü ispat ettiği ve bunun da bir başarı olduğu, zafer olduğu.
0: Trump'ın da bu söylemi kuvvetlendiren bir söylemi oldu. O da kitle gösterilerinde rejimin düşürüleceğini, destek vereceklerini beyan ettiği açıklamaları oldu. Tabii. Değiştirse de. Ama en azından o propagandanın daha tahkim edilmesini sağladı sanki söylemler.
1: Çok net. Hatta protestolar devam ederken hatırlayalım. Böyle mutat, işte yardım yolda geliyor, işte kurumları tutun falan tarzında böyle ileri düzey, kabul edilemez açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla Tahran'dan bakıldığında bu işte Amerika topuyla tüfeğiyle geldi ama biz ayakta durduk.
0: Ağzıyla da söylüyor.
1: Ağzıyla da söylüyor. Hatta başka şeyler de söyledi. Hatırlıyordum işte Kürtler üzerinden bir takım planlar geliştirmek istedikleri. İşte bundan dolayı Kürtleri suçladı, silahları verdik
0: boşa
1: ama
0: gitti.
1: Falan boşa gitti. Onları öfkeliyim, tepkiliyim meyanında açıklamalar da yaptı. Şimdi dolayısıyla buradan bakıldığında İran bu planlar çöktü. Biz ayakta kaldık. Amerika'ya tırnak içine dersini verdik. Amerika Haziran'da nasıl ki İsrail ateşkesi kabul etmek zorunda kaldıysa Amerika da ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Şeklinde bir anlatı inşa ettiler ama meseleyi biraz bu ideolojik anlatı ve propaganda zemininden uzaklaştırıp biraz daha gerçekçi bir zemine taşıdığımızda İran'ın kayıpları kazanımlarından daha büyük. Bu çok net. Yani bir maliyet hesaplı şöyle bir şey söyleyeyim. 17 Haziran'da biliyorsunuz mutabakatta 14 madde var. Bu 14 maddenin büyük bir bölümü ekonomik meseleler, Hürmüz gibi, işte savaşın bütün cephelerde bitmesi gibi jeopolitik konular da var. Ama genel itibariyle İran'ın dondurulmuş varlıktan serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve 300 milyar dolar Amerika ve Amerika'nın müttefikleri, Orta Doğu'daki müttefikleri ne demek ise bunlar tarafından İran'ın yeniden kalkınma, yapılanma için bir fon sağlanması gibi bazı maddeler de vardı. Bize bu şunu gösteriyor, savaş bittiği noktada eğer bugün savaş biterse ki hala onu da tartışırız ve orada da akışkan bir süreç var, İran çok büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Altyapı maliyetiyle karşı karşıya kaldı, bu çok net.
0: Diğer... Ya bitmezse de onun için felaket, biterse de.
1: Bitmezse zaten şimdi.
0: Evet, evet ama biterse de kolay bir tablo yok önünde.
1: Kesinlikle yok. Hatta şöyle Amerika olağan koşullarda bile İran ekonomisinde baskı, yani Aralık'ta protestolar neden çıktı? İran ekonomisinin durumunun ne olduğunu bizim söylememize gerek yok. Bizzat İran'da bu tartışılıyor. Ben çokça referansta bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda, yani özellikle geçtiğimiz sene Haziran'da savaş çıkmadan önce Mayıs ayında, Mart ayında çeşitli dönemlerde bizzat İran Meclis Araştırma Merkezi'nin raporları var İran ekonomisine dair. Bunlar istatistikler, İran'ın ilgili kurumlarından verilen istatistikler. Her ölçüte göre İran ekonomisinin kötü olduğu, İran ekonomisinin toparlanmasının zor olduğu, bu baskıya İran'ın dayanamayacağı, yani yaptırımların getirdiği külfetlere dayanamayacağı, olağan pazarlığını bile kaybettiği vesaire. Dolayısıyla Amerika'nın zaten olağan koşullarda bile baskısı İran'a çok büyük maliyetler getiriyordu ki bu zaten İran'ın milli gelirindeki düşüş, petrol gelirleri ve diğer hemen hemen işsizlik, enflasyon gibi belirlerinde dövizdeki hareketlilikte bu görülüyordu. Dolayısıyla ortada bence nispi bir başarıdan ancak bahsedebilir İran. O nispi başarı da nedir? Gerçekten işte rejimin düşmemesi, efendime söyleyeyim, liderin öldürülmesine rağmen bir şekilde ayakta kalması. Ama geride İran'da çok büyük bir yıkım. Altından kalkmak ki bakın dün daha İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan bir açıklama yaptı. Daha doğrusu videolar daha önce çekilmiş. İkinci görevdeki ikinci senesi bitip üçüncü senesine girdiği için bir seri röportaj yapılmış uzun. Dün de üçüncü bölümünün bunun son bölümü paylaşıldı. Dış politika ve toplumsal katılım konularını ele alan şunu söylüyor özetle adam. Diyor ki yani biz savaşmak zorunda değiliz. Bakın ABD ile Çin de dost değil ama savaşmıyorlar. Çin ekonomi kalkınmasına ağırlık veriyor. Dolayısıyla bizim kendi sorunlarımıza dönmemiz lazım. Yani bir an evvel artık yeniden yapılanma, işte İran-Irak Savaşı sonrasında benzer bir tartışma. Orada da vardı bu tartışmalar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı kabul edilirken. Dolayısıyla ortada real, gerçek bir zaferden bahsetmek, olduğunu söylemek bence abesle iştigal olur. Var olan nispi başarıda ya da zaferde rejimin bir şekilde ayakta kalması, özellikle İsrail'in rejim değiştirme konusundaki takıntısının gerçekleşmemiş olmasından ibaret.
0: Peki orada küçük bir soru sormak istiyorum rejim değişikliği ile alakalı. Geçen sene, yani yıl başında Ocak ayındaki, daha önceki senelerde de olan ama Ocak ayında daha kitlesel dönüşen, ki daha geniş kitlelere yayılan o gösteriler sırasında Türkiye'de de dünyada da gerçekten İran'ı tanıyan, rejimi bilen, bunların arasında siz de varsınız. Kimse rejimin değişeceğini söylemedi. Hı hı. Yani bunu da kehanetle değil, tabii, dinamiklerine bakarak Amerikan siyaseti yani Trump öyle söylese bile, öyle bir söylem kullansa bile sahiden İsrail'deki artık yani bakınca İran açısından maalesef istihbaratını elek gibi ele geçirmiş görülen bir ülke. O ülkede rejimin düşüp düşmeyeceğini bilemez mi?
1: Şimdi benim buradaki kanaatim şu. Ben Amerikalıların İran'da rejim düşecek ya da rejim düşmeli konusunda bir takıntısının olduğunu düşünmüyorum. Değil. Elbette.
0: Bu bir savaş söylem.
1: Evet, yani Trump ABD Başkanı'nın gün aşırı kullandığı, dillendirdi vesaire bir baskunusu olarak da düşünebiliriz. İsrail cephesinde muhtemelen bakış açısı farklı. İsrail'in başka hülyalarının olduğu, yani herhangi bir şekilde İslam Cumhuriyeti rejimiyle orta yol bulmanın kendilerine güvenlik sağlamayacağını, bu rejimin düşmesi gerektiğini İsraillerin düşündüğü kanaatindeyim. Ama Amerikalılarda bence bu kanaat yoktu. Hatta bana kalırsa bu 28 Şubat'ta başlayan savaş çok da Amerikalıların gönüllü girdiği bir savaş değildi bence. Onu da söyleyeyim. Yani Amerikalı Trump yönetiminin İran'la arası iyiydi, diplomatik sonuç alabilirdi. O ayrı bir tartışma konusu. Bunları söylemiyorum elbette. Ama biraz Ocak ayındaki görüntüler anladığımız kadarıyla İsraillilerin Amerikalıları ikna etmesini kolaylaştırmış gibi duruyor. Ya bakın burada olan koşullarda bile bu toplumsal baskıya direnemediler. İşte İsraillere kalırsa 50-60 bin kişi öldürüldü. Dolayısıyla daha büyük bir olay biz çıkarırsak, rejimi istikrarsızlaştıracak bir saldırı başlatırsak bunların tutunması mümkün değildir diye. Ama bence Amerikalılar bunu çok erken, bunun test edilemeyecek, gerçekleştirilemeyecek bir şey olduğunu fark ettiler. Ben o yönde hareket ettikleri kanaatinde değilim. Zaten saldırıların geneline de baktığımızda rejimi düşüreyim falan saldırıları değildi bu. Biraz daha İran'ı askeri anlamda zayıflatma, hatta olabildiği düzeyde zayıflatma. Bazen ABD Başkanı zayıflatılanın üstünde bir imaj çizmeye çalıştı. Bitirdik, yoklar artık falan gibi. Ama büyük oranda İran'ı zayıflatma. Böylelikle tırnak içinde İran'ı bir sorun olmaktan çıkarma yönünde hareket ettiğini ben şahsen düşünüyorum. Hatta bir noktada İsrail'den farklı olarak ABD Başkanı İsrail'i denklemin biraz dışına itti, hatırlayalım.
0: Şimdi yani birazdan İsrail'i de ayrıca
1: dolayısıyla evet yani Amerika'da
0: masaya öyle yatırmak istiyorum zaten. Yani evet, aslında bütün üç ayağını da ele alalım. Yine ama büyük bir başlıktan hareket edeceğim. Sonra müsaadenizle detaya girmeyi arzu ediyorum. Şimdi yine biz İran tarafından aslında onlarca yıldır bunu işitiyoruz. Hedefimiz Tel Aviv. Bu savaşta da öyle yola çıktı. Neredeyse her fırsatta İran, İslam dünyasının hamisi olduğunu, İsrail'i haritadan sileceğini söylem olarak iddia etti. Ancak bu savaşta fırlattığı 6000'den fazla füze ve İHA'nın %87'sini Birleşik Arap Emirlikleri anlaşılabilir. Yani ortalama gazete okuru Birleşik Arap Emirlikleri'nde nerede konum aldığını açıkça görebilir. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, hatta Kuveyt, Müslüman Arap ülkelerini, finans merkezlerini, fabrikaları vurdu. Sivillere ait yerleri vurdu. Hatta bir Çinli fabrika işçisi öldü. Böyle bakınca iki şey sormak istiyorum. Bir, Kudüs davası Suriye Savaşı'nda olan biten sebebiyle, tırnak içinde söylüyorum, İran'ın Kudüs davası biraz ak koyun kara koyun düzlemine taşınmıştı. Fakat bu savaşla birlikte Körfez'e dönük, hatta Amerika'nın füzesinin düştüğü akşam Körfez'e dönük saldırıları konusunda şöyle değerlendirmeler var. Aslında İran'ın hiç asıl derdi bölgedeki komşularını çökertip istikrarsızlaştırmak, daha doğrusu bu iddia hep vardı ama artık daha muteber olmaya başladı. Bir kenarda köşede konuşulurken ulu orta analiz edilmeye başladı. nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi o vermiş olduğunuz istatistikler bence çok önemli. Burada benim önümde de birkaç veri var. Örneğin İran 1770 yaklaşık, tabii ki bu belli oran, şaşma oranı var bunun, sapma oranları, ama füzeden 650'sini İsrail'e göndermiş. Örneğin 563'ünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne göndermiş. Sonrasında bunu %91, %78, %101 ile başka ülkeler takip ediyor. Özellikle Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeler takip ediyor. Dronlara geldiğimizde bu oldukça çarpıcı. 3955, takriben 4000 tane göndermiş. Bunların 2256'sı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Evet. Bunların 765'i İsrail'e, 515'i Bahreyn'e ve yine aşağı doğru böyle devam ediyor. Dolayısıyla...
0: Evet, aslında kestirmeden sorayım. Niye yani böyle de bir söylemi var zaten. Niye Tel Aviv'i vurmak yerine sağa sola vuruyor, onu da sorayım.
1: Şimdi burada işin bir teknik boyutu var. Bir tanesi şu, füzelerin zaten büyük bir bölümünü İsrail'e göndermiş. Çünkü İsrail'e dronların ulaştırması çok mümkün değil. Dronları çok daha rahat ulaştırabileceği Körfez'in karşı kıyısındaki Arap komşuları İran'ın. Dolayısıyla buraya daha fazla drone saldırıları düzenledi. Ve İran perspektifinden baktığımızda Basra Körfezi üzerine bir tartışma var, biliyorsunuz. Muhtemelen gireceğiz. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı üzerine.
0: Pardon, ben de rakamlardan aldım. Tamamlayıcı olarak söylemek istiyorum. Biraz tabloyu biraz daha görelim diye. Mesela Bahreyn'e 429 füze. Füze ve İHA. Bahreyn bir de müttefiği sayılır değil mi?
1: Yani çok aslında değil. Bahreyn'de en azından, Bahreyn'de biliyorsunuz İran'da Bahreyn arasında toprak ihtilafları da var. Hatta Arap Baharı ilk başladığında Bahreyn nüfusun önemli bölümü Şii olan bir ülke.
0: İşte yani onlar da mesela sevinç çığlıkları attılar füzeleri inerken.
1: Tabii oradaki en azından Şii yani, nüfus içinde.
0: Evet. Katar. Mesela Katar'a yazık değil mi diyor insan, 270 füze. Hele Kuveyt 950 füze İHA. Küçücük bir ülke, hiçbir zararı da yok İran'a. Gerçekten
1: yani bu bölümleri tabii biraz ayrıntılı belki değerlendirmek lazım, malum.
0: Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz gibi 2429, 414'ü balistik, 15'i seyir füzesi. Hı hı. 1914 İHA. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlıyoruz. Yani toplam 6700 füze ve İHA, %87'si komşularına.
1: Şimdi bir kere bunun İran açısından, eğer İran açısından bakıyorsak, belli açıklamaları var. Bunlardan bir tanesi örneğin Katar. Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssü El Udeyd üssü Katar'da. Ki hatırlayalım, geçen sene 12 günlük savaştan sonra Amerika İran nükleer tesisini vurduğunda İran'da Katar'a misilleme kabininden ve biraz bence sembolik bir misillemeydi sonuçları itibarıyla, El Udeyd üssüne Amerika'nın saldırı düzenlemişti. Şimdi Kuveyt'i çok ağır vurdu İran. Çünkü Amerikan saldırılarının uçaklarının önemli bir bölümünün buradan kalktığını, hatta Kuveytlilerin buna iştirak ettiğini iddia etti İran.
0: İddia ediyor ama.
1: Tabii kesinlikle.
0: Bakın bunu... mesela Kuveyt'te sivil şantiyeyi vurmuş işte. Demin söylediğim Çinli bir inşaat şirketine ait. Bir kişi de ölmüş.
1: Tabii.
0: Yani Çinli birisi ölmüş. Hani sivillere hiç atmıyorum diyor ama basbaya şey atıyor. Bahreyn'de yine sivil yerleşim binaları iş merkezi. Kuveyt'te Mina El Ahmedi rafinerisi. Sonuçta bu ülkelerden de medya nereye ne vurdu bildiriyor. Suudi Arabistan'da El Harç'da bir apartman. Aramco petrol tesisi, Ras Tanura, Yanbu, Siheybah bölgelerinde sivil enerji altyapıları, petrol rafinerileri, Kızıldeniz'e giden sivil enerji nakil hatları, daha saysam askeri olmayan, Amerika Birleşik Devletleri ile hiç ilgisi olmayan bir sürü yer var gözüküyor.
1: Zaten Dubai'de bunları gördük, biliyorsunuz Doha'da gördük, efendim söyleyeyim. İran'ın, Körfez'in farklı şehirlerinde biz bunu gördük. Şimdi İran'ın bu sivil alanları vurmamalı, Amerika sivil alanları vuruyor ki sivil alanları vurmak elbette suç ki Amerika bunu yaptı. Ama İran bunu tamamen kendisi yapmamış. Sadece Amerika yapmış gibi anlatıyor. Bu doğru bir bilgi değil öncelikle. Hatta İran'ın ilk noktadan itibaren bu alanları hedef aldığını, şimdi bunların her birini İran açıklamaya çalışabilir. Amerikan askerleri alınmıştı, otelleri yerleştirilmişti falan filan diye, ona bakarsanız. Amerika'ya baksanız, Amerika'nın bile yapmış olduğu bütün katliamları, cinayetleri bu şekilde meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde İsrail'in de Gazze'de bu argümanları kullanmaya çalıştığını
0: aynı şekilde söylüyor. Evet. İşte Hamas militanları her yerde diyor, vurdum diyor.
1: Efendime söyleyeyim.
0: Militanları da değil işte.
1: Tabii, evet, evet.
0: Şey diyor.
1: Aynen öyle, insanları kalkan olarak kullanıyordu falan diye. Dolayısıyla sivil alanı vurduktan sonra bunu meşrulaştırmaya çalışmanızın bir karşılığı yok. Bunu tabii kendinizi yapabilirsiniz. Dolayısıyla İran Amerika'dan beklediği ve tekrar ediyorum bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri başlattı, İsrail başlattı. Haziran ayında İsrail başlattığı gibi. Dolayısıyla bu gayri hukuki bir savaştı, gayrimeşru, bununla ilgili problem yok. Ama ilk noktadan itibaren Türkiye'nin tutumu neydi örneğin? Savaş yanlış, İran'ın komşularını vurması da yanlış. Şimdi bu noktadan itibaren İran'ın Amerika'yı suçladığı her şeyi komşularında yaptığını görüyoruz çok net bir şekilde. İstatistikler ortada ve söylediğiniz gibi bu ülkelerde de zaten raporlar ortada, bunlar çıkarıldı. Herkesin elinde bu bilgiler var. Bu ülkelerin vermiş olduğu tepki de zaten bununla ilgili. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın bir husumetinin olduğu biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şayet bu bölgesel bir savaşa dönüşecekse ilk gireceği düşünülen devletlerden biri olduğu da biliniyor. Ama İran burada sivil alanları vurdu. Kuvvetli sivil alanları vurdu. Katar'da da sivil alanları vurdu. İran ve İranlı iltisaklı gruplar biliyorsunuz Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Hatta bir noktada hatırlayalım, savaşın ilk günlerinde Umman'ı bile hedef aldılar. Hatta sorulmuştu, evet, İran Dışişleri Bakanı, Umman'ı niye vurdunuz falan. O da bu mozaik savunma sistemine, doktrinine gönderme yapmıştı.
0: Umman'da hakikaten şoke olmuşlardı sosyal, tabii, medyada Arap, tabii, dünyası. Yani. Umman nereden çıktı,
1: tabii,
0: diye.
1: Tabii yani hani daha Umman ne kadar İran'a yardımcı olabilir falan gibi bütün müzakere süreçlerinde Umman vardı. Dolayısıyla İran buraları ne yaptığını bilerek gayet ölçülmüş, hesaplanmış bir savaş stratejisi.
0: Umman'ı da bilerek yani.
1: Yani orada Abbas
0: Arakçı. Yoksa şey mi, hani böyle artık hani çok kayıp yaşıyorsun, aklını yitiriyorsun, ben ölüyorum herkes ölsün gibi bir mantık
1: o bence
0: mı?
1: Enteresan bir safhasıydı savaşın. İran Dışişleri Bakanı'na soruldu bu. Savaş başladıktan hemen sonra hatırladığım kadarıyla El Cezire olabilir bir röportajında. Dendi ki hani Umman'ı niye vurdunuz? O da bu mozaik savunma doktrinine vurdu.
0: Mozaik savunma doktrini. Ne demek?
1: Biliyorsunuz mozaik savunma doktrinin temel olarak şu. İran'ın özellikle ABD'nin Irak işgalinden sonra yani mevcut yüzyılda üzerine çalıştığı ve eğer merkezi hükümet, merkezi yönetim tam anlamıyla işler vasfını yitirirse, işlemez hale gelirse biz ülkeyi nasıl savunacağız? Bağımsız bir takım üniteler oluşturuldu ülkenin etrafında, farklı jeopolitik bölgelerinde ve burada İran'ın vaziyet alması, saldırılara doğrudan merkezden bir talimat beklemeksizin, biraz da ademimiz merkeziyetçi bir yapıdan bahsediyoruz, saldırılara karşılık vermesi ve dedi ki işte biz mozaik doktrinini etrafında hareket ediyoruz. Savaştan önce genel prensipler verildi bu birimlere ama her vurulan noktayı da biz merkezden söylemiyoruz. Dolayısıyla aslında bu merkezin kararı değil ki, zaten birkaç defa İran Cumhurbaşkanı buna vurgu yaptı. Yani komşularımızı vurmaktan
0: mecbur
1: dolayı.
0: Mecbur kaldı.
1: Evet, mecbur kaldık, nedamet getiriyoruz işte. Hatta bunu söylediği için çok büyük de eleştirildi ülke içinde. Sen neden nedamet getiriyorsun? Kimden özür diliyorsun?
0: Vurduysak vurduk mu?
1: Tabii vurduysak vurduk ve hak ettiler de vurduk. Hatta bize gelen füzeler tartışmasını da hatırlayalım. Orada da Mesut Pezeşkian çıktı. Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde, telefon görüşmesinde dedi ki bir grup oluşturalım, komite oluşturalım, araştırılsın falan. Yani vuranlar, atanlar gayet yani vurduk, attık, bir daha olsa bir daha atarız falan kafasında hareket ediyorlardı ki 4 defa orada bu şekilde.
0: Bizim ülkemizde ama onu da not düşelim. İran'ın bu beyanına rağmen yok İran atmamıştır diye
1: enteresan bir
0: televizyonlarda
1: şey
0: işittik.
1: Tabii yani buraya gitmiyordu, öbür tarafa gidiyordu. Efendim söyleyeyim işte bu Türkiye false flag lafı çok meşhur oldu ya bu aralar, sahte bayrak operasyonundan ibarettir falan diye. Halbuki bunun nereden geldi? Bizzat bizim Savunma Bakanlığımız.
0: Ülkemiz şey dışişleri açıkladı.
1: Tabii açıklama yaptı bunun İran istikametinden geldiği yönünde. Dolayısıyla savaş stratejisi şuydu İran'ın. Sivil alan, askeri alan ayırmamak kaydıyla büyük bir bölüm elbette askeri alanlara, bu bölgeye bir savaşı yayacağız. Dolayısıyla Amerika ve bölge üzerindeki baskıyı artıracağız. Bu savaşın sürdürülemez olduğunu göstereceğiz. Şimdi burada iki temel nokta var. Bunlardan bir tanesi bunu inkar etmek ve yapılan her şeyi, bu askeri hedeflere yapılmış bir saldırı, bunun gerçekliği yok. Yani bu herkesin elinde bu bilgiler var. Bu bahsettiğimiz ülkelerde az buz ülkeler değil. Hepsinin zaten haber kaynakları,
0: evet,
1: var.
0: Evet, basınları.
1: Basınları var.
0: Yani Türkiye'de pek var. Yansımadı Arap basınının. Tabii. O birinci sayfadan duyurduğu inen füzeleri, siviller.
1: Allah'tan El Cezire var. Evet. Onlar bu süreçte belki en sistematik şekilde, tabii ki diğer ülkeler de vardı. Şimdi bu birincisi, bunun bir karşılığı yok. açık konuşmak gerekirse. Yani işte biz vurmadık, bunun bir karşılığı yok, vurdunuz, her şey de ortada. Yani gidin kuvvetlilere konuşun, Katarlılarla konuşun, Ürdünlülerle konuşun. Çok konuşmuyoruz Körfez'de olmadığı Doğru. için.
0: Yani Kuveyt ama mahvoldu galiba.
1: Mahvoldu. Yani çok büyük zararlar elbette gördü. Kuveyt'te şu an çok büyük bir öfke söz konusu doğal olarak. Şimdi bu işin bir boyutu. İkinci boyutunda ama biraz daha değiştiğinizde karşınıza şu çıkıyor. Biz bir hayat memat durumuyla karşı karşıyayız. Ne gerekirse yaparız. Yani günün sonunda İranlıların ürettiği argüman bu. Yani biraz daha
0: herkesi ateşe atarız.
1: Evet, yani biz yanıyorsak, ki bunu ben bu savaş başlamadan önce çok vurgulama ihtiyacı duyuyordum. İran, bu İran vekil güçleri diyoruz ya, onlar direniş ekseni diyorlar. Bu sayede bölgede bir oyun kurmaya çalıştı. Oyunun da esası şuydu, ileri savunma hattı. Yani bakın, ben bölgede her yerde nüfus sahibiyim, örgütler, işte birlikte hareket ettiğimiz yapılar var. Dolayısıyla beni hedef almaya çalışmayın, maliyet üretilir. Bu 7 Ekim'den itibaren tedricen çöktü. Sonrasında İran yeni bir strateji olarak bunu benimsedi. Dedi ki, o zaman ben bölgeye vuracağım. Hürmüz'ü kapatmak da bunun bir parçası. Bölgeyi vurmak da bunun bir parçası. Çünkü İran'a bakılırsa hayat memat noktasında olduğunda bunların hepsini yapmayı kendini meşru bir hareket olarak, strateji olarak gördü İran başından itibaren.
0: Evet, bu arada Vietnam Savaşı ile mukayese edildi ama Vietnam Savaşı bir işgal ve işgale karşı direniş. Halbuki İran, biraz oradan da hatırlayalım istiyorum. Bir zamanlar yine Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle, onun sayesinde, yani Irak Savaşı'ndan sonra bölgede bir yayılmacı ve oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi tabii bunu erbabı biliyor. Galiba o misyon artık değerli değil. Hı hı. Ve bir taraftan nükleer, bir taraftan da o dönemin bedelini ödüyor gözüküyor. Bu ikisinin mukayese edilmesi propagandasını nasıl yapıyor?
1: Şimdi öncelikle bu Irak meselesiyle alakalı enteresan bir şey var. Tabii malum, İran ile Irak 8 sene savaştı. 1980-88 arasında Saddam'la İran durumu da belli. Nihayetinde Saddam İran açısından azılı bir düşman olarak görülüyordu ki 8 sene savaştılar.
0: Haklı.
1: Evet, haklı tabii ki. Yani 8 sene savaşılan ve İran...
0: Betahra'nın haftada ortasına füze attı.
1: Füzelerin düştüğü, gündelik hayatın etkilendiği...
0: Bir sürü insan...
1: Yüz binlerce insan
0: kanser olmuş.
1: Oldu, kanser
0: çocuktan
1: oldu.
0: Çocuktan büyüğe.
1: Hayatlarını kaybetti ve...
0: O kimyevi...
1: Irak tarafında da tabii. Irak
0: aynı
1: tarafında
0: şekilde.
1: Da aynı şekilde. Ve İran İslam Cumhuriyeti ideolojisini, sembolizmini oluşturan modern dönemde en önemli olay İran Irak Savaşı. Şimdi muhtemelen buna bu savaş da eklenecek. Tahran'a siz zaten gittiniz, İran'a, işte duvarlarda sağa sola semboller falan her zaman vurgulanan bir şeydir. Bu dayatılan savaş ya da Cengi Tahmili denen savaş. Ki İranlılar aynı ismi bu savaşlara da verdi. Haziran'daki ve Şubat'ta başlayan savaşa da verdi. Dolayısıyla bunlar dayatılmış savaşlardır. Biz de burada difa-ı mukaddes yapıyoruz. Kutsal direniş ortaya koyuyoruz diye. Ama diğer taraftan şöyle bir şey vardı. Saddam'ın devrilme sürecinde İranlılar çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile çalıştı. Bu artık bir...
0: Kendileri söylüyorlar.
1: Tabii,
0: yani
1: bu...
0: şimdi söylüyorlar ama.
1: Tabii.
0: Daha doğrusu şimdi ortaya çıkıyor. Çünkü onu da biraz daha açın isterseniz. Yani bir deccal var, şeytan var Amerika Birleşik Devletleri. Onunla hiçbir şekilde yan yana gelinmez, konuşulmaz. Halbuki bir taraftan da devletlerin real politik denen, değil mi? Yeri gelir en büyük düşmanıyla bile
1: Tabii.
0: masaya oturması gerekir. Ve bu anormal bir şey değildir. Bütün dünyada da anormal bir şey olmadığı kabul görmüştür. Ama İran sanki bunların hepsinden azade bir ülke profili ve söylemiyle hareket ettiği için şu anda da aslında konuşuyoruz. Yoksa yeri gelir dediğim gibi düşmanınla da ittifak kurabilirsin.
1: Bunun sayısız örneği var.
0: Bütün dünyada. İnsanlık tarihi boyunca.
1: İnsanlık tarihi boyunca var. Bunun farklı adlandırmaları da var. Düşmanım mı, düşmanı dostum falan gibi. Ya da işte dediğiniz gibi modern dönemde real politik üzerinden açıklayamayacağınız hiçbir şey yok. Real politik diyorsunuz ve normalde söylemde farklı yere konumlandırdığınız bir devletle kompleks, girift bazı ilişkiler içine girebiliyorsunuz ki bu bugünün konusu da değil. İran-Irak Savaşı devam ederken Reagan yönetimi döneminde hatırlayalım, İran Gate skandalı vardı.
0: Daha gelir gelmez. Hatırlatın.
1: Tabii. Yani temel olarak şuydu. Nikaragua'daki rejime, yönetime karşı mücadele eden komünist kontra gerillaları finanse etmek istiyor diyor Reagan yönetimi. Ama bunu tabii ki doğrudan Amerikan kanalları ve kaynakları üzerinden yapamıyordu. Amerikan hukuku gereği İran'a İsrail üzerinden silahlar satılıyordu ve böylelikle kontra gerillalara...
0: Yani rejimin ilk siftahı buydu.
1: Buydu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'yle.
1: Hatta bu çok büyük skandallara
0: yani Amerika deccalken.
1: Tabii Amerika hatta
0: hala
1: İran
0: deccal tabii.
1: İşte İran-Irak savaşında Irak'ı desteklerken, İran rejimini boğmaya çalışırken falan bu skandal üzerine zaten kontra gerilla ya da İran gay skandalı üzerine çok farklı kaynaklar da var. Bunlar filmlere konu oldu, hatıralara konu oldu, kaynaklara konu oldu. Bu tek örneği değil. Dolayısıyla şu an yaşadığımız süreç. Şimdi İran'a dair bu tarz değerlendirmeleri yaparken ben iki şeyi birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok fazla vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Şimdi İran belki uzun uzadıya anlatılması gereken nedenlerden dolayı söylem geliştirme kabiliyeti çok yüksek bir siyasal sisteme karşı. Tarihe verebilirsiniz, dile verebilirsiniz.
0: Sembolizmin, edebiyat, tarih işi
1: var. Tabii mutlaka işin arkasında edebiyat var. Aynı zamanda sembolizm var. İşte biliyorsunuz bir Kerbela sembolizmi buradan gelir, efendime söyleyeyim Hazreti Hüseyin Yezid sembolizmi buradan gelir. Bir sürü sembolizmler var anında devreye sokulan ve zaten Türkiye'de bununla Türk kamuoyu da özellikle bu Muharrem ayinleri vesilesiyle bazı İran biliyorsunuz meddahlarının performansları falan meşhur olmaya başladı. Gördüler bunu görüyoruz sosyal medyada çokça insanların karşısına çıkıyor. Dolayısıyla bu söylemine bakarsa İslam Cumhuriyeti'nin işte ne doğu ne batı İslam Cumhuriyeti. Büyük şeytan, küçük şeytan falan gibi işte İsrail haritadan silme, İsrail rejimini haritadan silme söylemlerine baktığınızda ve tabii ki işte Kudüs gününün ilan edilmesi, Ramazan-ı Şerif'in son cumasını vesaire. Şimdi bunlara baktığınızda tamamen idealist bir dış politika konumlandırması görürsünüz. Ve bu Türkiye'de de bütün dünyada da karşılık buldu ki temel olarak bahsettiğimiz İrancı denilen, tırnak içinde bunu söylüyorum, bakış açısı genelde bunu satın alıyor. Söylemler böyle, Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız, işte hayatını kaybeden Ali Hamenei'nin, Ayetullah Ali Hamenei söylemlerine bakarsanız doludur. Her aşamada, Arap Baharı'nda, Tunus'ta olaylar çıktığında halkı desteklerken de bu söylemler kullanılır. Suriye'de halkı terörist ilan ederken de söylem inşa etme konusunda bir problem yok. Orada halk İslam devriminin ruhuyla hareket ediyordur Tunus'ta. İsrail'e geldiğinizde orada emperyalistlerin oyunudur, Siyonistlerin oyunudur vesaire.
0: Şimdi Suriye'de. Bu,
1: tabii Suriye'ye geldiğinizde orada emperyalistler, Siyonistler bir oyun oynuyorlardır. Ve baktığınız ama tartıştığınız oradaki halk, buradaki halk.
0: O zaman halkı öldürerek kurtulalım.
1: Yani o zaten oraya geldi biliyorsunuz. Ya bunların terörist olduğu ilan edildi ve bunların ortadan kaldırılması gerektiği söylendi. Ki fiiliyatta da yaşananların hepsini biliyoruz. Daha çok yakın geçmişten bahsediyoruz. Şimdi bu işin söylem tarafı. Ve İranlıların söylem üretme konusunda ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. Az buçuk İran'ın tarihsel referanslarını bilen, bu da bugünün de konusu değil. İran'ın böyle bir kabiliyeti var öteden beri. Ama bir taraftan da İran'ın real politiğine, pratiklerine baktığımızda çok da idealist hareket etmediğinin çok sayıda örneği var. Yani 1980'lerden bahsettim. Zaten Irak işgalinden itibaren Afganistan'da Taliban'ın tasfiye edilmesi sürecinde yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bir tür işbirliği içinde bulunduğunu hatırlamamız gerekir. Irak'ta yine bunu hatırlamamız gerekir. İran'ın direniş ekseni adı altında Hizbullah'ı İsrail'e karşı direniş amacının bir kalesi olarak konumlandırıp aynı Hizbullah'a gelip Suriye'de halka karşı savaştırmasını burada hatırlayabiliriz. Dolayısıyla İran'ın en az herhangi bir devlet kadar real politik konusunda pragmatist davrandığını bence tartışmaya bile gerek yok. Bunun sayısız örneği var.
0: Açabilir miyim siz? Ama insicamını tabii bozmak istemiyorum. Ama uzaklaşırsak da bir daha gelemeyiz diye. Şimdi kimse ne İran'dan ne başka bir ülkeden insanların şahsi hayatındaki gibi idealist, ideal tabii bir politika, dış politika beklemiyor. Ama İran bu söylemi, bu yani bir taraftan işte örnek daha rejimin ilk siftahı yani Reagan yönetimiyle el altından kapalı, hı-hı, pazarlık hikayesi. Sonra Taliban'da işte Irak işgalinde gördük. Şu anda da müzakere ediyor. Bu söylem çok mu getirisi olan bir söylem ki hala bu söylemin içerisinde?
1: Bu söylem bence çok getirisi olan bir söylem.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Kesinlikle. O zaman yani bir söylem üzerinden gerçek gerçekle makası söylemin bu kadar açık olunca dediğiniz gibi çok başarılı bir propaganda o zaman.
1: Şimdi bu İran İslam Cumhuriyeti'ne has bir şey de değil. İdeolojik dünya görüşleri söylemler üzerinden var olur. Örneğin komünizme bakalım. Komünizmin söylemleri vardır, simgeleri vardır ama komünizmin uygulamalarına baktığınızda çok sevimli görünmez. Ama söylemlerine falan bakarsanız orada cazip bir sürü söylemler vardır. Dolayısıyla söylem setiyle uygulamalarını birbirinden ayırmamız gerekir. Ve İran'ın söylemi 1980 koşullarında bir sürü insana cazip geldi. Neden? Yani 1979'da devrim olduğunda neden İran için anti-İsrail ya da işte biliyorsunuz Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi tanımlamasıyla neden Amerika büyük şeytan bu kadar büyük bir düşman haline geldi? İşte Merkber Amerika, Merkber İsrail, Amerika'ya ölüm, İsrail ölüm, arada İngiliz'e ölüm falan diye. Çünkü o dönemlerde Arap rejimlerinin bunlarla işbirliği yaptığı kanaati vardı. Bilhassa Enver Sedat'ın Camp David anlaşmalarını yapmasıyla beraber 1978-79'da. Dolayısıyla İran kendini orada İsrail'e karşı...
0: Araplar da ne kadar çok öldüler o zamana kadar. Şimdi onlar zaten, da silindi gitti mesela.
1: Şimdi zaten Araplar bence ayrıca konuşmamız gerekir. Ben Arapların Filistin davası konusunda karnesinin oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bunu istismar eden.

0: Öldüler.
1: Yani tabii ki 1948'de
0: binlerce insan öldü.
1: Nekbe'de büyük felaketle öldüler. 6 gün savaşlarında öldüler. 1973'te öldüler.
0: Allah rahmet eylesin Amin. Diyelim onlara. Kudüs davası söyleminin onlarca yıldır devam ettiğini

0: Lan propagandayı söylediniz. Ben de araya girdim. Araplar hayatlarını kaybettiler. Binlerce Arap Kudüs için. Dedim siz de Araplara bu konuda çok haksızlık yapıldığını söylediniz. Araya gittik. Buyurun.
1: Kesinlikle. Şimdi Filistin davası İslam coğrafyasının her yerinde sahiplenen bir dava. Yani hiçbir İslami hareket yok ki Filistin davasını merkezi ya da merkezi konularından biri haline getirmesin. Bu çok net. Ama operasyonel anlamda Filistin için modern dönemde kim savaştı? İsrail Devleti'nin 1948 Mayıs'ından itibaren kurulmasına baktığımızda, az önce de söylediğim gibi Nekbe'ye baktığımızda, büyük felakete, sonraki savaşlara baktığımızda, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluşuna baktığımızda, Hamas'ın kuruluşuna baktığımızda ve bunların hepsinin Araplar olduğunu görüyoruz. Mutlaka diğer devletlerden destekler geldi ama sahada savaşanlar doğru ya da yanlış.
0: Bir de bir kral şehit ettiler.
1: Tabii Faysal'dan bahsediyorsunuz.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Dolayısıyla petrol ambargosu 1973 petrol devrimi olarak da adlandırıldı. Çok büyük maliyetler ödetti Araplara, özellikle Suudi Arabistan'a. Bunlar kolay işler değil. Bugün özellikle dünyasında dengelerine baktığımızda ne kadar zor bir iş olduğunu görüyoruz.
0: Ve neredeyse İran İslam devrimine kadar bir Arap direnişinden söz edebiliriz.
1: Çok net. Yani İslam devriminden sonra da bunu sahada, bunun askeri mücadelesini vermeye devam edenler, tabii ki devrimle beraber İran'ın tavrı değişti. İsrail ilişkilerini tamamen kopardı ki Şah döneminde de İran-İsrail ilişkileri...
0: Hayır, Araplar İran-İslam devrimine kadar bu direnişi büyük ölçüde muhafaza ettiler.
1: Kesinlikle, şu çok net. İran-İslam Cumhuriyeti Filistin davasını her şeyden önce Arap coğrafyasına nüfuz etme, Arap coğrafyasında kendine müzahir bir söylem, bir kamuoyu oluşturmak için kullandı.
0: Başarılı da oldu.
1: Filistin için hiçbir şey yapmadı demiyorum. Yani burada dengeyi sağlamamız lazım ama terazide hangisi daha ağır basıyor derseniz, bence bunu İran, Orta Doğu'daki yayılmacı ya da Orta Doğu'daki nüfuzunu artırıcı stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Bu çok net. Yani İran'ın eylemlerine, söylemlerine baktığımızda bunu görürüz. Tabii ki İran'ın Hamas'a verdiği destek, İslam icraatı verdiği destek. Ama aynı İran, Suriye iç savaşında Hamas farklı bir pozisyon aldı. Beşar Esed karşısında pozisyon aldı diye Hamas'ı tamamen görmezden geldi.
0: Ya da Hizbullah.
1: Hizbullah. Geldi, angaje oldu.
0: Bütün Arap dünyası için aşikar oldu galiba.
1: Şimdi mesela bu şeyden bahsediliyor ya, işte Hizbullah'ın Şii vasfına, Şii doğasına vurgu yapılaraktan Şii karşı. 2006'yı herkes hatırlıyor. Hizbullah Temmuz Savaşı'nda İsrail'le savaştığında bütün İslam dünyası heyecanlandı. Bütün İslam dünyası Hizbullah'ı destekledi. Hasan Nasrallah'ın konuşmalarını insanlar bekliyordu ki, ben hatırlatmış olayım müsaadenizle. O dönem üniversite talebesi olarak Arap coğrafyasındaydım. Mısır, işte Suriye, Ürdün falan. Bizzat orada da gördüm. Bizim kamuoyumuzda
0: herkes
1: da vardı.
0: Herkes Nasrallahçı oldu.
1: Tabii herkes Nasrallahçı oldu. Çünkü orada çok net Hizbullah'ın başarısı vardı. İnsanlar onun için dua ediyorlardı, destek oluyordu vesaire. Dolayısıyla böyle sünniliği, güya Şii karşıtlığı üzerinden ezmek falan gibi bir moda oldu mezhepçiliğe, sünniliğe ait, ki İran'da biraz bunu yaptı, açık söyleyelim. İşte IŞİD'i kullanarak, El-Kaide'yi kullanarak, bakın işte bunlar tekfirci sünni örgütler falan söylemlerini çok uzun süre İran dillendirdi. Bu sakıncalı ama aynı zamanda hani dedik ya, söylem bazında Ayetullah Ali Hamene'nin konuşmaları vardı. Diyordu ki bir Şiilik vardır, bu aslında uygun bir Şiilik vardır, bir de İngiliz Şiiliği vardır. Bu İngiliz Şiiliği sünnilerin mukaddesatına hakaret etmeden var olunamayacağını düşünür. Bir sünnilik vardır, bir de İngiliz sünniliği vardır. Bunlar güzel söylemler. Dolayısıyla biz sünni olarak, Şii olarak birbirimizin mukaddesatına saygılı olmayız falan diye uygulamaya baktığınızda bu böyle değil. Tabii ki yani her sene Muharrem'de bizim sahabe efendilerimizden bir bölümüne, Hazreti Ayşe validemize yapılan hakaretleri burada hatırlatmayı her şeyden önce edebe mugayet buluyorum.
0: Bir de tabii o isimlere dönük düşmanlığı görünce, o isimlere muhabbet edenleri artık nasıl görüyor?
1: Tabii ki.
0: Yani onlar kim ki oluyor artık?
1: Şimdi Ayetullah Hümeyni'nin fetvalarını hatırlatıyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in önde gelen bir takım isimleriyle alakalı sahabe-i kiramdan
0: orada
1: bahsediyor.
0: İngilizlerin rolü yok mesela.
1: İşte o eski fetvalarında şuydu
0: bu. Bu söylemde İngilizlerin rolü yok.
1: Tabii yani dediğim gibi, yani söylem, iş söyleme kaldığında bunu yapabilirsiniz. Yani söyleminizi inşa edebilirsiniz.
0: Ne yazık.
1: Eyleme biraz... Bunları söylerken şunu da ekleyeyim. İran'da bunu hakikaten bu tarz şeyleri sakıncalı bulan, bu tarz politikaları eleştirenler var ama ben ana akım hakim siyasetten bahsediyorum burada. Bunun merkezinde devrim rehberliği var. devrim rehberliğiyle bağlantılı, işte devrim muhafızı.

0: Pazarı gibi, Kudüs Gücü gibi, işte Kasım Süleyman'ın üzerinden yapılan tartışmaları bir taraftan hatırlayabiliriz.
1: Onun da söylemleri çok açık.
0: Çok açık. Yani Kasım Süleyman...
1: Gizli saklı da değil.
0: Tabii gizli saklı da değil. Kasım Süleyman'ı insanlar çok perden...
1: Yaptıkları da öyle.
0: Yaptıkları eylemleri de Kasım Süleyman'ın ortada. Dolayısıyla İran'ın eylemiyle söylemini birbirinden ayırmak gerekir. Bu Filistin meselesi için de geçerlidir. Filistin davası için de geçerlidir. Hali hazırda yürüyen savaş için de geçerlidir. İran'ın söylemine baktığınızda İran diyor ki biz bütün bölge için savaşıyoruz diyor. Böyle bir söylemi ısrarla söylüyorlar.
1: Gözlerinizi İslam için, dünyası için.
0: Tabii İslam dünyası için, bütün bölge için savaşıyoruz.
1: Müslümanların hamisiyiz.
0: Ama diğer taraftan bakıyorsunuz en fazla zarar verdiğiniz ülkeler ortada. Bu ülkelerde sadece askeri tesisler değil, az önce zaten söyledik. Oradaki sivil alanları hedef aldığınız gerçeği ortada. Dolayısıyla eylemle söylem arasında ciddi bir mesafenin olduğu açık.
1: Evet. Yine... Amerika İsrail'e de geleceğiz ama İran faslında birkaç nokta daha var. Kasım Süleymani'den itibaren karizmatik bütün kişiliklerini yitirdi İran. Bu bir krize sebep oldu mu İran'da?
0: Bu çok büyük bir krize sebep oldu. Hatta buradan da ifade edeyim. Bitirdiğimde de paylaşırım. Ben bununla alakalı bir çalışma yapıyorum şu an. Yani İran sistemin içinde bunun ne kadar önemli bir krize dönüştüğüyle ilgili. Bitirdiğimde sizinle paylaşırım. Zaten ilgililer de takip ederlerse, ilgi duyuyorlarsa bakabilirler. Şimdi bir kere Kasım Süleyman'ı zaten 2020 yılında hatırlıyoruz. Bir seri suikastlar vardı. En önemlisi Kasım Süleyman'ı suikastıydı 2020 Ocağı'nda. Ama en son geldiğimiz aşamada İran'da uzunca bir süredir Ayetullah Ali Hameney'den sonra kimin geleceği tartışması vardı. Halefi kim olacak falan. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde de vardı bu tartışma. Bir ayrıntıya müsaadenizle burada işaret edeceğim. 1980'lerin önemli bir bölümünde Belkıs Hanım, Ayetullah Hümeyni'nin halefinin kim olacağı belliydi. Ayetullah Muntazari. Bu biliniyordu. Halef olarak adlandırmıştı. Sonra Ayetullah Hümeyni'nin vefatını yakın zaman kala ahir ömründe azletti Ayetullah Muntazeri'yi. Çok uzun bir tartışma. Belki ayrıca bir gün konuşmak gerekebilir onu. Çok ağır ifadelerle azletti. Açık bir mektup yayınladı. Yani seni zaten hiçbir zaman takdir etmemiştim. Görüşlerini hiçbir zaman isabetli bulmadım.
1: Dini, tabii, değil mi? İçtihatlarına muhalefet etti.
0: Tabii. İşte en önemlilerinden bir tanesi 1980'de 88'de yaşanan olaylardan sonra bir takım hapiste bulunan mahkumların idam edilmesi mevzu vardı. Özellikle halkın mücahitleri. Ayetullah Muntazer'in ya bunlar hakkında idam kararı yok. Biz böyle bir şey yapmamalıyız. Yani bu bizi
1: daha
0: çok...
1: makul
0: daha
1: rasyonel
0: makul bir yerde elbette
1: bir yaklaşımı gözüküyor.
0: Yoksa Ayetullah Muntazer'i devrimci bir adamdı. Devrimin en önemli figürlerinden birindeydi. Ve mektubun sonunda diyordu ki Ayetullah Hümeyni, yani benim gözümden düştün. Git bari kenarda Allah'a tövbe istiğfar et. Belki nar-ı cehimden azad olursun. Hani bu şekilde. Şimdi Ayetullah Ali Hameney zamanında böyle bir halef hiçbir zaman belirlenmedi. Muhtemelen 1980'lerdeki tecrübe bunda belirleyici olmuştur ki 1989'da Ayetullah Hameney bu göreve gelirken Ayetullah Hameney'in vefatından sonra da bir sürü tartışmalarla geldi biliyorsunuz. Onun liderliğini de istemeyenler vardı. Orada da başrolü Ayetullah Rafsanjani oynadı. Yani onu bir kingmaker olarak Ayetullah Rafsanjani esasen ülkenin lideri haline getirdi. Şimdi dolayısıyla bu tartışma yapılıyordu. O öldüğünde malum yaşı vardı zaten 86 yaşında bir takım hastalıkların olduğu söyleniyordu. Ve bunun nasıl bir süreç olacağı uzun yıllardır tartışılıyordu. Filanca mı gelecek, falanca mı gelecek, İbrahim Reis'i mi gelecek, işte Ayetullah Ece'yi mi gelecek falan gibi bir takım isimler ortada geziyordu. Bir anda 28 Şubat'ta öldü. Öldükten hatırlayalım birkaç gün sonra 8 Mart'ta oğlu seçildi yerine. Şimdi orada problem şu.
1: Ama oğlu da ortada yok.
0: Oğlu ortada yok. Yani ben kesinlikle hayatta olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta olmamasının İran İslam Cumhuriyeti sistemi içinde mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ayetullah Müşteba Hameney adına bir takım kararlar alınıyor ve hayatta olmayan biri hakkında kararlar alınamaz onun adına. Yani İran bu kadar ciddiyetsiz bir siyasal sistem değil kesinlikle. Ama geçen günlerde İran basınında bir takım daha apolojetik diyebileceğimiz bazı yayınlar çıktı. Neden hiç görüntü vermiyor, ses vermiyor gibi. Bunu tabii ki güvenliğe dayandırıyorlar. Yani dijital ayak izi bırakılmaması gerektiği, güvenlik meselesinin olduğu vesaire gibi. Ama anlaşılan sağlık durumu iyi değil. Babasının cenazesinde de yoktu. Sadece birkaç tweet attı süreç içinde. Muhtemelen iyi değil durumu. Hatta burada enteresan bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Abbas Arakçı ben hiç görmedim kendisini dedi. Ömrümde de görmedim dedi. Birkaç üst düzey isim böyle açıklamalar yaptı. Dolayısıyla mevcut

İran'ı yöneten kadroda Mustafa Hamene ile hiç teması olmayan isimler var. Bilmiyorlar. Yani ona bu kararlı ve bir defa galiba Pezeşken kendisiyle görüştüm dedi. İran Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Başkaları görüşüyor. Halihazırda işi yürüten insanlar görüşmüyor. Elbette İran'ın bir milli güvenlik yüksek konseyi var. Bunlar kararları alıyor vesaire. Dolayısıyla bu önemli bir kriz İran açısından. Neden önemli bir kriz? Şimdi İran büyük bir kararın arefesinde bulunuyor. Savaşa mı devam edeceğiz? Yoksa müzakerede biraz daha sabit kadem mi kalacağız diye. Ve müzakereci ekip tabiri caizse amiyane ifadesiyle şu an dayak yiyor. Hainlikle suçlanıyor. Başta heyetin başkanı sıfatıyla Muhammed Bakır galiba, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, hatta bir miktar Abbas Arakçı. İşte siz hala müzakereden tarafsınız, ihanet ediyorsunuz, müzakereden bir şey çıkmaz falan diye. Şimdi Mustafa Hamene ortada olsa, aynı babasının zamanında yaptığı gibi der ki tamam, ne demişti 2013 yılında Ali Hamene'yi? Biz kahramanca esneklik gösteriyoruz demişti. Amerika ile müzakerelerin kapısını açarken. 2015'te de anlaşma imzalandı Temmuz'da. Çıkardı, böyle bir şey söylerdi. Müzakereciler de derdi ki bakın rehber ne diyor. Dolayısıyla biz onun talimatıyla hareket ediyoruz diye. Dün de Mesut Pezeşkiyan diyor ki bugüne kadar diyor bizim kadar rehberin, yani devrim rehberi işte dini lider dediğimiz kişinin siyaseti etrafında hareket eden hükümet olmadı. Yani çizgisinden ayrılmıyoruz vurgusunu devamlı yapma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü adam ortada yok. Bu son günlerde de çok büyük tartışma konusu da olmaya başladı. Diğer taraftan başka isimler de öldürüldü. Komuta kademesinden isimler öldürüldü. İşte Türkiye'de en meşhurlarından bir tanesi Ali Larcani'di biliyorsunuz. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'ydi. Şimdi bu adamların her birinin sistem içinde ağırlığı vardı. Yani hem geçmişlerinden dolayı hem kamuda karşılıklarının olması, uluslararası bağlantıların güçlü olmasından dolayı bunların yerine mutlaka birileri geldi. Ama burayı doldurabildikleri kanaatinde değilim. Biraz da İran'daki bu bocalamanın bununla ilgili olduğunu düşünüyorum.

0: aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerine.

0: müşterilerimizi bekliyor. Üstelik vade faksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 16'yı gördü. Kaldığı yerden 24'te gelişmelerle haber bülteni devam ediyor. Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yolcu ve yolcu otobüsünün şoförü yaralandı.
1: Kontrolünü yitirdi, İETT otobüsüne arkadan çarptı. İki otobüsün çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Feci kaza öğle saatlerinde Eski Edirne asfaltının Habipler mevkisinde Sultan Gazi istikametinde meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünü arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından yolcu otobüsünün şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada İETT otobüsünde bulunan 3 yolcu da yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Eski Edirne asfaltında trafik yoğunluğu oluştu. Yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken ulaşım tek şeritten sağlandı.
0: Ultraslan lideri Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gül'e yönelik sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şirin hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alındı. Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca ismini Sebahattin Şirin hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Sabahattin Şirin geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürlü'ye seslenerek dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Şirin, Gürlü'ye son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor diyerek tarafsız kalma çabası.

0: çağrısı yapmıştı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi teklif. PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların teslim edildiği tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin yarın Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte gözler meclisteki yeni aşamaya çevrildi.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Üniversite öğrencilerini ve akademik dünyayı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kanunla çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanındı. Akademik sahtekarlık, mevzuata aykırı eğitim kurumu açılması ve sahte diploma düzenlemesine ilişkin de yeni yaptırımlar getirildi.
3: Üniversitelere geri dönüş imkanı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Üniversiteden ayrılan ya da bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarsa kapsam dışında. Düzenleme ile akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına tez, makale, kitap ya da proje yazdırarak akademik derece veya ünvan elde edenlerin derece ve ünvanları geri alınacak. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek. Başkaları adına bu çalışmaları hazırlayanlara veya aracılık edenlere 5000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Eğitim alanında mevzuata aykırı faaliyetlere de yeni cezalar geldi. Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı eğitim kurumu açan ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kurumların tanımını yapanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenlerse resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik baskıyı sürdürürken İran Hürmüz Boğazı'nda kontrollü davranıyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklarken Umman İran'la yürütülen Hürmüz Boğazı müzakerelerinin olumlu ilerlediğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi.
1: ABD-İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD İran'a baskı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında

0: İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Washington'un aralarındaki mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdiği hususlar için özür dilemedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağını ifade etti. Arakçı, müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İran ise Boğaz'a ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğal gaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'sa İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle tedirgin. ABD basını bakanlığın savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu. Şirketlerden çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma puanlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmaları istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise Tel Aviv'den İran'a karşı operasyon sinyali var. Tel Aviv, Washington'un doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce orduya olası bir mavi-beyaz operasyona hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarı arasında bulunmuştu. Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu kriz de binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu yıllar boyunca başbakanlık konutunda çalışanlara kötü muamelede bulunduğu iddialarıyla yeniden gündemde. Eski çalışanların ortaya çıkan yeni ifadeleri kan donduran cinsten.
0: Dehşet evinden itiraf üstüne itiraf geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evinde kadın çalışanlara yönelik eziyetler ortaya çıktı. Eşi Sara Netanyahu'nun eski çalışanları tek tek işkenceleri anlattı. İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin yayımladığı habere göre 25 yılı aşkın sürede görev yapan eski çalışanlar dava açtı. Bazı davalar mahkeme kararları ve tazminatlar.

0: ...larla sonuçlandı. Bazıları gizli anlaşmalarla sona erdi veya yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Sara Netanyahu ve avukatları ise yıllar boyunca söz konusu suçlamaları reddetti. Bunların bir medya kampanyasının parçası olduğunu ve devletten para koparmaya yönelik girişimler içerdiğini savundu. Bir davada bakım görevlisi Guy Eliyahu 2016 yılında tazminat aldı. Mahkeme Eliyahu'nun korku, bağırma, azarlama ve aşağılamanın hakim olduğu bir çalışma ortamına maruz kaldığı yönündeki iddialarının önemli bir bölümünü kabul etti. Eliyahu bir keresinde Sara Netanyahu için bir tabak çorbayı ısıtmak amacıyla gece yarısından sonra evinden geri çağrıldığını söyledi. Gazete aşçı Eti Hayim'in ifadelerine de yer verdi. Hayim ellerini yıkamadan önce bir dolabı açması üzerine Sara Netanyahu'nun eline vurduğunu söyledi. Sara Netanyahu ise bu iddiaları reddetti. El Cezire'nin haberine göre ise davalar arasında 24 yaşındaki temizlik görevlisi Sihira Raban'ın başvurusu da bulunuyordu. Raban kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini, kendisini cariye ve köle gibi hissettiğini söyledi. Raban ifadesinde Sara Netanyahu'nun kadın çalışanların üzerine doğru koştuğunu, ellerini sallayarak bağırdığını ve saçını çektiğini belirtti. Bir başka davada çalışan Silive Gensia 2020 yılında dava açarak kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini, ayrıca üzerine bir ütü fırlatıldığını öne sürdü.
1: İran'da savaşın başlangıcından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen dini lider Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler yayınlandı. İran'da 5 aylık sessizliği bozan 13 saniye Müşteba Hamane'nin yaşayıp yaşamadığı gizemini bitirmedi. Yaklaşık 13 saniyelik kayıt İran medyasında göreve gelmesinden bu yana ilk kez yayımlanan yeni video olarak duyuruldu. Kayıtta Hamaney dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ancak görüntünün nerede ve de ne zaman kaydedildiği bilinmiyor. Yaklaşık 5 aydır devam eden Müçteba Hamaney nerede ve sağlık durumu nasıl tartışmalarını sona erdirmedi. Görüntülerde videonun güncelliğinin doğrulanmasını sağlayabilecek herhangi bir tarih, saat veya başka bir zaman göstergesi de bulunmuyor. Kaydın yakın zamanda çekildiğini kanıtlayabilecek herhangi bir zamansal işaret yer almıyor. Ve Karadeniz'de tansiyon yükselirken Kiev ve Moskova saldırılara ara vermeden devam etti. Bölgedeki çatışmalar dinmedi. Ukrayna'nın limanları vuruldu. Rusya'dan Ukrayna limanlarına peş peşe saldırılar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlı kullandığı Odessa ve Chornomorsk limanlarını hedef aldıklarını kaydetti. Yerleşim yerlerinde ise yakıt tankları vuruldu. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Ukrayna ise Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait 12 gemiyi hedef aldı. Saldırıların 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiği bildirildi. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Karadeniz'de tansiyon yüksek. Kiev ve Moskova'nın ticari gemileri hedef alan saldırıları yoğunlaştırması Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini ortadan kaldırdı. Bölgedeki deniz ticareti durma noktasına geldi. Uzmanlar iyice daralan gemi trafiğinin bölgeden tahıl alan ülkeleri daha uzak pazarlara yönelteceğini söylüyor. Krizin sonbaharda küresel bir gıda sorununa neden olabileceği uyarısında bulundu.

0: Özgür Özel'in yeni siyasi vizyonunun adresi olarak işaret ettiği İzmir, liyakat standardının sorgulanmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir denilen bir ismin yolsuzluk ve usulsüzlükten tutuklanması, Özel'in değişim vaadinin sorgulanmasına neden oldu.
1: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
2: Özgür Özel değişim sınavından sınıfta kaldı. Seçtiği

0: Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliği suçlamalarıyla tutuklandı. Bu operasyon CHP'nin 2024 yerel seçimlerindeki aday belirleme sürecini yeniden tartışmaya açtı.
1: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: Özgür Özel'in yeni siyasi vizyonun adresi olarak gösterdiği İzmir'de liyakat standardı sorgulanıyor. Seçim sahalarında İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir referansıyla sunulan bir ismin ağır yolsuzluk iddialarıyla tutuklanması, değişim vaadini ciddi bir kamuoyu denetimiyle baş başa bıraktı. Özel'in bakanlık sevk ve idaresine layık gördüğü Çiçek'in geçmiş kariyeri ise övgülerle tezat oluşturdu. Siyasete girmeden önce bankada ve ardından İSSU bünyesinde özel güvenlik personeli olarak çalışan Çiçek 2019'da muhtar seçildi. CHP'deki genel başkan değişiminin ardından hızlıca Menderes belediye başkan adayı gösterilerek seçimi kazandı.
2: 5 yıl hepinize yardımcı olup hizmet etmeye çalıştım.
0: Özel'in seçtiği başkanlar yolsuzluk iddialarıyla tek tek tutuklandı. Yerel seçim öncesi Özel'e rüşvet verdiğini itiraf eden eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özgür Özel tarafından örnek gösterilmişti. Özel, Yalım'ın hizmet getireceğini savunurken Yalım'ın kendi pavyonunda çalışan işçileri dahi belediye kadrosuna aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Çiçek ve Yalım'ın yanı sıra Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasıyla 25 Haziran'da gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kararı ise daha sonra kaldırıldı.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde Kur'an kursu öğrencileri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler deniz canlılarını yakından görme fırsatı buldu.
4: İçine koyabilir, ilave edebilir.
5: Kur'an kursu öğrencileri soluğu Deniz Canlıları Müzesi'nde aldı. Öğrenciler hem ilahiler söyledi hem deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu. Müze kurucusu Kenan Balcı öğrencileri tebrik etti. Ardından balık ekmek ikram etti. Balcı çocuklara müzenin kuruluş hikayesini ve sergilenen canlıları anlattı. Müzede 50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kilogramlık dev orkinosa kadar yaklaşık 1500 deniz canlısı sergileniyor.
4: Çok güzel soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
5: Çocuklar kitaplarda ve belgesellerde gördükleri canlıları yakından tanıma fırsatı buldu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yıl 365 günü ziyaretçilere ücretsiz hizmet veriyor.
3: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 portrede. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Önümüzde bize iki kapı ya da iki pencere vaat eden iki kitap var. Biri Takılı Kalan Zihin, diğeri İstediğim İnsan Olma Yolunda. Aslında son yılların hayatını özetleyen iki başlık bu. Fakat ben istediğim insan olma yolunda ilerlemek istiyorum. Çünkü bu bizim öncelikli meselemiz oldu. Bir yaşadığımız hayat var, bir de istediğimiz insan olmak var. Bu idealle mevcut durum arasındaki makas açıklığı bacaklarımızı kollarımızı birbirinden biraz ayırsa da bir rehbere ihtiyacımız var. Orada size soruyorum hemen. Diyorum ki istediğim insan olma yolunda kitabının konusu nedir? Ne anlatıyor?
1: Değerli takdiminiz için öncelikle çok teşekkür ederim. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabı aslında günümüzde insanların psikoloji biliminden hem etkili şekilde yararlanabilmeleri hem de sağlıklı bir mesafe oluşturabilmeleri için rehberlik eden bir kaynak. Biliyorsunuz ki hani, özellikle sosyal medya ile birlikte psikoloji hayatımızda artık hiç olmadığı kadar söz söylüyor. Hiç olmadığı kadar bu alanda uzmanla karşılaşıyoruz. Her biri farklı seslerle, farklı sözlerle bize bir şeyler anlatıyorlar. Ki, tabii ki bunu sadece uzman arkadaşlarımız yapmıyor. Aynı zamanda herhangi bir insan hayatındaki herhangi bir psikolojik çıkarımı, psikoterapi süreçlerinden öğrendiği herhangi bir deneyimi de açıklıkla anlatabiliyor. Bu da beraberinde kendimizle ilişkimizde önemli bir belirleyici olan algı dünyamızı büyük ölçüde şekillendiriyor. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabının bir kolu aslında psikoloji biliminin sınırlarını, sınırlılıklarını, bize yardım edeceği noktaları aktarmaya çalışırken öbür kolunda da psikolojik safsatalar üzerinden, özellikle sosyal medya, yeni medya üzerinden hayatımıza giren kavramlara, sloganlara nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir rehberlik sunuyor. Yani kitapla birlikte biz yararsız psikolojik içerikler

0: şeylerden kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendiğimiz gibi psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanabileceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Ve bütün bunları yaparken de inançlı birinin dünyasından, yani özellikle bilhassa manevi dünyasını önemseyen bireylerin psikolojiye dair ön yargıları, kaygıları, korkuları, burayla ilgili yoğun mesafesini konuşmaya çalıştım kitapta. Ama aynı zamanda psikoloji bilimi ile bir mürşit-mürit ilişkisi üzerinden psikoterapiyle, psikoterapistle ilişki kuran insanlara dair de ne gibi bunların sakıncaları olabileceğine dair elimden geldiği kadar kimseyi incitmeden bir pencere açmaya çalıştım. Kısacası aslında ifrat ve tefrit noktalarını ele aldığımız bir kaynak oldu bu kaynak. Kendimizle ilişkimizde psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanacağımızı öğrendiğimiz gibi, az önce de söylediğim gibi, kendimizi yararsız psikolojik içeriklerden nasıl koruyacağımızı da öğreniyor oluyoruz bu kaynakla.
1: Peki bu kaynak eser mesleğin profesyonellerine, sizin gibi psikologlara, danışanlarına yardımcı olmak isteyen ama bu konuda henüz tecrübesi gelişmemiş dostlarınıza mı, yoksa bu alandan istifade etmek isteyen danışanlara ya da danışan adaylarına mı? Kimlere rehberlik edebilir?
0: Her iki gruba da gerçekten içtenlikle önerebilirim. Her iki gruba da kesinlikle rehberlik edeceğini düşünüyorum. Danışanlarımıza şöyle yardım edebilir. Psikoterapi bana nasıl yardım eder? Ne yönde yardım eder? Nasıl yardım etmesini temenni etmeliyim? Bu sorulara çok ciddi rehberlik eden bir kaynak. Ama aynı zamanda psikoloji biliminin içerisinde kendini geliştirmeye çalışan, bu alanda emek vermeye çalışan, henüz yaşı genç olan ya da tecrübesi yetersiz olan arkadaşlarımız aslında benim gözümden bilimsel kaynakları referans alarak psikoloji biliminin psikoterapi odasından nasıl bir imkana dönüştüğüne dair fikir edindikleri gibi tecrübeli arkadaşlarımız da aslında benzer zorlukları yaşıyoruz seans odasında. Kendi içlerinden geçen pek çok şeye bir cevap bulabilecekler bu kitapta. Danışanlarına önerebilecekleri bir kaynak okumuş olacaklar. Kendilerinin de hoşuna gitmeyen pek çok fikir, düşünce, iddia ile ilgili bir kapı aralamaya çalıştığım için diliyorum onların da iç seslerine bir söz olabilecektir bu kitap. Şu ana kadar kitabı hem meslektaşlarımızdan okuyanlardan hem de danışanlarımızdan okuyanlardan hep çok iyi dönüşler aldım. Biraz açıkçası zaman içerisinde de kimin daha çok kitaptan fayda alacağını ben de heyecan ve hevesle bekliyorum. Ama her iki grubun da kendinden çok şey bulabileceğine inandığım bir kitap. Nitekim zaten biz psikologlar da kendi terapimizden geçtiğimiz için bir taraftan gerçekten bir danışan koltuğuna oturmayı tecrübe ettiğimiz için kitabın bu anlamda da yardım edeceği kanısındayım. Yani kendi süreçlerimize de yardım edeceği kanısındayım. Çünkü kitap zaten insanın sınırlılığı, insanın kırılganlığı ile başlıyor. Psikolojinin sınırlılığı, psikolojinin de bir kırılganlığı olduğuyla da devam ediyor. Ama gel gelelim bütün bu gerçeklerle beraber imkanlar da sunuyor bize ve bu imkanları nasıl gözetebiliriz? Buna bakmamıza da rehberlik ediyor. Dolayısıyla her iki gruba da destek olabilir diye düşünüyorum efendim.
1: Bu alanda literatüre katkı sunan pek çok araştırma, kimi tecrübe paylaşımı, edebi tatlar da verebilen aynı zamanda kitaplarla karşılaşıyoruz. Son yıllarda bunun bolluğundan sosyal medya tarafına da geleceğiz daha sonra ama ben daha çok şu anda literatürle ve kitaplarla ilgili olarak soruyorum. Sizin kaleme almış olduğunuz bu çalışma benzerleri içinde size göre nasıl bir fark oluşturuyor?
0: Çok kıymetli bir soru. Öncelikle kitap kendine yardım kitabı olarak yazılmadı. Fakat okunduğunda kişinin kendine yardım edebilmesi noktasında zihnindeki pek çok bulanıklığa cevap oluşturabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve editörümün kitabı birlikte düzenlediğimiz süreçte bana söylediği çok kıymetli bir geri bildirim var. Onun cümlesiyle söyleyeyim. Demişti ki Esra Hanım, bu kitap nazik bir manifesto niteliğinde oldu. Yani kimseyi kırmadığımız, kimseyi incitmediğimiz ama sözümüzü de söylediğimiz bir kitap oldu. Dolayısıyla ben en azından muhakkak ki söylediğim şeyler ilk kez söylenmemiştir. Fakat bütün bu hani yeni medya ile birlikte hayatımıza giren safsatalardan tutun da psikoloji biliminin sahadaki imkanlarına varıncaya kadar bu geniş yelpazeye bu kadar az kelimeyle temas etmeye çalışan nadir kitaplardan biri olacağı kanaatindeyim. Ve söylediğim gibi benim için şey çok önemli, hani fikrimizi açıklıkla söylemek ama bunu söylerken de kimseye kendisini suçlu ve bir parça incinen bir konuma sürüklememek. Bu kitapta hem herkesin ne yaptığımızın bir farkına varmasını, tüm meslektaşlarımın ne yaptığımızın, ne kadar hassas bir iş yaptığımızın farkına varmasını istedim. Kendim de buna dahilim. Ama bir taraftan psikoloji alanından olmayan ama psikoloji biliminin imkanlarından yararlanmak isteyen halkımızın da kendisine bu anlamda nasıl yardım edeceğine bir kaynak bulmasını istedim. Muhakkak ki dediğim gibi söylediğim hiçbir şey ilk kez söylenmiş değildir ama bunları derlemeye, toparlamaya ve nezaketle eleştirilerimi ortaya koymaya çalıştım. Şunu da söylemek isterim, kitapta okurlar fark edecekler, pek çok yerde kaygılara yer vermeye çalıştım. Psikoterapiye dair kaygılara, örneğin muhakkak siz de duymuşsunuzdur psikoterapinin bencilleştirme ihtimallerine dair. Halk arasında sürekli gündemler gezer mesela, psikoterapinin inançlı insanların inançlarıyla aralarına mesafe koyduğu ile ilgili çeşitli böyle cümleler hep duyarız bir yerlerden. Bu kitapla birlikte ben hiçbir şekilde bu kaygıları yok saymamaya çalıştım. Ama bu kaygılar karşısında savunucu bir tutuma da geçmedim. Evet, bu ihtimaller söz konusu olabilir ama bu amaların içine elimden geldiği kadar bilimsel referanslarla doldurmaya çalıştım. İnanıyorum ki bu anlamda sahada anlamlı bir boşluğu dolduracaktır. Ve okurlara da derli toplu bir şekilde o zihinsel bulanıklıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır.

0: Acaba merak ettiğimiz bu alanlara ilişkin bir de insanın kendine ayna bulma gayretiyle yola çıktığında, motivasyonu da biraz bu olduğunda beklentisi ne olabilir, ne olmalı kitapla kurduğu ilişkiden? Takılı kalan zihin özelinde sormak istiyorum. Bizim herhangi bir durumu kendimizle ilgili okuma çabamız içinde bazen çok yargılayıcı bir tarafımız olabiliyor. Bazen de çok daha iyimser olabiliyoruz bu konuda. Takılı kalan zihin iyi bir şey mi, değil mi? İyi bir şeyse biz bunu kendimizce şöyle isimlendiriyoruz. O kadar ince fikirliyim ki her şeyi en ufak ayrıntısına kadar düşünüyorum. Mesela bu iyi bir şey mi? Neyle yüzleşir burada okur? Ve o yüzleştiği şeyden sonra yol alması bir kitap rehberliğinde, aracılığıyla, arkadaşlığıyla mümkün olabilir mi?
1: Evet. Şöyle, şimdi öncelikle kitapta bahsedilen düşünüp durma deneyimi kişinin koşullardan, yani şu anın koşullarından, içsel tecrübelerinden ve dış tecrübelerden uzaklaşıp zihnindeki bir gündemle aşırı meşgul olup hayattan kopması anlamına gelen, yani daha doğrusu buna karşılık gelen düşünüp durma deneyimini odağına alan bir kitap. Yani dolayısıyla ince düşünceli olmak, bir şeyleri çok hesaba katarak hareket etmek, bin düşünüp bir hareket etmek aslında kitapta kastedilen türden düşünüp durmaya denk gelmiyor. Bu sizin bahsettiğiniz türde bir düşünme eylemi bizim halk arasında düşünüp taşınma dediğimiz, pek çok zaman olgun ve ince insanlara yakıştırdığımız türde bir düşünme. Ve bu nitekim değerlerimize de bizi yaklaştırabilir çoğu zaman. Örneğin ben nazik biri olmak istiyorsam, bir ortama girdiğimde orada nazik tutumlar sergileyecek fırsatlar kollarken bu nezaketi nasıl sunacağıma dair de öncesinde düşünüp taşınabilirim. Ya da o an bir düşünüp taşımak için kendime kısa bir vakit ayırabilirim. Bu beni değerlerime yaklaştırabilir. Kitapta odakta olan problematik davranış, ruminasyon dediğimiz davranışta ise kişi koşullardan kopar, gerçekten kopar. Kafasının içindeki gündemle o kadar iç içe geçer ki ve bunu da kendine yardım etmek niyetiyle yapar. İşleri en çok karıştıran yer burası. Yani kendime iyilik olsun diye uzun uzun psikolojik analizler yapıyorum, çıkarımlar yapıyorum, onu ona bağlıyorum. Ama günün sonunda sizden, kendimden, toplumdan, sorumluluklarımdan kopuyorum. İşte Takılı Kalan Zihin kitabının odağındaki temel problematik davranış bu. Ve istedim ki ben bu kitapla birlikte kişiler sizin de söylediğiniz gibi kendi içlerin içinde bulundukları duruma dair aynalandıklarını hissetsinler. Ya evet ben bunu yapıyorum ve tam da böyle oluyor gerçekten diyebilsinler. O tam tanımlayamadıkları şey, tam kelimelere bürüyemedikleri şey kelimelere bürünsün istedim. Ama aynı zamanda ben şimdi ne yapacağım sorusuna da bir cevap bulsunlar istedim. O yüzden kitap sadece bir problem tespit kitabı değil. Gerçek anlamda bir kendine yardım kitabı. Ve az önce sorduğunuz sorunun başındaki o kıymetli yere geri dönmek istiyorum. Ne olsun istedim? Yani tam olarak neye hizmet etsin istedim okurda? Merak etsinler istedim Zeynep Hanım. Yani doğru tabir bu. Gerçek anlamda merak etsinler istedim. Yaşadıkları şeyin bir karşılığı var. Yaşadıkları şeyin bir maliyeti var. Hem bu maliyeti merak etsinler. Hem biz seçimlerinin sonucu olduğunu fark etsinler ve bunun merakına bürünsünler istedim. Kitapla birlikte, her iki kitabımla da birlikte içlerinde bir parça merak uyandırabiliyorsam bu benim amacıma hizmet ettiğini gösterir kitabın. Öyle söyleyeyim.
0: Fiziksel şartlarda doğrudan yolunuzun henüz kesişmediği, belki de kesişemeyeceği fizik mekan sebebiyle, zaman sebebiyle insanlara sizin onlara, onların size ulaşmasını sağlıyor ve bir bağ oluşturuyor kitap. Bir taraftan iletişim imkanları matbu olanın, basılı olanın da ötesine geçti. Bugün görseller var, videolar var, evet. Ses kayıtları var. Ve sizin gerçekte yapmakta olduğunuz iş başka bir iş. Siz bir danışmansınız, psikolojik danışmansınız. Evet. İnsanla birebir temasla bir şeyleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Görmeye ve göstermeye çalışıyorsunuz. O anki durum içinde kısa, orta ya da uzun vadeli olarak eşlik ediyorsunuz bir yürüyüşe. Fakat işte bütün bu iletişim imkanları daha fazla insanla aranızda bağ kuruyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Bir kitapla bunu çoğaltma isteğiniz fark ediliyor evet ama sizin bu ortaya çıktıktan sonraki deneyiminiz ne söylüyor? Birebir görüşmekle okur-yazar ilişkisi çerçevesinde bir araya gelmek, iletişim imkanlarından istifade etmek. Bunun ilk adımı sizin doğrudan kendi deneyiminiz, daha sonra genişleyeceği alansa en başta söylediğiniz bu uzmanlıkların ya da uzman olmayanların iletişim imkan ve ağlarını kullanma biçimleri. Ama ona daha sonra gelelim.
1: Çok uzun yıllardır, yani ben 2012'de üniversiteden mezun oldum. İlk danışanım 2013 yılında bir dernek yararına 13 yaşında küçücük bir gençle başladığım terapistlik hikaye bugün hala devam etmekte. Sizin de söylediğiniz gibi beni aslında psikoterapistlik alanı büyüttü. Yani bugün bana sayısız kitabın, sayısız tecrübenin öğretemeyeceği kadar fazla şeyi öğreten şey danışanlarımın yolculuklarına eşlik etmek oldu. Onların süreçlerine eşlik etmek oldu. İlk teşekkürlerimi buradan aldım. İlk yardım edebildiğim mutluluğunu, birine yardım edebilme mutluluğuna burada temas ettim. Ve bu uzun yıllardır da devam ediyor, artarak devam ediyor ve tabii ki bundan çok çok mutluyum. Bu kitapların ortaya çıkışını da burada verdiğim hizmete, gayrete, çabaya borçluyum. Bütün hatalarımla ve iyi yaptıklarımla birlikte. Hayatımın son 1,5 senesi ise yazarlıkla tanışmakla başladı. Ben aslında farklı kitapları, bölüm yazarlıkları yapmıştım ama bilirsiniz hani bir insanın bir kitabı tamamen tek başına ortaya çıkarmasıyla bilimsel bir kaynağın bir bölümüne eşlik etmesi arasında bunlar çok farklı tecrübeler. Takılı kalan zihni yazdığımda ve insanlarla buluşmasına vesile olduğumuzda başıma ne geleceğini gerçekten bilmiyordum. Bunun nasıl bir teşekkür bulacağını, bunun nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyordum. Bugün geldiğim şu noktada çok farklı bir tecrübe olduğunu, yaptığım, halihazırda yaptığım psikolojik destek hizmetinden çok farklı bir lezzeti olduğunu, her ikisi de çok lezzetli, buranın lezzeti de çok farklı, buranın lezzeti de çok farklı. Ama kesinlikle birbirini çok besleyen iki kanal. Çünkü artık ben aynı zamanda kendi ekolümde terapistlere de destek olan, terapistlerin de yolculuklarına eşlik eden bir süpervizörüm aynı zamanda. Onların danışanlarına kitaplarımı önermesi, o kitaplar aracılığıyla seans süreçlerinin, psikolojik destek süreçlerinin daha da rahatlamaya, daha da iyiye gittiğine şahitlik etmek, onların buna şahitlik etmesi, okurlarımın bana mesaj atması, mail atması, kitap aracılığıyla hayatlarında nelerin dönüştüğünü aktarması. Bu o kadar yüksek bir imkan ki gerçekten. Ve bunu aslında bir yerde bir vesile yazdığınız satırlarla sağlamak. Gerçekten çok yeni bir deneyim benim için. Yazarım demek hala çok alışabildiğim bir ünvan değil işin doğrusu. Bu kadar zamandır hem hayatımla, hem okuduklarımla, öğrendiklerimle, hem de danışanlarımla bana gelenleri kelimelere dökmek ve bunun da başka zihinlerde karşılık bulmasını sadece iyiliğin bereketi olarak açıklayabiliyorum. Bu olsa olsa gayretle, iyilik için yapılan gayretin bereketi olsa gerek. Bilmiyorum ne kadar sorunuza cevap verebildim ama bu şekilde özetleyebilirim.

0: demiştim, iyi, her yazar aslında öncelikle iyi bir okurdur diye. Okur tarafınıza dönüp bakalım. Gündeminizde hangi alanlar var? Hangi alanların okuru olmak zorunluluğunuz? Hangisi zevkiniz? Hangisi ilginiz, keyfiniz?
1: Evet, açık söylemek gerekirse çok iyi bir roman okuruydum bir zamanlar. Fakat son birkaç yıldır özellikle mesleki sorumluluklarım dolayısıyla psikoloji alanındaki kaynakları okumak ve takip etmek konusunda daha istikrarlı davranmaya çalışıyorum. Fakat bunu sadece psikoloji alanıyla sınırlı tutarsam bu benim çok yankı odasında kalmama yol açtığı için elimden geldiği kadar felsefe metinlerine, dini ilimler üzerine metinlere, özellikle edebiyat dergilerini çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Çünkü orada hani çok daha bilgi damıtılmış şekilde önünüze geldiği için ve değerli isimlerin notları önünüze geldiği için o bilginin özüne de sizin belki uzun uzun üzerinde duracağınız bir şeyle ilgili çok daha temiz ve yalın bir şey önünüze geldiği için bir vakit mümkünatı da, yani bir orada bir vakit tasarrufu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu an hali hazırda ben özellikle sosyoloji ve felsefe metinlerine dair dergilerden mümkün olabildiği kadar gözümü açık tutmakla ve oraları takip etmekle ilgili kararlı davranıyorum. Ama hala daha hayatımın son birkaç yılında şunu söylemeden de geçemeyeceğim. İyi bir psikoloji kitabı okur yazarıyım. Özellikle profesyonellere yönelik yazılmış kitapları takip etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çünkü bu benim aynı zamanda işimin çok önemli bir parçası. Meslektaşlarımın yolculuklarına eşlik ettiğim için. Genç arkadaşlarıma, yani meslekte yeni yetişen arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Hani dünyayı, ekonomiyi, sosyolojiyi takip eden kaynaklardan mutlaka beslenin. Benim çocuklarım doğana kadar en büyük alışkanlığım buydu. Tarih okumak, sosyoloji okumak, felsefe okumak. Oralarda gerçekten anlamakta çok zorlandığım metinleri bile zamanında okumakta gayret göstermemin bugünkü yazarlığımı kesinlikle beslediğini düşünüyorum. Yıllar önce altını çizdiğim satırlarla karşılaşıyorum mesela bazen. 2017 yılında okumuşum mesela, 2015'te okumuşum, 2013'te okumuşum. Hiç mesleğimle alakalı olmayan bir metin gibi gözüküyor baktığınızda. Fakat o bugün benim seans odamda yazdığım kitabın bir satırında bana referans olmuş. O yüzden söylediğim gibi sosyal bilimin her alanında merakım çok yüksek. İyi bir psikoloji okuruyum aynı zamanda. Ama gel gelelim, vakti zamanından beri de hep bir okuma alışkanlığım vardı hayatımda. Ama son olarak buna kadar izleyici de karşılık bulur bilmiyorum ama dağınık bir okurumdur ben. Kimi insan vardır böyle bir kitabı bitirir ve başka bir kitaba geçer. Gerçekten kitabın iyi bir takipçisi olur. Ben hayatımın hiçbir evresinde öyle bir okur olmadım. Sadece klasikleri ve romanları bir çırpıda okurum. Onun dışındaki bütün fikri, ilmi kitapları sürekli masamın üstünde tutarım ve parça parça okurum. Bunu seviyorum. Bununla aram çok iyi açıkçası. O obsesif ve mükemmeliyetçi zihnin döngüsüne girmekten de beni koruduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim diyemem ama tarzım böyle okur olarak.
0: Peki daha çok mesleki kitaplara yöneldiğinizden söz ettiniz. Psikoloji literatürü üzerine iyi sıkı okumalarınız olduğunu söylediniz. Geçmişe dönüp baktığınızda, hatırladığınızda, kendi anılarınız içinde, bazı filmler için de bunu derler. Şu eserle ilgili o okuduğum süreci unutsam o kadar güzeldi ki ilk defa ve sıfırdan okuyormuş, izliyormuş gibi tekrar karşıma çıksa dediğiniz, geçmişe dönüp baktığınızda hatırladığınız, roman okumayı sevdiğinizi söylediniz. Öyle bir roman, aklınızda kalan öyle bir eser var mı?
1: Evet, bu çok zor bir soru. Çünkü yani o kadar, mesela ben İskender Paladok'u çok okudum bir dönem. Nazan Bekiroğlu da okudum. Aynı dönemler. Sabahattin Ali'yi de yine o dönem içinde okuyordum. Yani bunların hepsi benim 20-27 yaş aralığımın içerisine yayılmış eserler. Ama galiba, yani şimdi söyleyince bunu yeniden hissettim. Bu küçük bir geri dönüş yaptığım zaman. Yani zannediyorum Nazan Bekiroğlu'nun kalemi beni her zaman etkilemiştir. Yani sıfırdan böyle tekrar dönüp okumak isteyeceğim eser onun eserleri olur diye düşünüyorum. Hani Türkiye'deki yazarlar için. Mesleki kitaplar anlamında da kabul ve kararlılık terapisiyle tanışmamı sağlayan eserleri ilk okuduğum zaman hissettiğim rahatlamayı çok iyi hatırlıyorum.

ve geri dönebilsem oradaki o hissi yeniden isterim açıkçası. Yeniden bugün hayatıma gelsin bu his isterim. Çünkü artık hiçbir şey sürpriz değil. Çok uzun zamandır üzerine çalıştığım için. Ama o ilk okuduğum zamanki heyecanımı, aa evet aradığımı buldum işte dediğim anı çok iyi hatırlarım yani. O ana geri dönmek isterdim herhalde.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
5: adında. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
5: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Tekrar saat başında 17 oldu. Sizlerle birlikteyiz. Ultraslan lideri Sabahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gül'e yönelik sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Sabahattin Şirin yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca ismini Sabahattin Şirin hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçlarından gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Sabahattin Şirin, geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürle'ye seslenerek dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Şirin, Gürle'ye son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor diyerek tarafsız kalma çağrısı yapmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. 5. madde çerçevesinde NATO gibi örgütleneceğini ifade etti. Hedefinde İran'ın bulunmadığını açıkladı.
1: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı imzaladı. Adı Mekke İttifakı ama tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi örgütlenecek. Ortaklardan birine saldırı hepsine yapılmış gibi karşılık bulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntıları anlattı.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
2: Peki ittifakın hedefinde kim var? Yani düşman kim? İran değil, orası kesin. Peki ya İsrail? Bakan Fidan İsrail sorulunca biraz daha yuvarlak cevap verdi.
1: İran bu örgütün şeyi değildir.
3: Hedefinde yani. Değildir.
1: Yok.
3: İsrail, İran, bütün bölgeyi
1: bize saldırmayan
3: çatışma unsuru bakın, olarak bize
1: saldırmayan, bize saldırmayan. Yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Peki Mekke ittifakı genişleyecek mi? Müslüman NATO olacak mı? Hakan Fidan bu soruyu da oldukça net yanıtladı.
1: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Fidan iç politikaya ilişkin sorulara da yanıt verdi. Örneği terörsüz Türkiye çerçeve yasası. Fidan metne dökülürken belirlenen çerçeveden memnun olduğunu ifade etti. Yazım dilini övdü, şartı hatırlattı.
1: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Mekke Anlaşması tüm dünyada ses getirdi. Uluslararası basın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi savunma anlaşmasını manşetlere taşıdı. Yunan basını ülkenin anlaşmadan rahatsız olduğuna yer verirken anlaşmada 3 ülkenin rolüne değinildi.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma ekseninde aynı masada buluştu. Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgedeki denklemi tümüyle değiştirecek. Tarihi anlaşma uluslararası basında da geniş yer buldu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Middle East Eye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı haberini yayımladı. Anlaşmanın dünyanın en büyük üç Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine dikkat çekildi. Katar merkezli El Cezire'de ise bu savunma anlaşmasının bölgedeki krizlerin ve askeri gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik işbirliğini derinleştireceği vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezi Voice of Emirates, üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın perde arkasını analiz etti. Analize göre Türkiye, NATO üyeliği, büyük ordusu, gelişmiş savunma sanayisi ve sınır ötesi operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Pakistan, nükleer gücü, geniş askeri yapılanması ve uzun yıllara dayanan askeri tecrübesiyle dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın ise anlaşmaya ağırlıklı olarak ekonomik ve finansal gücüyle katkı sunduğu değerlendirildi. Voice of Emirates bu nedenle anlaşmanın üç ülke arasında eşit askeri kapasiteye dayalı klasik bir savunma ittifakı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Komşu Yunanistan ise anlaşmadan rahatsız. Yunan basınından Katimerini anlaşmanın Atina'da rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını yazdı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığını belirtti. Katimerini Mekke Anlaşması'nın Yunanistan'ın desteklediği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri de olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Savunma portalı Militair ise anlaşmanın Türkiye'nin bölgesel güç uçağı oluşturmasının önünü açabileceğini savundu. Öte yandan Atina yönetimi Riyad'a yönelik memnuniyetsizliğini Suudi Arabistan'a konuşlandırdığı Yunan Patriot bataryasının görev süresine ilişkin tutumunu değiştirerek gösterdi. Atina daha önce yıllık olarak uzatılan görev süresinin artık her ay yeniden değerlendirilmesini önerdi ve bu öneriyi Riyad'a resmi kanallardan iletti. Yunanistan merkezi Pentapostagma ise söz konusu anlaşmayla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Analizde Yunanistan açısından doğrudan bir politika önerisi ortaya konuldu. Yazıda Yunanistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la Mekke Anlaşması'na benzer bir savunma anlaşmasını derhal imzalaması gerektiği savunuldu.
0: Yemen'deki İran destekli Husiler Orta Doğu'da bir saldırı daha gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisinin insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıklama yaptı. Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Saudi Aramco rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti. Seri İHA'nın Saudi Aramco tesisine isabet ettiğini öne sürdü. Saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu. Bölgede şiddetli patlamalar duyuldu. Rafinerinde yangın meydana geldi. Suudi Arabistan'dan gelen açıklamaya göre çıkan yangın söndürüldü. Açıklamada olayda yaralananın olmadığı kaydedildi. ABD, İran'a yönelik baskıyı sürdürürken İran Hürmüz Boğazı'nda kontrollü davranıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklarken, Umman, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi.
4: ABD-İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD, İran'a baskıyı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Washington'un aralarındaki mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdiği hususlar için özür dilemedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağını ifade etti. Arakçı, müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İran ise Boğaz'a ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'sa İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle tedirgin. ABD basını bakanlığın savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu. Şirketlerden çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma puanlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmaları istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise Tel Aviv'den İran'a karşı operasyon sinyali var. Tel Aviv, Washington'un doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce orduya olası bir mavi-beyaz operasyona hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarı arasında bulunmuştu. Hani? Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu kriz de binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
0: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 73 bini aştı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1258 kişi öldürüldü. Ateşkes dinlemeyen İsrail ise saldırılarına ara vermedi.
4: Naaşlar enkaz altından çıkarılıyor. Saldırıların sürdüğü bölgede şehitlerin sayısı artıyor. İsrail Gazze şeridinde ateşkes dinlemiyor. Han Yunus'un doğu ve güney bölgelerinde sivillere ateş açıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Gazze'de kavurucu sıcaklar savaşın yıktığı altyapının yarattığı koşullarla birleşerek milyonlarca Filistinlinin hayatını cehenneme çeviriyor. Çadırlarda 50 dereceye varan sıcaklıklarda Gazze'liler için gölge, soğuk su ve vantilatör lüks haline geldi. Hanelerin %63'ü kişi başına günde 6 litreden az içme suyuna erişebiliyor. Bölgedeki durum bu haldeyken Türk Kızılay'ı harekete geçti. Yetersiz hijyen koşulları ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği Gazze'de içme suyu ve hijyen kiti dağıttı. Gazze'de günlük 100 ton temiz su dağıtımıyla günde yaklaşık 10 bin kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı. Kızılay bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarını da desteklemeye devam ediyor. Öte yandan İsrail basını hükümetin Gazze şeridinin Refah kentinde yeniden inşa çalışmalarına onay verdiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın kararı 2 hafta önce verdiği ifade edildi. Söz konusu olayın kamuoyuna duyurulmadığı belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise haberi yalanladı. Haberin gerçekleri çarpıttığını ve eski bilgilerin tekrar kullanıldığını belirtti. Ofis söz konusu çalışmanın bir çadır kompleksi inşa etmek amacıyla birkaç ay önce başlatıldığını vurguladı. Projenin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen bir pilot proje olduğu aktarıldı. Batı Şeria'da ise baskı ve zulüm var. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Tur Musaya beldesine baskın düzenledi. Baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darp ederek yaraladı. Kaynaklar darp sonucu başından yaralanan Cebara'nın tedavi altına alındığını ifade etti. İsrailliler ise Filistin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. El Halil'de bir çobanın sürüsüne ateş açıldı. Bazı koyunlar telef oldu. Cenin'de bir Filistinlinin evi ordu tarafından askeri karargaha dönüştürüldü. Ramallah'taki baskındaysa birçok Filistinli gözaltına alındı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı sayıyorsak, geçen hafta yaşanan göç krizi İspanya ve İtalya hattında gerilime neden oldu. İtalya'nın İspanya'dan gelenler için Schengen serbest dolaşım sistemini askıya almasının ardından Madrid'den misilleme gecikmedi. İspanyol hükümeti önceki gün İtalya'dan gelen yolcular üzerinde 7 Eylül'e kadar rastgele kimlik kontrolleri yapılacağını duyurdu. İtalya karara sessiz kalmadı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisinden açıklama yapıldı. İtalya, ulusal güvenlik ve sınır kontrolü konusunda yurt dışından gelen ultimatomları veya dayatmaları kabul etmemektedir denildi. Kararımızı en azından 15 Ağustos'a kadar yeniden değerlendirme niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen geçen hafta Ceuta'ya akın etmişti. 80 kadar göçmen ise hayatını kaybetmişti. İspanyol yetkililer göçmenlerden yaklaşık 70 bininin Fas'a geri döndüğünü savundu. Dünyanın birçok yerinde orman yangınları sıcak hava yüzünden yayılmaya devam ediyor efendim. Arnavutluk'ta alevler kontrol altına alınırken Kanada'da yangın yerleşim yerlerine yaklaştı ve 20.500 kişi tahliye edildi.
4: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını körüklemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde süren yangınlar hayatı durma noktasına getirdi. Kanada'da kontrolden çıkan yangında binlerce kişi yerinden oldu. Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla büyüyen

0: Baltrange orman yangını yaklaşık 9500 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangının boyutunun neredeyse iki kat artması sonucu Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi. Summerland'ın tamamıyla komşu Peachland'da yaşayan yaklaşık 20.500 kişi için tahliye emri verildi. İspanya'da da yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Sıcaklıkların artması ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle mücadele zorlaşıyor. Arnavutluk'ta da orman yangını yerleşim yerlerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle tahliyeler yoğunlaşmıştı. Yaşam alanlarını etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında Bayraktar TB2'de görev aldı. Bir diğer yangınsa Endonezya'da. Güney Sumatra eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
1: Çin'de Dolphin tayfunu nedeniyle alarm verildi. Bölgeyi vuran tayfun sebebiyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşmıştı. Şiddetli rüzgar sağanak ve seli beraberinde getirdi. Her yer su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Şiyang eyaletinde toprak kayması riskine karşı uyarı verildi. Yetkililerin talimatı doğrultusunda Taikou kentinde yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Bazı havalimanlarında uçuşların %60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi. Yetkililer Şangay'da ise riskli bölgelerdeki yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 3 yolcu ve otobüs şoförü yaralandı.
2: Kontrolünü yitirdi, İETT otobüsünü arkadan çarptı. İki otobüsün çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Feci kaza öğle saatlerinde Eski Edirne asfaltının Habipler mevkisinde Sultan Gazi istikametinde meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünü arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından yolcu otobüsünün şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada İETT otobüsünde bulunan 3 yolcu da yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Eski Edirne asfaltında trafik yoğunluğu oluştu. Yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken ulaşım tek şeritten sağlandı.
1: Evet, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Sakarya'nın 3 ilçesi, Kocaeli'nin Kandıra ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerindeki sahillere denize girişler yasaklandı. Can kurtaran ekipleri kırmızı bayraklarla vatandaşları uyarıyor. Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor. Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle bu ilçelerde denize girişler yasaklandı. Sahillerde görev yapan can kurtaran ekipleri bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor. Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde de olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Yetkililer uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşların alınan karar konusunda hassasiyet göstermesi istendi. Evet, bu haberle noktaladık. Artık benim için de veda vakti efendim. Bizden sonra hafta sonu akşam haberleriyle Merve Aydın karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş, bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve keyifli bir konser haberiyle başlıyoruz. Dünya ünlü pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders İstanbul'a geliyor. Sanatçı müzikseverleri yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

80'li yılların dünya çapında fırtına estiren pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders, 15 Ağustos'ta İstanbul Ora Arena'da konser vermeye hazırlanıyor. Nostaljik pop'un en ikonik şarkılarına hayat veren Anders, müzikseverlere yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Milyonlarca albüm satışı ve 40 yıla yaklaşan kariyeriyle pop müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Thomas Anders, konserde Modern Talking döneminin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra solo kariyerinden sevilen parçalarını da seslendirecek. You're My Heart, You're My Soul, Sherry Sherry Lady, Brother Louie ve Atlantis Is Calling gibi dünya listelerini alt üst eden hitler 15 Ağustos gecesi Ora Arena'da yeniden hayat bulacak. ...1980'lerde Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesine ulaşan Modern Talking, pop müzik tarihinin en başarılı gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Görkemli sahne prodüksiyonu, hitlerle dolu repertuarı ve enerjik performansıyla Thomas Anders, verici konserle nostalji ve eğlence dolu bir yaz gecesine imza atacak. 80'lerin unutulmaz melodileriyle büyüyen kuşakları ve pop müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel konser, İstanbul yazının en renkli müzik etkinliklerinden biri olmaya şimdiden aday.

0: Bir diğer haberimiz, 2026'nın ilk yarısında Türkiye sinema gişesinde neler oldu? Öyle ki bakanlığın başlattığı çarşamba kampanyası sektörü oldukça büyüttü. Peki ama nasıl? Detaylar haberimizde.
1: Türkiye sinema pazarında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam seyirci sayısı %4,8 artışla 14,7 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle ülke çapında çarşamba günleri uygulanan 140 TL sabit fiyatlı sinema günü kampanyası, izleyici alışkanlıklarını kökten değiştirerek hasılatı ve seyirci sayısını yukarı taşıdı.
2: Не jestem sam, przeżył 2000 przyjaciół.
1: 2025'in ilk yarısında 14,4 milyon olan toplam seyirci sayısı, 2026'nın aynı döneminde %4,8 oranında artarak 14,7 milyona yükseldi. Aynı dönemde toplam hasılatsa %22,3 oranında güçlü bir artış göstererek 2,81 milyar Türk lirasından 3,44 milyar Türk lirası seviyesine ulaştı.
3: Sinirim bozuldu ya.
1: Genel bilet fiyatı ortalaması işletme maliyetlerindeki genel artışların da etkisiyle %16,8 yükselerek yaklaşık olarak 200 liradan 233 liraya çıktı.
4: When shall we three meet again?
5: Our children's hearts beat. They smile, play.
1: İki yıl arasındaki en belirgin sektörel dönüşüm, 2025 yılında standart bir halk günü olarak uygulanan çarşamba günlerinin 2026 yılında çok daha geniş katılımlı ve cazip bir sinema günü etkinliğine evrilmesiyle yaşandı.
6: Sen de başrol kumaşı ve yeteneği olmadığını söyledim defalarca.
1: Stratejik fiyatlandırma hamlesi sonucunda seyircinin sinemaya gitme refleksleri büyük ölçüde değişti. 2025'in ilk yarısında 1,7 milyon olan çarşamba günü seyircisi 2026'da %93,7'lik devasa bir artışla 3,3 milyonun üzerine çıktı. Toplam seyirci içindeki çarşamba payı %12,2'den %22,6'ya fırlayarak hafta sonunun en yoğun günleri olan cumartesi ve pazar günlerini tek başına geride bıraktı. Buna karşılık hafta içi seyirci oranı %42,4'ten %48,9'a yükselerek sinema trafiğinin haftanın geneline daha dengeli yayılmasını sağladı.
7: İyice iki tane iki boyama.

Başkentin en önemli kültür ve sanat mekanlarından biri olan CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Öyle ki dolu dolu bir program Ankaralıları bekliyor. Gelin o programa hep birlikte yakından bakalım.

Başkentin Kültür ve Sanat Adası CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Yaz akşamlarını kültür ve sanatla renklendirmeyi ve sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan program, çocukların yaratıcılığını desteklerken yetişkinlere de keyifli anlar sunacak. Bu kapsamda açık hava sineması gösterimleri, çocuk tiyatroları, illüzyon ve jonglör gösterileri, bilim şovlarıyla birbirinden yaratıcı atölyeler ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ay boyunca özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinliklerde eğlence, öğrenme ve üretim bir araya geliyor. Bez bebekten halı dokumaya, taş boyamadan ahşap tasarımına uzanan atölyeler, çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştiriyor.

gerçekleştirirken sahne gösterileri ve interaktif çocuk oyunları da yaz akşamlarına renk katacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden açık alan etkinlikleriyle CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da Ankara'nın en önemli kültür ve sanat buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Sanatın, bilimin ve eğlencenin aynı çatı altında buluşacağı bu özel program, başkentlileri aileleriyle birlikte keyif dolu anlar yaşamaya davet ediyor.

0: Ve Yılmaz Erdoğan resmen açıkladı. Başarılı senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan katıldığı bir programda gelecek yıl Vizyon Tele 3 filmini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.
1: Kolay gelsin Stian.
2: Ya kafamdaki nedir?
1: Göz içindir.
3: Yılmaz Erdoğan katıldığı bir söyleşide sinema ve televizyon sektörüne ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.
4: Çok mu gülüncüne gitti? Sen nereden tanıyorsun Allah'ın Danimarkalısın?
5: Asıl ismi Gülşen.
4: Akşam evde konuş.
3: Erdoğan, Vizyon Tele döneminde hayatında ilk kez sinemaya gittiğini söyleyen bir seyyar satıcının sinema çok güzel bir şeymiş sözünü kariyerinde aldığı en büyük ödül olarak tanımladı.
2: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?
3: Gelecek projelerine ilişkin de bilgi veren Yılmaz Erdoğan, sinema kültürünün salonlardan uzaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.
6: Kapı taşmışlar, bir de aküyü çalmışlar. Kapı taştınız, bari aküyü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani...
3: Öte yandan başarılı sanatçı, gelecek yılsa Vizyon Tele 3'ü hayata geçirmeyi planladıklarının müjdesini verdi.
7: Nerede kaldı bu otobüs reis mi?
8: Ben Emin. Bazısı Deli Emin diyor, bazısı Vizyon Tele mi?
9: Ben de Tuğba.
8: Bir tatlı ismi gibi. Hele bana oradan 1,5 Tuğba tatlısı getirir.
3: Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte yıllardır rafa kaldırıldığı düşünülen proje, ilk kez bu kadar net bir takvimle doğrulanmış oldu. Peki Vizyon Tele 3'te kimler oynayacak?
10: Buranın kızları beni sevmez ki, alay eder. Ceviz getireyim yersin.
11: Ya yanma ya.
3: Filmin 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanırken yeni hikayenin detayları, çekim takvimi ve oyuncu kadrosu gizliliğini koruyor. Özellikle ilk iki filmde efsaneleşen karakterlere hayat veren Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz ve Cezmi Baskın gibi yıldız isimlerin projeye dönüp dönmeyeceği sinema severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
12: İşte bu sinema gibi olacak. Artık her evde bir sinema olacak.
3: Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı seri, Anadolu'nun samimi atmosferini, mizahı ve dramı harmanlayarak Türk sinemasının modern klasikleri arasına girmişti.
13: Aşağı ayrancı.
14: Hayır kardeşim.
13: Ortada hani bir tane park var, oradan mı? Ankara'da.
14: Hayır kardeşim, hayır.
13: Fikri benim adım.
0: Değerli izleyenler, bu haftada yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. O yapımlardan biri ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. O hangi filmmiş? Gelin hep birlikte bakalım.
15: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
16: O kargayı niye yaptı?
15: Ölecekti o karga, ölecek.
3: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor.
17: Katılaşır.
3: Eshar. Kozalak Devri.
18: Köyümüzün yeni muhtar adayı geliyor.
3: Şeytandan Satılık.
19: İlanda mezarlıktan hiç bahsedilmemişti yalnız.
3: Ziyaretçiler Hesaplaşma.
20: They've never killed our own before.
3: Hayvan Çiftliği.
21: And we start right now.
3: Ve Karanlıktan Gelen adlı filmlerin vizyona gireceği yeni haftada bir başarılı animasyonsa öne çıkıyor.
22: Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları...
3: Çocukları epey yakından ilgilendiren bu keyifli animasyon, Keloğlan ve Hayvan Dostları yapımı. Keloğlan, hey hey yürü Keloğlan, ışığın yayılır her zaman, küçük bir köyde... Köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali esnasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan, aynı olayı...

0: Park eden Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civcivle birlikte ormanda bir araştırma yapar. Bu araştırma sonucunda yolunu kaybetmiş olan gökyüzü sakini Yıldız Çocuk'la karşılaşır. Ancak Yıldız Çocuk'un sahip olduğu özel güçleri kendi kötü amaçları için ele geçirmek isteyen Azmar Dede ve yardımcıları da onun peşindedir. Her zaman küçük bir köyden çıksa da Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv bu gizemli yeni dostlarını Azmar Dede'den korumak ve onu güvenli bir şekilde evine geri ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.
1: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı ve sanatçı menajeri Banu Seyhan ile heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Kendileriyle hem bir piyasaya dair hem de sanat üretim yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız Banu Hanım?
2: Gayet keyifli. Burada olmaktan biraz heyecanlı ama keyifli.
1: O heyecan bize dahil. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız peki Asmer Hanım?
3: Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi gördüm bugün. Çok iyi hissediyorum.
1: Süper. O görüntü karşılıklı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Müsaadenizle klişe bir girizgahla başlamak istiyorum ama Kırmızı Halı için önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizlerdeki? Hayatınızın neresinde nasıl konuştuğu? Böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun Banu Hanım.
2: Tabii. Yani aslında çok böyle klişe ama çok uzun felsefik bir soru bu. Yani bunu böyle cevaplarken birazcık böyle tedirgin de oluyorum ama benim için de nacizane şöyle diyebilirim. Sanat benim için seyirlik bir estetik nesne, estetik bir öğe değil, yani dekoratif bir öğe değil. Onun dışında, onunla beraber ve onun dışında bireysel, kolektif hafızayı sorgulayan entelektüel bir diyalog diyebilirim.
1: Siz neler söylemek istersiniz?
3: Şimdi ben bu soruya sanatçı kimliğimle cevap veriyorsam, sanat, sanatçının karşındaki izleyiciyle kurduğu bir iletişim yolu aslında. Kendini ifade etme yolu. Fakat bir izleyici olarak cevap veriyorsam, izlediğim eserde bana yansıyan duygu demek aslında. Bu bir renklerle olabilir, çizimle olabilir, bir figürle olabilir ya da sözlerle. Ben de etki eden bir duygu diyebilirim.
1: Her ikisi de güzel bir özet oldu. Biz Kırmızı Halı'da daha önce bir sürü değerli, en az sizler kadar değerli sanatçılar ve kişiler ağırladık. Ama sanatçı menajerliği ve sanat danışmanlığı meselesine bugün ilk kez değiniyoruz. Evet. Ne demek bunlar ve siz neden bu yolu tercih ettiniz Banu Hanım?
2: Bunlar ne demek? Sanat danışmanlığı aslında ülkemizde çok uzun zamandır, dünyada da ülkemizde de çok uzun zamandır var olan bir kavram aslında. Ama sanatçı menajerliği çok daha yeni, onun farkındayım. Sanat danışmanlığı koleksiyonlarla, kurumlarla sanat arasındaki diyaloğu kuran, oradaki hem sanatsal değeri finansal değerle orantılayan, onlara bu yolda nacizane rehber olan kişi sanat danışmanı. Sanatçı menajerliği Türkiye için yeni bir kavram. Aslında bundan önce bizde galeriler, daha ticari galeriler, işte benim gibi sanat danışmanları, dealerlar vesaire vardı. Sanatçı menajerliği de bence, yani benim yaptığım sanatçı menajerliği, kurumlarla bir sanatçının arasında bağ kuran, o sanatçıyı bir marka kimliği haline getiren, onun entelektüel diline, zihinsel üretimlerine dokunmadan, fazla müdahalede bulunmadan, onu piyasada konumlandıran, sergilere, sergi ayarlayan, koleksiyonlarla buluşturan kişi diyebilirim kısacası.
1: Peki Asmer Hanım, sizin sanat yolculuğunuz ne zaman başladı, nasıl başladı ve neden heykel sanatı?
3: Şöyle nasıl başladı derseniz, Pablo Picasso'nun çok ünlü bir cümlesi var. Aslında bütün çocuklar sanatçı olarak doğar. Fakat asıl maharet bunu sanatçı olarak sonlandırmakta, aslında devam edebilmekte. Ben de küçüklüğümden beri aslında bir çizer olarak bu yola başladım diyebilirim. Gördüğüm her şeyi çizmeye başladım kalemlerle, kara kalem çalıştım. Fakat edebiyata olan tutkum beni edebiyat okumaya itti. Azerbaycan'da edebiyat eğitimi aldım ben. Sonrasında hikayeler yazmaya başladım. Ve sonra hikayelerle çizimlerimi birleştirdim. Ve çok garip bir şekilde bunu üç boyuta dökmeye karar verdim. Neden bu bir figür olmasın? ve kendimi Mimar Sinan Üniversitesi'nin kapısında buldum. Hı hı.

0: Orada eğitimi, heykel eğitimimi tamamladım ve bu mesleğe çok severek başladım ve devam ediyorum ve devam edeceğim.
1: Tebrik ediyorum. Bu sürecin başlangıcı güzel ülke Azerbaycan'da mı start aldı, başladı
0: evet,
1: yoksa?
0: Evet, orada
1: çok
0: başladı.
1: Güzel. Orayla burayı kıyasladığınız

0: Burada sanatımı devam ettirmek ya da heykel bölümüne devam etmek, ister hocalarım, ister koleksiyonerlerim, ister izleyicilerim, çok fazla destek ve takdir gördüm. Bence Türkiye benim için bu yolda çok önemli bir yer taşıyor.
1: Harika. Kendi sanat üslubunuzu pratik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Heykelleriniz elbette bir karakteristik özelliklere sahip. Ama Asmer Hanım, siz kendinizi nasıl tanımlarsınız bu üslubu ve disiplini?
0: Şimdi çok bilindik bir figürü aslında alarak çeşitlendirdim ben. Bir taraftan çok aslında kolay görünen bir şey ama benim adıma çok zordu. Çünkü Bani'yi çok çeşitlendirdim. Çok farklı hikayeler yazdım etrafında. Dokusunu farklılaştırdım, renklerini farklılaştırdım, hikayelerini farklılaştırdım. İlk bakışta esere baktığınızda çok oyuncu, çok renkli bir esere, neşeli bir esere doğru aslında izleyiciyi yönlendiriyor. İzleyici yaklaşıyor ve esere yaklaştığında aslında o parlak yüzeyde kendi yansımasını görüyor. Hı-hı. Bu sefer de kendi hikayesini aslında eserin içerisinde yaşıyor.
1: Harika. Devam edeceğim. Müsaadenizle menajerinize ve danışmanınıza dönmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Banu Hanım, siz Asmer Hanım'ın hem menajerliğini yapıyorsunuz hem de sanatçı menajerliğini yapıyorsunuz. Aynı zamanda danışmanlığını yapıyorsunuz. Nasıl bir diyalog ve ilişki hali içerisindesiniz? Bu teknik kısımdan bahsediyorum. Arkadaşlığınız ve dostluğunuz eminim başka bir süreçtedir ama bu teknik kısım, mesleki kısımla ilgili nasıl bir diyalog halindesiniz merak ediyorum.
2: Aslında Asmer özelinde söyleyecek olursam zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı biz bu yola beraber bu yolu beraber yürümeye karar verdiğimizde. Zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı, referanslarına çok hakimdi, zaten bunların hepsini biliyordu. Aslında benim bir sanatçıyla başladığım noktada ben bu diyaloglara yardım ediyorum en başta. Asmer'de böyle olmadı. Asmer zaten oturmuş bir zemindeydi. Ben daha çok Asmer'de sergileme süreçleri ve küratöryel alt metinler ve piyasa konumlandırması birazcık ticari duruyor ama değil. Sanat piyasası içinde konumlanma sürecinde yardımcı olmaya ve bu da yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyorum. Böyle diyebilirim.
1: Banu Hanım'ın anlattıkları süreç sizin hayatınızı ve mesleki anlamda sanatçı olma yolunuzdaki süreçleri kolaylaştırır ve iyileştirir ya da güzelleştirir nitelikte mi? Aynı soruyu benzerini size sormak isterim.
0: Tabii ki çok büyük etkisi oldu Banu Hanım'la çalıştıktan sonra. Çünkü bir sanatçı bazen bir eseri yapmak için iki gününü de ayırabiliyor. Bazen biliyorsunuz atölyeye kapanıp 3 ay 4 ay bütün dünyayla iletişimini kesip sadece esere odaklanmak istiyor. Bu sırada dış dünyayla bir iletişimimiz lazım. Sergiler devam ediyor, koleksiyonerlerle iletişim devam ediyor. Banu Hanım bu alanda bana inanılmaz destek oldu. Onunla çalışmanın konforunu yaşıyorum.
1: Çok güzel. Sizce her sanatçı bir danışmanla, bir menajerle çalışmalı mıdır? Sanatçıdan kastımın hangi disiplinde olduğunu anladınız. yoksa istisnalar olabilir mi?
2: Yani güzel sanatlar için konuşuyoruz tabii ki. Hayır. Yani bu böyle bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Sanatçı menajerliğinin kesinlikle çalışmalı. Tabii ki hayatını kolaylaştırır. Az önce Asmer'in bahsettiği gibi konfor yaşatır. Doğru kişilerle daha kısa sürede mesafe almasını sağlayabilir. Ama Türkiye için çok yeni bir kavram. Yurt dışında çok daha var. Yani Türkiye'de bu birazcık yanlış anlaşılıyor bence. Sanatçı menajeri dediğinde sanki o sanatçının hamisi vesaire. Yani tüm ilişkilerini yönetecek kişiymiş gibi algılanabilir. Hiç öyle değil. Daha doğru, hani zamanı daha kısaltan, doğru insanlarla, doğru yerlerle teması daha kolaylaştıran bir kişi aslında sanatçı menajer. Herkesin çalışmasına gerek yok. İhtiyaç da olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle established sanatçılardan bir kısmı, yani şu an ismini çok iyi bildiğimiz sanatçılardan bir kısmı ihtiyaç duyuyor. Çünkü çok sergi teklifi oluyor, çok koleksiyonerlerle iletişim kurması gerekiyor. Sanatçı ne zaman üretecek, ne zaman onları yapacak? Burada bence lazım. Ya da çok genç bir yetenektir. O nasıl bir yolu, hangi yolu nasıl yürüyeceğini bilmediği durumlarda lazım ama geri kalan kendisi de yapabilir.
1: Aslında gayet. Kalabalık bir süreci, kalabalık bir iletişim sürecini hem somut anlamda daha stratejik bir noktaya indiriyor olabilir misiniz? Daha stratejik adım ve hedeflerle nokta atışı.
2: Aynen öyle. Çünkü zaten ben bir sanatçı olarak daha naif düşünmüyorum. Sanatçılarımız çok daha naif, çok daha başka bir dünyada yaşıyorlar ve orada yaşamalılar da bence. Ama benim gibi çalışanlar daha stratejik düşünebiliyor. Hangi adımı nasıl atması gerektiğini daha

0: orada kısa yollar bulabiliyor. O adımlar için bence önemli.
1: Hı hı. Güzel sanatlar içerisinde Türkiye'de danışmanlık ve sanatçı menajerliğinde bakışınız nedir, yorumunuz nedir? Elbette yeni olduğunu söylediniz ama yeni olması bunun Türkiye'de kötü yapıldığı anlamına gelmez.
0: Hı hı.
1: Belki daha genç, daha fit bir yerden de okuyabiliriz bu durumu. Sizin Türkiye'deki bu okumanız nasıl menajerlik ve danışmanlık bağlamında ve sanatçılar buna hazır mı? Ya da çevresi, sektör?
0: Bence kesinlikle hazırlar. Hazır olduklarını bilmiyorlarsa da hazırlar. Çünkü çok gerçekten onları rahatlatan bir alan. Nasıl dersek sanatçı menajerliği gerçekten inanılmaz yeni bir kavram. Yani herhalde Google'lasanız birkaç kişinin dışında çok insan çıkmaz. Türkiye için konuşuyorum. Bu yurt dışında zaten var olan bir alan. Bence Türkiye'de kesinlikle insanların hem kurumların hem bireylerin, koleksiyoner de olabilir, sanatçı da olabilir. Bunların hepsinin böyle ağını merkeze toplayacak kişiler olacaktır ileride sanatçı menajerleri ve danışmanları. Şu an evet çok yeni bir alan.
1: Hı hı.
0: Ama bence lazım, gerekli.
1: Hayatını da hem mesleki anlamda hem de kişisel hayatını kolaylaştırıcı bir durumda,
0: evet,
1: aslında baktığınızda.
0: Evet.
1: Asmen Hanım, yakın zamanda açılacak bir serginiz var mı? Bundan önce şunu sormak isterim. Sanatçılar için sergi açmak sizce neden önemlidir? Atölye ortamında ya da ev ortamında üretiyor olmak ve bunun devamının geliyor olması çok kıymetli elbette. Ama bunun bir de sergilemesi ve insanlara, koleksiyonerlere ulaşıyor olması da eminim bunun kadar kıymetlidir. Ne düşünürsünüz?
2: Tabii ki sergilemek sanatçı için çok önemli. Çünkü belli bir sergi hazırlığı yapıyoruz. Ya da aslında sanatçı kendisi de geldiği yolu orada keşfediyor kendi sergisinde. Ziyaretçiler, koleksiyonerler ve izleyiciler de onun yolunu keşfediyor. Yolunun nereden nereye geldiğini görebiliyor. Bu alanda çok kıymetlidir sergi. Bizim aslında izleyiciyle buluşma noktamızdır o.
1: O zaman yakın zamanda açılacak olan, doğru anlıyorum değil mi?
2: Evet.
1: Sürpriz serginizi de heyecanla, keyifle bekliyoruz. Çünkü çok neşeli olmak zorunda da değil belki ama güzel ve eğlenceli karakterler ve heykeller görüyoruz.
2: Evet.
1: Tebrik ediyorum tekrar.
2: Çok teşekkürler. Eylül ayında İstanbul'un tarihi eserlerinden biri olan Ortaköy'deki Kedud Hamamı'nda Banu Seyhan Hanımefendi'nin küratörlüğünde güzel bir sergimiz olacak.
1: Çok güzel. Kırmızı halı seyircilerimize de duyurmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet.
1: Hemen Banu Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Sergi meselesi üzerinden devam etmek istiyorum. Sergi açmak stratejik olarak nelere dikkat etmeli sanatçılar? Yani sergi açmış olmak için açmak diye bir gerçek de var biliyorsunuz.
2: Var, evet.
1: Bir an önce açayım, bir an önce kendimi ve eserlerimi göstereyim bağlamında. Ama eminim bunun bir menajer ve danışman olarak söyleyeceğiniz şeyler vardır. Stratejik konumlandırılması ile ilgili.
0: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum size de. Çünkü özellikle genç sanatçılar, bana da sosyal medya üzerinden ulaşanlar ya da sosyal çevrem üzerinden ulaşanlar oluyor. Çok istiyorlar sergi açmayı. Az önce Asmen'in de söylediği gibi sanatçı için çok önemli sergi açmak, anlıyorum. Fakat en başlarda sırf görünüyor olmak için hiç bilmedikleri insanlarla, hiç bilmedikleri sanatçılarla, hiç bilmedikleri küratörlerle, hiç bilmedikleri kurumlarla sergilere katılıyorlar. Bu gitmek istedikleri yolu aslında onların yapı taşlarından biri gibi görünüyor ama bir tık aslında geriye atan bir şey.
1: Hı hı.
0: Yani iyi sergilerde olmamak, stratejik sergilerde olmamak. Şimdi stratejik dediğimde de çok ticari gibi geliyor kulağa ama değil.
1: Yok, gayet
0: bir kariyer yalnız stratejisi olarak bahsediyorum. Hı hı. İyi sergilerde olmak çok önemli. Bunun için işte tam olarak hani kendimden bahsetmiyorum. Sanat danışmanları var, çok iyi küratörler var.
1: Çok.
0: Çok iyi sanat danışmanları ve küratörleri bir kenara aldığımızda çok iyi sanatçılar var. Onlara rehber olabilecek, mentor olabilecek, danışarak ilerlemeleri çok, hı hı, önemli. Yani mutlaka ben bir sergide bulunmalıyım diye sergiye girmemek,
1: çok
0: bazen
1: doğru
0: hayır diyebilmek çok önemli.
1: Burada hemen şöyle bir soru doğuyor. Benim de kişisel hayatımda takip ettiğim birçok anlamlı, anlamsız sergiler oluyor vesaire. Bazıları hayal kırıklığına uğratıyor, bazıları da gerçekten iyi ki gitmişim dedirtiyor doğal olarak. Şunu da merak ediyorum. Metin yazarlığı kısmında, küratör metninde gördüğümüz, okuduğumuz şeyle karşılaştığımız, somut olarak karşılaştığımız sergi arasında bazen radikal farklar olabiliyor.
0: Hı hı.
1: Bu bence çok üzücü.
0: Hı hı.
1: Bana kalırsa Ali olarak kişisel yorumum kandırmaya da giriyor gibi hissediyorum. Hı hı. Bu radikal ayrımdaki hata nereden kaynaklanıyor olabilir?
0: Küratörün sanatçıyla yürüdüğü yolun çok kısa bir zamandan geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani sanatçı kişi olarak da tanımak lazım. O eserlerin geldiği noktayı, hikayeleri iyi biliyor olmak lazım. O üretim sürecine tanık oluyor olmak lazım. Bunları bilmeyince sadece kimseyi ithaf etmeden,
1: elbette,
0: söylüyorum.

0: sadece entelektüel bir metin yazmak gerekiyor diye sadece öyle bir metin yazılıyor olabiliyor da sizin dediğiniz gibi esere baktığınızda, metne baktığınızda bir uyum göremiyorsunuz. Yani zaten o metinler sırf bir eser için yazılmıyor. Tabii ki bir sergi konsepti olarak yazılıyor. Fakat bir uyum göremiyorsunuz. Yolun kısalığından ve yeterince derine inilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Sebeplerinden biri bu olabilir.
1: Gayet iyi anladım. O zaman buradan da bir mesaj ve motivasyon olmuş olsun. Bu radikal ayrımın farklılıkları üzerine. Banu Hanım, eminim genç sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Genç ve yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Çünkü bu yaş o gerçeğinden bağımsız ilerliyor. Neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra hem bu yola baş koymalılar hem de bir danışmanlık veya menajerlik sürecine girebilmeliler?
0: Yani aslında az önce bahsettiğiniz konulardan biri kariyer hedefi koydukları yerin uzun vadeli bir yolculuk olduğunu bence farkına varmaları çok önemli. Sırf onu kısaltmak için, oradaki niceliği doldurmak için nitelikten birazcık yoksun şeylerden uzak durmaları, hayır demeleri gerekebilir. Bu zor bir süreç ama yapmaları gerekebilir. İlla ticari bir ilişkiye girmek zorunda değiller sanat danışmanlarıyla, menajerlerle vesaire. Kendi hocalarıyla, mentorlarıyla bu yola devam etmek isteyebilirler. Ve eminim yani Türkiye'de tanıdığım bir sürü sanatçı var mentor olabilecek, onlara rehber olabilecek ve içten yapacak bunu. Onlara danışabilirler bu yollarda. Doğru kurumlarla, koleksiyonlarla buluşmak için acele etmelerine gerek yok. Yaptıkları işin... Çok yetenekli insanlarımız, sanatçılarımız, gençlerimiz var.
1: Çok doğru.
0: O yeteneğin hemen karşılığını bulacağını düşünmemeleri gerekiyor. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Bol bol okumalı, bol bol gezmeli, bol bol insanla tanışmalı ve biraz da stratejik hareket etmeleri
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok güzel. Asmer Hanım, siz de çok genç ve başarılı bir sanatçısınız elbette ama... Hem akranlarınıza hem de yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler olur diye tahmin ediyorum.
2: Gerçekten de sanat... Ve özellikle bence heykel işi tutkuyla yapılabilecek bir iştir. Çünkü çok zorlukları var. Genç sanatçıların en çok karşılaştığı, ki benim de yolun başında karşılaştığım en büyük engellerden biri maddi sıkıntılar da oluyor. Çünkü çok maliyetli bir iş. Motivasyonlarını hiç eksik etmesinler. Bir yerde kendileriyle yüzleşip kendilerini buluyorlar ve gerçekten de eser ortaya çıkarmak kendiyle yüzleşmek demek. Çünkü bir figürü ortaya çıkarmak onun sadece yüzeysel bir anlamda değil. Sağ açıdan sol, açıdan arka açısı ve evet. O yüzden kendiyle yüzleşmeyen bir sanatçı gerçekten bir figür ortaya çıkaramaz ve onu takip edemez. Bunun için kendileriyle bir yüzleşmeyi tavsiye edebilirim. Ve asla bırakmamayı, işlerini tutkuyla yapmalarını tavsiye ederim.
1: Çok güzel bir motivasyon oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim daha sormak istediğim çok soru var. Kişisel olarak da merak ettiğim çok fazla şey var ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakanız ve Kırmızı Halı'da olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
0: Biz teşekkür ederiz. İnanılmaz keyifli. Gelirken çok heyecanlıydık buraya ama sizinle beraber bu sohbet havasında geçmesi çok keyifli oldu. Çok teşekkürler ağırladığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Diyebileceğim kendimle ilgili ben kendi mesleğime aynen figürlerime devam edeceğim. İzleyicilerime, takipçilerime, koleksiyonerlerime buradan selam sevgi olsun. Dediğiniz gibi demin altını da çizmek istiyorum. Tutkuyla genç sanatçılar hiçbir zaman meslekten soğumadan aynen devam etsinler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine motivasyon barındırıcı bir mesaj oldu. Her ikinizin de yolunun açık olmasını temenni ediyorum. İnşallah her şey gönlünüze göre olur ve devamı da böyle gelir. Türkiye sanat ortamına nitelikli sanatçılar ve nitelikli işler kazandırmak ve paylaşmak umuduyla. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov kampüsle ödüyoruz.
1: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız, yoğun gündemle. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Orman yangınlarına dikkat çekiyor. Bakan Gürlek neler söylüyor, paylaşalım. Yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılmaktadır. 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal ve tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına da müsaade edilmeyecektir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatanımızı korumak adına elimizden geleni yapıyoruz diyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge adına atılan adımlar malum ama geçtiğimiz hafta artık bir kırılma yaşandı, bir dönüm noktasıydı. Efendim tabii ki çerçeve yasanın maddeleri belli oldu, oylamalar yapıldı. O çerçeve yasa teklifi de son olarak 18 saatlik görüşmelerin ardından Adalet Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Peki ne olacak, merak ediliyor süreç. PKK ve KCK'nın fiili olarak silahları tamamen bırakmasının ardından yasal süreç devreye girecek. Ama buradaki o çizgide tamamen silahların bırakılması, hukuki mekanizmalar düzenleniyor ama bu haftada mühim. Çünkü düzenlemenin yarın Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Süreçte de gözler meclise çevrildi.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Oturarsan lideri Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yönelik sosyal medya paylaşımlarının ardından gözaltına alındı. Nedir süreç, neler yaşanıyor, aktaralım. Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin, yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca ismini Sebahattin Şirin hakkında 6222'li sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgi

0: Sergi'yi alenen yayma suçlarından gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şirin geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürle'ye seslenmiş ve dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Şirin Gürle'ye son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor. Bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor diyerek tarafsız kalma çağrısı yapmıştı. İçişleri Bakanlığı, CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığına dair sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma yürütülüyor. İzmir 2. Suç Ceza Hakimliği'nce de Çiçek hakkında tutuklama tedbiri uygulanıyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada geçici bir tedbir olarak İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığı da açıklandı. Çocukların karıştığı suçlara yönelik bir düzenleme gelecek denmişti. Malum kamuoyu da bu meseleyi yakından takip ediyor ki efendim suça sürüklenmiş çocuk ifadesi kullanılan buydu. Ama artık değişti, ne denecek, düzenleme ile birlikte suça sürüklenen çocuk değil adli süreçteki çocuk bu ifade kullanılacak. Tabii yaş gruplarına göre ceza hükümleri de değişiyor. Bazı ağır suçlara bakıldığında ki 18 yaşından küçük de olsa müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bunlar da uygulanabilecek.
1: Suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini de zorunlu hale getirmiştir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen düzenleme ile çocuklarla ilgili hukuki süreçte yeni bir dönem başladı. Mevzuattaki suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Düzenlemeyle sadece tanım değişmedi. Çocukların yaşlarına göre ceza hükümleri de yeniden belirlendi. 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını tamamlamış çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler yenilendi. Eğer çocuğun eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı belirlenirse ceza verilmeyecek. Çocuğa özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. 15 yaşını dolduran çocuklar içinse ağır suçlarda uygulanacak cezalarda yeni sınırlar getirildi. 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını tamamlamış çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Diğer suçlarda çocuklara yönelik indirim hükümleri sürecek. Bazı ağır suçlardaysa çocuklara uygulanan yaş indirimin kapsamı daraltılıyor. Kasten öldürme ve ağır sonuç doğuran kasten yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmayabilecek. Mahkeme suçun işleniş biçimi, amacını, kusurun ağırlığını ve çocuğun geçmişini dikkate alacak. Düzenleme ile çocukların silahlara erişimini önlemeye yönelik yeni bir yaptırım da getiriliyor. Çocuğun ulaşabileceği şekilde ateşli silah bulunduranlara hapis cezası geliyor. Gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
0: Üniversite öğrencilerini ve akademik dünyayı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kanunla çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı da tanınmış oldu. Akademik sahtekarlık, mevzuata aykırı eğitim kurumu açılması, sahte diploma düzenlemesine ilişkin de yeni yaptırımlar getirildi.
2: Üniversitelere geri dönüş imkanı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Üniversiteden ayrılan ya da bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarsa kapsam dışında. Düzenleme ile akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına tez, makale, kitap ya da proje yazdırarak akademik derece veya ünvan elde edenlerin derece ve ünvanları geri alınacak. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek. Başkaları adına bu çalışmaları hazırlayanlara veya aracılık edenlere 5000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Eğitim alanında mevzuata aykırı faaliyetlere de yeni cezalar geldi. Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı eğitim kurumu açan ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kurumların tanımını yapanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenlerse resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak.
0: Üniversite adaylarının o heyecanlı süreci devam ediyor ama hatırlayalım 29 Temmuz'da başlamıştı tercihler. 2026 YKS tercih sürecinde son günse yarın. Peki ne yapılabilir? Bir gün var. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleştirebilir ya da mobil uygulama. Buradan da efendim saat 23.59'a kadar tamamlayabilirler. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci de 29 Temmuz'da başlamıştı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Adayların 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda da yapması gerekiyor. Bu yıl YKS'ye 2.425.627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu temel yeterlilik testine 2.255.076 aday katılmıştı. Kıyıların daha güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için ki vatandaşların efendim sağlığı ve rahatlığı açısından yeni bir uygulama devreye alındı. Plajlar nezdinde konuşursak yönetmelik değişmiş oldu. Ne olacak? Bakanlığın uygun gördüğü kıyılarda bu sahil şeritlerinde bakımdır, temizliktir, güvenlik çalışmaları bakanlığın ilgili birimleri tarafından bizzat yürütülecek. Tabii kullanımın önlenmesi amaç dışı o işgaller, kimi özel işletmelerin buraya giremezsiniz demeleri işte bunlar da son bulacak.
2: Kıyılara erişimde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uygun gördüğü kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, onarım, temizlik ve güvenlik çalışmalarını belediyelerin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri de yürütebilecek. Düzenleme ile kıyılardaki işgallerin önlenmesi de hedefleniyor. Kıyıların halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına uygun şekilde kullanılması sağlanacak. Belediyelerle protokol yapılmayan alanlardaki işgaller ve bu işgallerin neden olduğu tahribatların önlenmesi amaçlanıyor. Bakanlık gözetimindeki çalışmalarla plajlarda amaç dışı kullanımın önüne geçilecek. Duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel ihtiyaçlar için gerekli düzenlemeler yapılacak. Düzenleme ile kıyıların doğal yapısının korunması ve koruma kullanma dengesinin sağlanması hedefleniyor. Böylece hem kıyılardaki amaç dışı kullanımın azaltılması hem de vatandaşların plajlardan daha etkin yararlanması sağlanacak.

bir güvenlik şemsiyesi varsa artık birleşmiş durumda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan. Önemli bir anlaşma, tarihi bir anlaşma güvenlik nezdinde Mekke Anlaşması. Tüm dünyada yankılandı, maddelerini yayınlarda konuşuyoruz ama tabii dünya tarafından takip de ediliyor efendim. Manşetlere taşındı, bir savunma anlaşması olmasıyla dikkat çekiyor. Yunan basın ülkenin anlaşmadan rahatsız olduğuna ilişkin 3 ülkenin rolüne değindi. Bu konuda yazıp çizilenler var Yunanistan'da. Neler?

0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma ekseninde aynı masada buluştu. Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgedeki denklemi tümüyle değiştirecek. Tarihi anlaşma uluslararası basında da geniş yer buldu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Middle East Eye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı haberini yayımladı. Anlaşmanın dünyanın en büyük üç Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine dikkat çekildi. Katar merkezli El Cezire'de ise bu savunma anlaşmasının bölgedeki krizlerin ve askeri gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik işbirliğini derinleştireceği vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Voice of Emirates, üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın perde arkasını analiz etti. Analize göre Türkiye, NATO üyeliği, büyük ordusu, gelişmiş savunma sanayisi ve sınır ötesi operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Pakistan, nükleer gücü, geniş askeri yapılanması ve uzun yıllara dayanan askeri tecrübesiyle dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın ise anlaşmaya ağırlıklı olarak ekonomik ve finansal gücüyle katkı sunduğu değerlendirildi. Voice of Emirates bu nedenle anlaşmanın üç ülke arasında eşit askeri kapasiteye dayalı klasik bir savunma ittifakı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Komşu Yunanistan'sa anlaşmadan rahatsız. Yunan basınından Katimerini anlaşmanın Atina'da rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını yazdı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığını belirtti. Katimerini Mekke Anlaşması'nın Yunanistan'ın desteklediği Hindistan, Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri de olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Savunma portalı Military ise anlaşmanın Türkiye'nin bölgesel güçağı oluşturmasının önünü açabileceğini savundu. Öte yandan Atina yönetimi Riyad'a yönelik memnuniyetsizliğini Suudi Arabistan'a konuşlandırdığı Yunan Patriot bataryasının görev süresine ilişkin tutumunu değiştirerek gösterdi. Atina daha önce yıllık olarak uzatılan görev süresinin artık her ay yeniden değerlendirilmesini önerdi ve bu öneriyi Riyad'a resmi kanallardan iletti. Yunanistan merkezli Pentapostagma ise söz konusu anlaşmayla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Analizde Yunanistan açısından doğrudan bir politika önerisi ortaya konuldu. Yazıda Yunanistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la Mekke Anlaşması'na benzer bir savunma anlaşmasını derhal imzalaması gerektiği savunuldu.
1: ABD ve İran arasındaki son duruma bakalım. Tabii Hürmüz Boğazı noktasında iki ülkenin de kırmızı çizgileri var. İran ise Hürmüz Boğazı'nda. Şu günlerde biraz daha dikkatli davranıyor. İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan tabii Boğaz noktasında güvenli bir geçişin sağlanabilmesi için görüşmeler yürütülmüştü. Gelen açıklama ise olumlu bir ilerlemenin kat edildiği yönünde. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran'ın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian yansa anlaşma için en uygun zaman diyor.
0: ABD-İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD İran'a baskıyı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Washington'un aralarındaki mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdiği hususlar için özür dilemedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağını ifade etti. Arakçı, müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD

0: İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İran ise Boğazı ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'sa İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle tedirgin. ABD basını bakanlığın savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu. Şirketlerden çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma puanlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmaları istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise Tel Aviv'den İran'a karşı operasyon sinyali var. Tel Aviv, Washington'un doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce orduya olası bir mavi-beyaz operasyona hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarı arasında bulunmuştu. Ne? Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu krizde binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
1: Şimdi Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Müjdeba Hamaney İran'da yeni dini lider ama kendisi kamuoyunda hiç görülmedi. Bir görüntü paylaşmadı, bir ses kaydı o da yok. Sadece bir takım mektuplar paylaşıldı, onlar okundu efendim. O yüzden hayatı ve acaba sağlığı bu konularda kafalarda soru işaretleri vardı. Peki ne oldu? Müjdeba Hamaney'e ait olduğu söylenen görüntüler paylaşıldı. 5 aylık bir sessizliği. O 13 saniyelik görüntü bozdu mu peki? Bakalım. Yaklaşık 13 saniyelik kayıt İran medyasında göreve gelmesinden bu yana ilk kez yayımlanan yeni video olarak duyuruldu. Kayıtta Hamaney, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ancak görüntünün nerede, ne zaman kaydedildiği bilinmiyor. Yaklaşık 5 aydır devam eden Müjdeba Hamaney nerede, sağlık durumu nasıl tartışmaları sona ermedi. Görüntülerde videonun güncelliğinin doğrulanmasını sağlayabilecek herhangi bir tarih, saat veya başka bir zaman göstergesi bulunmuyor. Kaydın yakın zamanda çekildiğini kanıtlayabilecek herhangi bir zamansal işaret de yok. İsrail'in zulmü, katliamı, soykırımı Gazze'ye yönelik devam ediyor. Şehit olanların sayısı her geçen gün artıyor. Bilanço ağır, 73.386 kişi masum şehit oldu. Ki Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği bir 10 Ekim tarihi var 2025 yılında. Peki ne oldu? O anlaşmaya asla uymadı İsrail. Bu kapsamda o günden bu yana

0: Saldırılarda şehit olanların sayısı ise 1258. Bakalım.
1: Naaşlar enkaz altından çıkarılıyor. Saldırıların sürdüğü bölgede şehitlerin sayısı artıyor. İsrail Gazze şeridinde ateşkes dinlemiyor. Han Yunus'un doğu ve güney bölgelerinde sivillere ateş açıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Gazze'de kavurucu sıcaklar savaşın yıktığı altyapının yarattığı koşullarla birleşerek milyonlarca Filistinlinin hayatını cehenneme çeviriyor. Çadırlarda 50 dereceye varan sıcaklıklarda Gazze'liler için gölge, soğuk su ve vantilatör lüks haline geldi. Hanelerin %63'ü kişi başına günde 6 litreden az içme suyuna erişebiliyor. Bölgedeki durum bu haldeyken Türk Kızılay'ı harekete geçti. Yetersiz hijyen koşulları ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği Gazze'de içme suyu ve hijyen kiti dağıttı. Gazze'de günlük 100 ton temiz su dağıtımıyla günde yaklaşık 10 bin kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı. Kızılay bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarını da desteklemeye devam ediyor. Öte yandan İsrail basını hükümetin Gazze şeridinin Refah kentinde yeniden inşa çalışmalarına onay verdiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın kararı 2 hafta önce verdiği ifade edildi. Söz konusu olayın kamuoyuna duyurulmadığı belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise haberi yalanladı. Haberin gerçekleri çarpıttığını ve eski bilgilerin tekrar kullanıldığını belirtti. Ofis söz konusu çalışmanın bir çadır kompleksi inşa etmek amacıyla birkaç ay önce başlatıldığını vurguladı. Projenin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen bir pilot proje olduğu aktarıldı. Batı Şeria'da ise baskı ve zulüm var. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Tur Musaya beldesine baskın düzenledi. Baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darp ederek yaraladı. Kaynaklar darp sonucu başından yaralanan Cebara'nın tedavi altına alındığını ifade etti. İsrailliler ise Filistin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. El Halil'de bir çobanın sürüsüne ateş açıldı. Bazı koyunlar telef oldu. Cenin'de bir Filistinlinin evi ordu tarafından askeri karargaha dönüştürüldü. Ramallah'taki baskındaysa birçok Filistinli gözaltına alındı.
0: İsrail işgalci ve saldırgan politikasını sadece Filistin'de değil malum Lübnan'da da sürdürdü. 2 Mart tarihinden itibaren saldırılar ayyuka çıkmıştı. Orada da bir anlaşma var ama buna uyulmuyor. Ateşkes var, çerçeve anlaşma var. Lübnan'ın güneyindeki bölgelere ise toplu saldırılar devam ediyor. Lübnanlılar bir kez daha yerlerinden edildi. İsrail topçuları gece yarısından sabah saatlerine kadar yukarı Nebatiye beldesinin çevresini hedef aldı. Alı Tahir tepesi ve ormanlık alanlara aralıklarla saldırı düzenlendi. Bir İsrail İHA'sı ise Kefer Rumman beldesinde teknik arıza nedeniyle düştü. Bir evin yakınına düşmesiyle 2 kişi yaralandı. İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Zavter Eşşarkiye beldesinde evleri vurdu. Patlamalarla bazı evler ve altyapı unsurları yıkıldı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun bir hava saldırısı başlatmış, ülkenin güneyinde de birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4355 kişi ise hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu ki tabii böyle Gazze'den bahsettiğimizde, Lübnan'dan, bu saldırıların odağındaki bölgelerden bahsettiğimizde de aklımıza gelen isim. Peki Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu şu anda gündemde. Çünkü yıllar boyunca başbakanlık konusunda çalışanlara kötü muamelede bulunduğu ifade ediliyor. Eski çalışanların ortaya attığı bir takım iddialar var ki onlar da kan donduran cinsten. Neler yapmış bakalım.
1: Dehşet evinden itiraf üstüne itiraf geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evinde kadın çalışanlara yönelik eziyetler ortaya çıktı. Eşi Sara Netanyahu'nun eski çalışanları tek tek işkenceleri anlattı. İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin yayımladığı habere göre 25 yılı aşkın sürede görev yapan eski çalışanlar dava açtı. Bazı davalar mahkeme kararları ve tazminatlarla sonuçlandı. Bazıları gizli anlaşmalarla sona erdi veya yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

0: edildi. Sara Netanyahu ve avukatları ise yıllar boyunca söz konusu suçlamaları reddetti. Bunların bir medya kampanyasının parçası olduğunu ve devletten para koparmaya yönelik girişimler içerdiğini savundu. Bir davada bakım görevlisi Guy Eliyahu 2016 yılında tazminat aldı. Mahkeme Eliyahu'nun korku, bağırma, azarlama ve aşağılamanın hakim olduğu bir çalışma ortamına maruz kaldığı yönündeki iddialarının önemli bir bölümünü kabul etti. Eliyahu bir keresinde Sara Netanyahu için bir tabak çorbayı ısıtmak amacıyla gece yarısından sonra evinden geri çağrıldığını söyledi. Gazete aşçı Eti Hayim'in ifadelerine de yer verdi. Hayim ellerini yıkamadan önce bir dolabı açması üzerine Sara Netanyahu'nun eline vurduğunu söyledi. Sara Netanyahu ise bu iddiaları reddetti. El Cezire'nin haberine göre ise davalar arasında 24 yaşındaki temizlik görevlisi Sihir Araban'ın başvurusu da bulunuyordu. Raban kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini, kendisini cariye ve köle gibi hissettiğini söyledi. Raban ifadesinde Sara Netanyahu'nun kadın çalışanların üzerine doğru koştuğunu, ellerini sallayarak bağırdığını ve saçını çektiğini belirtti. Bir başka davada çalışan Silive Gensia 2020 yılında dava açarak kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini, ayrıca üzerine bir ütü fırlatıldığını öne sürdü.
1: Evet, kötülüklerinin tabii ucu bucağı yok bu insanların. Karadeniz'de tansiyon yüksek efendim. Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. Kiev ve Moskova saldırılara ara vermiş değil. Bu hafta içerisinde de durum aynıydı. Bölgedeki çatışmalar dinmedi. Ukrayna'nın limanları tek tek vuruldu. Rusya'dan Ukrayna limanlarına peş peşe saldırı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlı kullandığı Odessa ve Chornomorsk limanlarını hedef aldıklarını kaydetti. Yerleşim yerlerinde ise yakıt tankları vuruldu. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Ukrayna ise Karadeniz ve Akdeniz'inde Rus gölge filosuna ait 12 gemiyi hedef aldı. Saldırıların 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiği bildirildi. Saldırı anlarına ilişkinde görüntüler paylaşıldı. Karadeniz'de de tansiyon yüksek ilerliyor. Kiev ve Moskova'nın ticari gemilere hedef alan saldırıları yoğunlaştırması Karadeniz'de seyir sefer güvenliğini ortadan kaldırdı. Bölgedeki deniz ticareti durma noktasında. Uzmanlar iyice daralan gemi trafiğinin bölgeden tahıl alan ülkeleri daha uzak pazarlara yönelteceğini söylüyor. Krizin sonbaharda küresel bir gıda sorununa neden olabileceği uyarısında bulunuluyor. Kosova'da meclis başkanı seçimi var ama gerilim has safhadaydı. Bir oturum ki burada gerginlik yaşandı. Kosova Başbakanı Albin Kurti konuşmasının ardından muhalif milletvekilinin yumurtalı saldırısına uğradı. İşte o anlar.
0: Kosova Meclisi karıştı. Oturum sırasında tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekillerinden biri Başbakan Albin Kurti'ye yumurta fırlattı. Kosova'da üst üste gerçekleştirilen genel seçimlere rağmen yaşanan siyasi istikrarsızlık ve partiler arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Bu da mecliste yeni bir gerginliğe neden oldu. Meclis 7 Haziran'da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ikinci kez toplandı. Oturumda Kendin Karar Al Hareketi lideri ve Başbakan Albin Kurti partiler arası görüşmeler için ek süre talep etti. Kurti partiler arasında uzlaşma sağlanamadığına işaret etti. Yeniden seçimlere gidilmesini önlemek amacıyla ilave süre talep ediyorum dedi. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay bu açıklamayla öfkelendi. Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Saldırı sırasında Kendin Karar Al Hareketi milletvekilleri Kurti'yi korumak için ayağa kalktı. Salonda yaşanan gerginliğin ardından oturuma başkanlık eden Avni Dihari oturuma ara verdi. Kurti yaptığı açıklamada yumurtalı protestonun diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti.
1: İsimler değişiyor, şehirler değişiyor ama hep son aynı efendim. Kadınların özellikle de katilleri en yakındakiler, eşleri, babaları da sevgilileri. İstanbul'a Kağıthane'de bir kadın cinayeti daha yaşanmıştı malum. 3 çocuk annesi Bedri Karaçay'ı.

0: Eşi bu olarak öldürdü. Ardından cesedini Sarıyer'deki bir ormanlık alanda bıraktı. Tutuklandı katil zanlısı ama öyle bir ifade verdi ki kan donduran cinsten. Eşini öldürdükten sonra salonun ortasında bir süre beklettiğini söylüyor. Ardından kayınvalidesinin yanına gittiğini ve kızın yeniden kaçtı dediğini ve ardından da evin bahçesinde komşularla rahat rahat sohbet ettiğini itiraf ediyor.
1: Eşini bu arak öldürdü, cansız bedenini battaniyeye sardı. Cesedi evde bekletip kayınvalidesi ve komşularıyla bir saat sohbet etti. İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı boğarak öldürdükten sonra cesedini Sarıyer'deki ormanlık alana bırakan ve tutuklanan katil zanlısı kocanın ifadesi ortaya çıktı. Zanlının söyledikleri tüyler ürpertti. Cinayet İstanbul Şişli'de 21 Temmuz gecesi işlendi. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan Karaçay'la evde yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu. Yakınları kadından haber alamayınca polise başvurdu. Şüpheler daha önceden de suç kaydı olan kocaya çevrildi. Emniyet güçleri bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalarda Bedriye Karaçay'ın kocası Volkan Karaçay'ın 22 Temmuz çarşamba günü saat 03.45'te evinden otomobiliyle ayrıldığı, Ayazağa'da ormanlık alana doğru gittiği belirlendi. Aracıyla ormanlık alana giren zanlının 7 dakika sonra aynı yoldan hızla döndüğü görüldü. Bu gelişme üzerine ormanlık alanda yapılan aramada Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cansız bedeni yol kenarında bulundu. Bu gelişme üzerine Volkan Karaçay gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. İfadesi ise kan dondurucuydu. Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çocuklarını kayınvalidesine gönderdiğini söyledi. Sinirle karşımda duran eşim Bedriye Karaçay'ın boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Bedriye'nin hiç sesi çıkmadı. Canavli ile kapıya doğru elini uzattı. Fakat öldüğü için hareket edemedi. Ben hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye kontrol ettim. Ve öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım. O sırada muhtemelen düşmenin etkisiyle Bedriye'nin burnundan kan geliyordu dedi. Zanlı eşini öldürdükten sonra hemen plan yaptı. Eşinin cansız bedenini yatak odasından aldığı battaniyeye sardı. Sonrasını da dışarı çıkarak iki yan sokağımda bulunan sokağa kayınvalidemin evine gittim. Ve kayınvalidem Dürdane'ye kızın yine evden kaçtı dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana merak etme gelir dedi. Ben de yaklaşık bir saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. Çocukların uyuduğunu görünce yani saat 23 sıralarında evime tek başıma gittim. Ve evde oturarak sokağın tamamen boşalmasını bekledim diye anlattı. Eşinin cansız bedenini ormanlık alana atan zanlı cesedi taşıdığı aracıysa temizletmediğini söyledi.
0: Faili meçhul cinayetler tek tek aydınlatılıyor ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin tozlu raflardan o dosyalar alıntı inceleniyor. 2018 yılına gidelim. Ankara'da tüfekle öldürülmüştü. Henüz 19 yaşındaki Emrah Daşdemir cinayet için yeniden bir soruşturma başlatıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından bir ay sonra Kızılcahamam'da ve burada Kırköy kırsalında bulunmuştu. Kimliği de aylar sonra tespit edilmişti. Yine aynı noktada aramalar başladı. Bakalım.
2: Ankara'da 8 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı. 2018 yılında tüfekle öldürülen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir cinayeti için yeniden inceleme başlatıldı. Amaç yıllardır bulunamayan fail ya da faillerin izine ulaşmak. Emrah Daşdemir için 2018 Ağustos ayında kayıp ihbarı yapılmıştı. Genç adamın cesedi ihbardan bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy Mahallesi kırsalında bulunmuştu. Tanınmayacak halde bozulan cesedin Daşdemir'e ait olduğuysa aylar sonra tespit edilmişti. O dönem yürütülen çalışmalarda cinayetin failine ulaşılamadı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya yeniden mercek altına alındı. Jandarma ve AFAD ekipleri Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen kırsal alanda inceleme yaptı. Arama çalışmalarına Kızılcahamam ilçe jandarma ekipleri, jandarma su altı arama kurtarma timleri, jandarma komandoları ve AFAD katıldı. Ekipler Kırköy kırsalında delil, iz ve bulgu aradı. Cinayetin aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği açıklandı.
0: Evet. İstanbul Sultanbeyli'de park halindeki minibüse çarpan otomobil alevlere teslim oldu. Kazanın ardından otomobilde bulunan iki kişiyle minibüs sahipleri arasında kavga çıktı.

0: Kanganın üzerine ara sahipleri de tartışmaya tutuştu bakalım.
1: Önce minibüse çarptılar, sonra otomobil alev aldı. Kavga çıkınca bırakıp kaçtılar. Olay gece saatlerinde İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi. Otomobil sürücüsü cadde üzerinde ilerlediği sırada park halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı.
2: Abi biz vallahi evimizde oturuyorduk, bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük. Bir anda buraya geldik, zaten araba, kaza yapan kişiler, arabayı süren kişiler arabadan inip kaçtı. Ondan sonra itfaiye ekipleri falan geldi. Arabayı söndürmeye başladılar. Ondan sonra olanlar bu şekilde yani.
1: Kazayı fark ederek olay yerine gelen minibüs sahipleriyle otomobilde bulunan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Minibüs sahipleri otomobildekilere saldırırken kavganın ardından iki şüpheli aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobili saran alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ve ardından çıkan kavganın büyüklüğüne rağmen olayda yaralanan olmadı.
0: İstanbul Arnavutköy'de ise yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yolcu ve 1 şoför yaralandı.
1: Kontrolünü yitirdiği İETT otobüsünü arkadan çarptı. İki otobüsün çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Feci kaza öğle saatlerinde Eski Edirne asfaltının Habipler mevkisinde Sultan Gazi istikametinde meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünü arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından yolcu otobüsünün şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada İETT otobüsünde bulunan 3 yolcu da yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Eski Edirne asfaltında trafik yoğunluğu oluştu. Yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken ulaşım tek şeritten sağlandı.
0: Bingören'de ise 5 katlı bir binanın 1. katında bulunan balkon henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Olayın ardından binadaki tüm vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
3: Güngören'de korkutan çökme deprem oluyor korkusu yaşattı. 5 katlı binanın balkonu çöktü. Olay Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın 1. katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondaki çökme sonrası çevrede kısa süreli panik yaşandı.
4: Geldiğimizde o esnada daha hala oturanlar vardı. Sonrasında da zaten ilgili ekiplere haber verildi. Polis etrafı kapattı, oturanları çıkarttı.
3: İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerin ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı ve mühürlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken balkonun neden çöktüğüyle ilgili inceleme başladı.
0: Ankara'da trafiği piste çevirenlere yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı. Drift yapanlar güvenlik kameralarıyla tek tek tespit edildi. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe sayanlara acınmadı efendim. 11 kişi gözaltına alındı. 12 araç hepsi trafikten men edildi ki şüphelilere toplamda 2 milyonun üzerinde ceza da kesildi.
5: Kimi trafiği piste çevirdi, kimi vatandaşların canını hiçe saydı. Ankara'da trafik güvenliğini tehlikeye atan driftçilere geçit verilmedi. Trafiğe açık alanlarda drift yapan sürücüler, kamera görüntüleri, ihbarlar, şikayetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla tek tek belirlendi.

Dosyalar hazırlandı, şüphelilerin adresleri belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan işlem başlatıldı. Drift

0: yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira trafik ve idari para cezası verildi. 12 araç çekicilerle otoparka götürülürken şüphelilerin emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Haklarında mahkeme konutunu terk etmeme yani ev hapsi tedbiri uygulandı.
1: Sürüler halinde Mart ayında Afrika'dan yola çıkıyorlar. Ardından da Anadolu'ya, İstanbul ve Trakya üzerinden göç ediyorlar. Avrupa ve Balkanlara da ulaştıkları bir seyir rotası var. Efendim, leyleklerden bahsediyoruz. Bir sonbahar göçü ki artık başladı. O görüntüler ise İstanbul Beylikdüzü'nde kaydedildi. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte leylekler için de göç yolculuğu başladı. Sürüler halinde hareket eden leylekler İstanbul Beylikdüzü'nde mola verirken görüntülendi. Sıcak iklime doğru göç eden leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayıları ise 1 milyonu bulabiliyor. Leylekler bu zorlu yolculukta geceleri dinlenip bu dinlenme anları da Barış Mahallesi sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Türkiye genelindeki havalimanlarının kullanılması noktasında bir rekor var. Yolcu sayısından bahsedeceğiz. 7 ayda 138 milyon 700 binden fazla yolcuya Türkiye'deki tüm havalimanları ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bırakmış bir rakamdan bahsediyoruz. Rakamların detaylarını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
2: 7 ayda 138,7 milyon yolcu. Türkiye gökyüzünde rekor tazelemeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı veriler net. Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 2026 yılı ilk 7 ayına ait verileri havacılık sektöründeki devasa büyümeyi gözler önüne seriyor. Yılın ilk 7 ayında direkt transit yolcularla birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 kişiye hizmet verilirken geçen yılın aynı dönemine göre %2,6'lık bir artış sağlandı. Uçak trafiği ise üst geçişlerle birlikte 1 milyon 363 bin 506'ya ulaştı. Yalnızca Temmuz ayında 26 milyon 797 bin 638 yolcu havalimanlarını kullanırken taşınan yük miktarı da 527 bin tonu aştı. Küresel havayolu trafiğinin kalbi yine İstanbul'da atarken turizm merkezleri de yoğun bir dönem geçirdi. Türkiye'nin mega projesi İstanbul Havalimanı ilk 7 ayda 48 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı 28 milyon yolcu sınırını aştı. Tatil beldelerindeki havalimanları ise aynı dönemde toplam 32 milyon 189 bin yolcu ağırladı. Antalya Havalimanı 19,2 milyon yolcuyla başı çökerken İzmir Adnan Menderes 7,4 milyon, Muğla Dalaman ve Bodrum havalimanları ise toplamda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Mega projeleri ve turizm hatlarıyla Türkiye göklerdeki yükselişini sürdürerek küresel bir aktarma merkezi olma konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.
1: Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'yla hemen karşısında bulunan Maden Adası arasında bir boğaz geçişi var. Sıra dışı da bir deneyim sunuyor. Yaz aylarında su seviyesi iyiden iyiye geri çekiliyor ve bu bölgede suyun çekilmesiyle, sığlaşmasıyla birlikte doğalda bir geçit oluşuyor. Yani vatandaşlar bu iki ada arasına yürüyerek geçebiliyor.
3: Adalar arası yolculuk tekne ya da vapurla değil yürüyerek sağlanıyor. Yerli ve yabancı turistler yaz aylarında gerçekleşen bu sıra dışı deneyimi yaşamak için Balıkesir'in Cunda Adası'na akın ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Deniz suyunun sığlaştığı bölgede vatandaşlar suyun içinden yürüyerek adadan adaya geçiyor. Müzik Ziyaretçilerin sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla birlikte bölgeye olan ilgi de her geçen gün artıyor.

0: Doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.
1: Bu görüntülerle birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrimden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 portrede. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20.15'te 24'te.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Hesap.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Arabit'te saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Bir yangın haberiyle başlayacağız. Manisa'nın Kula ilçesinden alevler yükseldi ve şu dakikalarda da yangınla mücadele devam ediyor. Detaylar şöyle: Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Seyit Ali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozerle Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor, bir kez daha hatırlatalım. Tabii hava şartları ve rüzgarın etkisiyle birlikte yangın kısa sürede geniş bir alana yayılmış durumda. Siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanıyor ve şu anda da gördüğünüz üzere helikopterler de bir şekilde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor efendim. Bir kez daha söyleyelim, televizyonlarını yeni açanlar için Manisa'da maalesef bir orman yangını yaşanıyor. Kula bölgesinde tarım arazisinde çıkmıştı yangın ve maalesef rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgede yoğun çalışmalar, alevlerin kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor. Mekke Anlaşması'na bakalım efendim. Oldukça mühim bir anlaşma. Savunma noktasında Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan bir araya geldi. Bu anlaşma dünyadan da büyük yankı uyandırdı. Manşetlere taşındı. Memnun olmayanlar var. Keza Yunan basın ülkenin anlaşmadan rahatsız olduğunu dile getirdi. Anlaşmada 3 ülkenin rolüne değinildi.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma ekseninde aynı masada buluştu. Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgedeki denklemi tümüyle değiştirecek. Tarihi anlaşma uluslararası basında da geniş yer buldu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Middle East Eye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı haberini yayımladı. Anlaşmanın dünyanın en büyük 3 Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine dikkat çekildi. Katar merkezli El Cezire'de ise bu savunma anlaşmasının bölgedeki krizlerin ve askeri gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik işbirliğini derinleştireceği vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezi Voice of Emirates, 3 ülke arasında imzalanan anlaşmanın perde arkasını analiz etti. Analize göre Türkiye, NATO üyeliği, büyük ordusu, gelişmiş savunma sanayisi ve sınır ötesi operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Pakistan, nükleer gücü, geniş askeri yapılanması ve uzun yıllara dayanan askeri tecrübesiyle dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın ise anlaşmaya ağırlıklı olarak ekonomik ve finansal gücüyle katkı sunduğu değerlendirildi. Voice of Emirates, bu nedenle anlaşmanın 3 ülke arasında eşit askeri kapasiteye dayalı klasik bir savunma ittifakı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Komşu Yunanistan ise anlaşmadan rahatsız. Yunan basınından Kati Merini, anlaşmanın Atina'da rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını yazdı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen 3 ülke arasında imzalanan anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığını belirtti. Kati Merini, Mekke Anlaşması'nın Yunanistan'ın desteklediği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri de olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Savunma portalı Militair ise anlaşmanın Türkiye'nin bölgesel güç uçağı oluşturmasının önünü açabileceğini savundu. Öte yandan Atina yönetimi Riyad'a yönelik memnuniyetsizliğini Suudi Arabistan'a konuşlandırdığı Yunan Patriot bataryasının görev süresine ilişkin tutumunu değiştirerek gösterdi. Atina daha önce yıllık olarak uzatılan görev süresinin artık her ay yeniden değerlendirilmesini önerdi ve bu öneriyi Riyad'a resmi kanallardan iletti. Yunanistan merkezi Pentapostagma ise söz konusu anlaşmayla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Analizde Yunanistan açısından doğrudan bir politika önerisi ortaya konuldu. Yazıda Yunanistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la Mekke Anlaşması'na benzer bir savunma anlaşmasını derhal imzalaması gerektiği savunuldu.
0: Peki bu anlaşmanın kapsamı ne olacak? İmza atan ülkeler arasında nasıl bir birliği getiriyor beraberinde? Hangi savunma mekanizmaları devreye girebilir ki? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konularda kafalarda oluşan soru işaretlerine cevap verdi. Mesela NATO, NATO bağlamında 5. madde der ki üye ülkelerden birine saldırı diğer ülkelerin de müdahalesini gerektirir. İşte bu bağlamda anlaşmanın da bu hususu içerdiğinin altını çizdi. Bizde hedefte İran'ın bulunmadığını da açıkladı. Bakalım.
2: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı imzaladı. Adı Mekke İttifakı. Ama tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi örgütlenecek. Ortaklardan birine saldırı hepsine yapılmış gibi karşılık bulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntıları anlattı.
2: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
3: Peki ittifakın hedefinde kim var? Yani düşman kim? İran değil, orası kesin. Peki ya İsrail? Bakan Fidan İsrail sorulunca biraz daha yuvarlak cevap verdi.
2: İran bu örgütün şeyi değildir.
4: Hedefinde yani. Değildir.
2: Yok, yok.
4: İsrail, İran, bütün bölgeyi
2: bize saldırmayan
4: çatışma unsuru bakın, olarak
2: bize
4: bu iki ülke öne çıkıyor.
2: Bize saldırmayan, yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
3: Peki Mekke İttifakı genişleyecek mi? Müslüman NATO olacak mı? Hakan Fidan bu soruyu da oldukça net yanıtladı.
2: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
3: Fidan iç politikaya ilişkin sorulara da yanıt verdi. Örneği terörsüz Türkiye çerçeve yasası. Fidan metne dökülürken belirlenen çerçeveden memnun olduğunu ifade etti. Yazım dilini övdü, şartı hatırlattı.
2: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: ABD ve İran arasında yaşananlara bakalım. ABD İran'a yönelik baskıyı sürdürürken İran'sa Hürmüz Boğazı nezdinde daha temkinli davranıyor şu günlerde. İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli bir yol arayışı vardı. Görüşmeler devam etmişti. Umman tarafından açıklama geldi. Olumlu gelişmelerin olduğunun altı çizildi. Bir yandan Hürmüz için müzakereler var ama İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan saldırılar nezdinde ABD ve İran arasında anlaşma için en uygun zaman olduğunu düşünüyor. Bugünlere işaret ediyor. Bakalım.
1: ABD-İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD İran'a baskı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Washington'un aralarındaki mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdiği hususlar için özür dilemedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağını ifade etti. Arakçı, müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İran ise Boğaz'a ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğal gaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'sa İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle tedirgin. ABD basını bakanlığın savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu. Şirketlerden çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma puanlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmaları istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise Tel Aviv'den İran'a karşı operasyon sinyali var. Tel Aviv, Washington'un doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce orduya olası bir mavi-beyaz operasyona hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarı arasında bulunmuştu. Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu kriz de binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
0: Dünyanın birçok yerinde orman yangınları tehdit oluşturuyor. Aşırı sıcaklar, küresel ısınma derken dünyanın ciğerleri de maalesef alev alev yanıyor. Arnavutluk'ta alevler kontrol altına alındı. Kanada'da yangın yerleşim yerlerine kadar uzandı ve 20.500 kişi bölgede tahliye edildi.
1: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını körüklemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde süren yangınlar hayatı durma noktasına getirdi. Kanada'da kontrolden çıkan yangında binlerce kişi yerinden oldu. Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla büyüyen Bald Range orman yangını yaklaşık 9500 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangının boyutunun neredeyse iki kat artması sonucu Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi. Summerland'ın tamamıyla komşu Peachland'da yaşayan yaklaşık 20.500 kişi için tahliye emri verildi. İspanya'da da yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

0: yapıyor. Sıcaklıkların artması ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle mücadele zorlaşıyor. Arnavutluk'ta da orman yangını yerleşim yerlerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle tahliyeler yoğunlaşmıştı. Yaşam alanlarını etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında Bayraktar TB2'de görev aldı. Bir diğer yangınsa Endonezya'da. Güney Sumatra eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
1: Çin'de ise Dolfin tayfunu var ve bölge alarma geçmiş durumda efendim. Bölgeye vuran tayfun sebebiyle yaklaşık 390 bin kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaştı. Şiddetli rüzgar, sağanak ve seli beraberinde getirdi. Her yer su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Zhejiang eyaletinde toprak kayması riskine karşı uyarı verildi. Yetkililerin talimatı doğrultusunda Taizhou kentinde de yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Bazı havalimanlarında uçuşların %60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi. Yetkililer Şangay'da ise riskli bölgelerde yaklaşık 30 bin kişinin de tahliye edildiği bilgisini paylaştı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki bir toprağı Seuta son günlerde çok konuşuluyor. Çünkü bir göç kriziyle karşı karşıya kalmışlardı. Tabii bu göç krizi İspanya ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi. Nasıl bir alaka olabilir dersiniz ki İtalya adına Schengen vizeleri askıya alınmıştı. İspanya bu duruma tepkiliydi ki yanıt da gecikmedi. İspanyol hükümeti önceki gün İtalya'dan gelen yolcular üzerinde 7 Eylül'e kadar rastgele kimlik kontrolleri yapılacağını duyurdu. İtalya karara sessiz kalmadı. İtalya Başbakanı Meloni'nin ofisinden açıklama geldi. İtalya ulusal güvenlik ve sınır kontrolü konusunda yurt dışından gelen ultimatomları dayatmaları hiçbirini kabul etmemektedir dedi. Kararımızı en azından 15 Ağustos'a kadar yeniden değerlendirme niyetimiz yok ifadesi kullanıldı. Yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen geçen hafta Seuta'ya akın etmişti. 80 kadar göçmen ise hayatını kaybetmişti. İspanyol yetkililer göçmenlerden yaklaşık 70 bininin Fas'a geri döndüğünü savundu. Gelelim Türkiye'ye ve CHP içerisindeki kırılmalara. Mutlaklıktan ardından Özgür Özel yeni partiyle yol alıyor. Yanında tabii bir takım isimler var ama onlar çok konuşuldu efendim. Çünkü yeni siyasi vizyonundaki adres İzmir. Liyakat standartının sorgulanmasına sebep olan yerde İzmir. Şöyle özetleyelim, İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir dediği bir isim vardı. O isim ise yolsuzluk ve usulsüzlükten tutuklandı.
2: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
3: Özgür Özel değişim sınavından sınıfta kaldı. Seçtiği başkanlar rüşvetçi çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliği suçlamalarıyla tutuklandı. Bu operasyon CHP'nin 2024 yerel seçimlerindeki aday belirleme sürecini yeniden tartışmaya açtı.
2: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni. İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
3: Özgür Özel'in yeni siyasi vizyonun adresi olarak gösterdiği İzmir'de liyakat standardı sorgulanıyor. Seçim sahalarında İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir referansıyla sunulan bir ismin ağır yolsuzluk iddialarıyla tutuklanması, değişim vaadini ciddi bir kamuoyu denetimiyle baş başa bıraktı. Özel'in bakanlık sevk ve idaresine layık gördüğü Çiçek'in geçmiş kariyeri ise övgülerle tezat oluşturdu. Siyasete girmeden önce bankada ve ardından İSSU bünyesinde özel güvenlik personeli olarak çalışan Çiçek 2019'da muhtar seçildi. CHP'deki genel başkan değişiminin ardından hızlıca Menderes belediye başkan adayı gösterilerek seçimi kazandı.
4: 5 yıl hepinize yardımcı olup hizmet etmeye çalıştım.
3: Özel'in seçtiği başkanlar yolsuzluk iddialarıyla tek tek tutuklandı. Yerel seçim öncesi Özel'e rüşvet verdiğini itiraf eden eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özgür Özel tarafından örnek gösterilmişti. Özel, Yalım'ın hizmet getireceğini savunurken Yalım'ın kendi pavyonunda çalışan işçileri dahi belediye kadrosuna aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Çiçek ve Yalım'ın yanı sıra Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasıyla 25 Haziran'da gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kararı ise daha sonra kaldırıldı.
1: CHP yönetiminde olan belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anıyoruz malum yaşanan olaylarla birlikte, ama ilginç olan şu: o belediyelerin, belediye başkanları, onların kendilerini nasıl savundukları. Çünkü suçlarını normalleştiriyorlar, hali hazırda da aslında mevkilerini kullanıp bir şekilde güç devşirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlar ortaya çıktı. Örnek verelim, CHP'li Menderes Belediye Başkanı rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alındı, ardından araştırmaya gidildi. Sevgilisiyle olan mesajlaşmaları var. İşte bu noktada şaşırıyoruz. Çünkü ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım diye savunuyor kendisini. Bir yandan itiraf mesajları var, öte yandan işlenen suçların delilleri var. Tüm bu yaşananlara sokaktaki vatandaş ne diyor? İşte sokağın sesi diyelim, dinleyelim.
5: Bu konuda gerçekten hani insanlara güvenip veyahut da bir belediye başkanını seçerek gerçekten dürüst çalışacağını düşünerek, ama sonradan bu tarz şeyler çıkınca insan gerçekten çok üzülüyor, güvenemiyorsun. Yani belediyeyi boş verin, ahbabı da gördük. Ve bunun gibi birçok şey de var yani, artık gün yüzüne çıkmasını istiyoruz.
6: Hizmet etme adına seçiliyorlar. Daha sonra kendi menfaatleri doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda maalesef o mevkileri, makamları milletin hizmetine değil de, vatandaşın hizmetine değil de kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar. Biz vatandaş olarak vergi veriyoruz. İşte çevre temizliğinden, çöp vergisinden tutun da bir sürü vergileri veriyoruz. Dolayısıyla bunların bize, vatandaşa hizmet olarak dönmesini beklerken şahıslar bunu farklı farklı şekilde kullanıyorlar. Elbette vatandaş olarak çok rahatsız oluyoruz.
7: Zihniyetleri bu işte onların yani. CHP zihniyeti bu.
8: Rezillik. Gördüğünüz gibi, büyükşehirdekiler gibi. Devamı da çok gelecek daha. Şimdi salak kim, uyanık kim meydana çıkacak. Bunlar kul hakkı. Hangisinin hakkını ödeyecek? 83 milyon gelecek, doğacak olan, ölen. Bunların hakları nasıl ödenecek?
9: Bu ülkeye onlar rüşvet dekristle başka bir şey yapmadılar yani. Yaptıkları iş o. Ne düşünebilirsin? Kötü düşünüyorum hakkında. İyi bir şey düşünmüyorum. Kimse düşünmez. Hiçbir vatandaş düşünmez yani.
10: Bence gitsin zaten. Yani böyleleri durmamalı. Gitsinler bence. Hain istemiyoruz. Diyorum ya, kaçsın gitsin. Biz ülkemizde düzgün insanlar istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani az olalım, öz olalım.
11: Yani ben açıkçası rahatsız oluyorum. Yani
12: burada durmaları zaten kabahat değil mi onlar? Depolup gitsinler. Namuslu insanlara bıraksınlar bu Türkiye'yi artık. Öyle değil mi?
1: Terörist Türkiye süreci kapsamında geçtiğimiz hafta oldukça kritikti. Malum maddelerin açıklanmasının ardından da oylamaya gidildi. Şöyle söyleyelim, süreç adına hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Adalet Komisyonu'nda oylandı, kabul edildi. Ne olacak? Teklif PKK KCK'nın fiili olarak kendisini feshetmesi ve tabii ki tam bir şekilde silahsızlanmayla birlikte hukuki mekanizmaları da devreye sokmayı içeriyor. Böylesi bir süreçten geçilecek, kabul edilecek, ardından resmi gazetede yayımlanacak ve aslında terörsüz Türkiye'nin de nihai sonucu gelecek. Peki bu kapsamda bu hafta ne var? Meclis Genel Kurulu'na gelecek düzenleme ve süreçte bir kez daha gözler mecliste olacak.
13: Sayın Kaya, Sayın Kaya.
14: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik

0: Geçik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
1: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
0: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
2: Üniversite öğrencilerini ve akademik dünyayı ilgilendiren yeni düzenleme artık yürürlüğe girdi. Kanunla çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanındı. Akademik sahtekarlık, mevzuata aykırı eğitim kurumu açılması, sahte diploma düzenlemesine ilişkinde yeni yaptırımlar geldi.
3: Üniversitelere geri dönüş imkanı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Üniversiteden ayrılan ya da bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarsa kapsam dışında. Düzenleme ile akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına tez, makale, kitap ya da proje yazdırarak akademik derece veya ünvan elde edenlerin derece ve ünvanları geri alınacak. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek. Başkaları adına bu çalışmaları hazırlayanlara veya aracılık edenlere 5000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Eğitim alanında mevzuata aykırı faaliyetlere de yeni cezalar geldi. Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı eğitim kurumu açan ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kurumların tanımını yapanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenlerse resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak.
2: Kıyıların vatandaşlar tarafından daha düzenli ve güvenli kullanılması için yeni düzenleme hayata geçirildi. Yönetmelik değişikliğiyle bakanın uygun gördüğü kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, temizlik, güvenlik çalışmalarını bakanın ilgili birimleri de yürütebilecek. Düzenlemeyle kıyılardaki işgallerin ve amaç dışı kullanımın önlenmesi, vatandaşların plajlardaki temel ihtiyaçlarının da karşılanması hedefleniyor.
3: Kıyılara erişimde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uygun gördüğü kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, onarım, temizlik ve güvenlik çalışmalarını belediyelerin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri de yürütebilecek. Düzenleme ile kıyılardaki işgallerin önlenmesi de hedefleniyor. Kıyıların halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına uygun şekilde kullanılması sağlanacak. Belediyelerle protokol yapılmayan alanlardaki işgaller ve bu işgallerin neden olduğu tahribatların önlenmesi amaçlanıyor. Bakanlık gözetimindeki çalışmalarla plajlarda amaç dışı kullanımın önüne geçilecek. Duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel ihtiyaçlar için gerekli düzenlemeler yapılacak. Düzenleme ile kıyıların doğal yapısının korunması ve koruma kullanma dengesinin sağlanması hedefleniyor. Böylece hem kıyılardaki amaç dışı kullanımın azaltılması hem de vatandaşların plajlardan daha etkin yararlanması sağlanacak.
2: İçişleri Bakanlığı CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma yürütülüyor. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce Çiçek hakkında tutuklama tedbiri uygulanıyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada geçici bir tedbir olarak İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürle'ye yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu o açıklamalar sebebiyle gözaltına alındı. Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin, yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca Sebahattin Şirin hakkında 6222'li sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltı talimatı geldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Sebahattin Şirin, geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürle'ye seslenmiş, dikkat çeken de bir paylaşım yapmıştı. Şirin Gürle'ye, son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor. Bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor diyerek tarafsız kalma noktasında çağrı yapmıştı. Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bir takım önlemler alınıyor ki Sakarya'nın 3 ilçesinde, Kocaeli'nin Kandıra ve Düzce'nin de Akçakoca ilçelerinde sahillerde denize girişler yasaklandı. Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları sürüyor. Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle bu ilçelerde denize girişler yasaklandı. Sahillerde görev yapan can kurtaran ekipleri bayrakları kırmızıya çevirdi, insanları da yasağa uymaları noktasında uyardı. Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde de olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak geldi. Yetkililer uyarılara titizlikle uyulması, vatandaşların da alınan karar konusunda hassasiyet göstermesi noktasında uyarıyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Anayolda hızla ilerleyen bir motosikletle anayola giren diğer motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Hızla ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki 4 kişi yola savruldu. Motosiklet alev aldı. Yanan motosiklet vatandaşlar tarafından söndürüldü. Çevrede bulunanlar durumu ekiplere bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Artvin'in Hopa ilçesinde insansız deniz aracı olduğu tahmin edilen bir cisim bulundu. Ekipler cismin bulunmasıyla birlikte teyakkusa geçti ve herhangi bir güvenlik riski oluşmasın diye de insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Artvin'in Hopa ilçesinde su gören balıkçı barınağı yakınlarında tespit edilen şüpheli cisim bölgede kısa süreli alarm verilmesine sebep oldu. Yapılan ilk sualtı incelemesinin ardından gizemli cismin patlayıcı yüklü olabileceği değerlendirilen bir insansız deniz aracı olduğu anlaşıldı. Yakındaki yakıt depoları nedeniyle en kötü senaryoya karşı geniş güvenlik önlemi alındı. Karadeniz sahil yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Cismin çevresine 600 metrelik dev bir ağ gerildi. Titizlikle izlenen cisim için sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye basıldı. Ankara'dan askeri uçakla bölgeye intikal eden SAS komandoları hemen operasyona başladı. Teknik incelemenin ardından şüpheli araç güvenli bir mesafeye çekildi. Çevredeki tüm önlemlerin tamamlanmasıyla açık denizde kontrollü şekilde imha edildi. Antalya'nın en önemli içme suyu kaynaklarından Kırkgöz'de dalgıçlar Mavi Akdeniz projesi kapsamında su altı temizliği için dalış yaptı. Ancak suyun altından çıkan plastik atık ve çöpler hayrete düşürdü. Uzmanlar ise su altı ekosisteminin korunması konusunda uyardı. Vatandaşlara da daha dikkatli olmaları noktasında çağrı yapıldı.
4: Antalya'nın en önemli su kaynaklarından biri. Toroslardan besleniyor, Antalya'nın içme suyu ihtiyacına katkı sağlıyor. Bahsi geçen Kırkgöz, şimdi de suyun altında bırakılan plastik atık ve çöplerle doğanın nasıl kirletildiğini gözler önüne serdi. Mavi Akdeniz projesi kapsamında dalgıçlar suya girdi, temizlik için dalış yaptı. Suyun altından pet şişeler, alkol şişeleri, içecek kutuları, poşetler ve sayısız atık çıkarıldı.
5: İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş, alkol şişelerini atmışlar, kırıp atmışlar.
4: Öte yandan suyun altındaki plastik atıklar sadece görüntü kirliliği oluşturmuyor. Zamanla mikroplastiğe dönüşerek su ekosistemini de tehdit ediyor.
5: Bunu ileriden bu yana söylüyoruz. Mikroplastikler... bahsediyoruz. Plastik kirliliğinden bahsediyoruz. Bütün sularımızı kaybedip bunu birilerinin söylemesi gerekiyordu.
4: Kırkgöz su kaynaklarında yapılan su altı ve su üstü temizliğinden geriye kalan bu görüntüler su kaynaklarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Yaşayan mirasın ustaları Rize'de kültürel hafızayı geleceğe taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Rize Valiliği, Rize Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni, kültürel miras taşıyıcılarını da sanatseverlerle buluşturuyor.
6: Rize, geçmişi geleceğe bağlayan bir kültür köprüsüne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni, Çay Çarşısı'nda kapılarını açtı. 17 şehirden Rize'ye gelen 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve usta sanatkar, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının inceliklerini burada sergiliyor. Şölen sadece yetişkinleri değil, çocukları da kadim kültürle buluşturuyor. Minikler geleneksel sokak oyunlarıyla eğlenirken, karagöz gösterisiyle keyifli anlar yaşıyor. Hüsnü Hattan Ebru'ya, seramikten tel kırmaya kadar onlarca sanat dalının uygulamalı atölyelerle tanıtıldığı Şölen'de, Rizeliler kültürel hafızaya yoğun ilgi gösteriyor.
7: Rize'de yaşayan miras şöleninde telker standıyla yer alıyorum. Bu etkinlikte yer almaktan ve Rize'de bulunmaktan ayrıca keyif aldım.
6: Geleneksel el sanatlarını desteklemek ve bu eşsiz mirası yarınlara aktarmak amacıyla düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
2: Türkiye'nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden Aladağlar ziyaretçilerine artık atlı doğa turlarıyla da farklı bir keşif imkanı sunuyor. Yüksek rakımlı yaylalar, vadiler, göller ve yürüyüş rotaları at sırtında keşfediliyor.
4: Burası Türkiye'nin alpleri. Adrenalin ve huzurun gökyüzüyle buluştuğu nokta Aladağlar.
8: Burası Türkiye'nin alpleri. Şimdi Aradağları hep dağcıların zorlu rotor olarak biliyorlar. Aslında burada çok güzel yürüyüş rotorları var. Fotoğrafçıların, yürüyüşçülerin gelebileceği, görebileceği.
4: Niğde'nin dünya çapındaki doğa harikası şimdilerde ziyaretçilerine bambaşka bir serüvenin kapılarını aralıyor. Dağcılık ve kampçılığın merkezi artık nal sesleriyle yankılanıyor. Atlı doğa turları ziyaretçilerine 3000 metrenin üzerinde yaklaşık 50 zirvesi bulunan bu etkileyici coğrafyada unutulmaz deneyim sunuyor.
9: İlk adımımı attım, ondan sonra hemen hemen her hafta gelmeye başladık.
4: Aladağları keşfetmek için profesyonel bir dağcı olmaya gerek yok. Turlar sayesinde her yaştan doğa sever, dik yamaçları yorulmadan at sırtında aşabiliyor.
2: Karadeniz'in gözbebeği Samsun'da gün doğumuyla gökyüzü kızıl ve turuncu tonlara boyandı. Ortaya da kartpostallık manzara çıktı. Bu eşsiz manzaraya sabahın ilk ışıklarıyla balık tutmaya gelenler ve denizde seyreden teknelerin silüeti tamamladı. Ortaya ise bu görüntüler çıktı.
4: Gökyüzü tuvale dönüştü, Samsun güne büyüleyici manzarayla uyandı. Samsun'da gün doğumuyla birlikte gökyüzünü kaplayan kızıllık, denizin üzerindeki gemi silüetleriyle birleşti. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı. Kentin simgelerinden olan dev Amazon heykelleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünün eşsiz renklerine ev sahipliği yaptı. Kentin tarihi ve mitolojik dokusu gün doğumu estetiğiyle yeniden canlandı. Erken saatlerde sahile akın eden balıkçılar da bu eşsiz manzara eşliğinde oltalarını denize bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla Karadeniz'e açılan teknelerse huzurun resmi oldu.
2: Trabzon'da film yapımcısı Fatih Zaman'ın otomobilinin altında doğum yapan kedinin yavruları aracın çamurluğuna sıkıştı. Durumu fark edemeyen Zaman otomobilini çalıştırdı. Anne kedi durumu fark etti. Otomobilin arkasından çaresizce de koşmaya başladı. Neyse ki bir süre sonra durum fark edildi. Araç durduruldu. Yavrularsa sağ salim çıkarıldı.
6: Yavruları arabanın çamurluğuna sıkıştı. Araba hareket edince de çaresizce peşinden koştu. Trabzon'da yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Film yapımcısı Fatih Zaman'ın otomobili davetsiz ama çok sevimli misafirlere ev sahipliği yaptı.
10: Tam giderken arkamdan bir kedi koştuğunu fark etti arkadaşlar. Durdurdu beni. Bu kedi stop et arabayı. Kedi vardı herhalde altında.
6: Park halindeki aracın çamurluğuna gizlice giren anne kedi burada doğum yaptı.
10: Arabanın altına eğildiğimde daha yeni doğum yapmış olduğu belliydi çünkü şeydi. Küçük bir ayak görmüştü orada.
6: Ancak dünyaya yeni gelen iki minik yavru çamurluk boşluğunda sıkışıp kaldı. Sürücü aracını çalıştırıp hareket ettiği anda otopark çalışanları durumu fark etti. Peşinden koşan anne kediyi gören çalışanlar hemen aracı durdurdu ve ekiplere haber verdi. İşte. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden işe koyuldu. Santim santim ilerleyen özverili çalışma neticesinde iki yavru kedi de sıkıştıkları yerden sağ salim kurtarıldı.
10: Durumundaki sağ olsun otoparktaki arkadaşlar itfaiyeyi çağırdı. Onların da özverili çalışmasıyla beraber kedileri kurtardılar.
6: Kurtarıldıktan sonra karton kutuya konulan yavrularını gören anne kedi hemen yanlarına koştu. Onları koklayıp sarıldı. Ortaya duygulandıran bu görüntüler çıktı.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu kez Kapadokya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi. Lezzet Noktası projesi kapsamında belirlenen 43 özel durak gastronomi dünyasının yıldız isimlerini de Nevşehir'de buluşturdu.
6: Kapadokya bu kez eşsiz manzarasıyla değil, yöresel lezzetleriyle adından söz ettirdi. Testi kebabı, Nevşehir tavası, apakla, tık tık mantı, kuru kaymak ve üzümden yapılan lezzetler sofraları süsledi. Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Michelin yıldızlı şefler Kapadokya mutfağının izini sürdü. 43 lezzet noktası ziyaret edildi. Yöresel tatlar yerinde deneyimlendi. Ürgüp'ün meşhur tık tık mantısı Michelin rehberine girerek bölgenin gastronomi değerini bir kez daha ortaya koydu.
11: Onun dışında yine köftür kavurması ve tık tık mantısı, Ürgüp'ün tık tık mantısı mutlaka yemelerini önerdiğim şeyler arasında.
6: Festivalin ev sahibi şefi Duran Özdemir de festivalin Nevşehir için önemine değindi.
11: Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlediğimiz lezzet noktalarındaki şeflerle beraber yaptığımız tadımlarla beraber Nevşehir'i de bölge turizmine ben çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Bir destinasyon oluşturmak anlamında gastronomi noktaları belirlemek, insanları bunun farkındalığına oluşturmak, özellikle dediğim gibi destinasyon oluşturmak anlamında çok önemli.
6: Şeflerin mesajı ise net. Kapadokya'ya gelen sadece manzaraya değil, sofraya da bakmalı ve bu lezzetler tadılmadan dönülmemeli.
2: Karabağ'da büyük dönüş tüm hızıyla devam ediyor ki Türk medya heyeti bölgedeki çalışmaları da yerinde inceledi.
4: Türk medya heyeti Azerbaycan'daydı. Heyet işgalden kurtarılan Karabağ'daki yeniden imar ve kalkınma çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarete katılan polemik medya yönetim kurulu başkanı Hakan Kılıç bölgedeki

0: Tutun da İsrail konusuna kadar çok önemli değerlendirmelerde bulundular.
1: Karabağ ve Doğu Zengezur'da büyük dönüş sürüyor. 90 binden fazla kişi bölgeye yeniden yerleştirildi. 2026 sonuna kadar hedef 140 bin kişi.
0: İnanılmaz güzel bir yer, bir Türk yurdu orası. Çok gururlandık, çok mutlu olduk. Ben hayatımda bir Çanakkale'ye ilk gittiğimde çok duygulanmıştım. Oradaki şehitlerimizin, oradaki mücadelenin duygularından kaynaklı. Aynısını ben o bölgeden, düşmandan azat olan bölgelerde yaşadım. Orası kurtarılmış. Çok güzel bir açık hava müze şehirlere dönüştürülmüş, çok hızlı restorasyonlar yapılmış, çok hızlı modernize edilmiş ve çok hızlı parklar, semboller, şehitlikler, anıtlar inanılmaz güzel olmuş.
1: Bölgede sadece evler değil, yeni bir ekonomik hayatta inşa ediliyor. Adam Sanayi Parkı'nda yatırım 172 milyon manatı aştı. Binin üzerinde kalıcı istihdam sağlandı. Zengilan'da da yatırımlar sürüyor.
0: Azerbaycan devletinin ne kadar stratejik davrandığını, ne kadar iyi organize ettiğini gördük. Hem yaşamı organize ediyor, hem yapılar organize ediyor, hem turizmin organize ediyor, hem kalkınmasını organize ediyor. Çünkü askeri zaferler ekonomik zaferlerle buluşmazsa başarılı olamaz ilkesini çok iyi bildikleri için bölgede korkunç bir inkişaf çalışması var.
1: Azerbaycan'ın gündeminde bölgesel gelişmeler de var. Bakü Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu iki devletli çözümü destekliyor. Filistin'e sağlanan insani ve sosyal yardımsa 9 milyon doları aştı.
0: Filistin'le diplomatik ilişkilerinin çok iyi olduğunu, Bakü'de Filistin Büyükelçiliği'nin olduğunu, şu ana kadar 1.9 milyon dolar yardım yapıldığını ve Birleşmiş Milletler'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda tamamen iki devletli çözümü savunduklarını, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu gibi konuları bize önemli anlattılar.
1: Ziyaretin bir diğer önemli başlığı ise medya işbirliğiydi. Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan dezenformasyona karşı iki ülke medyasının daha koordineli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.
0: Hassasiyetleri korumak, karşılıklı saygıyı korumak adına iki bağımsız devletiz. Bu hassasiyeti korumamız lazım. Medyada bölgede yükselen iki gücü, Türkiye-Azerbaycan işbirliğini kıskanan unsurlara fırsat vermemek için de dilimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Manipülasyonlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden bunu çok önem arz ediyor bu konu.
2: İstanbul Festivali'nde tekno müzik, elektronik müzik fırtınası esti. Efendim, ünlü DJ, prodüktör TSO geldi. Yeni Kapı'da binlerce müzikseveri aynı ritimde buluşturdu.
3: İstanbul TSO'nun ritmiyle sallandı. TSO çaldı, Yeni Kapı coştu. Yeni Kapı yeniden dünyaca ünlü isimleri İstanbullularla bir araya getirdi. Bu kez sahnede dünyaca ünlü DJ Tiesto vardı. Dünyaca ünlü DJ 8 Ağustos gecesi İstanbul Festivali sahnesine çıktı. Binlerce kişi hem eğlendi hem müzik coşkusu yaşadı. The Business, Don't Be Shy, Red Lights ve Lay Low gibi hitleriyle tempoyu bir an bile düşürmedi. ...2024'ün ardından yeniden İstanbul'da sahne alan Yıldız DJ... ...elektronik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalde müzik maratonu ise devam ediyor. Sırada yıldızlarla dolu yeni konserler var.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde Kur'an kursu öğrencileri... ...Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Bakalım.
4: İçine koyabilir, ilave edebilir...
3: Kur'an kursu öğrencileri soluğu Deniz Canlıları Müzesi'nde aldı. Öğrenciler hem ilahiler söyledi hem deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu.
5: Balık ve yiyelim.
3: Müze kurucusu Kenan Balcı öğrencileri tebrik etti. Ardından balık ekmek ikram etti. Balcı çocuklara müzenin kuruluş hikayesini ve sergilenen canlıları anlattı. Müzede 50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kilogramlık dev orkinosa kadar yaklaşık 1500 deniz canlısı sergileniyor.
4: Çok güzel soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
3: Çocuklar

0: Kitaplarda ve belgesellerde gördükleri canlıları yakından tanıma fırsatı buldu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yılın 365 günü ziyaretçilere ücretsiz hizmet veriyor.
1: Bu görüntülerle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktaladık. Araya gidiyoruz. Saat başında haber bülteniyle karşınızdayız.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.15'te 24'te.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer

0: bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: sahiplerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik söylemleri sebebiyle gözaltına alındı. Peki neyle suçlanıyor bakalım? Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu Ultraaslan'ın lideri Sebahattin Şirin, yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca Sebahattin

0: hemşerinin hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi. Sebahattin Şirin geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Gürley'e seslenmiş, dikkat çeken paylaşım yapmıştı. Şirin Gürley'e son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor. Bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor diyerek tarafsız kalma noktasında çağrıda bulunmuştu. Terörsüz Türkiye adına çok kıymetli bir haftayı geride bıraktık ki mühim adımlar atıldı. Çerçeve yasanın maddeleri belli oldu. Son olarak da 18 saatlik bir görüşmenin ardından Adalet Komisyonu'nda yasa kabul edildi. Peki ne olacak? Teklif kabul edildi, ne olacak? PKK-KCK'nın artık fiili varlığına son verdiğini, silahları da tamamen bıraktığını ifade etmesi gerekiyor. Bunun tespiti gerekiyor. İşte bunun ardından da devreye girecek bir takım hukuki mekanizmalar var. İşleyiş böyle olacak ama düzenleme yarın da Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Süreçte gözler bir kez daha meclise çevrilecek.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Tarihi bir anlaşma, Mekke Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalandı. Uluslararası medya kuruluşlarının da manşetlerinde yer aldı. Neden? Çünkü tarihi bir savunma anlaşması olarak okundu efendim. Tabii bir takım maddeleri var, üzerine yayınlarımızda konuşuyoruz da rahatsız olanlar var. Örneğin Yunanistan basını ülkenin anlaşmadan rahatsız olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Anlaşmanın üç ülkesinin rolüne de değindi.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma ekseninde aynı masada buluştu. Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgedeki denklemi tümüyle değiştirecek. Tarihi anlaşma uluslararası basında da geniş yer buldu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Middle East Eye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı haberini yayımladı. Anlaşmanın, dünyanın en büyük üç Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine dikkat çekildi. Katar merkezli El Cezire'de ise bu savunma anlaşmasının bölgedeki krizlerin ve askeri gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik işbirliğini derinleştireceği vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezi Voice of Emirates, üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın perde arkasını analiz etti. Analize göre Türkiye, NATO üyeliği, büyük ordusu, gelişmiş savunma sanayisi ve sınır ötesi operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Pakistan, nükleer gücü, geniş askeri yapılanması ve uzun yıllara dayanan askeri tecrübesiyle dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın ise anlaşmaya ağırlıklı olarak ekonomik ve finansal gücüyle katkı sunduğu değerlendirildi. Voice of Emirates bu nedenle anlaşmanın üç ülke arasında eşit askeri kapasiteye dayalı klasik bir savunma ittifakı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Komşu Yunanistan ise anlaşmadan rahatsız. Yunan basınından katimerini, anlaşmanın Atina'da rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını yazdı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen, üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığını belirtti. Katimerini, Mekke Anlaşması'nın Yunanistan'ın desteklediği Hindistan, Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri de olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Savunma portalı Military ise anlaşmanın Türkiye'nin bölgesel güç ağı oluşturmasının önünü açabileceğini savundu. Öte yandan Atina yönetimi Riyad'a yönelik memnuniyetsizliğini Suudi Arabistan'a konuşlandırdığı Yunan Patriot bataryasının görev süresine ilişkin tutumunu değiştirerek gösterdi. Atina daha önce yıllık olarak uzatılan görev süresinin artık her ay yeniden değerlendirilmesini önerdi ve bu öneriyi Riyad'a resmi kanallardan iletti. Yunanistan merkezi Pentapostagma ise söz konusu anlaşmayla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Analizde Yunanistan açısından doğrudan bir politika önerisi ortaya konuldu. Yazıda Yunanistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la Mekke Anlaşması'na benzer bir savunma anlaşmasını derhal imzalaması gerektiği savunuldu.
0: Peki ABD ve İran arasındaki o gerilim ne oldu? Malum ABD İran'a yönelik baskıyı sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaysa İran'ın tutumu değişmiyor. Hürmüz Boğazı noktasında bir yandan tabii İran ve Umman'ın bir takım görüşmeleri vardı. O görüşmelerde olumlu yol kat edildi. Bu açıklama da Umman tarafından geldi. Öte yandan efendim İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan da bir açıklama var. İçinden geçtiğimiz şu günlere dikkat çekiyor ve anlaşma için doğru zaman diyor.
3: ABD-İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD İran'a baskıyı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Washington'un aralarındaki mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdiği hususlar için özür dilemedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağını ifade etti. Arakçı, müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İran ise Boğaz'a ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'sa İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle tedirgin. ABD basını bakanlığın savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu. Şirketlerden çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturmak

0: veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma puanlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmaları istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise Tel Aviv'den İran'a karşı operasyon sinyali var. Tel Aviv, Washington'un doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce orduya olası bir mavi-beyaz operasyona hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarısını bulunmuştu. Ne? Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu krizde binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımızda 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

Merhaba değerli izleyenler, 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün sizinle kıymetli bir misafirimde tarihteki bir yöne doğru bakacağız, bir kişiye doğru bakacağız. Genel alışkanlığımız kişilerin kendi hikayelerini, kişisel meselelerini, duruşlarını, yaptıklarını, görüldükleri biçimleri okumaya çalışırken aslında bir dönemi de algılamış oluyoruz. Bu bakımdan tarihte var olmuş

0: kişilerin kendi kişisel hikayeleriyle ilgileniyormuş gibi görünsek de bir dönemi anlama konusundaki bize katkıları ve yardımları bakımından önemsiyoruz. Böyle kıymetli bir çalışma var elimizde. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından, Kürşat Karacagil tarafından hazırlanmış. Ahmet Rüstem Bey'in hikayesini anlatıyor bize bu çalışma ve alt başlığında şöyle diyor: neden özellikle kimdir hocamıza soracağız ama Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sıra dışı bir diplomat. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Birbirine bağlı iki dönem ama birbirinden farklı dinamikleri olan iki dönem aynı zamanda. Burada varlık göstermiş Ahmet Rüstem Bey kimdi? Nasıl ortaya çıkmıştı? Kökleri nereye uzanıyordu? Bütün bunları soracağız ama öncelikle hep birlikte isterseniz hatta hoş geldiniz diyelim misafirimize. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ediyoruz. Büyük bir zevk ve büyük bir merakla aynı zamanda. Çünkü bir geçiş dönemi insanı Ahmet Rüstem Bey. Ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan o 10 yıllarda, yani öncesindeki birkaç 10 yıl, devamındaki birkaç 10 yılda pek çok şeye dair iyi bir okuma zemini oluşturuyor insan hayat hikayeleri de bizler için. Sizin bir tarihçi olarak ilgilendiğiniz pek çok şeyin yanı sıra kişisel hikayelerde galiba ilgi alanınıza giren şeyler. Şimdi Ahmet Rüstem Bey'in hayatına bakacağız ama biraz tür olarak ilgimizi çekiyor bizim. Bir tarihçiye bunu söylemek çok ayıp, bunun farkındayım ama. Bir dizin halinde, bir kronolojik sırayla olayları veya kişilerin varoluşlarını gözümüzün önünden geçirdiğimizde bu bilgi kısa bir süre bize yar oluyor. Fakat yaşamış kişileri iyi algıladığımızda, onların insan olduğunu da fark ettiğimizde bilhassa çok daha yerleşik, çok daha sindirilmiş bir bilgiye kavuşabiliyoruz. O bakımdan belki de insan hikayesi olması bakımından biyografiler, otobiyografiler ilgimizi çekiyor. Tarih açısından da, tarihçilik açısından da daha doğrusu nerede duruyor bu tarz çalışmalar hocam?
1: Şöyle, siz de dediniz, merkezde bir çalışmayı yaparken, bir insanı şöyle biyografi çalışırken en başta karşımızdakinin bir insan olduğunu, özellikle tarihi kişiler de göz önüne alırsak bilmemiz gerekiyor ki şöyle, onun normal insan gibi yediğini, içtiğini, bir hayatının olduğunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Bunu göz ardı ettiğimiz takdirde biz bu kişiyi ya çok göklere çıkarıyoruz ya da işte yerlere düşürüyoruz. Ama onun da bir insan olduğunu asla unutmamamız gerekiyor, hatalarıyla, sevaplarıyla. Biyografi çalışmaları Türkiye'de esasında bilinen ama çok da ne diyebilirim, bilinen ama çok da önem verilmeyen ama son yıllarda giderek önemin anlaşıldığı bir çalışma. Çünkü dönem üzerinden, hadiseler üzerinden tartışabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama bir dönemin bir bakış açısı da kişiler üzerindendir. Bu mesela Süreyya Paşa üzerinden ya da Ahmet Rüstem Bey üzerinden bir dönemi, Cumhuriyet tarihinden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecini görebiliriz. Bu açıdan önemli. Tabii biyografinin kaynakları vardır. Biyografinin kaynakları dediğimizde birincil kaynak olarak arşivler, dönemin basını, hatıratlar ya da ailenin size naklettikleri gibi kaynaklar var. Tabii bütün bu kaynaklara yaklaşırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar gerçek, ne kadar yanlış. Çünkü bir hatırattan bahsederken mesela A hatırat, isim vermeyeceğim, A hatırat bir hadiseyi anlatırken farklı anlatır, B hatırat farklı anlatır. Neden? Çünkü A'daki hatıratta anlatılan kişi ile işte hayatını anlattığı kişiyle arasındaki ilişki iyidir, seviyordur ama B'yi anlatan kişiyle arasında problem vardır. Bundan dolayı kaynakları iyi tetkik etmek gerekiyor. Yani A'nın dediği ne tamamen doğru ne de tamamen yanlış.
0: Çok merak ettiğim tarafı tam olarak
1: evet.
0: Bu.
1: Evet.
0: Sizin üzerine çalıştığınız isimleri örneklendirerek evet. Gideceğim. Süreyya Paşa ile ilgili evet. Siz araştırmaya başladığınızda evet, evet insan olarak yani dediğiniz prensipte evet. Katılıyorum. Evet. Evet. İnsandır.
1: Evet.
0: Artısını, eksisini yani yargılamak üzerine de değil, ne olduğunu görmeye çalışabilirsiniz. Evet. Bir profesyonel olarak da, evet. Bir vicdan ve izan sahibi bir bilim insanı evet. Olarak da. Fakat çalışmaya baş,

0: Başladıkça tanımaya, tanışmaya da başlarsınız. Evet. Tanışmaya başladıkça sevme ihtimali de doğabilir veya kızma ihtimali de doğabilir orada. Burada benimsemekle yargılamak arasındaki dengeyi nasıl kurabilir araştırmacı? Bunu gerçekten merak ediyorum.
1: Yani esasında tam olarak kuramaz ama çünkü çalıştığınız kişi belli bir zaman sonra özümsüyorsunuz. Mesela doktora tez çalışma benim Süreyya Paşa'ydı. Hı hı. Belli bir zaman sonra o kadar özümsedim ki yani kütüphaneye her gittiğimde bulduğum herkese işte Süreyya Paşa şöyle böyle anlatıyordum. Ama zaman içerisinde şunu fark ettim ki arama mesafe koymam gerekiyor. Hı. Yoksa objektif bir çalışma, objektif bir biyografi olmayacak. Ama tam olarak objektif olur musunuz? Hiçbir tarih çalışmasında objektif olamazsınız. Çünkü hayata bakış açınız vardır. Hı hı. Bu çalışmalarınıza da ister istemez yansır. Mesela Ahmet Rüstem Bey'den bahsediyordu Süreyya Paşa. Süreyya Paşa'yı ben farklı yazarım, siz farklı yazarsınız, başka birisi farklı yaşar. Çünkü bulunduğu ortam, hayat görüşü, bütün bunların hepsi etkiler. Ama mümkün olduğunca belgeler üzerinden, hatıratlar üzerinden bunları da mümkün olduğunca doğrulatarak, çünkü her arşiv belgesi size tamamen doğru bilgi vermez. Her basın, her gazete, dönemin gazetesi size doğru bilgi vermez. Çünkü A gazetesi olayı bakış açısını, dünyaya bakış açısını farklı bir bakış açısı sahipken B gazetesi farklı olabilir. Eğer siz sadece bir gazeteden alarak bir tarihi hadiseyi ya da bir kişiyi değerlendirirseniz hata yapabilirsiniz. Bundan dolayı esasında biyografi çalışmaları da kılı kırk yarmak gerekiyor. Yani bütün ulaşabildiğiniz bütün kaynaklara ulaşarak karşılıklı işte doğrulamanız önem arz ediyor. Çünkü bir kaynağa bağlı kalırsanız hata yapabilirsiniz. Mesela bir hadiseyi işte anlatırken bir kaynak farklı anlatır, diğer kaynak farklı anlatabilir. Bu dengeyi işte doğrulatmanız gerekiyor. Yani ne bileyim başka bir kaynağa daha ulaşarak ya da satır aralarından ya da dönemi bilmeniz gerekiyor. Dönemden çıkarmanız önem arz ediyor.
0: Evet, yani verili bilgilerin o kayda geçmiş olan diyelim. Devlet arşivleri de bunun bir araştırma zeminini oluşturur. Evet. Basın da bunun veya başkalarına ait hatıralar da hatırat içinde de iz sürülebilir. Ama o nesnel, o somut görünen şey ne olursa olsun onun da kokusunu iyi almak gerekiyor galiba.
1: Tabii. Ondan dolayı dönemi bilmeniz önem arz ediyor. Çünkü dönemi bilmediğiniz takdirde kullandığınız kaynağa dayanarak yazdığınızda hata yapabilirsiniz. Yanlış bir yorumda bulabilirsiniz. Bu açıdan dönem ve kaynak dengeli olması. Bazı durumlarda da mesela biyografiler özelinde diyecek olursak, mesela Ahmet Rüstem Bey'e döneceğim tekrar. Hı hı. Ahmet Rüstem Bey siyasi konularda ya da işte vazifeleriyle ilgili bilgilere ulaşabilme imkanımız mümkünken özel hayatıyla ilgili bir bilgiye ulaşmamız oldukça zor. Bunun arka planında ne var? Mesela Ahmet Rüstem Bey'e baktığımızda insanla iletişiminin biraz sıkıntılı olması, yani aşırı duygusal olması ya da çok yazmasına rağmen yazdığı konular işte makaleler, kitaplar olmasına rağmen özel hayatıyla ilgili bilgiye ulaşma, herhangi bir bilgi vermemesi sizi çalışmanızda zorlayabiliyor. Yani özel hayatıyla alakalı bir bilgiyi mesela Ahmet Rüstem Bey'le Celal Nuri İleri'nin bir makalesinden mesela birçok hayatıyla ilgili özel bilgiyi 3-4 sayfalık bir makalesi var. Oradan ulaştım. Böyle sıkıntılar da olabiliyor. Ama tam tersine mesela Süreyya Paşa'yı da bahsederken kendisiyle ilgili özel hayatıyla ilgili bilgilere de kısmen ulaşabiliyorsunuz ya da basında bulabiliyorsunuz ama diğerinde bulamıyorsunuz. Yani bazen biyografilerde fazla bilgiye bulaşırken diğer bazen de hiçbir bilgiye ulaşamayabiliyorsunuz ya da satır aralarından çekip çıkarmanız gerekiyor. Bu da çalışmanızın uzamasına sebep olabiliyor. Yani mesela Ahmet Rüstem Bey'i yazarken yaklaşık 7 seneme mal oldu benim. Çünkü yabancı kaynaklarda işte İngiliz, Fransız, Yunan kaynaklarından teker teker mesela bir Dolle hadisesi

0: var. Döllo hadisesi Osmanlı arşivinde bahsediyor ama ayrıntılarını Yunan gazetesinde buldum. Döllo hadisesini ya da basında Ahmet Rüstem Bey evliliği var. 3 ay kadar süren bir evliliği var. Bu evliliğini küçük bir gazetede işte yanlış hatırlamıyorsam Tanin gazetesi miydi tam çıkaramayacağım şu anda. Orada gazeteyi tararken yani dönemi taramak istedim. O tarihte bir ufak bir ipucu yani dedektiflik gibi bir noktada ufacık bir haberde Ahmet Rüstem Bey'in işte evlendiğinden bahsediyor. Satır aralarında yakalayabiliyorsunuz. Böyle zorluklar var. Yani o bir evliliğine ulaşmam benim 6 aylık bir süremi aldı desem yerindedir. Yani biyografi çalışması bir nevi tarihin dedektiflik gibi de
1: dedektifliği gerçekten gibi de oluyor. Evet. Ve kişisel tarih olduğu için de kaynakların çeşitliliği söz konusu. Belki birbirini tamamen nakseden şeylere de ulaşıyorsunuz. Şimdi bir yerde başka türlü, bir yerde başka türlü geçerken bunlardan hangisine güveneceğim ben? Evet. Yani üçüncü bir kaynağa ulaşıp ondan buna doğru, hangisine daha yakın olacak gibi bir koşturmanın içine de, tabii, bir çabanın içine de sürüklüyor araştırmacısını.
0: Doğrulamanız gerekiyor. Yani bir kaynağa güvenerek, biz mesela öğrencilerime de bunu diyorum, bir kaynağı tamamen doğru kabul edemezsiniz. Bunu doğrulatmanız gerekiyor. Yani o verilen bilgi ne kadar doğru? Bunu sorguladığınız zaman iyi bir çalışma ortaya çıkıyor. Ama bir kaynağa güvenerek yazdığınızda bu problem olabiliyor. Sonra sizin önünüze çıkabiliyor farklı şekillerde. Bu oldukça önemli.
1: Zorlu bir alan mutlaka aslında kişi hikayesi üzerine gitmek. Dediğim gibi en başta da bir dönemi, belki siyasetin bütününü, kendisini, tarihi olarak olayların örgüsünü anlamanın yollarından biri bir kesit olarak bir insanı seçmek. Evet. Ama hangi insan? Yani bir dönemi anlamak için de hangi insanın peşine gideceğiz? Şimdi ben kendi halimde bir yerde bir köşede oturuyorsam gündelik hayata dair bir şey benden çıkarabilirsiniz. Ama çok daha büyük ölçekli bir şeyi kavrayabilmek için bazı özel insanlara ilgi yönelebiliyor. Siz seçimlerinizi bu anlamda neye göre yaptınız? Süreyya Paşa neden ilginizi çekti? Evet. Ya da Ahmet Rüstem Bey neden ilginizi çekti?
0: Süreyya Paşa'yı da Ahmet Rüstem Bey de oldukça ilginç kişilikler ve Osmanlı döneminde doğup Cumhuriyet döneminde de faaliyette bulunan, mesela Süreyya Paşa dediğimizde, Süreyya Paşa Osmanlı'da havacılık teşkilatının kurucusu. Mahmut Şevket Paşa kendisini görevlendiriyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde hem sanayici, mensucat sanayiyle meşgul, hem de siyasetle uğraşıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer alıyor. Yani hem Süreyya Paşa'da mesela dönemi, Osmanlı'yı da görebiliyorsunuz. Osmanlı'nın son dönemindeki yenilik alanında havacılık faaliyetlerini, havacılık teşkilatının kurulmasını, Cumhuriyet'e geldiğimizde de siyasi yönünü ya da ticari faaliyetlerini görebiliyorsunuz. Ahmet Rüstem Bey'e bakacak olursak Osmanlı'da bir hariciyesinde görev alıyor. Washington'a sefirliğe kadar ulaşıyor. Cumhuriyet dönemine geçişte de milli mücadelede esasında oldukça önemli bir kişi. Batılıların, İngiliz kaynaklarında Big Four, Büyük Dörtlü arasında, milli mücadelenin dört önemli siması arasında gösteriliyor. Yine Divan-ı Örfi'de yargılanıyor. Atatürk'le beraber idam cezasına çarptırılan kişiler arasında gözüküyor. Mesela İstanbul'un işgal edileceği dönemde İstanbul'a Kazım Karabekir'in Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgrafta işte şu zevat, şu kişiler gelmesin dediği kişiler arasında görüyorsunuz. Bu bağlamda iki dönemi de görebileceğim, bir de özel hayatıyla, yaşamıyla enteresan bir kişilik olarak gördüğüm için bu iki ismi dikkatimi çekti. Yani bu gerek Süreyya Paşa, gerekse Ahmet Rüstem Bey hakkında çalışmalar oldukça yani yeterli değil. Hayatının bir dönemi hakkında çalışmalar var ama bütün olarak değerlendirilmediğinden bu kişilerin benim ilgimi çekti. bu şekilde söyleyebilirim.
1: Bu şekilde sizin kadrajınıza girdi. Evet. Şimdi Ahmet Rüstem Bey'e geleceğiz. Yavaş yavaş ona adımlıyoruz ama işaret ettiğiniz kısımda bir de bir döneme yönelik ilginiz olduğunu fark ediyorum. Bu dönemin ilginç olmasının sebebi ne? Bir, ikincisi bu dönemin ortaya çıkardığı özellikle bir isim olarak öne çıkmış Ahmet Rüstem Bey. Fakat dönemin ortaya koyduğu insan profilinin bir kesişim kümesi var mı? Yani Osmanlı son dönemiyle Cumhuriyet ilk dönemi aydını, askeri, diplomatı nasıl bir profil ortaya çıkarıyor oradaki yetişmiş insan?
0: Osmanlı'nın son dönemindeki aydın profili Cumhuriyet'te de yansıdığını, son dönemindeki mesela asker ya da sivil bürokrasiye baktığımızda benim dikkatimi çeken hepsinin çok okuyan, kültürlü bir kültürlü kişiler olduğu. Yani genel itibariyle çok okuyan ve en büyük problemi ülkeyi Osmanlı'nın son döneminde acaba içinden kötü durumdan nasıl çıkartabiliriz? Bakış açısına sahip olduğunu görüyorum. Hepsi kendi açısından bir kurtuluş arayışı içerisine girdiğini, acaba ülkeyi nasıl kurtarabiliriz? Osmanlı Devleti'ni nasıl yıkılmaktan kurtarabiliriz ya da yeni kurulan cumhuriyeti nasıl sağlam temeller üzerine oturtabiliriz düşüncesine sahip olduğunu görüyoruz. Yani yöntem olarak insan faktörü diyeceğiz, yine insan diyeceğiz. Hata, insan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani tarih kişiyle çalışırken insan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hataları olabilir, o görüşünden kaynaklanan hatası olabilir, sevabı olabilir ama ortak nokta bence vatan ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan nasıl aydınlığa çıkartırız düşüncesine sahip olduğunu düşünüyorum bu dönemdeki
1: insanların. O zaman insana bakarken diyorsunuz ki aşık da olmayın, nefret de etmeyin, gerek yok.
0: Evet, ifratla tefrit arasında olmayın. Yani bir orta yol benimseyin. İnsan faktörü çok önemli çünkü hepimizin hatası var. Eğer mesela bir örnek vereceğim, Türkiye'de bu oldukça gündemdedir. Abdülhamit'e bakış mesela önemlidir. Türkiye'de kimi bir kesim ne der işte bunu Kızıl Sultan olarak görür. Kimisi ise cennet mekan Abdülhamit Han der. İki bakış açısında da esasında belli noktalarda hata var. Çünkü insan olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Hata yapabileceğini ya da artısının da olduğunu, eksisinin de olduğunu düşünmemiz önem arz ediyor. Ben böyle bakılmasını
1: cennet mekan Abdülhamit Han derken biz birbirimiz için iyi dileklerin de bir dil uzantısı olarak kabul edebiliriz bunu. Fakat hatasızlığa doğru yükseltmeye çalıştığımızda en büyük hayal kırıklığını bir kendi kendimize yaşarız. İki, belki o yaşayan insana da yaşamış olan o insana da daha doğrusu haksızlık etmiş olabiliriz. Evet. Çünkü o da kendi sınavını vermekteydi. Biz bütününe baktığımızda bir seçim, bir tercih yapabiliyoruz. Evet. Ama bu bakış açısının, yani sizin peşinde olduğunuz şeyin mümkün olduğunca tamamen objektif olamayacağını da söylediniz. Serin kanlı bir bakış açısıyla görmeye, tanımaya çalıştığınızı gözlemlemek mümkün. Evet. Peki adımlarımızı yönlendirdiğimiz yerde karşımıza şu anda çıkan isim Ahmet Rüstem Bey. Ahmet Rüstem Bey'i ilgilenmeye değer kılan neydi? Galiba onun hikayesi kendinden bir kuşak öncesinde başlıyor. Tabii. Nereden başlıyor? Tabii. Kimdi?
0: Ahmet Rüstem Bey...
1: Özür dileyerek doğrudan şimdi ikinci başlığı olarak, yani Ahmet Rüstem Bey kitabınızın üst başlığı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sıra dışı bir diplomat. Diplomat olduğunu anlıyoruz. Bir bürokrat olduğunu görüyoruz. Ama tam olarak o kademelerde nerede bulundu? Yani ne olarak tanıyoruz? Vasfı, mesleğindeki titri, unvanı
0: tabii ki
1: neydi?
0: Büyük bir Fransızca tercüman, Bulgaristan'da Fransızca tercümanı, fahri tercüman olarak başlıyor. Büyükelçiliğe kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Osmanlı Devleti'nin son büyükelçisi olarak sona eriyor Osmanlı'daki görevi. Tabii oldukça enteresan, sıra dışı dedik. Aşırı duygusal bir insan, çabuk öfkelenip, çabuk duygularını belli edebilen ama buna karşı Türk milletine gönülden bağlı, işte Celal Nuri İleri'nin, yakın arkadaşı Celal Nuri İleri'nin dediği bir şey var. Eğer Osmanlı işte Türkiye ile Polonya bir savaşa girse Ahmet Rüstem Bey şüphesiz Türkiye'nin yanında yer alır. Mesela Balkan Savaşları'na katılamadı yaşı itibariyle. Bazı kaynakta katıldığını söylüyor ama Balkan Savaşları'nda alınan yenilgi üzerine hüngür hüngür sesli bir şekilde ağladığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan oldukça enteresan bir kişi.
1: Evet. İzninizle araya gireceğim. Şimdi Osmanlı ile Polonya savaşsa onun tarafı Osmanlı olurdu denilmesindeki sır ne? Niçin bu mukayesede kefenin diğer ucunda Polonya duruyor?
0: Çünkü kendisi Leh asıllı, yani Polonyalı. Aslen Polonyalı. Babası Osmanlı Devleti'ne sığınan bir Lehli Nihat Paşa diye Sevier Bilinski'dir ismi. Daha sonra Osmanlı tabiyetine geçince Nihat Paşa Nihat alacaktır ve paşalığa kadar yükselecektir. Bundan dolayı esasında Osmanlı'da kendisi o Midilli'de doğacaktır. Ahmet Rüstem Bey babasının görev yaptığı Midilli'de dünyaya gelecektir ve İzmir'de eğitim alacak. İstanbul'da işte San Joseph'te lise eğitimini, daha sonra bir süre Galatasaray mektebine, lisesine devam edecektir. Ve babasının görev yaptığı Bulgaristan'da ilk vazifesine başlayacaktır. Ama sıra dışı bir kişilik dedik. Böyle bir sıra dışı yönü, çok aşırı alıngan olması, hemen tepkisini göstermesini daha ilk vazifesinde Bulgaristan'da göreceğiz. Bulgaristan'da
1: ne yaşanıyor orada?
0: Bulgaristan'da orada tartıştığı bir kişiyle kavga edecektir. Yani anlattığı o hadiseyi de anlatacaktır. Bu Osmanlı arşiv belgelerine de yansıyacaktır. Yaptığı savunmasında mesela Monsieur Roy isimli Alman tabiyetine bağlı birisiyle bir tartışma yaşayacak. Bu Monsieur Roy Ahmet Rüstem Bey'e saldıracak. Ahmet Rüstem Bey'le kavga etmek durumunda kalacak. Tabii Monsieur Roy olayı Alman tabiyetinden dolayı Alman konsolosluğuna bildirecek ve siyasi bir krize sebep olacak. Ahmet Rüstem Bey bu kavgadan dolayı Bulgaristan'ı terk etmek durumunda kalacak. Hatta babası Bulgaristan komiseridir Osmanlı adına. Ahmet Rüstem Bey terk ettikten 2 hafta sonra babasının da görevine son verilecektir. Ama bu hadiseden mi kaynaklanıyor onu bilemiyoruz ama ilginç bir hadise yaşanacaktır. Hem babası hem kendisi Bulgaristan'ı terk etmek durumunda kalacaktır. Bu ilk karıştığı hadisedir. Daha sonra Yunanistan'a gidecektir. Yunanistan'da kaldığı süre boyunca bir duello hadisesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bir duello hadisesi Yunan basınına, Osmanlı arşiv belgelerine yansıyacaktır.
1: Özür dilerim. Evet. Duello neydi? Onu bir hatırlayalım. Bir de bir gelenek olarak burada var mı? Yoksa nereden modelleniyor?
0: Duello batıdan modellenen bir şey.
1: Bir meydan okuma. Meydan okuma. Silahlı meydan okuma.
0: Tabii bu kendi içerisinde oldukça kapsamlı. Bunun duello yapılmadan önce şahitleri de gerekiyor. Yani kendi adına şahit de seçiyorsunuz. İşte ona yardım edecek kişiler de var. Böyle enteresan bir hadise duello. Tabii Ahmet Rüstem Bey bu duello hadisesi oldukça ilginçtir. Bir yemek, bir kutlama var. Miralay. İsmini hatırlayamıyorum şu anda. Osmanlı Miralay'ın bir kutlaması var. Bu kutlamadan sonra, kutlama dolayısıyla Miralay'la yükselmesiyle alakalı bir kutlama. Ahmet Rüstem Bey işte ve Türk Büyükelçiliğindeki Büyükelçi'ye dahil olmak üzere Galip Bey o dönemdeki Büyükelçi yemeğe gidiyorlar. Yemekten sonra tiyatroya gitmeye karar veriliyor. Yunanistan'da bir yazlık tiyatro var. Falerio Tiyatrosu diye bir tiyatro var. Bu tiyatroya gidiyorlar. Bu tiyatro oldukça kalabalık o gün ve koridora sandalye konuluyor Ahmet Rüstem Bey ve Galip Bey ve diğer yetkililer için. Ancak bir Yunanlı subay geçişi kapadığı dolayısıyla o sandalyeleri kaldırmak isteniyor. Araya bizim büyükelçilik yetkilileri giriyor. Tatlıya bağlanır gibi oluyor. Ara veriliyor tiyatroda. Aradan sonra bakıyorlar ki sandalyeler kaldırılmış. Niye kaldırıldı diye Ahmet Rüstem Bey dışarı çıkıyor ve başka tabii bizim diğer bürokratlar da çıkıyor. Ahmet Rüstem Bey ile kendisine hakaret edildiğini söylüyor ve Yunanlı bir subayla düelleşiyorlar. Yani düello kararı alıyorlar. Büyükelçi durumdan haberdar oluyor, engellemeye çalışıyor. Yunanlı yetkililere haber veriyor. Yunanlı yetkililer de Yunanlı subayı mani olmaya çalışıyor düello yapmaması için. Ancak ikisi de tutulduğu yerden gizlice kaçıyorlar ve bir düello hadisesi gerçekleşiyor. Ahmet Rüstem Bey, Yunanlı subayı ağır bir şekilde yaralıyor düello sonucunda. Tabii Yunanlı subayın da o dönemde Yunanistan'da tanınan bir aileye mensup olduğunu görüyoruz belgelerden. Evinin etrafında binlerce kişi toplanıyor ve olayın daha büyük bir boyuta ulaşmasına engel olmak için Büyükelçi Galip Bey, Rüstem Bey'i İstanbul'a yollamak durumunda kalıyor. Bu düello hadisesinden Yunanlı subayın kardeşi vazgeçmiyor. Tekrar bir düello da Yunanistan'da o dönemde yasak, Fransa'da gerçekleştiğini biliyoruz. Tabii bu hadise sonucunda gerek Ahmet Rüstem Bey, gerekse Büyükelçilik yetkililerin önemli bir kısmının değişime gittiğini, yani Yunanistan'dan ki vazifesini tabii çağırılıyor. Galip Bey de, Büyükelçi de süreci yönetemediği için o da geri çağrılıyor. Tabii düello sonrası Rüstem Bey'in bu hadiseleri son mu buluyor diyecek olursak hayır.
1: Şimdi evet. Onu soracaktım. Yani bu alınganlık kişisel evet. alınganlıklar mı, yoksa bir taraftan da hani Türk-Yunan tarafı hani böyle başka türlü bir rekabet, sadece kişisel değil de mevkilerin çarpışması, kapışması gibi bir şey mi?
0: Kişisel alınganlık ama şöyle, oldukça da Türklüğü, Türk milletini oldukça özümsemiş. Herhangi bir şey söylediğinde bunu abartabiliyor diyeyim. Yani hem bu hadise kişisel ama arka planında Türk Büyükelçiye hakaret edildi düşüncesi yatıyor. Böyle bir yönü de var. Yani dediğim gibi bu ilk değil, sonda olmuyor. Tabii.
1: Aslında bir aile geleneği var. Bir kere babasının da vazifeli olduğunu, evet. bürokratik bir evet. vazifesinin olduğunu düşünürsek, evet, bir gelenek, bir parça oluşmuş, daha evet. Mutedil de gidilebilir diye düşünebiliriz. Evet. Bu tamamen evet. kişisel özelliğinden kaynaklanıyor. Evet.
0: Kişisel özelliğinden, aşırı duygusal, çabuk alınan hı hı. ama vatansever, hı hı. Mesela aile olarak oldukça köklü, zengin bir aile ama kendisi yokluk içinde hayatını. Feriköy'de mezarlığına gömülecektir. Şişli İtfaiye Hastanesi'nde yatacaktır. Hastalığı sebebiyle. Maddiyatta gözü yok. Ama insanlarla ilişkisi bakımından biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu düello hadisesi sadece, sözünüzü kestim, kusura bakmayın.
1: Yok, rica ederim. Ama merak ediyorum.
0: Yunanlı subayla da değil, Atatürk'e dahi düello teklif etmiştir.
1: Şimdi evet. ben notlar arasında onu gördüm, evet. yani parçalara geldim ama sizden dinlemek istiyorum. Evet. Şimdi Yunanlı subayla düello, evet. Kişiseldi, devletler arasıydı, tabii. şuydu buydu evet. filan anlamlandırabiliriz ama evet. Bu coşkulu karakterin yansıdığı başka türlü meydan okumalar da var. Bunlardan bir tanesi de o günkü ismiyle Mustafa Kemal Paşa.
0: Evet, tabii. Şöyle Ahmet Rüstem Bey esasında dedi ki milli mücadelenin başından itibaren daha İstanbul'un işgal edildiği dönemde işgal karşısında nasıl bir kurtuluş arayışları var. Ahmet Rüstem Bey de bu kurtuluş arayışlarının içerisinde yer alacaktır. Hı hı. Rauf Orbay gibi önemli milli mücadelenin önemli simalarıyla beraber hareket edecektir.
1: İstanbul'da, yani Birinci Dünya Savaşı'nı görüyor, onun sonrasında milli mücadeledeki pozisyonu belli.
0: Belli. Açık bir şekilde milli mücadelenin yanında desteklisi olacaktır. İstanbul'da kurtuluş çaresinin olmadığını gördükten sonra Anadolu'ya geçecektir.
1: Düşüncesi o yönde, Anadolu'ya
0: geçecektir. İlk Ankara üzerinden Sivas'a gelecektir. Sivas Kongresi'nin hemen akabinde gelecektir ama Sivas'ta Atatürk'le buluşacaktır. Tercümanlık yapacaktır. Hatta çok iyi İngilizce, Fransızca ve başka dilleri de bilmektedir kendisi. Vazifesi olacaktır. Yani Atatürk mesela Sivas'tan Ankara'ya taşınırken aynı arabada Ahmet Rüstem Bey ile 4 kişi bulunacaktır arabada. Rauf Orbay, işte kendisi ve Ahmet Rüstem Bey gibi simalarla Ankara'ya aynı arabada gidecektir. Yani esasında yakınlığı, samimiyeti.
1: Evet, Cumhuriyeti evet. kuran has kadronun tabii, has içinde kadro. Diyebiliriz.
0: Tabii,
1: yani temasta.
0: Tabii has kadronun içerisinde. İşte buna rağmen esasında duygusal yönü, çabuk alıngan olması, onun mesela hariciye vekilliği, yani Dışişleri Bakanlığı'na, Osmanlı'nın son döneminde de hariciye nazırlığına ismi geçti. gereken bir süreçte daha yükselmesine mani olacaktır.
1: Şimdi peki bu düello, bu karşılıklı meydan okuma ne zaman gerçekleşiyor? Hangi yıllar ve gerekçesi ne?
0: Şöyle, milli mücadelenin esasında 1920 yılı da gerçekleşiyor. Şöyle bir süreç var. O dönemde milli mücadele sıkıntı her alanda sıkıntılı bir süreç. Yemek, işte ekmek bulmak bile zor. O gün mesela bir normal günlerde bu kim olursa olsun, bir halktan bir kişi de olsa, milli mücadeleyi gerçekleştiren kişi de olsa, bir refah yok. Yani bir yokluk var. Bunu toplumun her kesimi yansıyor. Tepeden aşağıdan tepeye kadar herkesin yansıdığını görebiliyoruz. İşte milli mücadelenin bu döneminde yemekte o gün pirzola var. Pirzoladan sonra da tatlı var. Yemek ikram edilir.

0: Atatürk uyarıyor. Dur Ahmet Rüstem Bey, sigara yakma diye. 15 kişilik bir grup bu. Dur sigara yakma diye Ahmet Rüstem Bey'i uyarıyor. Ahmet Rüstem Bey buna bozuluyor. Atatürk sesini yükselterek uyardığı için. Ve bu uyarıyı neden yaptığını kendisine soruyor. Ahmet Rüstem Bey diyor, yemekten sonra, etten sonra, pirzoladan sonra bugün bir sürpriz var. İşte tatlı var diyor. Bundan dolayı ben böyle bir uyarıda bulundum sana diyor. Ahmet Rüstem Bey bunu yeterli bulmuyor ve sofrayı terk ediyor. Bu hadise tabii Ahmet Rüstem Bey Müfit Kansu'yu yolluyor. Diyor git Müfit diyor ne oldu, niye Ahmet Rüstem Bey bozuldu diye sor diyor. Ahmet Rüstem Bey, Müfit Kansu diyor niye sofrayı terk ettin Ahmet Rüstem Bey işte diye kendisine soruyor. Diyor ki o beni diyor Atatürk diyor herkesin içerisinde azarladı. Bu benim gururuma dokundu. Ben diyor Mustafa Kemal Paşa'yı düello davet ediyorum diyor. Sen diyor Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek mi istiyorsun diyor. Hayır diyor. Bilakis diyor ben diyor ya diyor yaralanacağım ya öleceğim. Gururumu kurtaracağım diyor. Böyle Müfit Kansu ne yapıyorsa anlattığına göre ikna edemiyor. Hadiseyi Atatürk'e anlatıyorlar. Tabii Atatürk tebessüm ediyor. Daha sonra ciddiyetini de anlıyor. O zaman diyor ben diyor bir modern bir silah olarak süpürge sopasını seçiyorum diyor. Ve tabii bunu Ahmet Rüstem Bey'e söylüyorlar. Ahmet Rüstem Bey bozuluyor. Birkaç gün sonra Atatürk'ün ve işte yanından ayrılıyor, yurt dışına gidiyor. Böyle bir hadise var.
1: Bu hatıratlarda geçiyor. Hatıratlarda evet. Geçiyor dedi. Nerede rastlıyoruz
0: bunu? Bu iki hatıratta var. Müfit Kansu'nun çalışmasında ve Kazım Özalp'ın hatıratlarında geçiyor. Yani ben bunu tabii bu hadise tek bir kaynakta geçtiği, hatıratta geçtiği için şüpheyle yaklaştım ama farklı bir hatıratta ve sonraki süreçte Ahmet Rüstem Bey'in ne yaptığını biliyorum. Mesela bu hadiseden sonra mebusluktan, milletvekilinden istifa ederek Avrupa'ya gidiyor.
1: Ne sıfatla, evet. Ne gerekçeyle ve nasıl gidiyor?
0: Şöyle,
1: ne yapmaya gidiyor?
0: Gittiği esasında gitmesi de oldukça ilginç. Gittiği süreçte yurt dışına gidiyor. Yurt dışına İtalya'ya gidiyor. İtalya'da o dönemde milli istihbari faaliyetlerin en çok yapıldığı yerlerden birisi Roma. Roma'ya gidiyor. Ahmet Rüstem Bey'in şöyle bir özelliği var. Dil bilgisi oldukça fazla. 5-6 dile hakim ve bunları da konuşabiliyor. Bundan dolayı gitmiş olabilir. İstifa gerekçesi ise kitap çalışmam var, bunu tamamlamak için gidiyorum diye belirtecek. Mecliste de o dönemki Büyük Millet Meclisi'nde de bunun tartışması olacak. İşte kendisi gidiyorsa onu izinli sayalım, mebusluğu devam etsin diyen bir grup olacak. Diğer grup ise istifa dilekçesini verdi. O zaman istifasını kabul edelim.
1: Özür dilerim. Bu 20'de mi oluyor bu
0: tabii,
1: hadise? 20'de. Yani olayın hemen üstüne
0: tabii,
1: oluyor.
0: Tabii olayın...
1: Burada milli mücadele de devam ediyor.
0: Tabii devam ediyor süreçte. Ama yurt dışına gitme hadisesi mizansen olarak da yani bu hadisenin, bu düello hadisesinin mizansen olma ihtimali de var ama bana kalırsa gerçek olma ihtimali Ahmet Rüstem Bey'i tanıdıkça...
1: Siz artık tanıyorsunuz
0: tanıdıkça,
1: onu biraz.
0: Tabii ki de yani 7 sene bir bir mesaimiz oldu kendisiyle diyeyim. Bana daha yüksek geliyor ama tabii bir açık kapıda bırakıyorum.
1: Yani
0: bilimsel olarak öyle yaklaşmak gerekiyor.
1: Peki 1920'de Avrupa'ya doğru gitti. Evet. Ne yaptı, ne etti, ne kadar kaldı?
0: Cumhuriyet ilan edilmeden bir iki ay önce yani Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam 1923'ün Ağustos'unda dönüyor. Avrupa'da bulunduğu dönemde Türkiye lehine, Türk Milli Mücadelesi lehine makaleler kaleme alıyor. Kitap çalışmalarında bulunuyor. Lozan görüşmelerinde işte Boğazlar meselesiyle ile alakalı, ondan sonra kapitülasyonlarla alakalı risaleler hazırlıyor. Ve bunları dağıtıyor ve Türkiye lehine bir lobi, kendi başına bir lobi yürüttüğünde söyleyebiliriz. Tabii bu süreç boyunca Atatürk'le her ne kadar bu düello hadisesi yaşansa da Atatürk kendisine maddi sıkıntı çektiği dönemlerde para yardımında da bulunacak. Maaşının ödenmesini sağlayacaktır. Bu bakımından oldukça da dikkat çekici. Yani düello hadisesinden sonra esasında Mustafa Kemal Paşa ile ilişkisi kopmuyor da diyebiliriz. Bu da ilginçtir. Yani
1: çok
0: arşiv
1: ilginç.
0: Belgelerinde bununla ilgili mektuplara, Ahmet Rüstem Bey ile ilgili yazılara da rastladım. Biz

0: kendisiyle haberleştiğini, bazen yaveri vasıtasıyla iletişime geçtiğini de görmekteyim.
1: Hocam son 5 dakikanın içinde evet. Su gibi akıp geçti zaman ama gerçekten Ahmet Rüstem Bey'in hikayesi çok ilginç. Evet. Ondan sonra seyir nasıl devam ediyor bunu birkaç dakika içinde izleyeceğiz ama ben kendimi şurada durdurmaya çalışıyorum. Bize bazen tarihte olup bitmiş bazı olaylar çok ekstrem, çok uçlarda gibi gelse de galiba kendi doğallığı içinde, kendi dinamiklerinde o günün şartlarında düşünmeye ve anlamaya çalışmak gerekiyor herhalde. Evet. Peki seyri nasıl oluyor Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da? Vazife almaya devam ediyor mu? Aidiyetinin hep Türkiye ile ilgili olduğunu anladık. Yani Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de. Aidiyeti Türkiye.
0: Evet. 1923'ten sonra yani esasında 20'den sonraki süreçte resmi bir görev aldığını görmedim. Yani bir bilgiye de ulaşmadım. Almıyor. Bundan sonraki süreçte zaten yaşının da ilerlediğini biliyoruz. Yani ama Türkiye lehine yine yurt dışında makaleler kaleme aldığını, Türkiye'yi savunan makaleler kaleme aldığını ama sağlık probleminin ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü özellikle daha önce de bahsettik, hayatıyla ilgili, kendi özel hayatıyla alakalı fazla bir şey anlatmıyor. Bir de insanlarla ilişkisi biraz sıkıntılı, aşırı duygusal olduğundan dolayı çevresinde fazla kişi de kalmıyor. Yani çevresinde kalan kişi sınırlı, bir elin parmaklarını geçmediğini rahat bir şekilde söyleyebilirim.
1: Özür dileyerek devam edeceksiniz son bir iki dakikada ama nesli var mı hocam?
0: Yok. Evleniyor.
1: Kendinden sonra
0: tabii,
1: devam etmiyor.
0: 54 yaşında evleniyor. 1914 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 54 yılında evleniyor. 3 ay kadar sürüyor. Ama ayrılıyor, yürütemiyor. Ama tabii Amerika'da bulunduğu dönemde bir ilişkileri oluyor bu. Amerikan basınına dahi yansıyor. Gazetelerden tutun bazı hatıratlarda, bir hatıratta Ahmet Rüstem Bey ile ilgili bir dedikodu haber bile rastladım.
1: Amerikan basınında bu yönüyle de kendine yer bulduğuna göre o zaman toplumsal bir karakter olmuyor. Orada devam ediyor. Tabii farkında ki. Yani Amerika toplumu da basını Amerika'da, da böyle bir adam olduğunu.
0: Amerika'da mesela Ahmet Rüstem Bey ile alakalı olarak Amerika'daki son büyükelçimiz bazı kaynaklarda kendisini istenmeyen persona non grata ilan edildiği yazıyor ama mesela bu haberde doğru değil. Bu da enteresan bir şeydir Amerika Büyükelçiliği. Tabii vaktimiz az olduğu için oraya giremeyeceğim. Orada da Amerikan Başkanı'na Amerikan hükümetine tavrını koyduğunu da söyleyebilirim.
1: Düello'ya davet etti demeyin.
0: Düello'ya davet etmiyor ama bir adım daha ileri gitseler onu da yapacağını düşünüyorum.
1: Peki buradan elimizde kalan profil nedir? Neler yaptı? Yani onu bir cümleyle veya bir iki cümleyle anlatmak gerekse ne söyleriz? Aklımızda nasıl kalması gereken biri Ahmet Rüstem Bey diyelim.
0: Aşırı duygusal, romantik, esasında şair yönü de var ama şiirlerin hiçbirine ulaşamadım. Bazı hatıratlarda geçiyor. Romantik bir kişi olduğunu, aynı zamanda vatanperver, her ne kadar kendisi Polonya asıllı, bir taraftan hatta bir taraftan İngiliz, bir taraftan Polonya, bir taraftan Ermeni yönü de var. Ama üst kimlik olarak Türklüğü kabul ettiğini de söyleyebiliriz. Bu yönüyle de oldukça sıra dışı dönemindeki bu farklı karakterlerle karşılaştırdığımızda. Ama duygusal ve vatansever yönü bence ön plana çıkan özellikler arasında, yönü arasında gösterebiliriz.
1: Kürşat Karacagil hocam çok çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı aktı gerçekten program. Hem türe ilişkin hem de Ahmet Rüstem Bey'e ilişkin anlattıklarınız beni sıklıkla yerimden zıplattı. Doğrusunu isterseniz çok keyifli bir söyleşiydi. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ahmet Rüstem Bey'i anlatma fırsatı verdiğiniz için. Çünkü milli mücadelenin birçok karakteri toplum tarafından bilinirken ya da milli mücadeleye ilgi duyan Ahmet Rüstem Bey biraz da kişilik özelliklerinden dolayı arka planda kalmış ama oldukça önem arz eden bir kişi olduğunu
1: dizisi
0: da
1: dizisi çekilse, filmi yapılsa seyrederim diyebilirim. Gerçekten çok hareketli ve renkli. Çok teşekkürler tekrar.
0: Rica ederim.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Kürşat Karacagil ile çalışması Ahmet Rüstem Bey üzerine konuştuk. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
9: Masada ne var, hoş geldiniz.
8: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adına. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. ABD, İran'a yönelik baskıyı sürdürürken İran, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü davranıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Umman'sa İran'la yürütülen Hürmüz Boğazı müzakerelerinin olumlu ilerlediğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi.
1: ABD-İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD, İran'a baskıyı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Washington'un aralarındaki mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdiği hususlar için özür dilemedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağını ifade etti. Arakçı, müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyansa şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İransa Boğaz'a ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'sa İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle tedirgin. ABD basını bakanlığın savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu. Şirketlerden çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma puanlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmaları istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise Tel Aviv'den İran'a karşı operasyon sinyali var. Tel Aviv, Washington'un doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce orduya olası bir mavi-beyaz operasyona hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarı arasında bulunmuştu. Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu krizde binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
0: İran'da savaşın başlangıcından bu yana kamuoyu önünde görünmeyen dini lider Mustafa Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler yayımlandı. İran'da 5 aylık sessizliği bozan 13 saniye Hamane'nin yaşayıp yaşamadığı gizemini ise bitirmedi. Yaklaşık 13 saniyelik kayıt İran medyasında göreve gelmesinden bu yana ilk kez yayımlanan yeni video olarak duyuruldu. Kayıtta Hamane'yi dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ancak görüntünün nerede ve ne zaman kaydedildiği bilinmiyor. Yaklaşık 5 aydır devam eden Mustafa Hamane nerede, sağlık durumu nasıl tartışmaları sona ermedi. Görüntülerde videonun güncelliğinin doğrulanmasını sağlayabilecek herhangi bir tarih, saat veya başka bir zaman göstergesi bulunmuyor. Kaydın yakın zamanda çekildiğini kanıtlayabilecek herhangi bir zamansal işaret de yer almıyor. İçişleri Bakanlığı CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığına dair sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma yürütülüyor. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce de Çiçek hakkında tutuklama tedbiri uygulanıyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada geçici bir tedbir olarak İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
4: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Bu akşam programımızda dış politikadaki güncel sıcak başlıkları çok değerli, kıymetli hocalarımızla değerlendireceğiz. Evet, gerçekten her geçen gün sular ısınıyor. Coğrafyamızda önemli gelişmeler oluyor. Tabii sevindirici gelişmeler, özellikle son günlerde yaşadığımız hadiselerle beraber Türkiye'nin o merkezi rolünün hissedildiği, bölgeselleşme hamlelerinin artık kabul gördüğü, artık mühürlendiği bir döneme doğru giriyoruz. Bu bölgemiz açısından gerçekten ufuk açıcı, kalıcı barış adına zaten hep söylediğimiz gibi bölgeselleşmenin o küresel emperyal emellerin önündeki en büyük setlerden biri olduğunu her programımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Biz de bu akşam o tarihi Mekke İttifakı'nı adıyla gerçekten şanlanan Mekke İttifakı'nı göreceğiz, konuşacağız. Türkiye'nin rolünden bahsedeceğiz, İran Savaşı diyeceğiz, bölgesel gelişmelere bakacağız. Gerçekten dop dolu bir küresel oyun sizleri bekliyor kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi kıymetli konuklarımın yanına gitmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğum önemli bilgiler var. Özellikle Mekke İttifakı nedir, ne olacak, neyi gösterecek bize, onları ifade ettikten sonra programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, kıymetli yönetmenim, ben rica edeyim. Şöyle arka tarafa doğru geçtiğimizde, evet, şöyle ben de hemen en başa doğru geçeyim. Başlığımız bölgesel barışın anahtarı Mekke İttifakı. Gerçekten bölgesel barışın anahtar olarak görmemiz gereken önemli bir anlaşma olarak bunu kabul ediyoruz. Mekke İttifakı Orta Doğu'da yeni güvenlik mimarisi mi? Bunu kıymetli hocam, hocalarıma soracağım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan yakınlaşması bölgesel güvenliğin bölge ülkelerince şekillendirilmesinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan yeni stratejik üçgen. Aslında bu bir barış üçgeni. Gerçekten önemli bir üçgen. Sayın Hakan Fidan da ifade etti, biliyorsunuz. Başka ülkeler de vardır. İsimlerini söylemeyeceğim ama oradaki çoğul hali kelimenin oldukça kıymetli. Zaten Mısır'ı da bekliyoruz. Bu stratejik üçgende Türkiye'nin savunma kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve Pakistan'ın askeri kapasitesi stratejik bir tamamlayıcılık oluşturulacağı ifade ediyor. Diğer taraftan kolektif savunma anlayışı güçleniyor. Tarafların güvenliği ortak tehditler ve çıkarlar üzerinden değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Zaten hepimizin söylediği gibi ve daha önce de tabii konuştuğumuz gibi ortak çıkarlar ülkeleri bir araya getiren kıymetli karşılıklı bağımlılıkları oluşturuyor. Dolayısıyla işte bu değerlendirmeyle beraber o stratejik üçgende ortak çıkarlar bir araya gelecek. Bölgeselleşme süreci hız kazanıyor. Mekke İttifakı, Orta Doğu güvenliğinin küresel güçler yerine bölge ülkelerince şekillendirildiği yeni bir modele dönüşebilir. İşte bu zaten hep konuştuğumuz gibi 100 yıldır, belki de 200 yıldır o küreselcilerin, emperyalizmin hedeflerinin bu coğrafyayı parçalayarak istedikleri o Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük İsrail Projesi'nin temelleri atılmaya çalışıldı. Ama işte bu ittifak ve daha sonra gelecek olan ittifaklar bunun önündeki en büyük engelleyici güçlerden biri olacak. Peki ittifakın caydırıcılık kapasitesi ne olacak? Savunma, teknoloji, istihbarat ve askeri işbirliğinin derinleşmesi 3 ülkenin caydırıcılığını arttırabilir. Gerçekten istihbarat önemli. Zaten artık istihbarat ve diplomasi madalyonun iki yüzü gibi ve Türk istihbaratının zaten bölgedeki gücü ve hakimiyeti de bu ittifak içerisindeki en büyük güçlerden de biri olacak. Ve son olarak Mekke ittifakı genişleyecek mi? Mısır gibi ülkelerin katılımı üçlü mekanizmayı daha geniş bir bölgesel güvenlik mimarisine dönüştürebilir. Mısır, hatta benim kendi arzum, İnşallah İran da buna katılsın, değil mi? Neden katılmasın? İşte o zaman o Sadabat Paktı ruhu olduğu gibi bölgede çok önemli bir mimari inşa edilecek ve belki de emperyalizmin 200 yıllık planları suya düşecek. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, çok değerli küresel oyun izleyicilerimiz, çok kıymetli konuklarımız bizlerle beraber. Şimdi onları hemen sizler için takdim etmek istiyorum. Öncelikle Daily Sabah yayın koordinatörü Doktor Mehmet Çelik hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Hemen yanında Sabtek Dergi yayın koordinatörü Özlem Coşan hocamız bizlerle beraber. Hocam sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
0: Sağ olun. Ve Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hocam sizler de hoş geldiniz, şeref
3: verdiniz. Hoş bulduk, verdiniz. Teşekkürler, saygılar.
0: Sağ olun, teşekkürler. Şimdi müsaadenizle Özlem hocamla başlamak istiyorum.
2: Tabii ki.
0: Şimdi hocam çok önemli, aslında kıymetli bir gelişme oldu dün Hepimizi doğru. gururlandıran, ismiyle gerçekten şanlanan bir anlaşma. Mekke İttifakı. Ve tabii belki de 110 yıl sonra ilk defa Türk askeri Mekke'ye gidecek. Belki kutsal mekanlarımızı bu anlamda savunacak. Bu da çok kıymetli. Şimdi hocam öncelikle bu konu hakkındaki görüşleriniz önemi nedir? Mekke İttifakı'nın Sayın Hakan Fidan da ifade etti. Başka bir ülkeye karşı değil aslında. Barışı getirecek bir bölgeselleşme hamlesi dedi. Sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz hocam.
1: Estağfurullah. Furkan Bey, Dışişleri Bakanımızın aslında konuyla ilgili hem orada bizzat anlaşmanın öncesinden ki 32 aylık bir süreç olduğundan bahsetti yani aslında. 2 yıl 8 ay evet yani bu hemen oluşmuş bir ortam değildi. Ve bütün bölgesel yaşanan tüm gelişmeler ve küresele etkileri de aslında bu Mekke İttifakı ya da Mekke Ortak Savunma İttifakı, Mekke Ortak Savunma Paktı olarak da geçen isimlerin hepsinin aynı ittifakı aslında anlattığı bu anlaşma çok büyük, çok kritik ve aynı zamanda da uzun diplomatik, özellikle savunma diplomasi yönünden çok kritik bir takım maddeleri de içeren bir anlaşma. Taraflara baktığımızda aslında bölgesel güvenlik mimarisiyle ilgili bütün taraflar konularla alakalı ellerini taşın altına koyan ülkelerdi her zaman için. Zaten ittifaka baktığımızda Mısır dışında gibi görünse de doğal bir aslında ittifak ortağı olarak bulunduğunu biz tahmin edebiliriz. Fakat Mısır'ın kendine özgü belki bunları konuşacağız. Bazı teknik durumlarını halletmesi lazım. Ama bu ittifak genişleyerek tabii ki devam edecek. Görünen o. Sayın Hakan Fidan'ın şöyle bir ifadesi vardı. İzniniz olursa onu paylaşmak isterim. Özellikle Mekke İttifakı ile ilgili olarak otomatik pilot bizi Mekke İttifakı'na götüremezdi. Artık serbest modda manuel pilotla gitmemiz gereken bir dünyadayız. Bu ne demek? Önce buradan bir başlamamız evet, lazım. Aslında güvenlik mimarisiyle ilgili bakış açıları çok değişti. Neden? Kaynaklanan hadiseler bakış açılarının aynı şekilde devam etmemesi gerektiğini bize dayattı, gösterdi demiyorum, dayattı. Bakın hala Hürmüz'le ilgili değil mi? İran'ın özellikle şu an daha büyük bir şerh koyduğu, daha doğrusu evet. tabii bu anlamda ve küresel enerji ve enerji arzı ve ticaret yollarını ki Kızıldeniz'den Süveyş yoluyla biz Akdeniz'in de bundan artık direkt olarak etkilendiğini görüyoruz. Kesinlikle. Bu anlamda tabii ki bölge ülkelerinin bu manuel pilot yani aslında stratejik özellik yani savunma özelliği ile ilgili bölgede alması gereken önlemler vardı. İşte o önlemler bir anda alınmadı. Bahsettiğimiz 32 aylık süreçte bu hale gelene kadar birçok detay netleştirildi. Birçok görüşmeler yapıldı. Biz zaten Savtek olarak da bakıyorduk. Türk medya bu ittifaka çok yakından ilgi gösteriyordu. Yani biz daha önce özel gündemlerimizi, özel dosyalarımızı, analizlerimizi yoğun olarak hocam hatırlarsınız
0: evet,
1: muhakkak.
0: Evet, çok kıymetli.
1: Bu konularda aylardır aslında dile getiriyoruz. Çünkü bölgesel güvenlik haritası oldukça farklı işliyor şu an. Mesela Sayın Hakan Fidan'ın bahsettiği bu otopilot modeli neydi? Otopilot statik ve dışa bağımlı. Yani bu soğuk savaş sonrasında hedefin ve düşmanın belli olduğu bir modeldi. Ve koruyucu genelde bu tür özellikle işte Doğu Avrupa ülkeleri içinde konuşabiliriz. Yani bölgesel güvenliklerde hedef belli olduğu için aynı zamanda hegemonun yani koruyucu gücün de belli olduğu bir otopilot. Yani savunmanın ve güvenliğin dışarıdan geldiği bir evet, modeldi. Evet. Artık bu hele ki günümüz şartlarında çıkan çatışmalarda ortaya çıkan durumlarda ve özellikle İsrail'in tetikleyicisi olduğu Orta Doğu'daki bütün çatışmalarda artık böyle bir otopilot yöntemiyle gidilemeyeceği belli. Kriz yönetimi de tek taraflı, tek boyutlu olarak yönetiliyordu değil mi? Yani hedefe belli bir şekilde asıl güvenliği sağlayanın aldığı tedbirlerle karşı durması. Böyleydi ama artık durum böyle değil.
0: Artık değil.
1: Nasıl değil? Bakın çok kutuplu hani çok kutupluluktan multipolar yapılanmadan bahsederken bizim Furkan Bey aklımıza hep diplomasi geliyor.
0: Evet.
1: Aslında çok genel kutupluluk olarak aynı zamanda güvenlik ve savunmayı da çok yakından kesinlikle ilgilendiren bir boyuttur. Kesinlikle. Mesela çok kutuplu işte bu manuel pilot yani aslında stratejik özellikten bahsediliyor. Ve güvenlikle ilgili olan konularda, güvenlik mimarisiyle ilgili konularda ki Trump'ın da İşte bahsettiği Avrupa güvenliğiyle ilgili elinizi taşın altına koyun. Ve Trump bunu sadece Avrupa için de söylemedi. Biliyorsunuz Tayland için de söyledi. Evet, dedi ki 9800 kilometre var bizim aramızda. Hı. Çin oraya daha yakın dedi. Hı. Yani Tayland biraz Tayvan biraz başının çaresine baksan mı gibi bir değil mi? Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibisinden bir anlam
2: biraz
1: da çıkabilir.
2: Biraz mecburiyet aslında. Doğru.
1: Tabii ki. Yani burada artık hegemonların veya süper güçlerin ya da bu otopilot ülkelerin savunma yaparken biraz daha kendilerini önceledikleri, kendi menfaatlerini önceledikleri ya da sınırlarını önceledikleri bir dünyaya uyandık. Uzun bir zamandır yaşıyoruz Furkan Bey bu doğru. Dünyada. Şimdi bu peki manuel pilot modelinde ne var? Özellikle son 25 yılın güvenlik olayları, güvenlik politikalarına baktığımızda bugüne getiren süreç bayağı bir taşlarla döşenmiş oldu. Burada tabii dinamik çok yönlü ve bölgesel sahiplenme odaklı. Yani burada ittifakın parçası olan ülkelerin bölgesel kendi konularına, kendi dinamikleriyle cevap verdikleri

0: bir modelden bahsediyoruz. Manuel pilot bu.
1: Ki tanıdık bir coğrafya, tanıdık
0: evet.
1: bir sistem, tanıdık hem öyle, bir halk.
0: Tanıdık bir halk, bir de yerleşik bir güç. Yani bakın her bir ülkenin burada baktığımızda Türkiye, Suudi Arabistan, işte Pakistan bölgenin içinde kendilerine ayrılmış güç dinamikleri farklı. Suudi Arabistan'ın biz bölge içindeki diplomasi gücünü yadsıyabilir miyiz? Sermaye gücünü yadsıyabilir miyiz? Hayır. Müslüman ülkeler arasında nükleer güç olarak Pakistan'ın öne çıkması, Pakistan'ın yıllardan beridir sıcak çatışma bölgelerinde oluşu, ona muazzam bir insan gücü değil mi? Yani savunmadaki insan gücünün derinliğini kazandı. Stratejik derinliği Pakistan'ın insan gücünü kullanmasıyla ilgilidir savunmada. Peki Türkiye'ye bakalım burada. Hani bölgesel manuel pilotta aslında bir Voltran oluşturuluyor. Şimdi burada bütün nesil olarak yakınız birbirimize. O yüzden güçlerin birleşimi var. Ama bu güçlerin hiçbirisi bir başkasına tehdit oluşturmak adına bunu yapmıyor.
1: İşte en önemli cümle oydu.
0: En önemlisi bu. Sayın Hakan Fidan'ın özellikle belirttiği caydırıcılık açısından önemli olduğu gibi aslında istikrara giden yolda önce sizin güvenlik parametrelerinizi netleştirmeniz gerekiyor. İşte bu güvenlik parametrelerini netleştirdiğiniz zaman siz refah ortak bir şekilde tüm toplum tabanına
1: kolonları
0: yaymış olabiliyorsunuz.
1: Sağlam bir zemine oturtuyorsunuz.
0: Hepsi birbirine bağlı işleyen süreçler. Evet. Furkan Bey bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Sayın hocalarıma sözü bırakmak isterim. Çok da vakitlerini almayayım.
1: Estağfurullah.
0: Bakın bu manuel pilotta usta bir kaptanlık gerekiyor. Yani her ittifak ayağı kendi işini, ittifakın her kolonu kendi işini en iyi şekilde yapanlardan oluşmalı. Ve böyle de oluşuyor. Çünkü 360 derece bir savunma diplomasisi gerektiren bir model bu. Bu nedir? Bunun üzerinde de konuşuruz inşallah. Ben bu gece biraz savunmayla ilgili tarafını ele almak isterim açıkçası. Çünkü işin içinde Dışişleri Bakanları, Milli işte Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları var. Ve liderlerin kararlarını işte bu çoklu ekiple beraber, daha doğrusu Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Başkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından oluşturulan bu konsensusla beraber liderlerin kararları hayata geçirilmiş olacak. O yüzden 360 derece savunma diplomasisi önemli.
1: Çok çok kıymetli zaten evet. Türkiye'nin bu hani coğrafyasını
0: neler
1: getirmiş olduğu
0: özelliği.
1: Üç kıtanın menteşesi ise gerek 360 derece kesinlikle savunma doktrinimiz olmak
0: ve
1: zorunda.
0: Ve bizim çok özel bir yerimiz var, bundan da bahsetmek isterim. Yani bölgesel olarak bu bakın bu bölgedeki ülkelerden hiçbirinin hem Transatlantik'te hem Kafkasya'da hem Doğu Akdeniz'de hem Orta Doğu'da sınırı veya güvenlik ittifakı yok.
1: Doğru.
0: Yani Türkiye'nin böyle biricik, unik evet. dedikleri bir evet. durumu da var.
1: Evet, bu da bizi hatta evet. Allah'ın hikmeti tabii ki ama bir yandan da çok riski de doğuruyor tabii evet. her açıdan. Özlem Hocam çok teşekkür
0: rica
1: ediyorum.
0: Ederim.
1: Şimdi Faik Hocam'a geçeceğim ama öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır sözü önemli. Onu rica edeyim yönetmenimden Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü. Ondan sonra Faik Hocam'a bunu sorayım. Verebiliyorsak eğer onu da hemen şöyle arz etmek isterim. Çünkü en çok merak edilen bu işte kaç ülke katılacak, nasıl bir anlayış olacak ama tüm kardeş ülke de farklı farklı coğrafyalardan da katılım olabilir diye de konuşuluyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor. Bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Türkiye, çatışma ve krizlerin çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir diyor. Şimdi Faik Hocam çok önemli. Şimdi birincisi yani sadece bu coğrafyanın ülkeleri demiyor. Tüm kardeş ülkeler diyor. Bu çok önemli. İkincisi de çok dikkatimizi çeken savunma sanayinde ortak projeler. Yani şimdi Kaan projesinde bir ortaklık olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız da Sayın Cevdet Yılmaz da bununla ilgili çok kritik açıklamalar yaptı Faik Hocam.
2: Yani Suudi Arabistan'ın ilgisi satın
1: evet
2: almayla
1: hocam.
2: Ilgili.
1: Özlem Hocam bıraktığı yerden hocam katkınız varsa alabilirim ve bu konuyla alakalı da fikirlerinizi merak ediyorum.
2: Şimdi aslında rahmetli Erbakan aslında bir yönüyle D8 çalışmasıyla
1: evet.
2: bunun ön bir çalışmasını yapmıştı. Evet. Hatta ama maalesef Türkiye'deki iş siyaseti inanılmaz bir algı, bir manipülasyon oluşturuldu. Hatta meşhur bu Libya gezisi vardı.
1: Evet.
2: İş yani deyim yerinde ise magazinleştirildi. Yani orada aslında yapılmak istenen İsrail tehdidinin günün sonunda Türkiye için nasıl bir risk olduğunu, nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturacağını aslında rahmetli Erbakan Hoca bu konuda gerçekten o dönemin koşullarında bu adımı atmak, bu cesareti göstermek ki iç tarafta da yani koalisyon ortağısınız, iktidar olmaya çalışıyorsunuz, kurumlar, bürokrasi. Dolayısıyla hatta yani FETÖ'yü de içerisine dahil edebiliriz. Siyasi irade hamlesiyle sahaya uygulaması bir hayli zordu.
1: 28 bugünkü koşullar hazırlanıyor zaten.
2: Orada. Tabii evet o dönemin koşullarında. Dolayısıyla bir yönüyle aslında o dönem itibariyle ben dünyada biraz da şeyleri incelemiştim. Yani Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öyle veya böyle bir dönem savaşan ülkeler. Yani Fransa, Almanya iki defa savaştılar. Hatta eyalette, Saarbrücken eyaletinde en son referandumla. Ve aslında bir yönüyle savaşın önünde en önemli ayağın beraber işbirliği yaparak aşacağına karar verdiler.
1: Kolektif güvenlik.
2: Evet. Kömür, demir, çelik topluluğu, AKÇT, ondan sonra adım adım füzyon anlaşması. Hı-hı. Ve düşünün o eyalet yüzünden neredeyse burun buruna iki defa savaşmış bir ülkede. Şimdi ben buradan şuna gelmek istiyorum. Yani daha önce de işte Arap Birliği, İslam Birliği bunlar daha çok böyle işte zirvelerde karar verilip somut adımların çok ilerlemediği bir noktaya doğru gidiyordu. Şimdi mesela biraz Almanya tarihine baktığınızda Almanya ayrı ayrı prenslikti. Bismarck evet. Almanya nasıl birleştirdi? O prenslikler arasındaki ticaret engellerini aştı. Halkların birbiri arasındaki seyahati sağladı. En nihayetinde 1881'de Almanya birleşti. Alman Birliği oluştu. Şimdi bu yönüyle esasında somut adıma doğru giden bir ittifak. Ancak ben tabii biraz da kuşkulu bakıyorum. Yani ümitli bakmakla beraber kuşkum da şu. Az önce bu bahsettiğim argümanlar yani halklar arasındaki o ön yargılar kalkmadıkça, ticari engeller kalkmadıkça genelde bir yönüyle sözde mi kalacak gerçekten adım adım bir ilerleme mi olacak. Şimdi ben tabii zirvenin detaylarına yani bu ittifakın detaylarına baktığımızda ki dünya kamuoyunu da biraz taradım. Çok açıkçası somut detaylar yok. Üsler mi kurulacak? Nasıl bir işte caydırıcılık yapılacak, ortak düşman kimler olacak gibi yani bu sorguladığımız. Tabii ki bu biz 3 yok muhakkak tabii öyledir. 3 yılın bir hazırlığın ardından bu ittifak kuruldu. Muhakkak buna karar vericiler bunun altyapısını, detayını da önümüzdeki günlerde açıklayacak. Şimdi tabii yani birincisi özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye, tabii Pakistan nezdinde de Hindistan tehdidi. Bu bir defa artık günümüz koşullarında bir zorunluluk, tercih değil. Yani Suudi Arabistan halihazırda İran'ın saldırısına maruz kaldı ki Suudi Arabistan olabildiğince temkinliydi. Yani doğrudan üslerini kullandırma konusunda Amerika'ya karşı dirayetli durdu.
1: Direndi.
2: Direndi. Hatta hatırlayın Trump çok azarladı, kızdı. En nihayetinde Suudi Arabistan verdiği kararın arkasında durdu.
1: Evet.
2: Diğer taraftan İran'ın işte Türkiye'ye hatta karşı bir saldırı dahi oldu biliyorsunuz. Önlendi vesaire. Şimdi İsrail tehdidi ve İran tehdidi. Tabii şimdi geçtiğimiz günlerde de İran Cumhurbaşkanı'nın aslında bu ittifaka karşı da bir söylemi oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o ilk yaptığı 160 tane hangi okulun ismini unuttum.
1: Ben de unuttum.
2: Evet.
0: Minat'taki okul.
2: Minat'taki okul.
1: Kız çocuklarının.
2: Evet kız çocuklarının öldürülmesi evet. Konusunda biraz Müslüman ülkeleri serzenişte bulundu. Yalnız şunu da sorgulamak gerekiyor. Yani İran Suriye'de Sunni kanı akıtırken bununla ilgili olarak hiçbir vicdani bir sorumluluk duymadı. Aynı zamanda işte Irak'taki o iç siyasi kargaşanın hangi noktaya geldiği konusunda kaldı ki bu ülkeler İran'ı da doğrudan karşısına almadı yani Türkiye. Hatta savaşın o protestocuların ki Trump

0: Buna daha sonra itiraf etti. Yani Türkiye engelleyici bir unsurdu o silahların teslim edilmesi konusunda. Yani bu ülkeler en nihayetinde tarafta seçebilirlerdi. Birçok noktada ayrışmasına rağmen. Bu açıdan baktığınızda geçmiş dönemlerde NAFTA gibi Kuzey Amerika bölgelerinde de bu tür birlikler kuruldu. Yani bu bağlamda değerlendirdiğimizde tabii ki çok önemli bir adım
1: Büyük bir
0: ve
1: başlangıç aslında.
0: birbirlerini tamamlayacak unsurlar. Yani Türkiye'nin işte askeri teknoloji konusundaki geldiği nokta, Pakistan zaten başlı başına önemli caydırıcı bir güç. Suudi Arabistan'da işte ekonomik ve petrol kaynakları. Gerçekten bunlar entegre edilebilirse ve şu an açıkçası dünya kamuoyunda da bir şaşkınlık var. Yani
1: Nasıl oldu bu
0: nasıl
1: iş
0: oluyor?
1: diyorlar.
0: Evet, nasıl oluyor? Hem NATO ülkesindesiniz işte hem de nasıl NATO ile acaba bununla çelişebilir mi? Aslında bir yönüyle Türkiye şunu dünyaya göstermiş oldu. Kardeşim ben sizin tipik anladığınız emir telaki bir ülke değilim. Yeri geldiği zaman
1: Sıradan bir ittifak
0: başka
1: üyesi değilim ben.
0: değilim. Yeri geldiği zaman oyun kurucu, yeri geldiği zaman farklı bölgelerde ittifak kurma iradesine
1: Yani
0: sahibim.
1: benim önceliğim kendi çıkarlarım diyor aslında Türkiye. Evet, ittifaklara bağlıyım ama bağımlı değilim. Ve
0: Tabii.
1: çıkarlarım
0: Bir
1: noktasında
0: de
1: da ben
0: şimdi gerçekten Türk
1: siyaset
0: dış
1: yürütebilirim.
0: politikası son yıllarda yani diplomasiden Sayın Cumhurbaşkanımızın özverili ve o dönüşüm süreciyle beraber gerçekten inanılmaz 360 derece bir etki unsuru görüyoruz bu süreçte. Yani bir dönem Suudi Arabistan'la hatırlayın Cemal Kaşıkçı meselesi, Mısır'la olan mesele. Aslında
1: Kardeşim.
0: İsrail'in istediği hep buydu. Aslında İsrail'in değil yani az önce siz de söylediniz emperyalist güçlerin
1: Emperyalizm.
0: nasıl bölgeyi böldüklerini, birbirimize nasıl düşman ettirdiklerini, Arap-Türk düşmanlığı, işte hep klişeler, ön yargılar. Şimdi Mısır'a gittiğinizde tırnak içerisinde Osmanlı'ya işgalci gibi yıllarca o rejimlerin entegre ettiği
1: Ezber siyaset
0: ezber
1: uygular.
0: siyasi algıları. Dolayısıyla bu ezberleri aslında bozma açısından gerçekten tarihi ama bunun alt kırılımları bence çok önemli. Yani az önce bahsettiğim yani halklar arasındaki o seyahatler. Bugün işte Avrupa Birliği'nde yani birçok cephe veya da bir dönemki çatışma alanlarında bakıyorsunuz alt kırılmaları ve bugüne kadar başarılı devam ediyor oluyor olmasının en temel şeyinde dediğim gibi insan hareketliliği, serbest ticaret
1: Evet.
0: ve gümrük birliğinin kaldırılması. Belki ilerleyen günlerde bunları da konuşuyor olacağız. Açıkçası ben o alt kırılımlarını da merak ediyorum. Taradığım kadarıyla çok o detayları göremedik. Yani sadece
1: Evet.
0: caydırıcılık
1: Şu anda
0: olarak ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bence aslında arka planda büyük bir kurgu olduğunu düşünüyorum ben.
1: şimdi sessiz ve derinden bir aslında oluşum gibi görmek lazım bunu ama bunun da çok ciddi bir hazırlık evresinden geçtiğini görüyoruz. İşte
0: 3 yıl gibi bir süreden bahsediliyor, evet.
1: şimdi hep dedik ya bir araya gelelim. Sadabat'la bir araya geldik. Bağdat Paktı ki daha sonra İngiltere o işi bozdu. O işi Şam geldi hocam. Değil mi Mehmet hocam? O da çok önemli bir girişimdi. Arap Baharı o süreci
0: Evet.
1: bozdu. İnşallah bunu bozacak bir istihbarat oyunu gene yapmaya çalışmazlar istihbarat operasyonları. Ama bu sefer tabii eski Türkiye de yok. Hocam Mehmet hocam size geleceğim ama Sayın Hakan Fidan'ın da çok önemli açıklamaları var. Şimdi yönetmenimden rica edeyim. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimize değil şeklinde kendisinin açıklamalarını dinleyelim kıymetli izleyenlerimiz. Eğer hazırsa yönetmenimden rica edeyim. Daha sonra üzerine konuşalım. Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu mülakatta.
2: Bize saldırmayan,
3: çatışma unsuru
2: bakın
3: olarak
2: bize
3: bu iki ülke
2: saldırmayan,
3: öne
2: bize
3: çıkıyor.
2: saldırmayan, yani biz bunu ikili de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil. İçeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası.
3: Ve bu yükümlülük nasıl işlevsel hale
2: Şimdi
3: gelecek?
2: bakın bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
1: Evet, Mehmet Hocam çok önemli açıklamalar. Gerçekten evet. Çok dün kıymetli bir söyleşiydi.

0: Anadolu Ajansı'nda Sayın Hakan Fidan'ın. Hocam sizin görüşleriniz nedir? Hocam da bıraktığı yerden evet. Ve bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil sözü ne anlama geliyor?
1: Şimdi tabii bu anlaşma kamuoyuyla paylaşıldığında ilk öne çıkan iki aktör ve bundan belki de rahatsız olan bölgemizdeki iki aktörden ses çıktı. Hatta üçüncü aktör Hindistan'da buna katıldı. Modi ile Netanyahu'nun birbirlerine sosyal medya üzerinden mesajlaşmaları
0: çok
1: vardı.
0: Çok seviyor onlar zaten.
1: Evet. Ama mezhepsel açıdan bunu değerlendirenler İran'a bir karşı bir oluşum olduğunu, İsrail'in bundan rahatsızlığı planı çıktı. Bütün bu soru işaretlerinin aslında biraz cevap mahiyetinde bir açıklamaydı bu. Bu bizim kendimizi savunma. Aslında Sayın Hakan Fidan'ın söylediği bizim birbirimize güvenin önce inşa edilmesi gerekiyor kısmı. Yani biz birbirimizden emin üç ülkeyiz. Bu aslında çok önemli. Çünkü
0: emin
1: bölgede
0: emin
1: olma kısmı bölgede aslında yani yüzyıllardır burada yaşayan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep söylediği bölgesel sorunlara bölgesel yaklaşım yani sahiplenme kısmı daha önce aramıza ekilen nifak tohumlarının artık elenmesi gerektiği
0: vizyonu. Birinci Dünya Savaşı sürecindeki evet. Tohumların artık yok edilmesi.
1: Evet, dolayısıyla bunun bir ofansif değil daha çok defansif bir oluşum oldu. Yani caydırıcı evet ama bize bir saldırı olmadığı sürece bizim kimseyle de bir işimiz yok.
0: Kesinlikle.
1: Amiyane tabirle. Kesinlikle. İşin bir tarafı o. İkinci kısmında da Sayın Hakan Fidan'ın söyledi. Az önce hocamın da biraz belki sorduğu sorularda aslında yani yine kamuoyunda da bu tartışıldı, medyada da tartışıldı. Ne demek yani ben o zaman İran'a şu an diyelim ki saldırıyor Suudi Arabistan'a. Hepimiz gidip
0: hep o konuşuldu.
1: Pakistan, Türkiye hepimiz gidip ona saldıracağız. Yok böyle bir şey de olmadığını söyledi. Ülkenin evet. talebi olması gerekiyor ve bunun farklı level'larda olabilecek
0: hatta
1: bir
0: NATO'nun
1: destek.
0: NATO'nun sekreterlik sistemi gibi evet. yani bakanlar bir araya, savunma bakanları.
1: NATO sekreterlik kurulacak ve bu Mekke'de olacak. Tabii, bununla tabii. ilgili açıklamalar gayet açıklayıcı oldu bana sorarsanız. Müsaadenizle ben de oluşumla ilgili tabii, genel
0: hocam,
1: bir
0: buyurun,
1: çerçeve
0: buyurun.
1: Çizmek isterim. Tabii. Değerli hocalarıma naçizane biraz katkı sunma babında.
0: Tabii.
1: Şimdi buraya biz nasıl geldik? Bunu önce konuşmamız lazım. Yani niye bu ihtiyaç nereden evet. çıktı? Baktığımızda son 20 yıldır belki yani çok böyle çok özet hızlı bir şekilde geçeceğim tabii. 9-11'den sonra Irak ve Afganistan'ın işgali, Orta Doğu'daki dalgalanmalar, işte Arap Baharı mı dersiniz ne, işte farklı tanımlamalar oldu. Sonrasında Covid, sonrasında Ukrayna Savaşı ve son dönemde de hem İsrail'in Gazze'yi soykırımla işgali, Lübnan'a saldırması, Suriye'ye saldırması, Kuzey Lübnan'a saldırması, İran'a dönüşen süreç burada bize şunu gösterdi. Aslında son 20 yılda hem güvenlik anlamında, enerji anlamında, gıda güvenliği anlamında ve buna suyu da eklememiz lazım ki İsrail'in birçok politikası bununla ilgili.
0: Su en önemli hadise
1: evet,
0: olacak.
1: Birçok fay hattının artık değiştiği, tetiklendiği ve bunların bölgesel ve küresel anlamda bazı değişikliklere sebebiyet verdiğini gördük. Yani bu en tepede baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki çatışmadan tutun da daha sonrasında işte ABD veya Batı ekseniyle Rusya arasındaki çatışmaya dönüştürelim. Daha bölgemizi biraz daha indirgediğimizde İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, İran'la çatışma, İran'ın mezhepsel bazı adımları, işte bu savaş sürecinden de bahsetmiyorum. Yani daha öncesinde Suriye'deki işleri, Yemen'deki işlerine baktığımızda veya bölgedeki vekil güçler üzerinden yayılmacı politikalarına baktığımızda şu mecburiyet doğmuş oldu aslında. Bölgede ya siz istikrarı inşa edici bir tarafta olursunuz ve istikrar aksında olursunuz veya buna karşı istikrarı bozma peşinde olanların çatışması içerisine girersiniz.
0: Evet.
1: Yani nedir bu? İsrail sizi bir şekilde sürekli çomağa sokuyor ve
0: tetikliyor zaten.
1: Tetikliyor. Siz ya bunu suyuna gidersiniz veya daha geniş bir perspektiften bakıp ben bunların hem oyuna gelmeme, hem caydırıcı bir güç olma, hem de yarın gerçekten bu tehdit benim kapıma geldiğinde benim bu tehdidi nasıl bertaraf ederim gibi bir vizyonla ortaya çıkmanız gerekiyor. Doğru. Aslında bu değişen, yani son 20 yılda değişen hem bölgemizdeki güvenlik mimarisinden bahsettiğimizde, ABD'nin buradaki işleri, işte Suriye devrimi ve öncesindeki 10 yıl, 10 küsur yıl süren

0: bunun mezhepsel bir oluşum olmadığını gösterme adına bunun önemli, altını çize çize söylemesi aslında önemli. Burada ya siz bu değişime ön alabilecek proaktif bir politika geliştirmeniz gerekiyor veya bir tehdit sizin kapınıza gelip, sınırınızı geçip, içeriye gelip...
1: Ki o daha riskli, evet, daha zarar verici.
0: Ve o zaman da zaten sizin sadece kendinizi savunma, yar yani...
1: İsrail, daha çok efor sarf etmelisiniz.
0: Ve bunun şeyi de yok. Yani planlı bir şekilde de bunu yapamazsınız. Siz tehdidin kapınıza bekliyorsunuz. Ve aslında bir de şuna bakmamız lazım. Bu oluşum güvenlik eksenli bir oluşum. Bu önemli. Niye? Çünkü daha önceki işte İslam İşbirliği Teşkilatı gibi oluşumlar, evet, sembolik değerleri olan ve yine her şeye rağmen olmaları tabii önemli ki, olan ki, ama icraata gelince maalesef şu da var, şunu açıkça söylememiz gerekiyor. Bakın, Suudi Arabistan'ın bu paktın içerisinde olması aslında şunu da gösteriyor. Artık Suudi Arabistan kurtulmak istiyor bazı şeylerden.
1: Yani yüklerinden kurtulmak istiyor, evet, aslında. Küfeye atmak istiyor.
0: Mısır için bu kadar kolay olur mu bilmiyoruz.
1: Mısır biraz daha zorlanır.
0: Katar için ne kadar kolay olur bunu görmemiz
1: onları
0: gerekir.
1: Onlar karar aşamasında.
0: Evet. Ama Birleşik Arap Emirlikleri şu aşamada bu aksın içinde değil zaten.
1: Onlar biraz endişeli.
0: Endişeli tarafta. Dolayısıyla siz bir aks oluşturuyorsunuz ve bu bugün için sadece bugüne ait tehdidi, yani İsrail-İran savaşının karşısına çıkmış bir tehdit ve bunun oluşturduğu tehdidi önleme açısından oluşturulmuş bir vizyon değil tabii ki. Yani bugünü kurtaralım için bir oluşturulan bir vizyon değil. Yarın, bakın çok ayrı bir mesele ama Türkiye'nin ASEAN'a mesela diyalog partneri olması çok vizyoner bir adım aslında baktığımızda yani.
1: Kesinlikle.
0: O Asya Pasifik'te olma, oradaki hem ekonomik açıdan ama aynı zamanda yarın mesele oraya döndüğünde bizim oradaki partnerlerimiz, yani bir ilişki kurmamız, o güveni tesis etmemiz bugünden aldığımız bir adım aslında.
1: O zaman
0: yani.
1: Hocam şu soruyu sorabilir miyiz? Yarın Endonezya, işte efendim
0: Malezya
1: şeyin tarafında, Hindistan'ın diğer tarafında olan Bangladeş. Girer mi hocam?
0: Zaman böyle gösterecek. Şöyle, ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin burada aldığı rol çok önemli. Suudi Arabistan gerçekten önemli çünkü Arap Mahallesi'nin en büyük abisi Suudi Arabistan.
1: Nasır'da eskiden.
0: Evet. Pakistan niye önemli? Çünkü nükleer bir güç ve Türkiye ile zaten çok iyi ilişkiler var. Müslüman dünyada da bakmayın yani gücü askeri
1: bir
0: olarak.
1: Bir millet, üç devlet dediğimiz devletlerden.
0: Evet, evet. Yani o açıdan çok önemli. Yarın, bugün ve yarın için değil bu. Bundan sonraki uluslararası ilişkilerde konuşacağımız, yani daha önce biz güç dediğimiz şeyi konuştum. Değerli hocalarım, sizin yanınızda hani bunu şey yaparım ama. Biz eskiden konuştuğumuz uluslararası ilişkiler derslerinde konuştuğumuz meselelerle bugün konuştuğumuz meseleler aynı değil. Yani gücü biz nasıl tanımlardık eskiden, şimdi nasıl tanımlarız? Çok farklı. Liderlik
2: uşak güçten bahsederdik, evet, değil mi?
1: Joseph Nye'dan başladı. Evet. Mörşalmırlar, evet, evet. Volklar, yani
0: şimdi çok farklı bir dünyadayız.
1: Ve bu karşılamıyor pakt, zaten.
0: Evet, bu pakt son 20 yılda değişen o tektonik plakaların oynaması var.
1: Kıtalar yer değiştiriyor. Evet, artık siyasette uluslararası yer değiştiriyor.
0: Güvenlik anlamında bu böyle enerji. Bakın, Hürmüz diyoruz çok uzun süredir, değil mi? Yani 28 Şubat'tan beri Hürmüz'den bahsediyoruz. Hürmüz sadece bir boğaz değil. Yani dünya ekonomi ve enerji ve finansal piyasaların ne kadar etkilediğini ve bunun üzerine kimin hüküm süreceği, savaşın barışa mı döneceği yoksa devam mı edeceği açısından bile önemli. Yani İran'daki rejim değişikliğinden biz Hürmüz'ü konuşmaya başladık. Evet. Dolayısıyla siz bir pakt kuruyorsanız önce, sayın az önce yine başa sorunuza gelecek olursak, önce birbirinizden emin olmanız gerekiyor.
1: Emin, bence bu şeyin anahtarı emin olmalı. Evet. Evet, kesinlikle. Evet, sanıyorum ne kadar kaldı yönetmenim araya? 1,5 dakikamız var. Özlem Hocam, o zaman sizden 1,5 dakikalık şu 360 dereceyi bir alalım. Ondan sonra ikinci bölümde İran'ı da konuşacağız.
3: Olur tabii ki. Şimdi bu ittifakın kurumsal ve operasyonel mimarisini aslında 360 derece biraz ifade ediyor. Ama ben bu biraz 1,5 dakikadan uzun olması gerektiği için ben hocama eğer izin verirseniz bir konuda katkı yapmak
1: tabii,
3: isterim.
1: Buyurun, buyurun.
3: Çünkü kendisi benim aklıma getirdi.
1: Kaldığımızda
3: sadece,
1: devam edeceğiz zaten
3: tabii
1: hocam.
3: Tabii ki bölgesel mimari olarak da bakmamak lazım. Bölgesel gibi başladıysa da Mehmet hocamın söylediği gibi yani bunun Güney Asya tarafı da var. Şimdi bakın, İran'ın komşusu olan Pakistan işin içine girdiği zaman Hindistan'dan ses çıkıyor. Neden? Çünkü Hindistan'da Altıgen İttifakı ile Netanyahu ile Libya'yla yaptığı bir anlaşma var ve bunun içinde ortak savunma

0: anlaşmaları da gizli. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani Pakistan'ın caydırıcılığını Hindistan'a karşı artırmasıyla alakalı olan bir süreç de var. Doğru. Hindistan'ı biz Pakistan'dan Keşmir'le alakalı olan veya suyla alakalı olan işte stresten, daha doğrusu krizden ayrı düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Hayır. Bakın şu açıdan bakmamız lazım. İki ülkenin 4 gün ile 6 gün arasında bir savaşı vardı.
1: Tabii,
0: değil
1: hocam.
0: Mi? Yani bakın bunlarla alakalı olan artık bölgedeki bu ittifakın kolonu olan ülkeler sadece kendi bölgelerini değil, Güney Asya'da da olan işte caydırıcılığın kendine düşen paylarını aslında yerine getirecekler.
1: Hocam, o zaman heyecanlı bir yerde virgül koyalım. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ben bizlerden ayrılın.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
4: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

0: Bize gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
5: Masada ne var, hoş geldiniz.
4: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
8: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
9: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
10: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
8: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

Evet, saygıdeğer küresel oyun izleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ikinci bölümde de biraz İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşından bahsedeceğiz. Savaş mı, ateşkes mi, ne olduğunu da tam bilmiyoruz aslında bu hadisede. Tam bir mutlak savaş da yok. İki arasında böyle bir dönemden geçiyoruz. Yani bir faz dönemi var ama İran devrim muhafızlarından çok önemli açıklamalar var. Örneğin Tuğgeneral Hüseyin Muhibi diyor ki, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için İran'ın belirlediği mekanizma ve koşullarının ABD tarafından kabul edilmesini gerektiğini söylüyor. Ve eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır deniyor. Ve Pezeşkiyan da şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söylüyor. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var diyor. Şimdi tabii burada bir taraftan Donald Trump işte efendim nükleer mesele hallolmadan biz buradan ablukayı kavya savaşa devam ederiz şeklinde bazen dönem dönem açıklamalarını ve bunun şiddetini yükseltiyor. Bir taraftan da tabii ki Hürmüz'ün bir şekilde yine açılması ve ticaretin bir şekilde orada normale dönmesi için de bir çaba devam ediyor. Şimdi Özlem Hocam'la devam edeceğim ama ilk önce Donald Trump'ın son dakika ifadeleri var. Görüşmeleri ağırdan alıyoruz şeklinde. Onu yönetmenimden rica edeyim. Sonra bunun üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bu biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin artık savaşı biraz da yavaş yavaş bitirmek istediğini zaten Donald Trump istiyor da çevresini de bu anlamda belki ikna etmeye başladı. Şimdi diyor ki kaynak Axios yine her zaman olduğu gibi onlarla yalnızca yarı müzakere yürütüyoruz. İran ekonomik olarak çok kötü durumda ve askerlerine ödeyecek parası kalmadı. Abluka İran rejiminin ekonomik krizini daha da derinleştirdi. Petrolün varil fiyatının 75 dolara gerilemesiyle ABD'liler savaştan daha az etkileniyor ve işler yoluna girecek, her zaman yoluna girdiği gibi.

0: Bu bir satranç oyunu gibi diyor Donald Trump. Şimdi Özlem Hocam, Donald Trump'un bu ifadelerinden ne anlamamız gerekiyor?
1: Anlayacaklarımızı söyleriz ama ne kadar geçerli olur? Bu Donald Trump
0: o da
1: çünkü.
0: Doğru. Akşamdan sabaha her şey
1: Evet,
0: değişebiliyor bir
1: doğru.
0: anda.
1: Ama şöyle söyleyelim. Mesela beni en çok şaşırtan şey Donald Trump'ın İran'ın askeri üslere, Amerikan askeri üslerine çok yoğun bombardıman yaptığında ve kayıpların daha önceki saldırılarda o süre zarfında olmayacak kadar hızlı bir şekilde verildiğinde neden daha büyük bir saldırıya karşılık vermediği. Yani ben Amerika'nın açıkçası çok daha büyük bir saldırıyla cevap vermesini beklerdim ama vermedi. Bunun nedenleri vardı. Bunun nedenlerini daha önce de konuştuk. Çünkü Amerika saldırıyla alakalı, yani NATO zirvesinin hemen işte gideceği akşam saldırının başlamasıyla alakalı olarak aslında müzakere elini biraz daha güçlü kullanmakla ilgili. Yani hedefi köşeye sıkıştırmakla ilgili saldırıyı kullanması vardı. Fakat İran öyle kuvvetli ve şiddetli bir karşılık verdi ki biz burada daha da şiddetleneceğini düşündüğümüz Amerikan cevabının hiç de beklediğimiz gibi olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Bunda da kesinlikle Trump'ın çok kabul etmediği ama Pentagon'un bile itiraf ettiği, Vance'in de açıklamalarında yer alan, yani savaşın hem stratejisiyle alakalı hem de mühimmat stokları ile ilgili bir sıkıntısı olduğunu,
0: kesin.
1: O verilmeyen sert cevabında Amerika'nın bence görmüş olduk. Çünkü biliyorsunuz Amerika'nın yöntemi nedir? Biraz daha böyle o Dahiya doktrinine benzer gibi. Yani işte düşmanı bir halı gibi çırpmak. Yani üzerinden tamamen silindirle geçmek. Ama biz bunu görmedik. Yani görmeyelim de tabii ki. Fakat beklediğimiz Amerikan cevabı bu değildi. Burada da işte bu teknik sıkıntıların kendini göstermesinin bir sonucu olduğunu aslında söyleyebiliriz. Kaldı ki Amerikan savunma şirketlerine Trump'ın çok üst düzey, yani 4 vardiya çok agresif bir şekilde üretimlerini arttırmaları yönünde bir ultimatom verdi.
0: Evet.
1: Bakın ultimatom diyorum, neden? Bunu böyle yapmadıkları takdirde ticaretlerinin yürümeyeceği ile ilgili tehdidi var. Yani bunlardan satın alma yapmayın diyerek bir çağrıda bulundu Trump. Tekrar dönelim. İşte bu müzakerelerle alakalı şimdi bunu söylemesi, yani aslında anlaşılabilecek bir kıvamda İran. Neden? Çünkü İran'ın işte parası kalmadı değil. Aslında tam konuşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Hani satır araları, işte retoriği nasıl okumamız gerektiği, özellikle mesele Trump olunca biraz ters köşe yapmasının arkasındaki nedenleri irdeleyerek ancak kendisinin sözlerini yorumlayabiliriz. Trump psikolojisi veya Trump söylemi, Trump retoriği biraz bu çatışmalardan bugüne baktığımız kadarıyla bu anlama geliyor. Çünkü İran kendi içinde en belki de yıllardan beridir, 10 yıllardan beridir hem siyasi olarak değil mi, hem de toplumsal anlamda en konsolide dönemini yaşıyor. Yani o yüzden de İran şu anda işte halkına, askerine para verecek durumda değil. Zaten ambargolarla sıkıştırılmış bir ülkenin bugüne kadarki ekonomik sıkıntısı zaten ortada. Kaldı ki bir savaş ekonomisi içinde şu an. O yüzden de aslında Amerika'nın kendi içinde caydırıcılığı işte nükleerden sürekli ve Hürmüz'den kaynaklı zorlayarak ama İran'ın da asla geri adım atmayacağını deklare etmesiyle, ve kaldı ki sadece deklare etmekle de kalmıyor. Yani İran çözümsüz konuşmaların ülkesi değil baktığınızda. Bu müzakerelerin çift taraflı, çift kutuplu ilerleyişine baktığımızda kestirip atan bir Amerika var. Baktığımız kadarıyla. Ama İran tarafında bir şeye karşı olduğunu söyledikten sonrası hemen neyi talep ettiğiyle ilgili bir açıklamayla neticeleniyor. Ne diyor? İşte Umman'la yaptığı görüşmelerde mesela artık son hale yaklaşmak üzere, hani bu rota ile alakalı yeni bir rota. Çünkü biliyorsunuz İran'ın Hürmüz'le ilgili ısrarı neydi? Benim çizdiğim notada, İran'ın çizdiği notada, İran'ın izin verdiği kadar ve İran'ın ücretlendirmesi üzerinden
0: bugüne
1: trafik devam edecek.
0: Bugüne kadar para almadık da ne oldu dedi Erakçı
1: dedi.
0: Mesela.
1: Evet. Ve bakın Hürmüz'de seyri sefer güvenliğiyle alakalı çok büyük sıkıntılar var. Hatta gemilerle ilgili bu taciz olayı ya da yüksek riskli durumu İran'ın çokça artırdığını görüyoruz son zamanlarda. Ve başka bölgesel aktörlerin de hatta artık İran'ın sadece Kızıl

0: Denizde değil, Hürmüz'de değil, Hazar Denizi'nde de bir takım noktalarda Ukrayna ile karşı karşıya gelmesi gibi bir tehdit de
1: Şimdi
0: yaşadık
1: aslında
0: biz, değil
1: bir o
0: mi?
1: da ayrı bir mevzu aslında,
0: Evet,
1: onu da derinlemesine
0: yani
1: konu Hazar
0: burada
1: mevzusu, evet.
0: köşeye sıkıştırılmış olmanın psikolojisi de tabii ki vardır. Ama biz Hürmüz'ün ne kadar güçlü, yani coğrafyanın silah olarak kullanılması noktasında coğrafyanın nükleer gibi bir güç olduğunu keşfeden İran'ın, keşfeden derken aslında sonuçları bakımından test eden bir İran'ın, Hürmüz'ün önemli olduğunu biliyordu İran her zaman ama test edebilme imkanı yaşadı.
1: Oradaki kapasitesini
0: Evet,
1: ölçmüş oldu.
0: ve ne diyor bugün? Ben bu konularda asla bizim şartlarımız yerine getirilmedikçe Amerika tarafından bunu açmayacağız. Ummanın istediğine en azından 60 günlük bir seyri sefer
1: Evet,
0: güvenliği,
1: evet, evet, evet.
0: ticaretin
1: Sen de
0: biraz
1: evet, evet.
0: rahatlaması. Ama yine söyleyelim, hani bir köprüde iki inatçı keçi, bir şarkısı vardır çocukların. O köprü Hürmüz hala. Ve tabii ki İran'ın itibariyle Amerika'nın itibarı gibi birisi bölgesinde, diğeri de bütün küresel hegemonya bakımından olayın kendilerine dönük tarafıyla alakalı olarak da endişe etmeye başladılar.
1: Doğru.
0: Çünkü biz ne olursa olsun Trump'ın bir çıkış stratejisiyle ilgili artık bu iş bitsin ve bu işteki neticeyi ben yazayım. Yani hikayenin sonunu Trump bağlamak
1: Bir de
0: istiyor.
1: seçim hazırlanıyor tabii.
0: Seçime hazırlanıyor tabii
1: Prestij
0: ki.
1: meselesi yani
0: Tabii
1: aslında,
0: bir
1: yani
0: prestij meselesi
1: doğru.
0: oldu itibar açısından. Fakat
1: Siyaset
0: bu
1: çocuğu.
0: açıdan da İran Amerika'yı bu kadar sürüncemede bıraktırması noktasında kendi gücünü de tekrar deneyimlemiş oluyor. Yani Trump ne diyecek, ne olacak, ne dediyse çıktı mı çıkmadı mı buna önce bakmamız lazım.
1: Doğru.
0: Trump'ın dediği pek bugüne kadar tam anlamıyla sonuna ulaşmadı.
1: Ulaşmadı.
2: Müsaadenizle bir
1: Buyurun.
2: ekleme yapmak
1: Tabii
2: isterim.
1: buyurun.
2: Değerli hocamın dediklerine katılıyorum ben de. Fakat işim şu, yani şu tarafı var. Evet, İran, İsrail'i bir defa o aşılmaz kubbelerini falan filan deldi
1: Geldi
2: geçti.
1: geçti, evet.
2: ABD'yi bugüne kadar 2 günde bitecek savaş denildi. 3 günde işte 3 haftada 4 haftada
1: İşi
2: bugüne
1: bitireceğiz
2: kadar
1: dedi.
2: getirdi. Ve şu anda Donald Trump'ın seçimi büyük riskli bir
1: Bir
2: halde.
1: şey kalmadı.
2: ABD'nin küresel hegemonyası test edildi ve NATO, AB
0: 37'den
2: ülkeleri,
0: 29'a indi
2: evet
0: hocam destek bu anlamda.
2: AB ve
0: %37.
2: işte NATO ülkeleri destek vermedi. Prestiji o anlamda İran'ın yükselirken ABD'nin yerle bir oldu aslında baktığımızda. Fakat güç anlamında hala ABD'yi hani dize getirmek meselesi eğer konuşacaksak, bu hala çok da böyle mümkün olduğunu düşünmüyorum İran tarafı. Evet, bir caydırıcılığı oldu, asimetrik bir şey oldu, güç gösterdi. Fakat hala eğer gerçekten ABD bu savaşı topyekün bir yıkımla İran'ı yıkmak istese, bunun mümkün olup olmayacağını, evet yani spekülatif bir şey söylemek istemiyorum ama gücü itibariyle bunu yapabilecek materyal kapasiteye sahip bir ülke. İkincisi de söylediğiniz en konsolide halde dediniz ya, ben onunla hep soru işaretiyle yaklaşıyorum. Çünkü evet, İran'ın gerçekten sergilediği o İsrail'e karşı duruşu ve onların o yıkılmaz denilen kubbelerini delmesi, şimdiye kadar savaşı bu, yani Hürmüz'ü bu kadar bir silah olarak kullanması, evet. Ama mesela karar verme aşamasında Pezeşkian, Arakçı gibi bir taraf var ve devrim muhafızları diye bir taraf var. Bunlar ne kadar konsolide birbirleriyle? İkincisi, bir de şunu da unutmamamız gerekiyor. Savaştan öncesine kadar İran'ın içerisinde gerçekten güçlü ve rejimi test eden bir muhalif taraf var. Evet, rejimin elinde silah, ekonomi, imkan vesaire var. O muhalif kamuoyunu susturuyor, sindiriyor bir şekilde ama onlar şu anda rejimin etrafında toplanmış değiller.
0: Ama
2: İşin bir
0: hocam
2: de o tarafı var
0: şöyle,
2: yani.
1: Hocam çok
0: müzakerelerde çift
1: özür diliyorum.
0: başlılık olmadı. O açıdan
1: Çok özür diliyorum
0: ifade
1: hocam.
0: et.
1: Bir son dakikamız var
0: Buyurun.
1: yine bu Mekke Anlaşması ile
2: Evet.
1: ilgili. Mekke Anlaşması'nın imzalanması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında özel ışıklandırmalı bir tanıtım gerçekleştiriliyor. Bu sesimiz var mıydı? Görüntü sadece. Evet, gerçekten. İşte hocam, bu da biraz da kamu diplomasinin geldiği noktayı da
2: Hocam
1: gösteriyor.
2: aynısını hem Suud şehirlerinde hem de Pakistan'da yapıldı. Bu da yani o üçlü birliğin aslında iletişiminin de yapılması açısından
1: Evet, değil mi hocam?
2: etkili tabii.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Bu işin halk bilişim.

0: ilişkiler yönü tabii. Çok önemli.
1: Evet, evet. Şimdi Faik Hocam'a geçeceğim ama ondan önce İran'dan 6 Hürmüz Boğazı şartı. Bunu rica edeyim yönetmenimden. Şimdi bu şartlar ne? Şimdi dedik ya biraz evvel Mehmet Hocam da Özlem Hocam da. Yani bir çizgi var aslında. Bir kırmızı çizgi çizdi. Yani İran safını belirledi. Böyle olursak anlaşırız, böyle olmazsak anlaşmayız şeklinde.
2: Ama İran çok çelişkili de maddeler öne sürüyor. Yani
1: ucu açık biraz.
2: Biraz öyle. Evet. Trump aslında bir yönüyle çok da haksız değil yani.
1: Evet hocam.
2: Onur İkili zaman... bir yapı var gibi duruyor ortada.
1: Hocam o ayrı mevzu zaten. İran kaç İran var karşımızda o ayrı mevzu. Evet. Bir de. Şimdi şunu ifade edelim. Sonra Faik Hocam sizden görüşlerinizi almak istiyorum. Birincisi, İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, yaptırımları kaldırması. Deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi. İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi, İran'ı tehdit etmemesi ve İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi ve son olarak Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi. Faik Hocam, bu altı madde ne ifade ediyor?
2: Şimdi mesela burada Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili olarak bir ücret talebi yok.
1: Evet, onu söylemiyor ama bunu, ifade ediyorlar artık para alacağız. Mesela Erakçı dedi, almadık da ne oldu dedi. Biz de para alacağız dedi. O zaman hukuksuz bir şey hocam ya, öyle bir şey.
2: Yani şimdi onun bunu. Yolu açıldı mı artık
3: diğer kanalları da
2: konuşmak gerekiyor.
1: Cebeli evet, Tarık kanal gene şey, suni olduğu için oradan para almaklar olur ama burası uluslararası bir su yolu. Yani uluslararası, doğal bir su yolu. İstanbul Boğazı değil burası, Çanakkale, bu onlar bizim iç su yolumuz. Yani. Onunla belli, aynı olamaz.
2: Evet, şimdi... ben burada aslında en büyük meselelerim bu varlıkların ve yaptırımların kaldırılması. Evet. İkincisi tazminatın ödemesi. Bununla ilgili olarak Amerikan tarafından aslında İran'ın başından beri çekincelerinden bir tanesi bu hususlar. Çünkü Trump da aslında bu tazminat 300 milyar dolar olduğu söylenen yani rakam, yani daha doğrusu yeniden İran'ın zarar gördüğünü inşa etmesinin maliyeti dondurulmuş varlıkların 20 milyar dolar olduğu civarında söyleniyor. Trump ne dedi? Biz ödemeyeceğiz dedi. Yani tabii biz niyet okuması yaptığımızda muhtemelen Körfez ülkelerine bunu ödettireceğini evet, diye evet, düşünüyoruz. Evet. Zaten böyle bir bedeli ödetiyor oluyor. Yani Amerika'nın kendisinin ödüyor oluyor olması hali hazırda zaten ekonomideki sinyaller, oranlar çok da Trump'ın istediği gibi gitmiyor. Sadece bu savaş süresi içerisinde 37 trilyon dolar borçlu olan 39'a çıktı.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla enflasyon oranları öyle, petrol fiyatları keza öyle. Ara seçimlerde gidişat Trump'ın çok lehine dönmüyor gibi bir durum var.
1: İbre çok iyi değil.
2: Evet. Şimdi bu aslında baktığınızda Pakistan'daki görüşmelerde ve daha sonra mutabakat yapılan maddelerde Trump buna tamam demişti. Ama buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri hangi adımı attı derseniz buna yönelik bir adım yok. Yani bunu bedeni kim ödeyecek? Bununla ilgili olarak Amerika tarafında ben çok olumlu sinyaller görmüyorum. Yani belki de gelecek günlerde bu tazminatların ve dondurulmuş varlıkların ödenmesiyle ilgili olarak hani sürekli bir Hürmüz Boğazı üzerinden süreci değerlendiriyoruz. O konuda az önce söylediğimiz gibi farklı ifadeler ve talepler var. Ama bu mesele bence bir o kadar daha önemli olacağını düşünüyorum. Yani bakın şimdi geçtiğimiz hafta ne dedi? Trump dedi bugün yarın açıklayacağız dedi. Bir hafta oldu. Hala da anlaşmayla yönelik hiçbir emare yok. Yani Amerikan ve İran tarafındaki anlaşmayla ilgili olarak. Bir yönüyle de baktığınızda aslında müzakerelerde çok da istenilen bir sonuç çıkmadığını görüyoruz. Ve şimdi Trump yine aslında İran'ı kendi lehine tamamen İran'ın etkisiz olduğu yolunda açıklama yaparak aslında kamuoyunu kendince aslında olumlu yönde gösterme çabasında. Yani İran'ın ekonomi zorluk yaşadığı, askerlerin maaşını ödemediği vesaire gibi. Bunu zaten savaşın başından itibaren söylüyor. Yeni söylediği bir şey yok. Öyle veya böyle İran bu zamana kadar sözüm ona bu durumda.

0: kurum imkanı olmayan İran nasıl bu misillemeyi yaptı? Füzelerin de bittiğini söylemişti savaşın ilk bittiği zamanda. Halbuki şu an aynı Amerikan medyası şunu diyor. Bir daha Amerika Birleşik Devletleri'nin o stoklarını, füze stoklarını yerine getiriyor oluyor olmasının 3-5 sene yer alacağını. Dolayısıyla hatta Asya Pasifik'teki rekabet kabiliyetini de orada tükettiği füze stokuyla beraber kaybettiği.
1: Aktarlar
0: Hatta
1: hocam işte. Aktarlar oraya aktarlar hep füzeleri
0: tabii
1: getirirler.
0: tabii tabii evet. Dolayısıyla hatta Çin'in özellikle Tayvan üzerinde muazzam Amerika'nın o hareket kabiliyeti konusunda da çok derinden süreci izlediğini ve tecrübe edindiği yöndeki de adımlar da var. Yani tabii nükleer meselesi üzerinden aslında bir meşru bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Ama Trump'a bakın her defasında farklı bir meşru zemini. Protestoculardan başladı. Ondan sonra petrol meselesinden dolayı NATO ülkelerini olaya çekmeye çalıştı. Beni ilgilendirmediğini söyledi. Bunun da bir anlamı kalmadı. Şu an en kilitlendiği nokta nükleer meselesi. Halbuki şimdi hep Obama'ya mesela atıfta bulunuyor ama baktığınız vakit Obama'dan sonra 400 kilo uranyuma sahip olduğu söyleniyor. Yani belki o dönemdeki o müzakere P5 artı 1 anlaşması devam ediyor oluyor olsaydı bugünkü Trump'ın İran'a yönelik yaptığı suçlamaların bir anlamı kalmamış olacaktı. O günkü rakamlarla bugünkünü kıyasladığınızda arada dağlar gibi farkların olduğunu görüyorsunuz. Kaldı ki bu zamana kadar masadan çekilen veya da müzakereyi sekteye uğratan tarafında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz.
1: Doğru. Hocam tabii burada İsrail'in zorlaması biraz da tabii ki İsrail'in bu savaşın devamına yönelik zaten birçok kez 28 Şubat öncesinde de hocam Mehmet hocam hatırlıyorsunuz. Gitti ve 6. defa mıydı o zaman işte 7. defa mıydı? Tehdit etti. Yani sen saldırmazsan ben saldıracağım. Bu savaşı çıkartacaksın dedi. İşte açık olan Hürmüz kapandı. Şimdi tekrar açılmaya çalışılıyor. Yani biraz trajikomik bir durum var ortada.
2: Hocam şöyle bir mesele var. Yani biz işin ekonomi ve enerji tarafını konuşalım ama mesela İran'ın talep ettiği işte silah buradan şeylerinizi de çekin diyor askerlerinizi. Tamam
1: hepsi çekiliyor.
2: Onları,
1: hepsini bitirin.
2: Para
1: evet.
2: Hocam para hallolur. Hürmüz açılır. Askerler çekilir. Ama siz eğer şunu talep ederseniz benim Irak'taki işte Lübnan'daki şuradaki buradaki
1: Vekil
2: vekil güçlerimi onları rahat bırakın dediğinizde siz şunu talep ediyorsunuz aslında. Onların artık meşru birer aktör olarak görün diyorsunuz bu ülkelerde ve bu ülkelerin o zaman sahibi kim bir? İşin bir de şu tarafı var. Yani İsrail'den bahsetmiyoruz. Siz bunları ABD'den talep ediyorsunuz ama bu savaşı ABD'ye yaptıran İsrail var. Eğer siz İsrail'e şunu diyorsanız Lübnan'da Hizbullah'ı kabul edeceksin kardeşim diyorsanız bu zaten çok da
1: Akla
2: makul
1: bir
2: bir
1: şey
2: talep olmayacak. Yani daha doğrusu makul bir talep olsa da İsrail'in kabul edebileceği veya ABD'ye kabul ettireceği bir talep olmaz.
0: Ama şu an ya yani Amerika'da da inanılmaz bir dip dalga. Yani şu an senato seçimlerinde de çok istediği gibi bitmiyor. Hatta ilk Müslüman aday
2: Hocam o
0: Abdülhaser.
2: iç siyasetteki
0: Yani
2: dalgalanmaları,
0: bakın
2: tepkileri anlıyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ABD dış politikasıyla iç siyasetteki bazı tartışmalar, İsrail'e karşı duruş, Mamdani olsun
0: şimdi
2: işte,
0: ama bakın
2: evet,
0: hiçbir
2: yeni senatör
0: seçimde bu
2: olsun.
0: kadar aleni İsrail'in Amerika'nın çıkarlarına verdiği zararla ilgili olarak benim takip ettiğim bu kadar aleni bir şekilde seçim çalışması veya propagandası yapılmıyordu. Yani bu bence dış politikayı da çünkü daha çok söylemlere Abdülhasayat'ın açıklamalarına, Memba'nın açıklamalarına baktığınızda hep İsrail üzerinden neden bu maliyeti Amerikalıların çektiği üzerine yani dolayısıyla bu dip dalga ileride Amerikan dış politikasını da etkilemeye
2: Yani
0: namzet.
2: eğer biz şunu diyor şöyle bir öngörüde bulunmaya çalışıyorsak ABD İsrail ile ilgili politikasını değiştirecek. Müslüman dünyaya bakış açısı değişecek bir tane belediye
0: Külliyen
2: başkanı ve bir tane
0: değiş.
2: senatörle o biraz bana sorarsanız biraz uç
0: İyimser,
2: bir çok
0: evet.
2: iyimser olur. Yani keşke böyle olsa ama biraz fazla iyimser olur. Ama ben şunu söylemiyorum.
0: Tabii
2: Bakın yani
0: şimdi bunlar birbirinden bağımsız değil. Külliyen tabii ki değiştirmesi kolay değil. Ama sonuçta halkın bir ekonomik olarak çektiği ızdırap var. İkincisi çektiği bir maliyet var. Yani bu

0: Bunlar daha önce söylenmeye bile cesaret, antisemitizm
1: yok hocam,
0: damgası
1: söyleniyordu da şöyle,
0: bu yani, kadar aleni bir şekilde söylenmiyordu. Yok. Ben en azından şunu biliyorum, yani İsrail lobisinin Amerika'ya verdiği zararı yazan yazarlarla konuşturulma bile konuşturulmuyordu kongrelerde dahi hiçbir
1: o süreçte. O ton artmış olabilir hocam. Şunu söylemiyorum yani, bunu ta bizim bu finansal kriz zamanlarına gidip işte bu, Occupy Wall Street.
2: Evet. 29 buhranına giden
1: süreçte. Evet, tabii bir sürü şey gider. Yani çünkü ona karşı, özellikle kapitalist yapılanmaya karşı hep bir duruş var. ABD'nin içerisinde de var bu zaten. Ama söz konusu dış politika olduğu zaman iç siyasetteki dalgalanmalar dış politikayı bu kadar etkilemiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa bakın, Doktor Abdül El Said'in en fazla ön plana çıkardığı veya medyaya yansıyan tarafı İsrail'ken asıl bahsettiği şey aslında ücretsiz sağlık hizmetleri veya göçmenlere karşı yapılanlar. Tabii, çünkü da, ABD iç siyasetinde sokaktaki vatandaş için şu çok önemli değil. ABD bugün falan yere mi saldırdı, şuraya mı saldırdı? Evet, biraz sesler yükseliyor. Ya Gazze'de de bu böyle oldu ama onun asıl derdi o değil. Asıl birincil derdi adamın cebine giren para. Tabii. Birincisi ne kadar vergisi, ne kadar vergisi artıyor, azalıyor, vergisi nereye harcanıyor?
0: Hocam bakın, TikTok mesela kapatma veya da devretme nedeni neydi? Hı hı. O gençler arasında İsrail karşıtı söylemin gitgide yaygınlaşmasıydı. Tabii ki külliyen etkilemez.
1: Ya
0: ama
1: o Çin'e karşı bir şeydi yani.
0: Çünkü Çin'e karşı değil. Ben onunla ilgili olarak bir araştırmayı da okumuştum. Hı hı. Özellikle bu Filistin'le ilgili olarak duyarlılığın artıyor oluyor olması çok da Amerika'nın istediği bir tarz değildi. Ve nitekim
1: doğru.
0: Onu alanda bir Yahudi sermayedar almış oldu. Ve yani ondan sonraki süreçte de filtre koydu.
1: Şu anda
0: yani Harvard Üniversitesi'nde veya da akademiye yapılan engellemeler veya da işlerinden azledilmesi, bunlar yani bunlar kolay kolay cesaret edilen hususlar
1: değildi. Mesela şöyle diyelim, seçime
0: değildi.
1: Giden bir Trump var hocam şu anda, değil mi? Kasım seçimine giden bir Trump var. ABD'nin İsrail'e silah satışını bunların hepsi ne kadar etkiledi mesela? Veya destekleri ne kadar etkiledi?
0: Ya şöyle yani düşünün, Gazze meselesiyle ilgili en azından barış yapma ihtiyacı hissetti.
1: Biden,
0: yani yoksa
1: ondan,
0: ne diyordu? Ben olmasaydım
1: düşünmüyorum.
0: Ha, o da bir işin parçası, evet. Zorunda kaldı bütün dünyadaki protestoda veya da Amerika'da. Yoksa Gazze'deki, hatırlayın, Rivera gösterileri paylaşıyordu.
1: Peki
0: yani
1: hocam,
0: durduk yere de bir anda Gazze politikası değişmiş değil.
1: Gazze'den sonra İsrail'e karşı duruş, daha önceki programlarda hatta biz söylediğimizde de hocam siz şey diyordunuz, yeterli değil, çok fazla değil diyordunuz ya. O dip ya, dalgayı ben kesinlikle kabul ediyorum, destekliyorum.
0: Yok, yeterli olmadığını, diğer terör meselesiyle ilgili olarak aynı duyarlı, aynı şeyi düşünüyorum.
1: Ve şöyle diyorum, hayır bu sadece Amerika'ya özgü değil, Avrupa'da da bu böyle. Asya'da bu. Ya Tayland'a gidin, orada da bu. O artık bilinçlenme var. İsrail'in gerçek yüzünün ortaya çıktı ve ona karşı sergilenen bir duruş var. Ama önemli olan bu duruşun politika yapıcılar üzerindeki etkisi. Yani siz Filistin, bütün New York'un her tarafına Filistin bayrağı asın. Eğer dış politikada ABD, yani Beyaz Saray'da, Pentagon'da, bilmem nerede harcamaya geldiğimizde veya İsrail ya yani silah lobisiyle bir
0: ilişkiye girmiyorsa söyledi ama yani artık yeter dedi, bu maliyeti İsrail
1: neye yeter diyor hocam, neye yeter
0: sorguladımaya
1: yok,
0: başladı
1: neye yeter
0: yani
1: diyor
0: bunu
1: siz
0: söylemek
1: çok
0: öyle
1: Filistinli
0: çok kolay
1: öldürdünüze
0: değil
1: mi yeter diyor, yoksa diyor ki siz biraz bak.
0: Hayır, bu İran meselesiyle ilgili, o sabote etmesiyle ilgili olarak bunu söyledi yani, o Pakistan.
2: Yok, ben o sert
0: sonrası
2: çıkıştı aslında.
0: Evet.
1: Sert bir çıkıştı ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani J.D. Vance'in de tutun. Bunların yani şöyle düşünüyorum. Trump ve Cumhuriyetçileri bir kenara koyalım. Demokratların en hani şeyleri bile, yani diyelim ki en daha makulleri bile İsrail konusunu gelince o bir kırmızı çizgidir hocam onlar için. Yani mesele o, ABD dış politikasından bahsediyorsak o kırmızı çizgiyi biraz kabullenmek lazım.
2: Ne kadar esnetebilirler?
1: Ne kadar esnetebilirler? Bunu söylemeye çalışıyorum.
2: O zaman yeri gelmişken hani onunla ilgili de Özlem hocamla başlayayım. Bu El Said meselesi. Mevzu geçince bu sol görüşlü, ABD'de sol görüşlü Abdül El Said'in Michigan'da ön seçimi zaferi kazanması.
3: Evet.
2: Özlem hocam, şimdi aslında tam güzel bir tartışma başlattı hocamla. Çok da güzel gidiyordu. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum hocam. Amerikan siyaseti nereye gidiyor?
3: Evet, ben Amerika'da başkanlık dönemi gördüm. Evet. Trump'ın evet. birinci döneminde de özellikle bir çalışma vardı. Ona katılmıştım. Ve Virginia eyaleti tam 40 yıl sonra Müslüman oylarıyla demokratlara geçmişti. Evet. Ya, bu önemli bir şeydi. Yani Müslüman seçmenin bir kere oy verme yönelimi yüksektir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu yüzden de siyasi katılımları yüksektir. Ve Michigan, yani bu sismik kayma olarak bakmamız lazım. Hocamın da ifadelerinden hareketle şunu söyleyeceğim. Yani demokratların merkeziyetçi, yani bu eski tip demokrat abilerden daha ilerici, yani kademeli gidişatı benimsemeyen popülist sağa karşı ilerici solu, yani daha reaksiyoner, daha aksiyon alan
2: refleksif.
3: Solu, refleksif. Çünkü Trump böyle bir adam. Trump'ın karşısında siz ve Trump'ın şahinlerine karşı siyaset üretecekseniz biraz retorik olarak yani söylemin tarzını, biraz üslubunu ve usulünü değiştirmeniz gerekiyor. Evet. Aslında bu yeni Demokrat Parti diye bir
1: merkez diye bir şey kalmıyor.
3: Merkeze kalmıyor. Yani evet. Bu tek bir merkezden yönetilen bir demokrat algı yok artık. Bir de bakın, hani Orta Batı her zaman farklıdır ya, işte bu salıncak evet, eyaletlerin salıncak tavrı farklıdır. Burada Michigan'la ilgili bir şey de söylememiz lazım. Michigan özellikle siyasete aktif katılımda bulunan Müslümanların çatı federasyon, yani en büyük çatı örgütlerinin de merkezini barındıran bir yerdir Michigan. O yüzden Michigan'a yönelik bütün başkan adaylarının ilgisi farklıdır. Oraya gidip kendi politikalarını anlatmalarıyla ilgili bakarsınız, Michigan'da Trump'ın geçmiş dönemdeki, bakın Michigan konuşmalarını da alın. Orada konuşan, Michigan'da konuşan Trump'la Pensilvanya'da konuşan Trump söylem olarak aynı değildir. Tabii ki normaldir aslında. Hani o eyaletin
2: o nabza
3: kendi
2: göre
3: nabzına göre. Fakat burada artık biz Michigan gibi bir eyaletin demokratların içindeki dönüştürücü güce nasıl evrildiğini görmüş oluyoruz. Bakın özellikle şunu da söylememiz lazım. Yalnızca aradaki fark bir puan. Yani El-Said ilerici ve merkezci olan Stevens arasında o kadar kıran kırana bir mücadele geçti ki bir puan sadece baktığımızda. Ben özellikle size bununla ilgili bu şeyleri getirmek istedim, sayıları. Tabii. Bakın, peki Stevens'ta ne vardı? Stevens'ta AIPAC'in değil mi desteği vardı? Wall Street'in desteği vardı. Büyük Amerikan lobilerinin 31.7 milyon dolarlık desteği vardı. Harley Stevens için toplanan para, yani onun kampanyasına harcanan, dış harcamadan bahsediyoruz, 60 milyon dolar. Bunun 31.7 milyon doları direkt AIPAC'ten geldi. Ve bakın, ama ne oldu? AIPAC'in ve ona bağlı gruplar tarafından Stevens lehine verilen desteğe rağmen bakın tabanın hareketini durduramadı. Yani tabanın hareketinden, yani lobicilik bütçesi tabanın öfkesini yenemedi. Ki lobicilik bütçesi çok önemlidir.
2: Tabii ki hocam.
3: Yani Bridge Project'le AIPAC'in desteği Senato için, Temsilciler Meclisi
2: hayati
3: için hayati öneme sahiptir. Ve aynı zamanda diğer supporter, diğer destekleyici gruplar için de lobicilik bir liderlik nosyonuyla hareket eder. Bakın şimdi biraz daha konuşalım. Peki buradaki katalizör etkisini ne yaptı? Sayın hocam da bahsetti, Erik hocam da söyledi aslında. Gazze konusu burada çok önemliydi. Ama aynı zamanda ekonomik olarak sağlık harcamaları, ekonomik refahın artık Amerikan aleyhine daralıyor olması, büyük söylemleriyle Trump'ın önce Amerika demesi, fakat burada harcamaların Amerika dışına yapılmasıyla beraber toplum nezdinde Amerikalılar gerçekten çok çalışmak zorunda olan bir millettir.
2: Evet.
3: Çok çalışmak. Bizler de çok çalışıyoruz. Fakat biz hani hep vergilerden şikayet ediyoruz. Lütfen Amerika'daki nereden vergileri ne bakalım. Kadar vergi ödendiğiyle ilgili artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Burada bakmak lazım ki eyaletler arası vergisel avantajlar ve dezavantajlar da burada ayrı bir konu. Bakın şimdi özellikle demokratlarla ilgili İsrail yönelik olumlu görüş. Bakın 2018'de ne kadar vakit geçti değil mi? 8 yıl. 2018'de İsrail yönelik demokrat seçmenin olumlu görüşü %59 iken bakın Mayıs 2026'da %22'ye düşüyor. Nasıl keskin bir düşüş bu? Evet, nasıl keskin bir düşüş? Yani burada

0: Hani umursamaz demeyelim çünkü bakın demokratların içinde daha proaktif siyaset yapanlar şu an daha ön plandalar Amerikan siyasetinde. Daha doğrusu halk taban siyasetinde. Şu an Trump'ın yaptıklarını açıklayamayan cumhuriyetçi bir taban da var. Yani hani biz siz ne dersiniz diye bana soruyorsunuz ya açıklamalarıyla ilgili. Ben burada Trump hakkında daha rahat konuşurum ama Trump'a oy veren Trump seçmeni Trump'ın yaptıkları ve söyledikleriyle ilgili hesap verebilme noktasında biraz sıkıntı yaşıyor. Ama demokratlar bu anlamda çok daha proaktif siyaset yapıyorlar. Amerika'da ben biraz sayfaları da takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Gerçekten de daha ilerici ve solun özellikle demokrat solun bu Bill Clinton'da başlayan o kademeli bir hani her şeyi kendi içinde değerlendirme ve buna göre tepki gösterme gibi bir yaklaşım benimseyen bu modelden Obama zamanında yine farklılaşan ama şu an Trump'ın söylemine karşılık yine aktif ve daha reaksiyoner söylem üreten bir Demokrat Parti ve onun temsilcileri ön planda.
1: Trump bu yüzden komünizm diyor işte.
0: Evet, doğrudur. Şimdi bir şey daha
1: yani tekrar
0: söyleyeceğim.
1: Onu gene şey yapmayı. Evet.
0: Bakın, New York'ta 2025'te Mamdani etkisi olarak biliyorsunuz o seçimlerden Mamdani'nin
2: New
0: York
2: bayağı ses getirdi.
0: Evet. New York'u yönetecek kişi olarak çıkması çok önemliydi ve kırılma noktası da bakın şu an Esayit'le beraber Michigan, Memdani ile beraber New York, değil mi? Illinois. Illinois'da kim var? Yine bu şeyin hiç sevmediği, Trump'ın hiç sevmediği bir kadın
3: Umar şey.
0: Ömer, evet, Omar.
1: İlhan Omar.
0: İlhan Omar, evet, var. Yani bu yani tipolojiler çok öylesine olan insanlar değil. Bir de kaldı ki Esayit yeni çıkan bir figür de değil aslına bakarsanız.
1: Evet.
0: Bunlara bakmak lazım. Şimdi birkaç bir şey daha söyleyip ben
2: Hocam aynen.
0: izninizi isteyeceğim.
2: Zamanımız da daralıyor.
0: Tabii ki yani Demokrat Parti'de ideolojik bir savaş da var kendi içlerinde. Yani o merkeziyetçi algının ilerici algıya dönüşmesiyle ilgili olarak demokratlar bir anda gelmediler buraya. Tabii ki burada cumhuriyetçilerin bu daha şahin, daha vurucu, daha dünyanın gidişatını çok radikal biçimde değiştirebilecek hamleler yapmasının da etkisi var. Yani küresel Amerikan iç siyasetine de yansıyor. Yani her yerdeki değişimi gördüğümüz gibi biz Amerikan siyasetini oluşturan iki kanatta da radikal sismik kaymalar oluşturacak tektonik aslında hareketlerin çok sert olduğunu görüyoruz. İsrail ne istiyor demokratlar? Bakın Esayit de Mamdani gibi çok böyle dediğim gibi aksiyoner bir hareketle diyor ki birisi diyor buraya gelirse Bibi'yi tutuklarım New York
2: Evet,
0: için.
2: evet.
0: Diğeri de ne diyor? İsrail'e ABD askeri yardımı derhal durdurulmalıdır. Bunlar çok ciddi
2: Yani
0: söylemler.
2: evet.
0: Özellikle de seçimler yaklaşırken. Seçimler bittikten sonra biraz daha rahatlar ortam değil mi? Ama seçimler yaklaşırken bunların hele de demokratlar tarafından söylenmesi. Son
2: Yani
0: olarak şunu söyleyeceğim. Derhal Obama arabuluculuk için çağrılıyor. Şu an hatta Esayit'i ve Mamdani'yi aradığı söyleniyor. Haberlerde bu var. Obama hani easy, hani yavaş olun, ağır olun diyecek bir duruma evrilmiş hani pozisyon almışlar. Böyle de bir değişiklik var. Daha önümüzdeki günlerde biz
2: Evet.
0: bu etkinin artarak devam etmesini bekliyoruz açıkçası
2: Evet,
0: Amerika için.
2: evet. Hocam tabii zamanımız çok olsa da bunu bir derinleştirsek çünkü çok
0: Evet.
2: önemli ama siz de Amerikan siyasetini çok yakından takip
1: Evet.
2: ediyorsunuz hocam. Varsa eklemek istedikleriniz hocam çok
1: Hocam
2: kısa alayım
1: şöyle
2: daha sonra
1: ben
2: diğer
1: sadece şunu
2: konumuza
1: söylüyorum.
2: geçelim.
1: Bir konsolide olamayan bir Amerikan solu var. Yani kendi içinde çok yani demokratlar kendi içerisinde çok bölünüyor. Amerikan solu kendi içinde çok bölünüyor. Evet radikaller yani bu şu aşamada gerçekten çok popülerler. Yani radikal demeyeyim pardon orayı
2: Yani
1: düzelteyim
2: o
1: ama
2: şu an.
1: daha sol taraftan çıkan figürler işte Mamdani gibi figürler. Ama şunu unutmayalım yani Biden hangi nereden de demokrat
2: Demokrat,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Netanyahu'ya inip sarılmadı mı?
2: Kucaklaştı.
1: Yani demokratlar böyle çünkü. Yani dış politikaya gelince nüans farkları var, metot farkları var ama nihai hedef olarak çok farklı
2: yani
1: bir...
2: Yani neokon dediğimiz hadise aslında evet. Çok da bir şey fark etmiyor değil mi hocam?
1: Aynen, ben öyle düşünüyorum. Evet. Ama şu az önceki tartışmaya binaen yani Amerika iç siyasetinde de yükselen bir farkındalık var.
0: Evet.
1: Dünya siyasetinde de böyle toplum yani hocam, artık çünkü evet. Her şey... Burada.
2: Lobi, yani İslam lobisi yani nasıl diyelim Müslüman lobileri mi diyelim acaba ne demek lazım?
0: Trump'ın yaklaşımı...
1: İnsan hocam insan bunu dine bence kışlayamıyorum.
2: Hayır doğru doğru ama hani o anlamda bir dip dalga dediğim şey de oluştu siyasette.
1: Çünkü buradan artık hocam herkese
0: bir cümle söylemek istiyorum. Trump kendi söyleminden vuruluyor Amerika içinde. Amerika first dedi değil mi? İşte. Önce Amerika demişti.
1: Ama İsrail
0: ama
1: öncelendi.
0: Şimdi, evet. Şimdi böyle bir
3: hadisesi var ya. İşte bu TikTok meselesini ben o yüzden az önce örnek verdim. O dip dalgayı ne yaptılar, ne ettiler? Çünkü ben o zaman istatistikleri şey yapmıştım. Birçok Meta'nın üzerine geçmişti. Ve gençler üzerinde inanılmaz bir etki oluşturuldu. Yani onda da söylemleri işte o antisemitizm yükseliyor. Filistin'e yönelik dayanışma. Ve ne yaptılar, ne ettiler en nihayetinde onu başka bir şirkete... Çünkü şimdi 90'lı yıllarda değiliz. Daha 90'lı yıllarda devlet kanallı merkezi bir... Haber propagandası vardı yani Sovyetlerin de başarılı olduğu, Nazilerin başarılı olduğu en yegane unsur oydu. Ama şu an kontrol edemedikleri inanılmaz farklı dijital platformlar var. Yani devletlerin artık eskisi gibi hani insanları bir fanosta gibi istediğim bilgiyi vereyim, doğruyu yanlışı kabul etsin. Öyle bir dünya yok. Yani bu açıdan aslında devletler hükmetmediği bir mecraya doğru gidiyor. Bu Amerika'daki o her şeye rağmen bu sürecin başlıyor oluyor olması bile aslında yeni eksenin yeni bir dönem sürecine başladığının örneklerinden bir tanesi bence.
2: O zaman burada yeni bir uluslararası ilişkiler teorilerinin de olabileceği bir dönem olabilir. O zaman Mehmet Hocam böyle devam edelim madem. Çünkü zaten hani İran Savaşı'nı bunun açıklamalı işte zaten işte İsrail basınına göre yeniden Tel Aviv İran'a karşı operasyon sinyali vermiş. Hatta buna İsrail Savunma Bakanı Katz ne demiş? Mavi beyaz operasyon demiş. Yani artık bu zaten. Ama biz işin böyle grand stratejisine baktığımız zaman işte Amerika mı İran'ı yönetiyor, İsrail yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı? Hep hocam biliyorsunuz tartışıyor.
1: Sembiyotik bir ilişki var
2: yani
1: hocam.
2: Yani aynen öyle işte. Efendim Trump'la Netanyahu birbirini sevmiyormuş. Ya bu çok önemli mi değil mi?
1: Veya gerçekten böyle mi?
2: Ya da böyle mi? Yani biz o kadar çok bu işi köpürtebiliriz ki. Ama o zaman şunu sorayım Mehmet Hocam sizden başlayarak yine böyle bir dönelim istiyorum. Şimdi Trump ne dedi? Önce Amerika dedi. Amerika first dedi. MAGA'cılar çıktı. Make America Great Again. Ama baktı ki MAGA mı MIGA mı? Yani Make Israel Great Again mi sorusu çok sorulmaya başlandı evet. Amerika içerisinde halklar nezdinde. Peki hocam... Amerikan siyasetinde yani o halklar nezdindeki, eyaletler nezdindeki o dalgalanma Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetini nereye savuracak? Ve bu mesela bizim bu yaptığımız Pakistan-Suudi Arabistan anlaşması acaba o petrodolar üzerinden Amerikan İmparatorluğu'nun yavaş yavaş sonunu getirebilir mi Mehmet Hocam? Belki çok karışık bir soru ama hani Çin, Rusya bir yandan Amerika nasıl hazırlanacak hocam? Kıta devleti bir de Amerika bir taraftan.
1: Hocam şöyle naçizane yani değerli hocam Amerika'yı benden çok çok daha ironiyalı hakem kesmeyelim ama.
3: Mehmet Hocam yapalım. Kanada uzmanı.
1: Ya ben
3: Kanada'da hiçbir şey yaşayan bir kişi olarak.
2: Hocam siz de Avrupa Birliği uzmanısınız.
3: Ben de Avrupa Birliği.
2: Her kıtadan burada uzmanımız var yani.
3: Her kıtada yaşayan uzman var evet.
2: Maşallah.
1: Hocam şöyle Amerika siyasetinde ben şöyle düşünüyorum. Bir iç siyaseti ayırmak lazım, dış siyaseti ayırmak lazım. Niye? Çünkü iç siyasette ne önemli? American taxpayer dediğimiz yani vergi ödeyen böyle nitelendirir değil mi hocam?
2: Doğru.
1: O yani aslında biraz bizde de hani var ya tencere... Ne değiştirir hocam?
2: Süleyman dedi. Evet. Tencere
1: iktidarı değiştirir. Evet. Şimdi onu gibi bir şey aslında orada da. Dolayısıyla Amerika seçime giderken diyor ki ben diyor sağlık harcamalarım nasıl? Çünkü Amerika'da bedavaya bizdeki gibi ücret ödemeden sağlık yok. Tamam, değil mi hocam?
3: Obama sağlık sistemi getirdi.
0: Yani Türkiye ülkemiz bu anlamda bakın çok özür diliyorum. Sadece bir şey söyleyeyim. Amerika'ya ilk gittiğim zaman ilk borcumuz bizim ailecek. İlk borcumuz acilde bizi 4 saat bekletmeleri sonucu $2,500 sadece triyaj. Sadece acilde bekleme bakın. Hiçbir müdahale yapmadılar. $2,500. Yani hastaneye adım attığınız andan itibaren formu doldurduğunuz andan itibaren aleyhinize işleyen bir mekanizma.
1: Dolayısıyla sağlık birinci değil mi hocam? Bütün siyasetçilerin iç siyasette
0: bir de, bu. Bir de benzin hocam. Benzin
1: İkincisi,
0: de yani
1: ekonomi yine ekonomiyle ilgili bu var. Bir de göçmenler meselesi var. Yani orada İran'a girmişsin mesele İran'a girip girmeme tehdit. Yani çünkü İran'ı bir tehdit olarak gören bir
3: kamuoyu var. Ama Trump da hatırlarsanız hocam ne dedi? Çekileceğiz dedi. Artık bu kadar para harcamaya gerek evet, yok.
1: Ama işte bunu niye söylüyor
3: tamam, hocam? Ama maliyetle ilgili.
1: Bunu niye söylüyor? İç siyasetle ilgili. İç siyasetle.
3: Tek işte, paranın... siyasetle değil ama. Yani hocam şöyle. İsrail'le ilgili olan hususu da o aslında. Yıllar, yani insanlar o dediğimiz tencereyi ve günlük hayatını hissedebilir oldu.
1: İşte şundan dolayı
3: belki
1: değil.
3: 2000'li yıllarda American Dream dediğiniz dönemde hı-hı, aman İsrail'e saldırmış, bunu yapmış umrunda değil. Ama bugün Amerika şey Orta Doğu'ya yaptığı maliyeti Amerikalı Teksas'ta yaşayan adam hissediyor.
1: Buna ben katılıyorum. Katılmadım
3: yani. Yani birbirinden bağımsız yok, değil
1: şöyle,
3: yani artık.
1: Yok, hayır hayır şöyle. Orada bir nüans var. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bugün İsrail'in peşinden niye gidiyorsun demesinin sebebi ekonomik, ideolojik değil. Hmm. İran'a niye vuruyorsun demesinin sebebi Hürmüz'de şöyle olmuş. Benim dolayısıyla etkileniyorum, benim cebim etkileniyor meselesi. Yoksa sen oradan işte bir okulu vurdun, şu kadar çocuk öldürdün, onu eleştiren veya şöyle diyeyim daha açık söyleyelim. Bu umrunda olan Amerika kamuoyu çok fazla büyük bir kesim değil. Filistin'de değil mi, 70 senedir bir işgal var. 70 senedir Amerikalılar hiç bunun farkında değiller miydi? Hepsi bugün farklı. Onların cebini etkilerse eğer o zaman niye İsrail'in peşinden gidiyorsun der. Arada bir söylemeye çalıştığım şey o. Yani dış politikadaki...
3: Neticede etkiliyor.
1: Yani evet ama o yani sebepleri de önemli. Sebepleri önemli. Niye? Çünkü bir tarafta Gazze'de bir soykırım varken sokağa çıkan vatandaş gerçekten insani ve vicdani bir motivasyonla
3: mesela
1: çıkanlar.
3: Mesela Avrupa'da o duyarlılık hocam, daha fazla biz, Avrupa. Şey
1: yani şöyle
3: benim
1: o motivasyonla çıkıyor evet ama Trump'ı eleştirmeleri sadece bu yüzden mi? Hayır. Diyor ki sen silah bu kadar benim ekonomim bu kadar kötüyken sen gidiyorsun başka yere para harcıyorsun. Trump evet. İran'a değil Zimbabwe'de ya da ne bileyim başka Gine-Bissau'ya da gidip operasyon yapsaydı ve o ekonomiyi etkileseydi o zaman derdi ki niye oraya yapıyorsun? Söylemeye çalıştığım şey bu. Amerika dış politikasındaki İsrail'in yeri ekonomik sonuçların çok da değiştirebileceği yani değiştirir ama kolay kolay değiştirebileceği bir mesele değil. Çünkü varoluşsal bir mesele İsrail için.
2: Doğru.
1: Amerika'nın
2: doğru
1: desteği. Sadece ekonomik bir ilişki yok arada. Yani Anthony Blinken indi ben I'm a Zionist dedi değil mi?
2: Evet,
1: yani
2: tabii,
1: Biden direkt inmedi mi?
2: Yani
1: Trump aynı şeyi söylemiyor mu?
2: Biden, dolayısıyla Hristiyan o değil mi? Evet. Şey, Katolik değil mi Biden? Biden Katolik evet, ama tabii. Ben bir Siyonistim değil. Evet, yani bu Siyonizmin
1: yani
2: dinli...
1: dolayısıyla oradaki farkı evet Amerika kamuoyunda Trump'ın bu kadar popülaritesinin düşmesi çünkü diyor ki benim cebimi etkiliyor diyor. Ama bunun sebebi onu çok ilgilendirmiyor. Onu söylemeye çalışıyor.
2: Evet. Faik hocam sizden de yorum alayım sonra Özlem hocamla tamamlayalım aslında bu beyin fırtınası. Biraz işin grand stratejisine bakıyoruz bu anlamda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerinde belki Vance aday olacak. Gerçekten de biliyoruz değil mi hocam? Evet. En çok da kuvvetli olarak da o gözülüyor. Hem tipiyle, duruşuyla işte muhafazakar bir tarafı da var. Neokon bir tarafı
3: İran'a
2: da var.
3: İran'a savaşla ilgili olarak da çekimse duran taraftaydı.
2: Kesinlikle. Ona evet, karşı da ciddi bir
3: ayrıştıran taraftaydı.
2: Manipülasyon da var. Hani saldırı da var aslında üzerine siyaseten. Peki hocam seçimler gelip çattığında Trump aday olamayacak artık zaten anayasa gereğiyle.
3: Acaba Trump
2: o da belli olmaz. O da belli olmaz. Peki hocam Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir dönüşüm olursa gerçekten tabandan hani böyle bir farklı bir durum karşımıza çıkarsa bu küresel siyaseti nasıl etkiler? Yani Çin bazında, Rusya bazında yani biz farklı bir dünyaya doğru ilerler miyiz? Yeni bir Yalta, yeni bir yani düzen dediğimiz belki İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen parasal anlamda da bir dönüşüm yaşanır mı? Jeoekonomik anlamda da.
3: Tabii şimdi yani demokratlar tekrardan iktidara gelirse durum doğal olarak farklı. Hatırlanacağız öyle birinci dönemden sonra yani demokratlar geldiğinde transatlantik ilişkiler yeniden tamir olmuştu. Yani o zaman aslında bir yönüyle Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında öyle bir ayrışma oldu. Hatta yeniden bir Avrupa Savunma Topluluğu dahi kuracağı söylenmişti. Yani demokratların, küreselcilerin ve magacıların bir yönüyle doğrudan aslında izlediği siyaset ulusal strateji belgesinde de net bir şekilde ortaya çıktı. Yani bu açıdan baktığınızda yeni bir evreye gireceği büyük bir ihtimal tekrardan transatlantik ilişkileri. Ama burada en temel mesele değişmeyecek bence Çin meselesi. Çin iki taraf içinde en değişmeyen ana eksenden biri olacak. Çünkü bütün alanlara ben biraz bilimsel alana da baktım. Mesela yapay zeka

0: zekayla
1: Çok
0: elde
1: siber
0: ettiği
1: alan.
0: patente
1: Evet.
0: baktım. Siber alana bıraktım. Ondan sonra bu minerallere
1: Tabii.
0: baktım. Bu tür ilişkileri baktığım vakit Çin almış başını gitmiş yani. Avrupa zaten bir yönüyle. Hatta dün bir

0: rekabet net bir şekilde Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ilerleyecek. Ve buna yönelik Trump'ın aslında bu hedef gösterdiği Çin'e karşı hangi politikayı geliştirdiği ile ilgili olarak açıkçası bu sorunun cevabını ben bulamıyorum. Yani ne dedi? Üretimi dedi Amerika'ya taşıyacağım dedi. Tam tersi
1: Monroe dedi
0: birçok
1: ki hocam,
0: bilim insanı,
1: Monroe
0: ben hatta birkaç Amerikalı biliyorum. Amerika'yı terk ettiler. Başarılı akademisyenlerden. Hatta bizim kendi üniversitemizde özellikle tıp alanında çalışan dünya çapında hocalarımızdan birkaç tanesi bu fonları durdurmasından dolayı yani araştırma fonunu durdurmasından dolayı Amerika'yı terk eden birçok bilim insanı biliyorum. Yani aslında Trump çözüm olarak yeniden Amerika'yı büyük yapacağım söylemiyle sahadaki yansıması birbirine gerçekten tam tersi.
1: Evet.
0: Birçok bilim insanını kaçırdı
1: Evet.
0: ve bunun içerisinde Amerikalılar, öz Amerikalılar da var.
1: Evet.
0: Bu açıdan
1: Hocam son
0: baktığınızda
1: Özlem
0: 200...
1: hocamdan birkaç cümle alayım. Vaktimiz de hemen
0: Estağfurullah,
1: daralmış var. Çok
0: estağfurullah.
1: hızlı geçiyor fakir. Buyurun hocam.
0: Evet. Yani bu bütün değerlendirmelere baktığınızda Amerika, Trump aslında vaat ettiklerinin hiçbirinin karşılığını bulmadı.
1: Bulamaz.
0: Amerika'yı bence geriye bile düşürmüş olduğunu
1: Evet,
0: görüyoruz.
1: hocam. Teşekkür ederim. Özlem hocam, buyurun hemen sizden.
2: Estağfurullah. Aslında bunun sonuçlarını biz Kasım seçimlerinde daha çok ne kadar geriye düşürdüğünü o zaman bakacağız. Ve o zamana yönelik de söylemler, Trump politikalarına yönelik eleştirilerin asıl başlıkları o zaman daha fazla konuşuyor olacak. Bütün işte hem uluslararası kamuoyu tarafından hem Amerika'nın iç dengeleri açısından. Fakat şöyle de bir şey söyleyelim. Biraz önce dediniz ya, sordunuz. Acaba biz hani dünya olarak işte Amerika'nın bu anlamda işte Çin'in çok ilerlediği, Amerika'nın
1: Evet.
2: çok geride kalacağı bir zamana mı? Aslında o zamana çoktan girdik. Fakat bunlar tabii ki bu değişimler böyle köklü değişimler her zaman yavaş ilerler. Aslında o kadar yoğun bir atmosferin içinde o dönüşüm gerçekleşiyor ki işte biraz önce bahsettik biz bu Mekke Anlaşması'nın 32 ay içinde bu hale getirilmesi ki kaldı ki alt protokoller, mutabakatlar
1: Daha
2: imzalanacak.
1: mutfak tarafında
2: Sağ
1: neler
2: bakın bir
1: tabii.
2: sürü tatbikat yapılacak. Bir sürü
1: Daha çok iş var.
2: savunma sanayi ile alakalı Ar-Ge teknoloji transferleri yapılacak. Yani ve biz bunları hep gündem
1: Daha
2: olarak
1: şimdi başlıyor.
2: izleyicilerimizle, okuyucularımızla paylaşıyor olacağız. Fakat o dönüşüm Furkan Bey çoktan başladı. Biz çok hızlı bir değişimi ve dönüşümün zaten içindeyiz. Sadece buna nereden, fili nereden gördüğümüzle ilgileniyoruz
1: Evet.
2: açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zaman çok çok hızlı aktı. Mehmet Hocam, Özlem Hocam, Faik Hocam, ayaklarınıza sağlık. Çok
0: Siz sağ
1: keyifli
0: olun.
1: bir
2: Biz
1: yayın oldu.
2: teşekkür ederiz.
1: İnşallah diğer programlarımızda da bir araya geliriz hocam.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür.
1: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Evet, sağ olun.
1: Evet kıymetli küresel oyun izleyicilerimiz, gerçekten güzel bir yayın oldu. Aslında Türkiye'nin işte Mekke ittifakının bu anlamda ne kadar kıymetli olduğunu, Amerikan siyasetindeki aslında o lobiciliğin de bu anlamda ne kadar etkileşim içinde olduğunu son dönemdeki siyasetlerle beraber anlamış oluyoruz. Ve işte yeni dünyaya derken aslında Türkiye'nin de merkezi rolünün ne kadar kıymetli olduğunu da Uluslararası İlişkiler Platformu'nda bir kez daha da görmüş oluyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu

hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Mecliste Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği, silahlarında teslim edildiği tespit edildikten sonra devreye girecek. Ardından da hukuki mekanizmaların düzenlenmesi bekleniyor. Düzenlemenin yarın Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte gözler yeniden meclise çevrildi.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Üniversite öğrencilerin ve akademik dünyayı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kanunla çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanındı. Akademik sahtekarlık, mevzuata aykırı eğitim kurumu açılması ve sahte diploma düzenlemesine ilişkin de yeni yaptırımlar getirildi.
3: Üniversitelere geri dönüş imkanı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Üniversiteden ayrılan ya da bir programa yerleştiği halde

0: Kayıt yaptırmayanlar 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarsa kapsam dışında. Düzenleme ile akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına tez, makale, kitap ya da proje yazdırarak akademik derece veya ünvan elde edenlerin derece ve ünvanları geri alınacak. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek. Başkaları adına bu çalışmaları hazırlayanlara veya aracılık edenlere 5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Eğitim alanında mevzuata aykırı faaliyetlere de yeni cezalar geldi. Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı eğitim kurumu açan ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kurumların tanımını yapanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenlerse resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak.
1: ABD İran'a yönelik baskıyı sürdürürken İran Hürmüz Boğazı'nda kontrolü davranıyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Umman İran'la yürütülen Hürmüz Boğazı müzakerelerinin ise olumlu ilerlediğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise anlaşma için en uygun zaman olduğunu ifade etti.
2: ABD-İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD, İran'a baskıyı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Washington'un aralarındaki mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdiği hususlar için özür dilemedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağını ifade etti. Arakçı, müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İran ise Boğaz'a ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğal gaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'sa İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle tedirgin. ABD basını bakanlığın savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu. Şirketlerden çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma puanlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmaları istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise Tel Aviv'den İran'a karşı operasyon sinyali var. Tel Aviv, Washington'un doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce orduya olası bir mavi-beyaz operasyona hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarı arasında bulunmuştu. Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu kriz de binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
4: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
2: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
5: Oh, right there. How close they were upon him when they let him have it. And after he had, in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Araf'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicilerim. Evet, bugün programımızda kim var? Bugün programımızda aslında ben gerçekten uzun zamandan beri böyle o muhteşem sohbeti gerçekleştirebilir miyiz diye soru işaretleriyle yol almışken o gün bugündür diyerek onun şükrüyle Sarıhan Hünel, oyuncu Sarıhan Hünel'e hoş geldiniz diyorum ve hiçbir şey herhangi bir cümle kurmasına fırsat vermeden diyorum ki oyuncu, ünlü oyuncu Sarıhan Hünel Arap.
1: Öncelikle hoş bulduk. Araftayım, evet.
0: Evet, bu kadar. Biraz açalım. Açalım. Öyle kalsın. Yo, bu da olabilir. Yani bu kadarsa.
1: Ya şöyle, bir kelimeyi kullandığın zaman onun altını doldurmak gerektiğine inanıyorum ben. Araftayız. Neyle ilgili araftayım? Yani yıllardır şununla ilgili araftayım. Merhametimle, vicdanımla şu dönemdeki insanların hayatıyla arasında bir durumdayım ben. Orada araftayım işte.
0: Ya bu bir protest bir duruş olarak mı araftayız diyoruz bunu?
1: Yok. Ben o duygumla, o vicdanımla hareket etmeye çalışırken çok zorlandığım için araftayım. Çünkü karşı taraftaki insanların davranış stilleri veya hayatın getirdiklerinle alakalı olarak çok arafta kalıyorum. Ya acaba diyorum böyle mi davransaydım? Demin içeride de biraz konuştuk. Evet. Acaba böyle mi davransaydım? Ben mi eksiğim? Ben mi fazlayım? Hep o şekilde arafta kalıyorum. Sonra bir gün düşündüm böyle. Hatta programa gelmeden önce dedim ki ya soracak bunu. Yani arafta nasıl
0: bizim
1: diye.
0: Bizim kaderimiz, evet. Evet.
1: Dedim ki ya düşününce böyle bir duygu çıktı içimden. Hı hı. Kendi vicdan merhametimle şu anki hayat içerisindeki o aradaki araftayım. Araf zaten ara demek de o şekilde yani. Arafı böyle cevaplayabilirim sana.
0: Süper. Şöyle de bir açalım mı? Yani Sarıhan Hünel, oyuncu Sarıhan Hünel'in arafını da konuşalım. Yani kişisel araf.
1: Bu kişisel arafımdı zaten aslında. Hissettiğimdi bu yani. Çünkü genel olarak hayatta işte arafta demek, hatta ben bunun dizisini bile çektim. Araf zamanı
0: onu
1: diye.
0: Onu gördüm.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Yeni miydi o? Yeni
1: yok mi? Eski bir dizi, 2010'du. Ama orada da dizide o kadar iyi yaşadım ki o araf durumunu. Çünkü muhafazakar bir ailenin oğlunu oynuyorum. Ama seküler bir ailenin kızına aşık oluyorum. O seküler ailenin kızı da bana aşık oluyor. Ve aileler çatışmaya başlıyor. Hani ben bunu hissetmekten ziyade yaşadım diyebilirim. En azından senaryo bazında oynayarak yaşadım yani ve çok iyi biliyorum bunu. O yüzden diyorum kendimle ve hayat şartlarıyla alakalı olarak çok ciddi bir arafta kaldığım dönemler oluyor.
0: Şu anda da herhalde o araf dönemi devam ediyor.
1: Yani ara ara oluyor. Yoksa devamlı da arafta kalmak da boğucu bir durum yani. Bir şeye karar verip yürümek lazım. En azından kendi bildiğinize, kendi inandığınızın üzerinde yürümek daha mantıklı geliyor.
0: Peki Sarıhan Hünel yoruldu mu, yordu mu?
1: Geçmiş dönemde yormuş olabilirim dürüstçe. Ama gelecek dönem, yani bu daha sonrasında aklı selim bir vaziyete geldiğim dönemlerde de yorulmaya başladım. Çünkü şunu anladım ben hayatta. Ne kadar çok şey bilirseniz bu hayatta o kadar çok şey çok fazla yoruluyorsunuz.
0: Bilmek acı çekmektir.
1: Bilmek hem acı çekmek bir de şey nasıl söyleyeyim algılarınızın fazla açıldığı dönemlerde böyle bir durum oluşuyor. Ya bunu da fark ediyorsun, onu da fark ediyorsun. İşte normalde bir insan atıyorum buraya gelir ama işte masada kaç tane yuvarlak var ona da bakıyorum. Acayip bir algım var benim işte mesela oturduğumuzda ne güzel eşarpta yeşil güzel olmuş diyorum. Ve çok fazla okuyorum. Anormal her şeyi okurum ben. Öyle bir durum var. Çocukluktan gelen bir şey.
0: Çok güzel.
1: Rahmetli annemle böyle otobüste falan giderken devamlı böyle tabelaları okurdum ben. Daha yeni sökmüşüm şeyi de böyle.
0: Okumayı mı?
1: Okumayı da. Ondan sonra işte hani orada bu yazıyor, burada bu yazıyor. Devamlı. Oradan herhalde bir kaldı. Her şeyi okurum. şekilleri mutlaka görsel hafızam çok iyidir. Böyle yani.
0: Bir böyle bir gergin değiliz değil mi?
1: Yok, hayır.
0: Genelde bu Arap biraz korkutuyor.
1: Yok yok, bence sen gerginsin. hep başkalarına gerginsin diyorsun. Bu sefer ben sana.
0: Şöyle, yormak ve yorulmak kısmından biraz oradan da yol alalım diye düşünüyorum. Ben mesela size çalıştım hocam. En azından bana gidiş yolundan puan verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir Saruhan Hünel prototipi gördüm. Sadeliğin ihtişamını tercih etmiş bir Saruhan Hünel. Buradan devam edelim mi? Yani bu sadelik sessizleşmek mi? Kendi murakabe yani yüzleşmesini yaşamış olan Saruhan Hünel mi? Biraz çekilmiş olan mı? Bu paketin içine neyi dahil edebiliriz?
1: Doğru. Bu aslında bir paket. Hmm. Bunun içerisinde saydıkların hepsi var aslında baktığında. Nasıl var? Bir kere daha az insanla görüşmek.
0: Daha az insan. Bunları not alalım. Bunlar
1: yani. Lütfen. Daha yaz bir kamyon çimento üstüne. daha az insanla görüşmek.
0: Evet.
1: Daha fazla insanla görüştüğünde beslenebileceğin insanları daha iyi seçebilmek. seni üzen, yoran insanlardan ve işlerden uzak kalabilmek. mutlu olabileceğin küçük nüansları da yakalayıp onu kendi içerisinde özümleyip o yoldan yalnızlaşma değil ama tek başına da mutlu olabileceğin bazı nüveler yaratabilmek. Ben onu yaptım şimdi. Bundan yaklaşık 2-3 yıl önce bazı arkadaşlarım beni arardı. Neredesin? Diyorum ki işte evdeyim, ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Ya çıksana şu evden diyorlardı. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra neyse o arkadaşlarım şu an evdeler. Ve beni daha iyi anladıklarını söylüyorlar.
0: Peki siz o evin içindeki ev olabilir misiniz?
1: Evin içindeki ev oluyorum zaman
0: yani
1: zaman.
0: Yani evin evi olabilir misiniz?
1: Evet işte. Zaman zaman oluyorum ben. Evin evi olabiliyorum. O da beni nasıl mutlu ediyor biliyor musunuz? Yani şöyle mutlu ediyor. Onu da anlatayım. Evle bütünleşmek diye bir şey var.
0: Var.
1: Yani o salonda oturduğumda evin arka tarafındaki her şeyim bilincim de benim. Ben hiçbir şey aramam evde. Bilirim ki o orada, o orada diye. Bir de ben biraz konumuzla belki alakalı olmayabilir ama ben biraz şeyimdir, fazla titiz bir adamım. Normal bir erkeğe göre biraz obsesifimdir. O yüzden yardımcı hanımlar ne yazık ki bende fazla durmuyorlar. Çabucak kaçıyorlar benden. Çünkü çok inceliyorum. Evde temizlik yapıldıktan sonra ben girip bir daha bir kontrolüm var benim.
0: Temiz olduğuna dair değil ama değil mi? Eşyanın enerjisinden mi bakıyorsun?
1: Yok, temiz olduğuna dair. Çünkü şöyle, çok ciddi bir burun hassasiyetim var. Girdiğimde o odada eğer üstün körü bir temizlik yapılmışsa ben mutlaka onu yakalıyorum.
0: Onun bile kokusu var değil mi?
1: Evet, bravo.
0: Aa çok enteresan. Kokunun, yani üstün körünün kokusunu alabiliyorsun.
1: Alıyorum. Ve bazen Allah'tan alt katımda kimse oturmuyor, üstte de kimse oturmuyor şimdilik. Alıyorum böyle kendim temizleyebiliyorum zaman zaman ama o temizlemek beni mutlu ediyor. Çünkü ben orada yaşıyorum. O temiz koku, kendimin emin oluyorum onun temiz olduğuna ve bu beni mutlu ediyor. İşte evin içinde olmak da böyle bir şey aslında baktığında. Matematik öyle benim için en azından.
0: O zaman ev kalbiniz haline gelmiş.
1: Tabii. Çok mutlu oluyorum yani. Eve girdiğim an zaten belirli ritüeller var. Girer girmez elimdeki anahtarla mutlaka kapıyı kilitlerim. O yıllardı çünkü çok annesiz büyüdüğümüz zamanlar oldu. Küçük çocukken bize hep söylenen odur. Evden içeri girince mutlaka kapıyı kilitle diye. O yüzden kilitlediğin an o oradayım yani ben. Benim orası.
0: Peki şöyle sorsam, herkes gibi olduğunuzda ve hissettiğinizde mi kendinizi çok rahat hissediyorsunuz yoksa farklı hissettiğinizde mi kendinizi iyi hissediyorsunuz?
1: Farklı hissetmek derken neyi kastediyorsun
0: mesela?
1: Mesela
0: şu, bir sürüyle hareket etmemek.
1: Ha tabii.
0: Her zaman için sorgulamak, baş kaldıran olmak, her zaman için böyle kenarda köşede biriktirdiği bir protest bir duruşu, duruşa sahip olmak.
1: Aslında onu şöyle ben açıklayayım kendime göre. protest bir durumum varsa da onu karşı tarafa çok ben göstermem. Kendi içimde o protestoyu yaparım ama kimseyi rahatsız etmez o. Sadece eğer orada suçlu biri varsa ben kendim suçluyum. Ben rahatsız değilim bundan. Ama sizi rahatsız etmemek için ben sizin yanınızda olmam derim. Doğru anlatabildim mi?
0: Çok doğru anladım.
1: O yüzden kimse benim o konuyla ilgili veya ortamla ilgili bir protest bir durumu olduğunu hissetmez. Ve ben sessizce oradan çıkarım. Kimse üzülmez, kimseyi incitmem. Ama sevmiyorsam veya mutsuzsam, ki mutsuz olduğum hiçbir yerde, hiçbir insanla asla ve kata durmam. Ama hiç kimseyi incitmeden oradan kaybolurum yani. Onu çok seviyorum.
0: Peki varlığınızı kendi hayallerinizi gerçekleştirmek üzere mi, yoksa başkasının hayalini gerçekleştirmek üzere mi kurdunuz?
1: Ne yazık ki başkasının hayallerini gerçekleştirmek üzere kurdum.
0: Ne yazık ki.
1: Bu neden bilmiyorum. Çok... Şundan dolayı zaman zaman şey diyorum. Ya ne gereği var bu kadar başkasının da hayatına bu kadar dahil oluyorsun veya müdahale ediyorsun diye. İşte bu algı açıklığınla alakalı. Ya bir tane örnek vereyim.
0: Tabii.
1: Yolda gidiyoruz değil mi araçta? Yan araçtan, sunroofundan. Zaman zaman da bunu yapıyorum. Korkuyorum birisi bana sana ne ya deyip kötü bir söz söyleyecek diye de. Ona rağmen onun riskini alıp bir yerde o arabayı yakalayıp şunu söylüyorum. Çocuğu sunroof'tan çıkıyor ve de alnı rüzgar aldığını görüyorum. Ve ben o çocuğun kaslarının bebek olduğu için veya çocuk olduğu için zayıf olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. Ve o kadar hızlı sert rüzgardan dolayı yüz felci geçiriyor çocuklar. Ve ben bunu birkaç defa gördüğüm için çevremde yaklaşıyorum. Diyorum ki ya çok özür dilerim. Öyle başlıyorum ki insanlar bana küfür edebilir sana ne ya diye. Ya diyorum ki bakın böyle böyle diyorum, dikkatimi çekti. Oraya çıkarmayın veya rüzgara bırakmayın çocuğu diye. Hep hani onu gördüğüm zaman onun incinmesini veya zarar görmesini istemiyorum. Ve bence Allah da bana bunu nasip ediyor herhalde.

0: Bak bunu sen söylemelisin ona diye düşünüyorum. Ama bunu zaman zaman da şey yapıyorum. Yok sana söyleme artık, o kadar da dahil olma insanların hayatına. Belki de öyle olması gerekiyor diyorum. Çekinmeye çalışıyorum. O yüzden ne yazık ki dedim yani.
1: Kendi hayaliniz.
0: Kendi?
1: Kendi hayaliniz yani Saruhan Hünil'in hayali. Hiç gerçekleştirmedi mi en azından bir hayalini?
0: Tabii ki gerçekleştirdim. Yani ben mankenlikten gelen bir oyuncuyum. Daima şey hayalim vardı. Daha doğrusu bizim oturduğumuz semtte Fatih'te zaman zaman böyle çok tarihi yerler olduğu için filmler çekilirdi. Bütün arkadaşlarım işte Hülya Koçyiğitler, Cüneyt Arkın'ların yanlarına gidip işte ne bileyim o dönemlerde fotoğraf çektirmek yok ya, işte imza almak gibi bir adet vardı. Ben hep uzaktan izlerdim. Onların olduğu yerde başka bir insanı orada canlandırmak mesela çok hoşuma giderdi. Keşke ben de yapabilir miyim, ben becerebilir miyim diye hep öyle soru sorardım kendime. Ve bir gün geldi, Allah nasip etti. Ve bu tesadüfler eseri hep nasip etti yani. Belki de farkında olmadan diledim ben bunu içimden. Bilemiyorum ki çocuğum o zaman da. O gün beyaz perdeden veya uzaktan izlediğim Hülya Koçyiğit'le programına dahil oldum. Yıllar yıllar sonra. Bak dersine çalışmışsın ama onu
1: Yok, biliyorum.
0: kaçırmışsın.
1: Şaşırdım. Peki, aslında hayal derken biraz da mesela annenizle olan bağlantının, bağın çok güçlü olduğunu gördüm. Hep ben söylüyorum yani gerçekten o kısım, o annelik kısmı bambaşka bir kısım. Yani benim hayatım içinde öyle. O yüzden beni daha böyle insan yapan, hep bunu söylüyorum, böyle annemlendirici dediğim o duygu, anne olma duygusu. Ama biliyorum ki, ve siz de anlatıyorsunuz, bunu çok derin, hassas anlatıyorsunuz. Hep bunu görüyorum. Oradaki bağdaki önemli olan unsur neydi sizin için? Mesela o limanda olduğu için mi Saruhan Hünel kendisini çok rahat hissediyordu? Yoksa bir sorumluluk muydu bu?
0: Aslında daha
1: Mesela
0: çok
1: annenize dair hayalinizi de burada alalım.
0: ya hayalden ziyade sorumluluktu. Çünkü biz Aslı'yla kız kardeşimle de aslında annemiz vardı ama yoktu. Yıllarca hastanede yattığı için biz var olan ve bir yerde olan annemizi haftada bir görebilen çocuklardık. Ve şimdi bilirsiniz ki anneniz hiç yoktur veya babanız hiç yoktur. Konuyu kapatırsınız ve önünüze bakarsınız. Ama anneniz varken ve bir yerdeyken annenin varlığını yaşamamak ve anneyle o vakti geçirememek o insanı işte o hayale yönlendiriyor. Ah diyorsun işte annem keşke hastaneden çıksa da evde olsa da biz işte beraber olsak. İşte onu da yapsak. Veya ne bileyim ben İşte veli toplantısına herkesin annesi gelirken sizin anneniz gelmiyor. Babanız çalışıyor o dönem. Kimseniz gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz oradaki burukluğu? O ondan dolayı anneye hep bir özlem vardı bizde. Ben Aslı'yla da konuştuğumda Aslı'ya şey dedim. Aslı'cığım biz dedim niye bu kadar etkilendik biliyor musun dedim annemizi kaybetmekten. Niye abi dedi. Biz dedim annemizi değil dedim evladımızı kaybetmişiz dedim. Çünkü annem çok defa yani 54 kez ameliyat olmuş. Benim 10 yaşından beri işte peyderpey hastanelerde yatmış bir insandan bahsediyoruz. O bizim çocuğumuz gibi olmuştu artık. Biz ona öyle ihtimam gösteriyorduk. Öyle seviyorduk. Ya anne çocuğa küser mi? Bize küserdi annem yani Aslı'ya bana. Ve öyle olduğu zaman bizim hoşumuza giderdi. Bizim çocuğumuz küsmüş gibi böyle. Ve onun gönlünü almak da başka bir keyifti yani. Dolayısıyla biz anneyi değil de anneyle beraber çocuğumuzu kaybetmişiz gibi böyle bir ağır geçirdik bunu. Hala da geçiriyoruz yani. 1,5 yıl oldu neredeyse. Yok 1 ay 2 ay oldu. Hala o içteki o acı, o sıkıntı, o üzüntü devam ediyor. Hep de devam da edecek. Ama annemle benim bir hayalim vardı. Demin dedin ya hayal diye. O hayali gerçekleştirdim. Bir tane hayalim vardı benim annemle. şöyle bir durum oldu aslında. Hı. Bir organizasyon vardı. İşte Aslı, ben, birkaç tane daha arkadaşımız Umre'ye gidecektik. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Çok enteresan. Şimdi sen hayal deyince aklıma geldi. Böyle yazın sonuydu galiba. Zil çaldı evde. Ben biraz hızlı hareket ederim böyle beklemesin kapıdaki diye. Hızla kalkınca ayağım sehpaya vurdum. Ve çok enteresan işte 15-20 gün sonra da şeye gideceğiz, Umre'ye gideceğiz. Umre. Benim küçük serçe parmağım böyle ikiye ayrıldı kemiği. Bildiğim böyle bıçak gibi kesildi. Filmde öyle gördük. Ve ben gidemedim, Aslı gitti. Ben o gün dedim ki Allah'ım demek ki demedim. Daha hazır değilmişim, beni çağırmadın dedim. Ama şöyle dedim. Ya dedim annemle gitmeyi çok istiyorum. İnşallah dedim annemle giderim dedim. Ve gün geldi, annemle gittim.
1: Çok sevindim buna.
0: Benim en büyük hayalim buydu. Bu paha biçilmez bir şey benim için. Herkesin bir hayali vardır. Çünkü şöyle, ben böyle el ele orada olmak istedim onunla, oldum.
1: Oldun mu?
0: Benim için çok kıymetliydi.
1: Doğa, değil mi? Ben sizi üzdüm ama şimdi.
0: Yo. Şey oldum. O günler geldi aklıma. Birazcık şey oldum, etkilendim öyle ya diyelim. Üzmek değil o.
1: Gördüğünüzde, yani o ilk gördüğünüzde annenizle beraberdiniz.
0: Tabii, beraberdik. Elinden tutuyorum.
1: Anladım. Şimdi o zaman ben sizi uzaklaştırayım bu kıyıda. Hemen uzaklaştıracağım. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki Allah umurunuzu da kabul etsin bu arada.
0: Amin.
1: Oyunculuk camiası. Çok konuşuluyor ya böyle. Yani mutlaka size de böyle sorular geliyordur. Oradaki dostluklardan başlayacağım şimdi. Hı-hı. Şimdi yavaştan başlayacağım. Sonra böyle bir pike yapacak.
0: Çok sertleştirme ama.
1: Sertleştirmeyeyim. Peki. Tamam. O zaman masa gibi böyle ovalleştiriyorum ve geliyorum. Mirajı güzel alacağım inşallah. Hep böyle ışıltılı gelmiştir gençlere. Orada olmak isteyenlere. Bilmiyorum siz de. Ben hep öyle söylerim. Yani hayatımızda böyle asansör değil merdiven kullananlar kısmındayız. Ben öyle
0: en azından kendimi hissediyorum.
1: Doğru. Çok fazla böyle bir anda bir yerde olmak bu şekilde bir metaforla anlatmak isterim bunu. Evet. Burada şöyle bu ışıltılı dünyayı biraz dinlemek. Yani gerçekten öyle görüldüğü gibi mi? Şu anda gençlerde çok fazla ya da sadece gençlikle sınırlamayayım. Olmak istenen bir camia ya bu cami. Ya da o şöhret psikolojisi. Ya da o dostlukların ne kadar süreli olduğu konusunda mesela Saruhan Hünel'den dinlesek. Nasıl bir dünya?
0: Bence sadece bizim dünyamız değil. Artık tüm dünyada böyle oldu.
1: Tabii. Çok konuşulduğu için ben...
0: Ama şöyle, çok konuşulmaktan ziyade bence benim düşüncem şöyle. Bizler daha önde ve görüntüde görünür olduğumuz için biraz da böyle aslında. Şimdi insanlar herkes her şeyin pırıltılı tarafından önce bakıyor. Onun için ne kadar emek verildiğini, onun için ne kadar zorluklarla uğraşıldığını veya demin dediğin gibi işte o basamaklardan çıkarken tabiri caizse işte o basamakların kırık yerlerine ayaklarınızı bastığınızda kanadıklarını onlar hiç gözükmüyor. Herkes o işten ne kadar nemalanacağını veyahut da işte ne kadar şöhrete ulaşacağını. Tabii sosyal medya da bunu çok tetikledi son dönemde. Yani ben o dönemde çalıştığımda televizyonda olduğum dönemlerde, en popüler olduğumuz dönemlerde bile sosyal medya olmadığı için her şey daha böyle sınırlar içerisinde yaşanırdı. Ve o şekilde insanlar da hayal edip...
1: Daha mı güzeldi?
0: Ona, bence daha güzeldi. Bence bu sosyal medya her şeyi daha kolaylaştırdı. İnsanlar evinde oturup canlı yayın açıp kendine göre ünlü olmaya çalışıyor. Ha bunu rezillikle yapabiliyor, düzgün yapabiliyor, öğretici bir şey yapabiliyor. Çok çeşitli mecralarda yapabiliyorlar ama herkes kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Finalde para kazanıp ünlü olmaya çalışıyor. Para kazanmak ikinci şeyde safhada. Ünlü olmak daha önemli. Parmakla gösterilmek onlar için daha önemli diye düşünüyorum. Ama sosyal medya dediğim gibi bunu çok fazla tetikledi. Dostluklara gelecek olursak onu da söyleyeyim, toparlayayım hemen. Her işte olduğu gibi dostluklar aslında bizim camiada da var. Çok sevdiğin insanla bir dizi yaparsın. ki benim çok kıymet verdiğim bir ağabeyim var. Onunla da geçen sene bir dijital kanala bir iş yapmıştık. Hala çok sık görüşürüz. Ne haberleşiriz. Ama herkesle olmuyor işte o. O iletişim herkesle olmuyor. Normal ofisteki gibi. Yani siz şimdi kanalda herkesle dışarıda görüşemezsiniz. Zaten bunun bir şeyi de yok. Olabilitesi de yok yani. Ama birkaç kişi vardır. Onlarla dışarıda da görüşüyorsunuzdur. Bizde de aslında hemen hemen aynı. Ve bu ışıltılı hayatı biz seçmedik. Biraz da kaderci olduk yani.
1: Bir de aslında hani nefsi çok böyle şımartan mı diyeyim ya da nefsi çok makyajlayan da bir şey ya bu. Bu görsel dünya falan. Bu anlamda kişinin kendi egosu ve kendi nefsiyle mücadelesi ni sorsam mesela. Mesela ego olmuştur arada yani çünkü hep
0: egosu insanız. Mümkün değil yapamazsınız. Mümkün değil.
1: Peki bunun kibire sapmadan oradan o köprüden önceki son çıkıştan nasıl alıyorsunuz?
0: Şöyle
1: sorularım yani inşallah şey değildir değil mi? Karmaşık sorular sor.
0: Yo hiç değil. Başkalarına gelebilir ama bana asla.
1: Estağfurullah efendim.
0: Şöyle zaman zaman ilk şöhret olduğunuzda ister istemez o şekilde olabiliyorsunuz böyle hani ara ara ama Allah benim yardımcım oldu. Hep bana bir şekilde doğru yolu gösterdi. Ve çok şükürler olsun ki eğer olduysa da her daim tövbekarım bu konuda. Farkında olmadan kibirlendiysem. Ama farkında olarak, bilerek ve isteyerek Allah korusun hiçbir şekilde öyle olmamaya gayret ettim.
1: Tahammül edemediğiniz üç duygu, kötü duygu.
0: Hadsizlik.
1: Bir.
0: Suistimal.
1: İki.
0: Üçüncüsü de iyi görünüp aslında kötü olmak.
1: Yani münafıklık.
0: İşte Arapçası da o.
1: Arapçası değil bu gerçek bir münafıklık.
0: Bazı kelimelerimiz Arapçadan devşirmeye bize o yüzden tabii.
1: Şimdi aslında bir de bu meselede bir taraftan hani dedik ya yeteneğiyle var olmak meselesi. Ya ben çok yetenekliydim ama dediğinize katılıyorum yani. Bütün camiada her kategoride insanların yaşayabileceği şeylerden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da mesela çok anlaşılabilir ya mesela oyunculuk camiasında gerçekten yetenekli oyuncular hak ettiği değeri buluyor mu sorusu mesela mutlaka size soruluyordur. Ya da işte bu ayak kaydırmalar falan filan hepsini aslında bir bütün oyuncularda hemen hemen yaşadığı şeylerdir. Fakat burada mesela son zamanlarda gördüğümüz şey sizin dışınıza söylüyorum. Mesela ben baktığımda çok yetenekli bir oyuncu şöyle bir tweet atabiliyor ya da böyle bir işte içerik hazırlayabiliyor. Diyor ki ya ben çok donanımlı bu anlamda şu okulu okudum fakat hak ettiğim yerde değilim. Çünkü bu bir rant skalası ve tekelleşmiş bir şey var. Orada bir yapı var. Bunu aşabilmek ayrıca hem oraya gelebilene kadar bir duvar hem de o duvarı aşabilmek için ikinci bir şey çok fazla değil mi sizce?
0: Çok fazla var. Aslında üçüncü duvar var. Bir üçüncü de orada duvar, kalabilmek var.
1: Kalabilmek var. Yani şöyle söyleyeyim. Serhan Hüner bunu yaşadı mı? Ya da yaşayan kardeşlerimiz için ne söyleyebilir? Niye bunu böyle genişletelim?
0: Şöyle bence şu dönemdeki kadar biz sert yaşamadık.
1: Değil mi?
0: Evet. Yaşadık ama çok sert yaşamadık. Ben şimdi Yeşilçam'dan çıkma bir oyuncuyum. Bizim orada benim dönemimde sözleşme diye bir şey yoktu. Saruhan yarın şu işi çekiyoruz. Sen şu kadar alıyorsun. Şu kadar gün çalışacağız. Bitti. Kimse kimseye yanlış yapmazdı. Yapamazdı da zaten. Çünkü çok küçük bir mecra. Bir daha iş bulamama ihtimaliniz çok yüksekti. O yüzden çok ahlaklı çalışabilen insanlar ekmek yiyebilirdi. Biz şimdi oradan geldiğim için ben ve o sözlerin senet olduğu dönemden geldiğim için.
1: Ne kadar güzel bir ortam.
0: Evet.
1: Söz senettiri algılayabilen insan.
0: Evet. O dönemden geldiğim için benim için şimdi sözleşme yapmadan bile sete çıkmam benim için sorun değil. Ben sözümde duracağım. Önemli olan sen duracak mısın sözünde? Benim kafam şu an öyle yani. Ama şimdi herkes herkesle farklı bir şekilde düşünüp kazık demeyin de kazık biraz ağır olur da İşte ne bileyim ben.

0: vazgeçme diyeyim. Geçtiği zaman herkesin işi bozulabiliyor. Ve tekrardan dönecek olursak, size verilen çok iyi bir rol var. Ama siz o rolü alana kadar 30 takla atıyorsunuz. Aldıktan sonra da karşınızdaki ve setteki herkese 30 takla atlattırıyorsunuz.
1: Yani
0: bu bir suistimal oluyor baktığınızda. Ha, sonrasında eğer o insan çok iyi oyuncuysa, dizisi tuttuysa, biraz da star olduysa, onun bazı şeyleri insanlar görmezden gelip o şekilde onu devam ettirebiliyorlar. Ama bir yerde tıkanıyor tabii ki bu. Kendi adıma söyleyecek olursam, Allah yardımcım oldu. Bir yere kadar geldim.
1: Maşallah.
0: Bir yerden sonra o şöhreti yakaladım. O şöhretin devam ederken kimseyi üzmeden, incitmeden kendi başıma mutlu olabilmeyi öğrendim. Ama bunların hepsinden daha çok dizi yapmadığım dönemde bile kemik bir izleyicim olup bana hala işte sevgiyle, saygıyla bana mesajlar atıp, çünkü sosyal medyadan ulaşabiliyorlar. Onların hala oluyor ve beni o sevgiyle kucaklıyor olabilmeleri benim doğru bir yerde ve doğru bir şekilde yürüdüğüm anlamına geliyor. O da beni mutlu ediyor.
1: Çok doğru.
0: Ve genelde de erkek oyuncuları çok fazla kadın takip eder. Kadınları da erkekler takip eder. Bu işin matematiği budur. Benim takipçilerime baktığımızda evet, erkeklerden biraz daha kadın var. Ama erkeklerin çok olması benim hoşuma gidiyor. Beni rol model alıyor olmaları.
1: Çok güzel.
0: Bu beni mutlu ediyor.
1: Düşün. Ya aslında şunu da söylemek lazım. Sizde gördüğüm şey galiba hırsı sayfasını kapattık. Değil
0: çok
1: mi?
0: Da hiçbir zaman öyle hırsı da olmadım.
1: Açmamıştık
0: ya.
1: Zaten.
0: Olmadım. Vallahi olmadım.
1: Bu mesele önemli. Korkutucu geliyor mu çok hırslı insan?
0: Çok. Ben geçen gün katıldığım bir yerde de söyledim. Taksim civarında bir stüdyoda çekiyoruz. Dedim ki bakın dedim önümüz, arkamız, sağımız, solumuz hep dedim mezarlık. Hırslı olan, hırsından dolayı çok para kazanan herkes dedim oralardalar şu an dedim. Neredeler? Oradalar. Finalde oradasınız. Sadece tabii ki hırslı olmak güzel, başarıya koşmak güzel. Ama birilerinin üstüne basmadan, incitmeden, kandırmadan. Bunu yaparak yapabilirsin. Ama onun haricinde yaptığınız zaman başkasının hakkına girmek, başkasını üzmek, incitmek o kötü bir şey. Öteki tarafta nasıl hesap vereceksin yani? Ve en azından ben öyle düşünüyorum. Başka türlü düşünenlere de saygı duyuyorum.
1: Başkalarının tecrübelerinden değil aslında ilk önce kendiniz tecrübeleri.
0: Elbette. Elbette. O yüzden hırstan ziyade ben çalışmaktan hiç erinen bir adam değilim. Her şeyi de yaparım. Ya atıyorum örnek temizlikçi o halıyı süpürmesi onu bile süpürebilecek kadar kendi evim yani derim. Anlatabiliyor muyum? İşimde de bu böyle. Çok da önemli değil yani. Ben işimi iyi yaparım. Yani başarılı bir şekilde yaparsam arkasından her şey gelir bana zaten.
1: Hep öyle olmuş ama ben şimdi bakıyorum mesela evet. Genelde sevilen bir karaktersiniz. Oyunculukta da öyle yani kendi sosyal çevrenizde de öyle sevilen bir karakter ve başarılı bir oyuncu.
0: Estağfurullah. Yani şey iyi bir insan olmaya çalışmak yani biz annemizden ve babamızdan hep böyle gördük. İyi insan olabilmek. Önce insan olabilmek. Önce insan olun. Sonra yapacağınız işte çok iyi olabilirsiniz. Ama önce insan olmanız lazım. Çünkü işinizde çok iyi olup da insan olamadığınızda bence eksiksiniz yani. Çok paranız var ama kimse sevmiyor sizi. Ne anlamı var ki? Adam da diyor ki ya benim çok param var parayla sevgi alırım. Aldığını zannediyor. Ama demin dedim mi bilmiyorum içeride. Buradan giderken güzel ameller yapıp gitmek lazım.
1: Çok.
0: Bence en önemlisi o. Hepsi emanet işte. Yani o kafadayım. Yıllardır da böyle kafadayım yani. O yüzden bugün hatta bir arkadaşım söyledi. Ya dedi onu da mı tanıyorsun sen? Ya diyorum işte o insan da benim 30 yıllık arkadaşım. Arkadaşlık ve dostluk benim için çok önemli olduğu için uzun yıllara yayılan bir durum.
1: Peki bu arkadaş çevresinde, halkası içerisinde Saran Hünel ketum mu? Yani kendisini anlatmada yoksa dinlemede mi çok mahir hissediyor kendisini?
0: Dengede tutmaya çalışıyorum. Bazen çok konuştuğumu biliyorum.
1: Yok,

0: biliyorsam dinlemeyi çok seviyorum. Dinlerim yani.
1: Yok, bir ketumluk galiba var.
0: Birazcık.
1: Kendisini anlatmayı sevmeyen belki bir sorun önemli mi var?
0: Ben çok anlatmıyorum. Yani kendimle ilgili özel şeyleri çok anlatmayı sevmiyorum.
1: Ben çatısına çok sığınmayan bir
0: sorun. Evet.
1: Bu niye böyle oldu?
0: Tebrik ederim. Çatı yaptın ya ondan.
1: Çatı yaptım. Çocukluğumda çizdiğim gibi. Peki, Saran Ünel, dünyada, biraz dünyaya bakalım. Maalesef dünyanın bir kıyısında ya da bir kıyı bile değil, küçük bir adasında. Masal değil, gerçek. Gazze, Filistin. Unutmak da bir işgaldir diyerek, onları hatırlatmak bir insani borç olduğunu hissederek. Biliyorum ki Saran Ünel de vicdanıyla tanınan bir sanatçı. Bu anlamda ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz orada? Nasıl takip ediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?
0: Bir kere çok belki çok yani biraz klasik olacak ama sadece o görüntülerle ne yazık ki avunmak zorunda kalıyoruz. O acıları sadece görüntüden ibaret olarak görüyoruz. Ama orada olsak biliyorum ki daha büyük travma geçireceğiz o acılarla. Ama ekrandan gördüğünüzde belirli bir yere kadar herkes etkilenir. Ama yaşadığınızda ki Hatay depreminde bizzat gittim oralarda gördüm, temas ettim, günlerce kaldım. Gazze'ye öyle bir durumumuz olmadı. Yani şartlar el vermediği için. Ama sadece dua edebiliyoruz şu an. Yani dünyayı yönetenler mi, ülkeyi yönetenler mi bilemem ama umarım inşallah bir an önce oraların toparlanmasını çok arzu ediyorum. Üstümüze bir şey düşüyorsa da sırf sanatçı olarak değil, insan olarak bir şey yapmaya gayret ederim kendi adıma. Ama baktığımızda bu çok tehlikeli bir coğrafyada şu an yaşıyoruz. Her tarafımızda savaş var.
1: İşte orada bir savaş yok, işgal var. O yüzden unutmam başka.
0: İşte o da bir savaş ya finalde. Onlar savaşamıyor ne yazık ki. Dediğin gibi yani bir işgal var.
1: Katliam var.
0: Var. Var ama işte bizim yapabileceklerimiz çok kısıtlı ya. Ama bu kadar bu yanan bir coğrafyanın içerisinde Türkiye olarak bu kadar sağlam kalabiliyorsak bunun bir sebebi var. Çok önemli bence. Yani tabii ki bu kadar sıkıntıların içerisinde ekonomik krizlerimiz olacak, sıkıntılarımız olacak. Ama ben her zaman tüm arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yanı başımızda diyorum savaş var. Ya diyorum bize de sıçrasa. O zaman bir akıllarına geliyor. Aa evet diyor.
1: Burada, galiba o konuda herkes bir mutabık oldu değil mi o?
0: Bence konusunda. Yani mutabık olmayanı da ben mutabık etmeye çalışıyorum. Niye? Farkındalığını fark etsin. Yani buradan herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama şu an Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, diğer Dışişleri Bakanımız olsun, hepsi maksimum gayrette bizi o ateşin içerisinden kurtarmaya değil, ateşin çemberin kenarından bize sıçramaması için uğraştıklarını ben hissediyorum ve görüyorum zaten. Şimdi bu kadar etkilenmemiz de bence normal. Her taraf yanıyor. O ısıyı bizim hissetmemiz çok normal diye düşünüyorum. Yani biz de bir, belki hani Gazze'deki gibi bir durum olmazdı ama
1: doğru.
0: Ya başka bir şey olabilirdi bize de. Hala da olabilir. Ve demin dediğim gibi yani bize o çemberin içerisinde maksimum derecede korumaya çalışıyor şu anki yönetimimiz. Çok önemli
1: yani şu,
0: bir şey.
1: Peki şunu düşünüyor musunuz? Yani bazen bunları söylediğiniz zaman da bunu sanki bir siyasi partiye angajeymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar ya.
0: Evet, evet.
1: Halbuki bu devletler üstü yani pardon özür dilerim siyaset üstü bir şey değil midir? Yani mesela
0: evet
1: bunu,
0: o yüzden böyle konuşuyorum.
1: Niye zaten mesela böyle oluyor, böyle algı bulunuyor? Çok enteresan.
0: Ya, ama normaldir yani insanlar, ben istediğim kadar burada konuşayım. Ama insanlar istediği şeyi duyup cımbızla alıp onu söylerler size. Yani anlamak istediği kadarını anlar. Ama ben global konuşuyorum. Burada savaş var mı yanı başımızda? Var. Burada katliam var mı? Var. Aşağıda var mı? Yukarıda var mı? Çevrede var mı? Ya yukarı bakıyorsun Karadeniz'de var. Yani ismini söyleyeyim. Aşağı bakıyorsun aşağısı yanıyor. Öyle bir coğrafyadayız ki

0: Şimdi ben siyasal mı oldum yani? Yok, görünenin içerisinde bize temas etmemesi için uğraşılıyor. Ben bunun farkındayım diyorum.
1: Peki tabii ki. Peki şimdi bize ne oldu sorusunu soracağız ama küçük bir ara gelsin.
0: Olur,
1: aradan sonra abi. Pek tabii ki oyuncu Sarı Antunel'le muhteşem bir sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Evet, Arap'ta Sorular programına devam ediyoruz. Kim var programımızda? Ünlü oyuncu Sara Nünel ile muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık diye hemen topu atıyorum çünkü ben çok unutkanım. Evet, buyurunuz. Demek sizin ki... çok hafızanızın iyi olduğunu duydum, o yüzden bu görevi size verdim diyebilirim.
1: Demek ki ortak bir noktamız var, ben de hatırlamıyorum.
0: Şöyle dedik, ki bizi bu ülkenin, bu toprakların menfaatine konuşmak ya da savunmak bizi bir siyasi partiye angaje etmez.
1: Doğru.
0: Ya da bizi bir siz katıldınız, siyasallaştırmaz dediniz. Oradan devam edebiliriz.
1: Demin de söylediğim
0: öyle
1: gibi...
0: Öyle mi zannediliyor ya da işte bu şekilde bir yaftalamalar oluyor
1: işte,
0: diye konuştuk.
1: Yani şöyle, benim bir partiye mensupluğum veya orayı savunacağım, burayı savunacağım değil. Ben ülkesini seven, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konuşuyorum şu an baktığımızda. İnsanlara da öyle bakmayı tavsiye ediyorum aslında. Yani biz birbirimizle didişeceğimize çevremize bakıp, çevremizde ne oluyor şu an? İşte demin dediğim gibi orada savaş var, burada işgal var, aşağıda yine savaş var, oradan başka bir taraf bastırıyor, yok Kıbrıs'ın oradan bilmem nesi oluyor falan. Demin dediğim gibi yani şu anki ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, MİT Müsteşarımız, ben yakinen de takip ediyorum aslında. Yani ne oluyor? Neler yapılıyor? Şimdi haklı olarak da her şeyi halka bunu açıklama gibi bir durumu yok. Malum. Yani bir sürü karma karışık bilgiler vardır. Bunu da halka indirgenebilecek bir şekilde açıklanabileceğine de pek inanmıyorum ben. Dolayısıyla baktığımızda evet oralar yanıyor ama bize ufak bir ısısı geliyor. Isı nedir? İşte ekonomik olarak sıkıntımız oluyor ki olacak. Yani ben arkadaşlarımla böyle sohbet ederken de diyorum ki yani şu an diyorum belki diyorum sıkışıyoruz ekonomik olarak ama Allah korusun diyorum savaş olsa daha mı iyi diyorum. Allah korusun diyor, aman olmasın diyor. Buna razı oluyorsun. Yani birazcık farkındalık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada da onu yapmaya çalıştım.
0: Mesela şöyle bir şey de oluyor mesela. Sanatçı muhalif olmalıdır şeyi var ya, bir kabulü var.
1: Ne alakası? Ben ona inanmıyorum. Niye muhalif olsun
0: ki? Öyle bir şey var mesela. Mutlaka sizin de buna bir karşıt ya da katılabilen düşünceleriniz olur olmaz onu bilemem ama mesela sanatçı muhalif olmalıdır. Peki biz muhalefetten ne anlıyoruz?
1: İşte onu diyecektim. Evet. Niye muhalefet oluruz ki?
0: Siz Sara Nünel muhalefetten ne anlıyor? Muhalefet derken bir ideolojik olarak tamamıyla karşıtlıktan bahsetmiyorum. Kendi içimizde de eleştirebildiğimiz şeyleri bir muhalefet olabiliriz. Muhalif bir prototip sunabiliriz. Ama neden bütün bunlar biraz önce söylediklerimiz bu hepsi o prolog kısmı şöyle algılanıyor. Yani hayır sanatçı bunu savunamaz, söyleyemez. Sanatçı bir fikir beyan edemez ama muhalif olabilir mesela. Niye göre muhalif? Hadi bakalım.

0: Anladım.
1: Neye göre derken?
0: Neye göre?
1: Neye muhalif olacağız neye muhalif? Yani? Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Şimdi iyi bir şeyler olurken muhalif olmanın ne gibi anlamı var? Ben biraz değil, ben adaletli bir insanım.
0: Evet.
1: Her şeyde de öyleyim
0: hep
1: yani.
0: Öyle.
1: Hep öyle. Hayatım böyle geçti zaten. Hı-hı. Yani daha geçmiş zamanda, daha gençken diye toparlayayım. Yani bir iş portacıya, bir zabıta tezgahını kaldırıyor. Olabilir, işi bu. Ama onun ailesine küfrederken ben müdahale oldum işe. Dedim ki ya kardeşim sen zabıtasın. Sen dedim buna dedim niye dedim küfür ediyorsun ki? Senin işin dedim onu dedim alıp kaldırmak dedim. Bana döndü dedi ki sen onun avukatı mısın dedi, akrabası mısın dedi. Dedim yok kardeşim ben dedim vatandaşım. Senin dedim o da vatandaş. O iş portacı ben dedim yoldan geçen bir vatandaşım dedim. Ona dedim küfür etmeye hakkın yok dedim. Ben öyle deyince diğer oradaki iş portacı arkadaşlar da benden herhalde güç aldılar. Herkes birbirine girdi ben de kavganın ortasında kaldım. Sonra bunu niye anlatıyorum toparlayacağım. Karakola gittik. Dizdiler böyle. Şimdi zabıtalar burada. İş portacı arkadaşlar burada. Ortada bir tane böyle tabiri caizse sap gibi ben duruyorum. Komiser dedi ki oğlum dedi, senin ne alakan? İş portacı mısın? Yok. Zabıta mısın? Yok. Dedim ki efendim ben dedim vatandaşım dedim. Haksızlığa gelemedim. Böyle böyle küfür ediyordu. Ben dedim araya girdim. Girince dedim kavganın ortasında kaldım. Ben de bu şekilde geldim dedi. Ben dedi seni anladım. Sen dedi böyle geldi. Sen de buradan çık git. Ben onlarla halledeceğim dedi. Yıllar önce ben bunu yaşadım.
0: Ben her zaman iş portacının yanında durmayı mesela.
1: Şöyle. İş portacının yanında adaletli davranmak önemli. Oradan. Benim için bu önemli. Hı. Sen işini yapıyorsan muhalif olman için bir sebep yok. Ama işinin haricinde olayları şahsileştiriyorsan o zaman ben muhalif oluyorum işte. Doğru anlatabildim
0: çok
1: mi?
0: Doğru.
1: O yüzden ben bunu örnek verdim. Hı. Yoksa iyi bir şeyler olurken ben niye muhalif olayım ki? Ne anlamı var ya? Yani? Yani sırf muhalif olmak için, işte sırf sivri olabilmek için bunu söylemenin hiçbir anlamı
0: çok
1: yok.
0: Çok önemli
1: ki.
0: Bir başlık söylediniz. Sırf muhalif olmak için. Mesela o zaman şöyle söyleyelim. Biraz daha spesifik bir şeye çekelim. Bu işin içine biraz mahalle baskısı da giriyor sanki. Giriyor mu? Bence burada bir duralım.
1: Bence giriyor.
0: Duralım. Evet.
1: İşte ben demin, şimdi bu sefer ta programın başına gidiyoruz.
0: Gidelim. Bu
1: niye
0: programın başına mı? Hangi program?
1: Bu program.
0: Tamam.
1: Niye bu programın başına gittik? Program başına dedik ya, niye bu kadar insanlardan soyutlanıp da kendi başına bir hayat kuruyorsun ve o kendi başına kurduğun hayatta az insanlarla muhatap
0: çok
1: oluyorsun?
0: Doğru.
1: İşte bu insanlarla muhatap olmayıp bu baskıları görmemek için aslında.
0: Nasıl baskı görüyor mesela? Saran Hünel baskı göremez değil mi?
1: Yok,
0: kendisine baskı
1: asla.
0: Yaptırmaz.
1: Benim ne rahmetli
0: peki,
1: annem ne
0: görmediği
1: babam.
0: Peki görmediği anlamına gelir mi mesela?
1: Belki görmüşümdür ama umursamamış
0: tecrübe
1: olabilirim.
0: Tecrübe etmişimdir mesela öyle sorsak.
1: Böyle etmişimdir olmuş. Ama şu an bana desen ki ya Saran ne zaman nerede gördüm vallahi hatırlamam. Hmm. Ama baskı bana çok da şey yapmaz. Amiyane söyleyeyim takmam yani o baskıyı. Ben doğru bildiğim yoldayım. Çünkü benim doğru bildiğim yol da ben bedavadan doğru bildiğim yolda yürümem. Araştırırım. Mesela senin programına geleceğim değil mi? Ben bu programa geleceğim de ben bir araştırayım ya. Bu programda neler oluyor? Neler bitiyor? Kimler çıkıyor? Neler oluyor diye. Ben o şekilde gelirim. Savunduğum şeylerin üzerine de demin geriye dönüyorum. Bedavadan muhalefet değil, okuyarak, öğrenerek, anlayarak muhalefet yapacaksın veyahut da onu taltif edeceksin. Çok güzel iş yapılmış, tebrik ederim diyeceksin.
0: Yani diyorsunuz ki benim anladığım, lütfen yanlışsan beni düzeltin.
1: Evet, estağfurullah.
0: Bu ülkenin en azından mesela bir örnek vermek gerekirse savunma sanayisindeki girişimlerine, atılımlarına, kalkınmasına da muhalif olmazsın be kardeşim mi diyoruz?
1: Ya şöyle, ben deminki mevzuya geleceğim tekrardan. Evet. Bunu bile kişiselleştirmek durumuna soktukları için muhalif oluyorlar aslında.
0: Mesela burada...
1: Ülke için değil de işte ya Esra yapıyor ya bunu. Ben Esra'yı hiç sevmem ya. Veya Saruhan yapıyor ya bunu. Ben Saruhan'ı hiç sevmiyorum. Keşke o yapmasa da işte Mehmet yapsa, Ahmet yapsa. Buna gerek yok. Ya birisi yapsın da bu ülkeye faydası olsun. Kim yaparsa yapsın. Ben beceremiyorum. Esra da beceremiyor. Hı. Ahmet çok iyi beceriyor. Ahmet yapsın.
0: Yani Ahmet yapsa böyle bir kabulleri olacak mı? Olmaz.
1: Bence olmalılar. Hı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şahıslara hizmetten bahsetmiyorum ben. Ülkeye hizmetten bahsediyorum. Ülkeye kim hizmet ediyorsa ben onu alkışlarım. Tebrik ederim. Dua ederim. Allah razı olsun da derim.
0: Şöyle söyleyeyim. Sen nostalji yapmak adına söylemiyorum. Bellik takıntım olduğundan da değil ama. Geçmişle bugün arasında lütfen yanlış anlamayın. Yaşınıza matuf herhangi bir şey söylediğimden evet, değil. Ama bütün dönemleri estağfurullah bütün dönemleri çok iyi bilen, iyi hazmetmiş. Bütün siyasi partileri değil mi? En azından o zamanlar işte 90'lı yıllar falan hepsini gördüğümüz zamanlar. Hmm. Oradan kıyas ettiğimizde gerçekten hani ya biz çok önemli bir noktadayız diyen sanatçılar da bir yandaşlıkla hani şey yapıyor ya. Yaftalanıyor. Evet. Bu çok haksızca bir şey değil mi sizce de? Mesela hani bunu en azından mesela yeni yetme ya da estağfurullah yakın bir zamandaki çok genç bir oyuncu değil de en azından bunları tecrübe etmiş bir Saruhan Hüner söylüyorsa mesela. Hmm. Ya kardeşim bak biz şu zamanlardan geldik. Şöyle bir şey yaşadık. Bakın şuradan döndük ya şu kıyıdan döndük. Şu çok, çok tehlikeli bir sulardı mesela.
1: Yaşımı ettiği için söylüyorum. Ve yaşı yeten birçok insan da şu an seyrediyordur. Evet. Ve bana katılacağına da eminim.
0: Evet.
1: Ya biz ihtilal görmüş bir jenerasyonuz.
0: Tam olarak bundan bahsediyorum.
1: Bu bir. Evet. İkincisi daha geçen gün, 3 gün önce falan bir ortamda konuştuk. Ya hatırlıyor musunuz dedim. Bizim dedim en büyük hobimiz neydi çocukken hatırlıyor musunuz dedim. Neydi dediler. Tüp gaz kuyruğuydu dedim. Gülmeye başladılar. Bir tane daha hobimiz vardı dedim. Nedir dedim. Yağ kuyruğuydu dedim.
0: Evet.
1: Bizden daha o dönemde bizden daha büyük abilerimiz benzin kuyruğunda. Ya kuyruk diye bir sistem vardı o zaman. Durum vardı daha doğrusu. Hal vardı. Kuyruksuz siz hatırlamazsınız. Gençsiniz belki diye başlayayım böyle. Yaşım çıktı ortaya ama olsun önemli değil. Ama şöyle ben şahsen tüp kuyruğuna girmiş bir çocuktum. Yağ kuyruğuna girmiş bir çocuktum. Ama az ama çok. Ben bunları yaşadım. Ben bunları yaşadıktan sonra bir şeylere zor ulaşan bir çocuk olduğumuz için, daha doğrusu öyle bir nesil olduğumuz için, şimdiki bazı rahatlıkları gördüğümüzde kıyas yapıyorsunuz tabii yani.
0: İşte bundan bahsediyorum, evet. Yani bu bile...
1: Ben hep de şükrederim yani. Ne yaparsanız yapın. Finalde şu an her şeye ulaşabiliyoruz. Ha diyecekler ki, bizim paramız yok. Ulaşamıyoruz. Ya Allah aşkına. Atıyorum bu 1 liralık kupa. 10 kuruşluk da kupa var. Ama kupa. Anlatabiliyor muyum? O zamanlar herkesin en fazla 2 çift ayakkabısı vardı. Veya 3 çift ayakkabısı vardı çocukların. Hani orta direkt bir aileden bahsediyoruz. Şimdi 1 milyon tane marka var. 1 milyon tane fiyat skalası var. Herkes kendine göre bir şey bulabiliyor. Bakın bulabiliyor diyorum. Sıra beklemeden. Ve bütçesine göre bulabiliyor. Anlatmak istediğim bu şu an. Şartlar böyle yani. Ve insanlara her zaman şunu söylüyorum. Ya arkadaş her zaman daha fazlasını istiyorsunuz da daha azı olanı niye görmüyorsunuz? Ben hep onu söylerim. Kendim için de söylerim.
0: Daha azı olan derken?
1: Daha azı olan derken daha az imkanlara sahip ülkelerden bahsediyorum yani. Burada belki yine şey diyecek, siyasallaştı, o yaptı. Yok. Hani mesela ben Afrika'ya gittim. Uganda'ya kadar gittim. Uganda'da kaldığım turistik şey merak ediyordum. Oraya gittim. Böyle gece çok sıcaktı. Çıktım böyle dışarıda bir karaltı yürüyor böyle ama sonra böyle bir gördüm. Oranın vatandaşı, zenci bir vatandaş. Elinde Kalaşnikov'la geziyor. Kaldığımız otelin bahçesinde. Resepsiyon, arkadaşlar dedim ya böyle böyle bir adam. Dedi ki o kadar açlık var ki otele saldırıyorlar yemek için. Allah. Oteli korumak için. Şimdi ben bunu gördüm. Yıllar önce gördüm bir de. Afrika hala aynı Afrika bu arada. Düzelen hiçbir şey yok.
0: Hep sömürülen.
1: Evet hep sömürülen. Dönüp bakıyoruz Şimdi

0: yiyecek için bir yere saldırı duydun mu Türkiye'de? Biz çok açtık, gittik lokantayı parçaladık veya fırını talan ettik diye. Ben onu görünce buraya diyorum ki aa iyi. Tabii ki bir Avrupa insanlar diyor işte Amerika'yı. Ben Amerika'ya da gittim gördüm. Hiç de öyle. Oo Amerika işte uzaktan bazı şeyler uzaktan çok güzel görünür ya.
1: Çok doğru.
0: Vallahi öyle değil. Gitti turistik değil. Ben 6 ay orada dizi çektim. Orada uzun dönem kalınca o sokakta yatanlar, çok affedersiniz kesif bir idrar kokusu, bir sürü yani. Ben bunları da yaşadım. Hani en modern ülkeydi. Ne oldu?
1: Medeniyet.
0: Medeniyetti. Ne oldu? Hani şeyi de söylemeyeyim. Şöyle şöyle fareler gördüm ben New York'un ortasında. Neye ve kime göre medeniyet? Bir şey yaşadım ben. Bak medeniyeti anlatayım. Çok konuşturdum beni. Her şey de aklıma geliyor ya.
1: Çok güzel gelsin.
0: Times Square'e doğru çıkan böyle bir yol var. Bir tane adamcağız düştü böyle. Ağzından köpükler çıkıyor. Muhtemelen Sara krizi geçiriyordu. Ben de biliyorum nasıl müdahale edeceğimi. Elimi adamın başının altına koydum böyle vurmasın diye. İşte sakinleştirmeye çalışıyorum. O arada işte birileri bağırıyor. 911, 911'i arayın işte ambulans gelsin falan derken. Neyse adamcağız biraz sakinleşti. Ben böyle yerdeyim. Şöyle döndüm. Böyle küçük büfeler vardır böyle yolun kenarında. Dedim bir tane su verir misin dedim. Şu kadarcık bir su verecek bana. Dedi ki parayı öde. Suyu verip de hani orada işimi görüp parayı ödeyeceğim kalkamıyorum ama. Dedi ki parayı öde. Yani adama su medeniyet vermiyorlar. E hani medeniyette ne oldu? Şimdi biz buradan çıkalım. X bir yerde şurada arkada lokanta o bu açık neresi varsa gitsek. Desek ki ya abi biz çok açız. Paramız yok yolda kaldık. Bize bir çorba ile bir dilim ekmek ver desek verirler mi?
1: Verirler.
0: İşte biz böyle bir ülkeyiz.
1: İşte burası medeniyet.
0: Ya. Çünkü geçmişimiz var.
1: Kesinlikle.
0: Toprağın kökü var. Medeniyet, eski bir medeniyetin çocuklarıyız. Devamı böyle yani. O yüzden medeniyet baktığınızda kime göre, neye göre? Ve ben bunları yaşadığım için anlatıyorum bu arada. Birebir yaşadığım için. Duymuş bir şey değil
1: mesela,
0: yani.
1: O zaman şöyle yapalım. Mesela medeniyet demişken Anadolu hani çok klişelendirilmiş ve tahkir etmek için çok böyle konuşuyorlar ama işte Anadolu irfanı falan filan deyip ağız burun bükenlere baktığınız zaman. Mesela bir sanatçı inancından, duruşundan değil mi? İşte kültürüne olan bağlılığından, toprağına olan işte o kendini tahkim ettiği yerden vurulmamalı mesela. Ama biz bunu çok görüyoruz mesela. Kılığından, kıyafetinden, insanları yargılayanlar. Bu anlamda kendilerini çok tırnak içerisinde modern zannedenler falan. Bu anlamda gerçekten özüyle hani bağlantı meselesini biraz konuşmak. Şu öz bağlantıyı, o reçineyi konuşmak istiyorum.
0: Ne diyeyim yani şimdi sana?
1: Hayır şundan,
0: söyle bana.
1: Şunu diyorum.
0: Yani beni öyle bir şey kaşıyorsun ki ben böyle bir höy diye konuşasım geliyor. Yapma
1: tamam,
0: onu
1: işte
0: yani.
1: Tamam işte yapalım.
0: Yok şöyle, yok yapmayalım,
1: yapmayalım
0: yani.
1: Yapmayalım peki.
0: Neden yapmayalım niye biliyor yapmayalım musun?
1: Evet,
0: şimdi şöyle. Ben burada bunu konuştuğum zaman o zaman da işte onu farklılaştıran insanlar diyecek ki sen de farklılaştırıyorsun. Ben o duruma düşmek
1: neyi
0: istemiyorum yani.
1: Mesela
0: şimdi
1: acaba
0: onlar
1: şu
0: diyor ya tırnak içerisinde diyorsun ya işte bu insanlar işte toprağına bağlı olan sanatçılara veya insanlara
1: öyle
0: bu
1: oldu
0: şekilde
1: bakın,
0: görüyor diyor.
1: Ben size bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta yayınımızda da sevgili Aslı Ünel'le de buradan selam olsun. Çok seviyorum kendisini. Onunla konuşurken de aynı şey. Bakın Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı yazmasından yani o yalı yazmasından, şallarından o öyle bir temsiliyet gidiyor ve
0: güzel.
1: Muhteşem. Kendisine buradan çok selam olsun Zeynep Hanım'a. Kendisiyle birebir de görüştüm. O kadar ağır bir hakaret ve tahkir edilerek ki o insan da zaten şu anda bulunduğu siyasi partiden istifa ettirildi falan filan neyse. Ama bunun meyidesi gerçekten vicdanlardaki ve ruhlardakidir. Yani orada da tabii hani ben aslında şöyle yazmıştım. Sende garip bir hal var, bende tiril tiril şal var diye yazmıştım.
0: Güzel.
1: Orada o kadar güzel cevaplar millet tabii ki verdi ki. İşte burada bu küçümsediğin kadar

0: Yani niye küçümsüyorsun? Evet. Geldiğin yeri küçümsüyorsan o zaman sen çok daha başka bir dehlizden geliyorsun. Onu söylemek. Yani bu anlamda ben sanatçıların da işte yazar çizerlerin de işte entelektüel duruşa sahip olanların da daha sert tepkiler vermesini çok doğru buluyorum. Hmm. Çünkü orası gerçekten bizim kundağımız. Yani çıktığımız.
1: Evet, evet.
0: Sadır olduğumuz bir yer. Dolayısıyla bu anlamda biliyorum ki herhangi bir sanatçı, herhangi bir işte bu anlamda söz söyleyecek olan insanlar da şundan korkuyorlar. Sizi tenzih ediyorum. Ya biz şimdi bunu söylersek bir şekilde bizim farklı bir mühendislikle söylediğimiz şey başka bir algıya rağmen edilecek.
1: Benim bahsettiğim gibi işte siyasal bir duruma dönecek
0: bundan
1: diye.
0: Bundan bahsediyorum. Evet. Ama bunun siyasal bir durumla hiç alakası yok.
1: Yok. Bizim Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri ne biliyor musun? Ben bunu yıllar önce keşfettim. Evet. Nasıl keşfettiğimi de söyleyeyim mi? Hı hı. Arkadan gelen ambulansa ya bunun içinde hasta yoktur deyip yol vermeyen insanlar bir gün o ambulansın içinde olup da yol isteyecek insan olduğunun farkında değiller.
0: Ya.
1: Sıfır empatiyle yaşayan bir ülke olmaya tabii başladık. Hı. Bundan dolayı da orada o yerel giysilerle görünen o insanı farklı bir tarafa alıp modern olmamakla belki de suçlayıp onu bu şekilde yargılıyor. Tam tersine onu içselleştirip hı hı, onu bir değer olarak görüp o değeri de parlatıp daha da yüceleştirmek gerekiyor aslında baktığımızda. Hı hı. Yani yarın öbür gün sizin, ben her zaman şunu söylüyorum. Hepimizin annesi, babası, kardeşi var.
0: Evet.
1: Buna göre empati yapıp insanlara da ona göre davranmak lazım. Hiçbir zaman başımıza gelmeyecek, biz bunu yaşamayacağız dememek lazım. O yüzden empati yoksunuyuz. Sorun burada zaten. Hı hı. Orada da aynı şey olduğuna inanıyorum ben. Modernleşmeyi kıyafet üzerinden algılatıyorlar. Onu sevmiyorum
0: ben. Ya da
1: ben.
0: Medeniyeti.
1: Medeniyeti. Yani.
0: Bugün bizim asıl tat şeyimiz medeniyet.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Ben onu sevmiyorum. Herkesi olduğu gibi kabul ettiğimiz takdirde o zaman çok mutlu oluruz. Ben çok seviyorum. Onun türbanı var. O modern, o sarışın. Öteki şortla, öteki atletle. Yani baktığımızda hatta bu şey de böyle bir atasözü de yok mu? Her koyun kendi bacağından. Hı hı. Bir sene. Ya bırak insan istediği gibi yaşasın ve sen onu yargılama. Ya ben bir yerde şöyle bir kelime kullandım. Eğer yanlışsam da lütfen düzeltin beni.
0: Estağfurullah.
1: Ya insanları döneminde peygamber bile yargılamamış. Siz kimsiniz ki yargılıyorsunuz diyorum ya. Yani. Bırakın abi yargılamayı artık. Bırakın ya. Yolumuzda gidelim biz. Biz bu ülkeyi yüceltelim. İnsan, biz birbirimizi sevmeyi bıraktığımızdan beri böyle oluyor. Farkında mısınız?
0: Doğru.
1: Mahalle kültürü vardı. Biz mahalle kültüründe yetişmiş evet, çocuklarız ya.
0: Gidelim mi mesela? Fatih, evet. Fatih. Değil mi?
1: Evet.
0: Edirne Kapı. Yani ben çok seviyorum oraları. Bizim, Kariye benim.
1: Komşularımız, bizim akrabalarımız gibiydi. Ve komşularımızdan biri, biz eğer sokakta oynuyorsak işte yavrum bana bir tane ekmek al gel dediğinde üç çocuk koşardık biz. Biz ekmek alıp da işte Ayşe teyzeye götürebilmek için mutlu olurduk. Hı. Ve ben şuna rastladım yıllar sonra. Kadıncağız bağırıyor işte, Ahmet oğlum bana bir ekmek al. Senin hizmetçin var mı diye bağırdığını duydum ben kadıncağızın. Nereden geldik?
0: Aynı semtten.
1: Yok, başka bir semtte. Ama finalde bir jenerasyon atladı. Ve atlayan jenerasyon iyi bir atlama yapmamış durumdaydı yani. Anlatabiliyor muyum?
0: Jeneratör oldu.
1: Yani.
0: Yani evet.
1: Saygı, sevgi ve empatiyi kaybetmemek evet lazım. Ben buradan tüm, yani ne kadar insan izliyorsa bizi, ne kadar insana ulaşabiliyorsak, ne olursunuz sevelim ve empati yapalım. Empat insan olalım. Bugün size, yarın bana, öbür gün ötekine diye. Hep bunu düşünerek hareket edersek vallahi çok güzel olacak her şey. Ben buna inanarak
0: İşte bir
1: konuşuyorum.
0: Şeylerden bir ruhumuza bir antivirüs programı gerekiyor.
1: Bilemiyorum. Evet. O kadar teknik terimler, antivirüsler falan.
0: İşte antivirüs. Ama bir virüs var ya mesela, hasetlik virüsü gibi, değil mi? Öyle değil mi ya? Kibir, hırs.
1: İşte ben söyleyeceğimi söyledim artık ya. Yani.
0: Biriktirmek.
1: Bence sevgi her şeyin temelinde. Sevdiğin zaman her şey çözülüyor. Sevgiyle bakmak lazım. Evet. Sevmeseniz bile sevmediğiniz bir olay var. Onu düzelterek devam etmek lazım. Eskiden bir laf vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. İnsanlar komşular birbirlerinin açıklarını öğrendikleri zaman onu kapatmaya çalışırlardı.
0: Setretmek derler, evet. Setreden.
1: Bilmiyorum bununla o kelimeyi, şimdi öğrendim. Teşekkür ederim. Ama şimdi herkes birbirinin açığını bulup bu sosyal medyadan yayınlamakla ve oradan izleyici, takipçi alabilmekle mutlu olabilen bir insana dönüştü herkes. Evet. Yapma yani, bu ne anlamı var ya? Orada sizi takip etseler ne olur yani? İşte burada da yine programın başına dönüyoruz. Egosantrik bir durum oluyor. Sadece oyuncularda değil. Sosyal medya olduğundan beri herkes de çok ekstrem bir vaziyette. Bakın, ekstrem bir vaziyette ve travmatik olarak bu ego durumu yükselmiş durumda.
0: Eşitliyor.
1: Fena bir durum.
0: Bence en büyük etkileşim sitesi mezarlıklar diye düşünüyorum.
1: Ben her zaman da şunu söylüyorum. Yaşı ne olursa olsun herkesin cenazeye gitmesini tavsiye ediyorum.
0: Tam onu söyleyecek.
1: Evet.
0: Çünkü bütün menfaatlerin bittiği ya da merhumun kalkıp sizden hesap soramayacağı, bu anlamda sizin...
1: Veya sizin merhumdan hesap soramayacağınız.
0: Evet, ama şöyle oluyor mesela, hakkınızı helal eder misiniz sorusu aslında bir ufak öbür dünyadaki hesaplardan birazcık düşebilecek ufak bir giriş sorusu ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada bir hesaplaşma aslında var. Ama öbür türlü işte nesnel olarak işte merhaba bundan hesap soramayacağı, işte sen niye geldin ya da niye gelmedin demeyeceği çok sahi bir ortam. O yüzden ben yani düğünlerden çok galiba
1: düğüne oradaki... herkes geliyor. Cenazeye herkes gelmiyor. Ben bunu biliyorum. Ve şu an şimdi o kaosa sokmak istemiyorum ama bazı şeyler yaşadım zamanında. Onu çok anlatmak istemiyorum ama ne zaman ki o cenaze ve mezarlığın içselleştirdiğiniz zaman bu tarafa döndüğünüzde çok başka bir moda dönebiliyor. Ama geçen gün yine bir cenazeye gittim. Cenazelerde insanlar, birçok insan dostlarıyla görüşmüyor. Sanki bir parti edasında orada bir araya geldiklerinde sohbet edip gülüşüyorlar ve ben buna da çok karşıyım. Acımasız. Orada da defansımı gösteriyorum, tepkimi de gösterdim birkaç kişiye. Dedim ayıp olmuyor mu ya dedim, yani bak insanların acısı var. Aa evet falan. Yani insanlar biraz şuursuz durumda şu an. Cenazelerde bile oluyor bu. Düşünün yani. Hele ki ünlü cenazelerinde neler oluyor?
0: Tam işte oraya geleceğim yani. Galiba orada biraz
1: Evet yani. Ben yıllar önce rahmetli Kadir İnanır'a da çalışmıştım. Ben her cenazeye katılmaya çalışan bir insanım.
0: Evet.
1: Tanıdığımsa eğer. Gittik. Vallahi hani bir kaos içerisinde, ter içerisinde ve herkes enteresan bir şekilde kameraya görünmenin derdindeydi. Biz namazımızı kıldık, çıktık. Orada görünsek ne olur, görünmesek ne olur? Bir soru geldi galiba.
0: Yok, bir soru geliyor da ben zaten soru gerçekten hani yayın gereği, tekniği gereği alamıyorum ben çünkü çok fazla geliyor. Hı-hı. Ama genelde güzel bir şey ya. Sevilmek güzel bir şey. Şimdi oraya
1: mutlaka
0: geleceğim. Yani bu etki de galiba sevilmenin de.
1: Cenazeniz kalabalıksa seviyorsunuz demektir.
0: Gerçekten çok katılıyorum buna. Çünkü bu çok belli oluyor.
1: Evet. Yani ben çok merak ediyorum kendi cenazemi, biliyor musun?
0: Allah güzel ömürler versin.
1: Mutlaka. Ama her canlı onu tadacak yani. Onu yazmışlar kocaman bir de oraya, biliyorsun. O yüzden çok merak ediyorum. Demin de bak, tekrar programın başına dönüyoruz. İyi ameller yapıp buradan gitmeyi nasip etsin diyorum. Her daim. Aynen.
0: İnşallah.
1: Her daim bunu söylüyorum.
0: Ama mesela şöyle oluyor ya, hani bir yerde dünyanın yükü, Of, çok yorulmuşluklar, çok fazla insanın konuştuğu, herkesin gerçekten çok şey olmak istediği. Orada bir sessizleşme, kendimizi bir sessizliğe almak, dünyayı bir sessizliğe almak istediğimizde. Herkesin bir çekilme hissi var ya, bu çok normal mi yani? Ya işte ben şu köyüme gidip şöyle yapacağım, patates ekeceğim, doğayla falan filan. Bir de oradan da bir çekilme var ya yani, onu da istememek. Hiçbir şey yapmayı istememek. Hı-hı. Depresyon halinden bahsetmiyorum.
1: Tabii.
0: Tamamıyla bir inzila, dünyaya karşı bir riyazet halinden bahsediyorum. Yani. Bu çok normal bir şey aslında. Hepimizin yaşaması belki de normal ama şimdi ölümü düşünmek işte o başka bir seviye. Yani. Çünkü orada biri kaçmak var. Hani mesela bir odaya bir şey sıkıştırıp kapıyı da kilitlersin ya falan işte. Ya da orayı bir misafirlere göstermek istemezsin falan filan.
1: Ama yani insan, o odamız. Bence insan da bir makine değil mi? Arada doğru. Bir standby almak gerekmiyor mu? Yani?
0: Tabii.
1: Çünkü ısınıyor. Yani bu da ısınıyor. Her şey ısınıyor yani. Bir ısısı var her şeyin. Bir frekansı var yani. Arada bir standby'a alıp onu bir dinlendirmek gerekiyor. Mesela Isınma. Benim en kolay şey yaptığım zaman standby'a aldım. Ayaklarımı soğuk suyla yıkarım mesela. Tık diye resetlerim kendimi.
0: Allah Allah, hiç onu duymamıştım.
1: Evet. En sevdiğim şeydir yaz kış. Çok önemli bir şey. Resetlersiniz kendinizi. İşte insanlar bir şekilde resetlemeli kendini. Cihazlar gibi yani. Diyor ya adam, bilgisayarım bilmem ne oldu, dondu. Reset diyelim. Veya niye kapatmadın bunu kardeşim falan. Yani biz de birer baktığınızda şey gibiyiz, cihaz gibiyiz yani. Düşünüyoruz, yazıyoruz, okuyoruz, işte hafızaya alıyoruz, siliyoruz.
0: Şöyle bir şey de var mesela, bu acaba sanatçılar, sizin gibi sanatçılar yaşıyor mu merak ediyorum. Bir yerde olmadığın zaman unutulduğunu hissetmek. Ya da bir yerde görünmediğin zaman ya da çok görünmediğin zaman, çok görünmeme zincirine dahil olduğun zaman yok olduğunu ya da yok sayıldığını ya da unutulduğunu, bence doğru olan bu, hissetmek. Öyle oluyor mu sizce?
1: Belki bundan 15-20 yıl önce olabilirdi. Ama şimdi olmuyor. Nedenini söyleyeyim mi? Söylüyorum. Sosyal medya var. Unutulmadığınızı devamlı oradan bir naklen olarak alabiliyorsunuz. Ve size ne kadar talep olduğunu insanlar oradan size ulaşarak istiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani farkınıza varıyorsunuz.
0: Ama ben başka bir açıdan bakacağım.
1: Hangi açıdan?
0: Şu açıdan bakmak istiyorum. Bazen de çok görünmemenin hakikatli olduğunu düşünen mesela öyle bir selebriti karakterler görüyorum mesela.
1: Mesela?
0: Sizin gibi.
1: Benimkisi...
0: Mesela görünmemek ile görünmek arasında mesafe bu değil ama şu saklı olmanın, sözü saklamanın ve doğru yerde ortaya çıkmanın muhteşem konforundan bahsediyorum.
1: O çalışmıyor artık. O çalışmıyor. Hep faal, hep içeride. Hep online olmanız gerekiyor aslında baktığınızda. Bu nerede online olabilirsiniz? Twitter'da olabilirsiniz.
0: Ben
1: işte isim kullanmayacaktım da öyle ağzımdan kaçtı. Sosyal medyada. Yani sosyal medyanın çeşitli mecralarında olduğunuz zaman online, içeridesiniz. Yani ne kadar kendi inzivanızda olsanız veya gözükmemeye çalışsanız da orada bir şekilde gözükmeniz gerekiyor. Yani gözden ırak, gönülden ırak durumu şu an.
0: O işliyor artık değil mi? Bir ara işlemiyordu galiba.
1: Yok yok. Şu an %100 işliyor yani.
0: İşliyor.
1: Tabii ki.
0: Ya öyle olduğu için ben kendi işimi yapabiliyorum diyebiliyoruz mu mesela? Çok böyle bir gerçekliği
1: yok,
0: var.
1: Yok, o çok üstünü örtmüyor. Ama yine de bir parça hissettiriyor yani.
0: Hissettiriyor diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Peki. Şimdi yavaş yavaş programımızın yavaş yavaş o şeye gelirken siz sevinin. Çünkü galiba siz bu saatte...
1: Erken yatıyorum ben, onu demek istiyorsan.
0: Yok estağfurullah yani ben genelde...
1: Yok ama erken yatmanın şey... estağfurullah olur mu? Erken yatıyorum işte yani.
0: Hayır.
1: Ve erken çok kalkıyorum ondandır.
0: Hayır şundan bahsediyorum. Ben bundan bir şikayet ya da eder gibi değil de en azından şu. Burada şunu ortaya koymak yani çok fazla yine... O bilindik bir sanatçının yaşayacağı gibi ya da öyle zannedildiği gibi yaşamıyor olmak.
1: Ah tabii.
0: Gerçeği de var, onu bahsediyorum.
1: Tabii. Şimdi insanlar dışarıdan sizi nasıl görüyor bilmiyorum ama aslında artık her sanatçının nasıl yaşadığını az çok insanlar biliyor.
0: Bence anlıyor. Biliyorlar,
1: şimdi
0: evet.
1: Bakıyor, görüyor. Diyor ki ya Saruhan Hünel diyor hiç diyor magazinde yoktu.

0: diyor. Hı hı. Çünkü magazinler bir insan değilim baktığınızda.
1: Nasıl hep öyleydi ama değil mi?
0: Hep öyleydi. Hı hı. Yani beni magazinde nasıl görürsünüz? İşte herkesi görülebilecek şekilde ekstrem bir magazinel bir unsur olmadım hiçbir zaman.
1: O zaman bu magazincinin ya da magazin figürünün isteğine bağlı bir şey haline geliyor.
0: Tabii. Yani magazin olmak istiyorsanız ona göre...
1: Olursunuz.
0: Tabii ona göre yaşarsınız ve olursunuz yani. Ben ona göre hiçbir zaman yaşamadım. Belki de yaşamayı tercih etmedim diyelim.
1: Çok doğru. Çünkü magazin figürü olmanın da belirli gerekli evrakları var galiba.
0: Gerekli evrak ve kıstasları var.
1: Evrak. Bu evrak çantasını açalım bence.
0: Ve onun karşılığı magazinel olduğunuzda ondan gelebilecek etkileri de göğüsleyebilecek de farklı bir gücünüz olmalı.
1: Ne gibi bir güçten bahsediyoruz?
0: Yani çok fazla göz önünde olduğunuz takdirde çok fazla negatif etkilere maruz kalabilirsiniz.
1: Linçler de var.
0: Linçler var, negatif etkiler var, küfürler var. İşte ne bileyim ben yaptığınız her şeyi herkesle paylaştığınızda ve herkes onu gördüğünde şey de var. İşte biri beğeniyor, biri beğenmiyor. Yani benim onlarla uğraşacak şeyim
1: vaktim
0: yok. Enerjim yok, ve
1: ya belki
0: vaktim de yok hakikaten. Ne gereği var bunlarla uğraşayım diyorum yani. Hani belki insan diyecek ya onunla uğraşma, bununla uğraşma, neyle uğraşıyorsun? Onları söyleyemem uğraştıklarımı. O da bana kalsın.
1: Değil mi? Aslında böyle çok hep demiştim ya, yine programın başına gidiyoruz efendim. O yüzden söylemiştim yani çok mesela Serhan Hünal ya da Hünal ailesi çok selam olsun buradan. Herkese. Kendisi ya da yaptıklarını olumlu şeyleri de anlatabilmeyi seven insanlar değiller. Bu önemli bir şey. Çünkü herkesin her şeyi maalesef bunu söylemek zorundayım. Böyle pazarladığına tırnak içerisinde söyleyeyim. Yanlış bir şey olmasın ama herkes böyle bir şey yapıyor ya. Ya da bunu bir kazanca dönüştürme ya da bunu bir görünebilir bir itibara dönüştürme bir yarışı var ya. O yüzden hiç buna tevessül etmeyen bir Hünal profili var. Bundan bahsediyorum.
0: Hep öyle oldu. Ben onu beceremedim. Belki de becermek
1: istemedim. İşte becerebilecek bir şey de olduğunu zannetmiyorum. Yani, bu bir beceri isteyen bir şey.
0: Ama becerenlere de çok büyük saygı duyuyorum. O da bir yetenek aslında baktığınızda. Kendinizi, her yaptığınızı bire bin katarak anlatıp başka bir boyuta o boyuta geldiği zaman da o insanlar da ona inanıyor biliyor musunuz? Böyle de bir durum var yani.
1: İnsanlar inanıyor derken?
0: İnanıyor. Şimdi biri 10 yaptığınızda onu da 100 yaptığınızda ve bunu insanlara gösterdiğinizde onun 100 olduğuna inandırabiliyorlar.
1: Peki bu bir hayal kırıklığı mı?
0: Değil. Hı hı. Saygı duyuyorum dediğim hayır, gibi yani.
1: Hayır şunun için yani.
0: Niye göre hayal kırıklığı?
1: İnsanların bu kadar... Gerçi öyle bir şey de var ya, onu düşünüyorum bazen. Mesela
0: ya
1: işte,
0: o kadar hızlı tüketiliyor ki
1: işte
0: her şey.
1: İşte ondan bahsediyorum.
0: Yani o bir şey yapıyor, büyütüyor. Ertesi gün yok. Ya ertesi gün olmayacak bir şey
1: mesela
0: içinde bu kadar...
1: Mesela şöyle söyleyeyim. Çok konuşuluyor. Çok konuşulduğu için söyleyeceğim. Hı hı. Mesela bir yardım derneği vardı ya hani böyle.
0: Evet.
1: Bunun ismini söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Evet, zaten şu anda bütün her yerde konuşuluyor. Ahbap. Hı hı. Burada mesela halk nezdinde şu olabilir. Yani bu çok normaldir. Ya evet, ne kadar güzel doğru şeyler yapılıyor falan filan ama bir taraftan o işin içerisinde olup da ya da işte bu figürün o şahsın gerçekten bu anlamdaki cürümleri de çok ortadayken. Hı. Bizler akletmez misinin sorusuna çok muhatap olan kullar olarak bu anlamda araştıran insanlarız. İşte sanatçısı da öyle, işte gazetecisi de öyle, yazarı da öyle. Fakat ne olduysa mesela bir takım ünlü mamullerin bu iş skalanın içerisinde herkesin çok gariban insanları da işte bu işin içine dahil ederek en azından böyle modifiye ederek ya da öyle sunarak. Ama herkesin her şeyden çok kolay sıyrıldığı, şimdi herkesin böyle çok güzel o ne dedik yazdıklarına, şeznoklarını açtığı bir şeyde unutulmuşken. Şimdi bu gariban insanları özellikle çok üzülerek söylüyorum deprem bölgesindeki can kardeşlerimizi. Ya bundan küçük bir vebal hissediyorlar mı ben çok merak ediyorum ya.
0: Bilmem.
1: İşte bunu size sormuyorum. Çünkü siz en başından beri zaten orada bir müşahhas... Bizatihi oradaydınız. Yani orada gördünüz. Yani gerçekten bu bence yeterince biz bu olayı işlemiyoruz gibi geliyor bana. Yani
0: olayın sadece bir tarafından bakılıyor gibi geliyor bana aslında.
1: Hangi tarafından bakılıyor?
0: İşte dernek bunları aldı. Derneğin başındakiler de bunları çarçur etti veya yedi bir yuttu falan filan. Ya tamam da onunla o paraları oraya gönderen insanlar başkaları için, orada ihtiyaç sahipleri için göndermiş. Oraya ulaşmadı. O ulaşmayan paraların veya oradaki ihtiyaç sahiplerine gelmediğinde onların vebalinle alakalı olarak insanlar ne yapacak? Onlar, bir de gidip onlara sormak lazım.
1: Nasıl yani? Ha, bunun sorgulanması gerektiğini, onlardan evet, hesap sorulması gerektiğini yani, düşünüyorsun
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani, tamam, evet, tamam. Burada bir suç işlenmiş mi?
1: Evet.
0: İşlenmiş. Fakat onun devamında o suçtan doğan zarar ne durumda? O insanlar ne durumda?
1: Ben vallahi çok özür dilerim. Ben bir tanesini gördüm mesela. Bir kızcağız, canım benim, orada gerçekten devletimiz mutlaka ona dolaşacaktır. İşitme cihaz.
0: Evet.
1: Ve kulağıyla ilgili çok ciddi bir problem var. Ailenin telefonları açılmıyor falan. Şu anda mesela o kardeşimiz bekliyor. Mesela bu bir. Evet. Benim gördüğüm.
0: Şimdi şöyle. Ben bölgeye gitmiş bir insan olarak hasbelkader bir şekilde gittim.
1: Evet.
0: Orada 15'te 20 gün civarı tam hatırlamıyorum ama kaldım. Oradaki sadece insanlar değil, hayvanlar da çok zor durumdaydı. Sahipsiz kalan hayvanlar vardı, aç kalan hayvanlar vardı. Yani canlılar olarak orada tüm canlılar zor durumdaydı. Ben bunları bizzat kendim gördüm, yaşadım. O insanları dolandıran diyeyim veya suistimal eden, şu an cezaevinde olan insanlar da buralara gitti. Ya bunları görüp de bunu nasıl yapabilirsin? Ben oraya gittikten sonra geldim, günlerce burada uyuyamadım ya. Bırak hani işte 1 lira bir şey hani menfaatle alakalı olarak. Benim bütün dengem bozuldu ya. Çadırlarda yaşayan insanlar çok, çünkü depremin hemen sonrasında değil ama bir sonrasında, bir sonraki kademede, yani artık yardımlar gittikten sonraki ve dağıtılmaya başlandıktan sonraki, biz de çünkü bir yardım götürdük oraya. Genelde de böyle çocuklara ben yardım götürmeye çalıştık ve bazı Instagram'a da çıkan haberler vardı, onları da oraya koydum. Benim koymamın sebebi de bak ben bunları yaptım diye değil. Ya ben yapıyorum, siz de yapabilirsiniz aslında. Ama ben bu kadar yapıyorum, siz de bu kadar yapabilirsiniz diye, örnek olsun diye onları aslında orada paylaşıyorum ben. Mutlu olsunlar diye veya görsünler diye. Ve orada çocuklara birebir iletişim kurdum. Niye? Ya onlara tamam bunu verdim. Çok mutlu oldu ama bunu aldıktan sonra bunu benimle paylaşmak istedi. Beraber resim yapalım mı diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Orada o desteği sağlamak önemli. Şimdi bu kadar zorluklarla orada mücadele ederken üstünde damı yok, suyu yok, affedersin tuvaleti yok. Yokluklar içerisinde. Düşünsenize bu gece yatıyorsunuz, sabah bir kalkıyorsunuz, hiçbir şeyiniz yok. Üzerinize giyecek çamaşırınız yok.
1: Yok.
0: Sen bu insanların parasını bu şekilde yapıyorsan ben ne diyeyim ki yani, diyecek bir şeyim yok yani. Bunu ben değil zaten. Bunu gerekli mecralar onlara hesabını soracak.
1: Şu an soruyorlar zaten ama
0: işte, öteki taraf mağdur. Oraya da bir şey yapmak gerekiyor aslında baktığımızda.
1: Onlara söz verip
0: ve ben şuna da inanıyorum. Birçok insan o derneğe işte iyi niyetli olarak milyonlarca lira para yolladılar.
1: Evet.
0: Saygı duyuyorum. İyi niyetle ve inanarak. Bizim Türk insanı çok merhametlidir.
1: Kesinlikle.
0: Çabuk inanıyor.
1: Evet, evet.
0: Hele ki işte hani diyorum ya, empatiyi kaybettik ama böyle çok ağır durumlarda o empati geri geliyor. Ama o empatizi farklı şekilde kullanan insanlara işte bir şekilde alet olunca da o kale yıkılıveriyor yani.
1: Daha da ağır geliyor yani. Gerçekten hani kime güveneceğiz kızım?
0: Abi bunu konuşurken bile dilim damağım kurudu şu an yani. Su içeceğim.
1: Su. Ya bu aslında şey var yani, bağış başka bir şey, bir trafik başka bir şey. Onunla da zaten MASAK ilgileniyordur.
0: Bence
1: diye
0: de.
1: Diye düşünüyoruz. Evet. Programımızın son dakikaları. O yüzden diyorum ki konuşulmadık bir şey kalmasın. Yeni bir proje

0: Çalışma var gibi hissediyorum. Bak hiç konuşmadık ama niye öyle oldu? Var mı?
1: Sen gönlü güzel bir insansın, hissediyorsun demek ki.
0: Çok sevindim, çok sevindim. Çok teşekkür ederim ama
1: ben
0: herhalde
1: teşekkür ediyorum.
0: hani sizin de sevineceğiniz bir proje mi?
1: Umarım öyle olur. Çünkü her proje, ben yıllardır bu sektörün içerisindeyim ama her bir projeye başlarken sanki yeniden bir şey yapıyormuşum gibi, sıfırdan bir şey yapıyormuşum kadar heyecanlanıp ve o acemi ruhla başlıyorum her şeye. O da beni çok mutlu ediyor. O da zaten başladıktan sonra seyirciye geçiyor diye düşünüyorum ben. Samimiyet her zaman kazanır.
0: Bir
1: Ben
0: de
1: buna
0: şöyle bir şey, onu
1: inanıyorum.
0: da konuşacağım, hemen kapatalım sonrasında ama bu bir dizi vardı. Şimdi benim çocukluğum, bu Aynalı
1: Aynalı
0: Tahir
1: Tahir.
0: mesela.
1: Evet.
0: Orada ve ondan sonraki dizilerde sevimli kötü
1: Evet.
0: mi bir karakter mi hep
1: Antik
0: vardı?
1: kahramandım genelde.
0: Öyleydi değil mi?
1: Evet.
0: Peki bu mesela onunla çok kötüyü iyi oynamak da bir çok iyi bir oyunculuk ya, başarı.
1: Estağfurullah.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Kötüyü iyi oynamak.
1: Evet.
0: Ama iyi de iyi oynamak da çok büyük bir başarı. O yüzden de mesela benim bildiğim, hani eğer Saral Hünel kötü karakter oynadığı için bir tepki aldığında dışarıda mesela, biliyorsunuz, herkesin,
1: Tabii
0: bütün
1: tabii tabii.
0: oyuncuların yaşadığı şey. Bu aslında üzücü bir şey mi haline geliyordu, yoksa açıklama ihtiyacı hissediyor muyuz?
1: Yo, hiç açıklamazdım. Çok da memnun olurdum. Çok mutlu olurdum. Şunu
0: İyi
1: unutma
0: oynadığımız
1: Esra.
0: için.
1: İyi kahramanı yücelten tek bir şey vardır. Kötü kahraman. Kötü kahraman olmazsa iyi kahramana iş düşmez ve sistem çalışmaz. Kötü kahramanı iyi oynarsanız seyirci ondan o kadar nefret eder ki gelsin de iyi birisi bizi bu kötüden kurtarsın der.
0: Ama hep öyle değildi, değil mi? Sizdeki çizelge, yani
1: Yok,
0: o
1: değil. Değil.
0: karakter.
1: Ben işte kötüyü de oynadım, anti kahramanı da oynadım, aşık adamı da oynadım, mafyayı da oynadım, emniyet müdürünü de oynadım. Şeyi seviyorum, renkli farklı farklı karakterleri oynamayı seviyorum
0: Ama oynamam çizginiz var mı? Mesela oynamam çizginiz.
1: ben. Yani oynamam çizgi derken zaten seyirci onu kabul
0: Bayıkıttım.
1: etmiyor Esra. Yani Saruhan karakter olarak bir kafada bir yerde yerleştiriyor kendisine. İşte 3-4 tane şey var. Bir de biz dizi yapıyoruz. Sinema olsa belki hani başladı ve bittisi var onun. 1 saat, 1,5 saat. Ama dizide bu kadar uç karakterleri oynadığımızda seyirci onu kabul etmiyor. Doğru anlatabildim mi?
0: Çok iyi anladım ama o zaman seyircide şöyle bir şey de oluyor mesela. Seyirciyi, ya ben bunu bile göz ardı etmiştim, seyirci bunu nasıl anlamış dediği bir şey yaşıyor musunuz mesela?
1: Yok.
0: Şunu ben hissetmemiştim ama
1: Yok,
0: seyirci bunu
1: seyirci,
0: anlamış.
1: bir şey söyleyeyim mi? Son 10 yılda kanalların artmasıyla, dijitalleşmenin de artmasıyla seyirci çok kaliteli yapımları seçebilecek durumun üstüne geldi.
0: Geldi, çok güzel.
1: Farkındalığı anormal yükseldi ve anında ayırıp, düşünsenize elinde bir tane kumanda var ve yaklaşık milisaniyeyle sizi ipe götürebiliyor. Tık diye bir basıyor, geçtiniz, bittiniz. Dolayısıyla seyirci her şeyin farkında. Kaliteli yapımı da anlıyor, kalitesiz de anlıyor.
0: Yani şunu da anlıyor, ya da mesela çok iyi bir aktör, senaryo çok iyi ama öyle bir zaman ki mesela tutmuyor.
1: Olmaz.
0: Hiç öyle ıskaladık mı?
1: Evet, olmaz. Ben sadece şunu söylüyorum. Bizim yaptığımız işte bir tane kral var. O da senaryo. Senaryonuz
0: Senaryo,
1: iyiyse
0: senaryo,
1: kim
0: senaryo. Şimdi
1: oynarsa,
0: al.
1: kim çekerse çeksin ki tabii ki iyi oynamalı, tabii ki iyi çekilmeli, iyi bir müzik yapılmalı, iyi bir saatte olmalı, doğru saatte olmalı. O zaman tadından yenmez. Ama senaryo kötüyse diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Peki hiç orada yanıldığınız oldu
1: Hiç
0: mu?
1: olmadı.
0: Hiç olmadı.
1: Bak, bizim sektörden, eşin de bizim sektörde, sor.
0: Soracağım. Evet.
1: De ki, ya sen Alem Cihan yönetmensin. Kötü bir senaryo gördü. Olur mu? İş yapar mı? Yok diyecek.
0: Kesinlikle öyle diyecek.
1: Hikaye çok önemli. Hikaye işlemek de önemli ama

0: Hikayeyi ne kadar iyi işlersen işle çalışmaz. O yüzden kral senaryodur.
1: Var mı bir hazırladığınız bir senaryo? Hiç oldu mu?
0: Yok. Benim hiç öyle bir yeteneğim yok. Senaryo yazma, hikaye yazma gibi bir yeteneğim yok.
1: De hikaye kurgu falan?
0: Yok. Ben oynarım.

0: diyordum ki Saru Anger'le bir bu programı yapalım. Çünkü gerçek bir sanatçı oluşunuz. Bu anlamda çok cazip bir sohbet olacağına hiçbir zaman şüphe ettirmedi. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için.
1: Bir mukabele teşekkür
0: ederim. Allah razı olsun. Evet, biz gidiyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Çok güzel mesajlar atmışsınız. Saru Anger'i çok sevdiğinizi biliyorduk. Bu anlamda da bence kendisi de farkındadır diye düşünüyorum. Yok, Saru Anger de bunu biliyor. Bu da bir şükür sebebi. Kendisine çok teşekkür ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak. Rabbim nasip ederse. Buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah diyoruz. Bir de hoşçakalın diyoruz.

0: Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan, doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmiştim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve hakkın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti.

0: Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
0: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. Hocam bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
5: Masada ne var, hoş geldiniz.
4: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Bu akşam programımızda dış politikadaki güncel sıcak başlıkları çok değerli, kıymetli hocalarımızla değerlendireceğiz. Evet, gerçekten her geçen gün sular ısınıyor. Coğrafyamızda önemli gelişmeler oluyor. Tabii sevindirici gelişmeler, özellikle son günlerde yaşadığımız hadiselerle beraber Türkiye'nin o merkezi rolünün hissedildiği bölgeselleşme hamlelerinin artık kabul gördüğü, artık mühürlendiği bir döneme doğru giriyoruz. Bu bölgemiz açısından gerçekten ufuk açıcı, kalıcı barış adına zaten hep söylediğimiz gibi bölgeselleşmenin o küresel emperyal emellerin önündeki en büyük setlerden biri olduğunu her programımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Biz de bu akşam o tarihi Mekke İttifakı'nı adıyla gerçekten şanlanan Mekke İttifakı'nı göreceğiz, konuşacağız. Türkiye'nin rolünden bahsedeceğiz, İran Savaşı diyeceğiz, bölgesel gelişmelere bakacağız. Gerçekten dopdolu bir küresel oyun sizleri bekliyor kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi kıymetli konuklarımın yanına gitmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğum önemli bilgiler var. Özellikle Mekke İttifakı nedir, ne olacak, neyi gösterecek bize, onları ifade ettikten sonra programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, kıymetli yönetmenim, ben rica edeyim. Şöyle arka tarafa doğru geçtiğimizde, evet, şöyle ben de hemen en başa doğru geçeyim. Başlığımız bölgesel barışın anahtarı Mekke İttifakı. Gerçekten bölgesel barışın anahtar olarak görmemiz gereken önemli bir anlaşma olarak bunu kabul ediyoruz. Mekke İttifakı Orta Doğu'da yeni güvenlik mimarisi mi? Bunu kıymetli hocam, hocalarıma soracağım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan yakınlaşması bölgesel güvenliğin bölge ülkelerince şekillendirilmesinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan yeni stratejik üçgen. Aslında bu bir barış üçgeni. Gerçekten önemli bir üçgen. Sayın Hakan Fidan da ifade etti biliyorsunuz. Başka ülkeler de vardır. İsimlerini söylemeyeceğim ama oradaki çoğul hali kelimenin oldukça kıymetli. Zaten Mısır'ı da bekliyoruz. Bu stratejik üçgende Türkiye'nin savunma kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve Pakistan'ın askeri kapasitesi stratejik bir tamamlayıcılık oluşturulacağı ifade ediyor. Diğer taraftan kolektif savunma anlayışı güçleniyor. Tarafların güvenliği ortak tehditler ve çıkarlar üzerinden değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Zaten hepimizin söylediği gibi ve daha önce de tabii konuştuğumuz gibi ortak çıkarlar ülkeleri bir araya getiren kıymetli karşılıklı bağımlılıkları oluşturuyor. Dolayısıyla işte bu değerlendirmeyle beraber o stratejik üçgende ortak çıkarlar bir araya gelecek. Bölgeselleşme süreci hız kazanıyor. Mekke İttifakı Orta Doğu güvenliğinin küresel güçler yerine bölge ülkelerince şekillendirildiği yeni bir modele dönüşebilir. İşte bu zaten hep konuştuğumuz gibi 100 yıldır, belki de 200 yıldır o küreselcilerin, emperyalizmin hedeflerinin bu coğrafyayı parçalayarak istedikleri o Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük İsrail Projesi'nin temelleri atılmaya çalışıldı. Ama işte bu ittifak ve daha sonra gelecek olan ittifaklar bunun önündeki en büyük engelleyici güçlerden biri olacak. Peki ittifakın caydırıcılık kapasitesi ne olacak? Savunma, teknoloji, istihbarat ve askeri işbirliğinin derinleşmesi 3 ülkenin caydırıcılığını arttırabilir. Gerçekten istihbarat önemli. Zaten artık istihbarat ve diplomasi madalyonun iki yüzü gibi ve Türk istihbaratının zaten bölgede

0: İçerideki gücü ve hakimiyeti de bu ittifak içerisindeki en büyük güçlerden de biri olacak. Ve son olarak Mekke ittifakı genişleyecek mi? Mısır gibi ülkelerin katılımı üçlü mekanizmayı daha geniş bir bölgesel güvenlik mimarisine dönüştürebilir. Mısır, hatta benim kendi arzum, inşallah İran da buna katılsın değil mi? Neden katılmasın? İşte o zaman o Sadabat Paktı ruhu olduğu gibi bölgede çok önemli bir mimari inşa edilecek ve belki de emperyalizmin 200 yıllık planları suya düşecek. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, çok değerli küresel oyun izleyicilerimiz, çok kıymetli konuklarımız bizlerle beraber. Şimdi onları hemen sizler için takdim etmek istiyorum. Öncelikle Daily Sabah yayın koordinatörü Doktor Mehmet Çelik hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Hemen yanında Sabtek Dergi yayın koordinatörü Özlem Coşan hocamız bizlerle beraber. Hocam sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
0: Sağ olun.
2: Çok tanıdık.
0: Ve Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hocam sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Hoş bulduk, verdiniz. Teşekkürler, saygılar.
0: Sağ olun, teşekkürler. Şimdi müsaadenizle Özlem hocamla başlamak istiyorum.
2: Tabii ki.
0: Şimdi siz hocam çok önemli, aslında kıymetli bir gelişme oldu dün. Hepimizi doğru gururlandıran, ismiyle gerçekten şanlanan bir anlaşma, Mekke İttifakı. Ve tabii belki de 110 yıl sonra ilk defa Türk askeri Mekke'ye gidecek. Belki kutsal mekanlarımızı bu anlamda savunacak. Bu da çok kıymetli. Şimdi hocam öncelikle bu konu hakkındaki görüşleriniz, önemi nedir? Mekke İttifakı'nın Sayın Hakan Fidan da ifade etti, başka bir ülkeye karşı değil aslında, barışı getirecek bir bölgeselleşme hamlesi dedi. Sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz hocam.
2: Estağfurullah. Furkan Bey, Dışişleri Bakanımızın aslında konuyla ilgili hem orada bizzat anlaşmanın öncesinden ki 32 aylık bir süreç olduğundan bahsetti.
0: Çok
2: aslında 2 yıl 8 ay, evet, yani bu hemen oluşmuş bir ortam değildi ve bütün bölgesel yaşanan tüm gelişmeler ve küresele etkileri de aslında bu Mekke İttifakı ya da Mekke Ortak Savunma İttifakı, Mekke Ortak Savunma Paktı olarak da geçen isimlerin hepsinin aynı ittifakı aslında anlattığı bu anlaşma çok büyük, çok kritik ve aynı zamanda da uzun diplomatik, özellikle savunma diplomasi yönünden çok kritik bir takım maddeleri de içeren bir anlaşma. Taraflara baktığımızda aslında bölgesel güvenlik mimarisiyle ilgili bütün taraflar konularla alakalı ellerini taşın altına koyan ülkelerdi her zaman için. Zaten ittifaka baktığımızda Mısır dışında gibi görünse de doğal bir aslında ittifak ortağı olarak bulunduğunu biz tahmin edebiliriz. Fakat Mısır'ın kendine özgü, belki bunları konuşacağız, bazı teknik durumlarını halletmesi lazım. Ama bu ittifak genişleyerek tabii ki devam edecek. Görünen o. Sayın Hakan Fidan'ın şöyle bir ifadesi vardı, izniniz olursa onu paylaşmak isterim. Özellikle Mekke İttifakı ile ilgili olarak otomatik pilot bizi Mekke İttifakı'na götüremezdi. Artık serbest modda manuel pilotla gitmemiz gereken bir dünyadayız. Bu ne demek? Önce buradan bir başlamamız lazım. Aslında güvenlik mimarisiyle ilgili bakış açıları çok değişti. Neden? Kaynaklanan hadiseler bakış açılarının aynı şekilde devam etmemesi gerektiğini bize dayattı, gösterdi demiyorum, dayattı. Bakın hala Hürmüz'le ilgili değil mi? İran'ın özellikle şu an daha büyük bir şerh koyduğu, daha doğrusu evet. tabii bu anlamda ve küresel enerji ve enerji arzı ve ticaret yollarını ki Kızıldeniz'den Süveyş yoluyla biz Akdeniz'in de bundan artık direkt olarak etkilendiğini kesinlikle görüyoruz. Kesinlikle. Bu anlamda tabii ki bölge ülkelerinin bu manuel pilot, yani aslında stratejik özellik, yani savunma özelliğiyle ilgili bölgede alması gereken önlemler vardı. İşte o önlemler bir anda alınmadı. Bahsettiğimiz 32 aylık süreçte bu hale gelene kadar birçok detay netleştirildi. Birçok görüşmeler yapıldı. Biz zaten Savtek olarak da bakıyorduk. Türk medya bu ittifaka çok yakından ilgi gösteriyordu. Yani biz daha önce özel gündemlerimizi, özel dosyalarımızı, analizlerimizi yoğun olarak, hocam hatırlarsınız
0: evet,
2: muhakkak.
0: Evet, çok kıymetli.
2: Bu konularda aylardır aslında dile getiriyoruz. Çünkü bölgesel güvenlik haritası oldukça farklı işliyor şu an. Mesela Sayın Hakan Fidan'ın bahsettiği bu otopilot modeli,

0: Neydi? Otopilot, statik ve dışa bağımlı. Yani bu soğuk savaş sonrasında hedefin ve düşmanın belli olduğu bir modeldi. Ve koruyucu genelde bu tür, özellikle işte Doğu Avrupa ülkeleri içinde konuşabiliriz. Yani bölgesel güvenliklerde hedef belli olduğu için aynı zamanda hegemonun, yani koruyucu gücün de belli olduğu bir otopilot. Yani savunmanın ve güvenliğin dışarıdan geldiği bir
1: Evet,
0: modeldi.
1: evet.
0: Artık bu, hele ki günümüz şartlarında çıkan çatışmalarda, ortaya çıkan durumlarda ve özellikle İsrail'in tetikleyicisi olduğu Orta Doğu'daki bütün
1: Doğru,
0: çatışmalarda
1: doğru.
0: artık böyle bir
1: İşe
0: otopilot
1: yaramıyor hocam.
0: yöntemiyle gidilemeyeceği belli. Kriz yönetimi de tek taraflı, tek boyutlu olarak yönetiliyordu, değil mi? Yani hedefe belli bir şekilde asıl güvenliği sağlayanın aldığı tedbirlerle karşı durması. Böyleydi. Ama artık durum böyle değil.
1: Artık değil.
0: Nasıl değil? Bakın, çok kutuplu, hani çok kutupluluktan, multipolar yapılanmadan bahsederken bizim Furkan Bey aklımıza hep diplomasi geliyor.
1: Evet,
0: Aslında çok
1: genel
0: kutupluluk
1: olarak.
0: aynı zamanda güvenlik ve savunmayı da çok yakından
1: Kesinlikle.
0: ilgilendiren bir
1: Kesinlikle.
0: boyuttur. Mesela çok kutuplu işte bu manuel pilot. Yani aslında stratejik özellikten bahsediliyor. Ve güvenlikle ilgili olan konularda, güvenlik mimarisiyle ilgili konularda ki Trump'ın da işte bahsettiği Avrupa güvenliğiyle ilgili elinizi taşın altına koyun. Ve Trump bunu sadece Avrupa için de söylemedi. Biliyorsunuz Tayland için de söyledi.
1: Evet,
0: Dedi
1: evet,
0: ki
1: evet.
0: 9800 kilometre var bizim aramızda. Çin oraya daha yakın dedi. Yani Tayland biraz, pardon, Tayvan biraz başının çaresine baksan mı gibi bir, değil mi? Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibisinden bir
1: Bu
0: anlam
1: biraz
0: da
1: mecburiyet
0: çıkabilir.
1: aslında, doğru
0: Tabii
1: diyorsun.
0: ki yani burada artık hegemonların veya süper güçlerin ya da bu otopilot ülkelerin savunma yaparken biraz daha kendilerini önceledikleri, kendi menfaatlerini önceledikleri ya da sınırlarını önceledikleri bir dünyaya uyandık. Uzun bir zamandır yaşıyoruz Furkan Bey bu
1: Doğru
0: dünyada.
1: diyorsun.
0: Şimdi bu peki manuel pilot modelinde ne var? Özellikle son 25 yılın güvenlik olaylarına, güvenlik politikalarına baktığımızda bugüne getiren süreç bayağı bir taşlarla döşenmiş oldu. Burada tabii dinamik çok yönlü ve bölgesel sahiplenme odaklı. Yani burada ittifakın parçası olan ülkelerin bölgesel kendi konularına, kendi dinamikleriyle cevap verdikleri bir modelden bahsediyoruz. Manuel pilot bu.
1: Ki tanıdık bir coğrafya, tanıdık bir
0: Evet.
1: sistem,
0: Hem
1: tanıdık bir
0: öyle,
1: halk
0: tanıdık bir
1: baktığımız
0: halk,
1: zaman.
0: bir
1: Çok
0: de
1: önemli.
0: yerleşik bir güç. Yani bakın her bir ülkenin burada baktığımızda Türkiye, Suudi Arabistan, işte Pakistan, bölgenin içinde kendilerine ayrılmış güç dinamikleri farklı. Suudi Arabistan'ın biz bölge içindeki diplomasi gücünü yadsıyabilir miyiz? Sermaye gücünü yadsıyabilir miyiz?
1: Tamam,
0: Hayır.
1: tabii.
0: Müslüman ülkeler arasında nükleer güç olarak Pakistan'ın öne çıkması, Pakistan'ın yıllardan beridir sıcak çatışma bölgelerinde oluşu, ona muazzam bir insan gücü, değil mi? Yani
1: Evet,
0: savunmadaki insan gücünün derinliğini kazandır. Stratejik derinliği Pakistan'ın insan gücünü kullanmasıyla ilgilidir savunmada. Peki Türkiye'ye bakalım burada. Hani bölgesel manuel pilotta aslında bir Voltron oluşturuluyor. Şimdi burada bütün nesil olarak yakınız birbirimize. O yüzden güçlerin birleşimi var. Ama bu güçlerin hiçbirisi bir başkasına tehdit oluşturmak adına bunu
1: İşte
0: yapmıyor.
1: en önemli cümle oydu
0: En
1: belki de.
0: önemlisi bu. Sayın Hakan Fidan'ın özellikle belirttiği caydırıcılık açısından önemli olduğu gibi aslında istikrara giden yolda önce sizin güvenlik parametrelerinizi netleştirmeniz gerekiyor. İşte bu güvenlik parametrelerini netleştirdiğiniz zaman siz refah ortak bir şekilde tüm toplum tabanına
1: Kolonları
0: yaymış
1: sağlam bir
0: olabiliyorsunuz.
1: zemine oturtuyorsunuz.
0: Hepsi
1: Tabii,
0: birbirine
1: tabii,
0: bağlı işleyen
1: tabii, tabii,
0: süreçler.
1: tabii.
0: Furkan Bey, bir şey daha söyleyeyim.
1: Tabii
0: Sayın
1: buyurun.
0: hocalarıma sözü
1: Estağfurullah.
0: bırakmak isterim. Çok da vakitlerini almayayım.
1: Estağfurullah.
0: Bakın, bu manuel pilotta usta bir kaptanlık gerekiyor.
1: O tabii onu
0: Yani
1: diyor.
0: her ittifak ayağı kendi işini, ittifakın her kolonu kendi işini en iyi şekilde yapanlardan oluşmalı. Ve böyle de oluşuyor. Çünkü 360 derece bir savunma diplomasisi gerektiren bir model bu. Bu nedir? Bunun üzerinde de konuşuruz inşallah. Ben bu gece biraz
1: Bu evet.
0: savunmayla ilgili tarafını ele almak isterim açıkçası. Çünkü işin içinde
1: 360 derece
0: Dışişleri
1: olayı bence
0: Bakanları, Milli işte Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları var. Ve liderlerin kararlarını işte bu çoklu ekiple beraber, daha doğrusu Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Başkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından oluşturulan bu konsensusla beraber liderlerin kararları hayata geçirilmiş olacak. O yüzden 360 derece savunma diplomasisi
2: bu
0: önemli.
2: Çok çok kıymetli zaten, evet. Türkiye'nin bu hani coğrafyasını neler getirmiş olduğu özellikler. 3 kıtanın menteşesi ise 360 derece bir savunma doktrinimiz olmak zorunda.
0: Ve bizim çok özel bir yerimiz var, bundan da bahsetmek isterim. Yani bölgesel olarak bu bakın bu bölgedeki ülkelerden hiçbirinin hem Transatlantik'te hem Kafkasya'da hem Doğu Akdeniz'de hem Orta Doğu'da sınırı veya güvenlik ittifakı yok. Doğru. Yani Türkiye'nin böyle biricik, unik dedikleri bir durumu da var.
2: Evet, bu da bize hadi Allah'ın hikmeti tabii ki ama bir yandan da çok riski de doğuruyor tabii her açıdan. Özlem Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi Faik Hocam'a geçeceğim ama öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır sözü önemli. Onu rica edeyim yönetmenimden Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü. Ondan sonra Faik Hocam'a bunu sorayım. Verebiliyorsak eğer onu da hemen şöyle arz etmek isterim. Çünkü en çok merak edilen bu işte kaç ülke katılacak, nasıl bir anlayış olacak ama tüm kardeş ülke, hatta farklı coğrafyalardan da katılım olabilir diye de konuşuluyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor. Bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Türkiye, çatışma ve krizlerin çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir diyor. Şimdi Faik Hocam çok önemli. Şimdi birincisi yani sadece bu coğrafyanın ülkeleri demiyor. Tüm kardeş ülkeler diyor. Bu çok önemli. İkincisi de çok dikkatimizi çeken savunma sanayinde ortak projeler. Yani şimdi Kaan projesinde bir ortaklık olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız da Sayın Cevdet Yılmaz da bununla ilgili çok kritik açıklamalar yaptı Faik Hocam. Yani
3: Suudi Arabistan'ın ilgisi satın
2: evet
3: alma
2: hocam.
3: İle ilgili.
2: Özlem Hocam bıraktığı yerden hocam katkınız varsa alabilirim ve bu konuyla alakalı da fikirlerinizi merak ediyorum.
3: Şimdi aslında rahmetli Erbakan aslında bir yönüyle D8 çalışmasıyla bunun ön bir çalışmasını yapmıştı. Evet. Hatta ama maalesef Türkiye'deki iş siyaseti inanılmaz bir algı, bir manipülasyon oluşturuldu. Hatta meşhur bu Libya gezisi vardı.
2: Evet.
3: İş yani deyim yerindeyse magazinleştirildi. Yani orada aslında yapılmak istenen İsrail tehdidinin günün sonunda Türkiye için nasıl bir risk olduğunu, nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturacağını aslında rahmetli Erbakan Hoca bu konuda gerçekten o dönemin koşullarında bu adımı atmak, bu cesareti göstermek ki iç tarafta da yani koalisyon ortağısınız, iktidar olmaya çalışıyorsunuz, kurumlar, bürokrasi, dolayısıyla hatta yani FETÖ'yü de içerisine dahil edebiliriz. Siyasi irade hamlesiyle sahaya uygulaması bir hayli zordu.
2: 28 bugünkü koşullar hazırlanıyor zaten. Orada.
3: Tabii evet o dönemin koşullarında. Dolayısıyla bir yönüyle aslında o dönem itibariyle ben dünyada biraz da şeyleri incelemiştim. Yani Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öyle veya böyle bir dönem savaşan ülkeler. Yani Fransa, Almanya iki defa savaştılar. Hatta eyalette, Saarbrücken eyaletinde en son referandumla. Ve aslında bir yönüyle savaşın önünde en önemli ayağın beraber işbirliği yaparak aşacağına karar verdiler.
2: Kolektif güvenlik.
3: Evet, kömür, demir, çelik topluluğu, AKÇT, ondan sonra adım adım füzyon anlaşması. Hı. Ve düşünün o eyalet yüzünden neredeyse burun buruna iki defa savaşmış bir ülkede. Şimdi ben buradan şuna gelmek istiyorum. Yani daha önce de işte Arap Birliği, İslam Birliği bunlar daha çok böyle işte zirvelerde karar verilip somut adımların çok ilerlemediği bir noktaya doğru gidiyordu. Şimdi mesela biraz Almanya tarihine baktığınızda Almanya ayrı ayrı prenslikti. Bismarck Almanya nasıl birleştirdi? O prenslikler arasındaki ticaret engellerini aştı. Halkların birbiri arasındaki seyahati sağladı. En nihayetinde 1881'de Almanya birleşti. Alman Birliği oluştu. Şimdi bu yönüyle esasında somut adıma doğru giden bir ittifak. Ancak ben tabii biraz da kuşkulu bakıyorum. Yani ümitli bakmakla beraber kuşkum da şu. Az önce bu bahsettiğim

0: Argümanlar, yani halklar arasındaki o ön yargılar kalkmadıkça, ticari engeller kalkmadıkça genelde bir yönüyle sözde mi kalacak, gerçekten adım adım bir ilerleme mi olacak? Şimdi ben tabii zirvenin detaylarına, yani bu ittifakın detaylarına baktığımızda, ki dünya kamuoyunu da biraz taradım, çok açıkçası somut detaylar yok. Üsler mi kurulacak? Nasıl bir işte caydırıcılık yapılacak, ortak düşman kimler olacak gibi, yani bu sorguladığımız. Tabii ki bu biz
1: Zamanla
0: 3
1: tabii.
0: yok muhakkak tabii öyledir. 3 yılın bir hazırlığın ardından bu
1: Evet,
0: ittifak
1: evet.
0: kuruldu. Muhakkak buna karar vericiler bunun altyapısını, detayını da önümüzdeki günlerde açıklayacak. Şimdi tabii yani birincisi, özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye, tabii Pakistan nezdinde de Hindistan tehdidi. Bu bir defa artık günümüz koşullarını bir zorunluluk, tercih değil. Yani Suudi Arabistan halihazırda İran'ın saldırısına maruz kaldı ki Suudi Arabistan olabildiğince temkinliydi. Yani doğrudan üslerini kullandırma konusunda Amerika'ya karşı
1: Tabii.
0: dirayette durdu.
1: Direndi, evet.
0: Direndi. Hatta hatırlayın, Trump çok
1: Kızdı.
0: azarladı, kızdı. En nihayetinde Suudi Arabistan verdiği kararın arkasında durdu.
1: Evet.
0: Diğer taraftan İran'ın işte Türkiye'ye hatta karşı bir saldırı dahi oldu, biliyorsunuz, önlendi vesaire. Şimdi İsrail tehdidi ve İran tehdidi. Tabii şimdi geçtiğimiz günlerde de İran Cumhurbaşkanı'nın aslında bu ittifaka karşı da bir söylemi oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o ilk yaptığı 160 tane, hangi okulun ismini unuttum.
1: Ben de unuttum.
0: Evet.
2: Minat'taki okul.
1: Okul, aynen.
0: Minat'taki okul.
1: Minat'taki kız
0: Evet,
1: çocuklarının
0: kız çocuklarının
1: katledildiği,
0: öldürülmesi
1: evet.
0: konusunda biraz Müslüman ülkelere serzenişte bulundu.
1: Evet.
0: Yalnız şunu da sorgulamak gerekiyor. Yani İran, Suriye'de Sunni kanı akıtırken bununla ilgili olarak hiçbir vicdani bir sorumluluk duymadı. Aynı zamanda işte Irak'taki o iç siyasi kargaşanın hangi noktaya geldiği konusunda,
1: Mezhepçi
0: kaldı ki
1: yaklaşımı yüzünden.
0: bu ülkeler İran'ı da doğrudan karşısına almadı, yani Türkiye. Hatta savaşın, o protestocuların, ki Trump bunu daha sonra itiraf etti, yani Türkiye engelleyici bir unsurdu o silahların teslim edilmesi konusunda. Yani bu ülkeler en nihayetinde tarafta seçebilirlerdi, birçok noktada ayrışmasına rağmen. Bu açıdan baktığınızda geçmiş dönemlerde NAFTA gibi Kuzey Amerika bölgelerinde de bu tür birlikler kuruldu. Yani bu bağlamda değerlendirdiğimizde tabii ki çok önemli bir adım
1: Büyük bir
0: ve
1: başlangıç aslında.
0: birbirlerini tamamlayacak unsurlar. Yani Türkiye'nin işte askeri teknoloji konusundaki geldiği nokta, Pakistan zaten başlı başına önemli caydırıcı bir güç. Suudi Arabistan'da işte ekonomik ve petrol kaynakları, gerçekten bunlar entegre edilebilirse ve şu an açıkçası dünya kamuoyunda da bir şaşkınlık var. Yani
1: Nasıl oldu bu
0: nasıl
1: iş
0: oluyor?
1: diyorlar.
0: Evet, nasıl oluyor? Hem NATO ülkesindesiniz işte, hem de nasıl NATO ile acaba bununla çelişebilir mi? Aslında bir yönüyle Türkiye şunu dünyaya göstermiş oldu. Kardeşim, ben sizin tipik anladığınız emir telaki bir ülke değilim. Yeri geldiği
1: Sıradan
0: zaman
1: bir ittifak
0: başka
1: üyesi değilim ben.
0: değilim. Yeri geldiği zaman oyun kurucu, yeri geldiği zaman farklı bölgelerde ittifak kurma iradesine
1: Yani
0: sahibim.
1: benim önceliğim kendi çıkarlarım diyor aslında Türkiye. Evet, ittifaklara bağlıyım ama bağımlı değilim. Ve
0: Tabii.
1: çıkarlarım
0: Bir
1: noktasında
0: de
1: da ben
0: şimdi gerçekten Türk
1: siyaset
0: dış
1: yürütebilirim.
0: politikası son yıllarda, yani diplomasiden Sayın Cumhurbaşkanımızın özverili ve o dönüşüm süreciyle beraber gerçekten inanılmaz 360 derece bir etki unsuru görüyoruz bu süreçte. Yani bir dönem Suudi Arabistan'la, hatırlayın, Cemal Kaşıkçı meselesi, Mısır'la olan mesele. Aslında
1: Kardeşim, evet.
0: İsrail'in istediği hep buydu. Aslında İsrail'in değil, yani az önce siz de söylediniz, emperyalist güçlerin
1: Emperyalizm.
0: nasıl bölgeyi böldüklerini, birbirimize nasıl düşman ettirdiklerini, Arap-Türk düşmanlığı, işte hep klişeler, ön yargılar. Şimdi Mısır'a gittiğinizde tırnak içerisinde Osmanlı'ya işgalci gibi yıllarca o rejimlerin entegre ettiği
1: ezber siyasi
0: algıları.

0: Dolayısıyla bu ezberleri aslında bozma açısından gerçekten tarihi, ama bunun alt kırılımları bence çok önemli. Yani az önce bahsettiğim, yani halklar arasındaki o seyahatler. Bugün işte Avrupa Birliği'nde yani birçok cephe veya da bir dönemki çatışma alanlarında bakıyorsunuz alt kırılmaları ve bugüne kadar başarılı devam ediyor oluyor olmasının en temel şeyinde dediğim gibi insan hareketliliği, serbest ticaret ve gümrük birliğinin kaldırılması. Belki ilerleyen günlerde bunları da konuşuyor olacağız. Açıkçası ben o alt kırılımlarını da merak ediyorum. Taradığım kadarıyla çok o detayları göremedik. Yani sadece
1: Evet,
0: caydırıcılık
1: şu anda.
0: olarak. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bence aslında arka planda büyük bir kurgu olduğunu düşünüyorum ben.
2: Şimdi sessiz ve derinden bir aslında oluşum gibi görmek lazım bunu, ama bunun da çok ciddi bir hazırlık evresinden geçtiğini görüyoruz. İşte
0: 3 yıl gibi bir süreden bahsediliyor, evet.
2: şimdi hep dedik ya, bir araya gelelim. Sadabat'la bir araya geldik. Bağdat Paktı, ki daha sonra İngiltere o işi bozdu. O işi Şamgen'de hocam, değil mi Mehmet hocam? O da çok önemli bir girişimdi. Arap Baharı o süreci
1: Evet.
2: bozdu. İnşallah bunu bozacak bir istihbarat oyunu gene yapmaya çalışmazlar, istihbarat operasyonları. Ama bu sefer tabii eski Türkiye'de yok. Hocam, Mehmet hocam, size geleceğim ama Sayın Hakan Fidan'ın da çok önemli açıklamaları var. Şimdi öğretmenime rica edeyim. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil şeklinde kendisinin açıklamalarını dinleyelim kıymetli izleyenlerimiz. Eğer hazırsa yönetmenimden rica edeyim. Daha sonra üzerine konuşalım. Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu mülakatta.
1: Bize saldırmayan,
3: çatışma unsuru
1: bakın,
3: olarak
1: bize
3: bu iki ülke
1: saldırmayan,
3: öne
1: bize
3: çıkıyor.
1: saldırmayan, yani biz bunu ikili de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil. İçeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
3: Ve bu yükümlülük nasıl işlevsel hale
1: Şimdi
3: gelecek?
1: bakın, bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
2: Evet, Mehmet hocam, çok önemli açıklamalar.
1: Evet.
2: Gerçekten çok dün kıymetli bir söyleşiydi Anadolu Ajansı'nda Sayın Hakan Fidan'ın. Hocam, sizin görüşleriniz nedir? Hocam da bıraktığı yerden
4: Evet.
2: ve bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil sözü ne anlama
4: Şimdi
2: geliyor?
4: tabii bu anlaşma kamuoyuyla paylaşıldığında ilk öne çıkan iki aktör ve bundan belki de rahatsız olan bölgemizdeki iki aktörden ses çıktı. Hatta üçüncü aktör Hindistan'da buna katıldı. Modi ile Netanyahu'nun birbirlerine sosyal medya üzerinden mesajlaşmaları
2: Birbirini çok
4: vardı.
2: seviyor onlar zaten.
4: Evet. Ama mezhepsel açıdan bunu değerlendirenler İran'a karşı bir oluşum olduğunu, İsrail'in bundan rahatsızlığı ön plana çıktı. Bu soru işaretlerine aslında biraz cevap mahiyetinde bir açıklamaydı bu. Bu bizim kendimizi savunma. Aslında Sayın Hakan Fidan'ın söylediği bizim birbirimize güvenin önce inşa edilmesi gerekiyor kısmı. Yani biz birbirimizden emin üç ülkeyiz. Bu aslında çok önemli çünkü
2: Emin olmak
4: bölgede
2: aslında önemli
4: emin
2: dedik, emin
4: olma
2: olmak.
4: kısmı bölgede aslında yani yüzyıllardır burada yaşayan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep söylediği bölgesel sorunlara bölgesel yaklaşım yani sahiplenme kısmı daha önce aramıza ekilen nifak tohumlarının artık elenmesi gerektiği
2: Bu Birinci
4: vizyonu.
2: Dünya Savaşı
4: Evet.
2: sürecindeki tohumların artık yok edilmesi.
4: Evet, dolayısıyla bunun bir ofansif değil daha çok defansif bir oluşum oldu. Yani caydırıcı evet ama bize bir saldırı olmadığı sürece bizim kimseyle de bir işimiz yok.
2: Kesinlikle.
4: Amiyane tabirle.
2: Kesinlikle.
4: İşin bir tarafı o. İkinci kısmında da Sayın Hakan Fidan'ın söyledi. Az önce hocamın da biraz belki sorduğu sorularda aslında yani yine kamuoyunda da bu tartışıldı, medyada da tartışıldı. Ne demek yani ben o zaman İran'a şu an diyelim ki saldırıyor Suudi Arabistan'a. Hepimiz
2: Hep o
4: gidip
2: konuşuldu.
4: Pakistan, Türkiye hepimiz gidip
2: İran'a mı
4: ona
2: saldıracağız?
4: saldıracağız. Yok böyle bir şey de olmadığını söyledi. Ülkenin
2: Evet.
4: talebi olması
2: Olmuş.
4: gerekiyor ve bunun farklı level'larda olabilecek
2: Hatta
4: bir
2: NATO'nun
4: destek.
2: sekreterlik sistemi gibi, yani
4: Evet.
2: bakanlar bir araya, savunma
4: Zaten
2: bakanları bir...
4: sekreterlik kurulacak
2: Heh.
4: ve bu Mekke'de
2: Tabii,
4: olacak. Bununla
2: tabii.
4: ilgili açıklamalar gayet açıklayıcı oldu bana sorarsan.

0: Müsaadenizle ben de oluşumla ilgili genel bir çerçeve çizmek isterim. Tabii. Değerli hocalarımın naçizane biraz katkı sunma babında. Tabii. Şimdi buraya biz nasıl geldik? Bunu önce konuşmamız lazım. Yani niye bu ihtiyaç nereden çıktı? Baktığımızda son 20 yıldır belki yani çok böyle çok özet hızlı bir şekilde geçeceğim tabii. 9-11'den sonra Irak ve Afganistan'ın işgali, Orta Doğu'daki dalgalanmalar, işte Arap Baharı mı dersiniz ne, işte farklı tanımlamalar oldu. Sonrasında Covid, sonrasında Ukrayna Savaşı ve son dönemde de hem İsrail'in Gazze'yi soykırımla işgali, Lübnan'a saldırması, Suriye'ye saldırması, Kuzey Lübnan'a saldırması, İran'a dönüşen süreç burada bize şunu gösterdi. Aslında son 20 yılda hem güvenlik anlamında, enerji anlamında, gıda güvenliği anlamında ve buna suyu da eklememiz lazım ki İsrail'in birçok politikası bununla ilgili.
1: Su en önemli hadise
0: evet,
1: olacak.
0: Birçok fay hattının artık değiştiği, tetiklendiği ve bunların bölgesel ve küresel anlamda bazı değişikliklere sebebiyet verdiğini gördük. Yani bu en tepede baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki çatışmadan tutun da daha sonrasında işte ABD veya Batı ekseniyle Rusya arasındaki çatışmaya dönüştürelim. Daha bölgemizi biraz daha indirgediğimizde İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, İran'la çatışma, İran'ın mezhepsel bazı adımları, İşte bu savaş sürecinden de bahsetmiyorum. Yani daha öncesinde Suriye'deki işleri, Yemen'deki işlerine baktığımızda veya bölgedeki vekil güçler üzerinden yayılmacı politikalarına baktığımızda şu mecburiyet doğmuş oldu aslında. Bölgede ya siz istikrarı inşa edici bir tarafta olursunuz ve istikrar aksında olursunuz veya buna karşı istikrarı bozma peşinde olanların çatışması içerisine girersiniz.
1: Evet.
0: Yani nedir bu? İsrail sizi bir şekilde sürekli çomağa sokuyor ve
1: tabii tetikliyor zaten.
0: Tetikliyor. Siz ya bunu suyuna gidersiniz veya daha geniş bir perspektiften bakıp ben bunların hem oyuna gelmeme, hem caydırıcı bir güç olma, hem de yarın gerçekten bu tehdit benim kapıma geldiğinde benim bu tehdidi nasıl bertaraf ederim gibi bir vizyonla ortaya çıkmanız gerekiyor. Doğru. Aslında bu değişen yani son 20 yılda değişen hem bölgemizdeki güvenlik mimarisinden bahsettiğimizde ABD'nin buradaki işler işte Suriye devrimi ve öncesindeki 10 yıl 10 küsur yıl süren iç savaş, Irak'ın hala gerçek anlamda bir özerk bir ülke olmaması, İran'ın ne olacağı belli olmaması, bunların hepsi şunu gösterdi. Bir, Müslüman ülkeler veya bölge ülkeleri Türkiye'nin buradaki biz herkese açığız aslında yaklaşımı biraz da bunun mezhepsel bir oluşum olmadığını gösterme adına bunun altını çize çize söylemesi aslında önemli. Burada ya siz bu değişime ön alabilecek proaktif bir politika geliştirmeniz gerekiyor veya bir tehdit sizin kapınıza gelip, sınırınızı geçip, içeriye gelip...
1: Ki o daha riskli, evet. Daha zarar verici.
0: Ve o zaman da zaten sizin sadece kendinizi savunma. Yar yani...
1: İsrail, daha çok efor sarf etmelisiniz.
0: Ve bunun şeyi de yok. Yani planlı bir şekilde de bunu yapamazsınız. Siz tehditin kapınıza bekliyor. Ve aslında bir de şuna bakmamız lazım. Bu oluşum güvenlik eksenli bir oluşum. Bu önemli. Niye? Çünkü daha önceki... işte İslam İşbirliği Teşkilatı gibi oluşumlar, evet sembolik değerleri olan ve yine her şeye rağmen olmaları tabii önemli ki, olan ama icraata gelince maalesef şu da var, şunu açıkça söylememiz gerekiyor. Bakın, bugün Suudi Arabistan'ın bu paktın içerisinde olması aslında şunu da gösteriyor. Artık Suudi Arabistan kurtulmak istiyor bazı şeylerden.
1: Yani yüklerinden kurtulmak istiyor evet. Aslında, küfeye atmak istiyor.
0: Mısır için bu kadar kolay olur mu bilmiyoruz.
1: Mısır biraz daha zorlanır.
0: Katar için ne kadar kolay olur bunu görmemiz
1: onları
0: gerekir.
1: Onları karar aşamasında.
0: Evet. Ama Birleşik Arap Emirlikleri şu aşamada bu aksın içinde değil zaten.
1: Onlar biraz endişeli.
0: Endişeli tarafta. Dolayısıyla siz bir aks oluşturuyorsunuz ve bu bugün için sadece bugüne ait tehdidi yani İsrail-İran savaşının karşısına çıkmış bir tehdit ve bunun oluşturduğu

0: tehdidi önleme açısından oluşturulmuş bir vizyon değil tabii ki. Yani bugünü kurtaralım için bir oluşturulan bir vizyon değil. Yarın, bakın çok ayrı bir mesele ama yok, Türkiye'nin ASEAN'a mesela diyalog partneri olması çok vizyoner bir adım aslında baktığımızda yani.
1: Kesinlikle.
0: O Asya Pasifik'te olma, oradaki hem ekonomik açıdan ama aynı zamanda yarın mesele oraya döndüğünde bizim oradaki partnerlerimiz, yani bir ilişki kurmamız, o güveni tesis etmemiz bugünden aldığımız bir adım aslında.
1: O zaman
0: yani.
1: Hocam şu soruyu sorabilir miyiz? Yarın Endonezya, işte efendim
0: Malezya
1: şeyin tarafında, Hindistan'ın diğer tarafında olan Bangladeş. Girer mi hocam?
0: Zaman böyle gösterecek. Şöyle, ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin burada aldığı rol çok önemli. Suudi Arabistan gerçekten önemli. Çünkü Arap mahallesinin en büyük abisi Suudi Arabistan.
1: Nasır'da eskiden.
0: Evet. Pakistan niye önemli? Çünkü nükleer bir güç ve Türkiye ile zaten çok iyi ilişkiler var. Müslüman dünyada da bakmayın yani gücü askeri
1: bir
0: olarak.
1: Bir millet, üç devlet dediğimiz devletlerden.
0: Evet, evet. Yani o açıdan çok önemli. Yarın, bugün ve yarın için değil bu. Bundan sonraki uluslararası ilişkilerde konuşacağımız, yani daha önce biz güç dediğimiz şeyi konuştuk. Değerli hocalarım, sizin yanınızda hani bunu şey yaparım. Yok, ama biz eskiden konuştuğumuz uluslararası ilişkiler derslerinde konuştuğumuz meselelerle bugün konuştuğumuz meseleler aynı değil. Yani gücü biz nasıl tanımlardık eskiden, şimdi nasıl tanımlarız? Çok farklı. Liderliği
2: uşak güçten bahsederdik, evet, değil mi?
1: Joseph May'dan başladı. Evet. Mörşalmırlar, evet, evet. Volklar, yani
0: şimdi çok farklı bir dünyadayız.
1: Ve bu karşılamıyor zaten.
0: Evet, bu pakt son 20 yılda değişen o tektonik plakaların oynaması var.
1: Kıtalar yer değiştiriyor. Evet, artık siyasette uluslararası yer değiştiriyor.
0: Güvenlik anlamında bu böyle enerji. Bakın Hürmüz diyoruz çok uzun süredir, değil mi? Yani 28 Şubat'tan beri Hürmüz'den bahsediyoruz. Hürmüz sadece bir boğaz değil. Yani dünya ekonomi ve enerji ve finansal piyasaların ne kadar etkilediğini ve bunun üzerine kimin hüküm süreceği, savaşın barışa mı döneceği yoksa devam mı edeceği açısından bile önemli. Yani İran'daki rejim değişikliğinden biz Hürmüz'ü konuşmaya başladık. Evet. Dolayısıyla siz bir pakt kuruyorsanız önce, sayın az önce yine başa sorunuza gelecek olursak, önce birbirinizden emin olmanız gerekiyor.
1: Emin, bence bu şeyin anahtarı emin olmalı. Evet. Evet, kesinlikle. Evet, sanıyorum ne kadar kaldı yönetmenim araya? 1,5 dakikamız var. Özlem Hocam, o zaman sizden 1,5 dakikalık şu 360 dereceyi bir alalım. Ondan sonra ikinci bölümde İran'ı da konuşacağız.
3: Olur tabii ki. Şimdi bu ittifakın kurumsal ve operasyonel mimarisini aslında 360 derece biraz ifade ediyor. Ama ben bu biraz 1,5 dakikadan uzun olması gerektiği için ben hocama eğer izin verirseniz bir konuda katkı yapmak isterim.
1: Buyurun, buyurun.
3: Çünkü kendisi benim aklıma getirdi.
1: Kaldığımızda
3: sadece,
1: devam edeceğiz zaten
3: tabii
1: hocam.
3: Tabii ki bölgesel mimari olarak da bakmamak lazım. Bölgesel gibi başladıysa da Mehmet hocamın söylediği gibi yani bunun Güney Asya tarafı da var. Şimdi bakın İran'ın komşusu olan Pakistan işin içine girdiği zaman Hindistan'dan ses çıkıyor. Neden? Çünkü Hindistan'da Altıgen İttifakı ile Netanyahu ile birbiriyle yaptığı anlaşma var ve bunun içinde ortak savunma anlaşmaları da gizli. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani Pakistan'ın caydırıcılığını Hindistan'a karşı artırmasıyla alakalı olan bir süreç de var. Doğru. Hindistan'ı biz Pakistan'dan Keşmir'le alakalı olan veya suyla alakalı olan işte stresten daha doğrusu krizden ayrı düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Hayır. Bakın şu açıdan bakmamız lazım. İki ülkenin 4 gün ile 6 gün arasında bir savaşı vardı.
1: Tabii,
3: değil
1: hocam.
3: Mi? Yani bakın bunlarla alakalı olan artık bölgedeki bu ittifakın kolonu olan ülkeler sadece kendi bölgelerini değil Güney Asya'da da olan işte caydırıcılığın kendine düşen paylarını aslında yerine getirecekler.
1: Hocam o zaman heyecanlı bir yerde virgül koyalım. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ben bizlerden ayrılayım.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz.

0: Namusumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Evet, saygıdeğer küresel oyun izleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ikinci bölümde de biraz İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşından bahsedeceğiz. Savaş mı, ateşkes mi, ne olduğunu da tam bilmiyoruz aslında bu hadisede. Tam bir mutlak savaş da yok. İki arası da böyle bir dönemden geçiyoruz. Yani bir faz dönemi var ama İran devrim muhafızlarından çok önemli açıklamalar var. Örneğin Tuğgeneral Hüseyin Muhibi diyor ki, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için İran'ın belirlediği mekanizma ve koşullarının ABD tarafından kabul edilmesini gerektiğini söylüyor. Ve eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır deniyor. Ve Pezeşkiyan da şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söylüyor. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var diyor. Şimdi tabii burada bir taraftan Donald Trump işte efendim nükleer mesele hallolmadan biz buradan ablukayı kavaya savaşa devam ederiz şeklinde bazen dönem dönem açıklamalarını ve bunun şiddetini yükseltiyor. Bir taraftan da tabii ki Hürmüz'ün bir şekilde yine açılması ve ticaretin bir şekilde orada normale dönmesi için de bir çaba devam ediyor. Şimdi Özlem Hocam'la devam edeceğim ama ilk önce Donald Trump'ın son dakika ifadeleri var. Görüşmeleri ağırdan alıyoruz şeklinde. Onu yönetmenimden rica edeyim. Sonra bunun üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bu biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin artık savaşı biraz da yavaş yavaş bitirmek istediğini zaten Donald Trump istiyor da çevresini de bu anlamda belki ikna etmeye başladı. Şimdi diyor ki kaynak Axios yine her zaman olduğu gibi onlarla yalnızca yarı müzakere yürütüyoruz. İran ekonomik olarak çok kötü durumda ve askerlerine ödeyecek parası kalmadı. Abluka İran rejiminin ekonomik krizini daha da derinleştirdi. Petrolün varil fiyatının 75 dolara gerilemesiyle ABD'liler savaştan daha az etkileniyor ve işler yoluna girecek. Her zaman yoluna girdiği gibi bu bir satranç oyunu gibi diyor Donald Trump. Şimdi Özlem Hocam, Donald Trump'ın bu ifadelerinden ne anlamamız gerekiyor?
3: Anlayacaklarımızı söyleriz ama ne kadar geçerli olur bu Donald Trump
2: çünkü. O da doğru. Akşamdan sabah her şey değişebiliyor evet, bir anda.
3: Ama şöyle söyleyelim. Mesela beni en çok şaşırtan şey Donald Trump'ın İran'ın askeri üslere, Amerikan askeri üslerine çok yoğun bombardıman yaptığında ve kayıpların daha önceki saldırılarda o süre zarfında olmayacak kadar hızlı bir şekilde verildiğinde neden daha büyük bir saldırıya karşılık vermediği. Yani ben Amerika'nın açıkçası çok daha büyük bir saldırıyla cevap vermesini beklerdim ama vermedi. Bunun nedenleri vardı. Bunun nedenlerini daha önce de konuştuk. Çünkü Amerika saldırıyla alakalı yani NATO zirvesinin hemen işte gideceği akşam saldırının başlamasıyla alakalı olarak aslında müzakere elini biraz daha güçlü kullanmakla ilgili. Yani hedefi köşeye sıkıştırmakla ilgili saldırıyı kullanması vardı. Fakat İran öyle kuvvetli ve şiddetli bir karşılık verdi ki biz burada daha da şiddetleneceğini düşündüğümüz Amerikan cevabının hiç de beklediğimiz gibi olmadığını gördük. Evet. Bunda da kesinlikle Trump'ın çok kabul etmediği ama Pentagon'un bile itiraf ettiği, Vance'in de açıklamalarında yer alan yani savaşın hem stratejisiyle alakalı hem de mühimmat stoklarıyla ilgili bir sıkıntısı olduğunu kesin. O verilmeyen sert cevabında Amerika'nın bence görmüş olduk. Çünkü biliyorsunuz Amerika'nın yöntemi nedir? Biraz daha böyle o Dahiya doktrine benzer gibi. Yani işte düşmanı bir halı gibi çırpmak. Yani üzerinden tamamen silindirle geçmek. Ama biz bunu görmedik. Yani görmeyelim de tabii ki. Fakat beklediğimiz Amerikan cevabı bu değildi. Burada da işte bu teknik sıkıntıların kendini göstermesinin bir sonucu olduğunu aslında söyleyebiliriz. Kaldı ki Amerikan savunma şirketlerine Trump'ın çok üst düzey yani 4 vardiya çok agresif bir şekilde üretimlerini artırmaları yönünde bir ultimatom verdi. Yeah. Bakın ultimatom diyorum neden? Bunu böyle yapmadıkları takdirde ticaretlerinin yürümeyeceğiyle ilgili tehdidi var. Yani bunlardan satın alma yapmayın diyerek bir çağrıda bulundu Trump. Tekrar dönelim. İşte bu müzakerelerle alakalı şimdi bunu söylemesi yani aslında

0: da anlaşılabilecek bir kıvamda İran. Neden? Çünkü İran'ın işte parası kalmadı değil. Aslında tam konuşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Hani satır araları işte retoriği nasıl okumamız gerektiği, özellikle mesele Trump olunca biraz ters köşe yapmasının arkasındaki nedenleri irdeleyerek ancak kendisinin sözlerini yorumlayabiliriz. Trump psikolojisi veya Trump söylemi, Trump retoriği biraz bu çatışmalardan bugüne baktığımız kadarıyla bu anlama geliyor. Çünkü İran kendi içinde en belki de yıllardan beridir, 10 yıllardan beridir hem siyasi olarak değil mi, hem de toplumsal anlamda en konsolide dönemini yaşıyor. Yani o yüzden de İran şu anda işte halkına, askerine para verecek durumda değil. Zaten ambargolarla sıkıştırılmış bir ülkenin bugüne kadarki ekonomik sıkıntısı zaten ortada. Kaldı ki bir savaş ekonomisi içinde şu an. O yüzden de aslında Amerika'nın kendi içinde caydırıcılığı işte nükleerden sürekli ve Hürmüz'den kaynaklı zorlayarak ama İran'ın da asla geri adım atmayacağını deklare etmesiyle ve kaldı ki sadece deklare etmekle de kalmıyor. Yani İran çözümsüz konuşmaların ülkesi değil baktığınızda. Bu müzakerelerin çift taraflı, çift kutuplu ilerleyişine baktığımızda kestirip atan bir Amerika var baktığımız kadarıyla. Ama İran tarafında bir şeye karşı olduğunu söyledikten sonrası hemen neyi talep ettiğiyle ilgili bir açıklamayla neticeleniyor. Ne diyor? İşte Umman'la yaptığı görüşmelerde mesela artık son hale yaklaşmak üzere hani bu rota ile alakalı yeni bir rota. Çünkü biliyorsunuz İran'ın Hürmüz'le ilgili ısrarı neydi? Benim çizdiğim notada, İran'ın çizdiği notada, İran'ın izin verdiği kadar ve İran'ın ücretlendirmesi üzerinden bugüne trafik kadar devam
1: para
0: edecek.
1: Almadık da ne oldu dedi Erakçı
0: dedi.
1: Mesela.
0: Evet. Ve bakın Hürmüz'de seyri sefer güvenliğiyle alakalı çok büyük sıkıntılar var. Hatta gemilerle ilgili bu taciz olayı ya da yüksek riskli durumu İran'ın çokça artırdığını görüyoruz son zamanlarda. Ve başka bölgesel aktörlerin de hatta artık İran'ın sadece Kızıldeniz'de değil, Hürmüz'de değil, Hazar Denizi'nde de bir takım noktalarda Ukrayna ile karşı karşıya gelmesi gibi bir tehdit de yaşadık biz değil mi?
1: O da ayrı bir mevzu evet, aslında derinlemesine yani konu Hazar mevzusu.
0: Burada evet. Köşeye sıkıştırılmış olmanın psikolojisi de tabii ki vardır. Ama biz Hürmüz'ün ne kadar güçlü, yani coğrafyanın silah olarak kullanılması noktasında coğrafyanın nükleer gibi bir güç olduğunu keşfeden İran'ın, keşfeden derken aslında sonuçları bakımından test eden bir İran'ın, Hürmüz'ün önemli olduğunu biliyordu İran her zaman ama test edebilme imkanı yaşadı.
1: Oradaki kapasitesini
0: evet.
1: Ölçmüş oldu.
0: Ve ne diyor bugün? Ben bu konularda asla bizim şartlarımız yerine getirilmedikçe Amerika tarafından bunu açmayacağız. Umman'ın istediğine en azından 60 günlük bir seyri sefer evet, güvenliği, evet, evet, ticaretin evet, biraz de, rahatlaması. Evet. Ama yine söyleyelim, hani bir köprüde iki inatçı keçi bir şarkısı vardır çocukların. O köprü Hürmüz hala ve tabii ki İran'ın itibarıyla Amerika'nın itibarı gibi birisi bölgesinde, diğeri de bütün küresel hegemonya bakımından olayın kendilerine dönük tarafıyla alakalı olarak da endişe etmeye başladılar.
1: Doğru.
0: Çünkü biz ne olursa olsun Trump'ın bir çıkış stratejisiyle ilgili artık bu iş bitsin ve bu işteki neticeyi ben yazayım. Yani hikayenin sonunu Trump bağlamak
1: bir
0: istiyor.
1: Bir de seçime hazırlanıyor tabii.
0: Seçime hazırlanıyor tabii
2: prestij
0: ki.
2: Prestij meselesi yani
0: tabii
2: aslında.
0: Tabii bir
2: yani.
0: Prestij meselesi oldu itibar açısından. Fakat bu açıdan da İran Amerika'yı bu kadar sürüncemede bıraktırması noktasında kendi gücünü de tekrar deneyimlemiş oluyor. Yani Trump ne diyecek, ne olacak, ne dediyse çıktı mı çıkmadı mı buna önce bakmamız lazım.
1: Doğru.
0: Trump'ın dediği pek bugüne kadar tam anlamıyla sonuna ulaşmadı.
2: Müsaadenizle bir ekleme yapmak isterim. Değerli hocamın dediklerine katılıyorum ben de. Fakat işim yani şu tarafı var. Evet, İran İsrail'i bir defa o aşılmaz kubbelerini falan filan deldi geçti.
1: Deldi geçti. Evet.
2: ABD'yi bugüne kadar iki günde bitecek savaş denildi. Üç günde işte üç haftada dört haftada İşi bugüne kadar getirdi. Ve şu anda Donald Trump'ın seçimi büyük riskli bir halde.
1: Bir şey kalmadı.
2: ABD'nin küresel hegemonyası test edildi ve NATO AB 30 ülkeleri,
0: 29'a indi evet, hocam AB, destek bu anlamda.
2: AB ve işte NATO ülkeleri destek vermedi. Hı. Prestiji o anlamda İran'ın yükselirken ABD'nin yerle bir oldu aslında baktığımızda. Fakat güç anlamında hala ABD'yi hani dize getirmek meselesi eğer konuşacaksak bu hala çok da böyle mümkün olduğunu düşünmüyorum.

0: şey söylemek istemiyorum ama gücü itibariyle bunu yapabilecek materyal kapasiteye sahip bir ülke. İkincisi de söylediğiniz en konsolide halde dediniz ya, ben onunla hep soru işaretiyle yaklaşıyorum. Çünkü evet, İran'ın gerçekten sergilediği o İsrail'e karşı duruşu ve onların o yıkılmaz denilen şey, kubbelerini delmesi, şimdiye kadar savaşı, bu, yani Hürmüz'ü bu kadar bir silah olarak kullanması, evet. Ama mesela karar verme aşamasında Pezeşkian, Arakçı gibi bir taraf var, hı hı, ve devrim muhafızları diye bir taraf var. Hı hı. Bunlar ne kadar konsolide birbirleriyle. İkincisi, hı hı, bir de şunu da unutmamamız gerekiyor. Savaştan öncesine kadar İran'ın içerisinde gerçekten güçlü ve rejimi test eden bir muhalif taraf var. Evet, rejimin elinde silah, ekonomi, imkan vesaire var. O muhalif kamuoyunu susturuyor, sindiriyor bir şekilde ama onlar şu anda rejimin etrafında toplanmış değiller. Ama İşin hocam, bir de o tarafı şöyle, var yani.
1: Müzakerelerde hocam, çift başlılık olmadı, hı-hı, o açıdan.
2: Çok özür diliyorum hocam. Bir son dakikamız var, hı-hı, yine bu Mekke Anlaşması ile ilgili. Evet. Mekke Anlaşması'nın imzalanması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında özel ışıklandırmalı bir tanıtım gerçekleştiriliyor. Bu sesimiz var mıydı?
3: Görüntü sadece. Evet, gerçekten. İşte hocam, bu da biraz da kamu diplomasinin geldiği noktaya da gösteriyor.
0: Hocam aynısını hem Suud şehirlerinde hem de Pakistan'da yapıldı. Bu da yani o üçlü birliğin aslında iletişiminin de yapılması açısından,
3: evet, değil mi hocam?
0: Etkili tabii.
3: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Tabii, bu işin halk ve ilişkiler yönü tabii çok önemli.
3: Evet, evet.
2: Şimdi Faik hocama geçeceğim ama ondan önce İran'dan 6 Hürmüz Boğazı şartı. Bunu rica edeyim yönetmenimden. Şimdi bu şartlar ne? Şimdi dedik ya biraz evvel Mehmet Hocam da, Özlem Hocam da. Yani bir çizgi var aslında. Bir kırmızı çizgi çizdi. Yani İran safını belirledi. Böyle olursak anlaşırız, böyle olmazsak anlaşmayız şeklinde.
4: Ama İran çok çelişkili de maddeler öne sürüyor.
2: Yani ucu açık biraz.
4: Biraz öyle. Evet. Trump aslında bir yönüyle çok da haksız değil yani.
2: Evet hocam.
4: Onur, İkili zaman bir yapı var gibi duruyor ortada.
2: Hocam o ayrı mevzu zaten. İran kaç İran var karşınızda, o ayrı mevzu. Evet. Bir de şimdi şunu ifade edelim. Sonra Faik hocam sizden görüşlerinizi almak istiyorum. Birincisi, İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, yaptırımları kaldırması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi, hı hı, İran'ı tehdit etmemesi ve İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi ve son olarak Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi. Faik hocam, bu altı madde ne ifade ediyor?
4: Şimdi mesela burada Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili olarak bir ücret talebi yok.
2: Evet, onu söylemiyor ama bunu ifade ediyorlar, artık para alacağız. Mesela Erakçı dedi, almadık da ne oldu dedi, biz de para alacağız dedi. O zaman hukuksuz bir şey hocam, ya öyle bir şey.
4: Yani gayri şimdi onun bu yolu açıldı mı artık
0: diğer kanalları da
4: konuşmak gerekiyor.
2: Cebeli, evet, Tarih kanal gene şey, suni olduğu için oradan para almaklar olur ama burası uluslararası bir su yolu. Yani doğal bir su yolu. İstanbul Boğazı değil burası, Çanakkale, bu onlar bizim iç su yolumuz. Yani. Onunla aynı olamaz.
4: Evet, şimdi... ben burada aslında en büyük meselelerim bu varlıkların ve yaptırımların kaldırılması. Evet. İkincisi tazminatın ödemesi. Bununla ilgili olarak Amerikan tarafından aslında İran'ın başından beri çekincelerinden bir tanesi bu hususlar. Çünkü Trump da aslında bu tazminat 300 milyar dolar olduğu söylenen yani rakam, yani daha doğrusu yeniden İran'ın zarar gördüğünü inşa etmesinin maliyeti, dondurulmuş varlıkların 20 milyar dolar olduğu civarında söyleniyor. Trump ne dedi? Biz ödemeyeceğiz dedi. Yani tabii biz niyet okuması yaptığımızda muhtemelen Körfez ülkelerine bunu ödettireceğini, evet, diye, evet, düşünüyoruz. Evet. Zaten böyle bir bedeli ödetiyor oluyor, yani Amerika'nın kendisinin ödüyor oluyor olması, hali hazırda zaten ekonomideki sinyaller, oranlar çok da Trump'ın istediği gibi gitmiyor. Sadece bu savaş süresi içerisinde 37 trilyon dolar borçlu olan 39'a çıktı.
3: Evet.
4: Yani dolayısıyla enflasyon oranları öyle, petrol fiyatları keza öyle. Ara seçimlerde gidişat Trump'ın çok lehine dönmüyor gibi bir durum var.
2: İbre çok iyi değil.
4: Evet. Şimdi...

0: Bu aslında baktığınızda Pakistan'daki görüşmelerde ve daha sonra mutabakat yapılan maddelerde Trump buna tamam demişti. Ama buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri hangi adımı attı derseniz buna yönelik bir adım yok. Yani bunu bedelini kim ödeyecek? Bununla ilgili olarak Amerika tarafında ben çok olumlu sinyaller görmüyorum. Yani belki de gelecek günlerde bu tazminatların ve dondurulmuş varlıkların ödenmesiyle ilgili olarak hani sürekli bir Hürmüzboğazı üzerinden süreci değerlendiriyoruz. O konuda az önce söylediğimiz gibi farklı ifadeler ve talepler var. Ama bu mesele bence bir o kadar daha önemli olacağını düşünüyorum. Yani bakın şimdi geçtiğimiz hafta ne dedi? Trump dedi bugün yarın açıklayacağız dedi. Bir hafta oldu. Hala da anlaşmayla yönelik hiçbir emare yok. Yani Amerikan ve İran tarafındaki anlaşmayla ilgili olarak. Bir yönüyle de baktığınızda aslında müzakerelerde çok da istenilen bir sonuç çıkmadığını görüyoruz. Ve şimdi Trump yine aslında İran'ı kendi lehine tamamen İran'ın etkisiz olduğu yolunda açıklama yaparak aslında kamuoyunu kendince aslında olumlu yönde gösterme çabasında. Yani İran'ın ekonomi zorluk yaşadığı, askerlerin maaşını ödemediği vesaire gibi. Bunu zaten savaşın başından itibaren söylüyor. Yeni söylediği bir şey yok. Öyle veya böyle İran bu zamana kadar sözüm ona bu durum imkanı olmayan İran nasıl bu misillemeyi yaptı? Füzelerinin de bittiğini söylemişti savaşın ilk bittiği zamanda. Halbuki şu an aynı Amerikan medyası şunu diyor. Bir daha Amerika Birleşik Devletleri'nin o stoklarını, füze stoklarını yerine getiriyor oluyor olmasının 3-5 sene yer alacağını. Dolayısıyla hatta Asya Pasifik'teki rekabet kabiliyetini de orada tükettiği füze stokuyla beraber kaybettiği.
1: Aktarlar
0: Hatta
1: hocam işte. Aktarlar oraya aktarlar hep füzeleri
0: tabii
1: getirirler.
0: tabii tabii evet. Dolayısıyla hatta Çin'in özellikle Tayvan üzerinde muazzam Amerika'nın o hareket kabiliyeti konusunda da çok derinden süreci izlediğini ve tecrübe edindiği yöndeki de adımlar da var. Yani tabii nükleer meselesi üzerinden aslında bir meşru bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Ama Trump'a bakın her defasında farklı bir meşru zemini. Protestoculardan başladı. Ondan sonra petrol meselesinden dolayı NATO ülkelerini olaya çekmeye çalıştı. Beni ilgilendirmediğini söyledi. Bunun da bir anlamı kalmadı. Şu an en kilitlendiği nokta nükleer meselesi. Halbuki şimdi hep Obama'ya mesela atıfta bulunuyor ama baktığınız vakit Obama'dan sonra 400 kilo uranyum sahip olduğu söyleniyor. Yani belki o dönemdeki o müzakere P5 artı 1 anlaşması devam ediyor oluyor olsaydı bugünkü Trump'ın İran'a yönelik yaptığı suçlamaların bir anlamı kalmamış olacaktı. O günkü rakamlarla bugünkünü kıyasladığınızda arada dağlar gibi farkların olduğunu görüyorsunuz. Kaldı ki bu zamana kadar masadan çekilen veya da müzakereyi sekteye uğratan tarafında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz.
1: Doğru. Hocam tabii burada İsrail'in zorlaması biraz da tabii ki İsrail'in bu savaşın devamına yönelik zaten birçok kez 28 Şubat öncesinde de hocam Mehmet hocam hatırlıyorsunuz. Gitti ve 6. defa mıydı o zaman işte 7. defa mıydı? Tehdit etti. Yani sen saldırmazsan ben saldıracağım. Bu savaşı çıkartacaksın dedi. İşte açık olan Hürmüz kapandı. Şimdi tekrar açılmaya çalışılıyor. Yani biraz trajikomik bir durum var ortada.
2: Hocam şöyle bir mesele var. Yani biz İşin ekonomi ve enerji tarafını konuşalım ama mesela İran'ın talep ettiği işte silah, buradan şeylerinizi de çekin diyor askerlerinizi. Tamam,
1: hepsi çekin diyor. Hepsini bitirin
2: para
1: diyor.
2: Hocam para hallolur. Hürmüz açılır. Askerler çekilir. Ama siz eğer şunu talep ederseniz benim Irak'taki işte Lübnan'daki şuradaki buradaki
1: vekil
2: güçlerimi onları rahat bırakın dediğinizde siz şunu talep ediyorsunuz aslında. Onların artık meşru birer aktör olarak görün diyorsunuz bu ülkelerde ve bu ülkelerin o zaman sahibi kim bir? İşin bir de şu tarafı var. Yani İsrail'den bahsetmiyoruz. Siz bunları ABD'den talep ediyorsunuz ama bu savaşı ABD'ye yaptıran İsrail var. Eğer siz İsrail'e şunu diyorsanız Lübnan'da Hizbullah'ı kabul edeceksin kardeşim diyorsanız bu zaten çok da
1: akla makul
2: bir talep olmayacak. Yani daha doğrusu makul bir talep olsa

0: olsa da İsrail'in kabul edebileceği veya ABD'ye kabul ettireceği bir talep olmaz.
1: Ama şu an ya Amerika'da da inanılmaz bir dip dalga. Yani şu an senato seçimlerinde de çok istediği gibi bitmiyor. Hatta ilk Müslüman aday.
0: Hocam o iç siyasetteki dalgalanmaları, yani bakın, tepkileri anlıyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ABD dış politikasıyla iç siyasetteki bazı tartışmalar, İsrail'e karşı duruş, Mamdani olsun
1: şimdi,
0: işte.
1: Ama evet, bakın evet, hiçbir seçimde olsun, bu kadar aleni İsrail'in Amerika'nın çıkarlarına verdiği zararla ilgili olarak benim takip ettiğim bu kadar aleni bir şekilde seçim çalışması veya propagandası yapılmıyordu. Yani bu bence dış politikayı da, çünkü daha çok söylemlere, Abdül El Sayed'in açıklamalarına, Manba'nın açıklamalarına baktığınızda hep İsrail üzerinden. Neden bu maliyeti Amerikalıların çektiği üzerine? Yani dolayısıyla bu dip dalga ileride Amerikan dış politikasını da etkilemeye
0: namzet. Yani eğer biz şunu diyor, şöyle bir öngörüde bulunmaya çalışıyorsak, ABD İsrail'le ilgili politikasını değiştirecek, Müslüman dünyaya bakış açısı değişecek, bir tane belediye başkanı ve bir tane senatörle, o biraz, bana sorarsanız, biraz uç bir, evet, çok iyimser olur. Yani keşke böyle olsa ama biraz fazla iyimser olur. Ama ben şunu söylemiyorum. Bakın ya, yani
1: bunlar birbirinden bağımsız değil. Külliyen tabii ki değiştirmesi kolay değil. Ama sonuçta halkın bir ekonomik olarak çektiği ızdırap var. İkincisi, çektiği bir maliyet var. Yani bunlar daha önce söylenmeye bile cesaret, antisemitizm
0: yok hocam,
1: damgası
0: söyleniyordu da şöyle.
1: Bu yani, kadar aleni bir şekilde söylenmiyordu. Yok. Ben en azından şunu biliyorum. Yani İsrail lobisinin Amerika'ya verdiği zararı yazan yazarlarla konuşturulma bile konuşturulmuyordu. Kongrelerde dahi hiçbir süreçte.
0: O ton artmış olabilir hocam. Şunu söylemiyorum, yani bunu ta bizim bu finansal kriz zamanlarına gidip işte Occupy Wall Street,
2: evet, 29 buhranına giden
0: şey. Evet, tabii bir sürü şey gider. Yani çünkü ona karşı, özellikle kapitalist yapılanmaya karşı hep bir duruş var. ABD'nin içerisinde de var bu zaten. Ama söz konusu dış politika olduğu zaman iç siyasetteki dalgalanmalar dış politikayı bu kadar etkilemiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa bakın, Doktor Abdül El Said'in en fazla ön plana çıkardığı veya medyaya yansıyan tarafı İsrail'ken, asıl bahsettiği şey aslında ücretsiz sağlık hizmetleri veya göçmenlere karşı yapılanlar. Tabii, çünkü da, ABD iç siyasetinde sokaktaki vatandaş için şu çok önemli değil. ABD bugün falan yere mi saldırdı, şuraya mı saldırdı? Evet, biraz sesler yükseliyor. Ya Gazze'de de bu böyle oldu ama onun asıl derdi o değil. Asıl birincil derdi adamın cebine giren para. Tabii. Birincisi ne kadar vergisi, ne kadar vergisi artıyor, azalıyor, vergisi nereye harcanıyor?
1: Hocam bakın, TikTok mesela kapatma veya da devretme nedeni neydi? Hı hı. O gençler arasında İsrail karşıtı söylemin gitgide yaygınlaşmasıydı. Tabii ki külliyen etkilemez.
0: Ya
1: ama
0: o Çin'e karşı bir şeydi yani.
1: Çünkü Çin'e karşı değil. Ben onunla ilgili olarak, hı, bir araştırmayı da okumuştum. Hı hı. Özellikle bu Filistin'le ilgili olarak duyarlılığın artıyor oluyor olması çok da Amerika'nın istediği bir tarz değildi. Ve nitekim, doğru, onu alanda bir Yahudi sermayedar almış oldu. Ve yani ondan sonra süreçte de fitne koydu.
0: Şu anda
1: yani Harvard Üniversitesi'nde veya da akademiye yapılan engellemeler veya da işlerinden azledilmesi, bunlar yani bunlar kolay kolay cesaret edilen hususlar
0: değildi. Mesela şöyle diyelim, seçime
1: değildi,
0: giden bir Trump var hocam şu anda, değil mi? Kasım seçimine giden bir Trump var. ABD'nin İsrail'e silah satışını bunların hepsi ne kadar etkiledi mesela? Veya destekleri ne kadar etkiledi?
1: Ya şöyle yani düşünün, Gazze meselesiyle ilgili en azından barış yapma ihtiyacı hissetti.
0: Biden,
1: yani yoksa
0: ondan,
1: ne diyordu, ben olmasaydım
0: düşünmüyorum.
1: O da bir işin parçası, zorunda kaldı bütün dünyadaki protestoda veya da Amerika'da. Yoksa Gazze'deki, hatırlayın, Rivera gösterileri paylaşıyordu. Peki yani hocam, durduk yere de bir anda Gazze politikası değişmiş
0: Gazze,
1: değil.
0: Gazze'den sonra İsrail'e karşı duruş, daha önceki programlarda hatta biz söylediğimizde de hocam siz şey diyordunuz, yeterli değil, çok fazla değil diyordunuz ya. O dip ya, dalgayı ben kesinlikle kabul ediyorum, destekliyorum.
1: Yok, yeterli olmadığını, şöyle, diğer terör meselesiyle ilgili olarak aynı duyarlı, aynı şeyi düşünüyorum.
0: Ve şöyle diyorum, hayır, bu sadece Amerika'ya özgü değil, Avrupa'da da bu böyle, Asya'da bu. Ya Tayland'a gidin orada da bu. O artık bilinçlenme var. İsrail'in gerçek yüzünün ortaya çıktı ve ona karşı sergilenen bir duruş var. Ama önemli olan bu duruşun politika yapıcılar üzerindeki etkisi. Yani siz Filistin, bütün New York'un her tarafına Filistin bayrağı asın. Eğer dış politikada ABD, yani Beyaz Saray'da, Pentagon'da, bilmem nerede harcamaya geldiğimizde veya İsrail, yani silah lobisiyle bile işbirliği
1: yapmıyorsa. Hocam söyledi ama yani artık yeter dedi bu maliyeti. İsrail
0: neye yeter diyor hocam?
1: Sorguladı, maya
0: yok,
1: başladı.
0: Yok, neye yeter yani diyor.
1: Bunu siz söylemek öyle çok
0: Filistinli
1: çok
0: öldürdünüz mi yeter diyor, yoksa diyor ki siz biraz bak.
1: Hayır, bu İran meselesiyle ilgili, o sabote etmesiyle ilgili olarak bunu söyledi. Yani o Pakistan.
2: Yok, ben o sert bir çıkıştı aslında.
0: Evet. Sert bir çıkıştı ama sert. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani J.D. Vance'in de tutun. Bundan yani şöyle düşünüyorum. Trump ve Cumhuriyetçileri bir kenara koyalım. Demokratların en hani şeyleri bile, yani diyelim ki en daha makulleri bile İsrail konusunu gelince o bir kırmızı çizgidir hocam onlar için. Yani mesele o, ABD dış politikasından bahsediyorsak o kırmızı çizgiyi biraz kabullenmek lazım.
2: Ne kadar esnetebilirler.
0: Ne kadar esnetebilirler, bunu söylemeye çalışıyorum.
2: O zaman yeri gelmişken hani onunla ilgili de Özlem hocamla başlayayım. Bu El Said meselesi. Mevzu geçince bu sol görüşlü, ABD'de sol görüşlü Abdul El Said'in Michigan'da ön seçimi zaferi kazanması.
3: Evet.
2: Özlem hocam, şimdi aslında tam güzel bir tartışma başlattı hocamla. Çok da güzel gidiyordu. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum hocam. Amerikan siyaseti nereye gidiyor?
3: Evet, ben Amerika'da üç başkanlık bir dönemi gördüm. Evet, Trump'ın evet. Birinci döneminde de özellikle bir çalışma vardı. Ona katılmıştım. Ve Virginia eyaleti tam 40 yıl sonra Müslüman oylarıyla demokratlara geçmişti. Evet. Ya bu önemli bir şeydi. Yani Müslüman seçmenin bir kere oy verme yönelimi yüksektir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu yüzden de
2: siyasi
3: Obama
2: katılımları yüksektir.
3: Evet, siyasi katılımları yüksektir. Ve Michigan, yani bu sismik kayma olarak bakmamız lazım. Hocamın da ifadelerinden hareketle şunu söyleyeceğim. Yani demokratların merkeziyetçi, yani bu eski tip demokrat abilerden daha ilerici, yani kademeli gidişatı benimsemeyen popülist sağa karşı ilerici solu, yani daha reaksiyoner, daha aksiyon alan
2: refleksif.
3: Solu, refleksif. Çünkü Trump böyle bir adam. Trump'ın karşısında siz ve Trump'ın şahinlerine karşı siyaset üretecekseniz biraz retorik olarak yani söylemin tarzını, biraz üslubunu ve usulünü değiştirmeniz gerekiyor. Evet. Aslında bu yeni Demokrat Parti diye bir
0: merkez diye bir şey kalmıyor.
3: Merkez
0: diye
3: kalmıyor. Yani evet. Bu tek bir merkezden yönetilen bir demokrat algı yok artık. Bir de bakın, hani Orta Batı her zaman farklıdır ya, işte bu salıncak evet, eyaletlerin salıncak tavrı farklıdır. Burada Michigan'la ilgili bir şey de söylememiz lazım. Michigan özellikle siyasete aktif katılımda bulunan Müslümanların çatı federasyon, yani en büyük çatı örgütlerinin de merkezini barındıran bir yerdir Michigan. O yüzden Michigan'a yönelik bütün başkan adaylarının ilgisi farklıdır. Oraya gidip kendi politikalarını anlatmalarıyla ilgili bakarsınız, Michigan'da Trump'ın geçmiş dönemdeki, bakın Michigan konuşmalarını da alın. Orada konuşan Michigan'da konuşan Trump'la Pensilvanya'da konuşan Trump söylem aynı olarak değil. Aynı değildir. Tabii ki normaldir aslında. Hani o eyaletin
2: o nabza
3: kendi
2: göre
3: nabzına göre. Fakat burada artık biz Michigan gibi bir eyaletin demokratların içindeki dönüştürücü güce nasıl evrildiğini görmüş oluyoruz. Bakın özellikle şunu da söylememiz lazım. Yalnızca aradaki fark bir puan. Yani El Said ilerici ve merkezci olan Stevens arasında o kadar kıran kırana bir mücadele geçti ki bir puan sadece baktığımızda. Ben özellikle size bununla ilgili bu şeyleri getirmek istedim. Sayıları.
2: Tabii.
3: Bakın. Peki Stevens'ta ne vardı? Stevens'ta AIPAC'in değil mi desteği vardı. Wall Street'in desteği vardı. Büyük Amerikan lobilerinin 31.7 milyon dolarlık desteği vardı. Harley Stevens için toplanan para, yani onun kampanyasına harcanan dış harcamadan bahsediyoruz, 60 milyon dolar. Bunun 31.7 milyon doları direkt AIPAC'ten geldi. Ve bakın, ama ne oldu? AIPAC'in ve ona bağlı gruplar tarafından Stevens lehine verilen desteğe rağmen bakın

0: tabanın hareketini durduramadı. Yani tabanın hareketinden, yani lobicilik bütçesi tabanın öfkesini yenemedi. Ki lobicilik bütçesi çok önemlidir.
1: Tabii ki hocam.
0: Yani Bridge Project'le AIPAC'in desteği Senato için, Temsilciler Meclisi
1: hayati
0: için hayati öneme sahiptir ve aynı zamanda diğer supporter, diğer destekleyici gruplar için de lobicilik bir liderlik nosyonuyla hareket eder. Bakın şimdi biraz daha konuşalım. Peki buradaki katalizör etkisini ne yaptı? Sayın hocam da bahsetti, her iki hocam da söyledi aslında. Gazze konusu burada çok önemliydi. Ama aynı zamanda ekonomik olarak sağlık harcamaları, ekonomik refahın artık Amerikan aleyhine daralıyor olması.
1: Doğru.
0: Büyük söylemleriyle Trump'ın önce Amerika demesi, fakat burada harcamaların Amerika dışına yapılmasıyla beraber toplum nezdinde Amerikalılar gerçekten çok çalışmak zorunda olan bir millettir.
1: Evet.
0: Çok çalışmak. Bizler de çok çalışıyoruz. Fakat biz hani hep vergilerden şikayet ediyoruz. Lütfen Amerika'daki nereden vergileri ne bakalım. Kadar vergi ödendiğiyle ilgili artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Burada bakmak lazım ki eyaletler arası vergisel avantajlar ve dezavantajlar da burada ayrı bir konu. Bakın şimdi özellikle demokratlarla ilgili İsrail yönelik olumlu görüş. Bakın 2018'de ne kadar vakit geçti değil mi? 8 yıl. 2018'de İsrail yönelik demokrat seçmenin olumlu görüşü %59 iken bakın Mayıs 2026'da %22'ye düşüyor. Nasıl keskin bir düşüş bu?
1: Evet,
0: nasıl keskin bir düşüş? Yani burada hani umursamaz demeyelim, çünkü bakın demokratların içinde daha proaktif siyaset yapanlar şu an daha ön plandalar Amerikan siyasetinde. Daha doğrusu halk taban siyasetinde. Şu an Trump'ın yaptıklarını açıklayamayan cumhuriyetçi bir taban da var. Yani hani biz, siz ne dersiniz diye bana soruyorsunuz ya açıklamalarıyla ilgili. Ben burada Trump hakkında daha rahat konuşurum. Ama Trump'a oy veren Trump seçmeni Trump'ın yaptıkları ve söyledikleriyle ilgili hesap verebilme noktasında biraz sıkıntı yaşıyor. Hmm. Ama demokratlar bu anlamda çok daha proaktif siyaset yapıyorlar. Amerika'da ben biraz sayfaları da takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Gerçekten de daha ilerici ve solun, özellikle demokrat solun bu Bill Clinton'da başlayan o kademeli bir hani her şeyi kendi içinde değerlendirme ve buna göre tepki gösterme gibi bir yaklaşım benimseyen bu modelden Obama zamanında yine farklılaşan, ama şu an Trump'ın söylemine karşılık yine aktif ve daha reaksiyoner söylem üreten bir Demokrat Parti ve onun temsilcileri ön planda.
2: Trump bu yüzden komünizm diyor işte.
0: Evet, doğrudur. Şimdi bir şey daha yani söyleyeceğim.
2: Tekrar onu şey yapmayı. Evet, evet.
0: Bakın New York'ta 2025'te Mamdani etkisi olarak, biliyorsunuz o seçimlerden Mamdani'nin,
1: evet,
0: New York,
1: evet,
0: evet, New York'u yönetecek kişi olarak çıkması çok önemliydi ve kırılma noktası da bakın şu an Ez Said'le beraber Michigan, Mamdani ile beraber New York, değil mi? Illinois'da kim var? Yine bu şeyin hiç sevmediği, Trump'ın hiç sevmediği bir kadın. Omar.
2: İlhan Omar.
0: Evet, var. Yani bu yani tipolojiler çok öylesine olan insanlar değil. Bir de kaldı ki Ez Said yeni çıkan bir figür de değil aslına bakarsanız.
1: Evet.
0: Bunlara bakmak lazım. Şimdi birkaç bir şey daha söyleyip ben izninizi isteyeceğim.
1: Zamanımız da daralıyor.
0: Tabii ki. Yani demokratların, Demokrat Parti'de ideolojik bir savaş da var kendi içlerinde. Yani o merkeziyetçi algının ilerici algıya dönüşmesiyle ilgili olarak demokratlar bir anda gelmediler buraya. Tabii ki burada cumhuriyetçilerin bu daha şahin, daha vurucu, daha dünyanın gidişatını çok radikal biçimde değiştirebilecek hamleler yapmasının da etkisi var. Yani küresel Amerikan iç siyasetine de yansıyor. Yani her yerdeki değişimi gördüğümüz gibi biz Amerikan siyasetini oluşturan iki kanatta da radikal sismik kaymalar oluşturacak tektonik aslında hareketlerin çok sert olduğunu görüyoruz. İsrail ne istiyor demokratlar? Bakın Ez Said de Mamdani gibi çok böyle dediğim gibi aksiyoner bir hareketle diyor ki, birisi diyor buraya gelir.

0: gerekirse Bibi tutuklarım New York için. Evet, evet. Diğeri de ne diyor? İsrail'e ABD askeri yardımı derhal durdurulmalıdır. Bunlar çok ciddi söylemler. Yani, evet. Özellikle de seçimler yaklaşırken. Seçimler bittikten sonra biraz daha rahatlar ortam değil mi? Ama seçimler yaklaşırken bunların hele de demokratlar tarafından söylenmesi. Yani, son olarak şunu söyleyeceğim. Derhal Obama arabuluculuk için çağrılıyor. Şu an hatta SAT ve Mamdani'yi aradığı söyleniyor. Haberlerde bu var. Obama hani easy, hani yavaş olun, ağır olun diyecek bir duruma evrilmiş, hani pozisyon almışlar. Böyle de bir değişiklik var. Daha önümüzdeki günlerde biz evet. bu etkinin artarak devam etmesini bekliyoruz açıkçası evet, Amerika evet. için.
1: Hocam tabii zamanımız çok olsa da bunu bir derinleştirsek çünkü evet. çok önemli ama evet. siz de Amerikan siyasetini çok yakından evet. takip ediyorsunuz hocam. Varsa eklemek istedikleriniz hocam,
2: hocam
1: çok kısa
2: şöyle,
1: daha sonra
2: ben
1: diğer konumuza geçelim.
2: Bir konsolide olamayan bir Amerikan solu var. Yani kendi içinde çok yani demokratlar kendi içerisinde çok bölünüyor. Amerikan solu kendi içinde çok bölünüyor. Evet radikaller yani bu şu aşamada gerçekten çok popülerler. Yani radikal demeyeyim pardon orayı düzelteyim yani, ama daha... sol taraftan çıkan figürler işte Mamdani gibi figürler ama şunu unutmayalım yani Biden hangi nereden de demokrat değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet.
2: Netanyahu'ya inip sarılmadı mı? Yani demokratlar böyle çünkü yani dış politikaya gelince nüans farkları var, metot farkları var ama nihai hedef olarak çok farklı
1: yani
2: bir
1: neokon dediğimiz hadise aslında evet. çok da bir şey fark etmedi mi hocam?
2: Hayır, ben öyle düşünüyorum. Evet. Ama şu az önceki tartışmaya binaen yani Amerika iç siyasetinde de yükselen bir farkındalık var.
0: Evet.
2: Dünya siyasetinde o de böyle bir toplum yani hocam, artık çünkü evet. her şey burada.
1: Yani İslam lobisi yani nasıl diyelim Müslüman lobileri mi diyelim acaba ne demek lazım?
0: Trump'ın doğru.
2: İnsan hocam insan bunu dile bence kırışamıyor.
1: Hayır doğru doğru ama hani o anlamda bir dip dalga dediğim şey de oluştu siyasette.
2: Ben çünkü buradan artık hocam herkes
0: bir cümle söylemek yani. İstiyorum. Trump kendi söyleminden vuruluyor Amerika tabii. içinde. Amerika first dedi değil mi? İşte. Önce Amerika demişti.
2: Ama İsrail ama öncelendi.
0: Şimdi, evet. şimdi böyle bir
3: hadisesi var ya. İşte bu TikTok meselesini ben o yüzden az önce örnek verdim. O dip dalgayı ne yaptılar, ne ettiler? Çünkü ben o zaman istatistikleri şey yapmıştım. Birçok Meta'nın üzerine geçmişti. Ve gençler üzerinde inanılmaz bir etki oluşturuldu. Yani onda da söylemleri işte o antisemitizm yükseliyor. Filistin'e yönelik dayanışma. Ve ne yaptılar, ne ettiler en nihayetinde onu başka bir şirkete... Çünkü şimdi 90'lı yıllarda değiliz. Daha 90'lı yıllarda devlet kanallı merkezi bir... haber propagandası vardı yani Sovyetlerin de başarılı olduğu, Nazilerin başarılı olduğu en yegane unsur oydu. Ama şu an kontrol edemedikleri inanılmaz farklı dijital platformlar var. Yani devletlerin artık eskisi gibi hani insanları bir fanosta gibi istediğim bilgiyi vereyim, doğruyu yanlışı kabul etsin. Öyle bir dünya yok. Yani bu açıdan aslında devletler hükmetmediği bir mecraya doğru gidiyor. Bu Amerika'daki o her şeye rağmen bu sürecin başlıyor oluyor olması bile aslında yeni eksenin yeni bir dönem sürecine başladığının örneklerinden bir tanesi bence.
1: O zaman burada yeni bir uluslararası ilişkiler teorilerinin de olabileceği bir dönem olabilir. O zaman Mehmet Hocam böyle devam edelim madem. Çünkü zaten hani İran Savaşı'nı bunun açıklamalı işte zaten işte İsrail basınına göre yeniden Tel Aviv İran'a karşı operasyon sinyali vermiş. Hatta buna İsrail Savunma Bakanı Katz ne demiş? Mavi beyaz operasyon demiş. Yani artık bu zaten ama biz işin böyle grand stratejisine baktığımız zaman işte Amerika mı İran'ı yönetiyor, İsrail yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı? Hep hocam biliyorsunuz tartışıyor.
2: Sembiyotik bir ilişki var hocam.
1: Yani, aynen öyle işte. Efendim Trump'la Netanyahu birbirini sevmiyormuş. Ya, bu çok önemli mi değil mi? Yani ilişkisel.
2: Veya gerçekten böyle mi?
1: Ya da yani? Böyle mi? Yani biz o kadar çok bu işi köpürtebiliriz ki. Ama o zaman şunu sorayım Mehmet Hocam sizden başlayarak yine böyle bir dönelim istiyorum. Şimdi Trump ne dedi? Önce Amerika dedi. Amerika first dedi. MAGA'cılar çıktı. Make America Great Again. Ama baktı ki MAGA mı MIGA mı? Yani Make Israel Great Again mi sorusu çok sorulmaya başlandı evet. Amerika içerisinde halklar nezdinde. Peki hocam Amerikan siyasetinde yani o halklar nezdindeki, eyaletler nezdindeki o dalgalanma Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetini nereye savuracak? Ve bu mesela bizim bu yaptığımız Pakistan-Suudi Arabistan anlaşması acaba o petrodolar üzerinden Amerikan İmparatorluğu'nun yavaş yavaş sonunu getirebilir mi Mehmet Hocam? Belki çok karışık bir soru ama hani Çin, Rusya bir yandan Amerika nasıl hazırlanacak hocam? Kıta devleti bir de Amerika bir taraftan.
2: Hocam şöyle naçizane yani değerli hocam Amerika'yı benden çok çok daha İronyalı ahkam kesmeyelim ama.
3: Mehmet Hocam yapalım. Kanada uzmanı.
2: Ya ben
3: Kanada'da
2: hiçbir şey
3: yaşayan bir kişi olarak.
1: Hocam siz şöyle, Avrupa Birliği uzmanısınız.
3: Ben de Avrupa Birliği.
1: Her kıtadan burada uzmanlar var yani.
3: Her kıtada yaşayan uzman var evet.
1: Maşallah.
2: Hocam şöyle Amerika siyasetinde ben şöyle düşünüyorum. Bir iç siyaseti ayırmak lazım, dış siyaseti ayırmak lazım. Niye? Çünkü iç siyasette ne önemli? American taxpayer dediğimiz yani vergi ödeyen böyle nitelendirir değil mi hocam?
1: Doğru.
2: O yani aslında biraz bizde de hani var ya tencere. Ne değiştirir hocam?
1: Süleyman Demirel tenceresi
2: iktidarı değiştirir. Evet. Şimdi onun gibi bir şey aslında orada da. Dolayısıyla Amerika seçime giderken diyor ki ben diyor sağlık harcamalarım nasıl? Çünkü Amerika'da bedavaya bizdeki gibi ücret ödemeden sağlık yok. Tabii, değil mi hocam?
3: Obama sağlık sistemi getirdi.
0: Yani Türkiye ülkemiz bu anlamda bakın çok özür diliyorum. Evet. Sadece bir şey söyleyeyim. Amerika'ya ilk gittiğim zaman ilk borcumuz bizim ailecek. İlk borcumuz acilde bizi 4 saat bekletmeleri sonucu $2,500 sadece triyaj. Sadece acilde bekleme bakın. Hiçbir yani müdahale yapmadılar. $2,500 Yani hastaneye adım attığınız andan itibaren formu doldurduğunuz andan itibaren bitti. Aleyhinize işleyen bir mekanizma.
2: Dolayısıyla sağlık birinci değil mi hocam? Bütün siyasetçilerin iç siyasette
0: bir de, benzin hocam.
2: İkincisi yani ekonomi yine ekonomiyle ilgili bu var. Bir de göçmenler meselesi var. Yani orada İran'a girmişsin. Mesele İran'a girip girmeme tehdit. Yani çünkü İran'ı bir tehdit olarak gören bir
3: kamuoyu var. Ama Trump'ta hatırlarsanız hocam ne dedi? Çekileceğiz dedi. Artık bu kadar para harcamaya gerek yok.
2: Ama işte bu niye söylüyor
3: hocam? Tamam ama maliyetle ilgili.
2: Bunu niye söylüyor? İç siyasetle ilgili. İç siyaset
3: tek işte. Paranın... siyasetle değil ama. Hocam yani İsrail'le ilgili olan hususu da o aslında. Yani insanlar o dediğimiz tencereyi ve günlük hayatını hissedebilir oldu.
2: İşte şundan
3: belki
2: dolayı
3: belki 2000'li yıllarda American Dream dediğiniz dönemde aman İsrail'e saldırmış bunu yapmış umrunda değil. Ama bugün Orta Doğu'ya yaptığı maliyeti Amerikalı Teksas'ta yaşayan adam hissediyor.
2: Buna ben katılıyorum. Katılmadım
3: yani. Yani birbirinden bağımsız değil
2: şöyle,
3: yani artık.
2: Hayır şöyle. Orada bir nüans var. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bugün İsrail'in peşinden niye gidiyorsun demesinin sebebi ekonomik, ideolojik değil. İran'a niye vuruyorsun demesinin sebebi Hürmüz'de şöyle olmuş. Benim dolayısıyla etkileniyorum, benim cebim etkileniyor meselesi. Yoksa sen oradan bir okulu vurdun, şu kadar çocuk öldürdün, onu eleştiren veya şöyle diyeyim daha açık söyleyelim. Bu umrunda olan Amerika kamuoyu çok fazla büyük bir kesim değil. Filistin'de değil mi 70 senedir bir işgal var. 70 senedir Amerikalılar hiç bunun farkında değiller miydi? Hep bugün farklı. Onların cebini etkilerse eğer o zaman niye İsrail'in peşinden gidiyorsun der. Arada bir söylemeye çalıştığım şey o. Yani dış politikadaki...
3: Neticede etkiliyor.
2: Yani evet ama o yani sebepleri de önemli. Sebepleri önemli. Niye? Çünkü bir tarafta Gazze'de bir soykırım varken sokağa çıkan vatandaş gerçekten insani ve vicdani bir motivasyonla
3: Avrupa'da
2: çıkanlar.
3: Avrupa'da o duyarlılık hocam, daha fazla Avrupa.
2: Yani şöyle
3: benim gördüğüm
2: o motivasyonla çıkıyor evet ama Trump'ı eleştirmeleri sadece bu yüzden mi? Hayır. Diyor ki sen silahı bu kadar benim ekonomim bu kadar kötüyken sen gidiyorsun başka yere para harcıyorsun. Trump İran'a değil Zimbabwe'de ya da ne bileyim başka Guinea-Bissau'ya da gidip operasyon yapsaydı ve o ekonomiyi etkileseydi o zaman derdi ki niye oraya yapıyorsun? Söylemeye çalıştığım şey bu. Amerika dış politikasındaki İsrail'in yeri ekonomik sonuçların çok da değiştirebileceği yani değiştirir ama kolay kolay değiştirebileceği bir mesele değil. Çünkü varoluşsal bir mesele İsrail için.
1: Doğru.
2: Amerika'nın
1: Doğru.
2: desteği. Sadece ekonomik bir ilişki yok arada. Yani Anthony Blinken indi ben I'm a Zionist dedi değil mi?
1: Evet,
2: yani
1: tabii.
2: Biden direkt inmedi mi?
1: Yani.
2: Trump aynı şeyi söylemiyor mu?
1: Biden, dolayısıyla Hristiyan o değil mi? Evet. Katolik değil mi Biden? Biden Katolik evet. Ama tabii. Ben bir Siyonistim dedi. Yani bu Siyonizmin
2: yani
1: dinle...
2: dolayısıyla oradaki farkı evet Amerika kamuoyunda Trump'ın bu kadar popülaritesinin düşmesi çünkü diyor ki benim cebimi etkiliyor diyor. Ama bunun sebebi onu çok ilgilendirmiyor. Onu söylemeye çalışıyor.
1: Evet. Faik Hocam, sizden de yorum alayım. Sonra Özlem Hocam'la tamamlayalım aslında bu beyin fırtınası. Biraz işin grand stratejisine bakıyoruz bu anlamda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerinde belki Vance aday olacak. Gerçekten de biliyoruz değil mi hocam? Evet. En çok da kuvvetli olarak da o gözülüyor. Hem tipiyle, duruşuyla, işte muhafazakar bir tarafı da var. Ne yapalım bir tarafı
3: İran'a
1: da var.
3: İran'a savaşla ilgili olarak da çekimsel duran taraftaydı.
1: Kesinlikle. Ona karşı ciddi bir
3: ayrıştıran taraftaydı.
1: Manipülasyon da var. Hani saldırı da var aslında üzerine siyaseten. Peki hocam, seçimler gelip çattığında Trump aday olamayacak artık zaten anayasa gereğiyle.
3: Acaba Trump
1: o da belli olmaz. O da belli olmaz. Peki hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir dönüşüm olursa gerçekten tabandan, hani böyle bir farklı bir durum karşımıza çıkarsa, bu küresel siyaseti nasıl etkiler? Yani Çin bazında, Rusya bazında, yani biz farklı bir dünyaya doğru ilerler miyiz? Yeni bir Yalta, yeni bir yani düzen dediğimiz, belki İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen, parasal anlamda da bir dönüşüm yaşanır mı? Jeoekonomik anlamda da.
3: Tabii şimdi yani demokratlar tekrardan iktidara gelirse durum doğal olarak farklı. Hatırlanacağız öyle. Birinci dönemden sonra yani demokratlar geldiğinde transatlantik ilişkiler yeniden tamir olmuştu. Yani o zaman aslında bir yönüyle Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında öyle bir ayrışma oldu. Hatta yeniden bir Avrupa Savunma Topluluğu dahi kuracağı söylenmişti. Yani demokratların, küreselcilerin ve magacıların bir yönüyle doğrudan aslında izlediği siyaset ulusal strateji belgesinde de net bir şekilde ortaya çıktı. Yani bu açıdan baktığınızda yeni bir evreye gireceği büyük bir ihtimal tekrardan transatlantik ilişkileri. Ama burada en temel mesele değişmeyecek bence Çin meselesi. Çin iki taraf içinde en değişmeyen ana eksenden ana biri olacak. Çünkü bütün alanları, ben biraz bilimsel alana da baktım. Mesela yapay zekayla elde ettiği patente baktım. Evet. Siber alana bıraktım. Ondan sonra bu minerallere baktım. Bu tür ilişkileri baktığım vakit Çin almış başını gitmiş yani. Avrupa zaten bir yönüyle. Hatta dün bir istatistik gördüm. Almanya hali hazırda büyümesi en daralan ülkelerden biri. Yani Almanya deyip geçmemek lazım. Bugün Avrupa'nın dinamosu. Avrupa Birliği'nin %60 finansını sağlayan ülkelerden.
1: Endüstriyel diyeyim.
3: Gelecek 10-15 yıl artık rekabet net bir şekilde Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ilerleyecek. Ve buna yönelik Trump'ın aslında bu hedef gösterdiği Çin'e karşı hangi politikayı geliştirdiği ile ilgili olarak açıkçası bu sorunun cevabını ben bulamıyorum. Yani ne dedi? Üretimi dedi Amerika'ya taşıyacağım dedi. Tam tersi.
1: Doğru birçok dedi ki
3: bilim
1: hocam,
3: insanı. Doğru. Ben hatta birkaç Amerikalı biliyorum. Amerika'yı terk ettiler. Başarılı akademisyenlerden. Hatta bizim kendi üniversitemizde özellikle tıp alanında çalışan dünya çapında hocalarımızdan birkaç tanesi bu fonları durdurmasından dolayı yani araştırma fonunu durdurmasından dolayı Amerika'yı terk eden birçok bilim insanı biliyorum. Yani aslında Trump çözüm olarak yeniden Amerika'yı büyük yapacağım söylemiyle sağdaki yansıması birbirine gerçekten tam tersi. Evet. Birçok bilim insanını kaçırdı. Evet. Ve bunun içerisinde Amerikalılar, öz Amerikalılar da var.
1: Evet.
3: Bu açıdan
1: hocam,
3: baktığınızda...
1: Özlem hocamdan birkaç cümle alayım. Vaktimiz de hemen daralmış var. Çok hızlı geçiyor fakir. Buyurun hocam.
3: Evet. Yani bu bütün değerlendirmelere baktığınızda Trump aslında vaat ettiklerinin hiçbirinin karşılığını bulmadı. Amerika'yı bence geriye bile düşürmüş olduğunu görüyoruz.
1: Evet, evet hocam. Teşekkür ederim hocam. Buyurun hemen sizden.
0: Estağfurullah. Aslında bunun sonuçlarını biz Kasım seçimlerinde daha çok ne kadar geriye düşürdüğünü o zaman bakacağız. Ve o zamana yönelik de söylemler, Trump politikalarına yönelik eleştirilerin asıl başlıkları o zaman daha fazla konuşuyor olacak. Bütün işte hem uluslararası kamuoyu tarafından hem Amerika'nın iç dengeleri açısından. Fakat şöyle de bir şey söyleyelim. Biraz önce dediniz ya, sordunuz. Acaba biz hani dünya olarak işte Amerika'nın bu anlamda işte Çin'in çok ilerlediği, Amerika'nın çok geride kalacağı bir zamana mı? Aslında o zamana çoktan girdik. Fakat bunlar tabii ki bu değişimler böyle köklü değişimler her zaman yavaş ilerler. Aslında o kadar yoğun bir atmosferin içinde o dönüşüm gerçekleşiyor. gerçekleşiyor ki? İşte biraz önce bahsettik biz bu Mekke Anlaşması'nın 32 ay içinde bu hale getirilmesi, ki kaldı ki alt protokoller, mutabakatlar imzalanacak. Bakın bir sürü tatbikat yapılacak, bir sürü savunma sanayiyle alakalı Ar-Ge teknoloji transferleri yapılacak. Yani ve biz bunları hep gündem olarak izleyicilerimizle, okuyucularımızla paylaşıyor olacağız. Fakat o dönüşüm Furkan Bey çoktan başladı. Biz çok hızlı

0: bir değişimi ve dönüşümün zaten içindeyiz. Sadece buna nereden, fili nereden gördüğümüzle ilgileniyoruz
1: Evet.
0: açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zaman çok çok hızlı aktı. Mehmet Hocam, Özlem Hocam, Faik Hocam, ayaklarınıza sağlık. Çok
2: Çok sağ
1: keyifli
2: olun,
1: bir
2: biz
1: yayın
2: teşekkür
1: oldu.
2: ederiz.
1: İnşallah diğer programlarımızda da bir araya geliriz hocam.
2: Çok
1: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Evet.
1: Evet kıymetli küresel oyun izleyicilerimiz, gerçekten güzel bir yayın oldu. Aslında Türkiye'nin işte Mekke ittifakının bu anlamda ne kadar kıymetli olduğunu, Amerikan siyasetindeki aslında o lobiciliğin de bu anlamda ne kadar etkileşim içinde olduğunu son dönemdeki siyasetlerle beraber anlamış oluyoruz. Ve işte yeni dünyaya derken aslında Türkiye'nin de merkezi rolünün ne kadar kıymetli olduğunu da Uluslararası İlişkiler Platformu'nda bir kez daha da görmüş oluyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

Merhaba değerli izleyenler, 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün sizinle kıymetli bir misafirimde tarihteki bir yöne doğru bakacağız, bir kişiye doğru bakacağız. Genel alışkanlığımız kişilerin kendi hikayelerini, kişisel meselelerini, duruşlarını, yaptıklarını, görüldükleri biçimleri okumaya çalışırken aslında bir dönemi de algılamış oluyoruz. Bu bakımdan tarihte var olmuş kişilerin kendi kişisel hikayeleriyle ilgileniyormuş gibi görünsek de bir dönemi anlama konusundaki bize katkıları ve yardımları bakımından önemsiyoruz. Böyle kıymetli bir çalışma var elimizde. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından, Kürşat Karacagil tarafından hazırlanmış. Ahmet Rüstem Bey'in hikayesini anlatıyor bize bu çalışma ve alt başlığında şöyle diyor: neden özellikle, kimdir, hocamıza soracağız ama Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sıra dışı bir diplomat. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Birbirine bağlı iki dönem ama

0: birbirinden farklı dinamikleri olan iki dönem aynı zamanda. Burada varlık göstermiş Ahmet Rüstem Bey kimdi? Nasıl ortaya çıkmıştı? Kökleri nereye uzanıyordu? Bütün bunları soracağız ama öncelikle hep birlikte isterseniz hatta hoş geldiniz diyelim misafirimize. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ediyoruz. Büyük bir zevk ve büyük bir merakla aynı zamanda. Çünkü bir geçiş dönemi insanı Ahmet Rüstem Bey. Ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan o 10 yıllarda, yani öncesindeki birkaç 10 yıl, devamındaki birkaç 10 yılda pek çok şeye dair iyi bir okuma zemini oluşturuyor insan hayat hikayeleri de bizler için. Sizin bir tarihçi olarak ilgilendiğiniz pek çok şeyin yanı sıra kişisel hikayelerde galiba ilgi alanınıza giren şeyler. Şimdi Ahmet Rüstem Bey'in hayatına bakacağız ama biraz tür olarak ilgimizi çekiyor bizim. Bir tarihçiye bunu söylemek çok ayıp, bunun farkındayım ama. Bir dizin halinde, bir kronolojik sırayla olayları veya kişilerin varoluşlarını gözümüzün önünden geçirdiğimizde bu bilgi kısa bir süre bize yar oluyor. Fakat yaşamış kişileri iyi algıladığımızda, onların insan olduğunu da fark ettiğimizde bilhassa çok daha yerleşik, çok daha sindirilmiş bir bilgiye kavuşabiliyoruz. O bakımdan belki de insan hikayesi olması bakımından biyografiler, otobiyografiler ilgimizi çekiyor. Tarih açısından da, tarihçilik açısından da daha doğrusu nerede duruyor bu tarz çalışmalar hocam?
1: Şöyle, siz de dediniz, merkezde bir çalışmayı yaparken, bir insanı şöyle biyografi çalışırken en başta karşımızdakinin bir insan olduğunu, özellikle tarihi kişiler göz önüne alırsak bilmemiz gerekiyor ki şöyle, onun normal insan gibi yediğini, içtiğini, bir hayatının olduğunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Bunu göz ardı ettiğimiz takdirde biz bu kişiyi ya çok göklere çıkarıyoruz ya da işte yerlere düşürüyoruz. Ama onun da bir insan olduğunu asla unutmamamız gerekiyor, hatalarıyla, sevaplarıyla. Biyografi çalışmaları Türkiye'de esasında bilinen ama çok da ne diyebilirim, bilinen ama çok da önem verilmeyen ama son yıllarda giderek önemin anlaşıldığı bir çalışma. Çünkü dönem üzerinden, hadiseler üzerinden tartışabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama bir dönemin bir bakış açısı da kişiler üzerindendir. Bu mesela Süreyya Paşa üzerinden, Süreyya Paşa üzerinden ya da Ahmet Rüstem Bey üzerinden bir dönemi, Cumhuriyet tarihinden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecini görebiliriz. Bu açıdan önemli. Tabii biyografinin kaynakları vardır. Biyografinin kaynakları dediğimizde birinci kaynak olarak arşivler, dönemin basını, hatıratlar ya da ailenin size naklettikleri gibi kaynaklar var. Tabii bütün bu kaynaklara yaklaşırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar gerçek, ne kadar yanlış. Çünkü bir hatırattan bahsederken mesela A hatırat, isim vermeyeceğim. A hatırat bir hadiseyi anlatırken farklı anlatır. B hatırat farklı anlatır. Neden? Çünkü A'daki hatıratta anlatılan kişi ile işte hayatını anlattığı kişiyle arasındaki ilişki iyidir, seviyordur ama B'yi anlatan kişiyle arasında problem vardır. Bundan dolayı kaynakları iyi tetkik etmek gerekiyor. Yani A'nın dediği ne tamamen doğru ne de tamamen yanlış.
0: Çok merak ettiğim tarafı tam olarak
1: evet.
0: Bu.
1: Evet.
0: Sizin üzerine çalıştığınız isimleri örneklendirerek evet. Gideceğim. Evet. Süreyya Paşa ile ilgili evet. Siz araştırmaya başladığınızda evet, evet insan olarak yani dediğiniz prensipte evet. Katılıyorum. Evet. Evet. İnsandır.
1: Evet.
0: Artısını, eksisini yani yargılamak üzerine de değil, ne olduğunu görmeye çalışabilirsiniz. Evet. Bir profesyonel olarak da, evet. Bir vicdan ve izan sahibi bir bilim insanı evet. Olarak da. Fakat çalışmaya başladıkça tanımaya, tanışmaya da başlarsınız. Evet. Tanışmaya başladıkça sevme ihtimali de doğabilir. Tabii. Veya kızma ihtimali de doğabilir orada. Burada benimsemekle yargılamak arasındaki dengeyi nasıl kurabilir araştırmacı? Bunu gerçekten merak ediyorum.
1: Yani esasında tam olarak kuramaz ama çünkü çalıştığınız kişi belli bir zaman sonra özümsüyorsunuz. Mesela doktora tez çalışmam benim Süreyya Paşa'ydı. Hı hı. Belli bir zaman sonra o kadar özümsedim ki yani kütüphaneye her gittiğimde bulduğum herkese işte Süreyya Paşa şöyle böyle anlatıyordum. Ama zaman içerisinde şunu fark ettim ki arama mesafe koymam gerekiyor. Hı. Yoksa objektif bir çalışma, objektif bir biyografi olmayacak. Ama tam olarak objektif olur musunuz? Hiçbir tarih çalışmasında objektif olamazsınız. Çünkü hayata bakış açınız vardır. Hı hı. Bu çalışmalarınıza da ister istemez yansır. Mesela Ahmet Rüstem Bey'den bahsediyordu Süreyya Paşa. Süreyya Paşa'yı ben farklı yazarım, siz farklı yazarsınız. Başka birisi farklı yaşar. Çünkü bulunduğu ortam, hayat görüşü, bütün bunların hepsi etkiler. Ama mümkün olduğunca belgeler üzerinden, hatıratlar üzerinden bunları da mümkün olduğunca doğrulatarak, çünkü her arşiv belgesi size tamamen doğru bilgi vermez. Her basın, her gazete, dönemin gazetesi size doğru bilgi vermez. Çünkü A gazetesi olayı bakış açısını, dünyaya bakış açısını farklı bir bakış açısı sahipken B gazetesi farklı olabilir. Eğer siz sadece bir gazeteden alarak bir tarihi hadiseyi ya da bir kişiyi değerlendirirseniz hata yapabilirsiniz. Bundan dolayı esasında biyografi çalışmaları da kılı kırk yarmak gerekiyor. Yani bütün ulaşabildiğiniz bütün kaynaklara ulaşarak karşılıklı işte doğrulamanız önem arz ediyor. Çünkü bir kaynağa bağlı kalırsanız hata yapabilirsiniz. Mesela bir hadiseyi işte anlatırken bir kaynak farklı anlatır, diğer kaynak farklı anlatabilir. Bu dengeyi işte doğrulatmanız gerekiyor. Yani ne bileyim başka bir kaynağa daha ulaşarak ya da satır aralarından ya da dönemi bilmeniz gerekiyor. Dönemden çıkarmanız
0: aslında
1: önem arz ediyor.
0: Aslında evet yani evet. Verili bilgilerin o kayda geçmiş evet. olan diyelim devlet arşivleri de bunun bir araştırma zeminini oluşturur. Evet. Basın da bunun evet. veya başkalarına ait hatıralar da hatırat içinde de iz sürülebilir. Ama o nesnel o somut görünen şey ne olursa olsun onun da kokusunu iyi almak gerekiyor tabii. galiba.
1: Tabii ondan dolayı dönemi bilmeniz önem arz ediyor. Çünkü dönemi bilmediğiniz takdirde kullandığınız kaynağa dayanarak yazdığınızda hata yapabilirsiniz. Yanlış bir yorumda bulabilirsiniz. Bu açıdan dönem ve kaynak dengeli olması. Bazı durumlarda da mesela biyografilerde özelinde diyecek olursak mesela Ahmet Rüstem Bey'e döneceğim tekrar. Hı hı. Ahmet Rüstem Bey siyasi konularda ya da işte vazifeleriyle ilgili bilgilere ulaşabilme imkanımız mümkünken özel hayatıyla ilgili bir bilgiye ulaşmamız oldukça zor. Bunun arka planında ne var? Mesela Ahmet Rüstem Bey'e baktığımızda insanla iletişiminin biraz sıkıntılı olması, yani aşırı duygusal olması ya da çok yazmasına rağmen yazdığı konular işte makaleler, kitaplar olmasına rağmen özel hayatıyla ilgili bilgiye ulaşma, herhangi bir bilgi vermemesi sizi çalışmanızda zorlayabiliyor. Yani özel hayatıyla alakalı bir bilgiyi mesela Ahmet Rüstem Bey'le Celal Nuri İleri'nin bir makalesinden mesela birçok hayatıyla ilgili özel bilgiyi 3-4 sayfalık bir makalesi var oradan ulaştım. Böyle sıkıntılar da olabiliyor ama tam tersine mesela Süreyya Paşa'yı da bahsederken kendisiyle ilgili özel hayatıyla ilgili bilgilere de kısmen ulaşabiliyorsunuz ya da basında bulabiliyorsunuz ama diğerinde bulamıyorsunuz. Yani bazen biyografilerde fazla bilgiye bulaşırken diğer bazen de hiçbir bilgiye ulaşamayabiliyorsunuz ya da satır aralarından çekip çıkarmanız gerekiyor. Bu da çalışmanızın uzamasına sebep olabiliyor. Yani mesela Ahmet Rüstem Bey'i yazarken yaklaşık 7 seneme mal oldu benim. Çünkü yabancı kaynaklarda işte İngiliz, Fransız, Yunan kaynaklarından teker teker mesela bir Doğulu hadisesi var. Doğulu hadisesi Osmanlı arşivinde bahsediyor ama ayrıntılarını Yunan gazetesinde buldum. Doğulu hadisesini ya da basında Ahmet Rüstem Bey evliliği var. 3 ay kadar süren bir evliliği var. Bu evliliğini küçük bir gazetede işte yanlış hatırlamıyorsam Tanin gazetesi miydi, tam çıkaramayacağım şu anda. Orada gazeteyi tararken, yani dönemi taramak istedim. O tarihte bir ufak bir ipucu, yani dedektiflik gibi bir noktada ufacık bir haberde Ahmet Rüstem Bey'in işte evlendiğinden bahsediyor. Satır aralarında yakalayabiliyorsunuz. Böyle zorluklar var. Yani o bir evliliğine ulaşmam benim 6 aylık bir süremi aldı desem yerindedir. Yani biyografi çalışması bir nevi tarihin dedektiflik gibi de.
0: Dedektifliği gerçekten.
1: Gibi de oluyor. Evet.
0: Ve kişisel tarih olduğu için de kaynakların çeşitliliği söz konusu. Belki birbirini tamamen nakseden şeylere de ulaşıyorsunuz. Tabii. Şimdi bir yerde başka türlü, bir yerde başka türlü geçerken bunlardan hangisine güveneceğim ben? Evet. Yani üçüncü bir kaynağa ulaşıp ondan buna doğru, hangisine evet, daha yakın olacak gibi bir koşturmanın içine de, tabii, bir çabanın içine de sürüklüyor araştırmacısını.
1: Tabii doğrulamanız gerekiyor. Yani bir kaynağa güvenerek, biz mesela öğrencilerime de bunu diyorum, bir kaynağı tamamen doğru kabul edemezsiniz. Bunu doğrulatmanız gerekiyor. Yani o verilen bilgi ne kadar doğru? Bunu sorguladığınız zaman iyi bir çalışma ortaya çıkıyor. Ama bir kaynağa güvenerek yazdığınızda bu problem olabiliyor. Sonra sizin önünüze çıkabiliyor farklı şekillerde. Bu oldukça önemli.
0: Zorlu bir alan evet, mutlaka aslında kişi hikayesi üzerine gitmek. Dediğim gibi en başta da evet, bir dönemi, belki siyasetin bütününü, kendisini, tarihi olarak evet, olayların örgüsünü anlamanın yollarından biri bir kesit olarak bir insanı seçmek. Evet. Ama hangi insan? Yani bir dönemi anlamak için de hangi insanın peşine gideceğiz? Şimdi evet, ben kendi halimde bir yerde, bir köşede oturuyorsam gündelik hayata dair bir şey benden evet, çıkarabilirsiniz. Ama evet, çok daha büyük ölçekli bir şeyi kavrayabilmek için bazı özel insanlara ilgi yönelebiliyor. Siz seçimlerinizi bu anlamda neye evet, göre yaptınız? Süreyya Paşa neden ilginizi çekti? Evet. Ya da Ahmet Rüstem Bey neden ilginizi çekti?
1: Süreyya Paşa'yı da Ahmet Rüstem Bey de oldukça ilginç kişilikler ve Osmanlı döneminde doğup Cumhuriyet döneminde de faaliyette bulunan, mesela Süreyya Paşa dediğimizde, Süreyya Paşa Osmanlı'da havacılığın, havacılık teşkilatının kurucusu. Mahmut Şevket Paşa kendisini görevlendiriyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde hem sanayici, mensucat sanayiyle meşgul, hem de siyasetle uğraşıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer alıyor. Yani hem Süreyya Paşa'da mesela dönemi, Osmanlı'yı da görebiliyorsunuz. Osmanlı'nın son dönemindeki yenilik alanında havacılık faaliyetlerini, havacılık teşkilatının kurulmasını, Cumhuriyet'e geldiğimizde de siyasi yönünü ya da ticari faaliyetlerini görebiliyorsunuz. Ahmet Rüstem Bey'e bakacak olursak, Osmanlı'da bir hariciyesinde görev alıyor. Washington'a sefirliğe kadar ulaşıyor. Cumhuriyet dönemine geçişte de milli mücadelede esasında oldukça önemli bir kişi. Batılıların, İngiliz kaynaklarında Big Four, Büyük Dörtlü arasında, milli mücadelenin dört önemli siması arasında gösteriliyor. Yine Divan-ı Örfi'de yargılanıyor. Atatürk'le beraber idam cezasına çarptırılan kişiler arasında gözüküyor. Ve mesela İstanbul'un işgal edileceği dönemde İstanbul'a Kazım Karabekir'in Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgrafta işte şu zevat, şu kişiler gelmesin dediği kişiler arasında görüyorsunuz. Bu bağlamda iki dönemi de görebileceğim, bir de özel hayatıyla, yaşamıyla enteresan bir kişilik olarak gördüğüm için bu iki ismi dikkatimi çekti. Yani bu gerek Süreyya Paşa, gerekse Ahmet Rüstem Bey hakkında çalışmalar oldukça, yani yeterli değil. Hayatının bir dönemi hakkında çalışmalar var ama bütün olarak değerlendirilmediğinden bu kişilerin benim ilgimi çekti. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Bu şekilde sizin evet, kadrajınıza girdi. Evet. Şimdi Ahmet Rüstem Bey'e geleceğiz. Evet. Yavaş yavaş ona adımlıyoruz ama evet, işaret ettiğiniz kısımda bir de bir döneme yönelik ilginiz olduğunu fark evet, ediyorum. Bu dönemin ilginç olmasının sebebi ne? Bir, ikincisi bu dönemin ortaya çıkardığı, evet, özellikli bir isim olarak evet, öne çıkmış Ahmet Rüstem Bey. Fakat dönemin ortaya koyduğu insan profilinin bir kesişim kümesi var mı? Yani Osmanlı son dönemiyle Cumhuriyet ilk dönemi aydını, askeri, diplomatı nasıl bir profil ortaya çıkarıyor oradaki yetişmiş insan?
1: Osmanlı'nın esasında Osmanlı'nın son dönemindeki aydın profili Cumhuriyet'te de yansıdığını, son dönemindeki mesela asker ya da sivil bürokrasiye baktığımızda benim dikkatimi çeken hepsinin çok okuyan, kültürlü

0: yöntem olarak insan faktörü diyeceğiz, yine insan diyeceğiz. Hata, insan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani tarih kişiler çalışırken insan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hatalar olabilir, o görüşünden kaynaklanan hatası olabilir, sevabı olabilir. Ama ortak nokta bence vatan ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan nasıl aydınlığa çıkartırız düşüncesine sahip olduğunu düşünüyorum bu dönemdeki insanların.
1: O zaman insana bakarken diyorsunuz ki tabii, aşık da olmayın, nefret de etmeyin, tabii, gerek yok
0: evet,
1: buna.
0: Yani. İfratla tefrit arasında olmayın. Yani bir orta yol benimseyin. İnsan faktörü çok önemli. Çünkü hepimizin hatası var. Eğer mesela bir örnek vereceğim. Türkiye'de bu oldukça gündemdedir. Abdülhamit'e bakış mesela önemlidir. Türkiye'de kimi bir kesim ne der işte bunu Kızıl Sultan olarak görür. Hı hı. Kimisi ise cennet mekan Abdülhamit Han der. İki bakış açısında da esasında belli noktalarda hata var. Çünkü insan olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Hata yapabileceğini ya da artısının da olduğunu, eksisinin de olduğunu düşünmemiz önem arz ediyor. Ben böyle bakılmasını
1: cennet mekan Abdülhamit Han derken biz birbirimiz için iyi dileklerin de bir dil uzantısı olarak kabul edebiliriz bunu. Fakat hatasızlığa doğru yükseltmeye çalıştığımızda en büyük hayal kırıklığını bir kendi kendimize yaşarız. İki, belki o yaşayan insana da yaşamış olan o insana da daha doğrusu haksızlık etmiş olabiliriz. Evet. Çünkü o da kendi sınavını vermekteydi. Biz bütününe baktığımızda bir seçim, bir tercih yapabiliyoruz. Ama bu bakış açısının, yani sizin peşinde olduğunuz şeyin mümkün olduğunca tamamen objektif olamayacağını da söylediniz. Serin kanlı bir bakış açısıyla görmeye, tanımaya çalıştığınızı gözlemlemek mümkün. Peki adımlarımızı yönlendirdiğimiz yerde karşımıza şu anda çıkan isim Ahmet Rüstem Bey. Ahmet Rüstem Bey'i ilgilenmeye değer kılan neydi? Galiba onun hikayesi kendinden bir kuşak öncesinde başlıyor. Tabii. Nereden başlıyor? Tabii. Kimdi?
0: Ahmet Rüstem Bey...
1: Özür dileyerek doğrudan şimdi ikinci başlığı olarak, yani Ahmet Rüstem Bey kitabınızın üst başlığı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sıra dışı bir diplomat. Diplomat olduğunu anlıyoruz. Bir bürokrat olduğunu görüyoruz. Ama tam olarak o kademelerde nerede bulundu? Yani ne olarak tanıyoruz? Vasfı, mesleğindeki titri, unvanı
0: tabii ki
1: neydi?
0: Büyük bir Fransızca tercüman, Bulgaristan'da Fransızca tercümanı, fahri tercüman olarak başlıyor. Büyükelçiliğe kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Osmanlı Devleti'nin son büyükelçisi olarak sona eriyor Osmanlı'daki görevi. Tabii oldukça enteresan, sıra dışı dedik. Aşırı duygusal bir insan, çabuk öfkelenip, çabuk duygularını belli edebilen, ama buna karşı Türk milletine gönülden bağlı, işte Celal Nuri İleri'nin, yakın arkadaşı Celal Nuri İleri'nin dediği bir şey var. Eğer Osmanlı işte Türkiye ile Polonya bir savaşa girse, Ahmet Rüstem Bey şüphesiz Türkiye'nin yanında yer alır. Mesela Balkan Savaşları'na katılamadı yaşı itibariyle. Bazı kaynakta katıldığını söylüyor ama Balkan Savaşları'nda alınan yenilgi üzerine hüngür hüngür sesli bir şekilde ağladığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan oldukça enteresan bir kişi.
1: Evet. İzninizle araya gireceğim. Şimdi Osmanlı ile Polonya savaşsa onun tarafı Osmanlı olurdu denilmesindeki sır ne? Niçin bu mukayesede kefenin diğer ucunda Polonya duruyor?
0: Çünkü kendisi Leh asıllı, yani Polonyalı. Aslen Polonyalı. Babası Osmanlı Devleti'ne sığınan bir Lehli, Nihat Paşa diye, Sevier Bilinski'dir ismi. Daha sonra Osmanlı tabiyetine geçince Nihat Paşa Nihat alacaktır ve paşalığa kadar yükselecektir. Bundan dolayı esasında Osmanlı'da kendisi o Midilli'de doğacaktır. Ahmet Rüstem Bey babasının görev yaptığı Midilli'de dünyaya gelecektir ve İzmir'de eğitim alacak. İstanbul'da işte Saint Joseph'te lise eğitimini, daha sonra bir süre Galatasaray Mektebi'ne, lisesine devam edecektir. Ve babasının görev yaptığı Bulgaristan'da ilk vazifesine başlayacaktır. Ama sıra dışı bir kişilik dedik. Böyle bir sıra dışı yönü, çok aşırı alıngan olması, hemen tepkisini göstermesini daha ilk vazifesinde Bulgaristan'da göreceğiz. Bulgaristan'da
1: ne yaşanıyor orada?
0: Bulgaristan'da orada tartıştığı bir kişiyle kavga edecektir. Yani anlattığı o hadiseyi de anlatacaktır.

0: Osmanlı arşiv belgelerine de yansıyacaktır. Yaptığı savunmasında mesela Monsieur Roy isimli Alman tabiyetine bağlı birisiyle bir tartışma yaşayacak. Bu Monsieur Roy Ahmet Rüstem Bey'e saldıracak. Ahmet Rüstem Bey ile kavga etmek durumunda kalacak. Tabii Monsieur Roy olayı Alman tabiyetinden dolayı olayı Alman konsolosluğuna bildirecek ve siyasi bir krize sebep olacak. Ahmet Rüstem Bey bu kavgadan dolayı Bulgaristan'ı terk etmek durumunda kalacak. Hatta babası Bulgaristan komiseridir Osmanlı adına. Ahmet Rüstem Bey terk ettikten 2 hafta sonra babasının da görevine son verilecektir. Ama bu hadiseden mi kaynaklanıyor onu bilemiyoruz ama ilginç bir hadise yaşanacaktır. Hem babası hem kendisi Bulgaristan'ı terk etmek durumunda kalacaktır. Bu ilk karıştığı hadisedir. Daha sonra Yunanistan'a gidecektir. Yunanistan'da kaldığı süre boyunca bir düello hadisesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bir düello hadisesi Yunan basınına, Osmanlı arşiv belgelerine yansıyacaktır.
1: Özür dilerim. Evet. Düello neydi? Onu bir hatırlayalım. Bir de bir gelenek olarak burada var mı yoksa nereden modelleniyor?
0: Düello batıdan modellenen bir şey.
1: Bir meydan okuma. Meydan okuma. Silahlı meydan okuma.
0: Tabii bu kendi içerisinde oldukça kapsamlı. Bunun düello yapmadan önce şahitleri de gerekiyor. Yani kendi adına şahit de seçiyorsunuz. İşte ona yardım edecek kişiler de var. Böyle enteresan bir hadise düello. Tabii Ahmet Rüstem Bey bu düello hadisesi oldukça ilginçtir. Bir yemek, bir kutlama var. Miralay. İsmini hatırlayamıyorum. Şu anda Osmanlı Miralay'ın bir kutlaması var. Bu kutlamadan sonra kutlama dolayısıyla Miralay'la yükselmesiyle alakalı bir kutlama. Ahmet Rüstem Bey işte ve Türk Büyükelçiliğindeki Büyükelçi dahil olmak üzere Galip Bey o dönemdeki Büyükelçi yemeğe gidiyorlar. Yemekten sonra tiyatroya gitmeye karar veriliyor. Yunanistan'da bir yazlık tiyatro var. Falerio Tiyatrosu diye bir tiyatro var. Bu tiyatroya gidiyorlar. Bu tiyatro oldukça kalabalık o gün ve koridora sandalye konuluyor Ahmet Rüstem Bey ve Galip Bey ve diğer yetkililer için. Ancak bir Yunanlı subay geçişi kapadığı dolayısıyla o sandalyeleri kaldırmak isteniyor. Araya bizim büyükelçilik yetkilileri giriyor. Tatlıya bağlanır gibi oluyor. Ara veriliyor tiyatroda. Aradan sonra bakıyorlar ki sandalyeler kaldırılmış. Niye kaldırıldı diye Ahmet Rüstem Bey dışarı çıkıyor ve başka tabii bizim diğer bürokratlar da çıkıyor. Ahmet Rüstem Bey ile kendisine hakaret edildiğini söylüyor ve Yunanlı bir subayla düelleşiyorlar. Yani düello tek kararı alıyorlar. Büyükelçi durumdan haberdar oluyor, engellemeye çalışıyor. Yunanlı yetkililere haber veriyor. Yunanlı yetkililer de Yunanlı subayı mani olmaya çalışıyor düello yapmaması için. Ancak ikisi de tutulduğu yerden gizlice kaçıyorlar ve bir düello hadisesi gerçekleşiyor. Ahmet Rüstem Bey Yunanlı subayı ağır bir şekilde yaralıyor düello sonucunda. Tabii Yunanlı subayın da o dönemde Yunanistan'da tanınan bir aileye mensup olduğunu görüyoruz belgelerden. Evinin etrafında binlerce kişi toplanıyor ve olayın daha büyük bir boyuta ulaşmasına engel olmak için Büyükelçi Galip Bey Rüstem Bey'i İstanbul'a yollamak durumunda kalıyor. Bu düello hadisesinden Yunanlı subayın kardeşi vazgeçmiyor. Tekrar bir düello da Yunanistan'da o dönemde yasak, Fransa'da gerçekleştiğini biliyoruz. Tabii bu hadise sonucunda gerek Ahmet Rüstem Bey, gerekse Büyükelçilik yetkililerin önemli bir kısmının değişime gittiğini, yani Yunanistan'dan ki vazifesini tabii çağırılıyor. Galip Bey de, Büyükelçi de süreci yönetemediği için o da geri çağrılıyor. Tabii düello sonrası Rüstem Bey'in bu hadiseleri son mu buluyor diyecek olursak hayır.
1: Onu soracaktım. Yani bu alınganlık kişisel alınganlıklar mı yoksa bir taraftan da hani Türk-Yunan tarafı hani böyle başka türlü bir rekabet sadece kişisel değil de mevkilerin çarpışması, kapışması gibi bir şey mi?
0: Kişisel alınganlık ama şöyle oldukça da Türklüğü, Türk milletini oldukça özümsemiş. Herhangi bir şey söylediğinde bunu abartabiliyor diyeyim. Yani hem bu hadise kişisel ama arka planında Türk Büyükelçi'ye hakaret edildi düşüncesi yatıyor. Böyle bir yönü de var. Yani dediğim gibi bu ilk değil, sonda
1: olmuyor.